0: Fakat Türkiye-Amerika arasında, Türkiye-NATO ilişkileri arasında sıkıntılar da var. Bazı başlıklar var. Onları halledebilecek bir hal görüyor musun? Yani F-35 konusu işte kalksa kalkacak dedi ama diğer başlıklar var. Önemli işler, Türkiye'nin beklentileri var. Yani bu karşılamalar, bu görüşmeler, bu vücut dilleri, bu tavır, davranış onlar halledilebilir mi 2-3 dakikayla?
1: Birden fazla başlık var. Evet. Şimdi öncesinde o bir sürprizle geliyorumla beraber F-110'u konuşmuştuk. F-110 motorları meselesini.
0: Bak, güzel hatırlattın. Mesela o sürpriz nedir?
1: Evet, yani o mu acaba dendi? Muhtemelen bunlarla alakalı. Bakalım bu mu yoksa daha büyük bir şey çıkacak mı heybesinden göreceğiz yarın özellikle de. Şimdi F-110 meselesi bir kongre onayına tabi malumunuz. Katsa yaptırımlarının kalkması ki aslında basın toplantısında belki bu kadar vurgu olmayabilirdi bile. Ben yani toplantıyı hem katsa yaptırımları hem de F-35 satışının domine etmesini dikkat çekici buldum.
0: Evet.
1: Katsa yaptırımları meselesi evet Trump'ın ağzından çıkan hatta sizin vurguladığınız 5 yani Cumhurbaşkanı'nın sayı belirtmesi üzerinde bir baskı oluşturması bunlar önemli. Ama orada da katsa yaptırımları malumunuz yani şey sonuçta kongrenin onayı yine olmadan olmayacak bir şey. Hatta kongre onayını geçin orada bir şart var o yasada. S-400'lerin ya tamamen elden çıkarılması ya geri verilmesi gibi bir durum. Ya da yasanın değiştirilmesi çok özür. İşte orada hatta buna F-35'i de katabiliriz. F-35 biraz daha zor bir şey çünkü sadece kongreyle değil bir de lobilerle uğraşıyorsunuz. Yunanistan var, İsrail var yani Trump tek başına
0: İsrail
1: değil.
0: İsrail bile buna şart düşüyor. NATO ülkesi değil ama
1: ya
0: etkili.
1: Hatta hatırlayın şimdi Katsa'nın çıkış zamanı Trump'ın ilk dönemiydi. Trump'ın elini kolunu bağlamak için çıkarılan da bir şeydi. Türkiye-Amerikan ilişkileri sadece yürütmeyle yani Beyaz Saray'ın ağzından çıkacak cümlelerle ilerlemesin diye kongrenin adeta dayattığı bir şeydi. Bugün şimdi oradan çıkış için Trump ne yapabilir? Önünde bir ara seçim var. Kongrede belki bir siyasi baskı kullanabilir. Bunları görmek lazım. Cumhurbaşkanı'nın aslında hem onu karşılarken şimdi hani bir teamül vardır ya her ne kadar resmi bir ziyaret kapsamında olsa da çoğunlukla daha üst düzey birilerinin karşılamasını alışığız. Doğru
0: tabii,
1: mu?
0: Tabii.
1: Ama bu bir sembol. Ben hatırlıyorum galiba Hasan abi seninle beraberdik. Mısır'a gittiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sisi Mısır'da Kahire'de evet. Havalimanında karşıladı. Böyle
2: ben de oradaydım.
1: Evet. Evet Mehmet Hocam beraber.
2: Mısır Dostluk Grubu Başkanı var.
1: Evet bunlar böyle dünya tarihinde böyle sınırlı sayıda varlar. Mesela Obama'nın Çin'e gidişinde tam aksi gerçekten aşağının da aşağısında falan. Ya bu bir jest. Teamülün üstüne çıkmak aslında muhatabınıza böyle bir jeste peki. Bulunmak. Hı-hı. Onu ama haddine ama aynı zamanda şöyle de bir mesaj var. Jestimin karşılığında beklentilerim de yükselecek demek.
0: Şimdi bizim
1: demek.
0: Bir film repliği var ya. Hani beni övme paramı ver diyor. Yani
1: tabii
0: bizi
1: yani,
0: öv.
1: Jesti,
0: tamam bizi öv de bizim jest, beklentilerimizi karşıla
3: ya
0: yani.
3: Ya da kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez.
1: Yani, geliyorsun ben de sana hoş geldin diyorum ama evet. Bunun da bir karşılığı
0: tabii.
1: Var. Bunları bir konuşalım kısa işimize bir şey bakalım evet. Dedim.
0: Araya gideyim bir cümle ise. Emrah çok zorluyor beni bir cümle.
3: Bir cümle hemen 15 saniyede söyleyeyim. Birincisi Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik özel bir muafiyet yasası hazırlığı var. Waiver deniyor. İkincisi... Bu F-110 motorları da muhtemelen F-16 yedek parçası olarak Kongre ve Temsilciler Meclisi bypass edilerek getirilecek. Üçüncüsü Avrupa Birliği üzerinde ve onu üye olan ülkelerin uyguladığı SAFE programı yani Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ortak Savunma programındaki Türkiye'nin önündeki bürokratik engellerle en geç 1-2 sene içerisinde katsa dahil kaldırılacak.
0: Peki bu arada Hasan Öztürk niye Mısır'ı tutuyor anladım. Çünkü Mehmet Hoca ile Merve Şebnem'le birlikte Mısır'daymışlar. Dolayısıyla Mısır'a gittiklerine göre herhalde Mısır milli takımının devam ediyor değil mi? Neyse oraya gitmesin izleyici. Mısır sevdalarını anladım. Şimdi araya gidip döneceğim ama aradan dönünce 5 tane F-35 sözü aldık. Trump sözünün arkasındadır dedi Cumhurbaşkanı. Kaan motorlarında da müjdeyi tekrarlayacaktır. Bakın burada da bir bağlayıcılık var. Söylemiş yani önceden. Sonra NATO'da güçlü bir çıkış sağlayacağız. Yaptırımları kaldıracağız. Zirveye dostum Erdoğan için katıldım diyor Donald Trump. Bütün bunlar başka başlıklar çok kısa bir ara hemen döneceğiz.

ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Gerçekten tabii NATO zirvesi Ankara'da, önemli gelişmeler, önemli ayrıntılar, önemli başlıklar. Araya gitmeden önce size birkaç başlıktan bahsetmiştim sayın seyirciler. Bunlar önemli başlıklardı. Özellikle yaptırımları kaldıracağız meselesi, Donald Trump'ın işte dostlarımıza yaptırım istemiyoruz diyor. Yani bu katsa yaptırımlarıyla ilgili. Yani o yaptırımlar Rusya, İran gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünde Rusya, İran gibi ülkelere uygulanan yaptırımlar. Bunu Türkiye'ye de uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte dostlarımıza yaptırım istemiyoruz dedi. Sonra ben bu zirveye sadece dostum Erdoğan için geldim. Notunu da düştü. Biraz önce Hasan Öztürk de bize özellikle NATO değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında ayrı bir resmi ziyaret başlığı altında da bu ilişkilerin, bugünkü olanların yaşandığını söyledi. Şimdi Hasan abi şöyle, Cumhurbaşkanı bunları söylerken ve tabii liderleri de Beştepe'de karşılarken bir Mehter hadisesini hep birlikte takip ettik. Yani bu kasıtlı mıdır, değil midir bilemiyorum. Şu görüntüyü bir daha verin arkadaşlar. Hani geliyor ya liderler, Cumhurbaşkanı orada. Şimdi Mitsotakis gelirken Mehter'in sesi bir yükseliyor. Trump gelirken de yükseliyor. Ama diğerleri gelirken içeride normal. Mehter biraz alttan alıyor. Yani neye göre Mehter veriliyor?
1: Onu bilmiyorum. Ama şu olabilir. Stüdyonun tekniğinden de kaynaklanıyor olabilir.
0: Hayır.
1: Öyle mi?
0: Hayır. Yani. Neden? Şimdi neden beni boşluğa düşürüyorsun?
1: Yok, yok, işte. Yok, şöyle.
0: Mitsotakis öyle olmadı mı? Hep birlikte
1: yok,
0: değil
1: yok,
0: miydi?
1: Yok, hayır.
0: Yunanistan başbakanı gelirken Mehter yükseldi yani.
2: Daha bir coşkuyla çaldılar.
1: Midir. Şimdi şunu söyleyeyim.
2: Yüksek perde.
1: Beştepe'de bu törenler hep böyle oluyor. Yani bu mesela ne diyelim, resepsiyonlar evet, da gelen konukların tümü bir kere o 16 Türk devletini temsil eden kıyafetler ve bayraklarla beraber.
0: Evet.
1: Yine Mehteran bölüğünün efendim çalgısıyla, öyle diyelim, çalgı çengisiyle salona geçiş yapıyorlar. Bu oluyor. Bu birincisi. İkincisi, ben bilmiyorum. Trump'ta ve Yunanistan'da mı yükseldi
0: evet,
1: ses?
0: Evet, ikisinde yükseldi Mehter. Ya, bak. Özellikle daha bir Şevk'le çalmadılar mı? Merve Şevk ne oldu?
3: Sanki ama şeyi duymadık tabii yani. Haber müdürünüz konuşurken arka planda ses kısıldı mı falan. O yüzden şerh düşerim. Evet. Sonuçta biz gazeteciyiz, emin olmadan evet, konuşmuyoruz.
1: Ama, şu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın dikkatinizi sunuyorum.
0: Ver sesi bak. Dur, bir saniye. İspatlıyorum. Sesi ver Kerem.
1: Lan hepsinde var.
0: Şimdi öbürünü vereceğiz.
1: Tamam ver.
0: Her şey ispatlı burada.
1: Tamam.
0: Hasan Bey, lütfen. Tamam.
1: Ben daha da dikkatini çekecek başka bir şey daha söyleyeceğim.
0: Bir de bir başka liderin gelişinde verin arkadaşlar.
1: Verin bakalım.
0: Ya burada özellikle neslin ceddin çalıyor yani. Bir başka liderin gelişinde var mı arkadaşlar?
1: Var. İşte.
0: Kadar değil.
1: Hayır, birkaç marş var. Birkaç marş. Bakın ceddinde de bak bir bak.
2: Enşallah ordu, enşallah asker.
1: Şimdi
3: ama coşkuda fark var Hasan abi.

0: Coşkuda fark var.
1: Şimdi arkadaşlar en coşkulu şeyi söyleyeyim.
0: Yani kılıç çektiler demiyoruz tabii ki.
1: Bak.
2: Faruk Bey ben de...
1: Bir dakika,
2: şey
1: bir cümle söyleyin.
2: Geliyorum Özgür Bey.
1: Ben bunun Mehteran bölüğünün çalgısındaki yüksek tempo ya da sesin yükselmesi, coşkusu anlamını söylemiyorum. Ama dikkat edin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana turkuaz rengi her yerde. O kırmızı halılar yok artık. Turkuaz rengi her yerde. 16 Türk Devleti'ni temsilen bayraklar her törende ve şeyler, tipolojiler yani o... Oradaki askerler her 16 devlet temsil eden ve mehter her yerde. Bunun ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Her
1: çok
3: yerde mi mehter? Daha önceki şeylerde kullanılıyor ya mu? Yani hepsinde sen, oluyor mu?
1: Ya ben dinlemedin sen o zaman. Bir daha tekrar edeyim mi?
3: Şu an eğer senin siz, katıldığın eğer, her yerde
1: eğer
3: gördüm
1: siz, mehter. Eğer siz bir gün Beştepe'de bir resepsiyona katılırsanız...
3: Mehter var hep.
1: Görürsünüz.
3: Tamam.
2: Özgür Bey, şimdi mehteran bölüğü... Adı evet. Bölük zaten. Evet. Askeri bir birlik.
3: Tabii.
2: Harbi askeri müzede ara ara tam tarihini bilmiyorum. Yanlış söylemiyorum ama konserler veriyordu. Şu an bir tadilata girdi. Şimdi buradaki konsept şu. Biz mesela Amerika 250. yıl dönümünü kutladı ama diyor ki biz daha eski bir devletiz.
3: Orada 16 yani orada mehterin olması
2: asıl mesaj o.
3: Yani bu 2000 yıllık 2000 yıla yaklaşan bir ordunun
2: bravo.
4: Amerika'da 250. yılı
2: o 16 devlet konusu da Osmanlı'dan önce. Çünkü Selçuklusu var. Daha geriye doğru gidin. Yani Hititlerin bile. Hitit, Sümer bunlar bizim uygarlıklarımız olarak. Bizim örnek işte bankalar kuruldu bilmem ne yapıldı. Yani Fransa'ya işte Amerika ona buna diyorsun ki.
3: Evet.
2: Sizin daha milletleriniz yokken bizim Türk milleti vardı. İşte askeri teşkilatında da bu vardı diyor. Bu arada mehter...
3: Onun gösterisi değil
2: kesinlikle.
3: Mi?
2: Mehter'den önce de, tabii tarihçiler bunu daha iyi anlatır ama... Osmanlı'dan önce de bu tip şeyler var. Yani Selçuklu'da da var, ondan öncesinde de var.
3: Tabii.
2: Ama en yani kurumsal olan bu olduğu için ve askeri birlik olarak da kurulduğu için... ta Enver Paşa zamanında kuruluyor bu. Yani Cumhuriyet öncesinde. Bunun devamı olarak çok da güzel bu işi yapıyorlar şeklinde ifade edeyim. Yani buradaki mesaj aslında bizim tarihimizin derinliklerinin... Bir kez daha hatırlatılması olarak değerlendirmek
0: Faruk
2: lazım.
0: Faruk Aksoy. Çok özür. Evet yani mehteran hani zaten içerideki kutlamalarda da külliyede olan programlarda da kullanılıyor. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın önem verdiği o semboller üzerinden mesaj verme burada var. Mehteran'ın dışında da bazı şeyler var. Mesela kimin kimi karşıladığı. Yani az evvel Trump'ı Cumhurbaşkanı'nın karşılamasını bir jest olarak değerlendirdik.
3: Evet,
0: Hollanda
3: evet.
0: Başbakanı'nın aile bakanı tarafından karşılanması o tesadüf müdür? Hayır. Yani bir mesaj var orada. Yani Hollanda Başbakanı'nın eşcinsel olması sebebiyle bir duruşu göstermesi bakımından diyorum. Ya da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşılayanın Haluk Görgün olması, Savunma Sanayi Başkanı. Ve bu zirvenin... Aslında tam göbeğine savunma sanayi başkanlığının düşmesi de çok önemli. Katsa yaptırımlarının doğrudan vurduğu yer hem savunma sanayi başkanlığıydı hem de önceki başkan yardımcısı yöneticiler yaptırımla karşı karşıya kaldılar. Ve bugün NATO Genel Sekreteri bizzat onun tarafından karşılanıyor. Bu zirvenin tam göbeğindeki,
3: yani.
0: Tabii ki zirvenin tam evet. göbeğindeki savunma sanayi forumu eş başkanı, eş düzenleyici savunma sanayi başkanlığı bütün bunların hepsinin verdiği mesajlar var. Yani yeri geliyor bir koltuk. Hani yüksek mi alçak mı bunları falan
3: tabii.
0: konuşuyoruz.
3: Tabii,
0: o yüzden
3: tabii.
0: bunların hepsi özel ve kıymetli mesajlar
2: Trump
0: tabii
2: Trump gelirken böyle yapıyor.
3: Bir şey söyleyeceğim. Arkadaş Trump bir şey yapıyor.
2: Böyle
3: ya.
2: Yaptı.
3: Az önce Kerem.
2: Mehter takımına. Onu da görün
3: Trump'ın
2: yani.
3: Şeyi var. Mehter'e eşlik yaptı. Etmesi mi var?
2: Hayır elini böyle
3: ne yaptı. Ne yapıyor onu bir göstersene. Harika. Bu arada onu gösterirken Özgür Bey tabii eski bir asker. Bakın bir yüzük var. Bu yüzük Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yüzük mü? Özel bir şey mi?
2: Harbiye yüzüğü, harbi okulu
3: harbiye.
2: Yüzüğü.
3: Bu, yani bu harbiyelilerin özellikle taktığı bir yüzük.
2: Evet yani.
3: Ben bunu eski Genelkurmay Başkanı, merhum eski Genelkurmay Başkanlarından birinin program yapıyordum kendisiyle. Onda da gördüm çok dikkatimi çekti.
2: Evet.
3: Yani bu harbiyelilerin yüzüğü.
2: Harbiyelilerin taktığı bir yüzük. Eski aslında bu şudur. Bütün o düğmeler de...
3: Şimdi
2: Mehteran şeyini söyledik ya biraz önce.
3: Evet.
2: Onun kıyafetlerde de o üniformadaki düğmeler eski zırhın küçülmüş halidir. Bunlar da kolçakların ve diğer şeyin küçülmüş halidir.
3: Bu kırmızı yani, taş mı?
2: Bu kurmay, evet kurmay şey için. Aslında eskiden yeşil piyadeydi. Daha sonra kurmay oldu.

0: için kırmızı yaptık. Evet, bu şekilde
1: kaldı. Ya bu tüm
0: kaldı.
1: Silahlı kuvvetlerinde yani bütün kurmay askerlerin takacağı bir yüzük.
0: Bunu personel kendisi alıyor. Bir şey artık ne diyelim anene
1: çok
0: olmuş.
1: Çok gizem ya. Ordu çok gizem. Her şeyi bir kıymet. Yani her şeyi bir, şimdi, bir derinliği var.
0: Oradaki,
1: bir tarihi var.
0: Oradaki mehter bölüğündeki kahramanlar da saatlerce orada duruyor. Hepsi yöneten subaydır. Orada evet. Çalanlar az subaydır. Evet. Çok uzun yıllar mızıka bandı okulu eğitimler aldılar. Yani öyle çok yani hem deyince böyle al eline yapacak canım, değil. Çünkü çok ciddi, derin parçaya da çalıyorlar. Orada aslında tarihsel bir birikimi gösteriyor. Onu özellikle ifade
1: bir şey
0: etmek önemli.
1: Bak yine ben böyle hani biliyormuş da bilmiyormuş gibi yapanlardan değilim. O mehter takımı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
0: tabii.
1: Bir mehter tabii, takımı
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii Harbi Askeri Müze'de onların şeyi ama her yere işte burada da yurt dışında da olsa olsa toplu olarak gidiyorlar. Yani normal bir yani bir tabur bir bölük neyse onlar da silahlı kuvvetleri.
2: Mızıka bölüğü. Evet,
0: personel tabii tabii.
1: Mızıka bölüğü tabii. Tabii.
0: Hepsi yani yıllarca
2: eğitim almış. Başka mehter takımları da var. İşte diyelim ki Eyüp Belediyesi'nin
1: filan. Sivil daha özel ha, gibi.
2: Ama burası tabii.
1: Bu resmi.
2: Burası, tabii.
1: Şu yani. Trump'ı bir başa alsanız arkadaşlar. Özür dilerim kaçırdım. Alabilir miyiz?
0: Bir cümle daha söyleyeyim.
1: Tabii söyleyin.
0: Trump'ın tepkisiyle tabii Mişatakis'in tepkisi arasında fark olacaktır. Niye? Tabii. Çünkü Trump belki tarihsel deni hoşuna gidiyor ama.
1: Evet.
0: Belki bazı ülkelerin o ses geçmişi hatırlattığı için fazla hoşuna gitmeyebilir. Ama hani mesela bu hoşuna gidiyor müzik olarak. Diyor ki.
2: Viyana kuşat.
1: Trump
2: ve...
1: ne diyor? Bravo diyor.
0: Beğeniyor. Yani
1: bak burada Trump diyor ki bu güzel diyor yani bu iyi bir şey.
0: Evet.
1: Trump bunu böyle folklorik bir şeyi takip eder gibi ediyor galiba. Yani aslında Yeniçerilerin ne yaptığını bilse pek bunu yapmaz gibi geliyor bana.
0: O kadar değil.
1: Yapar mı?
0: Evet.
1: Bak iyi diyor. Tamam diyor. Ama Mitsotakis böyle bir şey yapmıyor tabii.
2: Şöyle bir şey. Bunu dedim mesela Viyana kuşatması ve Budin kuşatmasında o zorunacıların diyelim mızıkacıların ya da hayır zorunda da var olağanüstü onun kayıtları da var Erhan Afyoncu yayınlamıştı hatırlıyorum ben
1: haber Erhan Hoca yine, biraz sonra yayına
2: yani
1: bağlanacak
2: burada yayınlanmıştı bu evet. Bu televizyonda yayınlanmıştı evet. Hem de o saatlerce gecelerce günlerce o sesle nasıl kuşatıldığını ve nasıl bir o sesin tedirgin ettiğini karşı tarafta düşmanı diyelim
1: tabii, yani. Tabii.
2: Dolayısıyla elbette bir takım çağrışımlar yapıyordur yani.
1: Merve Şebnem bu aile fotoğrafı. NATO ailesi. Böyle
2: gece herkes, bile.
1: Herkes yerli yerinde duruyor mu? Tabii ortada ev sahibi. Cumhurbaşkanı var burada. Bakın.
2: Macron yine gözlükle
1: hemen yanında Donald Trump. Onun yanında Merz. İşte Emine Erdoğan yanında. Bu Macron yine gözlükten taviz vermiyor. Gece gündüz güneş gözlüğüyle duruyor.
3: Ona G7'de de soruldu. Bu gözlük
1: neymiş o?
3: galiba bir gözünde rahatsızlık varmış. Fransız basını öyle yazmıştı. Yoksa saat 8'de 9'da herhalde gözlük takma...
1: Onun da bir sıkıntısı var.
3: Çirkinliğinde bulunmaz diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten artık akşam olmuş vaziyette. Akşam ışıkları falan da yanmış durumda. Onun G7'de de konuşulduğu için söylüyorum. Sanırım gözünde bir rahatsızlık
1: problem
3: var.
1: Problem var. O zaman geçmiş olsun. Fakat bir şey dikkatimi çekti.
2: Edirama.
1: Emre hazır mı Kerem? Yani Emre telefonda mı göreceğiz mi? Ha göreceğiz. Bir saniye. Şimdi Starmer da burada. Starmer gidici.
2: Onun için
1: fakat
2: ayrı duruyor.
1: Burada bile gidici. Bak bazen böyle.
3: Fotoğrafta
1: gerçekten yani eğer Özgür Bey bakın gidiyorsan gidiyorsundur. Her yerden gidiyorsun. Bak burada Starmer yani burada insanlar var toplanmışlar.
2: Bakın Zelenski Macaristan'ın yeni başbakanı. Macaristan başbakanı yok. Gelmemiştir o değil mi?
1: Yok Macaristan başbakanı geziyor İstanbul'da o.
2: Yanında.
1: Onun da işi var.
2: Yanında.
1: O tarihi yarımadada geziyor. Fatih Belediye Başkanı'yla köfte yiyor, dolaşıyor.
2: Onun işleri var. Kim?
1: Kim?
2: Zelenski'nin yanındaki.
1: Abi zor sorular sorma. Hepsini bilemeyebiliriz.
2: Zelenski'nin yanındaki kim? Arkadaşlar bilecek.
1: Evet Macaristan Başbakanı. Macaristan Başbakanı değil mi? Evet. Macaristan Başbakanı. Bravo Hasan. Demek köfteyi yemiş dönmüş. Şimdi Emre Karaca Beştepe'de. Emre fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı. Ama sen liderler gelirken çok değerli katkılar yaptın yayına. Teşekkürler. Çok iyi katkılardı. Şimdi aile fotoğrafı geldi. Fotoğrafı gördün mü? Gördüysen ne gördün? Bir başta anlat bize lütfen.
4: Faruk Aksoy tam yayına hazırlanıyordum. Fotoğrafı göremedim ama şimdi izninizle bir yandan açayım.
1: Aç.
4: Fotoğrafa bakmış olayım.
1: Yani Starmer çok gariban bir durumda duruyor. Fotoğrafın en dibinde... Belli ki Starmer umudunu kesmiş.

0: Yani bu onun son resmi toplantıları, gidiyor, gidici. Onun dışında herkes yerli yerinde. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi. Yanında Trump, yani NATO'nun belki esas sahibi. Öyle değil mi? Öyle. Diğer ülke liderleri, Macron orada, Fransa Cumhurbaşkanı.
1: Diğerleri eşiyle gelmiş herhalde Faruk Bey.
0: Bazı liderler eşiyle gelmiş.
1: Ondan dolayı biraz daha orta kesime belki alınmış yani olma ihtimalleri. Yani eşle gelenleri biraz daha belki hani İngiltere.
0: Ama Trump eşiyle ama falan gelmedi ama en ortada.
1: Trump'ın durumu özel. Trump tabii NATO'nun patronu.
0: O büyük, büyük patron. Mert de orada bakın eşi
2: ama
0: yanında.
2: Ama Edirama eşiyle beraber en solda en yukarıda duruyor.
0: Edirama ya onun bak, boyu kesin çok uzun ya onun için o. Bir de Meloni oralarda olursa tekrar eğilir falan eğilmesin diye yukarı koydular onu. Emre Karaca, ne diyorsun? Neler oldu gün boyu? Hem fotoğrafı herhalde gördün mü? Yani resepsiyonda ne var ne yok?
3: Şu an bakıyorum.
0: Evet.
3: Evet, fotoğrafa şu an bakıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Donald Trump'la tabii yan yana olması beklenen bir kareydi. Dağılım genel olarak normal gözüküyor. Sizin tabii Starmer nüansınız biraz ironik oldu. Çünkü Starmer bundan sonra artık dönüşünde istifasını gereği artık başbakan olamayacak. İngiltere'nin biliyorsunuz son 5-6 yıllık siyasi iklimi çok çalkantılı geçti. Çok kırılgan hükümetler kuruldu ve şu anda mecbur bırakmak zorunda. En önemli aday da Manchester Belediye Başkan adayı. O ara seçimlerde önemli bir puan topladı. Artık kuzeyden gelecek. Yani o Londra hakimiyetinden ziyade artık kuzeyden gelecek bir başbakanı olacak İngiltere'nin, Birleşik Krallığın. Tabii orada da şöyle bir değişim oluyor. İşçi Partisi içerisinde bir değişim olduğu için bu direkt başbakan olabiliyor. Yani parti içerisindeki bir değişim İngiltere'nin genelindeki
0: tabii,
3: siyasi
0: onu başbakan yapıyor.
3: Panoramaya tabii da yansımış oldu. Bir de şu var, Meloni biliyorsunuz bugün karşılama esnasında yoktu. Yani bütün herkes de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştı. Meloni sanırım daha sonrasına gelmiş. Öyle bir nüans da vardı ama şu an fotoğrafta kendisini görüyorum. Dediğiniz tespitlerde son derece doğru. Bugünü de kısaca özetleyecek olursak, bugün tabii çok aslında hareketli geçti. Dönem dönem yayınlarımızda da bunu aktarmaya çalıştık. Tabii günün en hararetli anları da Oval Ofis, adeta Oval Ofis konseptli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o basın toplantısıydı.
0: Evet.
3: Bizler basın toplantısına çok kısıtlı sayıda bir basın mensubu olarak katılma şansına eriştik. Hem Amerikalı, genel olarak Amerikalı meslektaşlarımızla hem Türk meslektaşlarımızla birlikte bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yanda Donald Trump vardı ve bir anda sorular sorulmaya başlandı. Tabii Amerikalılar kendileri bu duruma alışkın oldukları için çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ve agresif bir şekilde sorularını yönelttiler. Donald Trump da eliyle ya da gözüyle diyelim, vücuduyla, kafasıyla işaret ettiği kişi şeye sözü alıyor. Ancak o sözü alma süreci çok sancılı geçiyor. Herkes bağırıyor ve adeta kimin sesi yüksek çıkarsa bir şekilde o sözün sahibi olabiliyor ve sorusunu yöneltebiliyor. Tabii Amerikalıların soru tarzı bizden biraz farklı. Onu söylemem gerekiyor Faruk Aksoy. Biz biraz daha uzun soru soruyoruz. Biraz yorum katarak soruyoruz. Amerikalılar çok direkt soruyor. Tabii bunun
0: ya Emre, sosyolojik Emre çok bir önemli. Emre vardır. Emre özür dilerim. Çok önemli bir şeye temas ediyorsun. Bu sadece bizim siyasi toplantılarda, böyle resmi görüşmelerde gazeteci arkadaşların, belki hepimizin yaptığı bir şey değil. Spor dünyası da aynı. Yani adam oturuyor, bizim gazeteci arkadaşımız maçın analizini yapıyor, ondan sonra soru soruyor. Aynı şey orada da oluyor. Çok doğru, çok haklısın. Amerikalılar iki cümleyle, daha doğrusu üç kelimeyle soruyu soruyor. Bizim de bunu bir becermemiz lazım.
3: Evet, daha direkt oluyor. Muhatap olan kişi, ki burada devlet başkanlarıydı, daha net yanıtlar veriyorlar. Bu anlamda bir şans oluyor. Yani daha aslında biraz Anglo-Sakson kültüründe olan o kısa soru ve net cevap tarzı bizim için benimsenebilse daha olumlu olabilir. Ama biz biraz daha olayı farklı boyutlara çekerek soru soruyoruz, yorum katıyoruz. Biraz için içine başka mugalatalar tatıyoruz diyebiliriz. Burada belki de hem basın mensupları için hem Türkiye'nin genel olarak içerisinde bulunduğu o sosyolojik iklim için bir, evet, en azından kendi adıma bir tespit olduğunu söylemem gerekiyor. Ardından sorulara geçildi. Tabii en önemli aslında 2-3 tema var. Onları hızlıca aktarmam gerekiyor. Şimdi buraya gelirken bir beklenti oluştu. Özellikle bu sabah saatlerinde New York Times'ta bir makale vardı. New York Times'in tabii makaleleri 3-4 farklı kaynaktan edindiği bilgilerle oluşturuyor. Burada evet, Türkiye'nin Donald Trump'ın F-35 konusunda bir kapı aralayabileceği belirtiliyordu. Donald Trump yine burada yeşil ışık yaktı aslında o süreci. Onu da söylemem gerekiyor. Bunun da bununla birlikte kas yaptırımlarının da kaldırılması konusunda Donald Trump çok olumlu konuştu. Bakalım bugün ikili

0: görüşmede oldu, heyetler arası görüşmede oldu. Yarından itibaren de bu görüşmelerin neticelerini hep beraber takip edeceğiz.
1: Peki. Peki Emre, çok çok teşekkürler. Tabii bu arada Emre Karaca bize bunları anlattı. Emrah, kaç dakika sonra araya gideceğiz? 5 dakika mı? Burada Mehmet Hoca'yı göremiyorum. Mehmet Hoca'yı bir görebilir miyim? Hocam şimdi fotoğrafa bakıyoruz hep birlikte. Fotoğrafta Meloni burada. Meloni şurada. İtalya Başbakanı. Trump da burada. Biliyorsunuz Meloni ile Trump'ın arası biraz limoni. Arada da iki ülke var. Fransa ve Türkiye. Burada Cumhurbaşkanı, burada da Macron. Bu küs olan liderler var. Araları pek iyi olmayanlar. Bu tür zirvelerde bu işler düzelir mi? Mesela bu NATO zirvesi dolayısıyla İtalya ile Amerika arasındaki bu restleşme normal bir seyre evrilebilir mi?
2: Zaten bu NATO toplantısındaki en önemli başlıklardan bir tanesi, biliyorsunuz, Avrupa ile Amerika arasındaki giderek artan çatlak. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa'daki bazı güçlü ülkelere karşı ortaya koymuş olduğu tavır. Bugün de biliyorsunuz gündeme getirdi. Özellikle İran konusunda kendilerinin yüzüstü bırakıldığını söyledi. Yani İngiltere'nin burada ismini andı. İşte Almanya biliyorsunuz, İtalya, Fransa. Evet. Zaten diğer ülkeler çok fazla şey yapmıyor. Yani Avrupa'daki önde gelen ülkelerle NATO içinde bir şey var, çatlak var. Bu önemli gündemlerden bir tanesi bu olacak. Burada bir tamir süreci olabilir mi? Olabilir. Bir de devlet, yani kişiler arasında küslük olmaz. Bunu biliyorsunuz. Uluslararası ilişkiler çalışan herkes bilir. Tabii ki devletlerin kendi çıkarları zaman zaman karşıya geldiklerinde bu tür tartışmalar bazen kişiselleşebiliyor. Bence biraz da Trump'ın tarzından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani birini övmek istiyorsa çok rahatlıkla cümleler kullanabiliyor. Ama bir tanesine karşı da ciddi bir tepkisi varsa onu hiç saklamıyor. Yani diplomatik bir tavır ortaya koymuyor. Evet. Trump'a bir tavır ortaya koyuyor. Bu da tabii ki ülkeler arasında zaman zaman gerginliklere neden oluyor. Ben de merak ediyorum. Mesela Meloni ile bir araya gelecek mi, konuşacak mı, nasıl bir şey yapacak? Bu yarın göreceğiz. Tabii ki yemekteki görüntü yansımadı bize. Ama yarın, bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki ilişkiler gündeme damgasını vurdu. Yarın tabii ki NATO'nun gündemini konuşacağız. Orada belli olacak. Yarın belli olacak. Trump'ın tavrıyla bunu şekilleneceğini düşünüyorum. Peki. Açıkçası.
1: Peki. Peki hocam. Özgür Bey. Buyurun. Bu ilişkilerin toparlanması adına da bir fırsat mı?
3: Tabii sinerji oluşturabilir. Sadece ben şurada araya gitmeden şunu söylemek istiyorum. Trump'ın Türkiye'ye ve ilişkiye düzeltmek için samimi bir gayreti olduğunu uzaktan okuyoruz. Yani tabii niyet okuma gibi bir şeyimiz yok.
1: Yani Türkiye-Amerika arasında
3: ilişkilerini evet, düzeltme yönelik, yani bu katsayaptan samimi olduğunu ben düşünüyorum kişisel olarak. Fakat orada bir cümle kullandı. Bakacağız, yani değerlendireceğiz deyince orada ben biraz şey içinde kaldım. Niye? Çünkü şu var. Arada size de söylemiştim. Fransa Devlet Adamı ünlü diplomat Charles Maurice diyor ki bir diplomat diyor evet diyorsa belki yani bir alt kademeden almak lazım. Evet
1: daha,
3: diyorsa.
1: Orayı bir daha. Bir diplomat.
3: Evet diyorsa belki.
1: Belki.
3: Belki diyorsa hayır.
1: Hayır.
3: Zaten hayır diyorsa diplomat değildir. Yani bütün,
1: zaten hayır diyorsa diplomat değil.
3: Yani ilişkilerde şuna bakmak lazım. Böyle gayet kibar derece bir alt dereceden almak lazım. Bunu şunun için ifade ettim. Trump'ın iyi niyetini görüyorum. Ama sanki daha önce yaptığı açıklamalara göre oradan ülkesini alırken bazı böyle şeyler almış. Ne diyelim? Hocam, görüşler almış.
1: Zaten Amerika'da hani eli kolu çok bağlı yani. Hani kongresi var, şusu var, busu var. Hani Trump bir şeyi yapmak istese de
3: engelleyen çok.
1: O kadar kolay değil. Ya Kerem şeyi versene bir. İnşallah. Hani Cumhurbaşkanı'na bu katsa yaptırımlarını kaldıracağız dediğinde Erdoğan'ın bir tavrı var.
4: Lindsey Graham. Şu,
1: hani buraya bir verin. Bak bir daha. Burada diyor ki yani dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız elbette diyor.
3: Bu güzel bir şey.
5: Marco Rubio, very famous man.
1: Bravo diyor. Doğrusu bu diyor.
5: Zaten çok yakından çalışıyoruz.
3: Marco Rubio, Marco Rubio, Marco Rubio, very famous man.
1: Şimdi bu artık Katsa'da bu kesin emin. Bu tamam, bunu söylüyor. Ama F-35'te bu kadar emin değiliz diyorsunuz anladığım kadarıyla.
3: Arkadaşlar.

0: Bir şey hatırladım.
1: Konu çok ben, kısa araya gideceğim.
2: Kişisel işte, olarak F-35 görüşmede...
1: Dönüyorum. Evet.
2: Ben kişisel olarak zaten F-35'in değil.
0: Destek açıklaması.
2: F-16'nın motorları yani F-110'ların yani bize kan için gerekli olan motorları verse ben kişisel olarak
1: bana yeter oluyor.
2: Ben kişisel olarak öyle değerlendiriyorum.
1: Hasan abi buyur.
0: Eylül ayında 2025'in Eylül ayında Washington'da görüşmenin ilk bölümünde Halkbank meselesi sorulmuştu. O iş tamam demişti. Halkbank biliyorsunuz.
1: Tamam dedi evet.
0: Şimdi Kassa'da da bu iş tamam
1: diyor. Kassa'da tamam dedi. Şimdi,
0: dolayısıyla elbette süreçleri var. Elbette senatosu var, kongresi var, osu var, busu var filan ama bu konuda başkan oraları zorluyor. Yani Trump oraları yani zorluyor.
3: Motor, yani. Uçak motorları ve F-35 konusunda da daha umutluyum diyorsun.
0: Ya Lindsey Graham'ın başka bir şey oluyor.
1: Kaldırdı.
0: Ne oluyor? Başka bir şey. Evet, hatta beni korkudan derecede bir şey oluyor.
1: Ne oluyor? Bir dakika daha bir korkutan var. Derecede ne oluyor?
0: Şöyle çok hızlı Türkiye-Amerika ilişkileri yeniden kuruluyor.
1: Kurulsun ne kötü değil ki bu.
0: Evet Suriye'de ne olur?
1: Gazze'de yani ne olabilir? Olur? İşte ama bir şey gücü, demek istiyorsun demiyorsun.
0: Şöyle söylemek istediğim şu. Bizim Amerika ile olan ilişkilerimizin bu kadar hızlı gelişmesi amenna Türkiye'nin lehine görünüyor. Fakat bölgenin dizaynı konusunda üstlendiğimiz rol konusunda ne kadar hazırız ona tartışmak lazım.
1: Hasan abi bunu unutmazsan eğer ileriki bölümde birkaç açıklama yap tamam. Buna dair cümle tamam. Tam ben anlamadım. Ben genelde anlamıyorum böyle işte.
2: Evet.
1: Çok kısa bir ara hemen döneceğiz.
4: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Tekrar döndük, devam ediyoruz. Gerçekten birçok dipnotu olan önemli bir NATO zirvesi Ankara'da. NATO 2026 Türkiye için çok daha önemli. İşte başından beri konuşuyoruz. Sadece biz değil gün boyu Habertürk'te bütün arkadaşlarımız özellikle Türkiye'nin beklentileri, diğer NATO ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika ilişkileri vesaire. Bölgede yaşananlar bu arada enteresandır. NATO için Ankara'da NATO ülkeleri liderleri toplandı. Ama bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın dozu arttı. Yani karşılıklı saldırılar artıyor. Türkiye biliyorsunuz daima iki ateş arasında yukarıda bir savaş var. Aşağıda işte Suriye'deki durum yeni sakinleşti. Türkiye daima iki ateş arasında sükunetle durumu korumaya, itidalli davranarak ara bulucu olmaya çalışan bir ülke. Bu arada tabii kendi savunmasını da bu son 5-6 yılda ve özellikle son belki 8-10 yılda %70-75-80 oranında yerlileştirerek yeni bir hamle yaptı. Bütün bunlar bu NATO zirvesinde de aslında tabiri caizse görücüye çıktı. Yani insansız hava araçları, diğer askeri teçhizatlar, Özgür Bey bu konuda çok daha derin bilgi sahibi. Bu arada yayınımızda kim var? Güldrü Gezer var, eski diplomat. Efendim adınızı telaffuz ederken zorlanıyorum, baştan söyleyeyim. Hoş geldiniz, merhabalar.
5: Bulduk Faruk Bey, stüdyodaki konuklara da iyi akşamlar. Ön adım Raife, artık siz tercih edin. Ya Raife deyin ya Gülru deyin.
1: Raife de güzel bir isim değil mi? Raife güzel bir isim yani. Böyle epey köklü, eski, güzel bir isim yani.
5: Evet.
1: Ama siz Gülru'yu tercih etmişsiniz, ben de oradan devam edeyim. Yayına yeni katıldınız, hoş geldiniz. Bu saate kadar bir sürü şey konuştuk. Fakat özellikle şu Katsa yaptırımlarıyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Türkiye, Trump bunu tamam dedi, bu iş kalkıyor dedi. F-35 meselesi var. Özgür Bey burada, Özgür Bey diyor ki benim için daha önemli olan F-16 motorları. Yani ben o motorlarla Kaan'ı işlemek...

0: hale getirebilirim. Kaan, benim için daha önemli bir askeri görüş bu. Size şunu soruyorum. Trump Amerika'daki diğer muhataplarını, kongreyi, şurayı burayı ikna edebilecek mi tam olarak? Bu biz F-35'leri ve diğer uçak motorunu alabilecek miyiz?
1: Faruk Bey, izniniz olursa hukuki süreci anlatayım ben. Amerika'daki. Şimdi tabii CATSA yaptırımlarının iki türlü kaldırılabilir. Ya kongreden bir onay alacaksınız ya da başkanın feragat yetkisi, waiver dedikleri şey, feragat yetkisi var. Bunu daha evvelden farklı vesilelerle kullandı Başkan Trump.
0: Evet.
1: Bunu yapabilir ama F-35'in önündeki engelin kaldırılması için CATSA yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Bir de 2020 tarihli ulusal güvenlik, ulusal savunma eylem yasası var. NDAA dediğimiz. Şimdi orada da Türkiye'ye F-35'lerin satılmaması yönünde ifadeler var. Orada da ya yasayı değiştireceksiniz ya da yine bir istisna tanınabilir ama oradaki istisna daha katı, CATSA'daki feragat yetkisinden. Yani S-400'lerin hiçbir surette Türkiye'de olmadığının somut delillerle kanıtlanması lazım.
0: Peki buna da ne olabilir mesela, bunları tespit ederek bir sonraki hamleyi de ifade edip devam edelim. Türkiye F-35 için aldığı S-400'leri Rusya'ya geri iade eder mi?
1: Şimdi o siyasi iradenin vereceği bir karardır, onu tabiatıyla bilemiyorum. Yani iade etme bir seçenek olabilir. Üçüncü bir ülkeyi Rusya'nın rızasıyla, Rusya'nın rızası olmadan başka bir yere verilemez. Yani bunların hepsi birer opsiyon. Ama tabiatıyla o siyasi iradenin vereceği bir karar olacak. Ama burada verilecek kararın, yani bu hassasiyet arz eden bir mesele neticede, hem Amerika'ya, yani Amerika için hukuki açıdan engellerin kaldırılması lazım verilecek kararda. Türkiye açısından hassasiyet arz etmeyen bir çözüm olması lazım. Aynı şekilde Rusya için de hassasiyet arz etmeyen bir çözüm olması lazım.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet.
1: Türkiye'nin Trump yönetimiyle iyi ilişkileri var. Amerika ile ilişkilerimiz düzeliyor. Kurumsal bazda da ilişkilerimiz düzeliyor ama Rusya ile de müstesna ilişkilerimiz var bizim.
0: Gülru Hanım, siz daha yayına bağlanmadan araya giderken belki duydunuz, yani o bölüme denk geldiyseniz eğer. Mesela Hasan Öztürk dedi ki ya bu Amerika ile ilişkiler beklenenden daha hızlı ilerliyor. Bu hızlı ilerlemesine yönelik bazı şerhler, bazı dikkat edilmesi gereken şeyler de var dedi. Siz de öyle mi görüyorsunuz? Çok hızlı mı ilerliyor Türkiye-Amerika ilişkileri?
1: Şöyle bakın, benim düşüncem şu. Trump neticede bir iş insanı ve pragmatik bir kişiliğe sahip.
0: Evet.
1: Türkiye'nin bölgesinde, siz de az evvel onu işaret ettiniz, bölgesinde ve ötesinde oynadığı rolün fevkalade farkında ve Türkiye ile işbirliği yapılabileceğini görüyor. Çünkü esas ABD'nin amacı Orta Doğu'da falan kalmak değil, Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde Batı yarım küreye ağırlığını vermek. Şimdi ama buradan çekildiği vakitte birlikte hareket edebileceği güvenilebilir ortaklara ihtiyacı var. Burada Türkiye ön plana çıkıyor ama bunu yaparken de tabii ki yani siz hem yaptırım uygulayın hem de ortaklık ilişkinizi geliştirin. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bunu görüyor Trump ki onun döneminde hatırlayın CATSA yaptırımları uygulandı bize. Ama şu anda dünya daha farklı. Hem güneyimizde hem kuzeyimizde çatışmalar var ve burada pozitif bir rol oynamaya çalışan bir Türkiye var. Şimdi dolayısıyla bir takım sorunların, Türkiye'nin de tırnak içerisinde gönlünü hoş tutmak için bir takım sorunların çözülmesi lazım. Trump bunu görüyor. Ama tabii şimdi Trump'ın bunu söylemesi, bir de kongre var. Kongreden bu onayın çıkması veya bu onayların çıkması F-110 motorlarının ben verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Dina Titus'un sunduğu ortak...
0: Özür dilerim. Verilebileceğini düşünüyorsunuz.

0: F110 motorları, jet motorları verilecek. Çünkü
1: Kaan'ın
0: bakın
1: motorları.
0: zaten bildirim yapıldı ve
1: Kaan'ın
0: bir NATO
1: motorları değil mi?
0: ülkesi.
1: Kaan uçağının motorları bunlar.
0: Evet,
1: Tamam, tamam.
0: Kaan için verilecek F110 jet motorları. Onların verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten resmi bildirimde bulunuldu Faruk Bey. Bu yanılmıyorsam geçen hafta oldu. Belki 10 gün oldu. Zaman hızlı akıyor. NATO üyesi ülkeler için bir silah satışı yapılabilmesi için Kongre'nin 15 gün içerisinde o
1: Evet.
0: satışa itiraz etmesi lazım. O 15 gün süratle dolmak üzere. Yani bu hafta dolmazsa haftaya
1: O
0: doluyor.
1: zaman daha henüz bir
0: Ve
1: itiraz yok. İtiraz olmadığına göre demek ki bu oldu gibi herhalde, öyle mi?
0: şimdi şöyle itiraz oldu. Temsilciler Meclisi, bir Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Ermeni ve Yahudi lobisinin fonladığı bir kongre üyesi, o bir tasarı sundu. Fakat o tasarının geçmesi bu noktada matematiksel olarak mümkün değil. Yani tasarı hem Temsilciler Meclisi hem Senato'dan geçecek, Trump'a gidecek. Trump'ın onu onaylaması lazım, satmayın diye. Yani bu noktada o ya onaylamayacağına göre gerisin geri kongreye gidecek. Hem
1: Evet.
0: alt kamara hem üst kamara da üçte dörtlük hayır lazım. Ben bunun olabileceğini düşünmüyorum ama F-35 meselesi demin anlattığım sebeplerden dolayı biraz daha komplike bir mesele. Ama şunu da unutmayın. Bugün Lindsey Graham, bakın son dönemde, son yıllarda daha doğrusu Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve bir nevi Yahudi lobisinin İsrail'in sözcülüğünü yapan bir senatör. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de önemli bir konumu vardır. Lindsey Graham bile bugün, bir Türk gazetecimiz sormuş. Diyor ki yani ben aslında sıcak bakıyorum F-35'lerin satışına diyor. Yani demek ki biraz daha kongrede hiç değilse cumhuriyetçiler nazarında
1: Evet.
0: olumlu bir hava var. Ama bugünden yarına olacak bir şey değil. Yani onu da vurgulamak isterim.
1: Peki.
0: Çünkü hani Trump
1: Peki.
0: söyledi, yarın alacağız gibi bir durum söz konusu değil. Onu açıklamak lazım iyice.
1: Peki efendim. Mete, senin söylediğin gibi. Öyle değil mi? Yani
2: Evet.
1: sen dedin ki bu isimler bile evet dediğine göre
2: Doğru.
1: olabilir.
2: Yani ben de şöyle katkıda bulunayım bir kez daha. Merve Hanım da değinmişti sağ olsun katkı olarak. Bakın burada Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'na özel bir
1: Evet.
2: muafiyet yasası çıkartılacak. Benim tahminim olarak da ABD Başkanı Trump'ın Perşembe günü Amerika'ya döndükten sonra muhtemelen Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin bir tehdit oluşturmadığına dair bir niyet veya da beyan mektubunu kongreye sunması benim beklentim içerisinde. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de pek değinilmez ama bu S-400 meselesinin şöyle bir görünmeyen yüzü var. Bakın bunların bir raf ömrü var.
1: S-400'lerin.
2: Evet.
1: Evet.
2: Yani bu aldığınız zaman sonsuza kadar bakım onarımı olmadan vesaire kullanabileceğiniz sistemler değil. Uzun bir süredir bir Rus heyetinin bakım onarım için ya da yardım için ya da destek için ya da füzelerinin yenilenebilmesi için ki raf ömrü bunların 5-6 yıl hadi 7 yıl olsun.
3: 10 yıl ya.
2: Yani yavaş yavaş raf
1: Abi
2: ömrünü
1: saniye şimdi başka
2: doldurmuş
1: bir şey.
2: bir
1: Raf
2: S-400'den
1: ömrünü
2: bahsediyoruz.
1: doldurduğuna göre bizdeki S-400'ler zaten kullanılamaz hale geldiği için F-35 alma adına bir engel teşkil etmiyor mu diyorsun? Bu ayrı bir tartışma
2: tek tek
1: başlatır.
2: Başka bir tartışma
1: Bu da
2: başlatır
1: başka bir
2: ama
1: tartışma
4: mühimmatından mı bahsediyorsun?
5: Bir de ben buna biraz itiraz
4: mekanizmadan
5: edeceğim.
4: Çok
1: az bilmiyorum. Ben biraz
4: da
1: Özgür Bey bilir herhalde.
4: İtiraz edeceğim.
1: Bir de şunu söyleyeyim.
2: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Özgür Bey'i böyle bir alacağım. Ha, şunun
2: Biz
1: için ya çok teşekkürler Kerem.
2: Biz sadece katsayıya odaklanıyoruz ama bizim
1: Evet.
2: Avrupa içerisinde SAFE gibi, PESCO gibi Avrupa güvenlik mimarisi içerisindeki yaptırımlar da bir iki sene içerisinde kaldırılacak. Bugünden yarına bir şey olmayacak.
1: Peki.
2: Bakın F-35 dediğiniz uçaklarda bile ben bunu kendilerine sorduğum zaman bana şu cevabı aldım Faruk Bey. Pilot eğitimleri durmuş, güncellemeler o yıldaki güncellemeler ve burada gönderilse dahi bu bile bir sene, 1,5 senelik süreç.
1: Peki.
2: Örnek Türkiye'de bile lojistik, hangar vesaire pilot eğitimleri dediğiniz zaman 5 tane uçağın bile Türkiye'ye gelişin 1,5-2 yılı alacak
1: Anladım.
2: bir zaman.
1: Şimdi Özgür Bey böyle bir alayım mı size?
6: Tabii ki.
1: Buyurun gelin şunu bir hızlıca birlikte bir konuşalım. Belki diğer arkadaşlarımız da katkı sunarlar. Şimdi bu konuşuluyor konuşuluyor da çok hızlı KATSA dosyasında son durum. Nedir ne değildir onu bir görelim. Programın adında olduğu gibi uygulanan yaptırımlar güncel durum ve ilişkilerde yumuşama. Şimdi bugün neydi durum? Özgür Bey bugün F-35 programı iptali, lisans ve kredi engeli, bazı isimlere yaptırımlar. Durum bu. Bu mudur?
6: Vardır.
1: Eksik gedik var mı burada?
6: Yok.

0: Bunlar oluyor. Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Teslim edilmesi planlanan uçaklar iptal edildi. Biz buraya ne kadar para yatırmıştık?
1: 1.2 milyar diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir.
0: 1.2 milyar dolar para yatırdık.
1: Evet.
0: Türkiye buradan çıkarıldı. O para Türkiye'ye iade edildi mi?
1: Edilmedi.
0: Edilmedi. Alacağımız var yani. Lisans ve kredi engeli. Savunma Sanayi Başkanlığı'na ihracat lisansları durduruldu. Kredi ve mali destek kısıtlandı. Bu krediyi kim veriyordu?
1: Amerika veriyordu ama o krediye çok ihtiyacımız yok ama bazı ara parçalarda da engel çıkarılmaya başlanıldı. Özellikle. Çok etkiler mi? Etkilemez. Kötü komşu ev sahibi yaptırır işinden. Bizim savunma sanayimiz bunu aşmak için daha ara modeller geliştirdi ve bunu aştı.
0: Bunun daha iyi oldu yani.
1: Bunun bir etkisi yok yani.
0: Tamam. Buraya gelelim. Bazı isimlere yaptırımlar. SSB Başkanı ve bazı üst düzey yöneticilere vize ve mal varlığı yaptırımları uygulandı.
1: Şebnem Hanım dedi herhalde. Bunu karşılamalarda mesela onlarla
0: bu
1: denk
0: savunma
1: getirilmiş.
0: Savunma sanayi.
2: Evet. Evet. Dolayısıyla İsmail yani Demir bu de o dönemki evet. Başkan.
0: İsimlere bildiğiniz çok yaptırım uygulanıyor.
1: Çok, tabii. Çok önemli bir etkisi yok.
0: Evet.
1: Bunun da çok önemli bir etkisi yok. Bakın F-35 modern ve iyi bir uçak ama şunu sormak lazım. Biz F-35 alırsak kime karşı kullanacağız? Bu savaş uçağı. Mesela İsrail'e yani karşı...
0: Düşmansa ona karşı bu sorun...
1: Ama şöyle mesela pin kodu girerek kaldığınız bir uçak. Çok yüksek teknolojik bir uçak.
0: Evet.
1: Yani mesela Yunanistan'la olan krizlerde kullanabilir misin? İsrail'le olan krizlerde kullanabilir misin? Soru işareti.
0: Hocam bunu benim başka demiyorum. Kimseyle şu anda krizim yok ki zaten.
1: Tamam ama şunun için...
0: Kime karşı
1: F-35'in artları var, eksileri var. Bir de motorla ilgili kendi içine söyledikleri
0: problemler. Şöyle şimdi. Biz asker değiliz. Yani uçak aldık. Senden uçak alıyoruz. Aldık, parasını da ödedik. Pilotlarımızı eğittik, bu uçağı bindirdik. Ben bu uçağı niye alıyorum? Benim ülkeme karşı bir tehdit hissettiğimde tabii. Bir harp durumunda uçağımı kullanacağım. Pilotumla ülkemi savunacağım yani. Şimdi ben senden aldığım uçağı bana düşmanlık edenlere harp halinde, savaş halinde kullanamayacaksam o uçağı senden niye alıyorum ben?
1: Bakın uçağın bir bilgisayardan bahsediyor. Uçağın kendine göre radar, işte görünürlüğü düşük olması falan çok iyi avantajı var. Ama bir dezavantajı var. Motorla ilgili çok yüksek ısıtan problem. Hatta İran mesela sırf bu termal ısıtan dolayı İran üzerinde F-35 düşürüldü. Soru şu. Siz bunu aldınız. Bundan yıllar önce 1982 gibi hatırlıyorum. Evet. Falkland Savaşı'nda şöyle bir şey oldu.
0: Arjantin, İngiltere.
1: Exocet füzelerinin IFF sistemini İngiltere, Fransa'dan aldı. O ana kadar işte destroyerleri vuruyordu, vuramadı. 1980'lerden bahsediyoruz. Yıl 2026. Uçan bilgisayar diyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri bu uçağın sizin hasım bir ülkeye kullanmanızı istemezse kullanamazsınız. Şimdi böyle bir uçaktan bahsediyoruz. Ama ötekinde tamam daha ortada çok ilerlemesi lazım ama kendi yaptığınız bir uçak. Kaan'la hemen F-35'i birleştirmiyorum ama yani oradan hızlı yürümemiz. Gürün Hanım da söylediği yani motorları ben de onu daha önce bölümde söylemiştim.
0: Evet,
1: motorları,
0: arada da söylediniz
1: buna
0: yani.
1: Buna yüklenmemiz bir de kaynaklar sonsuz değil. Yani
0: değil tabii canım.
1: Oraya buraya harcayalım falan demiş yok. Lojistik sistemimiz, pilot programımız bunlar hepsiyle ilgili. Bana göre Kaan da bir önce yol kat edip şu olmayabilir. Efendim ilk yaptığımız uçak F-22 ayarda olmayabilir. Hiç önemli değil.
0: Uçağımızı kendimiz yapalım.
1: Yapalım
0: diyorsun.
1: Da. Anladım. İkinci blok, şimdi üçüncü
0: buraya
1: blok.
0: Buraya geldik hızlıca. F-16 onayı.
1: Evet.
0: ABD Türkiye F-16 satışına ve modernizasyon kitlerine onay verdi.
1: Bu tamam. Önemli. Bu motor kadar. Şöyle hep motoru konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Bir de bazı abonelikler mesela F-16'nın Viper dedi 70 dedi işte 30, 40, 50, 52 plus falan 70'e geldi.
0: Evet.
1: Bakın onlar da yükseliyor. Bazı kitler alarak bizim uçaklarımız da aynı V modeline yani blok 70 modeline çıkarabilir miyiz? Yunanistan şu an bunu yapıyor. Her ay iki tanesini blok 70'e çıkardı ve Amerika'nın tanker uçağıyla geliyor.
0: Anladım.
1: Para da
0: Kaan
1: vermiyor.
0: Için motor satışı ABD Kaan projesi için başından beri savunduğunuz şey bu. Bunu istiyorsunuz.
1: Bence bu hızlı. Yunan da onu destekledi. Hızlı uygulanabilir ve bizim işimizi daha az maliyette görecek. Ne zamana kadar? Kendi motorumuzu
0: üretene
1: kendimiz
0: kadar.
1: Yapana kadar. En azından ilk seriler böyle çıkacak.
0: O da yakında filo, iki filo. Olacaktır. Yaptırımları kaldırılma girişimleri diyor işte. Katsa yaptırımların kaldırılması için teknik ve diplomatik temaslar sürüyor.
1: Bunlar
0: bu aslında kaldı.
1: Gelir.
0: Trump bugün kaldırıldı dedi. Özgür Bey teşekkürler. Buyurun.
1: Rica
0: şimdi
3: ya küçük bir katkı verebilir miyim?
0: Tabii.
3: Erhan Hoca bağlanıyor da.
0: Tabii,
3: şimdi Levent Kemal bir paylaşım yaptı. Ben ondan nakletmek istiyorum. Ha. Yani o böyle sakince bir analiz yapmış. Bu katsa...
0: Özür dilerim kim yapmış?
3: Levent Kemal.
0: O tamam Levent Kemal yapan. Evet.
3: İşte diyor ki bak katsa kalksa Amerikan savunma sanayi bileşenlerine

0: motorlara, alt sistemlere, yedek parçalara ve ihracat lisanslarına erişimin kolaylaşması gibi görünmeyen faydalara odaklanmak daha mantıklı olabilir. Yani kalksa bile F-35 meselesi devam ediyor ya, S-400
1: ediyor,
0: meselesi.
1: Evet.
0: Orada başka bir sorunumuz var. Diyor ki bu lisanslama ve ihracat meselesi ya da ithalat meselesinde lisanslamaya odaklanırsak çok daha faydasını görürüz diye bir yorum yapmış. Ben de onu katılıyorum. Onu
1: son derece önemli bir ayrıntı. Doğru söylüyor.
2: Benim tepede bir şey. Genel bir şerhim olacak Erhan Hoca'dan sonra. Genel
1: tabii,
2: bir şerh.
1: Tabii. Şimdi Erhan Afyoncu, Erhan Hoca Osmanlı'nın muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Sonra Erhan Hoca tweetinde diyor ki...
0: Bir de not havalanı düşüyor. Bu havalanı görüntüsü.
1: Evet, evet.
0: Evet, yani o...
1: Evet, not düşüyor. Diyor ki, birçok ülke devlet törenlerinde kendi tarihlerinin önemli askeri birlikleriyle misafirlerini karşılıyor. Yeniçerilerin bu törenlerde kullanılması gerektiğini senelerden beri söylüyordum. Çok doğru bir uygulama oldu. Erhan Hoca... Nerede Erhan Hoca? Aha burada. Ha, burada. Hocam merhabalar, iyi akşamlar.
3: Evet, merhaba, iyi akşamlar. Yani öncelikle şunu söyleyelim Faruk Bey, bütün konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam
3: bütün
1: ben öncelikle size bir şey söyleyeyim. Ben öncelikle Buyurun. Size bir şey söyleyeyim. Çok teşekkürler. Hiç Habertürk'te görünmemiştiniz ilk kez. Hoş geldiniz. Ama gerçekten Habertürk ekranında olmanız çok önemli. Habertürk ve Erhan Afyoncu çok ayrılmaz bir ikili gibi duruyor, değil mi?
3: Çok iyi teşekkür ederim. Yaptık da epey de uzun süreden beri çıkmıyordum, onu söylüyor Faruk Bey.
1: Neyse, bundan şimdi, sonra daha sık bekleriz. Hocam ben hemen sorumu sorayım. Yani siz şimdi burada Yeniçeriler diyorsunuz. Tamam, her şey işte bu kadar 200 yıl sonra tekrar. Yani bu neyi çözüyor mesela? Ne demek istiyorsunuz? Yani gerçekten çok önemli bir şey midir bu?
3: Birincisi şu. Yeniçeri Ocağı'nın Haziran 1826 kaldırılış yıl dönümü. Yani 200 yıl önce Yeniçeri Ocağı'nı biz kaldırdık. Evet. Tarihten sildik. Bu acı bir şey. Kendi ordunuzu topa tuttunuz. Ama tıkıyordu, sistemi tıkıyordu. 200 yıldır Yeniçeri diye bir şey yok. İzi bile kalmadı. Bütün kavramlar yok edildi. Sadece mehterde sembolik. O da İttihat Terakki'den sonra olmuştu.
1: Evet.
3: 200 yıl sonra, bakın tam da 200. yıl dönümüne geldi. Hı-hı. Osmanlı'nın muhteşem askerleri... Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte Amerikan Devlet Başkanlığı, Fransa Devlet Başkanlığı, Yunanistan Devlet Başkanlığı karşıladı. Evet. Yani bu şu, sizin tarihinizin en muhteşem askerleri, bakın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine bakın. Fransa'ya gidiyor, Napolyon dönemi askerleri karşılıyor. Moğolistan'a gidiyor, Cengiz'in süvarileri karşılıyor. Bulgaristan'a gidiyorsunuz, Bulgaristan'da Osmanlı isyan eden isyancılar karşılıyor. Onların o milli askerleri, bize göre isyancı, onlara göre kendi milli askerleri.
1: Tabii.
3: Şimdi biz senelerden beri, yaklaşık 15-20 seneden beri Bardakçı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ta Abdullah Bey zamanından itibaren şunu söyledik. Bakın, tarihi figürleri kullanalım. Tabii bizde şöyle bir dezavantaj var. Genelde Avrupa'da tarihi saraylar kullanılıyor. Bizde tarihi saraylar yeni yeni kullanılmaya başlandı. Fakat işte ilk olarak 16 Türk Devleti'ni temsil eden figürler yapıldı biliyorsunuz. Asker kıyafetleri yapıldı. Tabii burada şöyle bir problem var. Bunların çoğu hayali. Yani çünkü bilmiyorsunuz. Yani Gaznelilerin kıyafetini tam olarak bilmiyorsunuz.
1: Aa, hocam bir saniye hocam. Sizi bir saniye. Bu çok tartışıldı. Böyle çok konuşuldu. Hatta üzerinde böyle mavra çevrildi falan. İşte 16 asker. Yani 16 Türk devleti, onları sembolize eden askerler. Gerçekten onlar bilinmiyordu. Yani böyle rastgele mi şey oldu? Hani o kıyafetler
3: dikildi. Şöyle. Şimdi 16 Türk devletini biliyoruz. Fakat bunların çoğunun kıyafetlerini ve bayraklarını
1: bilmiyoruz. İşte onu soruyorum. Osmanlı'yı ben biliyoruz. De onu soruyorum.
3: Ha,
1: onu soruyorum.
3: Selçuklu'yu biliyoruz.
1: Evet.
3: Orada tasarımcıların tasarımıyla ortaya çıktı bunların bir kısmı. Hatta baştan çok eleştiriyordu. Zaman içerisinde daha düzeltildi. Fakat dediğimiz gibi bunların bir kısmı fiktif, hayali. Ama Yeniçeriler net bildiğimiz kıyafetler ve muhteşem kıyafetler. Şimdi Osmanlı döneminde bütün devlet törenlerinde, tabii o dönemde böyle devlet başkanı kalkıp gelmiyor ama elçiler geliyor. Elçiler önlerinde put gibi duran, sessiz, evet, kıpırdamadan binlerce Yeniçeri'yi görüyorlar. Öyle karşılanıyorlar ve Buzbek'ten tutun birçok elçiye kadar bunlar anlatılır. Şimdi

0: Bu dediğimiz gibi tekrar sembol oldu. Fakat burada önemli olan şey şu, bakın. Şimdi sizin yaşınız benimle hemen hemen aynı Faruk Bey. Orada Hasan Bey'in de. Şimdi 99 öncesini hatırlayın. Bakın çok
1: Evet.
0: eski değil. 99 yılında en büyük tartışma neydi? Şu Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı mı değil mi? Ya 25 yıl önceye kadar biz bunu tartıştık. Yani böyle abuk subuk bir şey senelerce gündemi meşgul etti. Şimdi bakın 1980'li yıllarda veya

0: 90'lı yıllarda
1: evet.
0: şu Yeniçeri şeyini bölüğünü Cumhurbaşkanlığı ortaya çıkarsa kıyamet kopar, muhtıra falan verilirdi. Yani çok eski değil, bakın 40-50 sene öncesini diyoruz. Ama bugün bir tarafta modern ordumuzun mensupları Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, karşısında Osmanlı'nın muhteşem askerleri Yeniçeriler, bir tarafta modern Türk bondosu, bir tarafta mehter karşılıklı karşıladı. Yani aslında bu Türkiye'nin tarihiyle barıştığını da gösteren
2: Erhan hocam,
0: bir hadise.
2: Erhan hocam, bu tespitler tabii, bu tespitler tarihi hadiseler, tarihi tespitler. Ama şöyle eleştiriler var. Bağlantıda bir sıkıntı yok değil mi? Var mı? Ha, tamam, şimdi gelir. Şöyle de bir durum var. Deniyor ki mesela Erhan Hoca gibi tarihçiler, evet kıymetli tarihçiler, değerli insanlar. Fakat bu çağda çok yeri yok bunun. Yani Erhan Hoca biraz da popülizme kaçıyor. Buna gerek yok. Yani oraya işte Yeniçerileri dikseniz ne olur, dikmeseniz ne olur.
0: Fransızlar... Faruk Bey, buyurun, şöyle diyelim. Fransızlar niye dikiyor? Moğollar niye dikiyor? Veya Yunanistan veya Bulgaristan. Bakın, Cumhurbaşkanımızın dış ülke şeylerini arkadaşlarımız bulsunlar, ziyaretlerini. Hep İngiltere zaten muhteşemdi. Hatırlıyorsanız Abdullah Bey kraliçenin cenazesine mi gitmişti? Bir ziyarete mi gitmişti?
2: Evet,
0: ziyaret
2: evet,
0: herhalde.
2: Evet, evet.
0: Orada tarihe nasıl sahip çıkıldığını gördüm demişti, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani şimdi her ülke bunu yapar. Bunu abartmadan yapmak lazım. Geçmişte bugünü barıştırıp yapmak lazım. Yani bakın, biz 2200 yıllık Türk tarihi diyoruz. Bu kesintilerle birlikte geldi maalesef.
2: Doğru.
0: Uzun süre Cumhuriyet döneminde bir reddi miras oldu. Bu haklıydı, haksızdı. Bakın, bunun tartışmasına girmiyorum. Ama ben hatırlıyorum, bakın 99'da rahmetli İlber Ortaylı ile televizyonda kendisine bu soruyu sorana, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı diye sorarlardı, bunu söyleyen salaktır derdi. Hatta hocanın popüler olması cümlelerinden biri de budur. Tabii. Allah rahmet eylesin. Mekanı tabii, cennet olsun. Hocamızı rahmetle analım. Ya şimdi dediğim gibi, ben kitap çıkarmıştım yine 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında. Dönemin sol gazetelerinden birinin yazarı, Erhan Afyoncu Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı diyor. Ben buna karşı çıkıyorum. Bir yerde konferans vereceğim, gidip orada söyleyeceğim diye geldi. Yani şimdi bu doğru bir şey değil. Bakın, ben...
2: Erhan Hocam.
0: Bu ülkenin...
2: Erhan Hocam, siz televizyon işlerini çok iyi bilirsiniz. Şimdi vaktiniz var. Birazcık bir zaman isteyeceğim. Çok kısa bir zaman.
0: Tabii,
2: bir küçük
0: buyurun,
2: araya gidip döneceğim. Konuklarımın da soruları evet, var size. Çok kısa bir ara istiyorum sizden. Peki, Erhan Hoca bizi bekliyor, sağ olsun. Kısa bir ara, gidip dönelim.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ara bitti, döndük ve sağ olsun Erhan Hoca bizi bekledi. Eksik olmasın Erhan Afyoncu, Profesör Afyoncu karşımızda. Konuklarımız burada. Ben hocaya ayrılmadan dedim ki ya hocam sizinle ilgili de yani bu meseleyi bu şekilde ifade eden tarihçiler, akademisyenler, herkes yani popülizm mi yapıyorsunuz? Şimdi Yeniçeri'nin ne ihtiyacı var, ne gereği var diyorlar. Bu yönde yorumlar yapılıyor dedim. Erhan Hoca da çeşitli ülkelerden örnekler verdi. İyi de öyleyse kraliçe neden hala işte at arabasıyla gidiyor
1: Tabii.
0: düğünlerini, törenlerini, doğumlarını, şunlarını, bunlarını niye bunlarla yapıyor dedi. Önemli bir örnek. Stüdyodan Mete Softaoğlu'ndan hocam bir soru var size. Sevgili Mete buyur sor.
1: Hocam iki soruyu birleştirerek soracağım.
0: Hızlı ama çok hızlı.
1: Birincisi biz yayının başında bu tören esnasında işte Ceddin'den çalındı, çeşitli marşlar çalındı hem sözlü hem enstrümantal. Fakat bazı liderlerin geçişinde örneğin Yunanistan'da Mitsotakis geçerken birden mehter takımı daha bir coşkulu yüksek perdeden söylemeye başladı Ceddin'den Neslim Baba'nı. Sonra ABD

0: Başkanı Trump geçerken daha da bir coşkulu geldi bize.
1: Neden böyle?
0: Diğer liderler arasında bir desibel farkı var ama bu bir diplomatik yeni bir dil mi oluşuyor, teamül mü oluşuyor Ankara'da? Bir de bu Yeniçeriler dışında önümüzdeki bir başka törende, bir zirvede Yeniçerilerin yanına örneğin bu takım Mehter takımı dışında.
1: Mete iyi ki kısa sordun ha.
0: Bir baltacı, bir baltacı görebilecek miyiz ya da topuz taşıyan birini mi göreceğiz peki, o tarihi güllerden?
1: Peki, çok iyi, çok evet, teşekkürler. Hocam niye yani böyle, neden böyle diyor?
2: Şöyle diyelim, şimdi tabii ben her devlet başkanına hangi Mehter'in hangi marşının neden çaldığını bilemem. Çünkü bunu oradaki Cumhurbaşkanlığı protokol ya ve hocam, özel talep belirlemiş olabilir.
3: Hocam siz
2: olabilir
3: bilirsiniz şimdi. Ama niye bilmeyesiniz? Yunanistan'a yok, neden bu çalıyor?
2: Ya onu şöyle, o bizim Cumhurbaşkanlığı protokolünün ayarladığı bir şeydir.
4: Hocam benden alamadıkları cevabı sizden almaya çalışıyorlar.
2: Yok, şimdi bu dediğim gibi burada yorum yaptığım zaman şey, ama şöyle bir şey. Tabii Yunanistan'la aramızda problemler var biliyorsunuz. Ki ben bakın her seferinde söylüyorum. Yunanistan bizim komşumuzdur. Biz düşmanlık yapmak istemiyoruz.
1: Abi.
2: Ben Yunanlarla defalarca görüştüm. Her seferinde söyledim. Bakın dedim. İkinin bizi, iki ülkeyi kapıştırıp daha fazla silah satıyorlar dedim. Yunanlı bir Kore amiral şu anda emekli. Misotakis'in de danışmanıydı. Haklısınız hocam ama ne yaparsınız siyaset dedi. Yunan siyasilerin şunu görmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor döneminde milli mücadelede Türkiye ile baş edemediler. Bu İzmir'i vesaireyi işgal ettire beceremediler. Türk milleti en ölü zamanında bunun altından kalktı. Ama biz gelip Yunanistan'ı fethetmek istemiyoruz. Öyle toprak alma niyetimiz falan yok. Biz iyi komşuluk istiyoruz. Onun için iyi ilişkilerimizi kurarız. Sembolik şeylerimiz olacaktır. Bizim Mehter belki Yunan devlet başkanı diye biraz canlı söylemiş olabilir. Belki doğru emir verilmiş olabilir. Bunu bilemem. Peki. Ama yani Yunanistan'ın Türkiye için o 32 devlet içerisindeki farklı bir yeri var. Çünkü çekişme var aramızda.
1: Anladım.
2: Fakat buradaki hadise şu.
1: Evet.
2: Buradaki hadise bakın bir sürü şey yaptık. Yollar, fabrikalar, savunma sanayi, TB2'ler, akıncılar, gurur duyduğumuz birçok şey var. Fakat önemli şeylerden birisi şu. Tarihimizde biz barıştık 1999'dan itibaren. Bu çok önemli bir şey. Yani şöyle düşünün. Yani siz 1999-2000'li yıllara kadar tarihinizde çatışarak geldiniz. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle saçma sapan biz program yaparken de bize mesajlar atarlardı. Biz Osmanlı'nın devamımız, bardakçı da sert bir cevap verirdi. Şimdi burada mesele şu. Tamam tarihimizin iyisi de var, kötüsü de var, fazlası da var, artısı da var ama bizim tarihimiz temiz bir tarih. Türk tarihi her zaman temizdir. Bizim tarihimizde hiçbir zaman Gazze gibi bir katliam göremezsiniz. Öyle bir şeyi hayal bile etmemiştir atalarımız. Bırakın yapmayı. Yahudi katliamı gibi, Holokost gibi bir şeyi göremezsiniz Türk tarihinde. Böyle şeyler yoktur. Ancak burada şunu vurgulayalım. Tarihimiz bizim tarihimizdir. Mağlup olduğumuz zaman da bizim tarihimizdir. Galip geldiğimiz zaman da bizim tarihimizdir. İyisiyle kötüsüyle bizim tarihimizdir. Bir sürekliktir. Ve son yıllarda bakın bana göre tarihle tekrar barışmamız son derece önemlidir. Tarihteki birçok problemleri çözmemiz de önemlidir. Ya bakın 80'li yıllarda 2004'lere kadar 6'lara kadar Türkiye'de üniversitelerin en büyük problemi neydi? Başörtüsü meselesiydi. Öğrenciler başörtülü girsin mi girmesin. Bakın bunlar da bunlar bitti artık. Öğrencilerimiz başörtülü giriyor. Yanında açık bir kız arkadaşıyla çok samimi dolaşıyor. Yani Türkiye'nin bu tür birçok problemini de biz bitirdik aslında sosyal alanda. Bu da önemli bir şey. Yani savunma sanayinde geldiğimiz yer kadar bu da son derece önemli. Ama burada bir şeyi söyleyeyim bakın ben her yerde söylüyorum. Türkiye muhteşem bir organizasyon yaptı. Kolay bir hadise değil. 32 devlet NATO'da, 35 tane partner ülke, bir sürü gözlemci statülü ülke geldi. Türk ordusunun gücü inanılmaz. Dünyanın en kuvvetli ordularından biriyiz. Ben içindeyim ve gurur duyuyorum. Böyle bir silahlı kuvvetlere hizmet etmekten. Ama nüfusumuz böyle gittiği müddetçe bizim geleceğimiz yok. Bakın bunu açık ve net vurguluyorum ve tarihe not düşmek için vurguluyorum.
3: Hocam,
2: 15 sene gidersiniz, kafayı bir yere vurursunuz. Bunu da bilelim.
3: Anladım. Başka soru var mı? Erhan Hoca'ya sormak isteyen konuğum var mı? Peki, Gülrü Hanım'ı bir görebilir miyim? Bir göreyim karşıdan. Ha göremez miyiz? Peki. Peki tamam. Hocam bütün bunlar olurken aynı zamanda Zelenski de aile fotoğrafındaydı. Evet. Öyle değil mi?

0: Bu ne anlama geliyor sizce? Mesela Zelenski'nin de böyle önemli bir zirvede aile fotoğrafı içinde yer alması aileden biri anlamına geliyor mu artık?
1: Ya şöyle, sadece orada aile fotoğrafının tamamını şu anda göremiyorum ama sadece NATO'nun üyesi ülkeler yok.
0: Ama o
1: NATO'nun partneri
0: önemli
1: olan
0: şu
1: ülkeler.
0: anda. O
2: Güney
0: önemli.
2: Kore de var mesela orada,
1: Tabii.
2: gördüm.
1: Mesela
2: Güney Kore de var orada mesela.
0: Güney Kore var
1: tabii.
0: ama yani Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ile bir problemi yok. Ama hani Ukrayna Rusya ile savaş halinde, daha acil bir durum. Acaba Ukrayna tamamdır, bu ailenin bir parçasıdır anlamına da gelir mi bu?
1: O partner ama sadece şu anda üye değil, NATO üyesi değil
0: Değil,
1: yani
0: tabii
1: Ukrayna.
0: değil de olabilir mi
1: Yani
0: yani?
1: böyle ilişkide, NATO'nun ilişkide olduğu 35 tane ülke var böyle. Yani Ukrayna da onlardan bir tanesi. Yani bu NATO'nun güvenlik şemsiyesinin altında değil Ukrayna şu anda. Yani Türkiye gibi
2: Olmasında.
1: değil veya Yunanistan gibi değil. Bu NATO'nun karar vereceği bir şeydir. Ancak
0: Anladım.
1: biliyorsunuz NATO olarak değil ama Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna'ya ciddi bir destek veriyorlar ve burada şunu da
0: Anladım.
1: vurgulayalım. Bu
0: Anladım.
1: savaşın da bir an önce bitmesi insanlık ve dünya için son derece önemlidir. Orada Ukraynalılar canla başla vatanlarını savunuyorlar. Bu savaşın da bir an önce bitmesi lazım. Bunu da vurgulayalım ve Türkiye Cumhuriyeti de Suriye'de olduğu gibi Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bu savaşı bitirmeye çalışıyor. Bakın, savaş çok kötü bir şey. İnsanlar
2: Doğru,
1: ölüyor,
2: doğru.
1: çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Mecbur kaldığınızda yaparsınız. Milli mücadelede yaptığımız gibi,
2: Tabii.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaptığımız gibi. Ama bunu bakın, ben tarihçi olarak, tarih dediğiniz şey zaten çoğu savaş. Bunun nasıl iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Bunların bitmesi lazım ama maalesef bunlar bitmediği gibi artacak. Bakın çok
0: Hocam,
1: kötü bir kaotik
0: özür
1: döneme
0: dilerim.
1: giriyoruz.
0: Erhan hocam, özür dilerim.
1: Buyurun.
0: Bir iki diyalog isteği var. Onu
2: Ben
0: ver. Geleceğim bir saniye. Gülru Hanım, Zelenski'nin o fotoğrafta olması bu savaşı bitirme adına da bir gösterge olabilir mi?
2: tam
0: Olur
2: tersi.
0: mu?
2: Sesi yok hocam.
0: Ses gelmiyor. Gülru Hanım'ın ses bağlantısında sıkıntı var.
2: Sesi kapat.
0: Bir açarsanız, açtınız mı sesi? Şu an sesim geliyor mu? Peki, problem
3: Ben bir
0: var.
3: şey sorabilir hocama.
0: Erhan Hoca'ya tamam,
3: Hocam,
0: sorabilirsin.
3: sizi bulmuşken naçizane çok
0: Çok hızlı, kısa ama.
3: televizyon programında çok değinmiştik. Ben de değindim ama sizden de bir açıkçası beklentimiz varken dile getireyim. Bu kadar silah, savunma sanayi vesaire konuşuyoruz ama bu askeri tabiplik ve askeri hastaneler meselesinde sizin daha biliyorum
0: İyi bir
3: katkılarınız var
0: konu.
3: ama
0: İyi bir
3: yönlendirici
0: konu.
3: olmanızı bekliyoruz. Bir yüzer
0: Peki,
3: hastanemiz.
0: askeri hastane istiyor.
3: Evet,
0: Askeri
3: askeri
0: hastaneler
3: tabiplik.
0: meselesinde ne
3: Hocam.
0: olmalı? Devlet Bey ısrarla askeri hastaneler açılmalı diyor. Hocam, görüşünüz nedir?
1: Ya şöyle söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci iyi biliyor ve takip ediyor. Ve gerekli incelemeler de yapılıyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatine sonuçlandırılacaktır, bunu da söyleyelim. Ama bu dediğimiz gibi, yani bakın biz 10 sene önce, bakın önümüzdeki hafta 15
2: 10.
1: Temmuz'un
2: yıl.
1: yıl dönümü, 10. yılı. Biz 10 sene önce büyük bir felaketten döndük. Ve o felaketten sonra başta Cumhurbaşkanlığımız, Savunma Bakanlığımız, bizim üniversitemiz olmak üzere bu hadisenin yaralarını sildik. Şu anda bizim yüzlerce doktor yetiştiriyoruz, biz Milli Savunma Üniversitesi olarak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bizim adımızı okuyorlar. Askeri hastanelerin ihtiyaç olup olmadığı meselesinde ben defalarca söyledim. Ben açılması taraftarıyım. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edildi. Devletin ilgili birimler de bunu çalışıyorlar. Bu uygun şartlarda açılacaktır. Ama bakın şunu da söyleyelim. Bu birdenbire de kapanmadı. Bakın
0: Doğru.
1: Gata maalesef, Gata'ya en çok yuvalandıkları FETÖ'nün iki yer vardı. Birisi pilotlardı.
2: Evet.
1: %80'e
2: Yani
1: yakın pilotlar
2: uçakları
1: atıldı.
2: konuşuyoruz tam işte onlar kullanılanlar.
1: Evet. İkincisi Gata'ydı. Ne yapmışlar? Sağlam pilotlara çürük raporu
2: Evet.
1: vermişler. Birçok kişiyi elemişler. Askeri öğrencileri elemişler. Ve Gata'yı silahlı kuvvetleri ele geçirmede bir yer haline getirmişler. Bunun tabii dediğimiz gibi devlet bunu gördü. O dönemde öyle bir şey aldı. Ben daha gelmemiştim o zaman. Bu Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin menfaatine bu hadise çözülecektir.
0: Peki.
1: Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız takip ediyor. Ben de askeri

0: önden açılması taraftarıyım ama bunun şeklinin ne olacağına karar verilmesi lazım. Yani afiliye mi olacak, farklı bir şekilde mi açılacak, Sağlık Bakanlığı'nın rolü ne olacak, bu ayrı bir şey. Bunu devletin ilgili birimleri toplanırlar ve bunu çözerler. Burada tabii şöyle hatırlatayım, ben daha önceki zirvelerde de Zelenski'nin katıldığını da hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam önceki zirvelerde de vardı. Yani partner olarak geliyor, katılıyor. Tabii burada dediğimiz gibi 4 yıl mı oldu, 5 yıl mı oldu Ukrayna Savaşı? Yani bir türlü bitmedi. Maalesef Ukrayna perişan oldu. Evet. Bir kısmı göç etti, bir kısmı orada katledildi. Aynı şekilde Ruslar savaşta belli bölgeleri işgal etseler bile 1,5 milyona yakında Rusya kendi insanını kaybetti ki bunların bir kısmı da önemli bir kısmı da Türk kökenli insanlar.
1: Peki, peki. Peki Özgür Hocam.
2: Ben Ukrayna'nın burada olmasıyla ilgili şunu arz edeceğim. Geçen sene resmi rakamlara göre 70 milyar dolar evet. Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yardım yapıldı. Bu resmi rakamlara derken resmi rakam
1: yıllık
2: dışında...
1: Yıllık mı bu? Toplam
2: yıllık.
1: Mı?
2: Geçen sene yıllık.
1: 70 değil. Milyar dolar.
2: Bu sene de en az 70 milyar dolar hatta üstüne çıkması. Şey hariç buna. Orada sistemleriyle anlık istihbarat verilmesi... Evet. Belki bazı paralı askerlerin Kolombiya'dan tutun işte Polonya'ya kadar değişik paralı asker grupların oraya kiralanması bu şeyin içinde değil. Yani sadece işte Patriot füzeleri o bu falan ve bu paranın çoğu kısmı işte Raytheon gibi değişik Amerika Birleşik Devletleri firmalarına gidiyor. Dolayısıyla yani orada NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin desteklediği bir Ukrayna olduğunu görmemiz lazım. Güney Kore gibi ülkeler de uzak doğuda işte daha önce söylediğimiz ilk bölümde...
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin uzak doğuda gireceği mücadelede önemli müttefikler. Dolayısıyla o korelasyonu kurmak için o resmin içinde olur. Ben değerlendiriyorum.
3: Onu bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii Mehmet şey Hocam buyurun. Size gelecektim. Buyurun.
3: Zelenski'nin bu toplantıda olmaması, eğer olmasaydı olmamasını konuşmamız gerekiyordu. Olmasını konuşmamızın tuhaf olduğunu düşünüyorum.
2: Neden?
1: Yani olmasaydı bunu... mı garip olurdu hocam? Neden?
3: Evet, evet. Zelenski bu toplantıda olmasaydı çok garip olurdu ve onu konuşmamız gerekirdi. Niye Zelenski yok diye. Çünkü yarın göreceksiniz en önemli başlıklardan bir tanesi Ukrayna olacak. Yani bir Ukrayna konuşulacak, Ukrayna Devlet Başkanı'nın burada olması kadar doğal bir şey olamaz. Bir bu. İkincisi doğrudan Avrupa güvenliğini ilgilendiriyor.
1: Tabii.
3: Avrupa güvenliğini ilgilendiren bir savaşta. İşte bütçelerin ayrımı falan da biliyorsunuz. Atlantik İttifakı içinde de tartışma
1: evet,
3: da
1: evet, evet, evet.
3: Bunları üst üste koyduğumuzda Zelenski'nin burada olması gerekiyor. Bence burada garip hiçbir şey yok. Olması doğal, olmaması bence çok garip olurdu.
1: Bu arada hem Cumhurbaşkanı hem de Trump bu konuyla ilgili Erdoğan ve Trump Ukrayna Savaşı'nı bitirecek mi? Başlığı altında şu izahatlara, açıklamalara kısaca yer verdik. Rusya Ukrayna'yı değerli dostumla görüşeceğiz ve adımlarımızı atacağız diyor Erdoğan. Trump da diyor ki 8 savaşı durdurdum, 9.'yu da durduracağım. Putin ve Zelenski ile de görüştüm diyor. Yani Rusya Ukrayna'yı değerli dostumla görüşeceğiz ve adımlarımızı atacağız diyor Cumhurbaşkanı. Trump ise diyor ki yani ben 8 savaşı durdurdum. Yani biraz bencil bir karakter. Her şeyi yani kendinin yaptığını da söylüyor. Bu da çok bariz ortada. 9.'yu da durduracağım diyor. Putin ve Zelenski ile de görüştüm diyor. Yani açıklamalar da bu ya yönde.
4: Biden'la Trump'ın arasındaki en büyük fark burada da çıkıyor işte.
1: Kimin arasında?
4: Biden'la Trump'ın. Biden evet. İstanbul'da masa kurulduğu zaman o masayı devirmişti. Hmm. Yani Ruslar ve Ukraynalılar...
1: O savaşın istiyordu. Tabii, devam edin.
4: Evet, evet. Aynı gün, o akşamında hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yurt dışı seyahatine çıkacaktı. O toplantıya katıldı, geç çıktı seyahate. Daha biz uçaktayken Biden şu kadar milyar dolar nakit, şu kadar da silah yardım yapacağım dedi ve masayı devirmişti. Şimdi onu söyleyelim. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupalılar devam etsin istediği halde bu savaşı bitirmek için her şeyi yapıyorlar. Bunu da görmek lazım. Savaşı niye bitirmiyorlar sorusuna da kurban edilmiş bir Ukrayna halkı var. Burada farklı düşünüyoruz, onu biliyorum. Ve bir tane adam bulmuşlar, Zelenski. Halkı, Trump bir şey söyledi Cumhurbaşkanı basın toplantısında. Bana görüntü gösterdi dedi bir adamından. Gösterdi, artık göstermeyin dedim. Çünkü işte geçen ay 35 bin asker öldü. Evet. Ondan önceki ay 27 bin asker öldü. Ondan önceki ay 35 bin asker öldü. Çok kanlı bir savaş. diyerek bir şey de söylüyor farkındaysanız.
1: Evet.
4: Dolayısıyla bu savaşın bitmesinden yana tavır alıyor. Biden tam tersin.
1: Anladım. Ya yüz binler.

0: sanıyorum.
1: Buyurun, ama geleceğim Özgür Bey.
2: Çok kısa aslında biraz önce yani neden var falan sorularıyla da alakalı. Evet. Bir süredir bu hani NATO'daki dönüşüm de yani Rutte'nin o 3-0 dediği dönüşüm meselesinin de bir parçası Ukrayna'ya bağlı. Burada aslında bitirmek istedi ama bitiremedi. Hatta işte Zelenski'yi Beyaz Saray'da fırçaladı falan sonrasında da.
1: Öyle ya?
2: Ya sonrasında dönmek zorunda kaldı bir şekilde. Şu anki derdi aslında Trump'ın şu. Bu NATO'daki bu finansmanın paylaşımı konusuyla da alakalı. Tamam, ben Ukrayna'ya silah desteğine devam edeceğim. Daha doğrusu silah vermeye devam edeceğim. Ama ben bunun parasını ödemek istemiyorum.
3: Evet, parayı Avrupa'dan alıyor.
1: Desteği vereyim tabii ama parayı siz verin.
2: Tabii yani ben satarım. Evet. Siz esas bu meselenin önemli kısmısınız Rusya'ya karşı. Biz sizi bu kadar çok savunduk. Şimdiden sonra artık siz girin bedavacılar, tırnak içinde söyleyeyim. Hoş, bu bedavacılar sadece biraz Trump'ın üstüne yapıştı da bu ya Obama'nın da daha öncesinde bir iki kere zikrettiği bir şeydi. Şimdi burada esas konuşulacak, yarın konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Tamam, biz silahı satarız, verir artık bila bedel vermeyeceğim.
1: Parasız de vermem.
3: Bir dakika, bir şey daha söylüyor. Para vermek yetmez. Sadakat de isterim dedi bugün.
1: Ya o çok şey istiyor.
0: Buna ben bir ilave daha yapayım.
1: Çok şey istiyor. Çok şey istiyor. Buna o kadar değil o.
0: Buna bir ilave daha yapayım. Evet. Şöyle, para biraz satıyor.
1: Biraz sonra yattığı odayı göstereceğim Trump'ın.
0: Evet. Parayla satacak.
1: Bak, odasına kadar girdik.
3: Özel hayatını kaybı.
1: Hayır. Nasıl bir odada yatacak onu getireceğiz Ekran. Buyur.
0: Şimdi parayla vereceğim diyor. Doğru. Yani özellikle Avrupa finansmanı sağlasın. Ben de buna satayım. İhracat, savunma sanayisini güçlendirme şeyi var ya. Yani bundan para kazan. Bu Amerika açısından doğru bir politika. Fakat İran savaşı da şunu gösterdi ki Orta Doğu'daki füze sarfiyatı parayla bile olsa yetişmiyor. Yani çok hem güzel. Ukrayna cephesi patır patır Patriot, öbür tarafta İsrail'in güvenliği ve kendi üstleri için devamlı işte Patriot'lar, tahatlar atılınca ve şunu unutmayın. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece Ukrayna ve İran'la ilgili değil ki. Nerede bunun Çin'i, Rusya'sı? Harp stoklarını eritti. Dolayısıyla bir yandan kendi üretim kategorisini arttırmaya çalışıyor. Öbür taraftan da ya aslında burada savaş olmasa iyi bölümüne geçiyor. Son şunu söylüyorum, bitiriyorum. Druzhkova, Kramatorsk ve Slavyansk hattına geçerse, bu hatta zorluyor şu an Rusya. Son savunma hattı bu.
4: Ana savunma hattı.
1: O zaman iş değişir mi?
0: Yani şimdi bunu da hesaplıyorlar diye değerlendiriyorum. Yani hazır iyice işler kötüye gitmeden ya bu bir barışı bağlayalım ya da Ukrayna'ya bir 70 milyar dolar dedim ya, belki daha fazla destek vermeniz lazım. Çünkü Ruslar yavaş yavaş ilerliyor. Böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıya çok gündeme gelmedi. Bu, bu yeni bir bilgi.
2: Bir genel var demiştim. Gülru, aslında onu da söylemek istiyorum.
1: Tamam,
2: diyorum.
1: Onu da döneyim. Bir Gülru Hanım'ı bir göreyim mi? Ses meselesini çözdük mü? Gülru Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Ha, tamam.
5: Duyuyorum, evet. Siz beni duyuyor musunuz?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Zelenski'nin fotoğrafta yer alması, acaba Mehmet Hoca dedi ki ya almasa bir problem bu. Yani alması gayet normal. Acaba bütün bu gelişmeler, Özgür Bey'in de ifade ettiği doneler üzerinden bu savaşı bitirir mi? Çünkü NATO toplantısı Ankara'da, üstte de acayip bir savaş. Çok hızlı bir toparlayın. Bitirir mi Ukrayna-Rusya savaşını bu gelişmeler?
5: Şimdi fotoğraftan başlayayım izninizle.
1: Lütfen.
5: Fotoğraf. Şimdi neticede bu yemek bütün devlet hükümet başkanlarına veya heyet başkanlarına veriliyor. Dolayısıyla şimdi Zelenski buraya gelmiş. İşte Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya devlet hükümet başkanlarını çağırıp Zelenski'yi yemeğe çağırmamak olmazdı. Eğer hani onun bu yemeğe katılması istenmeseydi o zaman ikinci güne gelsen denirdi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bu yani bizim misafirperverliğimizin bence bir göstergesi. Gelen bütün heyetlerin devlet hükümet başkanları ya da heyet başkanları bu akşam külliyede verilen yemeğe davet edildi. O bir. İkincisi, şimdi savaşın bitmesi meselesi Faruk Bey. Yani Türkiye başından bu yana hakikaten muazzam bir diplomatik çaba sarf ediyor.
1: Evet.
5: Ve çok önemli işte yani tarım tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere önemli adımlar da atıldı. Ama burada her iki tarafın iradesi gerekiyor. Her iki taraf derken Ukrayna ve Rusya'yı kastediyorum. Şimdi Rusya ne diyor? Bu savaşa sebep olan temel sorunlar çözülmediği müddetçe ben o müzakere masasına oturmam diyor. İşgal ettiği topraklardan çıkmaya hiç niyeti yok.
1: Evet.
5: Şimdi ve kırmızı çizgilerini esnetmeye de hiç niyeti yok. Şimdi biz muazzam bir çaba sarf ediyoruz. İşte Trump bir gayret gösteriyor. İşte başka hakikaten iyi niyetli, hani Avrupa için aynı şeyi söylemeyeceğim ama muhakkak bu savaşın uzaması

0: istemeyen başka ülkelerde var. Ama burada esas önemli olan bu iki taraf gerçekten bu savaşın bitmesini istiyor mu? Ya da hangi koşullarda taraflar uzlaşabilecek mi? Yani mesele bu. Burada Rusya'nın biz her şeye rağmen artık zorlanmaya başladı Rusya. Bakın insanlar benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdular.
1: Evet, evet.
0: Petersburg'dan tutun Moskova'ya kadar her yeri vurabilen bir Ukrayna var karşımızda. Yani Rusya'nın canını acıtmaya başladılar. Ama Putin hiçbir surette geri adım atmıyor. Savaşın da şiddetlenmesi neden? Zelenski 40 günlük bir taarruz planını onay verdi. Şimdi Putin durur mu? Durmaz. O tırmandırınca doğal olarak Putin de tabii ki savaşı tırmandırdı. Şimdi tabii ondan sonra da Zelenski diyor ki bana hava savunma sistemleri verin. Ben her şeyi üretirim ama esas hava savunma sistemi lazım. Tamam, evet. Ama bu savaşın da bitmesi için de belirli koşulların da sağlanması lazım.
1: Doğru.
0: Demin Mervan söylediğine katılıyorum. Yani buradan Amerika gayet karlı çıkıyor bakın baktığınız vakit.
1: Yani her kendisi taraftan, her taraftan Amerika kazanıyor. Amerika'nın
0: bakın
1: sürekli
0: bu,
1: kazandığı bir denklem bu.
0: NATO harcamalarının yüzde yani gayri safi yurt içi hasılasının %5'i çıkartılmasından da Amerika karlı çıkıyor. Kimin silahları alınıyor? Alınacak ya da yine Amerika'nın silahları alınacak baktığınız vakit. Yani burada işte iş insanı yani her ne kadar Trump ben hayat kaybı olsun istemiyorum dese de mesela dün çok yine kendi içerisinde çelişen bir ifade kullandı. Dedi ki Hürmüz dedi tam bir para makinesi dedi bakın. Sonra üzerine dedi ki ama dedi biz zaten hani İran nükleer silah sahip olmasın diye bu savaşa girdik dedi. Ya da ne diyor işte 35 bin kişi öldü diyor. Ben artık bakamıyorum o fotoğrafları diyor ama bir yandan da işte şöyle silah satıyoruz böyle yapıyoruz diyor.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Bu işi tamamen hani duygusal açıdan bakan bir Trump var. Türkiye'de tek başına her iki tarafın ortak iradesi olmadan belirli bir yere kadar tabii ki tarafları ikna etmeye çalışır. Esas mesele burada Amerika'nın ve belirli ölçüde Çin'in Rusya'ya yönelik tutumunun belirleyici olması. Amerika
1: peki.
0: Burada evet yani Rusya burada tek muhatap olarak Avrupa filan da değil bakın.
1: Peki.
0: Amerika'yı görüyor kendini.
1: Peki. Merve Şebnem bir not düşecek genele. Ya Mehmet Hocam Habertürk bardağıyla mı su içiyorsunuz? Bir daha göreyim mi şu bardağı? Bardağı bir göreyim hocam bardağı. Bardağı bir kaldırayım. Habertürk bardağı mı o?
2: Siz beni evde zannediyorsunuz ama.
1: Ya gerçekten konuk gibi konuk ya. Bardağı mardağı tam anlamıyla tam teşekkür. Peki. Bir not vardı. Neydi genel not?
3: Evet aslında birkaç tane konunun birleşimi hepsi aynı yere çıkıyor. Şimdi bu hani Mark Rutte'nin o sürüm koydu ya NATO'ya 1-0, 2-0, 3-0
1: evet.
3: diye. Aslında NATO'nun stratejik konsept dönemleri var. Yani böyle sürümleri yok ama bir şekilde Trump'ın belki de işte bu transatlantik ittifakını neredeyse bozmaya dönük, tamamen koparmaya dönük hamlesini dedi ki yani bir burada içeride tutalım ama nasıl bir şey yapalım? Şimdi günün sonunda gelinen çok bence kritik bir yer var. Katsa'yı konuşuyoruz, F-35
1: evet.
3: Bunu oradan buraya gelmek istiyorum. Katsa ya da işte F-35 meselesi, F-35'ler hocam çok güzel anlattı. Yani günün sonunda biz seni kötü ev sahibi, kendine ev sahibi yapar ya öyle bir durumda biz sonuçta bugün Kaan'a bu noktada geldik. Aslında S-400 meselesi.
1: Özgür hocam dedi ya kötü komşu insanı mal sahibi yapar.
3: Tabii S-400 meselesinin de bir geçmişi var. Ve o işte yani Patriot'lar verilmedi falan ama onun da geçmişi biz zaten kendi yine yüksek irtifa hava savunma sistemimizi yapmayı çok uzun zamandır istiyoruz. 2010 yılından falan beri. Var olan bir çaba bu. Bugün işte Hisarlar, Siperler falan belli bir noktaya doğru gidiyoruz.
4: Siper
3: ama,
4: 2 denendi. Siper 2.
3: Evet, evet ama bu tek başına, başlı başına sadece bizim kendi ürettiklerimizin yeterli olacağı bir durum söz konusu değil mevcut dünya düzeninde. Şimdi öyle bir dönem geliyor ki yarın muhtemelen yavaş yavaş konuşulmaya başlanacak bir 5-10 yıl içerisinde. NATO'nun bu değişen konsepti, yavaş yavaş değişmekte olan konseptin sonunda Avrupa eğer güçleniyorsa ki Amerika'nın artık daha nükleer ve stratejik bir güç olarak konumlandırıldığı, konvansiyonel gücün Avrupa'ya geçtiği bir düzenden bahsediliyor. Konvansiyonel güç mevcut şartlarda Avrupa'nın karşılayabileceği bir dönem değil ama hazır olması gereken bir dönem. Fabrikaların kurulması demek, silahlanma demek.
4: Kaç dönem?
3: Evet burada tabii, mesela tabii. Daha fazla mesela hani şey gibi ortak kurulabilecek savunma sanayi iş

0: birlikleri, üretim tesisleri vesaire konuşacağımız bir dönem. Yani katsa kalksın, kalkmasın, kalksın iyidir.
1: Ama başka şeyler var.
0: Evet, şimdiden sonra çok daha ciddi şeyleri konuşuyor olacağız. O yüzden bence yarın itibarıyla önümüzdeki 5-10 yıl NATO Türkiye'nin çok daha fazla dahil olduğu, olmak zorunda olduğu bir konsepte geçiyor. Artık farklı şeyler konuşacağız. Bir devrin kapanışı diyebiliriz. Aslında 2004 İstanbul zirvesi de böyleydi. Irak'ın işgalinin falan başladığı dönemlerde. Evet, evet. O belki de NATO 2.0'ın başlangıcı diyebiliriz o döneme. Çünkü soğuk savaş bitmiş, amaçsız sebepsiz bir NATO'ydu. Tamamen teritori dışına çıkıldı. İşte Afganistan'da 20 yıldır ne işin vardı? Bu arada bu insanlara bedavacılar diyorsunuz da hani üstümüzden geçiniyorlar. 20 yıldır sizin sürüklediğiniz savaşların peşinde de dolaştılar. O da ayrı
1: çok
0: mesele
1: doğru,
0: tabii
1: çok
0: yani.
1: Çok doğru bir tespit ama Hasan abinin bir yerde çok önemli bir şey söyledi bence. O öyle kafamda duruyor. Yani haklı tamam ama iyi güzel de haklı. Hani bu ilişkiler biraz hızlı gelişiyor. Bir Orta Doğu konsepti var, Suriye var vesaire, başka şeyler var.
0: Engeller çıkaranlar o notlar, illaki olacaktır.
1: Hocam
2: ben şunu söyleyeyim kısaca. Kısaca buyurun. Şimdi NATO 3.0.
1: Evet.
2: Tamam, Sovyetler Birliği vardı. Bir tehdit. İki kalktı. Ona karşı işte terörle mücadele diye tırnak içinde bir değişik bir şey 11 Eylül
3: evet.
2: Tamam.
3: Evet. Ya da Balkanların dağıtılması geldi.
2: Gibi. İşte
4: Balkanları dağıtan
1: tabii,
4: kimdi?
1: Tabii.
2: NATO
1: tabii.
2: Eski Varşova Paktı kurulduğu yer bile NATO, yani Amerika ilerledi Rusya tarafı. Bunlar tamam. Şimdi 3'te Çin'e gidecek, Uzak Doğu'ya gidecek diyoruz ya. Avrupa Birliği istediği kadar sanayi tesisi kursun. Tank yapabilir, uçak yapabilir, bunları işte Amerika'dan alabilir bunlar. Ama personel, savaşacak insan, refah toplumundan öyle kolay değil ki sen.
3: Hocam bir şeye dikkat çekti bak.
1: Savaşçı Erhan hocam, bulmak zor.
3: Erhan
1: savaşçı
3: hocam bir bulmak. Şey söyledi, nüfusumuza işaret etmişti.
1: Ya Erhan hoca, ya. Erhan hoca sağ olsun dedi ki, bak Özgür hocam aklın yolu bir. Dedi ki bunların hepsi tamam
3: ama 15 yıl böyle giderse
1: nüfusun eğer bu şekilde devam ederse o zaman sıkıntı var dedi. O notu düştü.
2: Nüfus önemli ama benim söylediğim o çok önemli. Ona hiç itirazım yok. Sadece mevcut nüfus içinde de
3: refah toplumunu nasıl çalıştıracağız diye bir yani, ayrıyeten.
2: Savaşa gidip vatanı için hayatını kaybetmek bir, iki, 13 yaşından itibaren bunu hazırlanacak. Yani orada o toplumdan onu çıkar. Şimdi Barbaros Harekatı'nda 4 milyona yakın askeri Almanlığa Rusya'nın içine gönderdi. Şimdi 400 bin çıkarsın Almanya, ki Almanya oranın en büyük
0: nüfus ve
3: hem nüfus hem para
2: gücü
3: hem
2: de, evet. Ama 400 bin askeri zor bulur diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi tatsız şeylerden konuşuyorsunuz. Ben size bak buradan menüden bahsedeceğim. Erhan hocam buyur. Buyur.
5: Faruk Bey bir müsaade isteyeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Almanya gönüllü askerlik programı başlattı. Birkaç yüz kişi de kaldı. Yani şimdi bu bir. Birincisi şu. Bir. Birincisi sizin yaşlı bir nüfusunuz var Avrupa'nın. Türkiye'de o yolda. Maalesef çok kötü bir şey. İki, bakın Yunanistan'ın bugün 16 tane fırkateyni var. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. 16 tane fırkateyni donatmaları mümkün değil. Bakın bizim denizaltılarımızın ve gemilerimizin en az seyir yapanı Yunanistan'ın en fazla seyir yapanından daha fazla saat yapıyor. Personel bulamıyorlar. Deniz Harbi Okulu %50'yi dolduramıyor. Dolduramazsınız. Kolay bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti bugün dolduruyor. Ama bu nüfus düşüşü devam ederse biz de dolduramayacağız. Şimdi burada Özgür Paşa'nın söylediği doğru. Bir savaşa, yani iyi bir teknolojiniz olsa bile savaşacak insan bulamayacaksınız. Ve nüfusunuzun bugün Avrupa'nın nüfusunun dinamikliğini sağlayan göçmenler. Bu göçmenler sizin adınıza savaşmaz. Birincisi evet. Bu. İkincisi şunu söyleyeyim ben müsaade isteyeyim birkaç şey söyleyeyim. Ukrayna Savaşı'nın ben maalesef kısa sürede biteceği kanaatinde değilim. Rusya bugün Ukrayna'nın %20'sini işgal etti. Ukrayna bu işgali tanımaz, Rusya da bu toprakları vermez. Bir kör dövüşüne gitti bu iş. Maalesef çok kötü bir yere gitti. Ve askeri açıdan da şu var, savaşın doğasının nasıl değiştiğini gördük. Bakın dünyanın en kuvvetli hava savunmalarından birisi Rusya'nındır. Buna rağmen St. Petersburg'u koruyamıyorlar. Rafinerileri vuruldu ve benzin kıtlığının sebebi o. Yani iki defa vuruldu. Evet. Durduramadılar. Çünkü artık şöyle bir şey çıktı. Çok ucuz 100-150 bin euroluk kamikazeler, uzun mesafeye giden kamikazeler gidiyor ve bunlar aşırı sayıda gittiği için artık o kadar satürasyona uğruyor ki durduramıyorsunuz. Yani siz bunları 4-5 milyon dolarlık silahlarla durdurmaya çalıştığınızda da elinizdeki yetmiyor. İran'da olan da buydu. Yani ve Türkiye Cumhuriyeti bugün bunun en iyi farkı.

0: farkında olan ülkelerden birisi ve ordusunu da ona göre yeniden konuşlandırıyor. Şimdi bu Anladım. Savaş sürecek. Yani maalesef sürecek. Ve ben şunu da söyleyeyim. Lahey'de geçen sene %5'e çıkarılması kararlaştırıldı. %3,5+1,5. %3,5 askeri savunma harcamalarına, %1,5 da siber güvenlikten tutun, fiziki dayanıklılık, kritik tesislerin korunması diye toplam gayri safi milli hasılanın %5'i. Bakın bu muazzam ve korkunç bir rakam. Almanya daha yeni %2'ye çıktı bu sene. Yani %2'ye çıkamayan Almanya NATO'nun bu şeyiyle birlikte %5'e çıkmak zorunda. Almanya'nın $5,5 trilyon gayri safi milli hasılası var. Bu evet. Ne yapar? %5'e çıktığı zaman $300 milyon kadar euro para harcaması lazım. Evet. 300 milyar euro. Şimdi bu kadar silahlanan ülkeler ne yapacaklar? Yani 2. Dünya Savaşı'nın öncesi de böyle.
1: Ya Erhan Hocam 1930... diyorsunuz ki filmin başında görünen silah bir yerde patlar.
0: Tabii yani şimdi ben şunu biliyorum tarihçi olarak. Evet. 1931'den itibaren Almanya'nın ve Japonya'nın yayılmacılıkları ne oldu? Mançurya'yı işgal etti Japonya. Pekin işgal etti. Almanlar Sudetlere girdi. Avusturya'ya girdi. Ve sonunda Büyük Dünya Savaşı başladı. Şimdi evet. Ukrayna Savaşı bana göre 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktasıdır. Ama of. İnsanlık bunu durdurabilir evet, bakın. İnşallah durdurur. Ama ya %2'ye çıkaramamışken silahlanmayı %5'e çıkarmak demek büyük bir savaşa hazırlanmak demek. Ve bu Anladım. Kadar silahı olan ülkeler mutlaka bir yerde çatışır. Evet. Yani siz harcarken Rusya da harcıyor. Çin de harcıyor. Bakın Ukrayna Savaşı'nda şimdi Özgür Paşa asker gözüyle onu daha iyi görür. Savaşın başında Ukrayna modern ordu, Rusya klasik orduydu. Rus ordusu kendisini çok hızlı bir şekilde yeniledi. Çok kamikaze, İHA hiç yokken Adaptı. Çok iyi İHA'lar kullanmaya başladılar. Ve gelişti. Çünkü Rusya'nın öyle bir altyapısı var askeri. Ve çok iyi mühimmat çıkarıyor. Bakın bütün NATO ülkeleri Rusya kadar mühimmatı zor üretiyor. Çünkü bu Doğu Blok ülkelerinde böyleydi. Komünist ülkeler. Bu Bosna'da da böyleydi. Bulgaristan'da da böyleydi gittiğiniz zaman. Mühimmatı çok yüksek üretirler. Peki. Fakat bu gidişat gidişat değil. Yani bu maalesef geleceğimizde çok büyük çatışmalara doğru gidecek. Çin uzun süre dayanacaktır. Ben onu söyleyeyim. Çünkü sabırlı bir ülkedir. Sun Tzu'nun kitabının en önemli özelliği nedir biliyorsunuz? En iyi zafer savaşmadan kazanılan zaferdir diyor. Kim bunu zorlayacak? Amerika da onu sahneye çekmeye çalışacak. Rusya Ukrayna'da o tuzağa düştü. Bakalım Çin düşecek mi? Bunu seyrediyoruz. Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam çok teşekkürler. Türkiye,
0: estağfurullah ve devletimle de gurur duyuyorum. Böyle büyük bir organizasyonu başarıyla yapması son derece önemlidir. Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımıza ve emeğe geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum.
1: Hocam yine İyi bekleriz. Yayınlar. Yine bekleriz.
0: İnşallah.
1: Yine yayınlarımıza
0: Hayırlı
1: bekleriz.
0: Yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Oteli bir gösterin. Nasıl bir otel? Bir görelim mi? Şu kameraman arkadaşımız sabitlemesin. Bir çevirsin şöyle. Oteli bir görelim. Trump'ın odasının ışıkları yanıyor
2: Tabii,
1: mu?
2: Tabii ben de tam...
1: Var ya bizde meşhurdur. Sabaha kadar ışıklar yandı.
2: Tabii tam ondan bahsedecektim ben de Faruk Aksoy. Şöyle bir geri çekileyim hemen kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. Özel bir ışık görseli hazırlandı. Donald Trump'ın kaldığı otelde. Şimdi onu ekranlarınıza geçeceğim. Evet, Söğüt Özü'nde bulunuyor bu otel. ABD Büyükelçiliği ile karşı karşıya bir konumda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın. Yani
1: iki isim, iki resim var değil mi?
2: Hareket
1: i̇ki
2: ettikten
1: resim
2: sonra...
1: var oraya yansıtılmış galiba. Öyle mi? Cumhurbaşkanıyla Emre iki
2: evet,
1: fotoğraf
2: Faruk Aksoy,
1: var. Kim onlar?
2: Hemen söylüyorum. Sabah çekilmiş fotoğrafları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump. İkisinin fotoğrafı Trump'ın kaldığı otelin dış cephesine yansıtıldı. Ayrıca bu fotoğrafla sınırlı değil yansıtılan şeyler. Bakın şu anda da Türk bayrağını
1: bayrak
2: görüyorsunuz.
1: Geldi.
2: Birazdan evet. ABD bayrağını birazdan ABD bayrağını göreceğiz ve bir de NATO bayrağı. Bu üç bayrak ABD, Türk bayrağı ve NATO bayrağı bunlarla birlikte Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın yan yana çekilen bir fotoğrafı Trump'ın konakladığı otelin dış cephesine yansıtıldı ki yüksek bir nokta aslında otel oldukça yüksek bir kata sahip 20'den fazla 20 kattan fazla
1: Trump
2: olduğunu
1: kaçıncı
2: biliyoruz.
1: Katta otelin, kalıyor
2: yani
1: Emre?
2: Birçok noktasında
1: Trump
2: da
1: kaçıncı katta kalıyor? Biliniyor mu? Söylendi mi? Yoksa

0: sır mı?
1: Şöyle Trump'ın kaldığı odayı biliyoruz Faruk Aksoy. Başkanlık suiti. Yani bu otel dünyaca ünlü bir marka. Farklı ülkelerde de bu otelden var. Ve başkanlık suiti adında bir odası bulunuyor bu otelin. 190 metrekare bir büyüklüğe sahip oda. Sadece devlet başkanları kalabiliyor. Yani, şunu ifade edeyim.
0: Evet.
2: Bu Trump'ın kanalizasyon sistemi...
1: Yani bir vatandaş veya dışarıdan biri istese bile parayla bu odada kalamıyor ki odanın ücretini de biz aslında haftalar önceden araştırdık. Bununla ilgili de bir haber yapmıştık. 17.500 dolardı o dönemki fiyatı. Yani yaklaşık ya 1 milyon TL'ye denk geliyor.
0: Emre, öyle bir şeyden Ankara'daki... bahsediyorsun ki yani koskoca iş adamı Trump, 17.500 dolar Trump için para mı? Yani bizim o parayı kazanmamız için aylarca çalışmamız lazım. Trump bu yani, onu mu hesaplıyor?
2: Tabak kahvaltısı dahil mi?
0: Tabii.
1: Evet, aslında şöyle burada dikkat etmek istediğim nokta, yani dışarıdan bir vatandaş bu başkanlık suitinde kalamaz. Yani bu parayı verse bile kalamıyor. Çünkü bu otelin özelliği bu. Burada sadece başkanlık suitinde devlet başkanları kalabiliyor. Bu otelin bir kuralı, dediğimiz gibi ünlü bir otel ve birçok ülkede de bu otelin aynısından var. Diğer devlet liderleri farklı ülkelere gittiğinde genelde bu oda
0: Emre
1: çünkü...
0: bir taraftan Emre, özür dilerim, sen konuşurken görüntüler geliyor. Az önceki o DSF'yi bir daha göreyim mi? O oda mı Trump'ın kalacağı oda? Böyle ışıklı mışıklı bir oda.
1: Doğrudur. Var. Zaten şöyle Beyaz Saray'ı andıran bir teması var. Şu anda ekranlara geliyorsa tabii.
0: Evet, geliyor.
1: Fotoğraflar
0: geliyor.
1: Daha açık. Daha açık renkler kullanılmış otel odasının dizaynında, özellikle yatak odasında, oturma odasında, çalışma odasında Beyaz Saray'ı andıran bir temada bir dizayn yapılmış otelde.
0: Evet.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Yani çok acayip tabii.
2: Bu daha önce gördüğümüz gibi kullanılan...
0: Emre'nin bilebildiği şeyleri sor tabii Mete.
2: Trump'ın ya da heyetinin kullandığı bu çöpler ya da işte Trump için getirilen bir özel kanalizasyon sistemi olduğu söyleniyor. Ki dışkıların alıp Amerika'ya götürüleceğine dair, böyle bu tip güvenlik önlemlerine dair bir takım duyumlarınız var mı?
0: Bak, ben soruyu tekrar etmiyorum.
1: Aslında
0: çünkü
1: bu...
0: ben tekrar edersem başka şekilde sormam gerekir. Buyur Emre.
1: Faruk Aksoy, aslında bu açık kaynaklardan biz de aslında haberler hazırladık. Trump Ankara'ya geleceği için kalacağı otelle ilgili, güvenlik prosedürleriyle ilgili nasıl korunacak? Bununla ilgili geniş bir araştırma yaptık. Şöyle ki bu ifade ediliyor aslında. Yani Trump'ın burada yiyecekler, tüketeceği gıda gizli servis tarafından kontrol ediliyor.
0: Edilir.
1: Bakılıyor ve öyle Trump'a ulaştırılıyor. Yine... affedersiniz, tuvalet ihtiyacı da Trump'ın burada özel bir ekip tarafından yapılıyor. Yani o DNA kalıntısının kalmaması için burada o kalıntıda gizli servis ajanları tarafından ülkeye götürülüyor. Yani burada bırakılmıyor. Bu bir güvenlik prosedürü. Trump hangi ülkeye giderse gitsin bu aynı güvenlik prosedürü
0: orada uygulanıyor. Bu sadece Trump için geçerli değil. Bazı liderler biliyorum, yani onlar için de geçerli bir şey. Bu bir güvenlik meselesi söylediğin gibi. Peki Emre, teşekkür ederim. Sağ olasın, kolay gelsin. Güldür Hanım'ı bir görebilir miyim?
3: Tahliye protokolleri mesela elçiliğe yakın.
0: Acaba bir özel görüşme oluyor olabilir mi? Nasıl olur bu işler? Biz diplomasiden çok anlamayız. Buyurun. Neler olur? Mesela yani gizli bir görüşme falan olur mu?
4: Şimdi yemeğin bittiğinden eminiz değil mi?
0: Evet, tabii. Yemek bitti kesin.
4: O zaman şimdi şöyle olabilir. Tabii konuklar hani çıkarken...
0: Evet hocam, geleceğim. Evet.
4: Konuklar çıkarken tabii ayaküstü sohbetler olur. Şimdi zaten Faruk Bey, böyle zirvelerde zirvenin kendisi kadar konukların birbirleriyle gerçekleştirdikleri zirve marjındaki temaslar da çok önemlidir. Şimdi ABD başkanını her gün bulamazsınız. Belirli devlet hükümet başkanları telefonla dahi belki kendisine ulaşamaz. Dolayısıyla böyle bir durumda yemekten kalkarken bazı oradaki diğer konuklar kendisi hazır fırsat bulmuşken Trump'la konuşmak isteyebilir. İşte bir kenarda oturulup bir 10 dakika, 15 dakika belirli konularda ikili ilişkiler bağlamında ya da işte NATO çerçevesinde belirli konular konuşuluyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla zaten bu

0: Gün hem baş başa hem de heyetler arası son derece kapsamlı görüşmeleri oldu. Hani Sayın Cumhurbaşkanımıza belki değil ama diğer heyet mensup yani diğer heyetlerin heyet başkanlarıyla konuşmaları oluyor olabilir. Yani program bitti, herkes kalktı gitti gibi bir şey
1: Ekstra
0: genelde
1: işler yani.
0: olmaz.
1: Sadece toplantı dışı ayaküstü
0: Tabii.
1: konuşmalar. İşte
0: Tabii
1: birisi bir
0: çünkü
1: şey söylüyordur.
0: düşünsenize
1: Tabii şöyle bir şey hatırlatayım.
0: ufak bir ülkenin liderisiniz
1: Evet.
0: ve hani Trump'a her zaman erişim imkanınız yok ya da başka liderlerle
1: Tabii.
0: sık görüşemiyorsunuz. Bu bir fırsattır. Belki böyle bir şey olmuş olabilir diye
1: Hasan abi bir
0: düşünüyorum.
1: şey söyleyecek.
2: Şöyle bir şey var. Hem Meloni hem bazı Avrupa ülkesi liderinin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biraz Trump'ı yumuşatması yönünde şeyi
1: Talepleri mi
2: vardı.
1: var?
2: Beklentisi vardı. Bunun
3: Almanya.
2: gün içerisinde konuşuldu.
1: Yani
2: Dolayısıyla
1: Trump'a...
2: eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmede Trump'ı biraz yumuşatmışsa Meloni belki tekrar hani uzaklaştırılması gereken Meloni tırnakçığına söylüyorum. Belki bir temas kurmuş olabilir.
1: Lütfen Meloni kırmızı çizgimiz. İyi bir başbakan, hanımefendi bir insan. Yani Trump biraz,
2: Pedro
1: saygısızca
2: Sanchez
1: davranıyor.
2: İspanya.
1: Yani bir kere Meloni şeyi gördünüz Edirama'yı diz çöküyor. Neler yapıyor? Çok şeyler oluyor. Ama gerçekten sempatik bir başbakan. Yani Trump'ın nedir alıp veremediği. Bakın burada uzaklaştırma emri gerekli. Ne demek bu?
2: Ya bu çok kötü bir şey ya.
1: Mehmet Hocam. Bu tweet'i gördünüz mü Mehmet Hocam?
4: Gördüm.
1: Ne demek bu? Ben bir şey anlamadım. Uzaklaştırma emri gerekli ne demek şimdi?
4: Şimdi bu Trump'ın bazı açıklamalarını biliyorsunuz yorumlamak için ekstra eğitim almak gerekiyor.
1: Vallahi
4: ben
1: öyle,
4: de
1: gerçekten öyle. Doğru.
4: Şimdi biraz önce gülmemin sebebini açıklamak istiyorum. Biraz önce siz dediniz ki Trump aranıyor, Trump işte yok, nerede falan diye sorunca bugün sosyal medyada özellikle bazı görüntüler paylaşmışlardı biliyorsunuz. İşte Ankara'nın kendine has biliyorsunuz şeyleri vardır, eğlence merkezleri vardır. Trump'ı orada gösteren mi? Ankara.
1: Aa, ben onu gördüm. Ben onu gördüm, gördüm. Şu kravatı başında olan mı hocam?
4: Evet, birkaç
1: tane vardı. O çok müthişti ya. O çok acayip bir şeydi. Evet. Onu gördüm.
4: O aklıma geldi. Tabii ki ben biraz ortamı yumuşatmak için bunu söylüyorum. Onun için güldüm. Fakat şu olabilir tabii ki yemekteki duruma göre. Biraz önce Güldür Hanım'ın da dediği gibi dar kapsamlı gayri resmi toplantılar olabilir. Yani yemekteki eğer sıcak geçmişse bazı devlet başkanları bu ortamı göz önünde bulundurarak yarın yapılacak resmi görüşmelerden önce gayri resmi görüşmelerini, ön görüşmelerini yapmış olabilirler. Öyle düşünüyorum.
1: Anladım. Peki yani yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ya, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım hikayesinden yola çıkarak şuraya bir menü getirelim. Şuraya bir... Hayır, Trump.
3: Sağlıklı mı besleniyor?
1: Trump, 14. 14. Bir kere bu gerçek... Trump kaç yaşında?
3: 80.
1: 80. Ya bu 80 yaşında birinin yiyeceği şeyler mi?
3: Kolesterol bombası.
1: Yani bunu yemiş gelirken. Yani mini bir hamburger, sosisli sandviç, lollipop, kek... ve kahve. Bu iyi bir yiyecek listesi midir Özgür Hocam?
3: Bunu mu yedi? Ben şimdi diyetisyenim. Sadece ben kendi psikolojik hareketim.
1: Tabii ki değilsiniz ama şöyle, bu doğru mu 80 yaşında biri?
3: Yani yedip yemediğini bilmiyorum ama şunu söylüyoruz
1: bu.
3: Bunu yemeyip kendisi böyle daha farklı bir şey yiyip acaba bunun reklamını yapıp oradan bir ekonomik şey sağladı mı?
1: Ya onu
3: bilemiyorum.
1: Onu düşünmemiştim.
5: Faruk Bey burada eksiklikler var. Bakın
1: ne
5: bir
1: var?
5: Kere o sosis sandviçin üzerine
1: evet.
5: Bir Rus salatası koyması lazım.
1: Hamburger ya koymuş yeriniz. Burada var görmedin oradan salata
5: ama
1: var burada.
5: Sarımsaklı olacak biraz.
1: Hayır burada turşu bak turşu var.
5: Oradan kurtarıyor.
1: Salatalık var burada da sandviç şey var sosisli var. Hamburger sosisli kahve lollipop kek. Bak lollipop kek de burada renkli renkli.
5: Patates kızartması
1: hepsini
5: yok.
1: Yemiş.
5: Patates kızartması yok.
3: Valla yani. Reklam yapıp. Çünkü şeyde çok gördük böyle hani borsa işlemlerinde orada burada. Yani belki de hakikaten yiyor da olabilir. Benim bu konuda çok bilgim yok.
1: Eve sipariş vermişti. Bir hanımefendi bir kadın getirdi. Ona bahşiş verdi falan. Yani kadın da aslında çok mutlu olmadı ama.
2: Yani şöyle hep konuşulur ya Trump'ın öyle sağlıklı beslenme gibi işte şuna dikkat etme gibi buna dikkat etme gibi bir hayatı yok. Adam baştan bu yana acayip yiyor, acayip içiyor.
5: Yani torunu, düşünsünüz
1: Amerikalı gibi
6: yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da bir video çekti ya ve eleştirdi.

0: eleştirildi yani. Hani Beyaz Saray çalışanındaysın, nasıl bu kadar rahat geziyorsun diye. Odasına giriyor, başkanın odasına. Ha,
1: torununun çektiği video.
0: Evet, bir düğme gösteriyor, bu diyet kola düğmesi diye. Buna ne zaman bassa diyet kola geliyor falan diye. Evet, yani artık şey, Trump ve fast food meselesi iyice, özellikle kampanya döneminde de çok konuşuldu. Elon Musk anlatmıştı yani, sürekli burger yiyor falan diye.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu eleştirmiyorum. Yani bunu hatta takdir ediyorum. Yani adam bir Amerikalı gibi, gerçek bir Amerikalı gibi yaşıyor yani. Hani Amerikalı, bizim kafamızda o filmlerdeki Amerikalı neyse, konuşurken hani bizdeki o TRT1'in dublajlı filmleri vardı ya. Yani konuşma tonu bile gerçekten Amerikalı yani. Hani yediği, içtiği, fast food'u, şusu, busu, rajonu, bijonu neyi varsa Amerikalı gibi yaşıyor.
2: Habertürk 50 porsiyon göndersin, bekliyoruz.
1: Kim göndersin?
2: Trump izliyorsa 50 porsiyon.
1: Ya misafire gönderilir. Ankara Haber nasıl uygun gör halleder o işi. Ankara.
2: Trump'tan talebimiz var.
1: Bizim sofra mı? Bizim sofrayı göster. Ha, bizim sofra mi gelsin? Ha. Bizim sofra ne biliyor musunuz? Ya, dünyadan gelen gazetecilere
3: menüsü.
1: Evet, gazetecilere ikram edilen Türk mutfağı.
3: Muhteşem.
1: Şimdi, dürüst olalım yani. Muhteşem. Senin hamburgerine, sosisine benzer mi? Bak bakalım muhteşem buraya. Bir kere buradan hocam, uşak taranasını alıp çıkacaksın.
3: Ben bir şey anlatacağım. Söyle de. Ben NATO zirvelerine katıldım dünyadaki birkaç tanesine. Evet. Ne yediğimiz
1: var mıydı böyle bir şey?
3: Ne, mümkün mü? Mümkün mü? Yani
4: aç kedi aç.
3: Öyle iğrenç sandviçler yemek zorunda kaldık ki.
1: Mehmet Hoca gülüyor. Niye neredeyse, gülüyorsunuz hocam?
3: Paramız da bir de.
1: Hasan Üstün neredeyse açlıktan ölmüş şey. NATO
3: aynen. Ya Madrid'de.
4: Hasan Bey aç gelmişti.
3: Madrid'de. Hocam Washington'da. Amerika'da dahil yani. Aç kaldık ya. Ya perişan olduk.
1: Bizimki iyi ama bayağı renkli
3: hocam,
1: yani.
3: Şahane yani. Bir de mekanda birinci sınıf biliyorsunuz. Ya. Millet Kütüphanesi'ni şu anda basın merkezi yaptılar. Orada arkadaşlar, yani dünyanın bütün gazetecileri ve bizim kendi Türkiye'deki gazeteci arkadaşlarımız. Menüde harikulade yani. Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok. Bak ben iki tane NATO zirvesini yerinde takip ettim. Aç kaldık, sefil olduk.
1: Gerçekten ama bu mu?
3: Çünkü çıkıyorsun, giremiyorsun. Çıkmadığınız için de orada kalıyorsun. Çay, Kerem, kahve içiyorsun yani.
1: Kerem bak bunu verdin de gerçekten bu menüyü bizimkiler gazetecilere verdiler mi yani? Bu doğru bilgi değil mi?
3: Hocam fena değilmiş.
1: Sor yani bu şimdi bak burada neler var burada.
0: Acıktım
1: burada gerçekten.
0: Bakınca acıktım.
1: Burada 100 çeşit yemek var ya. Yani...
3: Hocam bir şey
1: sırf var ya bak bu menüyü bak, gazeteciler bak, bilse bu menü için Ankara'ya gelirler.
3: Bak bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye öyle bir devlet ki biraz önce Erhan Afyoncu dedi ya devletimle gurur duyuyorum diye. Birleşmiş Milletler zirvelerinde hemen karşısındaki Türk evinin önünde Türk evinin önünde vermiştik. Herkes ama yani sadece Türklere değil kim geliyorsa bir Türkiye'nin milli yemeklerinden simit, baklava, sandviç, çay ikram edilir. Bakın Türk evinin önünde. Yani oradan BM'den geçiyorsun karşıya direkt orada. Düşünsene saatlerce orada çıkmışsın açsın. Sadece Türkler için söylemiyorum. Herkes. Yani orada herhangi evet polisler anladım dahil.
1: Anladım. Bu arada simitin mucidini biliyor musunuz? Simit ilk simit kim yaptı?
3: Will Smith mi?
1: Yani yok normal o değil ya hani. Normal bizim simit yani. Gevrek var ya gevrek ilk yapan. Kim? Şemsi Paşa.
3: Şemsi Paşa evet.
1: Hani bizim karşıda evet, Şemsi evet. Paşa var ya.
3: Oradaki... Asacı var ya. Evet.
1: Tabii gerçekten odur yani. Simiti çok da iyi bir gurme, iyi bir devlet adamı ama mutfakla da arası iyi biri. İlk önce simiti pişirip hatta Ramazan'da halka dağıtıyor. O Şemsi Paşa pasajının önünde insanlara dağıtıyor. Ramazan'da o simit dağıtma işi oradan başlıyor. Evet. Ya şimdi bir de şey var. Trump'ın manevi kızı mıydı Kerem? Kerem bana her şeyi yaptırdın bugün. Manevi kızı mı dedin? Ne dedin? Kimdi o?
3: Mehmet Hoca bir artık elini başına koydu.
1: Mehmet Hocam neler bir Trump gel. Bak yapay zeka neler yapıyor. Aha simit dedim size ya. Buyurun. Şimdi burada bir kere Trump'ın bu manevi kızı ol ne manevisi? Gerçek kızı olduğunu söyleyen vatandaşımız burada. Trump uçaktan iniyor babasını elinde çiçeklerle karşılıyor.
3: Ama uçak farklı.
1: Ya olsun yapay zeka bu kadar evet, yani. İdare et Hasan abi her şeye itiraz ediyorsun. Bak burada ne yapıyor? Trump kızıyla selfie yapıyor.
3: Ankara'da.
1: Peki burada ne yapıyor? Burada da simit yiyorlar birlikte. Evet. Baba kız buluştular.
3: Şemsi Paşa'nın ürettiği mucidi olduğu simidi yiyor.
1: Evet Şemsi Paşa'nın mucidi olduğu simiti yiyor Trump.

0: arada şöyle bir şey söylüyorlar, onu görmedim. Birisi de çıkmış demiş ki bu hanımefendi
1: niye saçlar ıslak?
0: Benim annem o demiş. Benim annem o demiş.
1: Niye saçlar ıslak?
0: Bu arada şöyle bir şey. Benim annem o demiş. Bu sefer bu hanımefendi demiş ki benim böyle bir çocuğum yok demiş. Tabii ona da cevap veriyorlar. Zaten Trump gibi bir baban da yok diyorlar. Yani her şey sanal dünyada böyle bir araya getiriliyor, bir hoşluk yapılıyor vesaire.
1: Ama saçları benziyor.
0: Benziyor yani, ama yani yüzü rengi, de benziyor.
1: Renk olarak.
0: Hayır, yüzü de benziyor. Yani Trump'ın kızı olabilir benziyor. Yani. Baksana 3 aşağı 5 yukarı benziyor.
1: Saçları ıslak olmuyor diyeydi.
0: Neyse, Mehmet Hoca'yı da tuttuk orada. Bak boş boş bir sürü çalışması var. Hocam çok teşekkür ederim. Eksik olma yayına verdiğin katkı için. Her zaman bekleriz. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok magazinsel bir program oldu. Herkese iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler. Gülru Hanım çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca alayım.
1: Yine ses gitti hocam.
0: Peki.
3: Pardon.
0: Buyurun.
3: Sadece şunu söylemek istiyorum. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü sadece bir ABD başkanı ziyaretinin hazırlıkları aylar alır. Yani Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, bütün oradaki protokol görevlileri hem bir ABD başkanı ziyareti yapıyorlar, hem de NATO zirvesi yapıyorlar ve alınlarını akıyla da bu işten çıkacaklarından eminim. Hepsine ellerine, emeklerine sağlık diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gülru Gezer, eski bir diplomat. Çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Bu arada Ercan Gürses, sevgili meslektaşım Ercan Gürses diyor ki müthişti, böyle bir ağırlama yok. Yani gazeteciler falan, evet, evet. Hepsi. Sadece yemek değil, en ince ayrıntısına kadar lavaboda diş macunu bile düşünülmüş durumda diyor. Yani gelen gazeteciler için vesaire. Buna belki bunu mesela aksini de söyleyen olacaktır. Diyecektir ki bazı insanlarda bu kadara ne gerek var? Yani madem öyle bu kadar ayrıntıya niye giriyorsunuz? Bütün konuklarıma tek tek teşekkür ederim. Konuklarımı göndereceğim. Sonra kapanış için tekrar burada olacağım.
4: Bu simitle ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bir cümle söyleyin.
4: İsveç'te Haydi Osmanlı Seferi de İsveç belgeden hazırlanan bir önemli bir doküman var. Orada sefer sırası 40 km yürüyüş, her gün sabahleyin askere de bu simit, ama Şemsi Paşa'nın sonrasında mıdır onu bilmiyorum ama her gün verilen bir ikmal malzemesi olarak veriyor.
0: Sonrasındadır hocam. O muhtemelen
4: çok sonrasıdır muhtemelen.
0: Evet. Peki. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Çok kısa bir ara, ben geleceğim kapanış için.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Yarın akşam Habertürk'te ana haberde saat 19'da görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Mersin yağmurlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 21, Van yer yer yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 8 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. NATO zirvesinin dün birinci gününü idrak ederken bugün ikinci günündeyiz ve Donald Trump 17 yıl aranın ardından Ankara'ya resmi ziyaret için gelen ilk ABD başkanı oldu. Trump havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider ardından Beştepe'ye geçti. Resmi töreninin ardından Erdoğan ve Trump baş başa görüşme gerçekleştirdi.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Ankara'ya inişinde onu karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'ya Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında geldi. Ankara Havalimanı'ndaki sıcak karşılamada Trump'ın Erdoğan'a bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak dediği öğrenildi. Katar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 yeni Air Force One'a dönüştürülmüştü. Karşılama töreninde dikkat çeken ansa Trump'ın Türk askerlerine Türkçe selamlaması oldu. Daha sonra şeref salonuna geçen Erdoğan'la Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. İki lider daha sonra Beştepe'ye hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan resmi tören alanına giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Trump için Beştepe'de de resmi karşılama töreni düzenlendi.
2: Merhaba, Eşkar.
1: İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti. Önce Erdoğan ve Trump baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız açıklaması yaptı.
0: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından katsa yaptırımlarına kadar birçok konu vardı. Erdoğan 5 F-35 uçağının sözünü aldık derken Trump neden olmasın bunun kararını vereceğiz yanıtını verdi. Yaptırımları kaldıracağını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldık, hayırlı kararı bekliyoruz dedi.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, F-35 için kararı vereceğiz. Neden olmasın diyerek karşılık verdi.
4: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and it's certainly something we will consider. Yeah.
1: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. İkili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından

0: İran Savaşı'na kadar birçok konu vardı. Trump yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.
1: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
0: Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz dedi. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinden de övgüyle bahsetti. Liderlerin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma süreci de vardı.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
0: Türkiye, İran konusunda bize yardımcı oldu diyen Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerine tepki gösterdi.
1: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
0: Trump ziyaretinden önce de zirve Türkiye'de olduğu için katılacağını söylemiş, Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la bir araya geldi. Erdoğan zirve kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i Beştepe'de kabul etti. Kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan Türkiye olarak NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun transatlantik bağın yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin hedef alınmasının ardından ABD ordusu İran'a saldırı düzenledi. Bender Abbas ve Sirik kentleriyle Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Saldırıların sona erdiği ve 80'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı.
4: ABD, İran'da saldırı başlattığını açıkladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu.
5: Vay.
4: İran medyasının aktardığına göre Sirik kentinde 7, Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyuldu. Keşm Adası'ndan da patlama sesleri yükseldi. Dakikalar içinde ABD ordusundan açıklama geldi. İran'a karşı güçlü saldırı başlattık denildi. ABD başlatılan saldırıların gerekçesi olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını işaret etti. ABD ordusundan yapılan açıklamadaysa İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir ifadeleri kullanıldı. Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Irak'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise saldırıların ardından ülkesine geri döndü. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından önce Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselmişti. Katar ve Suudi Arabistan'a ait gemiler hedef alınmıştı. Gemilerin vurulmasının ardından Katar, İran'ın Doha Maslahat Güzarı'nı Dışişleri Bakanlarına çağırarak nota verdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise bu saldırılardan ve sonuçlarından İran sorumludur açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'la koordinasyonu olmayan rotalar kullanan gemiler risklerle karşı karşıya yanıtını verdi. ABD Hazine Bakanlığı ise İran ham petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına ilişkin 21 Haziran'da yayınlanan izni iptal etti. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin bu hamlesini kınadı. İran, İslamabad mutabakatının ihlalinin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tutuyor açıklaması yapıldı. İran, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacak denildi. Öte yandan İran ve ABD heyetlerinin yeniden masaya oturması bekleniyor. El Arabiye Televizyonu'nun iddiasına göre tarafların bir sonraki görüşmesi 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
3: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'de dünya liderlerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan konukları kapıda tek tek karşıladı. Samimi sohbetlerin ve sıcak görüntülerin öne çıktığı anlarda liderler akşam yemeğinde bir araya geldi.
0: Samimi sohbetler, gülen yüzler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte konuklarını tek tek karşıladı. Beştepe liderlere ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO liderleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Erdoğan çifti tüm misafirleri Beştepe'de tek tek karşılayarak selamlaştı. Liderlerin geldiği sırada da Yeniçeri ve Mehteran takımı hazır bulundu. Mehteran takımı liderlere ayrı ayrı marşlar çaldı. Beştepe'ye ilk gelen NATO Genel Sekreteri Rutte oldu. Konuklar arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuk liderler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise makam aracı canavarla geldi. Mehter takımına dönerek eliyle beğenme işareti yaptı. Erdoğan çiftiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonda liderlere Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu. Taş fırında pişmiş pide, zeytinyağında pişirilmiş sebzeler, mantı, levrek ve ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, tatlı olarak da sütlü baklava ikram edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bugünkü konuşmasında çok güzel yemekler yiyip çok iyi toplantılar yapacağız demişti.
3: Ankara tarihi NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlıyor. Liderler zirve öncesinde peş peşe açıklama yaparken ABD Başkanı Trump Rusya-Ukrayna savaşının gündemde olacağını söyledi. Savaşı bitirmeye çok yaklaştık dedi. Almanya Başbakanı Merz ise zirvede Ankara ruhu oluşmasını umuyoruz açıklamasını yaptı.
0: Gözler tarihi NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya çevrildi. Zirve için yola çıkan ittifak üyesi ülke liderlerinden peş peşe mesajlar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, birçok konunun ele alınacağı NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da gündemde olacağını söyledi. NATO'da bu konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız diyen Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum ifadesini kullandı. Hem Rusya hem Ukrayna liderlerinin anlaşma yapmak istediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile zirvenin ülkesi için boş geçmeyeceğini umduklarını belirtti. Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa Atlantik Devletleri Zirvesi'nin boş geçmeyeceğini umuyoruz dedi. Almanya Başbakanı Merz ise NATO zirvesinde bir Ankara ruhu oluşmasını umuyoruz ifadesini kullanarak zirvede Ukrayna ve İran konularının önemli olacağını belirtti. İtalya Savunma Bakanı Grosseto da NATO zirvesi iyi sonuç verecek şekilde tasarlandığı ifadesini kullandı. Taahhütler yerine getirilecek ve her ülke üstlenmeyi taahhüt ettiği yükümlülüklerin önemli bir kısmını yerine getirmiş olarak zirveye katılıyor dedi. İttifak üyesi ülkelerin liderleri 2 gün boyunca Ankara'da bir dizi toplantı ve görüşmeye katılacak.
3: Müttefikler Ankara'da programında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin saha tecrübesinin NATO için stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin son 20 yılda oluşturduğu savunma mimarisine dikkat çekti.
5: Türkiye'nin NATO operasyonlarına katkıları son derece büyüktür. Yakın dönemdeki NATO tatbikatları Türkiye'nin kapasitesini göstermiştir. Saha tecrübemiz ittifak için stratejik bir kaynaktır.
0: Türkiye'nin saha tecrübesinin önemine değindi. Somut adım vurgusu yaptı.
5: Savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz. Caydırıcılık, eğitimli personel, hazır güçler, entegre hava ve siber savunmalar, siber dayanıklılık, siyasi kararlılık ve irade gerektirir. Ankara Zirvesi'nin en kilit mesajlarından biri, burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında İletişim Başkanlığı Münih Güvenlik Konferansı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı İşbirliği'nde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katıldı. NATO'ya katkının öneminin altını çizdi.
5: Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine dikkati çekti.
6: Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
0: Duran, Türkiye'nin NATO'ya katkılarının iyi okunması gerektiğini söyledi.
7: Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bir savunma mimarisi oluşturdu. Bu dönemde Türkiye'nin rolü, stratejik özelliği, operasyonel deneyimi ve Avro-Atlantik güvenliğine yaptığı benzersiz katkı üzerinden okunmalıdır.
3: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Türk savunma sanayi ürünleri bu forumda sergileniyor. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek forumu ve sergilenen ürünleri Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile konuştu. Sözü Serkan'a bırakalım.
8: Evet, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin önemli yan etkinliklerinden birini takip etmeye devam ediyoruz. ATO'da Savunma Sanayi Forumu'ndayız. Yayın konuğumuz Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat İkinci. Efendim, Habertürk'e hoş geldiniz. Öncelikle bu zirveye dair kısa bir değerlendirme ve daha sonra Türkiye'nin ittifaktaki konumuna dair görüşlerinizi alalım.
9: Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii böyle tarihi bir zirvenin Ankara'da yapılıyor olması, Türkiye'de yapılıyor olması bizim için aynı zamanda çok büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Bunlar özellikle NATO üyesi ülkeleri arasındaki teknolojik işbirlikleriinin artırılması için bugün içinde bulunduğumuz savunma sanayi paneli aslında bunu gerçekleştirdiğimiz mecralardan bir tanesi. Tabii NATO içerisinde Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından bir tanesine sahip olması hasebiyle çok kıymetli bir yerde. Bununla beraber de savunma sanayisinin çok hızlı bir şekilde yükseldiği, teknolojik ve özellikle üretim kapasitesi açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi noktada olduğu gerçeğiyle Türkiye'nin aslında NATO'ya çok ciddi katkılar yapacağını değerlendiriyoruz. Burada Roketsan olarak bizler tabii hem hava savunma tarafında hem balistik füze, seyir füzeleri, işte antitank ve mempetler tarafında çok ciddi kapasitelerle üretim yapmaya gayret gösteriyoruz. Avrupa'nın ve özellikle de NATO üyesi ülkelerin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ortak üretim dahil, ortak üretim projeleri dahil biz karşılayabileceğimizi, Türkiye'nin savunma sanayi ekosistemiyle burada çok daha hızlı bir şekilde sonuç alınabileceğini anlatıyoruz. Bu da çok ciddi bir şey yaratıyor, etki yaratıyor. Özellikle ön plana çıkan noktalara baktığımızda işte hava savunma sistemleri, balistik füzeler, seyir füzeleri, bunlarla beraber mempetler Avrupa'da ve NATO'da, NATO üyesi ülkeler içerisindeki en fazla ilgi çeken unsurların başında geliyor diyebiliriz.
8: Efendim, özellikle Roketsan'ın çok yakın zamanda imza attığı bir başarı var. O da Typhoon Block 3'ün bir deniz hedefi vurması. Evet. Bu NATO tarihinde, ittifak tarihinde bir ilk. Doğru söylüyorum değil mi?
9: Doğru, doğru.
8: Nasıl değerlendiriyorsunuz bu atışı?
9: Aslında çok önemli bir atış. Şundan dolayı zaten Typhoon biliyorsunuz seri üretimde olan bir proje. Typhoon'un seri üretimleri devam ediyor. Ama Typhoon'a yeni eklediğimiz kabiliyet aslında hareket halindeki bir hedefi bile nokta hassasiyetiyle vurabilecek kabiliyeti getiriyor. Bu şu anlama geliyor. İşte yüzlerce kilometre öteden aslında hipersonik hızlarda hareket eden bir balistik füzeyle hareketli bir hedefi denizde vurabiliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin karasularının güvenliği açısından çok kıymetli bir kabiliyeti beraberinde getiriyor. Bizim deniz kuvvetlerimiz zaten çok kuvvetli bir deniz kuvvetleri. Bölgenin en büyük deniz kuvvetlerinden birine sahip Türkiye. Ama onu destekleyecek böyle bir sistem Türk karasularını hasım unsurlar tarafından aslında tehdit edilmesine fırsat vermeden çok uzak mesafelerde bertaraf edilebileceği bir kabiliyeti silahlı kuvvetlere kazandırıyor. Bu da bizim için gerçekten çok üzerinde çalıştığımız, teknolojik olarak çok gayret gösterdiğimiz alanlardan biriydi. Bunun testini, başarılı testini halkımızla paylaşmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesiydi.
8: Efendim son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi şu anda dünyanın pek çok farklı noktasında güvenlik anlayışının biraz daha değiştiğini, harp teknolojisinin çok daha fazla değiştiğini görüyoruz. Özellikle elektronik harp başta olmak üzere. Evet. Rusya, Ukrayna'da bunu görüyoruz. İsrail'in bölgedeki saldırılarında bunu görüyoruz. Türkiye'nin de doğal olarak Türk savunma sanayinin de roket sandığı içinde dahil olmak üzere elbette yeni harp ortamında yeni bir yol haritası var. Siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle böyle önemli bir zirvede yeni savunma sanayi dönüşümünü nasıl değerlendirirsiniz?
9: Türk savunma sanayi bu yeni dönüşüme çok iyi adapte olan savunma sanayilerinden bir tanesi. Silahlı kuvvetlerimiz de buna çok hızlı adapte oluyor. Bakın biz şu anda insansız hava aracı tarafında bütün bilinen doktrinlerin hepsini değiştirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda dünyada en etkin şekilde İşte bu insan hava araçlarını, akıllı mühimmatları, hava füzelerini dronlarımızdan, işte hava yer mühimmatlarını en etkin şekilde kullanan silahlı kuvvetlerden bir tanesi. Bu dünyadaki bütün bilinen NATO'nun içerisindeki ülkelere dahil savaş konseptini, doktrinini değiştiren bir unsurdu. Buna çok hızlı adapte olduk biz. Aynı zamanda tabii tehdit unsurları da çok değişiyor. İşte şeyi de gördük, İran'la İsrail arasındaki savaşta gördük. Bu yeni teknolojilerin bazı noktalarda etkisiz kaldığını, işte savunma konusunda bazı zafiyetlerin ortaya çıkardığını gördük. Bundan hemen ders alıp savunma sanayimizde yeni projeler hayata geçirildi. Özellikle işte anti-drone sistemleri, dronlara karşı konulacak sistemler, bizim pusu gibi sistemlerimiz, korkut gibi sistemlerimiz harekete geçirildi ve bunlar hemen envantara dahil edildi. Bu Türk savunma sanayinin aslında dinamizmini gösteren önemli unsurlardan bir tanesi. Şu anda bu dinamizmini en üst seviyede koruyan bir endüstrimiz var. Aynı zamanda da bu endüstrinin ürünlerine çok hızlı adapte olan bir silahlı kuvvetlerimiz var. Bu Türkiye açısından çok büyük bir şans. NATO için de bu anlamda çok ciddi örnek teşkil ediyor.
8: Peki. Efendim çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda sorularımızı yanıtladı. Yayın konuğumuz oldu diyelim. Şimdi bu noktadan söz yeniden size bırakalım.
3: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli kabiliyeti NATO'ya güç katmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Forumu'nda Türk savunma şirketleri adeta gövde gösterisi yaptı. Aselsan, Roketsan, MKE ve STM Genel Müdürleri Habertürk'e konuştu. NATO için Türk savunma gücünün önemini anlattı.
10: İçinde bulunduğumuz dönemde geçmişte çok güçlü orduları daha çok öne çıkaran NATO artık güçlü savunma sanayini de yanına eklemiş oldu.
0: Türk savunma sanayisi NATO'ya güç katacak. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Aselsan'ın NATO'daki önemini anlattı.
10: Seri üretim kabiliyetimizi sadece 2 yılda %40 arttırdığımızı, devam eden yatırımların $2.5 milyar aştığını ve daha hızlı inovasyon yaptığımızı. Tabii iç süreçlerimizi optimize ettik. Şirketin verimliliğini çok yüksek seviyelere çıkardık.
0: Tarihi NATO zirvesinde Türk savunma şirketleri gövde gösterisi yaptı. Zirveye Türk savunma sanayisi damga vurdu. Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayinin NATO'daki dinamizmini değerlendirdi.
9: Biz şu anda İnsansız hava aracı tarafında bütün bilinen doktrinlerin hepsini değiştirdik. Şu anda bu dinamizmini en üst seviyede koruyan bir endüstrimiz var. Aynı zamanda da bu endüstrinin ürünlerine çok hızlı adapte olan bir silahlı kuvvetlerimiz var.
0: NATO'ya katkı yapan bir diğer yerli firma ise makine kimya endüstrisi. $1.5 milyar kimyasal ve konvansiyonel mühimmatlarla yatırım yapılıyor.
11: Mesela Tolga bunlardan önemli bir yetenek ki şu anda dünyada ve NATO içerisinde Tolga kapsamında dronlara ve işte insan savaş araçlarına karşı bu detayda bir konsept, bir çözüm yok.
0: İstihbarat yazılımı yapan Türk savunma sanayi şirketi STM ise Portekiz'e satışı yapılacak gemi projesindeki son durumu paylaştı.
12: Bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke ilk hani askeri gemi inşaatı sözleşmesi diyebiliriz. Yoğun bir şekilde gemi inşa faaliyetleri devam ediyor. İkinci gemimizin çok yakın zaman içerisinde saç geçmesini yaptık. İnşallah adım adım bundan sonra denize indireceğiz.
3: ABD ve Almanya Ankara'da anlaşmaya vardı. Avrupa'da Atakım güdümlü füzelerin ortak üretimine başlanacak. Amerikan ve Alman şirketler NATO zirvesi savunma sanayi forumunda mutabakat yaptı. zaptı imzaladı ve anlaşmayla birlikte Atakims füzeleri için Avrupa'da bir kez oluşturulacak. Böylece NATO bünyesindeki Avrupa güçlerini uzun menzilli Atakims füzelerinin üretimi, entegrasyonu ve dağıtımı sağlanacak. Almanya ise bu sürecin endüstriyel üssü haline gelecek. Atakims süpersonik ve uzun

0: Menzili bir taktik balistik füze sistemi olarak tanınıyor. Her bir füzenin maliyeti de yaklaşık 1,5 milyon ABD doları. Atakams is now more than 30 years old, bulky and not as much. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuşan Zelenski, ülkesinin hava savunma sistemlerine acil olarak ihtiyacı olduğunu söyledi. Drone teknolojisini NATO ülkelerine teklif etti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İttifaktan daha fazla hava savunma sistemi istedi. Zelenski, Ukrayna'ya yapılan Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın en acil ihtiyacının hava savunma sistemleri olduğunu söyledi. Avrupa'da Rusya'nın balistik füzelerine yönelik kuvvetli bir savunma inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Zelenski, balistik füze avantajının Rusya'nın elinde kalan son büyük askeri avantaj olduğunu dile getirdi.
2: Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bu sistemler için gerekli füzeleri üretme kapasitesine sahip olması gerekiyor. Günümüzdeki savaşlar, mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini gösterdi.
1: Ukrayna lideri, Ukrayna'nın gelişmiş drone teknolojisini müttefiklerin kullanımına açabileceğini söyledi. Ortak üretim ve teknoloji paylaşımına açık olduklarını belirtti. Zelenski, savaşta edindikleri tecrübenin Avrupa'nın savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlayabileceğini de belirtti. Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de ikili bir görüşme yaptı. Ukrayna liderine dostum diye hitap eden Rutte, Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimiz demektir açıklaması yaptı. Açıklamalar Moskova'da da yakından takip edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah, istihbarat ve uydu desteği sağlayarak savaşın doğrudan tarafı haline geldiğini savundu. Trump'la Zelenski arasında yapılacak görüşmenin sonucunu dikkatle izleyeceklerini söyledi. Ukrayna lideri zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu hafta grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Özel en düşük emekli maaşına yapılan zam, NATO zirvesi ve mutlak butlana kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu. Partideki işgal bitmezse ne bu parti ne bu millet çaresiz seçeneksiz değildir dedi.
3: Zamlı haliyle en düşük emekli maaşı 23.500 lira, asgari ücret sadece 28 bin lira. Bu maaşlarla geçim olmaz.
1: En düşük emekli maaşına yapılan zammı bir kez daha eleştirdi. Sandığı işaret etti.
3: Bu emeklilere yapılan bu büyük haksızlığın, bu büyük vefasızlığın hem ilk seçimde hesabını göreceğiz hem de emekliye ilk seçimde hakkını vereceğiz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Gündeminde Ankara'da başlayan NATO zirvesi vardı. Alınan güvenlik önlemlerini eleştirdi.
3: Ülkemize gelen liderler, heyetleri ne görecekler? Hayalet bir şehir. Ankara'ya gelip bir tane Ankaralı görmeden, bir dükkana uğramadan, polislerle dolu bomboş sokakları görüp Ankara'dan ayrılacaklar. Bu mudur Türkiye'nin imajı? Kimse kusura bakmasın. Bu güç değildir, güçsüzlüktür.
1: Özel, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararından bu yana sabırla ve sağduyuyla beklediklerini söyledi.
3: Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik açılan rüşvet irtikap davasında bugün ikinci gün duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor. 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülüyor. Dün ilk olarak tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan savunma yapmıştı. Özcan hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Mahkeme bugün sanıkları dinlemeye devam ediyor. Sanıklar hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunuyor. Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
4: Ve nikah ücretlerine zam yapmışım.
0: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ece Naz Macit'in annesi konuştu. Acılı anne faillerin en ağır cezayı almasını istedi. Dünya sandığından olabiliyor. En temizlik
4: kanalına giriyor. Umutların yalan olabiliyor. Bak bakalım kim kime geliyor. Arkadaşa inandı. Kurban gitti. Kendi gibi gördü. Saf, temiz bir kızdı çünkü benim kızım.
1: Ece Naz daha 18 yaşındaydı. Misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu, canından oldu.
4: Çok iyi niyetliydi, güler yüzlüydü, kimseye zararı yoktu, kahkahası vardı, ömre bedeldi.
1: Kocaeli Darıca'da yaşayan Ece Naz Macit, 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ece Naz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.
4: Çünkü benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken o patates elinde gitti. Kızartırken tezgaha dönük arkası, silahla sıkmak nedir?
1: Olay sırasında evde olan ikisi erkek, üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kasten öldürme suçundan tutuklandı.
4: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, üç kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
1: O gün evde neler yaşandığı, Ece Naz'ın nasıl vurulup öldüğü soruşturmayla ortaya çıkacak. Anne Döne Macit, sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
4: Benim çocuğum Azrail'in yanında geziyormuş, bilmiyormuş.
5: Çiçeğim aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın ne olur. Dünya sandığından olabiliyor. En temizlik
0: kanalına giriyor. İzmir'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın 13 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık bakın kendini nasıl savundu.
1: Önce akrabalarının yanına gitti. Sonra biriyle görüşeceğim diye buradan ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Mihriban'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanığın savunması şaşırttı. Mihriban Yılmaz 26 yaşındaydı. İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle yaşıyordu. 29 Aralık 2025'te evden çıkan genç kız ortadan kayboldu. Ailenin başvurusuyla harekete geçen polis, genç kızın akrabalarıyla aynı binada oturan Fatih İnan'ın kullandığı kamyonete bindiğini belirledi. Gözaltına alınan İnan, genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ormanda gösterdiği yerde Mihriban'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Fatih İnan'ın kamyonetiyle orman yoluna girdiği anların görüntüsüne ulaştı. Tutuklanan Fatih İnan ve kardeşi dahil 5 sanık hakkında dava açıldı. İnan hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis istendi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Fatih İnan, suçlamaları reddetti. Genç kızın kendisini tehdit ettiği iddiasında bulundu. Bağırmaya başlayınca elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Öldüğüne inanamadım. Domuzları neşelediği bir yere gömdüm dedi. Mahkeme İnan'ın tutukluluk halinin devamına, kardeşinin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Fatih İnan için akıl sağlığı raporu istendi. Duruşma ertelendi.
0: İstanbul Kartal'da metruk gece konduda cansız bedeni bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan kadının katil zanlısı bakın kim çıktı.
1: Cesedi metruk gecekonduda bulundu. Günlerdir aranan tekstil işçisi kadının altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Kartal'da tek katlı metruk gecekonduya girenler hareketsiz yatan bir kadını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi. Polisler gecekonduda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadın 3 Temmuz Cuma gününden bu yana kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'tı. Oğluyla birlikte yaşayan Polat, tekstil işçisi olarak çalışıyordu. Cuma sabahı işe

0: gitmek için evden çıkmıştı. Polis katil zanlısı olarak Gülay Polat'ın iş arkadaşını gözaltına aldı. Zanlı iddiaya göre kadını boğarak öldürmüş ve altınlarını çalmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ticaret Bakanlığı, depozito katılım payının güncellenmesinin ardından üretici ve satıcı tarafından haksız fiyat artışı yapıldığını tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada fiyat artışlarına idari yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir denildi. Tespitin ardından ulusal, yerel marketler ve ilgili sektör temsilcilerinin incelemeye alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği ve idari yaptırımın uygulanacağı kaydedildi. İstanbul'da bir genç kız zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu. Mideye giden diş fırçası nedeniyle hastanelik oldu.
0: Hastaneye diş fırçası yuttum diye başvurdu. Doktorları da şaşkına çevirdi.
2: İlk nasıl yutar diye inanamadık ama tomografisini çektik. Yaklaşık 13 santimlik diş fırçasını ucunu kırarak yutmuş.
0: İstanbul'daki olayın nasıl yaşandığı 21 yaşındaki genç kızın anlatımıyla ortaya çıktı.
2: Kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş. Kusturmaya çalışırken yutmuş. O kıl saplı plastik tarafını kırmış. 13 santimlik alanını yutmuş.
0: Doktorlar SB adlı hastayı hemen ameliyata aldı. Operasyonda diş fırçası çıkarıldı. Genç kız taburcu edildi.
2: Şimdi genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
0: Peki herhangi bir cisim yutulduğunda ne yapmalı?
2: Hastalar bunu kendileri çıkartmaya çalışıyor. Gerek suyla, gerek yemek yiyerek, ekmek yiyerek. Biz önermiyoruz çünkü başka sıkıntılar doğurabilir. Direkt olarak bir eğitim araştırmanın aciline başvurularını tavsiye ederiz.
1: Bazı suçlular var ki cezaevine girip çıksalar da akıllanmıyor. Tıpkı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gibi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri Haliliye ilçesinde operasyon düzenledi. Bir traktör kasabasına zulanmış 43 parça halinde 25 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Traktörde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan uzun yıllar cezaevinde kaldığı, geçtiğimiz Mayıs ayında tahliye olduğu öğrenildi. Tahliyesinden 40 gün sonra yine uyuşturucu suçundan yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. İran'ın eski lideri Ali Hamane'nin cenaze töreni Kum kentinde devam etti. Cenaze ardından Irak'a götürüldü. Hamane'nin cenazesi Tahran'da yapılan anmanın ardından helikopterle Kum kentine götürüldü. Şiiler için önemli bir kent olan Kum'da yüz binlerce kişi Hamane'ye son görevlerini yenile getirmek için sokaklara çıktı. Buradaki törenin ardından Ali Hamane'nin cenazesi Irak'a götürüldü. Bugün Necef ve Kerbela kentlerinde törenler yapılacak. Perşembe günü ise Hamane'nin cenazesi Meşhed kentine götürülecek. Hamane'nin İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel bir alana defnedilmesi bekleniyor. Fransa'dan Suriye'ye 17 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Şam'a giden Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazırız dedi. Macron'un kaldığı otelin yakınlarında gerçekleşen iki patlamada ise 18 kişi yaralandı.
0: Fransa'dan Suriye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Macron'un ziyareti sırasında Şam'da iki patlama meydana geldi. Macron, NATO liderler zirvesi öncesinde resmi

0: temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelen Macron, tarihi Emevi Camisi ve eski Şam bölgesini de ziyaret etti. İki liderin yapacağı görüşme öncesinde ise Şam'da patlama sesleri yükseldi. Macron'un kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Bombalardan birinin bir çöp konteynerine, diğerinin ise bir araca yerleştirildiği, yaralananlar arasında polislerin de olduğu belirtildi. Patlamalar, Macron'un Şara ile görüşmek üzere başkanlık sarayına vardığını duyurmasından hemen önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye giderken patlama sesi duymadığı belirtildi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 16'dan fazla stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Macron, ülkesinin Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğunu belirterek birçok alanda Suriye'nin ortağı olacaklarını söyledi. Şara da Suriye'nin bölgedeki önemine dikkat çekti.
1: Akdeniz, Körfez ve Irak arasında stratejik bir konuma sahibiz. Bu yıl hepimizin yaşadığı Hürmüz Boğazı krizinin ardından dünya buradaki güvenli ve istikrarlı ulaşım koridorlarının değerini bir kez daha gördü.
0: Macron, Esad'ın 2024 yılında devrilmesinin ardından 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Şara da göreve geldikten sonra ilk Batı ziyaretini geçen yıl Paris'te yapmıştı.
2: ABD Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönündeki sözlerine İspanyol kaynaklar yanıt verdi. Başbakan Sanchez görevini yaptı, Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadeleri kullanıldı. Başbakanlık kaynakları ayrıca Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını belirtti.
3: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü. Kaynaklar ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.
2: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Macar İstanbul'da turist oldu. Macar Başbakan tarihi Yarımada'yı gezdi.
0: Turist gibi İstanbul'u gezdi. Tarihi mekanlara büyük ilgi gösterdi. Macaristan Başbakanı Peter Macar NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce ilk durağı İstanbul oldu. Tarihi Yarımada'ya gitti. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı, Yedi Kule Hisarı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi. Türk lezzetlerinin tadına baktı. Macar Başbakan Macar'a Yedi Kule Hisarı ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Turan, ziyareti için Başbakan'a teşekkür etti.
2: ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyareti kadar Trump ve heyetini taşıyan yeni başkanlık uçağı da dikkat çekti. 1 milyar dolarlık uçakta 9 saat süren uçuşta sunulan ikramlarsa mini burger, sosisli sandviç, kek ve kahve.
0: Gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretine çevrilmişken Trump ve heyetini taşıyan 1 milyar dolarlık yeni başkanlık uçağı da gündem oldu. Uçak kadar yolculukta servis edilen fast food menüsü dikkat çekti. Trump'ı NATO zirvesine taşıyan başkanlık uçağında servis edilen menü, yüksek maliyetli askeri teknolojiyle mütevazı Amerikan klasiklerini bir araya getirdi. 9 saat süren Ankara uçuşunda basına ve heyete sunulan ikramlar Trump'ın bilinen fast food tercihlerini uçuş konseptine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri protokol şefi tarafından paylaşılan menüye göre ikramda mini burger, sosisli sandviç, 2 adet lollipop kek ve kahve yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa fiyatları temel alındığında bu menünün değerinin yaklaşık 40 ila 50 dolar olduğu belirtiliyor. Ancak askeri, lojistik, tek kullanımlık logolu ekipmanlar, güvenlik protokolleri ve askeri mutfak operasyonunun getirdiği ek yükler sebebiyle kişi başı gerçek maliyetin 150 dolara kadar çıkabildiği kaydediliyor. Trump'ın 1 Temmuz 2026 tarihinde ilk resmi seyahatini gerçekleştirdiği yeni başkanlık uçağı, Katar hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiği Boeing 747-8 tipi uçaktan dönüştürüldü. Uçağın ham piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak gösteriliyor. Ancak güvenlik, şifreli haberleşme sistemleri, füze savunma donanımları ve askeri komuta modifikasyonlarının ardından uçağın toplam maliyetinin 1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.
2: Küba'da ulusal elektrik sistemi çöktü. Ülke genelinde geniş çaplı kesintiler yaşanıyor. Yetkililer ulusal şebekenin tamamen yeniden devreye alınmasının günler sürebileceğini belirtiyor.
0: Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı. Bu yıl 3. son 2 yılda 8. kez ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Devlet elektrik şirketi ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu. Kesintinin nedeninin araştırıldığı, tekrar normale dönülmesinin günlerce süreceği belirtildi. Onarım işlemlerinin öncelikle küçük bölgelerde kademeli olarak başlaması, ardından ulusal şebekenin yeniden devreye alınması planlanıyor. Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılaması için 100 bin varilden fazla petrole ihtiyacı bulunuyor. Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken kalanı ithal ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır elektrik kesintileri, temel gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve para birimindeki sert değer kaybıyla mücadele ediyor. Uzmanlar bu yıl ekonominin %7'nin üzerinde daralacağını öngörüyor.
2: Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangın can aldı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi dumandan hastanelik oldu.
0: Tek kıvılcım yetti. Fabrika dakikalar içinde alevlere teslim oldu. O yangın bir kişiyi hayattan kopardı. Kocaeli'de Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanıcı maddeler nedeniyle tüm binaya, ardından da bitişikteki iş yerlerine yayıldı.
4: Boya fabrikasından dumanlar, patlamalar, sesler duyunca dışarı çıktım. Dışarı çıkınca zaten her taraf yanmaya başladı. Ondan sonra benim iş yerim, o bir arkadaşım iş yerim. Bütün iş yerleri yandı.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada 26 yaşındaki Samet Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yangınla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
2: Ordu'da kardeşler arasındaki husumet kanla bitti. Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet vardı. Silahla ağabeyi, yengesini ve yeğenini katletti. Olay Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı. 61 yaşındaki MG, ağabeyi Mehmet Gülen'in iş yerine geldi. İş yerinin önünde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Yanındaki tabancayı çeken MG peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların herifi olan Mehmet Gülen'le eşi ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.
5: Yakın akrabalarından almış olduğumuz bilgilere göre aralarında bir yer yurt yüzünden bir husumet var mı?

0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çiftiyle oğulları Resul Gülen hastaneye kaldırıldı. Ancak üçü de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
1: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üniversite öğrencisi Hamza Duras kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda ölü bulunmuştu. 23 yaşındaki genç son yolculuğuna uğrandı.
0: İstanbul'a gidiyorum diye evden çıktı. Ortadan kaybolunca ekipler seferber oldu. Günler sonra acı haber geldi. Üniversite öğrencisi genç törenle son yolculuğuna uğurlandı.
2: Hadi hayatınızda nasıl öldünüz? Nasıl öldünüz? Nasıl öldünüz?
0: Hamza Duras İstanbul'da özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyordu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Bindiği otobüsten yol üzerinde indiği ortaya çıkan gencin en son Safranbolu kent ormanında görüldüğü belirlendi. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kent ormanında günlerce arama yaptı. 90 kilometre karelik alan 3 kez tarandı. 18 gün süren aramaların ardından kayıp gençten acı haber geldi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
2: Musallada Hamza Duras kardeşimiz var.
0: Hamza Duras için memleket Safranbolu'da cenaze töreni düzenlendi. Duras, Sultantepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: İzmir'de yaşayan Down sendromlu Deniz Ayça Karagöz, 2014 yılında üniversiteden mezun oldu. Uzun süre mesleğini yapabilmek için iş aradı ancak başvurularına olumlu yanıt alamadı. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin istihdam programına dahil edilmesiyle hayaline kavuşan Karagöz, işe başlamanın mutluluğunu bakın nasıl anlattı.
0: Mezun oldu, 12 yıl iş aradı. Kimse geri dönüş yapmadı. Down sendromlu Deniz Ayça yıllar sonra mesleğine kavuştu.
3: Benim başarabileceğime inandılar. Böyle bir fırsat tanıdılar. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum. Ayça çok mutlu ve gerçekten bunu ben onun davranışlarında hissediyorum.
0: İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz, Down sendromlu bir birey. Buna karşın genç kadın eğitimiyle dikkat çekiyor.
3: Bu yüzden de otel işletmeciliği bölümünü bitirdim. İki dil biliyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum.
0: Karagöz 2014 yılında mezun olduktan sonra birçok iş başvurusunda bulunsa da dönüş alamadı. Bir süre sonra yolları Türkiye Down Sendromu Derneği ile kesişti. Derneğin istihdam programıyla birlikte iş buldu ve İzmir'de bir otelde çalışmaya başladı.
3: Ben burada çok mutluyum. Beni seven şeflerim ve müdürlerim var. Beni aralarına aldılar, beni kabul ettiler. Bu kadar yıl eğitim aldıktan sonra kendi alanında çalışması bizleri çok mutlu etti.
4: Ayça ile çalışmak bizim ve ekibimize inanılmaz derecede bir pozitif enerji katıyor.
3: Maaşımı alınca yani yeğenime hediyeler almayı düşünüyorum. Sonra ailemle tatile gitmeyi hayal ediyorum maaşımla.
0: Anne Seray Karagöz'ün diğer annelere bir mesajı var.
3: Onlara güvendikleri takdirde, destek oldukları takdirde bizim çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Onlara sadece güvenmek ve onlara destek olmamız gerekiyor.
1: Kapadokya'da gece müzeciliği kapsamında yeni bir uygulamaya gidildi. Göreme ve Zelve Açık Hava Müzeleri, Paşabağları, Örengeri ve Erdemli Vadisi ışıklandırıldı. Siz bu haberi izlerken biz bu ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
0: Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Kapadokya yapılan ışıklandırmayla artık gece daha estetik hale geldi. Kültür turizminin önemli rotalarından Kapadokya için bakanlık harekete geçti. Bölgenin eşsiz doğa ve kültürel mirası yapılan aydınlatmayla gece daha

görünür hale getirildi. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'ne toplamda 692 aydınlatma armatürü yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduk ifadelerini kullandı. Projede kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı. Işık kirliliği de en aza indirildi. Projeyle ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkanı sunuldu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Mersin yağmurlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 21, Van yer yer yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 8 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz 6'ya geliyor. NATO zirvesinin ikinci günündeyiz artık ve son gündeyiz. NATO 3.0'ın geleceği resmen Türkiye'de şekilleniyor diyebiliriz. Zirvede ise bugün kritik mesajlar veriyor.

0: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'de dünya liderlerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan konukları kapıda tek tek karşıladı. Samimi ve sohbetlerin ve sıcak görüntülerin öne çıktığı anlarda liderler akşam yemeğinde bir araya geldi.
1: Samimi sohbetler, gülen yüzler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte konuklarını tek tek karşıladı. Beştepe liderlere ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO liderleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Erdoğan çifti tüm misafirleri Beştepe'de tek tek karşılayarak selamlaştı. Liderlerin geldiği sırada da Yeniçeri ve Mehteran takımı hazır bulundu. Mehteran takımı liderlere ayrı ayrı marşlar çaldı. Beştepe'ye ilk gelen NATO Genel Sekreteri Rutte oldu. Konuklar arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuk liderler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise makam aracı canavarla geldi. Mehter takımına dönerek eliyle beğenme işareti yaptı. Erdoğan çiftiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonda liderlere Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu. Taş fırında pişmiş pide, zeytinyağında pişirilmiş sebzeler, mantı, levrek ve ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, tatlı olarak da sütlü baklava ikram edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bugünkü konuşmasında çok güzel yemekler yiyip çok iyi toplantılar yapacağız demişti.
0: Donald Trump 17 yılın ardından Ankara'ya resmi ziyaret için gelen ilk ABD başkanı oldu. Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider ardından Beştepe'ye geçti. Resmi törenin ardından Erdoğan ve Trump baş başa görüşme gerçekleştirdi.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Ankara'ya inişinde onu karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'ya Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında geldi. Ankara Havalimanı'ndaki sıcak karşılamada Trump'ın Erdoğan'a bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak dediği öğrenildi. Katar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 yeni Air Force One'a dönüştürülmüştü. Karşılama töreninde dikkat çeken ansa Trump'ın Türk askerlerini Türkçe selamlaması oldu. Daha sonra şeref salonuna geçen Erdoğan'la Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. İki lider daha sonra Beştepe'ye hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan resmi tören alanına giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Trump için Beştepe'de de resmi karşılama töreni düzenlendi.
2: Merhaba, Eşkar.
1: İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti. Önce Erdoğan ve Trump baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız açıklaması yaptı.
0: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde...

0: Türkiye'ye F-35 satışından katsa yaptırımlarına kadar birçok konu vardı. Erdoğan 5 F-35 uçağının sözünü aldık derken Trump neden olmasın bunun kararını vereceğiz yanıtını verdi. Yaptırımları kaldıracağını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 F-35 uçağının sözünü aldık, hayırlı kararı bekliyoruz dedi.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump F-35 için kararı vereceğiz. Neden olmasın diyerek karşılık verdi.
3: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and it's certainly something we will consider. Yeah.
1: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. İkili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından İran Savaşı'na kadar birçok konu vardı. Trump yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.
3: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
1: Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz dedi. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinden de övgüyle bahsetti. Liderlerin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma süreci de vardı.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Türkiye İran konusunda bize yardımcı oldu diyen Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerine tepki gösterdi.
3: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Trump ziyaretinden önce de zirve Türkiye'de olduğu için katılacağını söylemiş, Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda ABD Başkanı Trump'a karşı çıktığını belirtti. Ben olsam satmazdım dedi. Amerikan basınına konuşan Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışının Orta Doğu'daki güç dengelerini yok edeceğini savundu. Türkiye'nin bölgede agresif emelleri olduğunu öne sürdü. Trump'la bu konuyu telefonda birkaç kez görüştüğünü söyledi. Başkan Trump'la Erdoğan arasında kişisel dostluk olabilir ama bu ABD'nin Türkiye'nin dostu olduğu anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Netanyahu, tek Yahudi devletini yok etmek istediklerini söylüyorlar dedi. Bundan dolayı Trump, F-35'leri satmamalı, ben olsam satmazdım değerlendirmesinde bulundu. ABD basını Netanyahu'nun Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmasını istediğini iddia etmişti hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda ticari kısıtlamalar ve yaptırımların kaldırılması konusunda çağrısında bulundu ve NATO Genel Sekreteri Rutte ise savunma sanayisini güçlendirmek için son bir yılda 37 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı.
4: Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz.
1: Müttefikler arasındaki yaptırımlar kalkmalı dedi. Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine vurgu yaptı, çağrıda bulundu.
4: Hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan

0: Yani Türkiye başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO kapsamında yapılan savunma sanayi forumunda konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
0: Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdüne işaret etti.
2: NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte'ye NATO'yu güçlendirmek için yapılan yatırımlara değindi.
3: NATO'nun savunma sanayi temelini güçlendirmek için son bir yılda 37 milyar dolar yatırım yapıldı. Savunma sanayisi daha fazla risk almaya hazır olmalıdır.
1: Rutte tehditler için ayrı bir parantez açtı.
3: Rusya bütçesinin %50'sini savunma endüstrisine harcıyor. Düşmanlardan gelen meydan okumalara karşı koymak için transatlantik savunma sanayi devrimine ihtiyacımız var.
1: Forumda savunma sanayi başkanı Haluk Görgün de söz aldı.
4: Türk savunma sanayisi olarak NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazırız.
5: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında Türk savunma sanayi ürünleri sergilendi. Habertürk'ten Ayşe Süberker sergilenen ürünleri ve Türk savunma sanayinin dünyada geldiği noktayı Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la konuştu.
6: Evet, tarihi NATO zirvesinin birinci gününde TUSAŞ tesislerindeyiz. Burada özel bir davet var. NATO zirvesine katılan ülkelerin üst düzey askeri ve sivil yetkililerinin bir araya geldiği bir toplantıdayız. Benim de yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e.
7: Çok teşekkür ediyoruz herkese. İzleyenlere buradan selamlarımı iletiyorum.
6: Bugün aslında Savunma Sanayi Forumu'nda siz mesaideydiniz. Önemli bir forum olarak adlandırılıyor. İlk kez NATO'nun gerçekten bir parçası olarak adlandırılıyor. Nasıl geçti?
7: İşte burada şu anda önünde durduğumuz radar sistemlerin, hava savunma sistemlerinin Türkiye tarafından üretiliyor olması NATO'ya da katkısı hasebiyle anons edildi. Çeşitli büyük projelerin ilk anlaşmaları, ilk gösterimleri yapıldı. Bir taraftan da önümüzdeki dönemde NATO'da savunma sanayinin rolü, konumu tartışıldı. Çeşitli panellerde, çeşitli mecralarda. Gerçekten içinde bulunduğumuz dönemde geçmişte çok güçlü orduları daha çok öne çıkaran NATO artık güçlü savunma sanayini de yanına eklemiş oldu.
6: NATO 3.0'a geçtik, öyle deniyor en azından. Ve ben dün NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısını dinlediğimde Aselsan'a çok vurgu vardı. Son zamanlarda bir takım Avrupalı liderler de gelip bizzat Aselsan tesislerini görmek istiyorlar ve etkilendiklerini söylüyorlar. Neden?
7: Evet, aslında son yıllarda Sayın Rutte ile çeşitli mecralarda bir araya geldik. Bize bu büyük firmaların CEO'larına aslında dünyadaki teknolojinin nasıl değiştiğini, savaş sahasının nasıl değiştiğini ve nasıl bir dönüşüm geçirmemiz gerektiğini defaatle ifade ediyordu. Biz kendilerine işte 2 ay kadar önce Aselsan'da ağırladığımızda bu konuşulanların nasıl hayata geçirildiğini göstermiş olduk. Mesela seri üretim kabiliyetimizi sadece 2 yılda %40 arttırdığımızı, devam eden yatırımların 2.5 milyar doları aştığını ve daha hızlı inovasyon yaptığımızı.
6: Nasıl yapıyorsunuz bunu?
7: Tabii iç süreçlerimizi optimize ettik. Şirketin verimliliğini çok yüksek seviyelere çıkardık ve içerideki sistemleri daha çevik hale getirdik. Örneğin 48 ayda ortalama ürün çıkarabiliyorken şimdi bunu 28 aylara indirmeyi başardık. Tüm bunları 33 yaş ortalamasına sahip genç bir kadroyla yaptığımızı gösterdik kendilerine. Genç arkadaşlarımız da buluşmuş oldular. Öyle olunca da bütün bu konuşulanları, bütün bu dünya

0: Dünyada olan bitenleri hayata geçirmiş bir şirketi görmüş olmasından sebeple bunu birkaç yerde anıyor kendisi. Bütün global dünyadaki şirketlerin %11-12 büyüdüğü her yıl biz %29 büyümeyi başarıyoruz son 3 yıldır. Benzer şekilde bütün aldığımız yeni işler gerek uluslararası marketten gerek ulusal marketten rakiplere göre pozitif yönde ayrışıyor. Tüm bunları aslında Sayın Rutte toplu olarak görünce gerçekten Aselsan'ı birçok mecrada anıp örnek gösterir hale geldi.
1: Şimdi anladım neden NATO için Aselsan'ın önemli olduğunu ama tam olarak nerede duruyor Aselsan NATO için ve bu tedarik süreçleri dediniz işte 48 aydan 20 küsur aya indirdik. %40 oranında bir artış sağladı. Bunu nasıl yapıyorsunuz ve bu yüzden mi tercih ediliyorsunuz?
0: Evet, aslında NATO'da gerek kendi bünyesi için gerek ittifak üyeleri için bir bütçe artışını konuşuyor. Hatta işte kurallar getirildi geçtiğimiz zirvede. Ancak bunları gerçek kapasiteye dönüştürmek ancak bunu geliştirebilen ve üretebilen şirketlerle oluyor. Bizim burada farkımız bunu daha hızlı yapmamız, daha yüksek adetlerde yapabilmemiz ve daha maliyet etkin yapıyor olmamız. Bütün bunlar Türkiye'nin ve ittifak üyelerinin envanterine daha hızlı girdikçe NATO'nun da arzu ettiği caydırıcılığa ulaşılmış oluyor. Özellikle konvansiyonel yöntemlerden yenilikçi metotlara geçişte biz daha dinamik bir anlayış ortaya koyuyoruz. Bunun çıktıları da özellikle kullanıcılar için daha hızlı, daha maliyet etkin sonuca kavuşmakla sonuçlanıyor. Polonya'da geçtiğimiz yıl sonunda çok büyük bir elektronik harp ihalesine girdik.
1: 410 milyon dolar.
0: Bizi öne ne çıkardı? Daha hızlı teslimat yapabildiğimizi gördüler. Daha maliyet etkin bir sonuç ve daha ileri bir sistem ortaya koyabildik. İşte bu Türk savunma sanayisinin 3000'i aşkın ekosistemle birlikte başardığı bir sonuç. Aselsan tek başına yapmıyor. Gerçekten çok büyük bir ekosistemimiz var. Çelik kubbe mimarisi bugün anons edildi.
1: Evet.
0: Aslında bütün dünyanın son dönemde uğraştığı işte bu hava savunmayla ilgili konuları biz entegre olarak hayata geçirdik. Bunlar da gerçekten onların güvenliğine katkı sunacak sistemler. Tüm Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma sistem tesisi Oğul Bey Ankara'da inşa ediliyor. Aslında bu da seri üretimin çok konuşulduğu bir dönemde işte Ankara'da NATO zirvesinin olduğu şehirde tüm Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi inşa ediliyor ki ilk fazını, ilk bölümünü Haziran ayında kısmi olarak devreye aldık. Tüm bunlar bizim bu alandaki yatırımlarımız, teknolojilerimiz, duruşumuz, güçlü ordumuz, güçlü devletimiz NATO'da Türkiye'nin konumunu başka bir yere taşıdı.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için ve Aselsan hakkında bize bilgi verdiğiniz için.
0: Teşekkür ediyoruz, tekrar sağ olun.
1: Teşekkürler. Evet, Sayın Ahmet Akyol'la konuştuk, Aselsan hakkında bilgileri verdi. Bu NATO zirvesi aslında tüm Türk savunma sanayi açısından bir kırılma noktası olacak. Ama Aselsan özellikle NATO için farklı bir yerde duruyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, yeni anlaşmalar gelecek mi? Biz takip edeceğiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.
2: Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililerin son günlerde Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Asılsız iddiaların koordineli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu ve suç ortakları kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır denildi. Söz konusu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikalarıyla istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizleyemeyeceği vurgulandı. İsrail'e barışçıl politikalar izleme çağrısı yapıldı. NATO'ya ev sahipliği yapan Türkiye savunma sanayisiyle dikkat çekiyor. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek savunma sanayi fuarında STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz'e mikrofon uzattı. Türkiye'nin çok hızlı ürün çıkartabildiğine dikkat çeken Güler Yüz, NATO Türk savunma sanayine olmaz olmaz diye bakıyor dedi.
3: F-36. NATO Liderler Zirvesi oldukça önemli bazı yan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor aslında. Bu yan etkinliklerden bir tanesindeyiz. ATO'da düzenlenen savunma sanayi forumundayız ve bu forumda aslında yerli ve yabancı pek çok savunma sanayi şirketinin genel müdürü yer alıyor. İşte o önemli isimlerden bir tanesiyle beraberiz. STM Genel Müdürü Sayın Özgür Güler Yüz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.

0: NATO Liderler Zirvesi kapsamında STM'nin başta istihbarat yazılımı olmak üzere NATO için ürettiği ve proje halinde olduğu pek çok projesi var. Onları dinleyerek sizden başlayalım. Buyurun.
1: Teşekkür ederiz ilk olarak. Sizler de NATO Endüstri Zirvesi'ne hoş geldiniz diyebilirim. STM olarak biz baktığınızda ülkemiz aslında NATO'ya en fazla iş yapan firmaların başında gidiyoruz. Şu anda işte istihbarat yazılımı, interface olarak adlandırılan NATO'nun istihbarat altyapısı yazılımı STM tarafından yapılıyor. Ki 2022 yılında açılan bir ihaleyle biz bunu kazanmıştık. İki parça ihaleydi ve hani bildiğimiz kadarıyla NATO üyesi ülkelerden 85'e yakın firma bu ihaleye girdi. İki ihaleyi de STM kazandı. Onun artık son aşamalarına geldik. Teslimatları hani yapılmak üzere, daha doğrusu son testleri yapılıyor. Ama baktığınızda STM zamanında NATO'nun işte stratejik seviye hava komuta kontrol yazılımı da STM yazmıştır. Başka bir Türk firmasıyla beraber proje yönetim sorumluluğu onlardaydı ama teknik olarak yazılımı biz gerçekleştirmiştik. Entegrasyon çekirdeği yazılımımız var. İlk olarak Afganistan'daki NATO'ya ait farklı ülkelerin komuta kontrol yazılımlarını birbirleriyle haberleştirmek için kurulan bir yazılımdı. Tek kaynak STM'ye verilmişti. Şu anda NATO bünyesinde hala aslında benzer sistemlerin birbirleriyle haberleşmesi için entegrasyon çekirdeği adı altında kullanılıyor. Ama STM'nin sadece tek faaliyet alanları yazılım değil. Hani konumuz NATO diye NATO'dan devam edecek olursak aslında biz Portekiz için iki tane lojistik destek gemisi yapıyoruz.
0: Efendim o projelerle ilgili müsaadenizle en çok konuşulan şuydu. Ben hatırlıyorum projede ilk imzalar geldiği zaman Portekiz tarih boyunca denizciliğiyle, gemi donanımıyla, donanmalarıyla meşhur ve bu kapsamda öne çıkan bir ülkeydi. Böyle öne çıkan bir ülkeye gemi satmamıza dönük bir proje imzalandı değil mi?
1: Öyle yani, baktığınızda gerçekten bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke ilk hani askeri gemi şey inşaatı sözleşmesi diyebiliriz. O anlamda gerçekten hani kritik ve Portekiz gibi aslında denizcilikle yıllarca bütün dünyaya hükmetmiş, hani hüküm sürmüş bir ülkeye satıyor olmak da ayrıca bir gurur veriyor. Orada da açıkçası hani özellikle Avrupa'nın bütün büyük firmalarıyla beraber bir yarışma halindeydik STM olarak ve en iyi teknik çözümü, en iyi maliyetle sunduğumuz için de o ihaleyi biz kazandık. Yoğun bir şekilde gemi inşa faaliyetleri devam ediyor. İkinci gemimizin çok yakın zaman içerisinde saç geçmesini yaptık. İnşallah adım adım bundan sonra denize indireceğiz. Sonrasında teslimat faaliyetleri devam edecek Portekiz için, ama başka ülkelere de olan yine askeri deniz inşaatları olsun. İşte bir taraftan içerideki iyi sınıf fırkateynlerimizin inşa faaliyetleri. Milli hücum botumuz yoğun bir şekilde gidiyor. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz biz de.
0: Peki efendim, şunu da sormak istiyorum. Şimdi 36. NATO Liderler Zirvesi diyoruz. Savunma Sanayi Forumundayız ve savunma sanayine aslında değişen harp ortamı noktasında bir değerlendirme yapılıyor şu anda. Pek çok örneğini de görüyoruz. Farklı ortamlarda artık elektronik harp teknolojisinin özellikle bir değişime uğradığını görüyoruz. Siz bu değişimde Türk savunma sanayinin entegrasyonunu, STM'yi de içine kapsayarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya şöyle çok açık konuşacağım, hani şu anda savunma sanayi forumundayız ama hani Türkiye savunma sanayi gerçekten artık olmazlardan olmaz biri haline geldi hani diyebiliriz. Çünkü buradaki bütün panellerde de hep ortak söylem şu: ya çok hızlı üretmemiz lazım, acil üretmemiz lazım, hep birlikte üretmemiz lazım. Türkiye savunma sanayi şu anda mevcut haliyle gerçekten çok hızlı bir şekilde ürün çıkartabilen, artık çoğu ürünü tamamen silah üretim aşamasına geçmiş, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamakta kalmayıp aslında çok çok fazla sayıda ülkeye ihracatını gerçekleştirebilen, ürünlerinin birçoğu sahada gerçekten kullanılan, o anlamda hani birebir test edilmiş, sahada kendini ispatlamış ürünler. Çoğu ülkede çünkü hani yapılan ürünlerin sahada birebir kullanılması vesaire falan da söz konusu değil. O anlamda hani şu anki NATO'da da bu panelde de hepimiz hissediyoruz. Artık Türkiye savunma sanayine olmazsa olmaz gözüyle bakıyor NATO. Sabah da belli sözleşmeler, işte belli çerçeve sözleşmeleri imzalandı biliyorsunuz. Ama giderek çok daha fazla işbirliği içerisinde savunma sanayimizin, hem bizler çalışacağız, yetkinliklerimizi arttıracağız. Ama bir taraftan da çıktılarımız, ürünlerimiz çok daha fazla ve yaygın bir şekilde kullanılacak diye düşünüyorum.
0: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumunda STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz sorularımızı yanıtladı. Savunma Sanayi Forumunda şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
2: ABD ve Almanya Ankara'da anlaşmaya vardı. Avrupa'da Atakims güdümlü füzelerin ortak üretimine başlanacak. Amerikan ve Alman şirketler NATO zirvesi savunma sanayi forumunda mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma ile birlikte Atakims füzeleri için Avrupa'da bir merkez oluşturulacak. Böylece NATO bünyesindeki Avrupa güçlerine uzun menzilli Atakims füzelerinin üretimi, entegrasyonu ve dağıtımı sağlanacak. Almanya ise bu sürecin endüstriyel üssü haline gelecek. Atakims süpersonik ve uzun menzilli bir taktik balistik füze

0: füze sistemi olarak tanınıyor. Her bir füzenin maliyeti de yaklaşık 1,5 milyon ABD doları. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuşan Zelenski, ülkesinin hava savunma sistemlerine acil olarak ihtiyacı olduğunu söyledi. Drone teknolojisini NATO ülkelerine teklif etti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İttifaktan daha fazla hava savunma sistemi istedi. Zelenski, Ukrayna'ya yapılan Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın en acil ihtiyacının hava savunma sistemleri olduğunu söyledi. Avrupa'da Rusya'nın balistik füzelerine yönelik kuvvetli bir savunma inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Zelenski, balistik füze avantajının Rusya'nın elinde kalan son büyük askeri avantaj olduğunu dile getirdi.
2: Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bu sistemler için gerekli füzeleri üretme kapasitesine sahip olması gerekiyor. Günümüzdeki savaşlar, mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini gösterdi.
1: Ukrayna lideri, Ukrayna'nın gelişmiş drone teknolojisini müttefiklerin kullanımına açabileceğini söyledi. Ortak üretim ve teknoloji paylaşımına açık olduklarını belirtti. Zelenski, savaşta edindikleri tecrübenin Avrupa'nın savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlayabileceğini de belirtti. Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de ikili bir görüşme yaptı. Ukrayna liderine dostum diye hitap eden Rutte, Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimiz demektir açıklaması yaptı. Açıklamalar Moskova'da da yakından takip edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah, istihbarat ve uydu desteği sağlayarak savaşın doğrudan tarafı haline geldiğini savundu. Trump'la Zelenski arasında yapılacak görüşmenin sonucunu dikkatle izleyeceklerini söyledi. Ukrayna lideri, zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelecek.
0: Ankara'daki NATO zirvesini tüm dünya ile birlikte Rusya da takip ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Moskova yönetimi Ankara'ya gelen tüm haberleri yakından izliyor.
1: Rusya Ankara'daki NATO zirvesini yakından takip ediyor. Açıklama Kremlin'den. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, basın mensuplarına açıklamasında 36. NATO zirvesinin Rusya açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
3: Biz elbette Ankara'dan gelecek tüm haberleri ve bilgileri yakından takip edeceğiz.
1: Peskov, zirve öncesinde Rusya hakkında yapılan açıklamaları da değerlendirdi. Zirve hazırlıkları sürecinde ülkesine yönelik söylemlerin yapıcı olmadığını savundu. Çatışmacı bir söylem öne çıktı dedi. Kremlin sözcüsü Ukrayna'daki savaş hakkında ise diplomatik çözümü tercih ettiklerini söyledi. Ancak Kiev'in barış sürecine katılmayı reddettiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ile temasların ise sürdüğünü belirtti.
3: Amerikalılarla çalışma kanalları üzerinden temaslarımızı sürdürdüğümüzü biliyorsunuz. Ve bu durumu barışçıl bir yöne yönlendirmeye yönelik çabalarının başarılı olmasını umuyoruz.
1: Ankara'daki NATO zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de katılıyor. Ukrayna'da süren savaş ve Rusya tehdidi zirvenin önemli başlıkları arasında.
0: İspanya Mahkemesi, Başbakan Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in NATO zirvesi için Ankara'ya gitme talebini reddetti. Mahkemenin kararına hükümetten tepki gecikmedi.
1: İspanya'da hükümetle yargı arasındaki kriz derinleşti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesine mahkemeden izin çıkmadı. Karar hükümette şaşkınlığa yol açtı. Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk suçlaması nedeniyle geçici olarak pasaportuna el konulan Gomez, Ankara'daki NATO zirvesinde eşine eşlik etmek için mahkemeye başvurmuştu. Davaya bakan asıl hakimin izinde olması nedeniyle yerine bakan geçici hakim talebi reddetti. Karara Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerekçe gösterildi. Gomez'in aynı tarihlerde kızının mezuniyet töreni için Londra'ya gitme talebine ise onay çıktı. İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını yazdı. İspanyol hakimin Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip Londra için izin çıkarmasının anlaşılmaz olan...

0: olarak yorumlandığını yazdı. Hükümet yetkilileri yargının bu tutumunun başbakanın eşine yönelik bir zulüm ve orantısız bir saplantı olarak yorumladı. Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılanan Begoña Gómez, 24 Haziran'da pasaportunu teslim etmiş. Gómez, İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olmuştu.
1: Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin hedef alınmasının ardından ABD ordusu İran'a saldırı düzenledi. Bender Abbas ve Sirik kentleriyle Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Saldırıların sona erdiği ve 80'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı.
2: ABD, İran'da saldırı başlattığını açıkladı. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu.
3: Vay.
2: İran medyasının aktardığına göre Sirik kentinde 7, Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyuldu. Keşm Adası'ndan da patlama sesleri yükseldi. Dakikalar içinde ABD ordusundan açıklama geldi. İran'a karşı güçlü saldırı başlattık denildi. ABD başlatılan saldırıların gerekçesi olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını işaret etti. ABD ordusundan yapılan açıklamadaysa İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir ifadeleri kullanıldı. ABD Merkez Komutanlığı Hürmüz Boğazı yakınlarında İran hava savunma sistemleriyle komuta ve kontrol ağlarını hedef aldı. Devrim muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu vurdu. İran'a ait 80'den fazla hedefin vurulduğu saldırılarınsa sona erdiği açıklandı. Hamane'in cenaze töreni nedeniyle Irak'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan saldırıların ardından ülkesine geri döndü. Baş müzakereci Kalibaf ise ABD'nin mutabakat zaptını önemli ölçüde ihlal ettiğini ve İran'ın pes etmediğini söyledi. İran askeri komutanlığı da ABD'ye ezici bir karşılık vereceğiz açıklaması yaptı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından önce Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselmişti. Katar ve Suudi Arabistan'a ait gemiler hedef alınmıştı. Gemilerin vurulmasının ardından Katar, İran'ın Doha Maslahat Güzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise bu saldırılardan ve sonuçlarından İran sorumludur açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'la koordinasyonu olmayan rotalar kullanan gemiler risklerle karşı karşıya yanıtını verdi. ABD Hazine Bakanlığı ise İran ham petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına ilişkin 21 Haziran'da yayınlanan izni iptal etti. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin bu hamlesini kınadı. İran, İslamabad mutabakatının ihlalinin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tutuyor açıklaması yapıldı. İran, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacak denildi. Öte yandan İran ve ABD heyetlerinin yeniden masaya oturması bekleniyor. El Arabiye Televizyonu'nun iddiasına göre tarafların bir sonraki görüşmesi 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
1: İran'ın eski lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni Kum kentinde devam etti. Cenaze ardından Irak'a götürüldü. Hamenei'nin cenazesi Tahran'da yapılan anmanın ardından helikopterle Kum kentine götürüldü. Şiiler için önemli bir kent olan Kum'da yüz binlerce kişi Hamenei'ye son görevlerini yerine getirmek için sokaklara çıktı. Buradaki törenin ardından Ali Hamenei'nin cenazesi Irak'a götürüldü. Bugün Necef ve Kerbela kentlerinde törenler yapılacak. Perşembe günü ise Hamenei'nin cenazesi Meşhed kentine götürülecek. Hamenei'nin İmam Rıza Türbesi'ne ayrılan özel bir alana defnedilmesi bekleniyor.

0: Evet, NATO zirvesine bir virgül koyalım ve ülkedeki diğer gelişmelerle devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu hafta grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Özel en düşük emekli maaşına yapılan zam, NATO zirvesi ve mutlak mutlana kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu. Partideki işgal bitmezse ne bu parti ne bu millet çaresiz, seçeneksiz değildir dedi.
1: Zamlı haliyle en düşük emekli

0: emekli maaşı 23.500 lira, asgari ücret sadece 28.000 lira. Bu maaşlarla geçim olmaz.
1: En düşük emekli maaşına yapılan zammı bir kez daha eleştirdi. Sandığı işaret etti.
0: Bu emeklilere yapılan bu büyük haksızlığın, bu büyük vefasızlığın hem ilk seçimde hesabını göreceğiz, hem de emekliye ilk seçimde hakkını vereceğiz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Gündeminde Ankara'da başlayan NATO zirvesi vardı. Alınan güvenlik önlemlerini eleştirdi.
0: Ülkemize gelen liderler, heyetleri ne görecekler? Hayalet bir şehir. Ankara'ya gelip bir tane Ankaralı görmeden, bir dükkana uğramadan, polislerle dolu bomboş sokakları görüp Ankara'dan ayrılacaklar. Bu mudur Türkiye'nin imajı? Kimse kusura bakmasın. Bu güç değildir, güçsüzlüktür.
1: Özel, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararından bu yana sabırla ve sağduyuyla beklediklerini söyledi.
0: Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik açılan rüşvet ve irtikap davası sürüyor. Duruşma ikinci gününde sanık savunmaları ile devam etti. 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülüyor. İlk olarak tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan savunma yapmıştı. Özcan hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Mahkeme dün sanıkları dinlemeye devam etti. Sanıklar hakkında İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunuyor. Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.
3: Sularına ve nikah...
2: Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğa uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk tören yıllarca sahne tozu yuttuğu Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
1: Yarım asır boyunca sahnede kaldı. 28 yıl sürdürdüğü Lüküs Hayat operetindeki rolüyle hafızalara kazındı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
4: Büyük bir ustayı kaybetmenin gerçekten derin acısını yaşıyoruz. Şehir tiyatrosunun ve Türk tiyatrosunun büyük bir değeriydi. Kendine özel bir tarzı vardı. Seyirciye karşı inanılmaz sevgisi, saygısı vardı.
5: Zihni abimiz hepimizin ustasıydı. Ustalarımızı yitirmek insana çok büyük acı veriyor. Tabii ki anılarımızda en güzel şekilde duracaklar.
6: Çok önemli bir ustayı kaybettik. Yani herhangi bir oyuncu değildi Zihni abi. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla her zaman insanlara örnek olan bir kişilikti.
1: Tiyatronun duayen ismi için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
7: Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ama ateş çok yere düştü. Acımızı paylaşan bir sürü insan var. Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım. O benim babişkomdu ama aynı zamanda birçok kişinin de babişkosu, babasıydı. Çok babacan bir insandı.
1: Göktay'a sanat hayatında eşlik eden pek çok isim cenaze törenine katıldı.
8: Birçok oyunda birlikte oynadık dizilerde. Çok 53 yıllık benim arkadaşımdı, dostumdu, meslektaşımdı. Bu gidiş beni hem çok üzdü, hem hayatın karşı kızdırdı diyebilirim. Çok üzgünüm.
9: Bir devir kapandı. Zihni Göktay'ın devri kapandı. Çok önemliydi. Benim için ayrıca önemliydi Zihni abi. Onunla sahneye çıkmanın gururunu yaşadım. Ondan çok şey öğrendim.
1: Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Zihni Göktay'ın cenazesi Karacaahmet mezarlığına defnedildi.
2: İzmir'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın 13 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık bakın kendini nasıl savundu.
1: Önce akrabalarının yanına gitti. Sonra biriyle görüşeceğim diye buradan ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen

0: Mihriban'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanığın savunması şaşırttı. Mihriban Yılmaz 26 yaşındaydı. İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle yaşıyordu. 29 Aralık 2025'te evden çıkan genç kız ortadan kayboldu. Ailenin başvurusuyla harekete geçen polis, genç kızın akrabalarıyla aynı binada oturan Fatih İnan'ın kullandığı kamyonete bindiğini belirledi. Gözaltına alınan İnan, genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ormanda gösterdiği yerde Mihriban'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Fatih İnan'ın kamyonetiyle orman yoluna girdiği anların görüntüsüne ulaştı. Tutuklanan Fatih İnan ve kardeşi dahil 5 sanık hakkında dava açıldı. İnan hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis istendi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Fatih İnan suçlamaları reddetti. Genç kızın kendisini tehdit ettiği iddiasında bulundu. Bağırmaya başlayınca elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Öldüğüne inanamadım. Domuzların neşelediği bir yere gömdüm dedi. Mahkeme İnan'ın tutukluluk halinin devamına, kardeşinin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Fatih İnan için akıl sağlığı raporu istendi. Duruşma ertelendi.
1: İstanbul'da bir genç kız zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu. Videoya giden diş fırçası nedeniyle hastanelik oldu.
0: Hastaneye diş fırçası yuttum diye başvurdu. Doktorları da şaşkına çevirdi.
2: İlk nasıl yutar diye inanamadık ama tomografisini çektik. Yaklaşık 13 santimlik diş fırçasını ucunu kırarak yutmuş.
0: İstanbul'daki olayın nasıl yaşandığı 21 yaşındaki genç kızın anlatımıyla ortaya çıktı.
2: Kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş. Kusturmaya çalışırken yutmuş. O sıkı saplı plastik tarafını kırmış ve 13 santimlik alanını yutmuş.
0: Doktorlar SB adlı hastayı hemen ameliyata aldı. Operasyonda diş fırçası çıkarıldı. Genç kız taburcu edildi.
2: Şimdi genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
0: Peki herhangi bir cisim yutulduğunda ne yapmalı?
2: Hastalar bunu kendileri çıkartmaya çalışıyor. Gerek suyla, gerek yemek yiyerek, ekmek yiyerek. Biz önermiyoruz çünkü başka sıkıntılar doğurabilir. Direkt olarak bir eğitim araştırmanın aciline başvurularını tavsiye ederiz.
1: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üniversite öğrencisi Hamza Duraz kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda ölü bulunmuştu. 23 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.
0: İstanbul'a gidiyorum diye evden çıktı. Ortadan kaybolunca ekipler seferber oldu. Günler sonra acı haber geldi. Üniversite öğrencisi genç törenle son yolculuğuna uğurlandı.
3: Tabi hayatında nasıl öldünüz?
4: Nasıl öldünüz?
0: Hamza Duraz, İstanbul'da özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyordu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Bindiği otobüsten yol üzerinde indiği ortaya çıkan gencin en son Safranbolu kent ormanında görüldüğü belirlendi. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kent ormanında günlerce arama yaptı. 90 kilometre karelik alan 3 kez tarandı. 18 gün süren aramaların ardından kayıp gençten acı haber geldi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
3: Hamza'da Hamza Duraz kardeşimiz var.
0: Hamza Duraz için memleket Safranbolu'da cenaze töreni düzenlendi. Duraz, Sultantepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ece Naz Macit'in annesi konuştu. Acılı anne faillerin en ağır cezayı almasını istedi.
5: Arkadaşa inandı. Kurban gitti. Kendi gibi gördü. Saf temiz bir kızdı çünkü benim kızım.
0: Ece Naz daha 18 yaşındaydı. Misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu, canından

0: Oldu.
1: Çok iyi niyetliydi, güler yüzlüydü, kimseye zararı yoktu, kahkahası vardı, ömrüne bedeldi.
0: Kocaeli Darıca'da yaşayan Ece Naz Macit, 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ece Naz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.
1: Çünkü benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken o patates elinde gitti. Kızartırken tezgaha dönük arkası, silahla sıkmak nedir?
0: Olay sırasında evde olan ikisi erkek, üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, üç kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
0: O gün evde neler yaşandığı, Ece Naz'ın nasıl vurulup öldüğü soruşturmayla ortaya çıkacak. Anne Döne Macit, sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Benim çocuğum Azrail'in yanında geziyormuş, bilmiyormuş.
2: Çiçeğimi aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın ne olur. Bütün yaşantımdan olur benim
3: var. En İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan kadının katil zanlısı bakalım kim çıktı.
0: Cesedi metruk gecekonduda bulundu. Günlerdir aranan tekstil işçisi kadının altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Kartal'da tek katlı metruk gecekonduya girenler hareketsiz yatan bir kadını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi. Polisler gecekonduda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadın 3 Temmuz Cuma gününden bu yana kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'tı. Oğluyla birlikte yaşayan Polat, tekstil işçisi olarak çalışıyordu. Cuma sabahı işe gitmek için evden çıkmıştı. Polis, katil zanlısı olarak Gülay Polat'ın iş arkadaşını gözaltına aldı. Zanlı iddiaya göre kadını boğarak öldürmüş ve altınlarını çalmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: İzmir'de yaşayan Down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, 2014 yılında üniversiteden mezun oldu. Uzun süre mesleğini yapabilmek için iş aradı ancak başvurularına olumlu yanıt alamadı. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin istihdam programına dahil edilmesiyle hayaline kavuşan Karagöz, işe başlamanın mutluluğunu bakın nasıl anlattı.
0: Mezun oldu, 12 yıl iş aradı. Kimse geri dönüş yapmadı. Down sendromlu Deniz Ayçe yıllar sonra mesleğine kavuştu.
4: Benim başarabileceğime inandılar. Böyle bir fırsat tanıdılar. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
5: Ayça çok mutlu ve gerçekten bunu ben onun davranışlarında hissediyorum.
0: İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Deniz Ayçe Karagöz, Down sendromlu bir birey. Buna karşın genç kadın eğitimiyle dikkat çekiyor.
4: Bu yüzden otel işletmeciliği bölümünü bitirdim. İki dil biliyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum.
0: Karagöz 2014 yılında mezun olduktan sonra birçok iş başvurusunda bulunsa da dönüş alamadı. Bir süre sonra yolları Türkiye Down Sendromu Derneği ile kesişti. Derneğin istihdam programıyla birlikte iş buldu ve İzmir'de bir otelde çalışmaya başladı.
4: Ben burada çok mutluyum. Beni seven şeflerim ve müdürlerim var. Beni aralarına aldılar, beni kabul ettiler.
5: Bu kadar yıl eğitim aldıktan sonra kendi alanında çalışması bizleri çok mutlu ettik.
6: Ayça ile çalışmak bizim ve ekibimize inanılmaz derecede bir pozitif enerji katıyor.
4: Maaşım alınca yani yeğenime hediyeler almayı düşünüyorum. Sonra ailemle tatile gitmeyi hayal ediyorum maaşımla.
0: Anne Seray Karagöz'ün diğer annelere bir mesajı var.
5: Onlara güvendikleri takdirde, destek oldukları takdirde bizim çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Onlara sadece güvenmek ve onlara destek olmamız gerekiyor.

0: Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangın can aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi dumandan hastanelik oldu.
1: Tek kıvılcım yetti. Fabrika dakikalar içinde alevlere teslim oldu. O yangın bir kişiyi hayattan kopardı. Kocaeli'de Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanıcı maddeler nedeniyle tüm binaya, ardından da bitişikteki iş yerlerine yayıldı.
2: Boya fabrikasından dumanlar, patlamalar, sesler duyunca dışarı çıktım. Dışarı çıkınca zaten her taraf yanmaya başladı. Ondan sonra benim iş yerim, o arkadaşım iş yerim. Bütün iş yerleri yandı.
1: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada 26 yaşındaki Samet Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yangınla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
0: Kapadokya'da gece müzeciliği kapsamında yeni bir uygulamaya gidildi. Göreme ve Zelve Açık Hava Müzeleri, Paşa Bağları Örengeri ve Erdemli Vadisi ışıklandırıldı.
1: Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Kapadokya yapılan ışıklandırmayla artık gece daha estetik hale geldi. Kültür turizminin önemli rotalarından Kapadokya için bakanlık harekete geçti. Bölgenin eşsiz doğa ve kültürel mirası yapılan aydınlatmayla gece daha görünür hale getirildi. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Örenyeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'ne toplamda 692 aydınlatma armatürü yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduk ifadelerini kullandı. Projede kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı. Işık kirliliği de en aza indirildi. Projeyle ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkanı sunuldu.
0: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Macar İstanbul'da turist oldu. Macar Başbakan tarihi Yarımada'yı gezdi.
1: Turist gibi İstanbul'u gezdi. Tarihi mekanlara büyük ilgi gösterdi. Macaristan Başbakanı Peter Macar NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce ilk durağı İstanbul oldu. Tarihi Yarımada'ya gitti. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı, Yedikule Hisarı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi. Türk lezzetlerinin tadına baktı. Macar Başbakan Macar'a Yedikule Hisarı ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Turan, ziyareti için Başbakan'a teşekkür etti.
0: ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyareti kadar Trump ve heyetini taşıyan yeni başkanlık uçağı da dikkat çekti. 1 milyar dolarlık uçakla 9 saat süren uçuşta sunulan ikramlarsa mini burger, sosisli sandviç, kek ve kahve oldu. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu Kınay olacak. Yayında yapım değmeye geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
1: Gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretine çevrilmişken, Trump ve heyetini taşıyan 1 milyar dolarlık yeni başkanlık uçağı da gündem oldu. Uçak kadar yolculukta servis edilen fast food menüsü dikkat çekti. Trump'ı NATO zirvesine taşıyan başkanlık uçağında servis edilen menü, yüksek maliyetli askeri teknolojiyle mütevazı Amerikan klasiklerini bir araya getirdi. 9 saat süren Ankara uçuşunda basına ve heyete sunulan ikramlar Trump'ın bilinen fast food tercihlerini uçuş konseptine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Protokol Şefi tarafından paylaşılan

Menüye göre ikramda mini burger, sosisli sandviç, 2 adet lollipop kek ve kahve yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa fiyatları temel alındığında bu menünün değerinin yaklaşık 40 ila 50 dolar olduğu belirtiliyor. Ancak askeri, lojistik, tek kullanımlık logolu ekipmanlar, güvenlik protokolleri ve askeri mutfak operasyonunun getirdiği ek yükler sebebiyle kişi başı gerçek maliyetin 150 dolara kadar çıkabildiği kaydediliyor. Trump'ın 1 Temmuz 2026 tarihinde ilk resmi seyahatini gerçekleştirdiği yeni başkanlık uçağı, Katar hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiği Boeing 747-8 tipi uçaktan dönüştürüldü. Uçağın ham piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak gösteriliyor. Ancak güvenlik, şifreli haberleşme sistemleri, füze savunma donanımları ve askeri komuta modifikasyonlarının ardından uçağın toplam maliyetinin 1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Mersin yağmurlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 21, Van yer yer yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Gün başlıyor, oradasınız. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 10'a kadar gün başlıyor orada beraber olacağız. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Yine önemli bir gün, yine tarihi bir gün. Çünkü tarihi NATO zirvesinin ikinci günündeyiz. Ankara ev sahipliği yapıyor. Dün çok önemli gelişmeler oldu. Hem liderleri ağırladı Ankara, hem de ikili temaslar vardı. En önemli görüşme şüphesiz ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaydı. Yine önemli konuların altı çizildi.

Liderler Beştepe'de yemekte ağırlandı. Oradan da önemli gelişmeler bekliyoruz ve tabii ki tarihi zirvede asıl bugün başlıyor. Yine konuşmalar, oturumlar olacak. Önemli meselelere değinilecek. Biz de gün başlıyor da sabahın ilk saatlerinde hepsini detaylıca sizlerle paylaşacağız. Hem sahada olacağız hem de yine zirvenin düzenlendiği noktada konuklarla yayınımızı sürdüreceğiz. O zaman gün başlıyor, başlasın.

0: Evet, gün başlıyor da bugün sahada da olacağız dedik. Yine Habertürk muhabiri haber nöbetini sürdürüyor. Bakalım kim nerede? Buse Gençtürk, ABD Başkanı Trump'ın konakladığı otelde. Dün o otelden giriş çıkış yaptı. Burada konaklıyor. Üst düzey seviyede güvenlik önlemleri. Döneceğiz, son durumu Buse Gençtürk'ten alacağız. Emre Aytekin ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınlarında. Orada da güvenlik önlemleri üst seviyede. Ve Serkan Şimşek, o da yine savunma sanayi forumunu SETA ve Münih konferansını yine yakından takip edecek. Bugün dün savunma sanayi forumunu yine en ince ayrıntısına kadar aktarmıştı. Hadi gelin önce Buse Gençtürk'e gidelim. Trump'ın konakladığı otelin yakınlarında demiştik. Bakalım durum ne? Buse, günaydın. Haber nöbetim sürüyor Trump'ın konakladığı otelin önünde. Aslında deyim yerindeyse Trump'ın nereden girdiği çıktığı da pek belli olmuyor galiba. Çünkü otelin arka tarafında kapılar var. Hayalet gibi giriyor, çıkıyor ama güvenlik önlemleri tabii üst seviyede. Son durumu senden dinleyelim.
1: Tuba Sedekola, evet aynen dediğiniz gibi, çünkü Trump'ın kaldığı bu otelin çevresinde kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede. Kameraman arkadaşım Hamza Canbalat şimdi o otelin çevresini sizlere gösterecek. Neden çevresi diyoruz? Çünkü iki gündür bu noktaya trafik sağlanmıyor. Yaya olarak otelde çalışanlar ya da basın mensupları, otelde kalan Amerikalı basın mensupları yürüyerek ancak bu noktadan geçiş yapabiliyorlar. Dün akşam saatlerinde saat 11 sularında ABD Başkanı otele geçiş yaptı. Arka kapıdan girdi. Dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme sonrası otele gelmişti. Yine otele geldiğinde aslında arka kapıdan çıkış yaptığını gözlemledik. Bu nedenle de bugün yine bu noktadan bizler tabii ekranlarınıza getirmeye çalışacağız ama bu noktadan çıkması beklenmiyor aslında. Başka kapıları, başka noktaları bulunuyor bu otelin. Bu nedenle de artık bu sabah saatlerinde yine Trump otelinden ayrılarak NATO zirvesinin yapıldığı alan olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçecek. Peki kaçta çıkmasını bekliyoruz? Bugün NATO Liderler Zirvesi kapsamında saatler 08:15'i gösterdiğinde doorstep, yani kapı önündeki açıklamalar yapılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin o saatlerde bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii o açıklamaların ardından da saat 10:45 civarında bu açıklamalar sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak. O karşılamanın ardından da bir aile fotoğrafı çekilecek. 11:15 geçe ise artık NATO Liderler Zirvesi devlet ve hükümet başkanları toplantısı yapılmış olacak. Çok önemli aslında gündem başlıkları bulunuyor bu toplantıda. Türkiye adil bir külfet paylaşımı yapılmasını isterken ABD ise bu noktada savunma sanayi harcamalarına her ülkenin verdiği payın %5'e çıkartılmasını talep ediyor ve saatler 15'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı yapacak. Peki Trump'ın bugünkü programı ne? Liderler Zirvesi'ne katılacak, sabah saatlerinde yapılacak olan o toplantıya ve saat 14:30'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir ikili görüşme yapması bekleniyor. Basına kapalı olarak yapılacak bu görüşme. Saat 15:30'da ise Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ikili bir görüşme yapması yönünde beklentiler. Bu görüşme önemli. Dün çünkü Suriye'de bir patlama meydana gelmişti. Macron'un ziyareti esnasında şüphesiz ki bunun arka planları da ve Orta Doğu'daki gelişmelerde masaya yatırılacaktır. Gazze'ye yönelik saldırılar da gündemde olacaktır. Saat 16:15'te ise Trump bir basın toplantısı düzenleyecek. O basın toplantısında peki F-35'lerle ilgili bir mesaj verecek mi? F-35'lerle ilgili konuyu değerlendirdiklerini söylemişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında Trump, bu konuyla ilgili bir gelişme olacak mı? Ankara

0: ve tüm dünyanın gündeminde yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Liderler zirvesi kapsamını bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. O toplantıda da şüphesiz Trump'ın yapacağı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli mesajlar verecektir. Artık saatler 10.45'e kadar en geç ABD Başkanı Donald Trump'ın bu noktadan yani otelden ayrılması yönünde beklentiler ve bizler tabii otelde alınan üst düzey güvenlik önlemlerini de yerinde gözlemleme imkanımız oluyor. Burada dediğimiz gibi her bir noktada güvenlik güçleri var. Amerikan Gizli Servisi tarafından da oteli korunuyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Buse Gençtürk, sana ve kameraman arkadaşımıza teşekkürler ve kolaylıklar dileyelim. Yine döneceğiz Trump'ın kaldığı otele. Bakalım ne zaman ayrılacak oradan. Şimdi bir başka önemli noktaya gidelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da otelde konaklıyor. Emre Aytekin de o otelin yakınlarında. Dün Macron ve eşi Beştepe'deki yemeğe birlikte gitmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kapıda karşıladı. Ayaküstü sohbet ettiler. Samimi bir poz verdiler. Ve uzun sayılabilecek bir ayaküstü sohbetti. Hem onun detaylarını merak ediyoruz. Hem de şunu merak ediyoruz Emre biz. Macron sabah koşularıyla meşhur. Bu sabah da acaba erkenden çıktı o koşuları yaptı mı? Çünkü park bahçelerde de önlem alınmıştı. Yoksa otelde mi kaldı? Nedir bilgiler, senden dinleyelim.
2: Evet Tuba, aslında son sorunuzla başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Macron sabah koşularıyla aslında meşhurdur. Yani gittiği ülkelerde sabah koşularını aksatmıyor ki Ankara'da da onun için bazı önlemler alındı. Botanik Parkı, Dikmen Vadisi ve Emir Gölü gibi bu noktalarda koşu parkuru oluşturuldu. Ancak şu an için Macron'un otelinden ayrıldığını söylemeyelim. Çünkü hala otelinde herhangi bir çıkış hareketlilik olmadı. Otelin çevresindeyiz bizler de kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la. Burası bulunduğum nokta İran Caddesi. Tabii burada geniş yoğun güvenlik önlemleri alındı. Önce onu bir ekranlara getirelim. Onlarca polis otelin etrafında adeta kuş uçurmuyor. Şöyle bir otel de ekranlara getirelim. Hem Macron kalıyor bu otelde hem de diğer liderler burada. İspanya Başbakanı, İtalya Başbakanı gibi isimler de Macron'un bulunduğu otelde kalıyor. Tabii dün geldi dedik Macron. Akşam saatlerinde ulaştı Ankara'ya ve ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liderler ve eşler için verilen resepsiyona katıldı. Oldukça da samimi bir görüşme oldu ilk karşılama. Macron yine kendi tarzıyla geldi. Gözünde yine bir güneş gözlüğü vardı. Hiç çıkarmadı resepsiyon boyunca ve eşi de yanındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Macron ve eşini kapıda karşıladı ve daha sonra da dediğimiz gibi liderler ve eşler için verilen yemeğe geçildi. Yemeğin ardından da Macron bu bulunduğumuz bölgedeki İran Caddesi üzerindeki oteline geldi. Tabii NATO Liderler Zirvesi'nin siyasi konuları dışında magazini de aslında yakından takip ediyor. Onlardan biri de işte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşup koşmayacağı sorusu. Aslında bizler de haftalardır bu konuda çalışıyoruz. Nerede koşabilir ki Ankara'da? Onun için bazı özel parkurlar hazırlandı. Dikmen Vadisi'nde, Botanik Parkı'nda ve Emir Gölü çevresinde. Henüz Macron otelinden çıkış yapmadı. Son aldığımız bilgi bu şekilde. Gidecek mi? Tabii en merak edilen soru. Bizler de çok merak ediyoruz bu soruyu. Otel çevresindeyiz ve herhangi bir gelişme olursa, Macron koşuya giderse biz de takip edeceğiz ve bu anları ekranlara taşıyacağız.
1: Peki Emre Aytekin, çok teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim kameraman arkadaşımızla sana da. Şimdi tabii NATO zirvesi kapsamında pek çok panel de düzenleniyor. Eş zamanlı müttefikler Ankara'da programı sürüyor. Dün çok önemli bir forum vardı. Serkan Şimşek'e döneceğiz. Serkan onu takip etti. Savunma Sanayi Forumu. Oradan güzel bilgiler geldi. Anlaşma haberleri geldi. Bugün ne var programda Serkan? Hem dünü şöyle kısaca özetleyelim hem de bugünü dinleyelim senden.
3: Tuba, aslında NATO Liderler Zirvesi her yıl düzenlendiği şehirde yine çeşitli yan etkinlikleri de beraberinde getiren bir organizasyon. Dolayısıyla Ankara'da da böyle oldu. Dün oldukça önemli bir savunma sanayi forumu gerçekleştirilmişti Ato Kongre Merkezi'nde, senin de ifade ettiğin gibi. Aslında bu program da dün başladı. Bugün Müttefikler Ankara'da programının, tıpkı Liderler Zirvesi'nin resmi programı gibi, ikinci günündeyiz. Dün bu noktada Ankara Palas'ta düzenlenen ilk günde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir açış konuşması yapmıştı. Ardından bölgesel ve küresel gelişmeler müttefikler tarafından ele alınmıştı. Sempozyum şeklinde, panel şeklinde bir program devam etmişti. Aslında Savunma Sanayi Forumu'nda da benzer bir durum oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de o noktadaydı ve yine oturum oturum hem savunma sanayinin geleceği, hem değişen harp teknolojileriyle beraber özellikle elektronik harp başta olmak üzere savaş ortamına, yani dünyadaki yeni savaş ortamına ittifakın bir entegrasyonu da yine ele alınan önemli başlıklardan bir tanesiydi. Bu programda da öyleydi. Müttefikler Ankara'da programında Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde düzenleniyor. Ve bu programda da yine bölgesel ve küresel gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki aslında aylardır konuştuğumuz ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar, savaşlar yine ele alınmış oldu. Aslında bu savaşların, özellikle bu tip liderler zirvesinde tabii ki bölgesel küresel etkileri bir kenara, savunma sanayi açısından etkisi de ele alınıyor. Yani ne demek istiyorum? Tabii ki savaşın çeşitli etkileri var ama bir teknik boyutu da var. Pek çok savaş aslında savunma sanayi alanında, hem savunma sanayinde üretim yapan mühendislere, hem de savunma sanayinde üretim yapan, buna yatırım yapan ülkelere önemli mesajlar, önemli bilgiler vermekle birlikte bu tip organizasyonlarda oldukça önem taşıyor. Şimdi bugünün programı kapsamında gündemde ne var? Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğindeki bu programda, Müttefikler Ankara'da programında, resmi programın da ikinci gününde gündemde Avrupa Güvenlik Mimarisi var elbette. Transatlantik ilişkiler, savunma sanayi ve teknolojiler, hibrit tehditler yine gündemde olan konular arasında. Siber güvenlik, yapay zeka, biraz önce de ifade ettim. Artık harp teknolojisinin, harp ortamının biraz değiştiği günlerdeyiz. Dünyadaki güvenlik anlayışının aslında biraz değiştiği günlerdeyiz. Dolayısıyla siber tehditler ve siber tedbirler de yine savunma sanayi dediğimizde başta gelen önemli konulardan biri oluyor. Resmi olarak bugünkü programın da başlamasına yaklaşık birkaç saat var. Biz de bu noktadayız. Tarihi zirvenin ikinci gününde, bu programın da ikinci gününde gelişmeleri de sizlerle gün boyunca paylaşacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan, sana ve kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar. Tabii tarihi zirvenin ilk gününe damga vuran ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi oldu. Erdoğan F-35 sözü aldık dedi. Trump katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Akşam liderler yine yemekte ağırlandı ve dün tabii ki savunma sanayi forumu da vardı. Bugün de çok önemli. Yine programlar var. O yüzden yine bir Ankara'ya döneceğiz şimdi. Habertürk spikeri Ayşe Süberker ve Habertürk Ankara müdürü Aykut Türel bizi orada bekliyor. Hem dünü şöyle bir değerlendirecekler şüphesiz, hem de yine Ankara'daki havayı koklayacağız. Sözü size bırakıyorum. Ben Ayşe Süberker.
4: Pekala, teşekkür ediyoruz Tuğba Södekoğlu. Ankara'dan yayındayız zirvenin ikinci gününde. Dün de aslında oldukça hareketliydi, özellikle Trump-Erdoğan görüşmesi. Dünyanın gündemine oturduğu, verilen mesajlar çok dikkat çekiciydi. Diğer yandan savunma sanayi konusunda savunma sanayi forumu başka bir yerleşkede yapıldı. Orada da çok ciddi anlaşmalar imzalandı. Dolayısıyla NATO zirvesi böyle aslında ikili zirvede gibi gözüküyor ama bugün ikinci gün. Şimdi saat 7.45 itibariyle liderler yavaş yavaş bizim bulunduğumuz yerleşkeye gelecekler. Daha sonra aile fotoğrafı verecekler. Sonra işte bir takım paneller yapılacak. Açıklamalar yapılacak. Biz de değerlendireceğiz. Dün neler yaşadık? Bugün neler yaşamayı bekliyoruz? Aykut Türel yanımda. Günaydın.
5: Günaydın Ayşe. Umarız iyi bir gün olur bizim açımızdan. Yoğun evet. Bir mesaimiz var. Bugünü de kazasız belasız atlatırız.
4: Evet.
5: NATO Liderler Zirvesi'nde gelişmeleri en iyi şekilde ekranımıza yansıtabiliriz.
4: Evet, yani şöyle tabii çok ciddi güvenlik önlemleri alındı. Bazen hani bizler ulaşımda problemler yaşadık ama aslında baktığımız zaman her şey böyle bir akıyor, değil mi? Yani bir keşmekeş olmadı mesela bu buradaki yerde, dün daha sakindi, bugün nasıl olacak onu bilmiyoruz.
5: Onunla
4: ama
5: ilgili referansı aslında ben buraya gelen yabancı gazetecilerle konuştuğumuzda alıyorum. Onların izlenimleri, değerlendirmeleri bu açıdan kıymetli oluyor. Bir kere misafirler. Hmm.

0: Onlar nasıl buluyor organizasyonu ve daha önceki yapılan zirveleri de çok takip ettikleri için dediğim gibi onların değerlendirmeleri bana biraz referans oluyor. Konuştuğumda genel itibariyle çok derli toplu bir organizasyon olduğunu ifade ediyorlar. Özellikle de sistematik bir şekilde ve rahat bir akış olduğunu, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na gidiyoruz hepimiz. Oradan otobüslerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, medya takip merkezine getiriliyoruz ve burada da oluşturulan alanda yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani şu ana kadar organizasyondan yakınan birisini görmedim. Tabii zaman zaman aksamalar illaki olacaktır. Çünkü devasa bir organizasyondan bahsediyoruz. 32 tane devlet başkanı var, konuk devlet başkanları var, onların heyetleri var, işte binlerce gazeteci var. Biz 0. kattayız, 6. kat var. İçeriye girdiğimiz alanda bir medya alanı oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla da muazzam bir hareketlilik var.
1: Evet, bugün daha da hareketlenecek. Yavaş yavaş heyetler gelecekler.
0: Hemen arkamıza gelecekler bu arada.
1: Evet, çok yakınız ama bir anlamda da uzağız, değil mi?
0: Ya şöyle, biraz buradan bakınca görebildiğimiz kadar göreceğiz. Ama şöyle bir avantajı da var organizasyonun. 26 farklı noktada 80 kamera ile bu organizasyonun her ayrıntısı. Bu arada bir hareketlilik var, anlayamadım da o tarafa doğru bir basın mensupları yönelmeye başladı. Dediğimiz gibi arka tarafta liderlerin gelmesi başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte karşılayacak ev sahibi olarak. Tabii bugün artık NATO Genel Sekreteri de ev sahibi. Dolayısıyla herhalde gazeteci arkadaşlarımızı o noktaya doğru almaya başladılar ki o da şu anlama geliyor.
1: Yavaş yavaş
0: Artık
1: geliyorlar.
0: geri sayım başladı.
1: Şimdi düne bir bakalım. Yani dünün aslında hani yıldızları diyelim. Trump'la Erdoğan'dı. Takip ettik hepimiz. Yani tüm uluslararası kanallarda bu ziyareti verdi. Sembolik açıdan da aslında birçok önemi vardı bu ziyaretin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın uçağının merdivenlerinde onu karşılaması, samimi bir şekilde sarılmaları etmeleri, daha sonra şeref salonuna gitmeleri, değil mi? Oradan ayrıldıktan sonra tekrar işte burada karşılaması, sanki daha önce karşılamamış gibi tekrar. Yani ilginç sahneler vardı. Senin izlenimlerini bir almak isterim.
0: Karşılamayla alakalı şunu ifade edebilirim. Alıştığımız ve alışmadığımız görüntüler vardı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına gidip bir lideri karşılaması daha önce bazı liderler için de yaptığı bir şey. Bunu görüyoruz. Tabii orada da dediğin gibi uçağın merdiveni yanaştırıldı. Trump indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, hatta bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın koluna şöyle bir girer gibi oldu. Sıcak görüntüler vardı. Orada da kısa bir diyalog geçti aralarından. Bu arada Trump'ın uçağının iniş yaptığı yer Etimesgut Havalimanı, eski adıyla yeni adıyla Ankara Havalimanı, 8 ayda tamamlandı. Orada rehabilitasyon çalışmaları, modernizasyon çalışmaları bu zirve için yapılmış
1: yapıldı.
0: bir yer. Bütün devlet başkanlarının uçakları da o noktaya indi. Delegasyonların uçakları Esenboğa Havalimanı'na ağırlıklı olarak indi. En azından büyük çoğunun oraya indiğini biliyoruz. Karşılamadan sonra havalimanından şeref salonuna geçtiler. Orada bir oturdular. İlk görüntü karşılamadaydı. Daha sonra fotoğraf kareleri geldi. Hatta bu noktada çok hızlı bir şekilde fotoğrafların ve görüntülerin servis edildiğini söyleyebiliriz. Bu da çok alıştığımız bir şey değil. Önce bir kontrol edilir, hata var mı ya da sorun teşkil edebilecek bir şey var mı diye. Ama bu kez çok hızlı bir işleyişi gördük ve daha sonra da tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Trump geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan indi tören alanına. Orada da şöyle organizasyonla ilgili ayrıntıyı hatırlatalım dilersen Ayşe. Normalde 16 tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsilen askerler burada devlet başkanlarının karşılamasına genelde oluyor. Ama bu kez farklı olarak Mehteran takımı vardı. O da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği diye tabir edebiliriz. Onlar da tabii alanda yerini aldı. Birlikte yürüdüler. Trump "Merhaba asker"
1: Evet
0: dedi,
1: dedi.
0: her lider gibi ve daha sonra bu arada bu kez heyetler olur genelde bu karşılama törenlerinde. Onlarla bir takdim yapılır liderlere karşılıklı olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Türkiye heyetini

0: takdim eder. Konuk devlet başkanı kendi heyetini takdim eder. Biraz daha uzak bir alandaydı ama kalabalıktı.
1: Evet.
0: Tom Barak'ı gördük mesela. Onunla ilgili de tabii muhtemelen konuşuruz. Ve daha sonrasında da karşılıklı tokalaştılar ve içeriye görüşmeleri yapmak üzere girdiler.
1: Şimdi tabii en önemli noktalardan biri dünün her iki liderin de yaptığı basın toplantısıydı. Böyle biraz oval ofisi andırdı. Öyle bir düzenek kurulmuş. Her iki taraftaki heyetler, işte başkanlar orada, gazeteciler de aynı Beyaz Saray'daki gibi böyle biraz bağırış çağırış sorularını yönelttiler. Tabii ki en merak edilen katsa yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı, F-35 satışı, Kaan uçaklarına tedarik edilecek F-110 motorlar. Trump dedi ki yani biz dostlarımıza yaptırım uygulamamalıyız, dostumuz olmayanlara uygulamalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında şöyle dedi, Trump'ı sözüne güvendiğim bir lider dedi. Sözünde
0: orada
1: duran
0: bağladı
1: bir,
0: biraz Trump'ı.
1: Bayağı bağladı sanki. Trump çünkü böyle şeylere önem veriyor. Çünkü onun da her üç kelimesinden biri işte bu ittifaka sadakatle bağlı olan üye ülkeler ve sadakatsiz olan üye ülkeler. Onun sadakatten tabii kastettiği hani bu %5'lik savunma girdisini vermeyenler, bir de İran savaşında onu yalnız bırakanlar. İran'a da ayrı bir parantez açacağız, unutmayalım.
0: Sıcak gelişmeler var, evet.
1: Evet, çünkü yani yine dün açıklama yaptı, İran'la harika işler başarıyoruz dedi. Gece saatlerinde yine saldırı haberleri geldi. Ama dünün flash gelişmesi bu katsa yaptırımlarının kaldırılacak olmasıydı herhalde, değil mi?
0: Şimdi basın toplantısı kısmıyla dilersen hemen başlayayım, kronolojik olarak devam edeyim. Basın toplantısıyla alakalı şimdi alıştığımız ve alışmadığımız görüntüler dedik az önce. Alışmadığımız bu kısmıydı. Mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hiç bu tarzda bir basın organizasyonu, basın toplantısı düzenlenmedi şimdiye kadar. Senin de dediğin gibi biraz oval ofis vari bir görüntü vardı orada. İşte bağıranlar ya da el kaldırıp liderlerin bakış açısında kendisini gösterebilenler söz aldılar. Bu açıdan bu kısmının dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şimdi iki liderin mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Türkiye-ABD ilişkilerine dair mesajları vardı. İran'la ilgili soruya yanıt verdi. Gazze ile ilgili soruya yanıt verdi ve az önce konuştuğumuz F-35 meselesine zaten 5 tanesinin sözünü aldık. Trump sözünü eridir ve getirdi. Sözünü tutacaktır dedi. Trump'ta ise şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye ile ilgili ilişkilere dair kimyamız tutuyor dedi.
1: Evet, bunu birkaç defa söyledi.
0: Söz konusu hani Trump olunca şöyle bir mesele var. Bir söylediği bazen daha önce söylediği şeyi tutmayabiliyor ama Cumhurbaşkanı...
1: Bazen mi?
0: Bazen, evet. Bu biraz kontrollü bir yorum oldu. Ama şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerinde bir istikrarı oraya, görüyoruz. Ben, özellikle de bu ikinci başkanlığı döneminde daha da ivmesi artan bir durum. Türkiye olmasaydı NATO zirvesinin adresi gelmeyebilirdim dedi.
1: Evet.
0: Önce bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerine dair böyle sıcak bir vurgu vardı.
1: Evet.
0: Katsa yaptırımlarının kaldırılacak olması, bunu açıklaması bence dünün manşetiydi.
1: Tabii ki.
0: Çok kıymetli. Hep işte gelmeden önce hediye konusu gündeme gelmişti. Trump acaba çantasında ne olacak, hediyesi ne olacak? Hediye gibi tabir etmek değil tabii benim kastettiğim ama katsa yaptırımlarının kaldırılmasını açıklaması çok önemli bir mesaj. F-35 Kaan'la ilgili açıklamaları da orada biraz F-35'te tabii ucu açık bir bıraktı gibi ama dediğimiz gibi hem verilen mesajlar hem de somut açıklamaların olduğu bir basın toplantısını gördük.
1: Evet. Şimdi İran tabii gece saatlerinde saldırı haberleri gelmeye başladı. Toplantıda da aslında her iki lider de İran'da bir an önce işte barışın tesis edilmesi, enerji yollarının güvenlik altına alınması vesaire konusunda konuştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki elimizden geleni yapıyoruz bu işin suhuletle sona ermesi için. Ancak ardından CENTCOM'dan bir açıklama geldi ve işte biz İran gemilerine vurduk dedi. Yani böyle bir güne denk gelmesi de aslında biraz hani manidar diyebiliriz. Çünkü diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor.

0: Ruslara çok yükleniliyor burada. Trump ama ben onları da barıştıracağım, daha fazla bir iradem var gibisinden bir açıklama da yaptı. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani her iki liderin de özellikle bu konularda aynı görüşe aşağı yukarı sahip olduklarını söyleyebiliriz. Gazze için aynısını söyleyemeyeceğim elbette ama bir de bunlar yaşandı.
1: Trump'ın son yaptığı açıklamada işte İran'ı kastederek işte bir anlaşma yapmak için can atıyorlar ama ne olacağını göreceğiz açıklaması. Biraz sanki bir şeyin işareti diyemem ama her zaman böyle pamuk ipliği de gidiyordu süreç. Ben öyle değerlendirmiştim. Her an her şey olabilir. Tabii bu yaşanan gelişme de bize biraz onu gösterdi. Bu zirvede İran konusunun çok sıkı bir şekilde, daha doğrusu Trump'ın sıkı bir şekilde bu konuyu gündeme getireceği kanaatindeydim ben. Tabii NATO zirvelerinin başka gündemleri olur, ancak tabii İran meselesi söz konusu olunca burada ana başlıklardan birisi illaki olacaktı. Çünkü neden? Trump o süreçte Avrupa liderlerine çok sert eleştirilerde bulunmuştu. NATO'nun yapısına yönelik sert mesajları vardı. İşte NATO kağıttan kaplan dedi, evet, korkaksınız dedi. Ve dünkü açıklamasında, bu arada yanılmıyorsam, bir test ettim gibi bir ifadesi vardı. Bu süreci kastederek. Dolayısıyla tabii böyle sıcak bir gelişmenin bu zirve öncesinde yaşanması, dediğimiz gibi, buranın biraz daha gündem başlıklarını, seyrini de sanki değiştirecektir. Bakalım Trump'ın yapacağı basın toplantısında bugün söyleyeceği şeyler önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar kıymetli olacaktır. Bu arada Trump dünkü basın toplantısında Türkiye ile ilgili İran konusuna dair, İran'ı çok iyi tanıyorlar dedi. Türkiye'nin de buradaki oynadığı İran meselesindeki role dikkat çekti. Dediğimiz gibi İran konusu burada artık bugün itibariyle özellikle liderlerin vereceği mesajlar doğrultusunda sıcak başlık olacak.
0: Yani aslında dün biraz sinyallerini de verdi Trump. Yani iyi müttefik olanlarla iyi olmayanlar. Aslında buradan biraz kimlerin iyi kimlerin kötü olduğunun da sinyallerini verdi. Belki bugün basın toplantısında yine aynı şeyleri tekrar eder. Çünkü böyle bir tekrar etme ihtiyacı duyan da bir lider bir söylediğini. Tabii burada öne çıkan ülkelerden işte Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa bu İran saldırıları zamanında kendisini yalnız bıraktığı için biraz bozuk attığı ülkeler arasında diyebiliriz. Asıl İspanya işi önemli olacak. Çünkü Sanchez malum eşi de gelemedi. Mahkeme kararı var. O tek başına geldi bu zirveye. Sanchez'e çok yükleniyor. İspanya'ya çok yükleniyor. Yeteri kadar katkı sağlamadığı için. Ama aslında öyle değilmiş, biliyor musun? %3'lük hedefe ulaşmışlar ve savunma harcamalarını %40 oranında arttırmışlar.
1: İspanya'dan bir artış var, evet.
0: İspanya'da artış var. Yani bu biraz retoriksel bir gerilim de olabilir. Belki bu Sanchez'in Gazze'de uyguladığı soykırıma çok ciddi anlamda, yani sert çıkan tek Avrupalı lider olması hasebiyle de olabilir. Orada bir tıkanıklık olduğu kesin. Bunun herhalde basın toplantısında da gündeme gelmesini bekleyeceğiz mi, yoksa daha böyle ortamı yumuşatan bir hava mı olacak orada, ya da aktörler mi olacak, göreceğiz.
1: Şimdi esasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirvenin başlamasından bir gün önce o rolü üstlendi gibi.
0: Evet, ama
1: verdiği mesajlarda işte Kanada, iki defa Kanada vurgusu yaptı.
0: Evet.
1: Biz de Amerika Birleşik Devletleri kadar Avrupa ülkelerini kastediyor. Külfet paylaşımında katkı sağlamaya başladık ve Türkiye'nin mesela savunma sanayisindeki rolüne dikkat çekti. Biraz o yumuşatma rolünü üstlendi ama ne kadar yeterli olur? Ben açıkçası orada bir soru işareti koyuyorum. Yani Trump'ın bu konudaki görüşleri, o yumuşatmalarla ya da işte İspanya'yı az önce konuştuk, belli bir seviyede artırdık, bu yeterlidir demesiyle bir sonuca bağlanacak gibi değil. O konuda bence çok Trump geri adım atmaz gibi.
0: Evet. Evet, şimdi savunma sanayi tabii en önemli gündem maddelerinden biri. Orada da çok ciddi anlaşmalar yapıldı. Aslında öncesinde de yapılmış tabii ama bu son olarak mesela Roketsan'la Aselsan, NATO için entegre hava ve füze savunma sistemleriyle 26 milyar dolarlık bir sözleşmeyle işbirliğine gidiyor. Diğer

0: yandan işte bizim çelik kubbe konusunda Aselsan'ın ürettiği bir takım radar sistemleri var. Onlarla birlikte bir entegrasyon da oluyor. Yani gidişat sanki biraz daha entegre bir NATO. Aslında belki de bu zirvenin hani amaçlarından biri o da diyebiliriz.
1: Tabii bu NATO zirvesinde ilk kez bir organizasyon vardı. Zirvenin ana toplantı yerinin dışında. NATO Kongre Merkezi'nde bir savunma sanayi forumu düzenlendi. Bu da NATO zirveleri açısından bir ilkti. Aslında bu zirvenin işte böyle 5-6 tane temel başlığını sayarız. Hı hı. Birazdan belki de konuşuruz ama ana başlıklarından birisi olan savunma sanayi kısmını tamamlayacak bir organizasyondu. Hı hı. Dediğin gibi çok önemli anlaşmalara imza atıldı. NATO üyesi ülkelerin kendi aralarında yaptığı anlaşmalar, işte az önce ifade ettiğin Roketsan'ın, Aselsan'ın NATO ile ilgili zaten bu noktada bizim savunma sanayi şirketlerimiz çok aktif bir rol oynuyor ki hakkını da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısına verdi. Aselsan'ı hatırlattı. 3000 tane savunma sanayi şirketi var Türkiye'de, evet, dedi. NATO'ya ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Batı'nın, Avrupa'nın yeniden güvenlik mimarisi arayışının bu kadar yoğun tartışıldığı bir dönemde, külfet paylaşımının bu kadar yoğun tartışıldığı bir dönemde bu NATO zirvesine de savunma sanayi başlığının damga vurması çok da doğal olduğunu düşünüyorum. Tabii devam ederek artacaktır ki aslında sen çok önemli bir organizasyona gittin. Sadece NATO Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu değil, bir de TUSAŞ'ta bir organizasyon, evet, vardı. Bir gövde gösterisi yapıldı sanırım.
0: Evet, yapıldı. Orada jetlerimiz işte Hürkuş, işte Anka 3 adını sayamadım. Şimdi birkaç tane daha vardı. Onlar uçuş yaptılar. Bu arada işte Aselsan'ın, Roketsan'ın ürettiği sistemler, roketler vesaire hepsi bir böyle gösteri şeklindeydi ve yabancı misafirler çok fazlaydı. Özellikle askeri yetkililer sayıca fazlalardı. Dolayısıyla böyle bir güzel bir organizasyon yaptılar. Tabii bu artık yani orada yapılan konuşmalarda sinyal vermekten öte artık bundan sonra daha girift, belki daha ciddi işbirliklerine gidileceği yönünde. Çünkü niye? Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol şunu anlattı. Yani bizim seri üretimimiz, tedarikimiz ve yollamamız diğer Avrupalı ülkelerdeki yani şirketlere oranla çok daha hızlı dedi. Bunu tabii biraz da çok genç çalışanlarının olmasına da bağladı. Çok dinamik olmaya da bağladı. Diğer tabii ki savunma sanayi, Türk savunma sanayi şirketleri
1: için de. Rutte de onu söylemişti. 30 yaşında genç mühendisler gördüm, binlerce mühendis gördüm.
0: Evet, demiş. Ona çok şaşırmış mesela. Onu da söyledi. Doğru. Mesela şöyle bilgiler de var. Ben çünkü bir ara özellikle bu savunma sanayiyle ilgili böyle programlar yaptığım zaman daha tabii teknik detayları biliyordum ama şimdi biraz böyle onlar solmuş gibi aklımda, ama bir dönem biz mühendislerimizi yurt dışına kaybediyorduk. Beyin göçü dediğimiz, evet, mevzu vardı. Ona da canım sıkılıyordu doğrusu. Onu sordum. Yani çoğu da geri gelmeye başlamışlar.
1: Çünkü burada imkanlar iyi olmaya başladı. Tırnak içerisinde maddi imkanlar. Evet. Birçoğu, evet, manevi motivasyonla çalışan kişiler vardır.
0: Çoğu bu arada.
1: Evet, çoğunluğu. O, evet, hakkı da vermek lazım ama, hı-hı, o geri dönüş hikayesinde tabii işin diğer tarafının da ivmesini artması önemli.
0: Yani çünkü bir de Avrupa'da da şimdi durumlar değişiyor. Yani ekonomik sıkıntılar bizde de var. Kırılganlıklar elbette var ama Avrupa'da da çok parlak bir durum yok zaten. Sonuçta aslında işin niye Türkiye'ye, bu özellikle sanayide, üretimde vesairede, Türkiye ve Ukrayna'da tabii öne çıkıyor. Niye? Çünkü genç bir nüfus var, çalışan bir nüfus var. Türkiye zaten yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olduğu için sahada hareket kabiliyeti diğer Avrupalı ülkelere göre çok daha fazla. Ukrayna zaten savaşta. Dolayısıyla burası daha hareketli,
1: cazip,
0: daha aynen, cazip. Öyle bir durum var. Gerçekten ilgi çekici.
1: Tabii bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin NATO'daki bu rolün artmasının birçok sebebi var. Hı-hı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında

0: Batı'nın o mühimmatlarının sınırlı olduğu görüldü. Savunma, kendi savunmalarını, güvenlik mimarisini inşa etmeleri için bir arayış başladı. Evet, Avrupa bununla ilgili, Batı bununla ilgili bir harekete geçti. Talep arttı ama üretim kapasitesi aynı oranda değil.
1: Tabii.
0: Burada kim devreye giriyor? Türkiye giriyor. Evet. Çünkü Türkiye'nin üretim kapasitesi daha iyi, daha hızlı. Dolayısıyla da NATO'daki rolümüzün aslında bu noktaya gelmesinin tesadüf olmadığını burada gösteriyor. Bir işin hakkını burada vermek gerekir. Dediğimiz gibi bakalım daha da çok iyi mi alacaktır bu mesele, bu alan. Yabancı gazetecilerle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz dedim. Hı-hı. Az önce sadece organizasyona ilişkin değil, savunma sanayi alanından Türkiye'nin bu zirvede yaptığı organizasyondan ürünlerine kadar onlar da etkilenmiş gibi gözüküyorlar.
1: Şimdi tabii İsrail yakından takip ediyor. Netanyahu biraz böyle kanal kanal gezip derdini anlatmaya çalışıyor. Özellikle Trump'ın bu Katsa yaptırımlarını kaldırmak ve F-35'lerle ilgili bir hani yeşil ışık yaktı diyelim. Orada belki hani programa tam anlamıyla geri dönmemiz biraz zaman alacaktır vesaire, ama Netanyahu'nun gerçekten böyle çok sert açıklamaları var Amerikan kanallarına. Fakat diğer yandan İsrail Amerikan Büyükelçisi dün şöyle bir açıklama yaptı. Yani tamam, Trump böyle bir karar alırsa evet hoşumuza gitmeyecek ama bu karara da uymak zorundayız dedi. Sonra bu savaş bakanı Hekset de çarşamba günü buradan sonra İsrail'e gidiyor. Bunu da bir konuşalım ama Emre Karaca şimdi bizimle birlikte, etrafımızda bir yerlerdesin Emre Karaca, neler aktaracaksın, neler oluyor, neler bitiyor?
2: Evet Ayşe Zülberker, şu anda doorstep noktasındayız. Burası az sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından yapılacak konuşmaya sahne olacak. Tabii doorstep kısa soruların sorulduğu ve buna yine kısa yanıtların verildiği bir alan olarak tarif edebiliriz. Bu resmi karşılama töreni başlamadan önce geleneksel bir şekilde zirvelerde olan bir program. Şimdi doorstep'in tabii formatı çok daha farklı, çok daha sıkışık bir alanda. Uluslararası, yabancı ve yerli basın mensupları şu anda buraya kümelenmiş durumdalar. Sıkışık bir alandayız. Buradan takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi gelen liderlere, ki ilk önce Mark Rutte'nin gelmesi bekleniyor, NATO Genel Sekreteri. Muhtemelen de saat 8 civarında gelecek Mark Rutte ve kendisine buradan, yani olduğumuz platformdan sorularımızı yöneltmeye çabalayacağız. Tabii burada aradaki mesafe her ne kadar kısa olmuş olsa da buradaki bu insan yığının arasından sesini duyurmak için de birazcık yüksek sesli bir şekilde soruyu yönetmek gerekiyor. Bu bir gelenek. Yani sadece bu zirveye has değil, bundan önceki zirvelere de özel bir özgü bir durum. Daha önce NATO Dışişleri Bakanları'nın toplantılarında ya da Savunma Bakanları formatlarında da buna benzer platformlar kurulmuştu. Şimdi tabii NATO Genel Sekreterine sorulacak çok soru var. Özellikle dün akşam saatlerinde bir yemek yendi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. O külliyedeki yemekte bir kare düştü. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin paylaştığı bir kare özellikle çok dikkat çekmişti. Burada ABD Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte'nin baş başa sohbet ettiği görüldü. O sohbet tabii içeriği merak ediliyor. Tabii o sohbete direkt olarak referans verilmese de ABD ve NATO arasındaki konu başlıklarına ilişkin bir soru sorulabilir ve bir güncelleme olmadığı muhakkak kendisine yöneltecektir. Çünkü dün akşam saatlerindeki o konuşma çok yankı buldu. Sosyal medyada da yankı buldu o fotoğraf. Baş başa bir şekilde görüştüler iki lider. Tabii ABD ile NATO arasında son dönemde özellikle daha da ön plana çıkan bir gerginlik var. Bu gerginlik sebebiyle de gözler aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamalara, eylemlere çevrilmiş durumdaydı. Dün akşamki o görüşmenin de detayları ilerleyen dakikalarda kendisine sorulmuş olacak. Peki başka kimler gelecek doorstep alanında? Tabii doorstep alanına isteyen liderler geliyor. Yani dünya liderleri arasında, 32 farklı ülke lideri arasından tercih eden liderler burada olacak. Kimlerin geleceği biraz sürprize gebe. Buradaki heyecanı, tansiyonu seviyesinde biraz arttırıyor şüphesiz ki. Sürpriz isimler gelebilir. Tabii kuzey ülkelerinden ben özellikle katılım sağlanmasını bekliyorum. Çünkü kuzey ülkeleri en azından hem konular itibariyle daha rahat cevap verebilecek pozisyondalar. Sorumluluk alanlarına giren konular aslında bölgesel, küresel krizlerden biraz

0: daha uzak. Onlar cevaplar verebilirler. Yine o tabii ki buraya katılım göstermiş olan Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni gibi isimler gelirse şüphesiz ki buradaki heyecan katsayısı da daha artacaktır ve soru sayısı da muhakkak ki daha artacaktır. Desibel oranı da daha artmış olacak. Tabii Avrupa Birliği Lider Komisyonu başkanlarının da buraya gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü onların formatı da buraya çok uygun. Brüksel'deki toplantılarda da o uzatılan mikrofonları hatırlarsanız yaklaşık birkaç metre mesafeden demir çubuklarla uzatılan mikrofon formatı burada da kendisini gösterecek. Ve gelen liderlere sorular yöneltilecek. O anlamda Avrupa Birliği ülkeleri, yani Avrupa Birliği'nin üst düzey temsilcileri, von der Leyen olabilir, Kaya Kayas olabilir, onların da bir şekilde burada soruları yanıtlama olasılığının olduğunu söyleyelim ki von der Leyen hatırlanacaktır. Dün akşam saatlerindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe de katılmıştı. Tabii bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada olmasını beklemiyoruz. Kendisi resmi karşılama töreninde geçecek. Daha sonra günün ilerleyen saatlerinde, öğleden sonraki bir vakitte 16.30 olarak görülüyor. Kendisi bir basın toplantısı düzenleyecek. Şüphesiz ki en çok ilgi çeken birkaç basın toplantısından biri olacak. Birkaç diyorum çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın da basın toplantısı merakla bekleniyor. Donald Trump'ın hatta ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine yoğun ilgiyle karşılanacağını salonda söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi buradaki havayı da size biraz aktarmak istiyorum. Birçok farklı noktadan dünyanın birçok farklı noktası, aklınıza gelebilecek her medya kuruluşundan burada insanlar var. Çok sıkışık bir alandayız. Mikrofon, dediğim gibi demir çubuklarla mikrofonlarını hazırlayan insanlar var. Kameramanlar üst üste yığılmış durumda. İlerleyen dakikalarda onların birlikte bizler de burada soru sormaya denemesinde bulunacağız.
1: Emre, şunu soracağım. Sen tabii biraz önce bahsettin, kuzey ülkeleri daha rahat soru sorulabiliyor dedin. Ama dün yine Trump Grönland konusunda geri adım atmadı. Yani ya bize yardım edecekler ya biz orayı kontrol edeceğiz dedi. Bunun özellikle Avrupalı liderler ya da Avrupalı gazeteciler veya delegasyon üyeleri arasında bir yansıması oldu mu? Bir değerlendirme oldu mu? Çünkü burada o retoriğini değiştirmiyor Trump. Ne dersin?
0: Tabii Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumu değişmedi. Burada tabii asıl muhatap Danimarka Başbakanı Frederiksen. Kendisi buraya gelebilirse muhakkak bu soru yöneltilecektir. Çünkü birinci muhatap o. Tabii orada bir aslında fiili olarak bir sulh, bir mutabakata imza atılmıştı. Yani en azından konu birazcık daha ertelenmişti, ötelenmişti. Ancak Donald Trump'ın belli ki kafasındaki bu döneminde, yani başkanlığının son döneminde yapmak istediği, başarmak istediği konu başlıklarından biri bu. Çünkü Donald Trump'ın bilindiği gibi bir checklisti var. Yani yaptığını, bir hedefleri var ve hedeflerin yanına tik koyuyor. En azından zihin dünyası bu şekilde işliyor. Buna dair hep emareler vardı. Şimdi de yine Grönland konusunda bunlardan biri olarak görülüyor. Henüz bir yankı bulamadık. Çünkü dün akşam saatlerine yakın bir dönemde Donald Trump açıklama yapmıştı. Muhakkak ki buraya gelen liderlere bu soru yöneltilecek. Kuzey ülke liderlerine de yöneltilecek. Yani gerçi Mark Rutte'ye de yöneltilecektir. Çünkü Mark Rutte de konunun aslında muhataplarından biri. Çünkü her ne kadar transatlantik paktı olarak 32 ülkenin sorumlusu, görevlisi olarak ön plana çıkmış olsa da eski Hollanda Başbakanı, bu tip konularda da daha önce devreye girmesiyle yetki alanlarına giriyor. Onun da bu konuda daha sulh içen, daha barışçıl, ara bulucu bir rolü yine tekrarlamasını bekliyoruz. Tabii Mark Rutte demişken ona bir başlık açmakta fayda var. Çünkü Mark Rutte çok enerjik bir yapısı var. Deneyimli bir siyasetçi. Geçmişte de uzun süre başbakanlık da yapmış bir isim. Şimdi onun da buraya kattığı o enerjiyi fark etmemek elde değil. Tabii hep pozitif mesajlar vermeye çalışıyor. Hem kuzey ülkeleri hem güney ülkeleri. Yani orada bir fark aslında gözetmiyor. Türkiye'ye yönelik olarak da son derece yapıcı olmaya çalışıyor. Tabii şartlar onu buraya itmiş gibi de bir yorum yapılabilir. Ama buradaki onu gözlemlediğimiz, fiziksel sahada gözlemlediğimiz kadarıyla her liderle azami düzeyde temas kurmaya çalışan, tabii ABD Başkanı'ndan Trump'a ayrı bir parantez açmak açan biri.

0: O şüphesiz. Ama şimdi ilerleyen dakikalarda sizin de bahsettiğiniz o sorunun cevabını da alacağımızı ümit ediyoruz.
1: Alacağız. Pekala. Emre Karaca teşekkür ediyorum. Bekliyoruz senden haber almayı. Şimdi Buse Genç Türk'e bir dönelim. Amerikan Başkanı Trump'ın kaldığı otelin orada bizleri bekliyor. Neler yaşanıyor şu dakika itibariyle? Buse, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, ABD Başkanı Trump dün akşam saat 11 civarında otele geçti. NATO liderler zirvesinin yapıldığı nokta olan Beştepe'den ayrılarak. Bugün peki saat kaç gibi geçmesini bekliyoruz? Artık Dorsep konuşmaları yapılmaya başlandı ama saat 10.45-10.30 civarında en geç Trump'ın bu noktadan ayrılarak Beştepe'ye geçmesini bekliyoruz. Biraz da dilerseniz oteli çevresinde alınan güvenlik önlemlerini de ekranlarınıza getirdim. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat sizlerle paylaşacak o görüntüleri bu noktada sabahın erken saatlerinden itibaren hatta gece güvenlik güçleri ve Amerikan Gizli Servisi tarafından korundu Trump'ın oteli ve iki gündür burada adeta kuş uçurtulmuyor, X-ray cihazlarından geçiyor yaya şekilde otelde kalan basın mensupları ve trafik akışı tamamen kesilmiş durumda çevresindeki sokaklarda ve bizim bulunduğumuz cadde üzerinde şu anda. Az önce bazı tabii araçlar girdi, bunlar ABD delegasyonuna ait araçlar. Zaman zaman hem basın mensuplarını Beştepe'deki alana götürmek üzere de bu noktaya geliyorlar ama dün Trump'ın konvoyundaki araçları gördüğümüzde bunların içerisinde olabilecek bazı araçlar olduğunu da ifade edelim ki önce araçlarına benzeyen araçlar da bu noktanın önünden geçerek arka tarafa doğru ilerledi. Tabii bu noktada artık saat 10.30 gibi ya da en geç ondan önce Trump'ın otelinden ayrılması yönünde beklentiler. Trump Beştepe'ye gidecek ve NATO Liderler Zirvesi toplantısına katılacak. Saatler 11.15'i gösterdiğinde o toplantı başlayacak ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte resmi karşılama töreni için Beştepe'de zemin kattaki o alanda bulunacaklar, liderleri karşılayacaklar ve bir aile fotoğrafı çekilecek. Ardından da NATO Liderler Zirvesi toplantısı başlamış olacak. Önemli başlıklar var. Hem Orta Doğu'daki gelişmeler, bunun yanı sıra Türkiye bir acil külfet paylaşımı talep ediyor. Trump'sa, Amerika ise NATO'nun şemsiyesi altında bulunan ülkelerin savunma sanayi harcamalarını, yatırımlarını %5'e çıkartılmasını talep ediyor. Tüm bu başlıklar aslında değerlendirilecek. Ve bugün o toplantının ardından da liderler zirvesinin ardından da açıklamalar devam edecek. Saat 15'te Mark Rutte bir basın toplantısı yapacak. 15.30'dan itibaren de bazı liderlerin basın toplantıları yapılmış olacak. Trump saat 14.30'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek. Tabi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son durum yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. 15.30'da ise Suriye Cumhurbaşkanı Şaray ile görüşmesi bekleniyor. Dün de Suriye'de bir patlama meydana gelmişti. Macron'un ziyareti esnasında bu patlamanın ardından da yapılacak bir ziyaret olması açısından da dikkat çekici. Bu başlıklar değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor ve İsrail'in Gazze yönelik saldırıları gündemdeyken yine bu yapılacak görüşmede oldukça önemli. Trump 16.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Buna yönelik bir planlama var. Ardından da artık Ankara'dan ayrılarak Washington'a doğru yola çıkacak. Air Force One uçağına binecek Ankara Havalimanı'ndan ve Türkiye'den ayrılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir basın toplantısı yapması bekleniyor. İşte dün F-35'ler konusunu değerlendireceğiz demişti. Trump bugünkü açıklamasında bu konuya değinecek mi? Bir merak konusu, soru işareti olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan artık otelin önünden ayrılıp Beştepe'de zirvenin yapılacağı alana doğru geçecek. Sergi salonunda yapılacak o toplantı. Tüm dünyanın gözü bugün yine Ankara'da olacak ve Beştepe'de yapılacak o toplantı oldukça önemli. Gözlerde bir yandan bu noktada bizler bir gelişme oldukça aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk. Trump'ın konakladığı otelin önünden bize son durumu aktardı. 10 ile 10.30 arasında otelden ayrılması bekleniyor. Rutte'nin daha önce gelmesi bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa Trump bugün 16-15'te de bir basın toplantısı yapacak. Ardından da ülkesine gidecek. Şimdi Aykut, bir akışa da biraz bakmak lazım değil mi? Şimdi Emre Karaca da aktardı, bu doorstepler yapılacak ama orada biraz tabii konuşmak isteyen liderler oluyor, konuşmak istemeyenler oluyor. Biraz önce konuştuk Emre ile de, bu Grönland meselesi, Trump yine aynı şeyi orada tekrar etti. Bu herhalde bu zirvede yapılacak basın toplantılarında önemli bir ayrıntı demeyelim, hiç ayrıntı gibi bir şey değil çünkü yani yine ilhak etmekten
3: takıntı mı diyelim?
1: Bahsediyor yani, onu Danimarka Başbakanı'na sormak lazım, bakalım ne diyecek, ama aynı şey devam ediyor ve hani biraz böyle çelişki değil mi NATO içinde, işte artık gelin birleşelim hep birlikte vesaire diye mesajlar veriliyor, işte ortak bir havuz oluşturalım, orada ortak yatırımlar yapalım, paraları hep birlikte koyalım deyip ben Danimarka'nın işte bir parçası olan Grönland'i almak istiyorum diyor.
3: Ama şöyle, külfet paylaşımı konusunda o kadar bütün savunma harcamalarını, daha bütün demeyeyim, düzelteyim, büyük bir kısmını ben karşılarken, askeri desteği sağlamak açısından büyük çoğunluğu ben sağlarken, Trump biraz da bazı konularda bazı meseleleri kendi hak gibi görüyor. Evet. Sanki biraz da böyle ve bu Grönland konusunda da çok takıntılı gibi duruyor. Evet. Nasıl olur bilmiyorum da. Şimdi az önce bir fotoğraf karesi vardı bu arada Rutte ile.
1: Rutte ile.
3: Çok
1: evet,
3: ikonik bir fotoğraf Trump karesi değil mi?
1: Evet, bir de evet yani, bir de liderler pek bir hep el eleydi bu zirvede. Böyle belli liderler tabii ki. Böyle daha samimi, daha ikili değil mi? Daha yakın temaslar oldu.
3: Dünkü karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında çok sıcak görüntüler vardı. Hem eşi Emine Erdoğan, First Lady'lerin sohbeti, diyaloğu. Zaten fotoğraf fotoğraf karesi verilirken de elini tuttu.
1: Elini tutuşuyorlardı, evet.
3: Bu arada Macron'u yine güneş gözlüğüyle gördük. Evet.
1: Herhalde bir sağlık problemi var.
3: Muhtemelen, çünkü o kadar uzun süre kapalı alanlarda güneş gözlüğü takması da onu gösteriyor. Ve diyalogları uzun sürdü bu arada.
1: Evet.
3: ABD Başkanı Donald Trump'la da aynı şekilde çok sıcak görüntüler vardı. Az önceki fotoğraf karesi de işte Trump hararetli bir şekilde bir şey anlatıyor. Rutte de dinliyor gibi.
1: Evet.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir nokta tam olarak buradan gösterebileceğimiz bir yer değil. Zirveye dair bugün, muhtemelen dün çekilmiş çünkü, evet, akşam saatlerinde, evet, gibi, evet, gördüm. Yemekten sonra olabilir, hı-hı, muhtemelen. Dolayısıyla acaba neyi konuşuyorlardı?
1: Evet, şu anda bugünkü ekranda, evet, yine Trump bir şeyler anlatıyor. Rutte'de
3: bugünkü ağır başlıkları, masada olacak konuları mı,
1: evet,
3: konuşuyorlardı. Öyle bir ikonik fotoğraf çıktı. Tabii liderler yavaş yavaş gelecek. Saat şimdi 8'e 10 var.
1: Evet.
3: 10.30 civarında sanırım Trump burada olur. Daha, evet, doğrusu 10.30'da, evet, çıkışı
1: öyle
3: olur.
1: Öyle söyledi Buse.
3: Evet. Çok yakın bir nokta zaten kaldığı otel. Yaklaşık bir 3 dakika içerisinde konvoyu burada olabilir. Hızlı da hareket ettikleri için yavaş yavaş gelecekler. Bir karşılama olacak. Hı-hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mark Rutte ile birlikte karşılayacak liderleri ve daha sonra yine bir fotoğraf karesi verecek, aile fotoğrafı ve ardından da toplantıya geçilecek. NATO'nun kendi içerisinde muhasebe vakti başlayacak.
1: Evet, bir de bir sonuç bildirgesiyle karşılaşacağız. Bakalım bu 3-0 hakikaten hayata geçecek mi ve bütün liderler bu konuda mutabık kalacak mı? Herhalde Rusya ile Çin'in yeni tekrardan stratejik tehdit oldukları bir daha teyit edilecektir. Ama belki İran konusunda, belki değil, çok yüksek ihtimal İran'ın asla nükleer silaha ve programa sahip olamayacağı da bir kez daha söylenecektir. Asıl önemli olan konu, benim de biraz merak ettiğim, Gazze. Acaba bu girecek mi, ya da dolaylı olsa bile acaba bu bildirgeye girecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu dilimi bir kapatıyoruz şu an. Konuşmaya devam edeceğiz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Şimdi İstanbul'a, Ankara'ya, benim kafam iyice karıştı, İstanbul, Ankara. Şimdi İstanbul'a bir dönelim. Tuğba'ya ben sözü vereyim artık.
4: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ayşe Süberker ve Aykut Türel'e. Gün Başlıyor'un ilk diliminin sonuna geldik. Saat başında yeniden buradayız. Hem sahadan bağlantılar olacak hem

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Mersin yağmurlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 21, Van yer yer yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, günaydın. Gün başlıyorum. İkinci dilimindeyiz. Saatler artık 8'e geliyor ve bugün yine tarihi bir gün. 8 Temmuz Çarşamba tarihi, NATO zirvesinin ikinci günü. Zirvenin yapılacağı asıl gün. Dün de çok önemli gelişmeler olmuştu ama bugün de yine liderlerin yavaş yavaş gelmesi bekleniyor. Ve paneller başlayacak, oturum başlayacak. Önce tabii bir aile fotoğrafı çekilecek. Onu saat 11 gibi çekilecek. Çekilmesi bekleniyor. Daha sonra da toplantı başlayacak. Şimdi hızlıca Emre Aytekin'e gidelim. Emre Aytekin, Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarındaydı. Şimdi sanırım o beklenen gelişme yaşanıyor. Ben sözü Emre'ye bırakıyorum.
1: Evet Tuğba, aslında bizler de sabah saatlerinden beridir buradaydık ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şu anda otelinden çıkış yaptı. İran Caddesi üzerinde koşusuna başladı. Tabii günler öncesinden hazırlık yapılmıştı Macron için, bazı bölgelerdeki parklar kapatılmıştı ancak Macron'un tercihi otelinin bulunduğu

Noktadaki İran caddesi oldu. Tabii biz de onun peşinden koşuyoruz bir yandan da. Nefes nefese kaldık. O anları da ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bir kez daha belirtelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'da konakladığı otelin bulunduğu caddede koşusuna devam ediyor. Şu anda da kameraman Cüneyt

0: bulunduğu bölgedeki caddeye çıktı ve bir anda koşmaya başladı. Biz de şimdi kendisini takip ediyoruz. O anları yeniden ekrana getireceğiz.
1: Peki. Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Tabii Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un kondisyonuna yetişmek kolay değil. Nefesleri kesti. Ama en azından görmüş olduk. Macron Ankara'da da o rutinini ihmal etmedi. Sabah koşusuna çıktı. Şimdi nefeslerin kesildiği yerden başka bir yere dönelim. Nefeslerin tutulduğu yere. Zirvenin ev sahipliğini yapıyor Ankara, Beştepe ve yavaş yavaş da liderlerin zirve için gelişini bekliyoruz sabahın erken saatlerinde. Saat 11'de de bir aile fotoğrafı çekilecek. Sonrasında toplantı başlayacak. Şimdi Emre Karaca'ya gidelim. Emre Karaca telefonun ucunda. Çünkü bulunduğu yere kameralar alınmıyor. Acaba Emre, günaydın bu arada. İlk kim gelecek? Program belli oldu mu? Doorstep konuşmaları kaç gibi başlayacak? Nedir son bilgiler, senden dinleyelim.
2: Evet, bir başka NATO geleneği daha şu anda işlemek üzere. NATO'da doorstep geleneği vardır. Liderlerden isteyenler doorstep denilen o noktaya kurulan platforma gelerek kısa da olsa demeç verirler. Bu tabii uzun bir basın toplantısı olarak düşünmemek lazım. Yanıtlar da sorular da daha kısa ölçekli oluyor. Zirve öncesi olması anlamda, çünkü beklentilerin neler olduğunu, nasıl bir çerçevenin bizi beklediğini bu şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi geleneksel olarak ilk önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin gelmesi bekleniyor. Şöyle saatlerinde kontrol ediyorum, 8'de gelmesini programlanmıştı, öngörülüyor. Her an gelebilir. Şu an ekibini de bir yandan kontrol ediyorum. Belirtiler yakın bir zaman diliminde geleceği yönünde. Tabii Mark Rutte son derece enerjik bir kişilik, karakter ve bu dinamik siyasetçi profiliyle buraya gelerek yine sabah da olsa akşam da olsa o dinamizmini kaybetmiyor. Hızlı bir şekilde soruları cevaplayacağını düşünüyoruz. Peki başka hangi liderler bu doorstep denilen noktaya gelecek? Kanada lideri gelecek daha sonrasında. Bir sıralama var. Danimarka var. Arnavutluk, Hollanda gibi ülkeler var. Yaklaşık olarak 15-16 ülke lideri bekleniyor. Bunların arasında tabii son gelenler önemli olacak. Şu an koşu yapsa da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da buraya gelmesini bekliyoruz. Tabii o son sıralarda, yani önümüzdeki dakikalarda, yani muhtemelen bu saat diliminin sonuna doğru burada olacak Emmanuel Macron. Onun hemen öncesinde de yine Almanya şansölyesi Merz var. Kendisi de burada soruları yanıtlayacak. Ve sonuncu konuşmacı, en azından programda gözüken sonuncu konuşmacı da Birleşik Krallık Başbakanı Starmer. Starmer'ın da tabii neler söyleyecek şu açıdan da önemli. Çünkü bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması bekleniyor. Bundan sonraki ortak üretim kapasitesini arttırmak için, bu yönde de İngiliz basınında bir yazı çıktı dün akşam saatlerinde. Bu beklentiyi de şüphesiz ki kendisine yönelteceğiz soru olarak. Yani Türkiye özelinde böyle bir sorumuz var. Onun dışında burada bulunan uluslararası medya mensuplarının sorularını da takip edeceğiz. Onlar da şüphesiz ki hem bölgesel gündemlerini aktaracaklar, kendi ülkelerine dair ajandaları muhakkak soracaklar. Bununla birlikte küresel gündemde merak konusu. Çünkü çok fazla önemli başlıklar. Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD müzakerelerinin akıbeti de NATO'nun artık en temel konu başlıkları arasında yer aldı. Aslında buraya gelirken en çok konuşulan konu olan ABD-NATO arasındaki o gerilim de sorulacak. Şimdi Mark Rutte dün akşam saatlerindeki, bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı kütlesindeki yemeğe de katıldı. Rutte'nin burada ABD Başkanı Donald Trump'la verdiği poz çok konuşuldu. Yani bir köşeye geçtiler yemeğin bir kısmında ve birebir bir görüşme yaptılar. Tabii ikili aslında çok sık hem telefon diplomasisini yürüten hem de fiziksel olarak bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiren isimler. O anlamda aslında çok da yeni değil. Ancak şunu söylemek lazım. NATO zirvesi öncesinde verilecek mesajları, son teati ettikleri, istişare ettikleri yer dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi, Beştepe'ydi. Bu anlamda da oradan çıktılarını Rutte'ye soru olarak yönelteceğiz. Çünkü en merak edilen konu başlıkları arasında ABD'nin, ABD Başkanı Donald Trump özelinde nasıl bir zirve geçireceğiydi. Şu ana kadar olumlu ve yapıcı olduğunu söylemekte bir yanlışlık yok. Tabii öğleden sonra da basın toplantıları var. Öğleden sonra yapılacak o basın toplantıları

0: verecek mesajlardan
1: Evet.
0: önemli. Orada daha kapsamlı olacak.
1: Peki
0: Bizler
1: Emre.
0: şimdi bu doorstep noktasında bekliyoruz.
1: Peki Emre. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin detaylı bilgiler için. Şimdi sözü Beştepe'den aldık Emre Karaca'dan. Bir başka noktaya gideceğiz yine Ankara'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı otelin yakınlarında Buse Gençtürk bizi bekliyor. ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla dün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştular. İkili görüşme yapıldı. Çok önemli açıklamalar geldi. Akşam yine Beştepe'ye gitti. Yemeğe katıldı. Şimdi de otelinde olduğunu biliyoruz hala. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi sporla böyle koşuyla pek arası yok Trump'ın bildiğimiz kadarıyla. Golf oynuyor. Ama hatta daha çok fast food tutkusuyla biliniyor. Orada henüz sanırım öyle bir hareketlilik yok Buse. Yine de son durumu senden dinleyelim.
2: Tuba Södekoğlu, evet şu an için herhangi bir hareketlilik yok. Saat 10'a doğru 10.30 civarı en geç Trump'ın otelinden ayrılmasını bekliyoruz ki dün akşam saat 11'e doğru oteline geldi. Söğüt Özü'nde bulunan bu otele geldi. Peki otelde alınan güvenlik önlemleri ne seviyede? Bu noktaya araç girişi yapılabiliyor mu? Kameraman arkadaşım Hamza Canbolat şimdi sizlerin ekranlarınıza getiriyor. Bu nokta kırmızı alan arasında, kırmızı alanlar arasında yani trafiğe kapalı caddelerden bir tanesi. Bu nedenle de araçlar giriş yapamıyor. Heyetin araçları ancak ABD heyetine ait araçlar bu noktadan giriş yapabildiğini belirtelim. Heyetlere ait araçların üstünde ise numaralar var. Numaralandırılmış bir şekilde ki zannediyorum hem güvenlik açısından araçların hepsi kaydedilmiş bir vaziyette ki bu numaralandırma yapılmış, takip etmesi kolay olsun diye bir yandan da kameralarla anlık plaka tanıma sistemiyle gelen araçların plakaları tespit ediliyor ve plakası kayıtlı olan araçlar içeri alınıyor. Bir bomba araması bunun yanı sıra olumsuz bir durum olup olmadığı kontrol ediliyor. Yaya olarak girmek isteyenler ise genellikle Amerikan basın mensupları bu otelde konakladığı için Söğüt Özü'ndeki bu otelde kaldığı için de ancak onların geçişine izin verilebiliyor. Güvenlik güçlerinin geçişine izin verilebiliyor. Bu nedenle de burası artık üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. Güvenlik güçleri ve Amerikan Gizli Servisi beraber ortak bir koordinasyon halinde bu çalışmayı yürütüyor. 3,5 kilometre civarında yaklaşık Beştepe'ye olan mesafesi otelin. Bu 5 dakika 6 dakika civarında sürüyor Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana ulaşması. Bir nokta ise ABD Büyükelçiliği'ne çok yakın, yaklaşık 300 metre kadar uzaklıkta. Bu da yine koordinasyonun sağlanmasında önemli bir detay olduğunu söyleyelim. Ve artık Trump'ın saat 10.30'a doğru otelinden ayrılarak Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere otelden ayrılmasını bekliyoruz. Ondan önce tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte liderleri karşılayacak, selamlayacak, tokalaşacak, kısa sohbetleri olacak ama gözler şimdilik bu noktada diyelim. Sözü tekrar Peki. size bırakalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk'e Trump'ın konakladığı otelin önünden bize aktardı. Şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşuyor. Ona dönelim. Sabahın erken saatlerinde zirve kapsamında konuşma yapması bekleniyordu NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin. Şimdi o doorstep denilen platformda dinliyoruz.
3: Bir başarıyla sonuçlandı. Yeni taahhütler, yeni sözleşmeler imzalandı. Geçtiğimiz yıl dediğimiz gibi planlama vardı ve bu yıl uygulama var. Ukrayna'ya olan desteğimiz devam ediyor, devam edecek. Biz burada benim beklentim çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimiz yönünde. Bunun sonucunda NATO gerçekten dönüşmüş olacak. Amerika Birleşik Devletleri perspektifine baktığınız zaman Avrupalı müttefikleriniz var ve onlar artık NATO içerisinde 1 milyar insanı güvende tutacak şekilde daha güçlü bir Avrupalı müttefik grubu var. Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile. Bu harika bir şey. Bu yani bu sadece Başkan Trump'ın

0: ısrarları sonucunda olmuyor. Diğer tarafta Rusya'nın bir tehdit olduğunu görüyoruz ve ondan dolayı da atmamız gereken adımlar var. Şimdi NATO daha güçlü, daha güçlü NATO içerisinde Avrupa'da daha güçlü. Aynı zamanda bugün müttefiklerimizin İran konusunu da ele almalarını bekliyoruz. İran'ın hiçbir zaman için nükleer silah kabiliyetinin olmamasını sağlayacağımızı, konuşacağımızı bekliyorum. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açık olması, bu olmazsa olmaz bir şey, bunun sağlanması. Şimdi sorularınızı alabilirim. Buyurun lütfen. Sizi duyamıyorum. Bir mikrofon varsa o zaman bu şekilde dinleyeyim. Grönland konusu ele alınacak mı? Bunu derinlemesine konuştuk zaten. Çin ve Rusya'nın Arktik bölgeye erişiminin önlenmesi konusunu biz Davos'ta zaten çok konuştuk. Burada da konuşmaya devam edeceğiz. Danimarka ve Grönland'la iyi bir süreç içerisindeyiz şu anda. Sayın Trump NATO hakkında hayal kırıklıklarından bahsetti. İran konusuna müdahil olmamaları konusunda hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Ve Sayın Erdoğan davet etmeseydi gelmeyeceğini de söylemişti. Bu konuları nasıl çözeceğiz? İran konusu izole bir konu. Ama diğer taraftan Avrupa'daki hava üslerinden 5000'e yakın sorti yapıldığını biliyoruz. Avrupa büyük bir güç platformu Amerika Birleşik Devletleri için. İş harcamaya, iş paraya geldiği zaman şimdi Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ile eşit noktaya geliyor harcamalar konusunda. Tabii ki bir tarafta Rusya tehdidi var. Diğer tarafta Sayın Trump'ın yaptığı bastırma da var. Ama
1: reaction on the recent US attacks on Iran and why don't you fear that this will overshadow this summit?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları oldu. Bunun bu zirveyi gölgeleyeceğini düşünüyor musunuz? Bakın, dün bir gemiye saldırıldı. Ortada bir ateşkes var ve İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında da bu saldırılar oldu. Polonya'daki müttefik kuvvetler Rusya için caydırıcı mı? Bizim her şeye ihtiyacımız var. Siz Polonyalı mısınız? Sizin ülkeniz gerçekten silahlı kuvvetlerine çok önemli yatırımlar yapıyor. Bizim savunma sanayisine ihtiyacımız var. Ama şu anda biz burada konuşurken de gerçekten Polonya önemli yatırımlar yapıyor. Her gün olabildiği kadar güçlü olduğumuzu, olabildiği kadar güçlü olabilmek durumundayız. The most significant and direct threat to the Allies' security. And back in the Hague, the Allies just mentioned a long-term threat posed by Russia to Euro-Atlantic security. İki sene önce Washington'daki zirvede Rusya hakkında başka şeyler söylenirken, geçen sene Lahey'de orta ve uzun vadeli bir tehdit olarak ele alındı Rusya. Burada nasıl ele alınacak? Deklarasyonu çıktığı zaman okursunuz, ancak benim beklentim şu: uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacaktır Rusya. Bu zirve uygulamayla alakalı dediniz. Sizin buradan tek bir sonuç ortaya çıkacaksa %5'lik savunma harcaması mı olacak bu? Ya %5'i zaten biz taahhüt ettik. Şimdi bunun uygulanması konusu var. Burada en önemli nokta, 2026 yılında siz temel savunma harcamalarının %4'e geldiğini göreceksiniz. Yani netice itibariyle Avrupa ve Kanada 10 yıllık bir planlama varken daha birinci yıldan bunu %4'e çıkarabilmiş durumda. Bu bizim için öncelik. Harcamalar artıyor. Birçok fon, çok sayıda fon elimize ulaşıyor. Ama bunu NATO'nun Ukrayna'yı desteklemek için de kullanması lazım. Dün de bugün de savunma sanayi için bunun bir sonucunun olması lazım. Dolar, pound, euro veya lira. Bunları biz kendimizi korumaya dönüştürmüş olmamız lazım. Dolayısıyla paranın kendisi önemli ama savunma sanayi çıktısı haline gelmesi de önemli. Yani biz savunma sanayi çıktılarını artırabilmek için şu ana kadar gerçekten önemli bir ilerleme sağladık. İki soru daha alacağım. Dün konuşmanızda Dünya Kupası futbol benzetmesi yaptınız. Ve dün de Sayın Trump Avrupa'dan güçlerini çekebileceğini ve Grönland'ın yönetimini almak istediğini söylemişti. Bunu ciddi buluyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan taahhüdü çok kuvvetlidir ama harcamaların yani külfet paylaşımının iyi olması Amerika'nın beklentisi. Tabii ki Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'nın nükleer denizaltılarının Amerikan kıyılarına gelmesini istemez. Ama bakın, beklentiler ayrı, diğer tarafta taahhütler ayrı. Tamam, adanmış durumdalar ama Amerika Birleşik Devletleri ne kadar para harcıyorsa Avrupalılar da o kadar para harcasın beklentisi içerisindeler. İyi haber şu, bugün bunu görüyoruz. Son raporlara baktığımız zaman Avrupalılar ve Kanadalılar işte bunu yapıyorlar. Son bir soru alıyorum. Finlandiya'dan. Biraz sesli konuşur musunuz? Rusya'ya ve Putin'e mesajınız nedir? Onlar da Ankara'daki bu zirveyi çok yakından takip ediyor. Benim mesajım şu. Bu ittifak 1 milyar insan, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Biz topraklarımızın her bir santimetresini koruyacağız. Biz savunmacıyız. Hiç kimseye saldırmayacağız. Biz hayat tarzımızı, demokrasimizi ve topraklarımızı koruyacağız. Bizimle oynamayın. Çok teşekkür ediyorum. Konferans sonrasında basın toplantısı yapacağım. Orada tekrar görüşmek üzere.
2: Evet, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi dinledik. Zirve kapsamında doorstep denilen o geleneksel platforma geldi ve konuşmasını gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verdi. Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerekiyor dedi. Sık sık ABD'nin savunma harcamaları kadar Avrupa ve Kanada'da o harcamalara çok yaklaştı. 10 yıllık hedefi neredeyse 1 yıl içinde tutturduk dedi. Bunun altını çok sık çizdi. Hürmüz meselesine değindi. İran ateşkesi ihlal etti gece saatlerinde. O yüzden ABD saldırdı, karşılık verdi dedi. Rusya'yı uzun vadeli tehdit olarak tanımladı Mark Rutte. Ve daha birçok konu başlığına değindi. Şimdi bir sahaya dönelim. Döneceğiz, tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Mark Rutte'nin açıklamalarını konuşacağız ama yine bir Ankara'ya gidelim. Emre Aytekin'e en son Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u koşusunu takip ederken nefes nefeseyken bırakmıştık. Şimdi biraz daha iyi görünüyor. Ne yaptı Macron? Koşuyu tamamladı mı? Aranızda bir diyalog geçti mi? Basın mensuplarıyla selamlaştı mı mesela? Nerede şu an son durumu? Senden dinleyelim Emre Aytekin.
3: Evet Tuğba, aslında şunu söyleyelim, Macron'un kondisyonuna biz yetişemedik. Şöyle bir sürpriz yaptı Fransa Cumhurbaşkanı. Şu anda bulunduğumuz nokta otelinin olduğu yer, bulunduğumuz noktada İran Caddesi. Aslında Macron'un çıkmasını bekliyorduk. Koşacağı yönde bazı bilgiler vardı. Ancak biz konvoyuyla bir hareket olmasını bekliyorduk. Yani Fransa Cumhurbaşkanı aracıyla, burada kullandığı makam aracıyla buradan ayrılacak ve kendisi için daha önceden hazırlanan parklara gitmesini bekliyorduk. Ancak bir sürpriz yaptı. Otelinin bulunduğu şu anda bu İran Caddesi'nde gördük kendisini. Bizler de son anda fark ettik aslında. Beklemiyorduk çünkü, hazırlıksız yakalandık. Ve bu caddesi hattı üzerinden şu anda gördüğünüz noktadan koşmaya başladı. Yukarıya doğru çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Tabii yanında heyeti de vardı. Yakın ekibi de Macron'a eşlik etti. Koruma ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı tarafından sağlandı.

0: Yukarıya doğru çıktı Macron. İleride de Seymenler Parkı var. Aslında Ankaralılar fazlasıyla bilir bu noktayı. Koşu yapmak için müsait bir yer. Ancak dediğimiz gibi bir sürpriz yaptı. Macron için 3 park oluşturulmuştu. 3 alan seçilmişti. Bunlardan birisi Botanik Parkı, Dikmen Vadisi ve Eymir Gölü'ydü. Yani biz Macron'un bu 3 noktada koşmasını bekliyorduk. Ancak sabah saatlerinde yaklaşık bir 20 dakika önce bize bir sürpriz yaptı. Otelinin bulunduğu hemen otelde arka tarafta bu noktadaki caddeye çıktı. Burası İran Caddesi. Trafiğe tamamen kapalı bir nokta ve daha yavaş bir tempoyla yukarıya doğru çıktı. İleride de sağdaki Seymenler Parkı'na girdi. Şu anda da oradaki koşusuna devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yurt dışı ziyaretlerindeki sabah rutini olan koşusunu Türkiye'de de aksatmamış oldu böylelikle. Tabii biz de peşindeydik. Hemen görünce onu çekmeye başladık ve yetişemedik aslında. Yavaş koşmalarına rağmen Macron ve ekibinin kondisyonuna yetişemedik. Ancak tam parka girerken Seymenler Parkı'na girişinde de basın mensuplarına kısa bir selam verdi ve parka doğru ilerledi. Şu anda da Macron'un Seymenler Parkı'nda koşusunun devam ettiğini söyleyelim. Bir yarım saat sonra bitmesini bekliyoruz. Biz de tam İran Caddesi üzerindeyiz. Tekrardan otele döneceği yoldayız. Yine kendisini görürsek ekranlara taşıyacağız.
1: Peki Emre Aytekin, kolaylıklar diliyorum sana ve kameraman arkadaşımıza. Takip edeceğiz Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koşusunu. Şimdi Beştepe'deki medya merkezine gidelim. Dünya basını da orada olup biteni takip ediyor. Tabii biz de. Sena Alkan orada. Sena, sana dönelim. Az önce Mark Rutte'nin önemli açıklamalarını dinledik. Çok önemli açıklamaları var. Ukrayna ile ilgili, İran'la ilgili, Rusya ile ilgili. Son cümlesi de Rusya'ya karşı bizimle oynamayın oldu Rutte'nin. Senden dinleyelim detayları, neler söyleyeceksin?
2: Tuba, medya merkezindeyiz. Şimdi Rutte'nin bugün itibariyle, önce onu söyleyeyim, düne göre çok daha kalabalık medya merkezi. Artık yavaş yavaş uluslararası basının da sayısı burada arttı. Rutte'nin açıklamaları vardı senin de dediğin gibi. Dün aslında, hani bilmiyorum, belki arkadaşlarımız onu da ekranlara getirebilir. Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısının paylaştığı bir fotoğraf vardı. Liderler yemeğinden hemen sonra Trump'la, Amerikan Başkanı'yla NATO Genel Sekreteri Rutte'nin beraber yan yana durduğu siyah beyaz bir fotoğraf. Sanki böyle bir yönü gösteriyor, bir istikameti gösteriyorcasına Amerikan Başkanı'nın elinin havada olduğu bir yeri gösterdiği, Rutte'nin onu dinlediği bir fotoğraf. Ve o dediği notuyla paylaşılmıştı Amerikan Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı tarafından. Ve bugün de yapılacak görüşmelerin çok önemli olacağı ifadesi yer almıştı. Şimdi neden dedi? Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump'a Mark Rutte dedi dedi. Daha sonra yani babacık dedi ve bu da aslında Beyaz Saray tarafından daha sonra çokça kullanılan bir söyleme dönüştü. Bununla yaşamam gerekiyor demişti Mark Rutte bir açıklamasında. Şimdi Amerikan tarafı, Beyaz Saray tarafı da Mark Rutte ile Trump'ın paylaşımlarında bu notu düşerek bu paylaşımı yaptılar buradan. Mark Rutte'nin mesajları esasında biraz bize bugün buradaki görüşmelerde, kapılar kapandığında söylenileceklere ve o kapılar açıldığında basın toplantılarına geçildiğinde verilecek mesajlara ve hatta liderlerin zirvesinden sonra bildirgeye yansıyacak notlara kadar pek çok başlıkta aslında önemli doneler veriyor. Şimdi birliğin durumu, NATO'nun durumu ve NATO'nun harcamalarının artırılması, bunların nereye kanalize edileceği bir soru. Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'ya desteğin sürmesi bir başlık. İran nükleer silah sahibi olmamalı. Bunun da yine bildirgeye girmesi gerekiyor. Bu yönde de mesajlar verdi. Yani Rutte biraz bize bugün esasında bildirgeden nelerin çıkacağına dair de bir sinyal verdi. Dün akşam Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin çıktılarını da bir parça paylaşmış oldu. Çünkü o görüşmede verilen mesajlar Amerikan bakış açısından baktığımızda önemli noktalar. Rutte bunları bir basın toplantısıyla da bir kez daha aslında göstermiş oldu. Şimdi hafif yürüyebilir miyiz? Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç'la beraberiz. Bir bakalım istiyorum. Çünkü bu kalabalığı, şimdi dün de buradaydık. Ondan önceki günde buradaydık. Buradan hatta bizim kardeş kanalımız Bloomberg HT'ye yayınlar da yaptık. Buralar hep boştu. Ağırlıklı uluslararası basın buradan. Bugün ise bütünüyle dolduğunu görüyoruz buranın. Basın mensuplarının geldiğini, yayınların yapıldığını, Aşağıdaki podyumda da yavaş yavaş artık liderlerin geçişlerini, doğru stepleri de görmüştük. Dolayısıyla onun da getirdiği bir yoğunlukla sadece basın mensupları değil, heyetler de burada yakından takip ediyorlar. Burası üst, yani şöyle söyleyeyim, Millet Kütüphanesi 6 katlı ve 6. katındayız biz. 6. katında kurulan medya merkezindeyiz. Bir medya merkezi 0 giriş katta, diğer medya merkezi 6. katta. Burası da ağırlıklı olarak kullanılan yoğun bir terası diyebilirim bu millet bahçesinin. Bakın, ulusta, yani ben mesela dün burada yayın yaparken yanımda Yunan kanalı vardı. Hatta şöyle... Caner, şu çizgileri gösterebiliyor muyuz? Bu kırmızı çizgiler buranın iki kanala yayın için ayrıldığı anlamına geliyor. Bazen burası o kadar yoğun ve kalabalık oluyor ki biraz şöyle oluyor, iç içe yapıyorsunuz. Biz hatta çaprazlama yayın yaptık dün buradan. Bugün daha da yoğun. Dolayısıyla bugün daha da kalabalık olduğunu söylemek mümkün. Şimdi yavaş yavaş bir de şu tarafa doğru ilerleyelim. İçeriye de girdiğinizde orada da çalışma masaları var. Bunları günlerdir de gösterdik. Orada çalışmalarını yazılı basın ağırlıklı yapıyor. Ama şu anda buralar çok yoğun. Çünkü uluslararası basın ilgisi elbette yüksek. Tarihi bir NATO zirvesi olduğunu da söylüyoruz. Bakın şimdi ZDF burada, Associated Press burada. Pek çok kanal burada yayınlarını yapıyor. Tabii girişte liderlerin doorstep açıklamaları, verecekleri, verdikleri mesajlar, onların hepsi ayrı ayrı konuşuluyor, ayrı ayrı söyleniyor. Rutte'nin basın açıklaması ve söyledikleri ayrıca önemliydi. Şimdi liderler ne söyleyecek ve bu toplantıya nasıl yansıyacak? Basın toplantılarında ne duyacağız? Bugün bu 1,5 günlük zirvenin diyeyim en yoğun günü olacak.
1: Sayın Alkan, çok teşekkür ediyoruz. Medya merkezinden bize aktardı Beştepe'deki Sayın Alkan. Dedik ya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları çok önemliydi. Sena'nın da dediği gibi aslında bize bildirgenin çerçevesini çizdi. Öyle doneler verdi, öyle mesajlar, sinyaller verdi. Takip edeceğiz yine doorstep konuşmalarını, ama şimdi yine Ankara'da bir başka köşeye döneceğiz. Serkan Şimşek de Münih konferansını takip ediyor. Aslında onun da ikinci günü diye belirtmişti ilk yayınında. Bakalım neler anlatacak bize, son izlenimleri neler? Serkan, söz sende.
3: Evet, tarihi zirve tabii beraberinde Ankara'da bazı yan etkinliklere de sahne oluyor. Bu da onlardan biri aslında. Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Ankara Palas'ta Müttefikler Ankara'da programı düzenlenmişti. Dün açılışı yapılmıştı bu programın. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bir açılış konuşması yapmıştı programda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine bu noktadaydı ve bazı hitapları oldu. Bugünse bu programın ikinci günündeyiz. Tabii bugünle birlikte aslında hem tarihi zirvenin de NATO Liderler Zirvesi'nin de resmi programının tamamlanmasıyla, buradaki programın da tamamlanmasıyla toplam 45 yan etkinlik gerçekleştirilmiş olacak bu noktada. Tabii çeşitli delegasyonlar tarafından bu noktada özellikle bölgesel, küresel bazı konular ve savunma sanayi işbirlikleri, yine ittifakı ilgilendiren özellikle savunma alanındaki gelişmeler ele alınmış oluyor. Bugünse programın gündeminde neler var, hemen onu da sizlerle paylaşalım. Transatlantik ilişkiler, savunma sanayi ve teknolojileri, hibrit tehditler yine bugün masada olacak. Siber güvenlik, yapay zeka ve kritik altyapıların korunması yine bu noktada ele alınacak, değerlendirilecek programda yer alan kişiler tarafından. Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın güvenlik boyutu, Karadeniz ve Baltık, zira Baltık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süredir Baltık Hava Polisliği görevi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda özellikle bu zirvenin de Ankara'da yapılmasının ve Baltık konusunun da Ankara'da ele alınmasının da ayrıca bir önem taşıdığını ifade edebiliriz. Orta Doğu ve Körfez'de yaşanan gelişmeler, aslında aylardır konuştuğumuz bazı gelişmeler var orada. Beraberinde Hürmüz'le birlikte bir enerji krizini sıkça konuşmuştuk. İşte bu konularda yine bu noktada Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında ele alınmış olacak. Gün boyunca çeşitli oturumlarla, sempozyumlarla devam edecek bir programdan bahsediyoruz aslında bu noktada. Ve tarihi liderler zirvesi bugün resmi olarak sona ererken burası da resmi olarak tamamlanmış olacak. Ve dediğim gibi gün sonunda toplam 45 yan etkinlik bu noktada gerçekleştirilmiş olacak.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim size de tekrar ve devam edelim. Zirvenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Tarihi Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ikinci günündeyiz. En yoğun günündeyiz belki de. Dün de çok önemli mesajlar vardı ama asıl bugün toplantı gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarını dinledik. Çok önemli mesajlar verdi. İran, Ukrayna, Rusya tehdidi konusunda önemli mesajlar verdi.

0: Derim ve Ankara'ya dönelim tekrar. Ayşe Süberker ve Aykut Türel bizi yine orada bekliyor. Ayşe, söz sizde.
1: Pekala, teşekkür ederiz. Senin de dediğin gibi aslında Rutte yaptığı basın açıklamasındaki çok uzun bir basın açıklaması değildi. Bu sonuç bildirgesine dair nüveleri bizlere verdi. Aykut Türel'le konuşuyoruz. Çok da şaşırtıcı olmadı. Aslında bekliyorduk. Yani yine Rusya'ya çok ciddi bir tehdit diyebiliriz aslında. Yani bizimle oynamayın, bizi tehdit etmeyin. Diğer yandan beklediğimiz gibi İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağının teyit edileceği ve Hürmüz Boğazı'nın kesintisiz bir şekilde açılması gerektiğine dair konular vardı. Grönland de tabii gündeme geldi. Orada şey dedi, yani her iki liderle de aramız iyi deyip biraz yine geçiştirdi. Yani
2: tam
1: biz
2: NATO Genel Sekreteri cevabı değil mi Ayşe?
1: Ne yapsın? Ne yapsın? Ama belli ki bu iş gündeme geldi. Ben aslında biraz da onu merak ediyordum. Yani Avrupalı özellikle gazetecilerin buna bir tepki vereceğini tahmin ediyordum. Çünkü bu egemenlik haklarına aslında bir anlamda saldırı, yani Danimarka'nın, öyle baktığımızda işte bu NATO işinde bu sağlanması planlanan full müttefikliğe aykırı bir durum. Ama herhalde o işi kotarmaya çalışacaklar. Tabii onu şuna bağlıyor. Yani Trump Rusya ve Çin'in Arktik'teki aktivitelerinden, işte güç devşirmesinden oldukça rahatsız. Dolayısıyla siz orayı koruyamıyorsunuz, bize bırakın askeri olarak, biz orayı koruyalım ki Çin ve Rus tehdidine karşı koyabilelim. Ayrıca sonuç bildirgesinde anlaşıldığı gibi uzun vade olarak Rusya ve Çin yine stratejik tehditler olarak da yer alacak. Bakalım, yani liderler de yavaş yavaş gelmeye başladılar. Burada Macron'u da gösteriyoruz, hani çok merak ediyorum. Nerede
2: şöyle,
1: koşacak, ne yapacak
2: nereden
1: diye
2: başlayalım.
1: Gördük.
2: Bugün de sabahta hareketli olmaya başladı. Dilersen evet, önce Rutte'den başlayalım. Senin de söylediğin gibi Grönland konusunda verdiği mesajlar dikkat çekici. Rusya ile ilgili bildirgeyi göz önünde bulunduracak olursak tabii %100 bir şey yansıyacak. Hmm. Yansıyacaktır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda işte 4. yılı geride bıraktık. Rusya uzun vadeli tehdit dedi. Ukrayna'ya desteğimiz sürecek, evet, ifadesini kullandı Rutte. İran'la ilgili de biz aslında yayının başlangıcında bu saat diliminde çok ana başlıklardan birisi olacağını İran meselesinin, çünkü sıcak bir gelişme de var. Onu ifade etmiştik. İran ateşkesi ihlal etti. Karşılığında saldırı oldu dedi. Evet. Müttefiklerimiz bugün İran konusunu ele alacak. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. Bu olmazsa olmazımız dedi. Tabii NATO'nun yapısına yönelik de mesajları vardı. NATO olabildiğince güçlü olmalı ifadesini kullandı. Kısa bir basın toplantısı oldu. Evet. Ancak Lahey'deki zirvede 5 maddelik bir bildirge gelmişti. Buradaki bildirgede hangi maddelerin, hangi başlıkların, hemen hemen hangi ifadelerle yer alacağının biraz ipucu niteliğinde, evet, olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok büyük bir değişiklik yok gibi sanki.
2: Evet.
1: Değil çok mi? Büyük. İran hariç. Geçen sene böyle bir durum yoktu. İran hariç.
2: İran hariç, evet. Geçen sene böyle bir durum yok dediğin gibi. Çin meselesine gelince bildirgeye yansır mı yansımaz mı bilmiyorum ama yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa ilk olarak 2021'deki Brüksel zirvesinde bildirgeye yansımıştı. Çin bir tehdit olarak tanımlanmıştı. Bakalım, tabii NATO zirvelerinin en önemli çıktıları bu bildirgelerdir.
1: Evet.
2: İçeride evet, perde arkasında birçok başlık konuşulur ama somut olarak göreceğimiz şey bildirgedir.
1: Evet.
2: Macron konusuna gelince tabii biz haftalar önce tartışmaya başladık. Acaba Macron
1: nerede
2: konuşacak? O sabah sporu, sabah koşusu rutinini gitti, hiçbir yerde pas geçmiyor. Bu arada kendisini de takdir ediyorum. Böyle kritik bir zirve öncesinde sabahın erken saatlerinde kalkıp bu rutini devam ettirebilmek önemli bir alışkanlık.
1: O bir motivasyon aslında. Öyle başlayınca yani o denli spor yapan insanlar yapmadıkları zaman kendini kötü hissediyormuş. Ben de duyduklarımdan söylüyorum.
2: Seymenler Parkı bu arada, evet, koştuğu yer. Evet. Normalde işte Botanik Park, Dikmen Vadisi, hmm, Eymir Gölü seçenekler arasındaydı. Oteline yakın bir nokta, gayet de, evet, bir koşu için güzel bir parkur tercihi. Tabii hemen oteline geri dönecek, sonra, hmm, buraya gelecek. Bu arada liderler de zirveye gelmeye başladı. Hollanda Başbakanı Gel

0: geldi. Az önce
1: Evet.
0: Hırvatistan Başbakanı da otelinden ayrılmış. Yani yavaş yavaş burası hareketlenmeye başladı. Karşılamalar, liderlerin gelmesi. Saat 10.45'te bir aile fotoğrafı verilecek burada. 11 itibariyle de içerideki toplantı başlayacak.
1: 11'de, evet.
0: 11'de. Tabii bu arada Ayşe şundan da bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmeleri olacak. Ona da biraz dilersen ben hemen aktarmaya çalışayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlerle görüşecek? Bir yandan şöyle programı açalım.
1: Bu arada Arnavutluk Başbakanı Edirama'da gelmek üzere haberi geliyor. Bu arada Arnavutluk da önümüzdeki seneki NATO zirvesine
0: Ev sahipliği
1: ev sahipliği
0: yapıyor.
1: yapmaya namzet.
0: Daha doğrusu.
1: Ama tabii bu hani %5'lik hedef tam olarak %5 bu sene için geçerli olmasa bile o konuda ve diğer askeri altyapı yatırımları konusunda biraz geri kaldığı düşünüldüğü için o biraz belirsizliğini koruyor. Ama muhtemelen bu zirvede, bugünkü zirvede daha doğrusu önümüzdeki yıl yapılacak zirvenin adresi de belli olacaktır ama
0: Bulgaristan Başbakanı sanırım giriş
1: öyle mi?
0: yapmış
1: Pekala.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Bu arada şeyde pas geçmeyelim. Sen de biraz değinmeye çalıştın. Rutte'nin savunma sanayinde ilerlemeler sağlanıyor. Ülkeler artık %5'lik hedefine ulaşmalı. Bu %100 bildirgede olacak
1: Tabii.
0: başlıklardan
1: Tabii.
0: birisi.
1: Zaten şu
0: Külfet
1: an
0: paylaşımı.
1: %4'e aşağı yukarı ulaştık diyor. Yani hani öyle kötü bir tablo da yok. Birkaç karşı çıkan ülke haricinde anladığım kadarıyla tatmin edici bir noktaya geldi. Ama Aykut asıl sorun diyelim ya da tartışılacak olan şey, evet bir havuzda bu paraları milyarlarca doları biriktirecekler ama bunun nerelere nasıl kanalize edileceği konusunda aslında alınacak kararlar çok daha önemli. Yani hangi ülkeye ne kadar altyapı yatırımı yapılması gerekiyor? Askeri teçhizatları nasıl almaları gerekiyor? Mesela Polonya, Rutte Polonya'dan da bahsetti. Çünkü direkt Rus tehdidi altında olan bir ülke ve çok NATO'cu bir ülke. Polonya mesela Aselsan'la işte bu harp sistemleri konusunda bir çok ciddi bir anlaşma yaptı geçtiğimiz aylarda sanırım böyle 410 milyon dolar civarında. Dolayısıyla Polonya kendini kuvvetlendirmeye çalışıyor çünkü direkt NATO tehdidinin hani olduğu bir ülke olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla belki bu zirvede hem böyle kolektif olarak müttefikler belli kararlar alacak ama biz ikili ülkelerinde, ülkelerin ikili şekilde ya da bazen üçlü şekilde bir takım anlaşmalara gideceğini göreceğiz. Önemli olan bundan sonra aslında nasıl bu işin kanalize edileceği gibi duruyor.
0: Sen onu anlatırken aklıma şu nokta geldi. Nasıl hareket edecek, o kaynakların nasıl aktarılması. Bu arada Ankara Zirvesi'nin sessiz bir gündemi de var. NATO'nun yapısında da bir değişiklik bekleniyor. Teknik bir değişiklik ki aslında belki de senin az önce bahsettiğin ayrıntının da yanıtı olabilir. Brüksel'de bir sekreterya, askeri karargah yapısı olmaktan çıkıp NATO'nun bir platform haline dönüşmesi ve farklı ülkelerin unsurlarının tek bir kuvvet altında çalıştırılabilmesi üzerine teknik bir çalışma vardı. Bu zirvede bunun da konuşulacağını, belki de somut bir şekilde yansıması olacağını görebiliriz. Bu da belki o sorunun yanıtı olabilir. Çünkü ona NATO'nun yapısının biraz hantal veya adil yönetilemediğine yönelik eleştiriler vardı. Zaten Rutte'de basın toplantısında bahsetti. NATO'nun dönüşümü. Bu dönüşüm sadece işte savunma sanayi harcamaları, ondan sonra işte 2004 zirvesine gidelim. İstanbul ev sahipliği
1: Bambaşka
0: yapmıştı.
1: bir dünya.
0: Tabii şimdi tam oraya getireceğim. Bambaşka bir dünya var artık. Üzerinden tam 22 yıl geçmiş. O zirvenin temel sorusu NATO'nun nasıl genişleyeceğiydi.
1: Evet.
0: Şimdi tarihler 2026. Aradan 22 yıl geçince temel gündem başlıkları da değişiyor. Şimdi o dönemde 2004'te NATO'nun temel gündemi neydi? İşte kriz yönetimi,
1: Terörle
0: terörizm,
1: mücadele.
0: Afganistan, işte
1: Evet.
0: Irak gibi başlıklardı. Şimdi bambaşka konulardan bahsediyoruz. Uzay rekabeti, siber güvenlik meselesi,
1: Polonya
0: Rusya-Ukrayna
1: Cumhurbaşkanı da
0: savaşı.
1: giriyormuş bu arada.
0: Evet. Az önce sen
1: Heydar Bey.
0: Polonya'ya dikkat çekmiştin. Polonya lideri de
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş
1: Evet.
0: yaptı. Tabii hareketleniyor. Birazdan da daha da hareketlenecek. Özellikle de gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın buraya
1: 10.30'da
0: gelişine.
1: otelden çıkacak herhalde, birkaç dakika içerisinde
0: Çok kısa bir
1: gelir.
0: sürede gelir.
1: Zirve toplantısı saat 11'de başlıyor, değil mi?
0: 11'de başlıyor. Dediğimiz gibi öncesinde bir aile fotoğrafı, fotoğraf karesi verilecek. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafını göreceğiz. Tabii gün içerisinde ben az önce biraz bahsetmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi
1: Çek
0: olarak
1: Cumhuriyeti de geldi.
0: gelmiş. Evet. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapmasını, İtalya Başbakanı Meloni ile Almanya Şansölyesi ile görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine İngiltere Başbakanı. Bir uluslararası basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bizim elimizdeki taslak programda var. Ve tabii belli bir süreden sonra zirve tamamlanacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bazı liderlerle
1: Birebir.
0: zirve marjı dışında da görüşebileceği ifade ediliyor. Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı'yla da görüşme yapması beklentisi yine var.
1: Çekya'da geliyor. Şimdi Çekya çok enteresan. Dünkü fotoğrafta Çekya'nın hem başbakanı hem cumhurbaşkanı gelmişler ve ikisi de o fotoğrafın en uç köşesinde görülüyor. Şöyle bir durum varmış. Çekya'nın başbakanı Babis çok NATO yanlısı bir lider. Fakat Cumhurbaşkanı da Rusya yanlısı bir lidermiş. Dolayısıyla başbakan Cumhurbaşkanı'nı heyetine dahil etmemiş bu zirve için. O da
0: Çok
1: Anayasa
0: ilginç ayrıntı.
1: Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkınca başbakanın heyetine girmiş. Dolayısıyla ikisinin arası kötü. Aslında biz tabii o bölgelerde şeyi görüyoruz Aykut. Balkanlarda da bunu görüyoruz. Yani Rus etkisi diyoruz ya hep biraz arka bahçesi olarak görüyor. Yani Belarus zaten ayrı bir durumda ki Belarus'un da artık zaman zaman bu Rusya'dan biraz bıktığı yönünde haberler de gelmeye başladı. Dolayısıyla Balkanlardaki Rus etkisinden de bahsedebiliriz. Bu da akla tabii şunu getiriyor. Hani Ruslar Türklerden de rahatsız çünkü Türkiye'nin de Balkanlarda çok ciddi zaten
0: Etki alanı
1: tarihi
0: var,
1: yani
0: evet.
1: zaten tarihi olarak, kültürel olarak, dinsel olarak hani çok ciddi bağlantıları var. Dolayısıyla hani bu çok fazla böyle gün yüzüne çıkarılmasa da çünkü Türk-Rus ilişkileri biraz daha böyle soğukkanlı giden ilişkiler hani açıktan birbirlerini çok eleştirdiklerini görmeyiz ama mücadele alanlarından biri de tabii ki Balkanlar. Dolayısıyla onun bir yansımasını biz bir anlamda Çekya'da da pekala görebiliyoruz.
0: Sen bunu anlatınca aklıma son yıllardaki işte Türk diplomasisinin o izlediği esneklik geldi. Şimdi tabii bizim Rusya ile tarihten itibaren çeşitli ihtilaflı olduğumuz alanlar var. Sen
1: Çok.
0: bahsettin Balkanlar, Karadeniz. Bir yandan evet ihtilaflı olabiliriz ancak Türkiye'nin son yıllardaki diplomatik avantajı ne? Biz Rusya ile konuşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir taraftan Ukrayna ile konuşabilen bir ülkeyiz. Karadeniz'de bir kıyımız var. O ülkelerle bir hinterlandımız var. Dediğin gibi Balkanlarda bir nüfusumuz var. Somali'ye gittiğin zaman, Afrika'ya gittiğin zaman Türkiye'nin bir diplomatik etkinliği var. Buna stratejik özellik diyorlar. Stratejik bağımsızlık, diplomatik esneklik, denge belirleyici ülke. Bu açıdan da şimdi Türkiye NATO'da neden önemli bir ülke sorusunda belki yanıtı bir taraftan da
1: Şimdi
0: ABD ile konuşabiliyorsun,
1: tabii
0: Avrupa ile
1: bir de
0: konuşabiliyorsun.
1: şöyle yani Türkiye hiçbir zaman bir sömürge kültüründen gelmedi. Yani aslında Türkiye'nin tezlerinden buna oturan tezlerinden biri de o yani Avrupalı ülkeler evet bize işte insan hakları, demokrasi vesaire konusunda işte ders veriyorlar, önerilerde bulunuyorlar ama işte bir Libya'ya baktığın zaman, bir Afrika'ya baktığın zaman Fransız etkisi vesaire bunlar apaçık ortada ve şunu da görüyoruz biz son yıllarda. Türkiye 2008 yılında mıydı Afrika yılını ilan etti ve çok ciddi orada bir nüfuz alanı kazanmaya başladı. Bu tabii eski sömürge ülkelerini de rahatsız etmeye başladı. İlk başta çok ciddiye alınmadı. Fakat biz şimdi Fransa'nın mecburen Sahel bölgesinden ayrıldığını görüyoruz. Çünkü orada kurmaya çalıştığı düzen tutmuyor. Hakeza işte Libya örneği var. Bu arada Libya'da da biz Rusya ile birlikte biliyorsun çok karşı karşıya geldik.
0: Evet,
1: orada Rusya'nın
0: orada
1: o paralı
0: tam
1: asker,
0: ters pozisyondayız.
1: Evet, yani paralı askerleri Wagner, hatta onun lideri Putin'e darbe yapmaya kalkmıştı bundan birkaç sene sonra. Sonra böyle birkaç ay sonra kendisini galiba bir uçak kazasında kaybettik. Dolayısıyla aslında Türkiye hem konuşuyor bütün bu ülkelerle ama aynı zamanda Afrika'ya kadar yayılan da bir rekabet alanı var. Yani bu açıdan da çok önemli ve eski sistemler artık işlemiyor. Nasıl işliyor? Drone satıyoruz. Yani Afrika'nın birçok ülkesine drone satıyoruz. Afrika'da işte Etiyopya'yla, Mısır'la yaşanan problemler vesaire, burada ara buluculuk yapıyoruz. İşte Somali ile Somaliland arasında devreye giriyoruz. Çünkü orada İsrail de yine devreye giriyor Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte. Aslında baktığında böyle 360 derecelik bir dış politika var. Yani yetişmesi kolay da değil.
0: Değil tabii.
1: Ama şu anlaşılıyor, yani bunun altyapısı zaten yani bunun harcı çok uzun zaman önce atılmış.
0: Kesinlikle.
1: Yani biraz geç kalınmış ama belki de iyi olmuş çünkü hani o sömürü dönemleri biraz geride kaldı artık. Ama tabii bu emeller bitmiyor. Yani işte Macron niye Suriye'ye gitti?
0: Ha, tam onu söyleyecektim. Mesela buradaki hareketliliği anlatacak bir başka nokta. Şimdi Macron Suriye'ye gitti. Şara ile görüştü. Şara Türkiye'ye geldi. ABD Başkanı Şara görüşmesi. Muazzam bir hareketlilik var. Bu noktada tabii şimdi Türkiye'nin Suriye'deki oynadığı rol, Suriye ile ilişkileri, Suriye'nin yeniden inşası sürecine sağladığı katkılar. Şimdi bir taraftan bu oluyor, bir taraftan da şimdi 32 devlet başkanı var burada, NATO üyesi ülke. Tabii davet edilen devlet başkanları var. Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya. Bu ülkelerin de dahil olması hem NATO'nun kendi yapısındaki kurduğu ilişkiler hem de bizim ev sahipliği yapmamız açısından kıymetli olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Şimdi yani şöyle bir... Türkiye açısından baktığımızda aslında 3 talep de öne çıkabiliyor. Bir kere bu Avrupa sistemine artık tam bir entegrasyon istiyor Türkiye haklı olarak. Yani sen savunma sanayinden bu kadar faydalanıyorsun, bu kadar işbirliği anlaşmalar, sözleşmeler imzalıyorsun. Ama işte bu SAFE programı var, bu Avrupa Güvenlik Eylem Programı. Onu almıyorsun. Mesela Türkiye'nin başlıca taleplerinden biri o anlamda entegre olmak ve dolaylı olarak da ya da kapalı olarak da uygulanan bazı ambargolar ya da yaptırımların bir an önce kaldırılması. Bunun aslında en büyük sinyalini Katsa'dan göreceğiz gibi duruyor. En azından Trump o yönde bir açıklama yaptı. Diğer yanda da hani biraz stratejik bağımsızlık dedin ya, şimdi değişiyor. Türkiye bir kere Karadeniz'de ve Orta Doğu'da kendi kontrolünde olan politikalar çizmek de istiyor. Yani çünkü gözetmesi gereken dengeler var. Yani Orta Doğu deyince işte İran var, Irak var, hakeza Suriye'deki etkinliği var. Dolayısıyla orada daha kendine has münhasır bir politika izlemek niyetinde. Diğer yandan Karadeniz'e baktığımızda yani savaş şimdi yani Rutte'nin yaptığı açıklamalar aslında Rusya için çok kışkırtıcı.
0: Ama yani, Rusya alışkın.
1: Şimdi alışkın ama böyle sanki bir şeyler birikiyor. İşte geçen sene Lahey'de alınan bu kararla birlikte bunun bugün hayata geçmesi yani Rusya'yı biraz daha sıkıştıracak. Sıkıştırdığı zaman arada Türkiye var. Yani Türkiye'de diyor ki ben ikisi arasında, Ukrayna ile Rusya arasında, Karadeniz konusunda özellikle çok önemli, kendi politikamı izlemek istiyorum diyor. Yani hem işbirliği hem biraz kendi özerk politikaları ve tabii bir de hani biraz geride kaldı belki ama terörle mücadele.
0: Tabii terörle mücadele konusu. Yani kısa vadede tabii Rusya-Ukrayna savaşı meselesinden bir netice çıkmaz gibi. Bu arada şimdi konuşurken Türkiye'nin Ankara zirvesinin, Ankara zirvesinin en önemli sorusunun ben şu olduğunu düşünüyorum. Burada tartışılan sadece yalnızca NATO değil.
1: Tabii.
0: Tartışılan şey yeni uluslararası sistem. Şimdi Türkiye'nin önünde 3 temel seçenek bulunuyor. Klasik sınır ülkesi. Biz seçeneklerden bir tanesi bu. Klasik sınır ülkesi rolüne geri dönebiliriz. Bu bir seçenek. Evet. NATO, az önce konuştuğumuz, biraz açmaya çalıştığımız, NATO içerisinde daha bağımsız hareket eden, Batı sisteminin parçası olmaya sürden bir orta güç ülke. Yani hatta uluslararası literatürde son zamanlarda çok kullanılan o denge belirleyici ülke rolü. Bu da bir seçenek. İşte dediğimiz gibi konuştuk, Karadeniz dedik, Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu'nun kesişiminde yer alan bir denge merkezi olarak yükseltmektir. Rusya ile ilgili, evet ben Karadeniz'de kendi politikalarımı sürdürmek istiyorum derken sen Ayşe, hı hı. belki de o denge merkezi rolümüz biraz daha son zamanlarda artabilir.
1: Artacak. Şimdi bir haber geliyor. Emre Karaca da aktarmıştı. Hani bu doorstep'ler yapılacak. Bu tabii liderlerin tercihi ama bazılarının programı belli olmuş. Şu an bizim saatimiz 8.50. Macaristan, ardından İsveç, Slovenya, Norveç, Estonya, Kuzey Makedonya, Letonya. Şey ilginç olacak, Yunanistan ilginç olacak. Aa, bence. Evet. Portekiz, Litvanya, Belçika, Almanya, Fransa, Karadağ ve Birleşik Krallıklar'dan gelen liderler açıklamalarını yapacaklar. Ama herhalde Yunanistan biraz ilginç olacaktır. Dün de manidar bir karşılama yapılmış anladığım kadarıyla.
0: Manidar Mehteran takımının biraz volümü yükseltmesi vardı.
1: Evet.
0: Ama bu arada tabii iki lider Mitsotakis, Erdoğan ve First Lady'ler, hanımefendiler yan yana gelince de çok sıcak evet. görüntüler vardı. O klasik hareketini yine yaptı fotoğraf karesi verirken. Ya bunlar tabii Türkiye-Yunanistan ilişkileri gündeme geldiği zaman bütün semboller, acaba hareketler bir anlam ifade ediyor ya da bir anlam çıkartılmaya çalışılıyor. Dün Beştepe'deki o karşılama töreninde de onlar çok konuşuldu.
1: Şimdi şöyle tabii...
0: Menüyü çok soruyorlar bu arada.
1: Öyle mi? Ne vardı menüde?
0: Ya şöyle, menüde ne vardı? Taş fırında pişmiş pide, Trabzon tereyağı ve petek balıyla, hizam petek balıyla, zeytinyağında pişirilmiş bazı sebzeler, yanık denizli yoğurduyla ikram edilmiş, mantı, geleneksel hamur bohçaları, levrek varmış, Urla sakız enginarı, Tokat asma yaprağı ile, ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, sütlü baklava, Antep fıstık köpüğü ile ikram edilmiş. Tabii Türk mutfağının tanıtılması, bizim misafirperver, Türk misafirperverliği diye bir şey var ki burada evet. da şimdi evet zaman zaman organizasyonlarda bazı aksamalar olabilir. Burada da ufak tefek bazı şeyler yaşanıyor ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdiğiniz andan itibaren burada çalışan personellerin tamamı çok güler yüzlü karşılıyor evet. ve yardımcı evet. olma noktasında gayret sarf ediyorlar. Onu söyleyebiliriz. Türk misafirperverliğini bu NATO zirvesinde buradaki organizasyonda çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Bu arada Polonya çok konuşuyoruz ya, Polonya Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gelmiş. Nawrocki, NATO boru hatlarının doğu kanadına uzatılmasını sağlamaya çalışacağım diyor. Putin'in NATO'nun doğu kanat ülkelerine karşı güç kullanması her zaman mümkündür diyor. Trump'la dün bir kısa bir görüşme yaptım. Her zaman olduğu gibi görüşmelerimiz Polonya'da kalıcı bir ABD askeri varlığı üzerine odaklanıyor. Şimdi şu çok önemli Aykut, bu NATO boru hatlarının doğu kanadına uzatılması. Türkiye'de kendi NATO boru hatlarını uzatmak istiyor. Dolayısıyla bir anlaşmazlık yok Polonya ile Türkiye arasında ama her ikisi de tedarik zincirinin kendi üzerlerinden geçmesini istiyor. Biri doğu, biri güney kanatları olmak üzere. Hatta Türkiye'de bu anlamda girişimlerde bulundu. Bunun için de tabii çok ciddi bir para yatırılması gerekiyor. İşte aslında bahsettiğimiz bu işte %5'lik hedefe giden yolda biriktirilecek bu paralar, bu fonlar neyse... bu boru hatlarına, askeri tedarik hatlarına da aktarılacak. Dolayısıyla Polonya Cumhurbaşkanı'nın gündeminden biri de bu.
0: Danimarka Başbakanı'ndan mı bir açıklama
1: evet,
0: var?
1: Evet, Trump'ın toprak talebini yinelemesinin ardından Grönland'i savunma sözü verdi. Evet, yani savunacağım diyor bana bağlı olan Grönland'i nasıl savunacak? Belki oraya o asker gönderecektir. Grönland'e daha ciddi bir askeri yatırım yapacaktır, altyapı yapacaktır. Bilemiyoruz, göreceğiz. Bu arada Macron da gelmek üzereymiş. Sanırım benim
0: yok,
1: için...
0: o gelmek üzere dediğimiz koşusunu tamamlamış sanırım. Ha,
1: öyle mi? Pekala, biraz geç kalıyor gibi ama bize...
0: Bu arada dün de son gelen liderlerden bir tanesiydi Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne. Evet, Suriye'den geldi ama... Hmm. Evet, koşuyor. Şu anda da ekranlara getiriyoruz bu arada. Macron koşusunu Seymenler Parkı'nda, Ankara'da kaldığı otelin yakın bir bölgesinde olan park. Sabah koşusu için orayı tercih etti.
1: Evet, şimdi geri dönüyor çünkü giderken yukarı çıkıyordu. Rampa bir yoldu zaten.
0: Korumaları kendisine eşlik edenlerle birlikte sabah erken saatlerde koşmaya, sabah rutinli Ankara'da da pas geçmedi diyebiliriz. İran Caddesi burası, daha doğrusu İran Caddesi'nden kaldığı otele doğru koşusunu tamamladı. Seymenler Parkı'na gitti. Evet. İşin magazin kısmı bir yandan da...
1: Evet,
0: onu da...
1: renkli kısmı. Evet. Şimdi biz bu dilimi tamamlıyoruz. Ben sözü İstanbul'a bu sefer bırakıyorum. Saat başında yeniden burada olacağız. Gelişmeleri değerlendireceğiz ve tabii ki liderlerden gelen açıklamalar da mutlaka... gündemimizde olacak. Tuğba, söz sende.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum Ayşe Süberker sana ve Aykut Türel'e. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada gün başlıyorum, 3. saat dilimine de girdik. Ankara'daki tarihi zirvenin 2. günündeyiz. Asıl günü bugün. Şimdi bir Beştepe'ye gidelim. Emre Karaca bizi orada bekliyor. O doorstep konuşmalarının olduğu yerde epey de kalabalık gördüğüm kadarıyla Emre. Mark Rutte'yi dinledik. Başka konuşan oldu mu liderlerden? Sözü sana bırakıyorum.
3: Konuşanlar oluyor. Gittikçe doorstep'e bir lider gidiyor, bir lider geliyor şu ana kadar. En tabii dikkat çekici konuşma yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından olmuştu. Bunun dışında şimdi doorstep alanını da size göstermek istiyorum. Burada basın mensupları var. Basın mensupları tabii oldukça yoğun. Kameramanlar çok fazla talepkardı en üst sıralarda. Şimdi bizler de sırayla kimler var diyesi. Bir de doorstep platformunu göstereyim. Şu an İzlanda'nın lideri geldi. Kendisi dün de yemeğe katılmıştı, gördüğünüz gibi. Böyle sorulara soruluyor ve bu sorulara yanıt veriliyor. Evet, şimdi bir uyarı da aldım. Çünkü arkada çok fazla kameraman. Evet, şöyle çeviriyorum. Evet, bir yandan şimdi çok dar bir alanda görev yapmaya çalışıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte, ben ve diğer kameraman arkadaşlarımızla. O yüzden birbirlerimizin görüntüsünü bloke etmemek için de uyarılar gelebiliyor zaman zaman. Tabii Grönland konusu önemliydi. Danimarka Başbakanı Frederiksen geldi. Onun yorumları önemli çünkü kendisi özellikle kendisine şu soru yöneltildi. ABD Başkanı Donald Trump dün de Grönland'a yönelik olarak taleplerinden vazgeçmeyeceğini ifade ettiği söylendi. O da biz ne olursa olsun Grönland'ı savunmaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam dedi. Hatta ben kendisine NATO ittifakı içerisinde yer alan üyelerin yeterli desteği kendi hissedip hissetmediğini, yani verdiğini düşünüp düşünmediğini soracaktım. Ancak o soruyu soramadan gitti. Şu anda liderler sıraya giriyor. Tabii liderlere yönelik olarak ilgi de farklılık gösteriyor. Özellikle şu ana dek Polonya lideri geldiğinde kendisine daha büyük bir ilgi vardı. Çünkü Rusya konusu bağlamında sorular soruldu. Peki burada şunu da söylemek lazım. Hangi soru başlıkları ön plana çıkıyor? Tabii Rusya başlığının en ön planda olduğunu söyleyelim. Ne olursa olsun konu bir şekilde Rusya'ya geliyor. Yani lokal sorular da var. İşte Bulgaristan gibi, Çekya gibi liderlere yönelik olarak sorulan sorularda daha lokal boyutta sorular vardı. Hatta yerel dilleriyle konuştukları için bizler soruyu da cevabı da tam olarak aslında anlayamadık. Buna karşılık özellikle kuzey ülkelerinden gelen, yani Avrupa'nın kuzeyinde yer alan ve Sovyetler Birliği'nden miras kalan bazı ülkeler var biliyorsunuz. Sovyetler Birliği döneminde onun sınırları içerisinde yaşam sürmüş bazı ülkeler var. O ülkelerin gazetecileri Rusya'ya karşı daha agresif bir tavır sergiliyorlar ve soruları da o agresiflik çerçevesi içerisinde soruyorlar. Hatta bir Finlandiyalı gazeteci var. O sürekli olarak her gelen lidere Rusya lideri Putin'e mesajınız nedir şeklinde bir yanıt veriyor. Soru soruyor. Yani sürekli olarak Putin'e mesajınız nedir diyor. Tabii Finli olmasının bunda bir etkisi var. Çünkü onlar bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı süreçlerinde de Rusya ile Rusya döneminde, Sovyetler Birliği döneminde önemli çatışmalara imza atmışlardı. Direnişleri de o dönem için kendileri açısından oldukça değerli görülüyor. Burada bunun dışında İran Savaşı konusu soruldu. Hatta İran'daki devam eden o çatışma süreci, hararetin zaman zaman hala artması soruldu. O sorulara daha genel geçer yanıtlar veriliyor. Şimdi bu arada Eddie Rama'yı gördüm. Kendisi yukarı çıkıyor. Listede aslında ismi vardı. Bir liste var elimizde. Doorstep listesi. Bu alanda. Ancak kendisi şu an yukarı doğru çıkıyor. Belki buraya doğru gelir ilerleyen dakikalarda. Şimdi elimizde bir liste var. Bu listede yaklaşık 15 civarında liderin katılımı söz konusu. Yani Doorstep'e katılım zorunlu değil.

0: gitmek isteyen liderler geliyor. Onlar da dediğim gibi buranın formatı 4-5 soru alıp kısaca yanıtlayıp, yani uzun bir mülakat söz konusu değil, kısa bir yanıt verip, şimdi Macaristan Başbakanı geldi, bizler de Macaristan Başbakanı size göstereyim ve ardından da bu yayınımı sona erdireyim. Gördüğünüz gibi Macaristan Başbakanı'yla şimdilik bağlantımızı noktalayayım.
1: Peki, Emre Karaca çok teşekkür ediyoruz. Bize tam da o doorstep platformunun önünden kalabalık basın mensuplarının arasından aktardı son bilgileri. Tabii zirve için liderlerin Turkuaz Alı'dan girişleri devam ediyor Beştepe'ye. Tabii bazıları da daha hazırlanma aşamasında daha yola çıkmadılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da onlardan biri, sabah koşusuna çıktı. Dönüşte de şöyle oteline doğru giderken, koşarken de yine gördük Macron'u, Emre Aytekin, ama acaba döndü mü otele Macron? Şimdi hazırlanıp zirvenin yolunu tutmaya mı hazırlanıyor daha doğrusu? Nedir son durum, senden dinleyelim.
2: Evet Tuba, dakikalar önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron oteline giriş yaptı. Yine kullandığı yoldan, koşu güzergahından oteline döndü. Sabah saatlerinde aslında biz de buradaydık. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koşması bekleniyordu ki bunun için de Ankara'da bir takım önlem alındı. 3 tane nokta daha önceden hazırlandı. Bunlardan biri Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü'ydü. Ancak Macron bizi de şaşırttı. Farklı bir noktada koştu. Oteline yakın bir noktayı seçti. Şu arkamda gördüğünüz, hemen ekranlara getirelim. Burası Macron'un konakladığı otelin önü, İran Caddesi. Bu yol tamamen trafiğe kapalı. Çünkü bazı liderler, İtalya, Fransa ve Almanya gibi bazı liderler buradaki otelde kalıyor ki Macron da sabah saatlerinde, saat 8'i gösterdiğinde otelinden koşarak çıkmaya başladı. Buradaki İran Caddesi'ni, bu yokuşu kullandı ki biz de onu takip etmeye çalıştık. Oldukça dik bir yokuş ki onu takip ederken aslında Macron ve ekibinin kondisyonuna yetişemedik ve ileride de sağ tarafta bir park var, Seymenler Parkı. Macron orayı tercih etti. Aslında 3 park hazırlandı onun için. Hazırlık yapıldı. Dikmen Vadisi, Eymir Gölü ve Botanik Parkı Macron için günler öncesinden hazırdı, ancak orayı tercih etmedi. Oteline yakın bir konumdaki Seymenler Parkı'na girdi ve orada koşusunu tamamladı. Tabii girerken de bize kısa bir selam verdi. Günaydın ve merhaba dedi ve ardından da ekibiyle birlikte Seymenler Parkı'na girdi. Bir saatlik sabah sporunu tamamladı ve ardından da yine koşu güzergahı üzerinden döndü, oteline girdi. Tabii külliyeye gidecek Macron buradan. Çünkü 9.45'te orada bir karşılama töreni olacak Macron için. NATO Liderler Zirvesi kapsamında ve dakikalar sonra da Fransa Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelden ayrılmasını ve külliyeye geçmesini bekliyoruz.
1: Peki Emre Aytekin, teşekkür ediyoruz sana ve kameraman arkadaşımıza. Bakalım Macron ne zaman çıkacak, yine döneceğiz. Şimdi başka önemli bir noktaya dönelim. ABD Başkanı Trump da hala oteldeydi en son. Dün akşam yemeğe katılmıştı, otele dönmüştü. Son durumu yine Buse Gençlik'ten alacağız. Buse, söz sende.
3: Tuba Södekoğlu, Trump'ın kaldığı oteldeki güvenlik önlemleri en üst seviyede dedik ama artık biraz hareketlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Buranın çünkü güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı daha doğrusu. Ve artık yaklaşık bir saat sonra Trump'ın bu otelden ayrılmasını bekliyoruz. Şöyle ekranlarınıza da getirelim, oteli sizlerle gösterelim. Tabii güvenlik önlemleri üst seviyede dedik. Hem güvenlik güçleri, koruma polisleri, Cumhurbaşkanlığı'na ait hem de Amerikan Gizli Servisi tarafından korunuyor bu otel. Dün akşam saat 11 civarında Trump Beştepe'den bu alana gelmişti ve yaklaşık bir saat içerisinde de ayrılmasını bekliyoruz. Peki neler oluyor burada? Hangi önlemler var? Onları da aktaralım sizlere. X-ray cihazları bulunuyor. Tabii burası kırmızı alan, trafiğe kapalı. 2 gündür ve herhangi bir araç girişine izin verilmiyor. Hatta vatandaşların yaya olarak bu noktadan geçmesine de izin verilmediğini not düşelim. Bu noktadan yürüyerek ilerlemek isteyen herhangi bir vatandaş olursa da güvenlik güçlerince bu alandan çıkartılıyor. Çünkü üst seviye bir güvenlik daha doğrusu önlemi alınması gereken noktalardan bir tanesi olduğunu paylaşalım. Zaman zaman bazı araçlar giriyor otele doğru. Bu

0: hangi araçlar? ABD heyetine ait, delegasyona ait araçlar. İçerisinde bazen büyükelçilik çalışanları oluyor, bazen de Amerikan basın mensupları yine bu otele doğru geçiş yapabiliyor. Onların kimlik kontrolleri yapılıyor. O kimlik kontrollerinin ardından ve araçlar arandıktan sonra herhangi bir bomba ya da olumsuz bir durum olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Ancak bu şekilde o araçların çıkışı yapılıyor. Elimize şu yönde bir bilgi ulaştı. Bu kapıdan, bu noktadan çıkışların yapacağı yönünde bir bilgi var ama dün Trump arka bir noktadan, daha doğrusu bizim göremeyeceğimiz bir noktadan, Büyükelçiliğin karşısından çıkış yapmıştı. O noktada çekim yapılmasına izin verilmiyor. Amerikan Büyükelçiliğinin önünden, yani yaklaşık 300 metre mesafeden bir çıkış yapması yönünde de beklenti var aslında. Tabii bu alan neden önemli? Çünkü yaklaşık 3,5 kilometre civarında uzaklığı Beştepe Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana. Bugün Trump'ın doorstep konuşması gözükmüyor programda. Yani Emre Karaca anlatmıştı, bizlerle paylaşmıştı. Ayaküstü birkaç açıklama yaptı. Soruların sorulduğu bir alan orası Beştepe'de. Herhangi bir açıklama yapmayacak. Bu nedenle de aslında saat 10.30 civarında çıkmasını bekliyoruz ama 10 da olabilir. Tabii gözler bir anda burada merakla bekleniyor. Çıkış yapacak makam araçlarıyla biz onu görebilecek miyiz? Basın mensuplarının da ilgisi bir hayli yoğun bu noktada. Alınan önlemler bu yönde. Tabii artık gözlerde bir yanda Trump'ın çıkacağı noktada Beştepe'ye geçecek. Bugün bir basın toplantısı da yapacak ve akşam saatlerinde Ankara'dan ayrılarak Washington'a doğru yola çıkacak.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar kameraman arkadaşımız da sana. Trump'ın ne zaman çıkacağını da bekliyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yine Ankara'ya dönelim. Liderler zirveye doğru adım adım ilerliyor. Turkuaz Alı'dan yürüyüşlerini gördük pek çok liderin. Tabii daha gelmeyenler de var. İşte Trump da onlardan biri. Ben yine sözü Ayşe Süberker'e bırakayım. Yanında Aykut Türel ve Çetin Erçetin de var bu kez. Söz sizde Ayşe.
2: Pekala, teşekkürler. Evet, liderler geliyor. Bulgaristan, Polonya, Çekya, Arnavutluk liderlerinin geldiğini biliyoruz. Danimarka Başbakanı'nın açıklamaları bir aile önemli. Onları konuşacağız Aykut Türel ve Çetin Erçetin'le. Evet, artık dakikalar kaldı diyebiliriz ya da bir saat kaldı. Trump'ın 10.30 gibi otelden çıkması bekleniyor. Ondan sonra da göreceğiz. Şimdi Çetin Er, senle başlayayım istiyorum. Çünkü Rutte işte sabah kısa bir basın toplantısı yaptı. Orada İran'a elbette değindi. Biz de hani varsayımsal olarak sonuç bildirgesinde İran'ın nükleer silah sahibi asla olamayacağının yazılacağını bildirgeye anlıyoruz. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'na yönelik de orada seyri sefer serbestlisinin mutlaka sağlanması, güvenliğin sağlanması hepimiz için önemli dedi. Dolayısıyla İran'da bu sene NATO'ya giriyor, NATO zirvesinin sonuç bildirgesine. Neler söylersin? Ve tabii ki dünkü saldırıları da konuşmak lazım. Trump çok iyi geçiyor, görüşmelerimiz her şey yolunda vesaire derken CENTCOM saldırı yaptığını açıkladı.
3: Şimdi tabii burada Rutte'nin açık bir ifadeyle bunları dile getirmiş olması bir anlamda Trump'ı rahatlatma ya da konferans öncesinde, görüşmeler, toplantılar öncesinde Trump'ı biraz rahatlatmaya yönelik bir hamle olarak görmek lazım. Sonuç itibariyle hatırlayalım, Trump sadakat istiyorum sizden diye başlamıştı. Ve tam da o süreçte aslında size ihtiyacım yok. Biz kendi başımızın çaresine bakabilecek durumdayız ama sizi test ettim. Hatta bu cümlelerini dün de tekrar etti. Cumhurbaşkanı ile beraberken onları test etmiştim. Ama o sadakati görmedim dedi. Şimdi en azından sadakat gösteremediler belki ama işte İtalya, özellikle İtalya'ya çok sert eleştiri yaptı bu konuda. Evet. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dahil olmak üzere en azından o sadakat olmasa bile ya da Amerika'ya doğrudan destek olmasa bile en azından şu an göreceğimiz tablo siyasi bir mesaj olarak önümüze çıkacak. Tabii NATO'nun sonuç bildirgesinde İran'ın yer alması bir ilk. 1979'dan beri Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, birçok ülke İran'la sorunlu olmasına rağmen, ilişkiler anlamında, diplomasi anlamında sorunlar olmasına rağmen savaş ilk defa ortaya çıktı. Fakat bütün bunlara rağmen Avrupa Birliği ülkeleri genel itibariyle

0: diplomatik ilişkilerin dozunu düşürdü, temsilcilerini çekti. Fakat ilk defa dünyanın en büyük askeri organizasyonu ya da en büyük güvenlik şemsiyesi İran konusunda bir performans ortaya koyacak. Tabii bir taraftan da dün akşam işte CENTCOM, sen de ifade ettin, açıkladı. Bir saldırı daha gerçekleştirdi. Şimdi o da herhalde şundan kaynaklı olacak. Çünkü dün bir gemi tam Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken orada saldırıya uğradı. Ve İran yaptığını resmi olarak açıklamasa da İran tarafından geldiği İran'daki bazı kanallar tarafından ifade edildi.
1: Evet.
0: Şimdi tabii belli ki Hürmüz Boğazı önümüzdeki sürecin en fazla konuşulacak, tartışılacak konusu. Ama dün aslında Trump buna da bir gönderme yaptı. Ben dedi, benim petrolüm bana yeter. Hatta Venezuela petrolü de kendi petrol hissesine kattı. Ve Venezuela petrolü, Amerika petrolü bize yeter. Dolayısıyla dünyanın en çok petrolüne sahip ülkeyiz. Bizim buna ihtiyacımız yok, sizin ihtiyacınız var.
1: Ama kendi başlattı bir savaş. Şimdi bir açıklama geliyor. Burada unutma sözünü, senle de değerlendirmiş. Bu NATO'nun birlik beraberlik, bütün üyelerin işte ortak bir savunma harcamasına girmesi. Macaristan Başbakanı Macar demiş ki Ukrayna'ya silah veya asker sağlamayacağız.
2: Şimdi, ama Rutte öyle söylememişti.
1: Şimdi Macar'ı biliyorsunuz, yani 16 yıllık Orban iktidarını da devirdi ve hani Amerikan Başkan Yardımcısı seçimlerden önce Orban'a destek için o ülkeye gitti, ters tepti. Macar şimdi çok radikal önlemlerle biraz da böyle ortalığı birbirine katıyor ülkesinin içerisinde. Şimdi bu çok önemli bir açıklama. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski diyor ki daha çok bize yardım etmeniz lazım. Füzeler yetmiyor, altyapımız yetmiyor derken Macaristan, evet belki çok büyük ölçekli bir ülke değil ama ne asker yollarız diyor ne de yani silah yollarız diyor. Ne olacak acaba şimdi?
2: Ortada tabii şu an bir çelişen durum var NATO içerisinde. NATO Genel Sekreteri Rutte sabah basın toplantısında Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Şimdi Macaristan Başbakanı'ndan gelen açıklamada tam tersi yönünde. Evet. Tabii bu aslında normal. NATO ittifakı üyesi ülkeler arasında görüş farklılıkları birçok konuda var. Ama bu Ukrayna meselesine gelince daha buradaki toplantılar başlamadan, müzakereler, görüşmeler olmadan Macaristan Başbakanı'nın direkt mesaj vermesi NATO Genel Sekreterinin açıklamasının akabinde bence
1: yani bunu şeyin
2: önemli
1: de üstüne koyalım. Polonya liderinin yaptığı açıklamayı, Grönland'ı biz koruruz dedi. Neye üstüne dedi bunu? Trump dün ben yine Grönland'ı ben kontrol edeceğim diyor. Şimdi diyor ki Frederiksen de hayır biz koruyacağız. Şimdi iki çatlak zaten belirdi.
2: Belirdi evet.
0: Şimdi Ayşe, burada NATO içerisinde bağımsız hareket edebilme kapasitesine sahip ülkeler var. Bir de bağımsız devlet konumunda olup ama bağımlı hareket etmek zorunda olan ülkeler var. Türkiye, Amerika, Kanada gibi ülkeler bağımsız hareket etme şansına sahipler. Yani NATO içerisinde alınan herhangi bir karara o kolektif düşünce içerisinde şerh koyabilirler. Fakat hem NATO üyesi olup ama aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin maalesef bu anlamda bağımsız bir irade ortaya koyması çok kolay olmuyor. Macaristan evet böyle bir açıklama yaptı. Zaten Macaristan'ın Ukrayna Savaşı'nın başladığı andan itibaren bu durumu ortaya koyuyor. Ama daha da önemli bir şey, şu anda Avrupa ülkelerinin tamamında bir Berlin sendromu oluşmuş durumda. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç yaşanmamış bir psikolojiye sahipler ve her an Rusya-Ukrayna bariyerini aşarsa Berlin'e kadar gelir düşüncesi var ki bu sendrom zaten şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında neredeyse işte okullarda savaşta nasıl davranılacağına varıncaya kadar işte izinli olan ya da askere alınmayacak konumda olan insanların askeri eğitimden geçirilmesine varıncaya kadar askeri yatırımların arttırılmasına varıncaya kadar herkes bir şekilde şu anda hareket halinde. Hatta 2026'nın Temmuz ayından sonra bazı ülkeler doktorlarını izinlerini iptal etmiş durumda. Şimdi böyle bir Avrupa'da, böyle bir psikolojide Macaristan'ın biz göndermeyeceğiz dese bile bunu NATO üyesi olarak söyleyebilir. NATO üyesi olarak bunu söylediği zaman aslında bu bizim için de bir avantaj. Çünkü bizim durduğumuz nokta da bu. Türkiye evet olarak, biz NATO olarak Ukrayna Savaşı'nın bir parçası olmayalım. Evet, destek verilebilir. Nitekim Türkiye'de savunma sanayi ihtiyaçları açısından evet baktığın zaman Ukrayna'ya İHA silah satışı gerçekleştiriyor. Askeri bazı ürünlerin satışlarını gerçekleştiriyor ama o bağımlı

0: sınırsız duruş sayesinde Türkiye aynı zamanda Rusya ile de görüşebiliyor. Fakat şimdi Avrupa Birliği üyesi olduğunuz zaman, eğer Avrupa
1: daha
0: Birliği
1: bir
0: ortak karar aldığı zaman Macaristan'ın NATO nezdinde vermiş olduğu bu karar mı bağlayıcı olacak?
1: İşte.
0: Yoksa Avrupa Birliği'nin almış olduğu, çünkü NATO'da siz bir ülke olarak karar aldığınız zaman herkesin ortak bir karar alması gerekiyor.
1: Yani İtalya'da mesela karşı,
0: yani
1: İspanya'da karşı.
0: Ama
1: çünkü İtalyan ekonomisine bakıyorsun, düşüşte, yani toparlayamıyorlar gelirle gideri. Meloni'nin şeyi, desteği düşüyor. Hatta bazı yorumlara göre Trump'la bu söz düellosuna girmesinin sebeplerinden biri de düşen oy oranı.
0: Aynen.
1: Şimdi böyle bir şey de anlatmak zorunda değil mi bu liderler? Yani kendi seçmenlerine ya da iktidarda kalabilmek için, tamam, bir yanda dayatılan bir şey var ama diğer yandan da onların seçtiği
0: i̇şte burada,
1: halk var. Yani çok zor.
0: Burada çelişki şurada başlıyor. İşte dün Trump ne dedi? Benim önüme de her gün fotoğraflar geliyor. Ben artık savaş bakanıma dedim ki bana gönderme bu fotoğraflar, benim sinirlerimi bozuyor. Artı rakamları verdi Trump. Her ay son 3-4 ayda Rusya'da, Ukrayna'da ölen askerlerin sayılarını verdi. Ha. Ve ben dedi hani ahlaki bulmuyorum bu savaşın devam etmesini. Ama silah satışımı gerçekleştireceğim. Bunu da net bir şekilde söyledi. Ve bunu yaparken de bir tüccar edasıyla, eskiden biz bunları bedava veriyorduk, şimdi ben bunu parayla satıyorum deyip, evet, aslında Amerika'nın savaştaki pozisyonunu ortaya koydu. Ama daha da önemlisi, bu savaşı bitirmek istediğini ifade etti.
1: Evet.
0: Fakat Rutte'dan gelen açıklamalar ya da Rutte'un son 2 yıldır, ki geçen sene Lahey'de yaptığı çıkış, bir taraftan Avrupa Birliği ülkelerin başkanlarıyla, devlet temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde ise ortaya çıkan tablo, Avrupa'nın Ukrayna'daki bu savaşın devam etmesi yönünde bir bakış açısının olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafta NATO ve NATO'nun içindeki üyelerin belki de en az 10 tanesi bu savaşın içerisinde dahil olmak istemiyor. Bunun en başında Türkiye geliyor. İlk gün itibariyle Türkiye bunu söyledi. Hatta Amerika ilk başta silah verdi, füzeler verdi, birçok imkan sağladı, askeri eğitim sağladı, uçaklarının bakımını, onarımını Polonya'da gerçekleştirmeyi vaat etti. Ama ilk gün durduğumuz noktada bugüne kadar aynı diplomasi, aynı duruşu sergilen ülke Türkiye. Beraberinde şu an en az 10-12 ülke var. Fakat Avrupa Birliği üyesi ülkeler için bu söz konusu değil. Mesela şimdi buraya katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin şöyle bir genel tablosuna bakalım. Birçoğunun zaten ordusu artık hareket edebilecek ordu kapasitesinde bile değil. Yani zaten Almanya şansölyesi açık bir şekilde ordularımız bürokrasi ordusuna dönüştü diyor.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir tablo içerisinde Almanya hazır değil, Avrupa hazır değil, İtalya hazır değil, Fransa hazır değil. O yüzden de bugün toplantının belki de en önemli gündemi Avrupa'nın güvenlik savunma harcamalarını için kullanılacak olan 150 milyar euroluk bir paranın nasıl savunma sanayine dönüştürülecek.
1: İşte bakın, biz de Aykut'la önceki dilimlerde bunları hep konuşuyorduk. Yani evet, para toplanıyor ama nereye kanalize edilecek? Bu da çok önemli.
2: Şimdi Çetin Erçetin şunu söyledi. Avrupa için yani ordunun antallığı, yapısının o artık demode olmuş vurgusunu yaptı. Ama bir de şunu da konuşmak lazım. Amerika için de artık sadece öncelik Avrupa değil. Niye?
1: Tabii
2: farklı
1: değil.
2: Alanlarda rekabetler var.
0: Tabii ki, ama zaten Aykut, Amerika bir anlamda Avrupa'nın üzerine kurmuş olduğu güvenlik şemsiyesini de yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Yani hatırlayalım, geçen ay bazı askeri üslerini kapattı, bazı askeri üslerden askerlerini azaltmaya başladı. Bu Avrupa'yı daha da endişelendiriyor. Çünkü bugüne kadar Avrupa şunu düşünüyordu: en azından biz huzur ve refah içinde yaşıyoruz. Amerika'nın harcadığı kadar, verdiği kadar bir para harcamadan sosyal refahımızı, okullarımızdaki eğitim seviyemizi, sağlık ihtiyaçlarımızı ve halkımızın refahı için yaptığımız harcamalarla ön plandayız. Dolayısıyla soğuk savaş bitti. O soğuk savaşın bitmesiyle beraber biz halkımızın refahı için harcadığımız parayı niye silah harcayalım diye düşünürken Ukrayna-Rusya krizi patlak verdi ve en son kriz artık Amerika'nın ben mecbur değilim sizin güvenliğinizi sağlamak için deyip, ki Trump da bu konuda gayet tüccar bir adam, çekilmeye başladığı andan itibaren şu an Avrupa'da bu konuda inanılmaz bir panik var. Hatta şöyle bir yorum da yapayım ben. Bugüne kadar Türkiye'yi Brüksel nezdinde eleştiren ülkeler, insan hakları, adalet gibi birçok konuda eleştiri getiren ülkeler son 2 aydır bu söylemlerini artık geri plana çektiler. Tek güvenceleri NATO nezdinde bir ülke olmaları ve NATO nezdinde bir ülke olmanın ötesinde Beşinci madde konusunda ki bugün bence sonuç bildirgesinde beşinci maddeye özel bir vurgunun yapılacağı bir alan da olacak. Çünkü beşinci madde evet NATO'nun bir genel anayasası gibi bir durum.
2: Birimiz kadar hepimiz, da... hepimiz birimiz için.
0: Tabii evet. Ama burada bence Aykut şunu yapacaklar. Güçlü bir bağlılık vurgusu.
1: Trump çünkü, onu istiyor zaten.
0: Buna çünkü şey var. Buna şimdi Trump bunu istiyor ama Trump da her yere savaş ilan ediyor. Şimdi Trump'ın her girdiği yere NATO'da girmeye kalkarsa bu bazı ülkelerin hem dış politikalarıyla çelişen bir duruma dönüşür. Yani şimdi İran'a saldırdığın andan itibaren İsrail senden bunu istedi diye Türkiye'de bu savaşa dahil olacak olursa bu bir çıkmaza dönüşür.
1: Şimdi burada...
0: Ama Avrupa için güçlü bir savunma mekanizmasının oluşabilmesi için ki buna zaman ihtiyaç var. En erken 5 yıl, 150 milyar euroluk bir bütçe ve ülkelerin bir de ayrıca harcayacağı paralar. Ama bu 5. maddeye güçlü bağlılığı ifade eden bir cümlenin kullanılması bunları biraz
2: azaltır. Zaten temel soru da şu değil mi? Eğer Amerika yükünü azaltırsa Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilecek mi?
1: Evet.
0: Değil. Şimdi... Sorun tam da orada. Aykut.
1: Yani nükleer şemsiyeyi sağlamaya devam edeceğim diyor ama kademeli olarak bırakacağım sizi diyor. Şimdi düne biraz da dönelim istiyorum Trump-Erdoğan görüşmesi. Trump tabii İsrail konusuna da değiniyor. Yani diyor ki bu İran'da diyor Türkiye girmedi bunun içine diyor. İsrail'e karşı karşıya gelmediler diyor. Bu muhtemelen diyor daha çok benim sayemde oldu diyor. Pekala doğru olabilir ama şimdi bu Katsa yaptırımlarının kaldırılması söz konusu F-35'lerden vesaire bahsediyoruz ve Netanyahu da kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet ediyor değil mi Aykut? Yarın da çarşamba günü de Hexet'in İsrail'e gideceğini duyduk. Orada neler oluyor? Bunu diplomatik olarak sen bir yorumla, senden de bölgesel yorumunu rica edeyim.
2: Tabii Netanyahu'nun hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrası verilen mesajlar sonrasında hiç zaman kaybetmeden verdiği yorumlar dikkat çekici. Tabii Türkiye'nin burada şimdi aslında şöyle bir şey var. Netanyahu'nun söylediği bir ifadeyi hatırlamaya çalışıyorum. Kişisel dostluk diyor. Mesela Trump'la Erdoğan'ın kişisel dostluğu ya bu böyle bir şey mümkün mü? Yani ülkelerin kişisel dostluğuyla politikalarının şekillenmesi bana çok tabii mantıklı açıklamalar olarak gelmedi. Ve Trump da olaya o şekilde bakmıyor.
1: Hı hı. Ama işte şimdi Hexet gidecek çarşamba günü İsrail'le konuşacak. Ne dersin? Yani bu gelişmeler... tabii ki çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Çünkü bir F-35'e sahip olan, kısa vadede sahip olan bir Türkiye, İsrail için yani Orta Doğu'da dengelerin değişmesi anlamına da gelecek.
0: Şimdi tabii İsrail ve Türkiye arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşme riski var mıdır? Ya da bütün bölgeyi kavuracak bir gerilime dönüşme riski var mıdır? Evet vardır ama... her iki devlet de bu konuda çok dikkatli davranmak durumunda.
1: Tabii.
0: Ve bu konuyla ilgili de zaten bir Bakü merkezli bir tansiyonu düşürme komisyonu var. Ama şunu unutmayalım. Yani evet İsrail...
1: Bakü dedin. Evet. Yani İsrail işte sözde Ermeni soykırımını tanıyacağız kararı aldı. Yani orada Bakü'nün de tepkisini çekmeyi başardı.
0: Evet ama şunu unutmayalım. Yani tabii bunu yaparken bence Azerbaycan kadar Ermenistan tavrı da önemliydi. Çünkü
1: Paşinyan'ın cevabı
0: net.
1: Tabii.
0: Çünkü artık Ermeniler diasporanın baskısı altında bir devlet olmaktan çıkmak istiyor.
1: Evet.
0: Ve bir devlet olmak istiyorlar. Devlet olmanın yolu da etrafı sınırları kapalı sadece İran üzerinden dünya açılan bir kapıyla ya da Gürcistan üzerinden dünya açılan bir kapıyla olacak bir durum değil. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki başbakanlığından beri tavrı net. Gelin tarihçiler karar versin.
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili araştırmalar yapılsın. Ben burada Ermenistan'ın tavrını da önemsedim. Çünkü Ermenistan bir yanıyla da Amerika'yla da iyi ilişkileri olan ya da Paşinyan Amerika'yla iyi ilişkileri olan bir lider. Dolayısıyla orada bir baskı altında kalabilir miydi? Kalabilirdi. Fakat İsrail'in Türkiye ile karşı karşıya gelmemek yönünde özel bir çabaya gireceğini düşünüyorum. Çünkü bakın İran ve İsrail arasındaki bir savaşta sınırlar olmadığı için. Yani siz arada Irak var, Körfez var, Ürdün var, Suudi Arabistan var. Dolayısıyla bu kadar arada ülkenin olduğu ve bu ülkelerin tamamının da İran'daki mezhepçi sisteme karşı olmasından kaynaklı Araplardan da

0: herhangi bir destek göremeyeceğini bilmesinden kaynaklı zor. Sadece füzeler ve İsrail'in Amerikan desteğiyle açık havada gidip bombalayabildiği alanlar var. Evet. Ama Türkiye ve İsrail artık komşu. Neden komşu? Çünkü Suriye'nin düzenli bir ordusu yok. Çünkü Suriye'nin bir hava sahası yok. Yani iki ülkede bu ülkenin hava sahasına çok rahatlıkla girip çıkabilir. Dolayısıyla biz havadan açık bir şekilde komşuyuz ve bu gerilim bizi doğrudan göğüs göğüse bir savaşa getirir ki İsrail bunu istemez. Çünkü 80 milyon nüfusu olan ve bunun yarısından fazlası genç nüfusu olan ve milliyetçilik duyguları söz konusu olduğu zaman Birinci Dünya Savaşı sonrası Türk Kurtuluş Savaşı bütün milletlere Orta Doğu'da bir örnektir. Evet. O yüzden de ben İsrail'in öyle bir çılgınlığa kalkışıp yapabileceklerinin sınırlarını bilen bir noktada kalacağını düşünüyorum. Evet. O yüzden ben halihazırda böyle bir riski görmüyorum ama Netanyahu sesini yükseltmek ister mi ya da Türkiye'nin güçlü olmasını ister mi? İstemez. Ama burada bence en ironik durumu olan Yunanistan. Yani nüfus itibariyle ve bizimle yıllardır komşuluk hukukuna sahip bir ülke olması nedeniyle biraz daha dikkatli bir üsluba sahip olması gerekirken orada da Yunanistan'ın genel itibariyle bir Yunan milliyetçiliği kavramı vardır ve çok katı bir milliyetçiliktir. Özellikle Yunanistan'da sol sağ hiç fark etmez. Her zaman milliyetçilik para yapıyor. Yani evet. Türkiye karşıtlığı ve Türkiye karşıtlığındaki söylemlerin sertliği ister en solda olsun ister en sağda olsun hangi parti olursa olsun oy kazandıran bir siyasi malzeme. Dolayısıyla burada Yunanistan'ın da F-35'ler konusunda tavrı, düşünceleri ortada. Ama burada sonuç itibariyle Ayşe şöyle bir şey var. Amerika hemen söyleyeyim. Amerika'da ortağı ya da siyasi müttefiki ya da stratejik müttefikiyle iyi ilişkiler kurmak zorunda. Hele hele Güney Cephesi diye yeni bir kavram artık oluşmaya başladı ve o Güney Cephesi'nin en önemli savunma hattı da Türkiye.
1: Evet. Konuşacağız, devam edeceğiz. Bir Emre Aytekin'e dönelim. Otellerin olduğu, daha doğrusu liderlerin kaldığı otellerin olduğu bölgede sanırım İspanya Başbakanı Sanchez de otelinden çıkmış. Buraya doğru geliyor. Senden son durumu bir dinleyelim Emre.
2: Evet Ayşe Süberker, liderlerin çıkışı başladı. Liderler peş peşe otellerin bulunduğu bölgede çıkmaya başladı. Burası İran Caddesi, Tunalı Hilmi bölgesi. Buradaki birçok otel kapatılmıştı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında pek çok lider burada konaklıyor. Onlardan biri de Pedro Sanchez'di, İspanya Başbakanı. O da dakikalar önce buradan ayrıldı. Şöyle hemen güzergahı göstermek istiyorum sizlere. Otellerin bulunduğu bölge dedik. Yani ABD Başkanı Donald Trump farklı bir konumda kalıyor. Ancak diğer liderler ise işte bu noktada kalıyor. İspanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı bu otelde, buradaki otelde kalıyordu ki liderlerin de çıkışı dakikalar önce başladı. Burada Hırvatistan Cumhurbaşkanı çıktı ilk olarak, ardından Yunanistan Başbakanı Mitsotakis otelden ayrıldı. Daha sonra Almanya Başbakanı Merz ve son olarak da İspanya Başkanı Sanchez de çıkış yaptı. Dakikalar sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çıkmasını bekliyoruz ki bir gecikme sebebi var. Onu da hemen hatırlatalım. Macron sabah sporuna çıktı. Bu bölgede yine sabah saatlerinde, saat 8'i gösterdiğinde bir koşu yaptı. Bir saat süren sporunu tamamladı, oteline geçti ve dakikalar sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un buradan çıkıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmesini bekliyoruz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Canlı olarak ekranlara getirdik. İspanya Başbakanı Sanchez gayet böyle dinamik, mutlu bir şekilde buraya geldi. Geliyor bir önceki görüntüde. Mitsotakis'i de gördük. Tam da Yunanistan'dan bahsediyorduk. O da tabii bu zirveye gelmeden önce, yani tabii ki biz de Türkiye ile savaşmak istemiyoruz. Böyle bir niyetimiz yok. Ama müzakerelerde de çok böyle yumuşak davranmayacağız dedi. Aslında bir mesajı da verdi. Tabii kendi kendine.
3: Bu NATO Liderler Zirvesi'nde evet NATO'nun kendi gündem başlıkları var. Ancak bir yandan da ülkelerin kendi aralarındaki ilişkileri de
1: tabii
3: ayrı gündem konusu. Herkesin geliştirmeye çalıştığı ya da düzeltmeye, revize etmeye çalıştığı konular var. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde öyle değerlendirmek lazım. Programa şimdi bakmadım ama Mitsotakis'te bir görüşme var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında, bir bakalım. Hı hı.

0: Tabii Türk-Yunan ilişkilerine dair de
1: ışık tutacaktır. Yani
0: ışık tutacaktır.
1: Bundan sonra nasıl bir süreç olacak, nasıl bir dönemle karşı karşıya
0: kalacağız? Gördüğüm kadarıyla yok. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı, Almanya Şansölyesi ve İngiltere Başbakanı ile var. Avrupalı Avrupa Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
2: Bunlar da zaten bu saydığın ülkelerde aslında Türkiye'nin çok ciddi ikili ilişkiler, askeri ilişkiler, savunma sanayi ilişkileri, anlaşmaları yaptığı ülkeler. Yani şimdi orada da işler biraz değişiyor değil mi? İngiltere, Eurofighter işte,
0: Almanya
2: öyle, İtalya, Fransa, SAMP/T işte füze sistemleri vesaire. Dolayısıyla biz anladığım kadarıyla bu zirvede ya da bunun sonrasında Türkiye'nin bu ülkelerle bu anlaşmaların daha da netleşeceğini herhalde göreceğiz. Ne dersiniz?
1: Yani dün zaten liderlerin külliyeye girişinde Cumhurbaşkanı'nın karşıladığı ya da karşılama şekline baktığınız zaman mesela Macron'un elini tutarak fotoğraf verdi.
2: Evet.
1: Normalde Macron görevde olduğu süre içerisinde hiç Türkiye'yi ziyaret etmedi.
2: Yani çok da hani böyle sevişmezlerdi aslında.
1: Tabii. Yani
2: Macron'un geçmişteki sözlerini tabii hatırlayınca şimdi ama biraz değişik.
0: Ama değişik bir şey var. Tokalaşma Sayın Cumhurbaşkanı ile Macron arasında fizik ilişkisi var.
2: Evet.
1: Tek elini tutarak fotoğraf verdiği lider Macron oldu. Yani elini tutarak fotoğraf
0: neyi işaret eder?
1: Bu aslında bir Macron yıllardır Cumhurbaşkanı ve hiç Türkiye'yi ziyaret etmedi. Normal şartlarda Fransa'da göreve gelen Cumhurbaşkanları mutlaka Türkiye'yi ziyaret eder. Çünkü Türkiye'de Fransız şirketlerin çok ciddi yatırımları vardır. Ve Fransa-Türkiye ilişkileri geçmişten bu yana önemlidir, önem arz eder. Bizim bürokrasi sistemimiz ve birçok işte içerideki işleyişimizde Fransa'dan örnek alınmıştır. Dolayısıyla Fransa hem Orta Doğu'da ki buna en başta Suriye'de de dahil olmak üzere iyi ilişkilerimizi kurmakla yıllardır hükümlülük duyduğumuz bir ülke. Fakat Macron geldikten sonra bu değişti. Yani Macron Türkiye'yi ziyaret etmedi. Geçmişte şöyle biraz bakalım. Genel itibariyle Fransa Cumhurbaşkanları görevde bulundukları süre içerisinde en az iki sefer Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Ama Macron ilk kez resmi bir ziyarette burada.
2: O da NATO çerçevesinde.
1: Çerçevesinde. Ama bu arada Macron da bir sonraki dönem artık Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Son zirvesi. Ama bir taraftan da şey Eurofighter gibi ve savunma sanayi gibi konularda özellikle Macron ve Fransa Türkiye'nin yeni Avrupa savunma sistemi ve çatısı ya da şemsisi içerisinde yer almasını istiyor. Ama daha da önemlisi Macron Türkiye'nin yeni Avrupa'nın bu 150 milyar euroluk bütçeden bahsettik ya bu savunma ekosisteminde Türk şirketlerin de yer almasını istiyor. Nitekim Türk şirketlerinden yaklaşık 2000 tanesi şu anda Fransa'daki Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı içerisinde de akredite edilmiş durumda.
0: Bu arada Uçatakis de konuşuyor. Basın mensuplarına.
2: Evet. Duyabilsek iyi olurdu ama alırız birazdan haberleri. Editörlerimiz bize iletirler. Önemli.
0: Donald Trump'ın otelinin önünde de bir hareketlilik var. Motor ekipleri, önce ekipler sanırım bir hareketlenmiş. Birazdan da herhalde hareket edecek gibi ama
2: gerçi normalde 10.30 denmişti.
0: Biraz evet erken. Ama tabii ön hazırlık da olabilir.
2: Evet.
0: Bir hareketlilik olduğunu biliyoruz en azından.
2: Evet, Macron da kalmıştı. Evet. Bir de el ele tutuştu dediğin, şimdi aklıma gel, Rutte ile de bir el ele tutuştu değil mi? Bir poz vardı.
0: Ev sahibiyiz ikimiz de gibi bir şeydi sanki o. Evet.
1: Yani artık bu şuna delalet, Fransa-Türkiye ilişkileri artık bir normalleşmeye girecek. Yani eskisi gibi öyle sert bir üslupla zaten Macron da son 6 aydır özellikle bu savunma sanayi meselesiyle beraber ciddi bir ivme kazandırmaya çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen bir Le Monde'daydı ya bu haber, yanlış hatırlamıyorsam Le Monde olması lazım. Bir drone üretimi konusunda Savunma Bakanlığı'ndan rapor istemişler. Maliyetler ve yeni bir sistemin kurulumu çok uzun bir zaman alacak. Ve evet, Fransa Savunma Bakanlığı Türkiye'den bu temin edilebilir mi yoluna gidiyor. Ama bu arada şunu da unutmayalım. Bakın şimdi Amerika, Avrupa'da...
2: Bir Buse'ye gidelim mi
1: olur,
2: Çetin?
1: Olur, tabii, tabii.
2: Unutma lütfen. Bu
1: elbette.
2: Pahalılıktan bahsedeceğini biliyorum. Türkiye çünkü çok daha uygun üretiyor. O yüzden de tercih sebebi. Ama burayı unutma, devam edelim. Buse Gençtürk otelin olduğu yerde bir hareketlilik var.

0: onun detaylarını bize bir aktaracak. Seni dinleyelim Buse. Mitsotakis konuşuyor, oraya bir dönüyoruz önce, bir dinleyelim.
1: Bütün bu bölgede güçlendirecek bir şey. Geçen yıl Lahey'de bununla ilgili bir karar aldık. Savunma harcamalarını arttırmak üzere. Benim ülkem Yunanistan hali hazırda bu yıl itibariyle %3.5'lik hedefi gerçekleştirdi ve şu anda da 25 milyar euro modernizasyon programını gerçekleştiriyoruz ordumuz için. Ülkem jeopolitik zorlukların ortasında bir bölgede yer alıyor. Biz her zaman NATO harcamalarına karşı taahhütümüzü yerine getirdik. Şu anda da NATO konusunda savunma harcamalarında ilk 5 ülkede yer alıyoruz. Son olarak şunu belirteyim. Şu konuda iyimserim. İran ve ABD arasındaki çatışma umuyorum ki bitecek ve diplomasiye yerini bırakacak. Bu zorlu sorun umuyorum ki bitecek, çünkü bütün Avrupa'daki hükümetler için yaşam maliyeti önemli bir öncelik. Bu dönemde bitmesi değerli ve bunlar da özellikle petrol fiyatlarını etkileyecektir. NATO'da Türkiye'nin etkisi, ABD Başkanı Türkiye tarafından F-35'lerin alınmasına izin verecekmiş, yorumunuz. Ben bu konuda dün yapılan konuşmalarla ilgili, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmalarla ilgili yorum yapmayacağım. Bir ittifakın temel ilkelere dayanması gerekir ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanması gerekir. Ülkem hala bir savaş alanında yer alıyor. Bizim de karasal sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Yani bu NATO müttefiklerinin hepsinin hassasiyetleri değerlendirilmeli. Çünkü biz bir savunma ittifakıyız. Daha sonra bu konular iyi komşuluk ilişkilerinde ve işbirliği içerisinde çözülmeli.
2: Sorry, I can't hear you. Speak up a little bit.
0: Sizi duyamıyorum.
3: How did you find the Turkish summit in your neighbor country? How did you find the Turkish?
0: Türkiye'deki
2: I can't hear you. Sorry.
0: Zirveyi nasıl buldunuz? Duyamıyorum size.
2: What I can tell you, it's always.
0: Şunu söyleyebilirim. A pleasure. Her zaman burada olmak benim için bir memnuniyet. Ankara'yı ziyaret etmek benim için bir memnuniyet ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek de amacımız. Teşekkürler. Evet, Yunan Başbakan Mitsotakis'in yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi eğer hazırsa Buse Gençtürk'e bir döneceğiz. Çünkü Trump'ın kaldığı otelin etrafında hareketlilik var dedi. Buse, seni bir dinleyelim.
4: Ayşe Süberker az önce bu noktadan Kültür ve Turizm Bakanı'nın makam aracı çıktığını, bilgisini paylaşabilir sizlerle. Tabii hareketlilik var çünkü güvenlik önlemleri zaten en üst seviyedeydi. Ancak tabii birkaç dakikadır, aslında dakikalardır bu noktada güvenlik güçlerinin sayısı arttırıldı. Az önce Yunus polisleri bu alandan çıktı, bu noktadan çıktı. Helikopter sesleri duyuyoruz bir yandan. Havadan denetimler de sürdürülüyor. Trump'ın otelden ayrıldığına ilişkin henüz bir bilgi yok elimizde. Onu paylaşalım. Tabii zaman zaman Amerikan heyetine ait araçlar da bu noktadan ayrılıyor, çıkıyor. Kimi basın mensubunu taşıyor, kimi de çalışanları, bazen de büyükelçilik yetkilileri yine bu noktadan ayrılıyor Trump'ın kaldığı otelden. Burası evet hareketli. Trump'ın kaldığı otel an be an korunuyor. Hem Amerikan Gizli Servisi tarafından hem de Türkiye Emniyeti tarafından koordineli bir şekilde. Etrafta otelin çevresindeki binalarda özellikle keskin nişancılar var. Trump'ın güvenliğinin sağlanması için her türlü

0: Plan günler öncesinden yapıldı zaten ve NATO liderler zirvesi için yapılacağı alana Beştepe'ye doğru hareket edecek. Trump ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanacak. Sonrasında da sergi salonunda bulunan liderler zirvesinin yapılacağı alana geçecek liderler. Bugün Trump'ın programı da oldukça yoğun. Toplantının ardından ikili görüşmeleri olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme yapacak ve o görüşmenin ardından da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail, ABD ile İran arasındaki yaşananlar, savaş, bunların hepsi tabii gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bugün zirveden de bir bildiri çıkacak, kararlar alınacak. Türkiye açısından da bu alınacak kararlar oldukça önemli diyelim. Şu an için Trump'ın otelden ayrıldığına dair bir bilgi elimize ulaşmadı ama sıcak bir gelişme oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, Buse Gençtürk Trump nöbetini tutuyor. 10.30 civarında gelmesini bekliyoruz ama yavaş yavaş bir hareketlilik de başladı gibi. Şimdi biraz önce ekranlarınıza getirdik. Yunan Başbakanı Mitsotakis soruları yanıtladı böyle kısaca. Ama ben bir aktarayım, onun üzerine de bir konuşalım. İşte dedi ki yani bu savunma bütçesinin %3.5'unu biz sağladık şimdiye kadar. Yaklaşık 25 milyar euroluk modernizasyon programımız var. Ülkemiz jeopolitik zorlukların ortasında olan bir ülke dedi. Dolayısıyla kendimizi korumalıyız dedi. Amerika-İran çatışmasının en kısa zamanda süreceğine dair inancım var dedi. Bu konuda umutluyum dedi. Çünkü hepimizi çok kötü etkiliyor dedi. Evet, tabii ki o sorulması şart olan soru da soruldu. F-35'ler konusunda Türkiye'ye verilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz dedi. Yorum yapmayacağım dedi.
2: Diplomatik bir yanıt verdi.
1: Evet, ama dedi, tekrar dedi ki benim ülkem jeopolitik kırılmaların, tehditlerin olduğu bir yerde duruyor. Dolayısıyla müttefik ülkelerin hassasiyetleri de dinlenmelidir dedi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Türkiye'de olmak nasıl sizin için dedi. Aa dedi, ben ne zaman Türkiye'ye gelsem zaten çok mutlu oluyorum dedi.
2: Mitsotakis'in açıklamasını takip ederken aklıma şu geldi. Biz Türk medyası olarak, burada gazetecilik yapanlar olarak Yunan basınında Türk savunma sanayisi ürünlerine dair tepki, korku ya da analiz haberlerini çok sık görüyoruz.
1: Evet.
2: Aklıma
1: evet.
2: Direkt o geldi. F-35 sorusuna yanıt vermemesi de, çünkü Yunan iç kamuoyunda dediğimiz gibi Türk savunma sanayisinin ürünleri çok tartışılıyor.
1: F-35'ler fena bir sürpriz oldu herhalde.
2: Evet. Yani onun için Mitsotakis'in yanıt vermemesini çok normal, doğal karşıladım.
1: Normal, tabii. Vallahi. Ama bu arada Amerika'da Yunanistan'a F-35 verecek önümüzdeki yıllarda, teslimatı var yani.
3: Şimdi aradaki fark şu, eğer bir anlaşma sağlanırsa ve Trump Senato ikna ederse Türkiye'nin 5 tane F-35'i hemen hızlı bir şekilde verecek. Çünkü şu anda Türkiye'nin 5 F-35'i hangarlarda bekliyor.
1: Yatıyor.
3: Ama Yunanistan'ın alacakları ise 3 yıl sonra teslim edecek.
2: Uzun vadeli.
3: Şimdi 3 yıl arada bir fark, ciddi bir fark bu zaman dilimi. Bir taraftan da aslında Mitsotakis çok iyi staki oynadı. Yani iyi dans etti. Kelimelerle iyi oynadı, öyle söyleyeyim. Çünkü hem deplasmanda, yani burada Türkiye'de şimdi F-35'lerin Türkiye'ye verilmesini istemiyorum gibi bir cümle kuracak olursa, hem NATO'nun bu çatısında, evet, şemsiyesinde, hem de ev sahibi ülkeye meydan okurcasına bir ifadeyle herkesin huzurunu bozacaktı. Bunun farkında. Dolayısıyla Türkiye'yi gelip Türkiye'de huzursuz edecek kadar rahat davranmadığını görüyoruz ama bunu yaparken de iyi, hani halkın daha iyi anlayabilmesi için şey, iyi kıvırdı yani, iyi götürdü, iyi yönetti cümleleri.
1: Evet.
3: Ama tabii satır aralarında şunu da söylüyor, hani F-35 evet, yorum yapmayacağım ama herkesin de dinlenmesini istiyorum.
1: Hassasiyetlerimizin dinlenmesini gerekiyor istiyorum dedi.
3: Tam onların hassasiyetini de zaten defalarca her koşulda, her yerde söylüyor. Ama şu
2: yani şerimi koyacağım diyor.
3: Tabii ama şöyle bir şey var Aykut. Şimdi İsrail lobisi ya da Yahudi lobisi Amerika'da etkilidir. Yani etkili olmasının nedeni hem ekonomide etkilidirler hem siyaset üzerinde çok baskın bir rolleri var. Fakat aynı şeyi Rum lobisi için söylemek mümkün değil. Yani Rum lobisinin öyle hani Amerikan siyasetini yönetecek, Amerikan siyaseti üzerinde ekonomik bir güç oluşturacak bir durumda olmadığını söylemek lazım. Ermeniler için de bu söz konusu. Yani Ermeni lobisi de öyle Amerika'da siyaseti yönetecek.
1: O ikisi birleşiyor ama zaman zaman Türkiye'ye karşı.
3: Birleşseler bile ekonomik güç olmadığı için biliyorsun senatoda senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri kendilerine yapılan bağışa bakarlar. Ne kadar kendilerine bağış yapıldı, ne kadar kendilerine para geldi, imkan sağlandı buna bakarlar. Siz parayı verirsiniz senatörlere, konuşturursunuz. Bu herkesin bildiği bir şey. Lobiler zaten bunun için vardır Amerika'da. O yüzden her ikisinin o gücü zayıftır. Yani bir İsrail lobisi gibi değildir. Yani düşünün Trump bir şey söylüyor. 3 gün sonra İsrail bastırınca başka bir şeye dönüşebiliyor.
1: Ama hatırlarsın Mitsotakis bundan birkaç sene önce senatoda çok sert bir konuşma yapmıştı.
2: Evet.
1: Yani çok da tepki çekmişti. Yani bırak F-35'leri, F-16'ların dahi. Hatta F-35'lerin verilmesine için bir koşul da değil mi öne sürülmüştü. Hı-hı. Yani Yunanistan'la bir şeye girişmezsen ben sana F-35 vereceğim.
3: Yani Ayşe bu konuşmayı...
1: Şimdi bir de değil mi aslında biz şimdi F-35'in sıcaklığıyla konuşuyoruz ama acaba böyle... ön kondisyonlar, ön koşullar getirilebilir mi diye de bir an aklıma geldi geçmişteki tartışmalardan dolayı.
3: Ben öyle bir şeyin geleceğini düşünmüyorum. Onun da nedeni şu. Bir, Mitsotakis bu konuşmayı Washington'da yapabilir. Niye? Çünkü orada rahat. Her türlü güvencesi var. Sen bunu Atina'da yapamazsın. Bunu Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yapamazsın. Çünkü bunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir kısmı da rıza göstermez. Ama daha önemli bir tablo var önümüzde artık. Şimdi bu kadar herkesin Berlin sendromu yaşadığı bir Avrupa'da çok açık ve net söylüyorum. Türkiye'yi Avrupa yok sayamaz, yok göremez. Yani hiçbir ülkenin ordusu şu anda bir savunma hattı oluşturacak güce sahip değil. Dolayısıyla burada Türkiye'nin önemi daha da farklılaşıyor fakat... Türkiye'de çok analiz edilmeyen, çok konuşulmayan bir başka konu var ki bence bu hepsinden daha önemli. Amerika istediğimiz savunma sanayindeki her türlü bize yol açmak zorunda. Ya Türkiye Avrupa ile daha iyi ilişkiler sergileyecek ya da Amerika ile. Yani evet Amerika bugüne kadar Avrupa ile kurduğu ilişkilerden kaynaklı onların güvenlik paradigmalarına yön veriyordu ama Trump ve Amerikan aklı artık Avrupa'da zaman kaybetmek istemiyor. Veya Amerika
1: ama
3: bu
1: yani
3: kadar para harcarken...
1: Çünkü Avrupa'nın dibindeyiz.
3: Bizim şu anda Rusya'yla bir sorunumuz yok. Sorun olan Avrupa. Yani biz Putin'le bir sorun yaşamıyoruz. Dolayısıyla biz geldiğimiz nokta itibariyle Avrupa Birliği'nin kendi genel konsepti içerisinde bağlayıcı durumda da değiliz. Avrupa Birliği üyesi de değiliz. Ama şimdi şuna bakacak herkes. Bir... Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi aralarında bağlayıcı bir karar alabilirler mi? Alabilirler. Hı hı. Ama bu Türkiye'yi bağlamaz. Ama bir taraftan da Amerika Türkiye'yi sınırsız bir şekilde açık konuşmak gerekirse Avrupa'ya bağlamak ya da Avrupa'nın bir parçası haline gelmek ya da Avrupa'nın güvenlik şemsiyesini sağlayan ülke konumuna gelmesini istemez. Çünkü kendisi çekiliyor zaten. Kendisi çekilirken kendisine muhtaç olmasını istediği ya da kendisine ki Trump bunu sever telefon açıp bizi kurtar demesini beklediği ülkelerin işte Amerika gitti hadi Türkiye var artık Türkiye bu konuda bize her türlü desteği sağlar diyebileceği bir tablo da istemez. Dolayısıyla evet. Bunun olmaması için Trump Türkiye'ye askeri lojistik anlamda zaten bugün gelinen noktada bu katsa yaptırımlarının kalkması diğer bazı konularda esneklik sağlanmasının nedeni de tam anlamıyla budur. Amerika Türkiye'yi Avrupa ile iç içe geçmiş bir yapı olarak görmek istemiyor ama Türkiye'yi kendisiyle stratejik bir ortak olarak görmek istiyor.
1: Evet.
3: O yüzden bu olmayacak ama Avrupa'da bence önümüzdeki günlerde bu Avrupa Birliği'ne giriş süreci de dahil olmak üzere tam tersine Amerika'nın istemediği her şeyi hızlı bir şekilde gelişmesi ya da hızlı bir şekilde adımların atılması için bazı hamleler yapacaktır.
1: Evet. Şimdi.
3: Ya, o yüzden bence böyle hani Yunanistan'ın ya da yani. İsrail'in işte biz istemiyoruz vermeyin demeleri Amerika'nın mevcut şu anki stratejik büyüme ya da stratejik alan kontrolü politikalarına ters düşüyor.
1: Evet. Şimdi son 3 dakika içerisindeyiz. Program da ilerliyor. Bu arada Sayın Emine Erdoğan da liderlerin eşlerini değil mi Aykut
2: evet.
1: ağırlayacak.
2: Çankaya
1: öyle bir program da var.
2: Çankaya Köşkü'nde Çankaya Caddesi'nde basın mensubu arkadaşlarımız için resmi konut önünde çekim izni verilmiş. Çankaya Köşkü'nde bir program olacak. 36. NATO Liderler Zirvesi marjında lider eşleri bir programda bir araya gelecekler. Tabii burada NATO zirvesi, orada da bir eş diplomasi mi denir tam olarak?
3: Biraz daha public kullanılır? Diplomasi alanına giriyor, kamu diplomasi.
2: Tabii bu arada zirvenin şöyle de bir boyutu var. Şimdi 2004'te İstanbul'da yapılmıştı. Bu kez Ankara'da yapılıyor. Ankara'nın tanıtımı, Türkiye'nin başkentinin buradan tanıtılması anlamında da önemli katkıları sağlayacak bir zirve.
1: Şimdi bu arada aklıma geldi, liderlerin eşleri Meloni tek eşi yok. Bir de Sanchez eşini alamadı malum, onun da pasaportuna el konuldu. Dolayısıyla hani iki liderin en azından eşlerini o anlamda göremeyeceğiz.
3: Şunu merak ediyorum Ayşe, bugün hani Meloni Trump'la karşı karşıya geldiği zaman ne olacak?
1: Ya dün en son
3: bu işin bir de magazinsel boyutu var yani. Şimdi dün en sonu siyasi gelmiş diplomasi konuşuyoruz
1: arada.
3: Ama
1: yani dün Meloni en son geliyor, çok da hoştu bu arada.
2: Sayın güzel Cevdet, bir kıyafet tercih
1: Sayın Cevdet Zarif, evet Sayın Cevdet Yılmaz karşıladı. Yani belki de hani biraz geç gelmek istemiş olabilir, bilmiyorum.
3: Yani karşı karşıya mı gelmek istemedi ama her koşulda bugün bir araya gelecekler.
1: Tabii,
3: yani yüz yüze gelecekler.
1: Biz o görüşmeleri görebileceğiz mi liderlerin birbirleriyle?
2: Fotoğraf kareleri çok
1: hızlı. Fotoğraftan bahsetmiyorum ben, hani
2: görüntü de
1: görüntü olarak.
3: Meloni çok iyi sosyal medyayı kullanan biri. Dolayısıyla bu zirveden çıktıktan sonra illaki kendi sosyal medya hesabından bir şeyler söyleyecektir. Hı hı. Hatta ben şunu bekliyorum, işte ben oturuyordum, Trump geldi, hadi gel fotoğraf çekelim dedi. Bunun üzerine ben de fotoğraf çektim deyip.
2: Sert yanıt olur.
3: Ya ama işte İtalya'da şimdi seçimler var. Tabii. Ve Meloni oy kaybediyor ve bunu toparlaması lazım. Ve Meloni seçmen tabanı tabanı nezdinde ayakta tutan şey de sosyal medyası.
1: Evet. Pekala, bu dilimi de noktalıyoruz. Şimdilik ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ben sözü İstanbul'a bırakıyorum. Sonra devam edecek buradaki yayınlarımız.
4: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ayşe Süberker'e, Aykut Türe'yle ve Çetin Erçetin'e. Şimdi kısa bir ara.

Ve gün başlıyor, burada noktalıyoruz. Birazdan para günden başlayacak. Serap Belet sizlerle olacak. Yine sahadan bağlantılarla, Ankara'dan bağlantılarla tarihi zirveyi adım adım Habertürk ekranlarından takip edebilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: İyi günler, para gündeme hoş geldiniz. Elbette NATO zirvesiyle başlıyoruz. Elbette zirveye ilişkin son gelişmeleri alacağız. Çünkü bugün resmi olarak zirve başlıyor. Dün liderler birer birer geldiler. En çok tabii gözler Trump'ın üzerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte önemli açıklamaları oldu. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi düzenleniyor. Başkent çok yoğun, güvenlik üst seviyede ve liderler de Beştepe'ye geliyorlar. Zirve 11 itibariyle başlayacak. Dün eşlerle bir toplu fotoğraf verilmişti. Bugün tekrar bir NATO resmi aile fotoğrafının da verilmesini bekliyoruz. Önümüzdeki bir saat içinde yaklaşık olarak. Muhabir arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Buse Gençtürk, Emre Aytekin, Emre Karaca, Serkan Şimşek. Diğer taraftan liderler de Beştepe'ye ulaşıyorlar. Önce Buse Gençtürk'le başlayalım. Trump ne zaman çıkacak otelden, ne zaman varacak acaba? Buna ilişkin bir gelişme var mı orada Buse?
1: Serap Beret,

Burası hareketli. Güvenlik önlemleri zaten en üst seviyede günlerdir. Güvenlik güçleri bu noktada hem Trump'ın güvenliğini sağlamak için görev yapıyor. Hem de bir yandan da burası kırmızı alanlar arasında, ama dilerseniz kameralarınıza da ekranlarınıza da getirelim. Kameraman arkadaşım Hamza Canbolat sizlere o önlemleri gösteriyor. Dakikalar önce Yunus Polis

0: yayaların geçişine de izin verilmiyor. Bir yandan havadan denetimler yapılıyor helikopterlerle. O hareketliliği de biz takip edebiliyoruz. Bu noktadaki polis sayısı arttırıldı. Ya artık dakikalar içerisinde Trump'ın otelinden ayrılarak Beştepe, yani liderler zirvesinin yapılacağı noktaya gitmek üzere ayrılmasını bekliyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Tabii neden şu dakikalarda olmasını bekliyoruz? Çünkü Dorsey zirvesinin yapılacağı noktaya gitmek üzere ayrılmasını bekliyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Tabii neden şu dakikalarda olmasını bekliyoruz? Çünkü doorstep konuşmaları, yani ayaküstü konuşmalar da Trump'ın planlanan bir konuşması yoktu. Bu nedenle aslında beklentilerimiz 10-10.30 civarında otelinden ayrılması yönündeydi. Birazdan işte bu noktadan çıkıp önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte'nin liderleri karşılayacağı alana gidecek. O alanda el sıkıştıktan sonra kısa bir sohbetin ardından da Cumhurbaşkanlığındaki sergi salonunda, yani zirvenin yapılacağı o salona geçecek Trump. Zirvede önemli kararlar alınması bekleniyor. Tabi dış politika gündemi tamamen masaya yatırılacak. Önemli başlıklar olacak liderlerin gündeminde. 32 lider işte o başlıkları değerlendirecek, konuşmalar yapacaklar. Hangi mesajları verecekler tüm dünya tarafından merakla takip edilecek o mesajlar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir basın toplantısı düzenledi. O basın toplantısında F-35 konusu gündemdeydi. 5 adet F-35'in daha verilmesi için söz verdiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın ve Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de görüştüklerini ifade etti. Etmişti Cumhurbaşkanı ve bize verdiği müjdeyi burada tekrar verecektir ifadelerini kullandı. Kanun motoru konusunda liderler zirvesinde değerli dostumla tekrar görüşeceğiz de ifadelerini kullanmıştı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında bugün yapılacak o zirvede ve zirvenin ardından da Trump'ın yapacağı basın toplantısında başka bir F-35 kanla ilgili müjde verecek mi? Tabii bunların hepsi merak ediliyor ama bu noktada artık güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Trump'ın birazdan otelinden ayrılarak, bu noktadan ayrılarak artık Beştepe'ye geçmesi bekleniyor. Biz de sıcak bir gelişme oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, Buse Gençtürk, çok teşekkürler. Söğüt Özü'nde Trump'ın konakladığı otelde durum böyle. Şimdi Macron'un konakladığı otele gidelim. Macron her ziyaretinde, gittiği her yerde sabah koşusunu aksatmıyor. Bu sabah da görüntülendi yine Ankara'da, İran Caddesi'nde başladı koşuya. Seymenler Parkı'nda devam etti. Sonra otele geçti. Onun da Beştepe'ye doğru yola çıkması bekleniyor. Notları alalım Emre Aytekin'den.
2: Evet Serap Belet, siz de ifade ettiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron rutinini aksatmadı. Ankara'da da koşusunu yaptı. Sabah sporunu tamamladı. Yaklaşık bir saat Seymenler Parkı'nda koştu ve şu anda da otelinde, birazdan da buradan ayrılmasını bekliyoruz. Aslında burada tüm liderler çıktı diyebiliriz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Almanya Başbakanı Merz, İspanya Başbakanı Sanchez ve son olarak ise İtalya Başbakanı Meloni buradan ayrıldı, oteller bölgesinden ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Tabii Macron sabah sporunu yaptı dedik. Biraz bundan da bahsedelim. Sabah saat 8'de otelinin bulunduğu bölgeden çıktı Macron. Biz aslında Macron'u konvoyuyla bekliyorduk ve burada Ankara'da belirlenen 3 parkta, 3 noktada buraya giderek koşu yapmasını bekliyorduk. Ancak bizi de şaşırttı. Hemen şöyle sol tarafımdaki caddeden, yani otele çok yakın bir noktadan koşuya başlayarak heyetiyle birlikte burada koşusunu gerçekleştirdi. Burası İran Caddesi. Trafiğe de kapalı bir nokta. Buradaki koşusuna Macron devam etti ve hemen yukarıda yaklaşık 300-400 metre ileride sağda Seymenler Parkı var. Macron oraya girdi ve koşusuna orada devam etti. Yaklaşık bir saat sürdü Macron'un sabah sporu ve sporu tamamladıktan sonra da yine oteline geldi. Şu anda da otelinde hazırlıklarını sürdürüyor ve dakikalar sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un buradan ayrılıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçeceğini ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Şimdi tabii Beştepe'ye gidelim, liderlerin varış noktasına. Orada da Emre Karaca canlı yayınla karşımızda. Şu ana kadar kimler geldi?

0: oraya Emre? Kaçta başlayacak resmi program?
1: Terapide ilerleyen dakikalarda resmi program başlamasını bekliyoruz. Benim olduğum nokta doorstep noktası. Yani liderlerin bu önemli görüşmeye ve resmi karşılamaya geçmeden önce uğrak noktaları. Her lider gelmiyor bu noktaya. Bazı liderler tercih ediyor. Bazı liderler soru alıyor. Bazı liderler kısa bir beyanat verip geçiyor. Şimdi size fiziksel olarak da burayı göstereceğim. Şöyle göstereyim. İşte bu nokta doorstep olarak anılıyor. Yani bir kapı aralığı diye de söyleyebiliriz. Buradan geliyorlar ve şu noktadan çıkıyorlar. Burada tabii önemli demeçler de veriliyor ancak daha kısa bir konuşma gerçekleşiyor. Yani sorular da daha kısa oluyor, cevaplar da daha kısa oluyor. Az önce çok sayıda basın mensubu vardı. Ancak liderlerin teker teker bu alandan, doorstep alanından geçmesiyle birlikte o basın mensupları da bu alanı terk etmiş gibi gözüküyor. Peki bundan sonra bir lider bekliyor muyuz? Yani şu ana kadar Alman şansölyesi geldi. Benim görebildiğim İngiliz Birleşik Krallık Başbakanı Starmer geldi ki ben Starmer aslında soru sormayı niyetlenmiştim Türkiye Birleşik Krallık ilişkileri penceresinde. Ancak o soruyu yöneltmeme izin dahi vermeden gitti. Bilindiği gibi Starmer'ın görev süresi sona ermiş durumda olacak döndüğünde. Çünkü kendisi istifa etmek durumunda kalmıştı. Bunun biraz yüzünde mahcubiyetini de hissettik. Yani geldi çok kısa birkaç cümlelik bir cümle kurdu ve hemen ardından da gitti. Hiçbir şekilde soru almadı. Adeta bu şu anda bundan sonraki süreçte yani yarından itibaren sorumluluğu olmayan bir siyasetçi olarak herhalde önümüzdeki döneme dair bir beyan vermek istemedi. Ancak bir beklenti var. O beklentinin altını çizmem gerekiyor. Bugün günün ilerleyen saatlerinde yani bu aslında karşılama törenleri ve oturumlar bittikten sonra Türkiye ile İngiltere arasında yani Birleşik Krallık arasında bir defans yani savunma üzerine yapılacak bir anlaşma beklentisi var. Yani önümüzdeki döneme dair bir işbirliği fırsatı oluşturabilecek bir anlaşmanın metni bugün imzalanacak. Bu İngiliz medyasına çıktı. İlk Middle East Eye'a çıktı. Bizler de bunun takipçisiyiz. Bugün öğleden sonraki saat diliminde de oldukça hareketli geçecek. Şimdi doorstep noktası çok kolay girilebilen bir yer değil. Buraya da ayrıca bir akreditasyon gerekiyor. O yüzden sizlere en azından buradaki havayı solumanız için göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu noktada az önce tıklım tıklımdı burası. Çok zor şartlar altında aslında yayın yapmaya çalıştık ya da soru sormaya çalıştık. Ancak şu anda bir rahatlama var. Şimdi bu doorstep noktasından çıkıyorsunuz. Burası tabii akreditasyonla girilen bir yer. Şimdi ileride Milli Kütüphane var. Biz aslında yayınlarımızı ileriden yapıyoruz. Yani bizim setup kurduğumuz yerde tam olarak şu ileriki nokta oluyor. Normal şartlarda bu alana yani geçişimiz yasaktı. Tek bir istisna var. O da doorstep noktası. Hep karşı taraftan bu tarafa bakarak yayın yaptık. Şimdi bir de size bu tarafı da göstermek istedim. Yani perspektif değişimi oldu şu anda. Evet. Şu anda Milli Kütüphane'yi görüyorsunuz. Milli Kütüphane bizim yayınları yaptığımız alan. Dediğimiz gibi bundan sonra süreçte artık doorstep noktasında muhtemelen lider gelmeyecek. Gelirse de bizler buradan aktaracağız.
0: Peki Emre Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize orada arka plandaki çalışma alanlarını da aktardı canlı yayınla. Ayrıca eşler için de elbette NATO Liderler Zirvesi kapsamında program düzenleniyor. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Serkan Şimşek'ten öğrenelim bu programın ayrıntılarını.
2: Serap ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bugün aslında lider eşlerini kapsayan oldukça yoğun bir programa ev sahipliği yapacak. Program saat 11'de başlayacak. Arkamda bulunan Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak lider eşlerini Emine Erdoğan. Şimdi programın ayrıntılarını biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. 20'den fazla lider eşinin katılmasını bekliyoruz bu arada. Şu ana kadar herhangi bir giriş olmadı. Çünkü saat zaten oldukça erken. Saat 11'de başlayacak dediğim gibi program. Ve öğle saatlerine geçecek seviyede de sürmesini bekliyoruz. Program yuvarlak masa toplantısıyla başlayacak. Tabii ilk etapta arkamda bulunan kapıdan girdikten sonra tüm lider eşlerini tek tek kapıda karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Ardındansa program başlamış olacak ve bir yuvarlak masa toplantısıyla başlayacak bu program. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler ele alınacak. Buna ilişkin, bu risklere ilişkin farkındalığın artırılması ve bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesini Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan lider eşleriyle birlikte masaya yatıracak. Tabii lider eşlerine de sırasıyla konuşma sırası verilecek. Tüm lider eşleri bu konuda özellikle çocukların dijital ortamdaki risklerden nasıl korunabileceği noktasında bu tema üzerinde bir görüş görüş beyan edebilecek ve bu kapsamda da dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği, farkındalık, eğitim, dijital okuryazarlık gibi konularda bu yuvarlak masada lider eşleri değerlendirmelerde bulunacak. Ardından yine Çankaya Köşkü'nde program noktasında bir öğle yemeği verilecek. Öğle yemeğinde buluşacağı lider eşlerine

0: Türk mutfağı lezzetlerini tattıracak Emin Erdoğan ve misafirlere geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu da gösterecek. Tabii burada şu parantezi de açalım. Bu koleksiyon genellikle Türk kültürünün, Türk tarihi ve kültürel motifinin, dokusunun gösterildiği bir koleksiyon, bir sergi halinde olacak. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak. Toparlayalım. Yaklaşık 20 lider eşinin bu noktaya gelmesini, 20'den fazla lider eşinin bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Program saat 11'de başlayacak. Biz de Çankaya Köşkü'nün önünden ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.
1: Serkan Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. Lider eşlerinin katılacağı programda böyle. Başkent'e gidelim şimdi, Beştepe'ye. Orada resmi program bekleniyor. Yapılacak açıklamalar, verilecek mesajlarda gözler. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör karşımızda. Konuğu var yanında da. Söz sizde Nasuhi.
2: Teşekkür ediyorum Serap. Ankara'da NATO 2026 zirvesi tüm hızıyla sürüyor. İkinci gündeyiz. Bu sabah itibarıyla liderlerin çıkışları, otellerinden bulunan alana gelişleri, buralardaki verdikleri kısa mesajlar, bütün bunlar konuşuluyor bir yandan ama biz tabii ki bugün ortaya çıkacak bildirge, dün yaşanan gelişmeler üzerinden bu Transatlantik İttifakı'nın, NATO İttifakı'nın geleceği, o geleceğin Türkiye'yi ne kadar etkileyeceği ile ilgili konuşmaya başlayalım bugün içinde. Çok değerli bir konuğum var. Faik Tanrıkulu Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Evet, şimdi işin böyle hafifçe magazinel tarafları genelde akademiyi çok ilgilendirmez ama yani çok ciddi de bir hareketlilik var. Yani herkesin her hareketinden, bir cümlesinden, çıkışta gülümseyip gülümsemediğinden, aracından, çıkış tarzından, bulunduğu alana kadar her konuda bir şeyler söylüyoruz ama biz biraz geleceğe bakalım. Geleceğe. Bu ittifakın geleceğine, dünden itibaren ortaya çıkan mesajlara ve bugün ortaya çıkması muhtemel mesajlara. Buyurun hocam.
3: Evet, esasında bu Ankara zirvesi bir yönüyle de NATO'nun geleceği, yani ölümü, canlanacak, yeniden dirilecek mi, dirilmeyecek mi? Yani 3.0 kavramları, evet, böyle afili sözler, işte 360 derece güvenlik sözü var ve fabrika ayarlarına dönmekten bahsediliyor. Ancak dünkü Trump'ın açıklamaları açıkçası aslında fabrika ayarlarına dönmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o fabrika ayarları 1.0 dediğimiz, yani Sovyet tehdidi sonra Amerika'ya verdiği o güvenlik şemsiyesini devam edip etmeyeceği artık bir yönüyle aslında Trump'ın açıklamalarıyla hali hazırda o zihinsel kopuşun devam edeceği muhtemel. O ki o zihinsel dönüşümle beraber bu zirvenin heyecanına da bence ket vurduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
3: Yani Rutte'nin açıklamaları neydi? Özellikle şunu vurguluyordu. Evet, biz artık bu mali taahhütleri tamamladık. 2035'te de tamamlayacağız. Amerika ve Avrupa eşit dedi. Bir gün önceki basın...
2: Büyük gayretler var dedi.
3: Büyük gayretler var dedi. Bu fark kapanıyor dedi. Aslında bir yönüyle şunun işaretini vermeye çalıştı. Ya biz Trump, evet sen bunu istedin, biz bunları yerine getirdik. Dolayısıyla biz de artık pamuk eller cebe demeye başladığını söyledi. Ancak Trump hala da açıkçası taahhütlerini yerine getirmiş olmasına rağmen hala da Avrupa ile ilgili olarak önceliğini bir yönüyle bitirmiş gözüküyor. İran konusundaki işte sitemi, Grönland, ama bilhassa İran vurgusu bence çok önemliydi. Hatta İngiltere çok ağır ithamlarda bulundu. Savaş bittikten sonra işte bize hediye verir gibi, yardıma ihtiyacınız var mı gibi. Ve bu aslında sadece Trump'ın söylemleri de değil. Yani Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde de Trump bunu aslında doğrudan resmi belgelerle bunu bir yönüyle gelecek yıllardaki Amerika'nın dış politikasındaki odak noktasını belirliyor. Ve o da artık Asya Pasifik, yani güçlenen, yükselen Çin'e karşı bütün gelecek yıllardaki dış politika mevzisini, yani Avrupa artık Amerika Birleşik Devletleri için öncelik değil. Dolayısıyla bu zirvede acaba Trump bunu yeniden o eski ruhu getirebilir mi diye açıkçası bir kafamda soru işareti vardı. Ama dünkü basın açıklamasıyla beraber biraz bu Ankara ruhu yeniden 360 fabrika ayarlarıyla ilgili olarak bir yönüyle ölü doğdu diyebiliriz.
2: Peki şöyle bakabilir miyiz bir tarafıyla da? Yani Rutte'nin konuşmasında söylediğiniz gibi biraz daha Kanada'yı da öne çıkararak Avrupa ülkelerinin de istenen

0: rakamlara doğru yaklaştığını, büyük gayretleri olduğu söylendi. Orada çok öyle Avrupa'ya müzahil bir şey yoktu, eleştiri yoktu. Daha ılımlı bir metindi. Ama Trump daha Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte o basın toplantısına oturduğu anda özellikle üç ülkeyi, İngiltere'yi söylediniz, Almanya ve Fransa'yı da çok sert biçimde eleştirdi. Test ettim dedi bunları. Hani başka bir deyimle belki sınıfta kaldıklarını söyledi. Şimdi acaba bu aynı zamanda bugünkü müzakerelere dair, bugünkü konuşmalara dair, aslında dün geceden itibaren devam eden hikayeye dair bir böyle bir pazarlık unsuru mudur? Bir hizaya getirme operasyonu mudur? Yani biraz iyi polis kötü polis diyeceğim ya da benzeri bir yaklaşım olabilir mi?
1: Ben açıkçası bana göre bundan sonra Trump nezdinde veya da Amerika nezdinde NATO ile ilişkiler ağır aksatsak ilerleyecek.
0: Evet.
1: Şimdi ben sadece söylemlerden ibaret değerlendirmiyorum. Bakın şimdi Avrupa Merkez Komutanlığı komutanını Amerika geri çekti. Aynı zamanda Almanya'dan 5000 askerini, keza bazı komutanlıkları farklı bölgelere aktarıldı. Hatta Yunanistan Genelkurmay Başkanı bir ifadesi var. Tam da bugün aslında Yunanistan Başbakanı bir nevi skandal bir ifadede işte açık bir tehditten bahsediyor. Yani böyle bir zirvede böyle bir açıklama yapıyor olmak da gerçekten büyük bir garabet. Dolayısıyla söylemin dışında da adım adım Amerika Birleşik Devletleri o zihinsel dönüşümle ilgili olarak yani NATO'ya nasıl bir gelecek perspektif çizdiğine yönelik somut adımlar yapıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bugünkü zirvede de veya en azından dünkü açıklamaları da aslında bundan sonra da adım adım NATO ile verdiği desteği ağır aksat ve önceliği değil. Aslında bir yönüyle de baktığınızda dünyadaki bakın ilginç rakamlar vereyim size. 2014 yılında dünyadaki ekonomik pastadan alınan oranlara bakıyorsunuz. Avrupa yerinde sayıyor. Çin iki kat artıyor. Yani 14 katrilyon dolardı Avrupa'nın toplam ekonomi oluşturduğu. Amerika iki kata yakın artırdı. Çin aynı şekilde. Avrupa yerinde sayıyor.
0: Evet.
1: Ve bakın ilk 500 şirket arasında 90'lı yıllardaki büyük şirketlerin menşesine baktığınızda ağırlıklı olarak Batı şirketleri. Şu an Amerika ve Çin. Aslında bu sürpriz değil. 2000'li yılların başında ben tartışmaları hatırlıyorum. Yani Çin'in nasıl yükselen bir güç olacağı, nasıl rekabet edilmesi gerektiği yönünde. Kısmen Avrupa'da bazı adımlar atıldı. Hatta mesela en basit örnek vereyim. Ben kendim de Viyana Üniversitesi'nde okuduğum için biliyorum. 5 yıldır üniversite süresi. Bunu 3 yıla düşürdüler. Düşürme çünkü genç nüfus
0: azalıyor.
1: Dolayısıyla bir an önce iş piyasasına ve onda da bu bakalöreat dediğimiz sistem esasında Çin'le ve Amerika'yla rekabet edebilme becerisini geliştirmeyle ilgiliydi. Yani ama bunlar çok hafif ve deyim yerindeyse merhem bile değil.
0: Peki.
1: Bu büyük bir şey içerisinde. Bir çarpıcı örnek daha
0: lütfen,
1: vereyim.
0: Evet.
1: Van der Leyen'in The Economist'teki yazdığı makalede de şu ifadeyi kullanıyor. 15 şirketin %7'si yani neredeyse yarısı Çinli şirket. Savunma sanayi şirketlerinden.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? Avrupa neredeyse artık mevzisini, rekabet, teknoloji üstünlüğünü, bütün elementleri kaybetmeye yüz tutmuş. Ve daha da tehlikesi içeride bir iç siyaset rüzgarı var. Aşırı sağ
0: farklı bir yerde esiyor,
1: var.
0: Evet.
1: Esiyor.
0: Hocam peki bugün gelirken de baktım mesela biraz daha güncele değil de soğukkanlı biçimde geleceğe bakan merkezde de ne söyleniyor diyor. Onlar biraz tabii daha zirvenin bitmesini bekliyor ama erken bazı yazılarda gördüm. Mesela Avrupa'nın bunu yani Amerika'nın onları bu anlamda itip kalkmasını bir fırsat olarak da kullanabileceğini düşünenler var. Sadece savunma sanayinde değil kendi geleceklerinde, perspektiflerinde ama aynı zamanda da bir Avrupa savunmasında veya savunma gücünde. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Çünkü az önce tarif ettiğiniz makas epeyce açılmış görünüyor.
1: Kesinlikle. Bakın aslında bu adım sadece NATO'nun kuruluşuyla beraber başlamadı. Yani şöyle aslında Avrupa Birliği kuruluş aşamasında şunlar tartışılıyordu. Evet işte fonksiyonalizm yani ülkelerin adım adım yetkilerini uluslararası bir yetkiye devretmesi ve bununla beraber Avrupa Savunma Topluluğu oluşturulması vardı.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla Avrupa Birliği aslında bir yönüyle de o savunma aksını ölü oluşturdu ve bu hamle başarısız oldu. Yani o yıllarda bunu ilerletemediler ve dolayısıyla

0: Dolayısıyla Amerika da bunu bir fırsat o dönemde görerek aslında Varşova Paktı'na karşı NATO Paktı'nı kurmuş oldu. Dolayısıyla şimdi günümüze gelecek olursak, hatta benim doktora çalışmam da Viyana Üniversitesi'nde savundum. Rusya'nın tehdidi ve enerji bağımlılığı üzerine. Hatta Avusturyalı hocalara tezimi savunurken şunu iddia etmiştim. Dedim ki bakın, Rus tehdidi er veya geç Avrupa'nın dibinde ve biz gerek enerji konusunda olsun gerekse ticari olarak bu tehdit karşısında Türkiye ile yakınlaşmak durumundasınız diye. Onlar da şöyle, işte bir Avusturyalı bir Türk bakışı var. Ya işte biz Türklere neden hani şey yapalım, biz zaten güçlüyüz.
1: Güçlüyüz, abi, evet.
0: Güçlüyüz gibi. Ve bu bahsettiğim 2008'de hatırlanacağı üzere Rusya Ukrayna'nın gazını kesmişti. Yani aslında ilk bir yüzleşme değil, yani bugün Rusya ile Batı'nın yüzleşmesi. 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Adım adım hiçbir çözüm. Birinci Minsk görüşmeleri, ikinci Minsk görüşmeleri, yani sürekli görüşmeler ama en neticede hiçbir sonuç elde edemedi.
1: Sonra 2022'ye geldik.
0: 2020'ye geldi. Dedi ki ya Rus tehdidi varmış. Günaydın derler insana yani.
1: Peki bu şeyde yine toplantıda, yine Rutte'nin toplantısına baktığımızda, yani Ruslara yönelik bir tehdit metni ya da bir ifadesi bulunabilecek diye bir beklenti oluştu. Ama Trump'a baktığımızda, işte ben 8 savaş 9 savaş bitiriyorum, sürekli sayılar değişiyor ama savaşları bitiren bir lider olarak kendisini yansıtıyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirirken diyeceğim ama arkadaşlarımızın bir bağlantısı var herhalde. Buse Genç Türkiye, dönüyor muyuz arkadaşlar?
2: Evet, şu anda önce araçlar çıkıyor. İki jammer aracı daha çıktı. Trump'ın kaldığı otelden makam araçlarını da görmeyi bekliyoruz. Önce araçlar ayrıldı. Yunus polisler en öndeydi ve bütün güvenlik önlemleri alındı. Yol kapatıldı. ABD Başkanı Trump'ın bu noktadan birazdan aracını görmeyi bekliyoruz. Tabii önce araçlar önce geçiyor. Konvoyu oldukça geniş. Yine ambulans görmek mümkün konvoyda. Birazdan da işte o makam araçlarını görmeyi bekliyoruz. Trump NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dün akşam saat 11 civarında bu noktaya gelmişti ve istirahat etti. Gece 11'den bu yana otelde konakladı. Bugün NATO Liderler Zirvesi'nde o toplantıya katılacak ve ardından da bir basın toplantısı yapacak. Özel harekat, keskin nişancılar, güvenlik güçleri bu noktada ABD Başkanı'nın güvenliğini sağlıyor. Amerikan Gizli Servisi ile beraber Türk polisi işte bu tüm güvenlik önlemlerini aldığına ifade edelim. Geniş bir konvoy, makam aracı görmedik ama önce araçların çıkışı olduğunu ifade edebiliriz. Birazdan peki başka geçecek var mı araç, ona bakıyorum bir yandan da. O giriş şu an biz çünkü otelin çevresinde bulunuyoruz. Yakın noktaya alınmadığımız için, güvenlik noktaları oluşturulduğu için de sanıyorum bir makam aracı çıkmadı. Önce araçlar çıktı. Otelin arkasından mı sağlanacak? Dün otelin arka tarafından geçmişti. Arka noktasından çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Tabii bu noktada önce araçlar konvoyun en önünde yer aldığı için artık birazdan Trump Beştepe'deki alana, yani zirvenin yapılacağı noktaya doğru geçecek. Normalde makam araçları konvoyun en ortasında yer alıyor. Bu makam araçlarını da görmediğimiz için muhtemelen artık zannediyorum ki Trump otelden ayrıldı. Arka kapıdan, yani büyükelçinin olduğu noktadan geçişinin sağlandığını düşünüyorum. Çünkü konvoyun da bulunan bütün araçlar ayrıldı. Makam aracını görmedik dediğim gibi. Arka kapıdan çıktı olarak değerlendirebiliriz. Trump artık yaklaşık 5 dakika içerisinde de Beştepe'de NATO Liderler Zirvesi'nde karşılamanın yapılacağı alanda bulunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanacak, tokalaşacaklar. O noktadaki kısa bir sohbetin ardından da aile fotoğrafı çekilecek ve NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da görüşecek. Trump son olarak bir basın toplantısı düzenleyecek ve Ankara'dan ayrılarak Washington

0: Buna dönmek üzere yola çıkacak.
1: Buse Gençtürk aktardı. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu ve Haberci Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de burada. Ben de aranıza katıldım.
2: Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Hoş geldin. Teşekkürler. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump dakikalar sonra gelecek. Vereceği mesajları da konuşacağız, göreceğiz. Bilmiyorum siz nerede kaldınız ama ne bekliyoruz?
2: Ben nerede kaldık hemen söyleyeyim. Ben hocamla Avrupa'nın geleceğini konuşuyordum. Yani dünkü ortaya çıkan mesajların aslında hani Avrupa'nın geleceği esen pek de parlak bir ışık bize vermediğini söylüyordu hocam. Yani Trump'ın özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'yı eleştirmesi. Ben de peki Almanya ya da Avrupa kendisine yeni bir gelecek oluşturabilir mi demiştim. Ondan sonrasında bağlantımız oldu ve sen geldin. Evet.
1: Bir önemli çıktısı hakikaten Avrupa'nın bundan sonraki süreçte atacağı adımlar olacak. Ne bekliyorsunuz hocam? Sizce oluşturabilir mi? Bir de burada mesela Rutte ile bir görüşmesi olduğunda akşam yemeğinde şöyle bir istikamet çizercesine eliyle bir yeri işaret ediyordu Amerikan Başkanı ve Beyaz Saray onu işte babacık notlarıyla paylaştı. Burada Avrupalı liderlere ne mesaj vermesini bekliyorsunuz?
3: Şimdi aslında bununla ilgili olarak emareleri daha önce de vermişti. Dünkü basın açıklaması da az önce konuşmuştuk. O zihinsel dönüşüm hali hazırda koptuğunu düşünüyorum. Yani bundan sonra o kolay kolay tamir edilebilecek bir noktada değil. Peki soru şu, Avrupa gerçekten Amerika'dan bağımsız kendi ekosistemini, savunma ekosistemini kurabilir mi? Şimdi en aktif olarak bu süreçten sonra SEV programını açıkladılar. Yani SEV programı ne? İşte savunma sanayi alanında kredilendirme, savunma sanayi şirketlerinin desteklenmesi. Ama bunda da grup şey içerisinde, üyeler içerisinde ayrışma söz konusu. Yani Avrupa Birliği'nin biraz sorunu da o. Her ülkenin bireysel ülke nezdindeki çıkar odakları farklı oldukları için ortak karar verme mekanizması çok ağır. Yani 21. yüzyıl artık zamanın ve dış politikanın çok hızlı hareket edilmesi gereken bir hız çağı. Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği dış politikada bir karar mekanizmasını vermesi ayrı bir mesele ve bunu yürütüyor, komisyon nezdinde yürütüyor oluyor olması ayrı bir, gerçekten bir iş yükü. Dolayısıyla hatta şu an Avrupa toplumları içerisinde de bu tartışılıyor. Yani artık Avrupa Birliği bir bürokrasi, bürokrat merkezi olmaya başladı. Yani iş üreten değil, daha çok ağır diplomasi, ağır bürokrasinin olduğu bir noktaya gitmiş oldu. Yani ve bahsettiğim artık rakip diyebileceğiniz ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve farklı ülkeler bu zamanı ve bürokrasi aşamasını çok hızlı kullanarak gerçekten teknoloji. Mesela bakın en bariz örnek yapay zeka ile ilgili, özellikle drone ile ilgili. Ben mesela onu incelemiştim. Yani şu an mesela dünyada üretilen drone firmalarında Avrupalı şirketler neredeyse yok denecek kadar. Kim var? Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye. Niye biliyor musunuz? Yıllarca mevzuatı tartışıyorlar. İşte İHA'lar, SİHA'lar, işte insan haklarına aykırı mı, Avrupa Birliği veya da diğer ülkeler, işte kişisel koruma, KVK dediğimiz mevzuata uygun mu? Dolayısıyla yıllarca bunu tartışarak bu teknolojide nasıl geri kaldıklarını aleni bir şekilde görmüş oldular.
1: Bunu aşabilir mi Avrupa Birliği? Bu Avrupa Birliği için pek çok alanda büyük bir problem ya.
3: Evet, tabii bunu aşması hali hazırda bu süreç yönetimini bir yönüyle hızlandırma mekanizması oluşturmadan bir hayli zor. Bir de tabii ki şu var, yani Rusya'nın ülkeler nezdinde yaptığı gerçekten çalışmalar, aşırı sağ partilerin mesela Putin'le olan ilişkisi, verdiği kredi, mesela Fransa'da Le Pen'le ilgili olarak, bunlar sır bilgiler değil. Yani artık Avrupa, Alman medyasında da çıkan aşırı sağ partisine yaptığı maddi destekler. Diğer taraftan da Putin aslında birebir ülke nezdinde çalışarak bir yönüyle de Avrupa'daki o dizayn veya da o birlik olma aşamasında da etkisi olmadığını yok sayamayız açıkçası.
1: Notlar aldınız, gördüm.
2: Ben biraz Katsa ile ilgili bir şeyler aktarmak istiyorum ama oraya, buradan oraya geçer mi senin sorularında?
1: Yavaş yavaş Katsa'ya geçelim. Hatta o konuda mesela Amerikalı senatörler de geldiler. Hakan Fidan'la görüştüler. Oradan çıkan bazı başlıklar var. Onları da sonra açarız belki.
2: Evet.
1: Katsa ile ilgili artık bundan sonra herhalde Katsa kısmının tamamlandığını, katı yaptırımların kalkacağını söylemek mümkün. F-35'te

0: aynı şeyi söyleyemiyoruz gibi duruyor şimdilik.
1: Ya şöyle bir şey var tabii, o şimdi bunlar bize böyle, bizim yasaklarımız var, bize F-35'ler teslim edilmiyor diyor, konuşuyor ve doğru, ama bunların hangisi çatı, hangisi daha alt başlık, onu tam olarak konuşmadığım için aslında ana çatı katsa. Yani burada şöyle bir şey var. Alınan siyasi karar elbette başkana ait ama uygulama anlamında bu işin hukuki dayanağı katsa yasaları. Oradaki 231. madde özellikle esas Rus savunma sektörüyle özel önemli işbirliği yapan devlet ya da kuruluşlar. Bu şirketler de olabilir.
2: Biraz yorumlanabilir bir ifade evet, de
1: o var. O tarafı da var orada, ama evet. Tabii şimdi S-400'ü aldığınızda artık pek o yoruma ihtiyaç duyan bir şey olmuyor. Dolayısıyla 2020'de bu geldi. Şimdi dün söylenince hemen gözler bunun ne kadar sürede gerçekleşebileceğine baktı. Oradan F-35'e geleceğim. Başkanım, belli konularda bir takım geçici muafiyetler oluşturması mümkün bu alanlarda. Ancak kalıcı sonuçla ilgili hikaye başka. Başkan bu konuda yani mektup deniliyor, rapor deniliyor ama tam olarak aslında sertifikasyon dediğimiz bir şey. Bunu kongreye yazması gerekiyor. Aslında bir anlamda kefil olacak. Yani diyecek ki bundan sonra bunlar olmayacak. Bu mevcut olan S-400'ler şu şekilde bir uygulamayla devre dışı kalacak. Evet. Üçüncü ülke işte sistemini durdurmak vesaire gibi. Kongre buna ikna olacak ama başkanlar bunu gönderdiği anda zaten o çerçeve ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla o çalışma senin söylediğin gibi sene başlamış durumda. Bu kalktıktan sonra aslında Türkiye'nin F-35'lerle ilgili o programa yeniden dahil olmasının da önü daha rahat açılacak. Aksi takdirde hani burada siz büyük bir yaptırım duruyor ama bir taraftan da F-35'lerin önünü özel olarak açalım. Bu öyle çok kolay bir iş değil. Fazla tartışma da olabilir. Bir de dün Sena hocam da takip etmiştir sen de. Yani bir anda ortalık ayağa kalktı. Yani Yunan lobisi, Musevi lobisi vesaire hepsi birlikte. Ne kadar
2: Netanyahu kanal kanal dolaşıp hala da vazgeçirme ümidiyle çabalayacağını bir yöneyle ima etmiş oldu.
1: Ya kapısını çalabilecekleri ne kadar senatör varsa zile basıyorlar şu anda o şekliyle. Şu anki mevcut durum bu. Eğer katsa kalkarsa F-35'lerle ilgili mesafe alabilmek, üstelik Türkiye'nin yeni programlara dahil edilmesinin de önü açılmış oldu.
0: Mesela bugün buradan çıktıktan sonra Axios'un haberi bu. Savaş Bakanı, Savunma Bakanı Pete Hegseth İsrail'e gidecek. Hem F-35 konusunu hem de İran Savaşı konusunu konuşacak diye haberler geçmeye başladı. Yani oraya, burada ne çıkacak da oraya ne diyecek acaba? Yoksa daha büyük bir, yani buradan alınan daha büyük bir çıktı da o ne için mi gidiyor olabilir?
1: Aslında bunlar şu anki haline baktığımızda yani katsanın değil mi hocam, kaldırılması bile tek başına çok büyük bir çıktı.
2: Ya şimdi biz de işte günlerde burada yayın yapıyoruz. Acaba F-35 mi ama ikisi bir arada oluyor olması bilmem benim için sürpriz oldu.
0: Yani katsa ve F-35.
2: Evet. İkisinin de bir anda gerçekten hani sürpriz.
0: Hocam izninizle sizinle devam edeceğiz ama Emine Erdoğan lider eşlerini ağırlıyor. Şimdi Serkan Şimşek hazır. Hızlı bir dönelim. Serkan notlarını alalım.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan lider eşlerini ağırlayacak. Oldukça yoğun bir programı var aslında lider eşlerinin bugün gün içinde. Az sonra da Çankaya Köşkü'nün önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın aracı giriş yapacak. Şu an ekranlarınızda öncü polis araçlarının gelişini görüyorsunuz. Saniyeler sonra Emine Erdoğan'ın aracının da bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Tabii bugünkü program yoğun demiştik. Yuvarlak masa toplantısıyla başlayacak bu program. Lider eşleri içinden yaklaşık 20'den fazla lider eşinin de bu noktaya gelmesini bekliyoruz gün içinde. Saat 11'de başlayacak. Yaklaşık yarım saat var. Bu anlamda Emine Erdoğan'ın ardından aslında peş peşe lider eşlerinin de bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Emine Erdoğan tüm lider eşlerini kapıda tek tek karşılayacak program için ve bir yuvarlak masa toplantısıyla başlayacak bu program. Toplantıda çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması ve bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, müttefik ülkelerdeki iyi uygulamalarında paylaşılması amaçlanıyor. Yani genel olarak aslında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı NATO ittifakında bulunan müttefik ülkelerin nasıl kendi ülkelerinde nasıl tedbirler alabileceği, nasıl yeni tedbirlerin geliştirilebileceği ifade edildi. Tabii lider eşlerinin sırasıyla da konuşma yapmasını da bekliyoruz bu programda. Bizler de gün boyunca bu noktada programa ilişkin ayrıntıları aktaracağız.
0: Serkan Şimşek aktardı, ekranlarınıza getirdik. Doçent Doktor Faik Tarkulu hocam, tam bu katsa F-35 konularında değerlendirme yapıyordunuz. Buyurun lütfen, kaldığınız yerden devam ediniz.
2: Evet. Ya bu katsa yaptırımları bence normal, bundan sonraki işbirliğinin dışında da ciddi

0: bir manada bir psikoloji bir eşik. Yani Türk-Amerika ilişkilerinde yıllarca dondurulmuş, haksız bir şekilde ve Türkiye'nin bu noktaya geliyor oluyor olması durduk yere de gelmedi. S-400 meselesi ki Obama bunun itirafında yaptı. Yani siz müttefik dediğiniz ülkeye hava savunma Patriot füzelerini vermezseniz doğal olarak Türkiye iradesini kullanır Rusya'dan yana. Ve bakın nükleer santralle ilgili olarak da benzer süreçler yaşadık. Yani Türkiye bu batıyla yüzleşmesi, sınaması ilklerden biri değil. Fransızlarla görüştük, Japonlarla görüştük. Hep ayak direttiler. En nihayetinde Türkiye Rusya'yla böyle bir adım attı. Yani bunların hiçbiri böyle bugünden yana gelmedi. Bir de tabii ki o zamanın ruhu çok önemlidir. Yani siyasi tarihte. 15 Temmuz süreci yaşanmış, Batı bambaşka bir noktada, Türkiye karşıtı ve hatta darbe teşebbüsünde bulunanlara sığınma hakkı vermiş. Dolayısıyla Türkiye sıradan bir ülke değildi, tercih yapmak durumundaydı. Ki 15 Temmuz'da da o hava savunma sistemlerinin ne kadar bizim için tarihi bir öneme sahip olduğunu görmüş olduk.
1: Buradan sonra Hexet'in İsrail'e gideceğini söyledik. Dün akşam İran'a dönükte saldırılarını gördük Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hatta kararı karşılıklı burada
2: saldırı
1: vermişler.
2: Oldu hatta, evet.
1: Yani bu NATO toplantısında nasıl ele alınır?
2: Şöyle söyleyeyim Sena. Yani NATO toplantılarında genelde şöyle bir durum var. Mesela Gazze konusu aslında yeni bir konu değil. Daha önceki zirvelerde de maalesef oradaki katliam devam ediyordu. İran konusunda da aslında gerilim devam ediyordu ama genel olarak zirvenin resmi gündeminde pek fazla yer almadı. Yani liderler kendi aralarındaki tedirginlikleri vesaire de ifade etmişti ama bu kez durum farklı. Şimdi burada bu kez durum farklı kılan iki şey var. Bir tanesi...
1: Macron çıkış yapıyor, Emre Aytekin bizi bekliyor.
2: Evet, ona bakalım.
3: Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu anda kaldığı otelden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Tabii bugün Macron sabah sporunda aksatmadı yurt dışı ziyaretlerinde. Ankara'da Seymenler Parkı'nda bir koşu gerçekleştirildi. Saatler 8'i gösterdiğinde Macron oteline çıkan bir caddeye çıktı. Ekibiyle birlikte, heyetiyle birlikte burada koşusuna başladı ve ilerideki Seymenler Parkı'na gitti. Orada da koşusunu tamamladı. Az önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konvoyu, makam aracı otelden ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.
1: Aytekin, aktar. Ekranlarınıza getirdik. Bugün sabahtan bu yana bu arada Macron'u konuşuyoruz. Birazdan
2: bakarız.
1: Seymenler Parkı'nda koşmuş adam.
2: Evet.
1: Nasıl
2: gün görsünüz? Yok, estağfurullah. Şimdi Gazze ve İran meselesinin gündeme gelip gelmeyeceği konusu elbette önemli. Ama şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri bu işi belli bir hatta tutarak konuşmayı tercih ediyor. Ya yani diyor ki işte ben Gazze ile ilgili söyledim kardeşim, zaten orayı inşa edelim. Sonra herkesi bir araya getirdim. Hani Türkiye'nin de içinde olduğu bir zirve yapıldı. Sonra Gazze'ye yönelik bir takım adımlar atıldı vesaire. Amerikan tarafı bunları çok yeterli bulmuyor. Doğrudur. Ama diğer yandan da son birkaç aya kadar da İsrail politikalarına çok açık bir muhalefette bulunmamıştı. Ama 28 Şubat saldırı, İran'ın tavrı, Amerika'nın, hani İran kazanamasa bile Amerika'nın da kazanamayışı, İran'ın yenilmemesi vesaire. Bugün bu zirveye aslında Avrupalıların yerinde olsam, bunu da bir gündeme getiririm burada. Yani çok çabuk kazanacağını söylediği bir savaşı kazanamamış lider olarak da geliyor. O nedenle bu bahsi...
0: Tam farkında değil ama.
2: Ben çok farkında olmadığını sanmıyorum da. O yüzden belki bu
0: bahsin... Başardık, yendik
2: yani
0: diyor
2: ya. Bu bahsin açılmasını çok istemeyebilir. Hı hı. Fakat ilginçtir, İran sıcak tutuyor bu işi.
1: Tabii.
2: Yani ben buradayım diyor. Yani benimle barış yapacaksın ama ben işte Hürmüz'den para almaya başlayacağım, az kaldı bilmem ne.
1: Yani Hürmüz'de ben bu durumu kabul etmiyorum, diyor. İran ısrarla bunu söylüyor.
2: Evet.
1: Ve mesela dün, yani takribi kuş uçuşu 1700 kilometre uzaklıkta şu an Amerikan Başkanı Tahran'a.
2: Evet.
1: Ve burada neredeyse kabinesini, işte A takımını toplayıp vurma kararı alıyor. Hakikaten çok, pek çok noktaya da sert saldırılar yapılıyor.
2: Ya bu söyleyeceğim size tuhaf gelebilir ama ben Putin'in yaptığının, hani çıkıp böyle askeri kıyafetler bilmem ne Ukrayna'ya saldırısının ve İran'ın birdenbire ya işte bak ben buradan geçeceğim, 60 güne kalmaz ben buradan para almaya başlayacağım deyip bir takım saldırılar yapıp Amerika'nın misilleme yapmasını İran'ın ve Rusya'nın kendisini hatırlatması olarak görüyorum.
1: NATO öncesinde.
2: Tabii. Tabii, ya da zirve devam ederken. Yani siz dünyayı düzenliyorsunuz, uluslararası sistemi yok değiştiriyorsunuz, 3-0 falan da buradayım ben.
0: Ben buradayım.
2: Bensiz bir dünya yok diyor Rusya özellikle. İran'da diyor ki ben de seninle kafa kafaya mücadele ettim. Benim de bana ait olanı vereceksin diyor. O yüzden bu

0: gün ve zirvenin genel metinlerinde çok İran konusu yer alır mı emin aslında değilim ama nükleer üzerinden.
1: Sizin nükleer üzerinden ve Hürmüz olabilir. Boğazı üzerinden olabilir deniyor. Sizin, en azından sızan taslak metin evet. Onu söylüyor. Buyurun.
2: Sizin söylediğinize ilaveten aslında nasıl ki Ukrayna savaşı tek başına Rusya ve Ukrayna değil, NATO değil, aynı zamanda İran savaşı kesinlikle bir Rusya ve Çin, yani Batı'yla Amerika'nın aynı zamanda orada karşı karşıya yüzleşmesi şeklinde, ki aleni bir şekilde attı. Özellikle huydu haberleşmesi sistemini. Yani 12 Haziran'da isabet etmeyen İran füzeleri nasıl isabet etti? Hatta ben bu konuda çalışan bir uzmanla görüştüğümde uydu haberleşme sistemi daha Batı kaynaklı olduğunu ve o sistemi değiştirerek aslında Çin'den aldığı
1: evet.
2: Ve bunun inanılmaz etkili olduğunu söyledi ki Türkiye'nin de kullandığı o uydu haberleşme sisteminin daha Batı merkezli
1: olduğunu. Ama hocam şimdi Batı'yla savaş dediniz ya, o zaman bu şöyle de bir tablo çıkarmıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşa girdi. Hiçbir müttefikini yanında bulamadığı gibi müttefiklerinden Amerika küçük düştü gibi açıklamalar geldi. Üstlerini kullandırmadılar. Üstlerini kullandırmaya bile savaş uçaklarının üstlerinden uçmasına izin vermediler. Onlardan biri Pedro Sanchez, biri Merz, biri Starmer. Burada bir araya gelecekler. Nasıl oluyor da bu savaşı öyle görebiliriz yani?
2: Bakın ama yani İran'a saldırmanın hiçbir kamuoyunu oluşturulmadı. Yani Amerika Irak'a saldırırken %70 kamuoyu desteği vardı.
0: Yani orada ve bile arızalar oldu ama geniş tabi bir mutabakat vardı tabii.
2: Vardı tabii. Evet.
1: Ama
2: yani haksız bir gerekçe vardı.
1: Derslerle mi acaba şimdi Avrupa kıtası karışmıyor? Yani
2: evet,
1: siz kitle ima silahları var dediniz, sonra yokmuş
2: sonra
1: dediniz.
2: Sonra yalan çıktı, milyonlarca insan öldü, sonra bunun itirafını yaptılar. Vicdanımsız diyor, 1 milyon insan ölmüş. Ondan
0: ama
2: sonra
0: orada tabii şöyle bir fark da var. Yani Irak'la İran'ı ülke olarak, geçmiş olarak, tarih, medeniyet geçmiş olarak aynı yere koymak da tabii mümkün
2: yok, yok.
0: Değil.
2: Ben ama evet. Sadece süreç yönetimi
0: yok,
2: olarak
0: size yönelik söylemedim. Genel çerçevede.
2: Yani Haçlı ittifakı oluşturmuştu. Bütün Batı'yı Bush ikna etme çabası vardı. Öyle ki düşünün, Türkiye'de de 1 Mart tezkeresi meselesi gelmişti.
0: Ama
2: yani
0: reddedildi. Ondan sonra Türk-Amerikan ilişkileri epey bir kendine
2: evet.
0: Gelemedi. Yani.
2: Ve Türkiye'yi de biraz saf dışı
1: hani
2: bıraktılar
1: orada. O dönemden
2: oradan
1: bugüne, madem öyle hafiften Türk-Amerikan ilişkilerine de geçsek mi acaba? O günden bugüne yaşanan inişler, hadi bir parça belki çıkışlar ama herhalde
0: Obama
1: şimdi
0: döneminde bir pansuman dönem vardı yani.
1: Şimdi zirvesini görür gibi miyiz son, yani yakın geçmişin?
0: Ben küçük bir şey hatırlatayım.
1: Tabii.
0: Bu Trump'ın birinci döneminde işler pek iyi gitmiyordu filan meselesi. Hep dün kendisi ifade etti ya, bu Ray Brunson meselesine bakarak, odaklanarak konuşuluyor ama başka bir yer var. Oraya baksak başka bir şey görürüz. 2019'da Türkiye'nin Suriye yönelik büyük askeri harekat ve operasyonlarına, hatırlayın işte Fransa kıyamet koparmıştı, NATO'nun beyin elimi filan. Trump bunlara ses çıkarmadı. Türkiye'nin aleyhinde de hiçbir şey yapmadı ve Türkiye o operasyonlarını gerçekleştirdi. Hani Amerika tepki gösterse de elbette Türkiye onu yapacaktı ama Trump'ın o tavrının altı pek çizilmiyor. Oysa Trump o gün aslında fiilen Türkiye'nin yanında
2: tabii
0: durur.
2: Tabii asker evet.
1: Sınır ötesi operasyondu. Hatta
2: evet.
1: Asker çekme,
2: asker
1: çekiliyorum.
2: Evet.
1: Karşı
2: tam tahrik edildi o zaman.
0: Kimse
2: saldırılar oldu
0: falan diye, evet.
2: Olunca aslında Pentagon'unu doğrudan o ateşin içerisine bırakmış oldu. Şimdi ben
0: ama 24 tabii zirve. Hani 24 itibari Trump'ın
1: seçim. O dönemi hatta hatırlayalım. Yani burada ben çekiliyorum, askerlerimi çekiyorum dediğinde bence orada yakın ekibi John Bolton gibi
0: evet.
1: isimler vardı o dönemde. Biraz onların teşvikiyle de sanki Trump o kararından geri adım atmıştı. Şimdi daha farklı bir ekip var.
0: Çok.
1: İkinci döneminde daha farklı özgüven, bir Trump evet. var. Evet, özgüven dediniz, doğru. Öyle bir Trump daha dediğini yapan, istediğini yapan, istediği adımı daha rahat atabilen
2: bakın,
1: bir Trump mu var
2: şöyle
1: acaba?
2: Şöyle düşünebiliyor musunuz? Biden döneminde referandum yapılma hamlesi vardı. Yani neredeyse sözde devletçi kurma hamlesi vardı. Yani Türkiye hatta bunu operasyon alanı aracı olarak kullanırım diye ifadede bulundu. Şunu demek istiyorum. Başlı başına Trump'ın en büyük yaptığı ilik ne derseniz, ben de Suriye meselesi. Yani bu konu başlı başına. Çünkü Türkiye'nin terör meselesinin bitişinin ana aksı tarihsel boyunca Suriye olmuştur. Türkiye içeride ne kadar mücadele de etse yuvalandığı alan o. Dolayısıyla Türkiye o kilidi bir türlü aşamıyordu. Yani Amerika ile doğrudan karşı karşıya gelme iradesinde bulunmak istemiyordu. Ne kadar Türkiye'nin sinir uçlarını gerçekten dokunuyor oluyor olsa bile.
0: Ben bir şey dikkatimi çekti. Sena dün de gördüm. Yani Amerikan tarafı, Trump tarafı da aslında son derece açık. Yani diyor ki mesela dün bir konu açtı. Dedi ki bu konuda biz Türkiye ile sorun yaşadık. İşte dostumla konuştum. Bunu çözelim dedim. Ve çözüldü. Üzüldük. Ama sonra da sevindik. Şimdi ise başka bir çıta koyuyoruz diyor. Ya böyle pat diye dedi ki katı yaptığımdan artık

0: kalkması lazım. Dostlarımıza ambargo uygulamak istemiyoruz. F-35'ler keza aynı şekilde. Verdiği çerçeve bence, hani bu hediye meselesi konuşuyor birkaç gündür, ben onu bir kenara koyarak söylüyorum. Yeni işbirliklerinin de olabileceği yönünde. Ben asıl artık buraya odaklanmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Henüz bir ipucu bulamadım ama...
1: Bir tane Rutte'nin öyle bir açıklaması var aslında, belki o söylediğinize ilaveten. Yani Türk savunma sanayi şirketlerinin hem NATO ülkelerinin hem de Amerikalı şirketlerin ciddi talepleri olduğu. Acaba yeni bir eşik veya da o sizin dediğinizde bir...
2: Sanki bir parça onun sinyalini görüyor gibiyiz. Şimdi Amerikan senatörler de burada bu ziyarete eşlik ediyorlar. Onların da bir toplantısı oldu. Oradaki toplantıda da verilen mesajlar benzerdi. Yani hem bu savunma şirketlerinin işbirliklerine dönük mesajlar, hem katsa F-35 konusunda eğer uygulanabilir bir tatmin edici bir çözüm olursa, ki detaylarını çok bilmiyoruz diyorlar. Evet. Biz buna sıcak bakarız. Bu mesela önemli bir gelişme. Yani kongrede ne olacak derken, kongre üyelerinin burada önemli isimlerin olması, Hakan Fidan'la görüşmesi belki kongre ayağında da bir rahatlık sağlayacak Türkiye'ye.
0: Katsa yaptırımına uğruyor olmanın getirdiği başka şeyler var. Yani bu öyle genel bir yasak ki, hani tamam sen Ruslarla büyük işbirliği yaptın, seni yasakladım. Bu şirketlerinize de doğrudan yansıyan bir şey. Mesela Türkiye ile Amerika bir şey ortak üretmek isteyeceği zaman bunun önünde de engel.
1: Şirketler nezdinde.
0: Evet. Üçüncü bir tarafı almalarında da sorun yaratıyor. Ama Rutte'nin söylediği bir entegrasyondan, bir entegre üretimden ve bütün NATO ittifakını ilgilendiren bir istihdamdan söz etti. Şöyle demedi: Almanya'yı ilgilendiren bir istihdam, Türkiye'yi ilgilendiren bir istihdam. Ama Türkiye yol aldığı için, önceden harekete geçtiği için ve hazır olduğu için hep öne çıkıyor. Bence bugün bu zirvenin burada olması da, bu kadar çok şey konuşuyor olmamız da
1: sanayi forumu
0: tam olarak burada aldığımız mesafeyle de ilgili.
2: Bir de bu yaptırımlar, yani sadece tabii belirli bir isme, belirli bir kişiye, belirli bir ürüne olabilir ama bütün savunma sanayiniz üzerinde şöyle bir görüntü oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası Türk savunma sanayinde uygulanıyor. O örtüyü de kaldırıyor.
0: Kaldırıyor
2: yandan.
0: Evet. O yüzden bence yeni işbirliği alanları, belki de söylediğiniz tarif edilen çerçevelerin somuta, ya bundan sonra Türkiye Amerika şu tarafla, üçüncü tarafla birlikte şurada bir üretim üssü kuracak.
1: Türkiye bu eksikliği, evet. Amerika diğer bir teknoloji birikimini, dolayısıyla ben belki de Trump'ı ikna eden, yani bu aşamaya gelen Türk savunma sanayinin geldiği nokta.
0: Ya diğer yandan da bölgedeki etkinlik ve erişim kabiliyeti, yani Türkiye'nin bu coğrafyada erişebildiği alanları biz hep biraz eksik konuşuyoruz. Biz Habertürk'te çok konuşuyoruz ve anlatıyoruz. O konuda kendimize haksızlık etmeyelim ama Türkiye'nin erişim alanı muazzam.
1: Ama
0: yani Orta Doğu'nun ötesinde bir erişim alanı var.
1: Batı nezdinde Türkiye sanki yaramaz evlat gibi. Yani deyim yerindeyse, hani ne tam böyle bizim gibi yeri geldiği zaman da Rusya ile Çin'le de ilişki kurabilme kabiliyetin, yani tırnak içerisinde onlar için bir riskli bir ülke gibi değerlendiriliyor.
2: New York Times'ın tam bu başlıkla yazdığı bir köşe yazısı var. Şimdi yazan ismi hatırlayamıyorum. Tam sizin dediğiniz gibi. Evet, NATO bakmış. İçinde yaramaz üye, kötü şeyler yapan üye olmaktan bambaşka bir yere geldi Türkiye'de. Ya orada o dönem tabii Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda mesela adımlar atıyordu. Bazı kararlara onay vermiyordu ama bu NATO'da özellikle bazı Batı ülkeleri nezdinde yani doğru adım olarak görülmüyordu. Şimdi kendi kafalarında öyle bir tanımlama yapıyorlar.
0: Ama sınırları da çiziliyor aslında bir yandan. Şöyle ki, düşmanım ya da rakibim de, bu değişiyor ya tanımlar. Düşmanım diye, düşmanımla konuşabilirsin. Evet. Arabuluculuk yapabilirsin. Yani beni çok rahatsız etmeyen mal mülk alıp satabilirsin ama büyük bir savunma işbirliği yapamazsın.
2: Evet,
0: gibi.
2: Aslında değişimi de buna göre çiziyorlar. Yani evet. Diyorlar ki değişen onlar, değişen Türkiye değil. Çünkü o dönem Rusya ile ilişkilerini muhafaza ettiği için, yaptırımlara katılmadığı için, Putin'le görüştüğü için Türkiye yine NATO içerisinde bu arada
0: öne çıkıyordu.
2: Şimdi aynı şekilde duruyor ama farklı şekilde konuşuluyor. Bu arada Macron, Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı da giriş yaptı. Şimdi yavaş yavaş o da gelecek, göreceğiz. Dün böyle çok alışık olmadığımız bir araçla girmişti akşam yemeğine. Bir SUV ile girmiş.
1: O da Suriye'den geldi.
2: Büyükelçilik aracıydı zannederim. Normalde bu makam araçları siyah oluyordu. Şimdi hangi araçla gelmiş ona bakıyorum bir yandan da. Yine aynı araç zannederim. Aynı öndeki griden mi inecek acaba?
0: Dün İzlanda Başbakanı'nın değil mi? Böyle çok fantastik bir girişi vardı. Evet.
2: Ya dün hakikaten çok böyle üzerine konuşulası, uzun uzun konuşulası görüntüler de ortaya çıktı.
0: Sen gelmeden önce biz hocam da birbirimizi, ya biz magazine yabancı

0: bu işlere girmeyelim.
1: Evet, ben de onu düşünüyordum.
0: Dedik ama aslında bunlar da çok önemli. Tabii. Çok şey söyledi.
2: Mesela Brigitte evet. Macron'la beraber geldiler. Emine Erdoğan'la çok samimiydi. Çünkü zaten araları çok iyi. Cumhurbaşkanı daha önce demişti. Biz anlaşamıyoruz ama eşlerimiz çok iyi anlaşıyor demişti Brigitte Macron ve Emine Erdoğan için. Dün uzun uzun sohbet de ettiler orada. Bu sabah Seymen Erpan nerede koşacak Macron? Nerede koşacak Macron? Bu bilinmezi sabah görmüş olduk Seymen'le.
0: 10 gün çalıştık Ankara ofisinde. Arkadaşlar alternatif yerlerde çekimler de yaptılar. 3 yer belirlemiştik en son. Sonra 2'ye inmişti ve tutturduk Seymen'ler vardı orada.
1: Var evet. Tam doğru evet. Noktada.
2: Evet, giderken böyle muhabir arkadaşlar Emre Aytekin de oradaydı. Görüntülediler Macron'u.
1: Evet. Arkasında gidiyor.
2: Biraz koşuya gitti. Otele geri döndü. Hazırlandı çıktı. Anca yetişti gibi bir şey oldu.
0: Bu imajı kendi üzerinde de oturttun. Hani nereye gitse koşu yapar. Ondan sonra böyle bir sabah erken kalkan dinamik falan bir adam. Doğrusu.
2: Ama demek ki spor o kadar insan, yani çok sporla haşır neşir olan insanların hayatlarında bir gün onu atlamak istemeye biliyorlar demek ki.
0: Ya kesinlikle öyle güzel bir alışkanlık. Gayet de fit görünüyor yalnız, yani onu da söyleyelim.
2: Bu arada gözlükleri de hala gözünde bir rahatsızlık var. Bir süredir takıyor Macron bu gözlükleri. Evet, Davos'ta da gözündeydi bu gözlükler mesajlarını verirken. Bu gözlük bir anda işte Macron gözlüğü diye de popülerleşti. Bir gözlük oldu. Suriye'ye de bu gözlükle gitti. Ondan önce geçtiğimiz günlerde zannederim Özbekistan liderini de bu gözlükle ağırladı. Elize Sarayı'nda. Bir göz rahatsızlığı var ve bir süredir geçmiş değil bu gözlüğü de. O nedenle takıyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Şimdi içeri doğru giriş yaptı. Artık burada bu kapılar kapandığında göreceğiz nasıl bir konuşma olacak.
0: Yani kritik bir 5-6 saat biliyoruz değil mi?
1: Saat, evet. Evet.
2: Ama takip edeceğiz yani. Bir şey ya. Sızar mı dışarıya o kapalı kapılar ardından diye bakacağız bundan yani sonra.
0: Dünkü,
2: NATO zirvelerine hakikaten çok zor.
0: Erdoğan'la Cumhurbaşkanımızın görüşmesine verdiği mesajlar, Avrupa'ya yönelik o sert sözler. Bunlara nasıl mukabele edilecek? Çantalarında, dosyalarında neler var? Nasıl bir pazarlık alanı açılacak?
1: Şimdi ben gene açıkçası Trump'ın ne söyleyeceğini, diğer liderler klasik bir siyasetçi ama Trump en azından alışa gelmişin dışında ne düşündüğünü ifade edebilen lider.
0: Ya evet, çok açık.
1: Aslında bir yönüyle de en azından hani derler ya, şerrinden de emin olmak. Bu da
0: o şekilde konuşulacak. Evet.
2: Şimdi Emmanuel Macron giriş yaptı ve artık liderler toplanıyorlar. Böylece dün akşam onların sosyal yemek diye adlandırdığı bir akşam yemeği vardı. Bugün artık zirve resmen başlamış oldu. Bunu bu arada ben toplantılar için dolaşırken içeride medya merkezinde de çok yakından gördüm nasıl uygun gör. Çok kalabalık.
0: Evet.
2: Dün görece daha sakindi. Bugün hakikaten çok kalabalık. Uluslararası basın da burada. Onlar da her köşede bir yayın var bugün.
0: Bugün zirvenin ana günü aslında.
2: Evet,
0: öyle
2: bugün zirvenin ana gününü yaşıyoruz. Bugün ağırlıkla takip edeceğimiz verilecek mesajlar olacak bu toplantı başlarken ve sonrasında belki.
1: 3 günün üzerinde basın mensubu aktifte oldu diyebiliyorum.
0: Evet. Ama bizim açımızdan bu zirve tarihi zirve içinde zirve olarak
2: zirve
0: geçecek.
2: Zirve. Evet.
0: Evet, öyle görünüyor. Evet,
2: bunu böyle isimlendirebiliriz. Dün Trump'la görüş. Bir de çok da hakikaten kolay da değil. Bu kadar büyük bir zirve organize ediyorsunuz. NATO zirvesi ve onun yanında bir de Amerikan başkanının resmi ziyaretini organize ediyorsunuz. Protokol açısından da çok zor.
0: Bir de Trump'ın bu gezilerine eşlik eden ve şu anda Türkiye'de olan bir isimle konuştum ben. Dedi ki o kadar hızlı hareket ediyor ki, yani daha önceki başkanlarla belli bir yakın teması olmuştu. Yani programlar bitişik. Hani arada nefes alayım, dinleneyim vesaire bir şey yok. Uçakta dinleniyor. Bir yerde koltukta bir yarım saat uyuyor falan gibi. O hızda, o programda olan bir insan dün o zamanı burada geçirmesi, o şekilde tanımlaması bence çok önemliydi elbette.
1: Tabii ya, bir de burada ben de yer yer böyle birkaç basın mensubuyla konuştuğumda diğer zirvelerle bunu kıyasladığınızda nasıl diye hepsinin gerçekten çok metiyeler dizdiklerini, yani organizasyon, yemek, giriş çıkış, yani gerçekten kusursuz bir organizasyon var.
0: Yani
1: ülke adına da
0: onun da hakkını veririm. Ben geçen akşam bizim akşam yayınımızda Sena'nın adını da kullanarak dedim ki daha önceki organizasyonlarda böyle basit sandviçe arkadaşlarımız 20 euro para öderken Sena'nın ismiyle söyledim.
2: Hakikaten Madrid öyleydi, Lahey öyleydi. 20 euroya sandviç yedik oldu yani bunlar. Kahve kutusunun içine sıcak su koyup çay, kahve kokulu sıcak çay içtiğimizde oldu yani. Oldu.
0: Ama burada organizasyon.
1: Burada sabahtan akşama kadar.
0: Mükemmel
1: yani
0: bir organizasyon. Çok da güler yüzlü arkadaşlarımız. Çok
1: evet.
0: Evet.

0: Yani bu şey yabancı meslektaşlarımızla konuşuyoruz, onlar kül alıp döneceğiz gibi böyle espriler yapıyorlar hakikaten.
1: Sıra var bir de, Türk yemekleri o kadar güzel olunca tabii Batı'da öyle yemek çeşidi çok az.
0: Dün akşam Trump ile dedi hocam çok güzel yemekler yiyeceğiz, çok güzel toplantılar yapacağız, sonra NATO'nun akşam yemeği menüsü ne acaba diye ben şöyle biraz baktım. Hakikaten güzel. Yok,
2: çok güzel bir menü.
1: Artık bu kadar ilginin bir şeysi olur yani, hatırı olur. Bekliyoruz.
2: Ya menü, bu menülerin bir öncesi var tabii. O ilgili liderlerin önüne de götürülüyor, fotoğraflanıyor filan. Hatta çok az bir kısmının tadımlık hazırlandığını filan bile duyuyorum ben. Hani nasıl ulaşıyor, nasıl konuşuyor bilmiyorum. Yani Trump onu çok beğenmiş ki yani çok güzel yemekler yiyeceğiz.
0: Önceden gördüğü evet, için böyle evet, bir şey söylüyor olabilir evet, diyorsunuz. Olabilir hakikaten.
1: Yedikten sonra dinlemek lazım. Bir de bakalım ne diyecek.
0: Şimdi basın toplantısı bugün olacak. Amerikan Başkan Donald Trump'ın da, Mark Rutte'nin de basın toplantısı var. Zelenski'nin de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da var. Emmanuel Macron'un da bildiğim kadarıyla basın toplantısı var. Çok yoğun basın toplantıları peş peşe olduğu bir günde olacak. Şimdi bir parça belki buradan konuşacağımız bir başlık da yavaş yavaş acaba hani oturup toplantıda kapı kapandığında bu gücün paylaşımı NATO içerisinde nasıl olacak? Bütçe artacak ama kime ne görev gidecek? Bildiğim kadarıyla 3 komutanlık zannederim zaten Avrupalı müttefiklere devredilmiş halde. Evet. Biraz bu kıtadan Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş konvansiyonel anlamda Avrupa kıtasından ayrılıyor ve oraya doğru çeşitli alanları bırakıyor gibi mi?
1: Evet, aslında siz gelmeden önce de onu konuşuyorduk. Yani Avrupa Merkez Komutanlığı'nı devretti ve İspanya, İtalya'ya aynı zamanda komutanlığı, eğitim misyonunu benzer şekilde Avrupa ülkelerine taşıdı. Yani bu artık söylemin de ötesine geçti. Bu süreçten sonra bence mesele şu olacak. Birincisi silah üretimi ve da füze yapımı ile ilgili olarak entegrasyon sorunu var. Yani diyelim bir ülkede yaptığı NATO yaptığı teknolojik savunma teknoloji alanında diğer ülkede uyumu ve uygulanabilir biçimi zafiyet gösteriyor. Kaldı ki Rutte'de de ona biraz değindi aslında. Yani bu savunma sanayi şirketleri arasındaki entegrasyon önemli. Siz koruma kalkanı bir şemsiye bir müttefikseniz dolayısıyla ürettiğiniz bir top mermisi Türkiye'de Almanya'da da aynı zamanda işler bir hale görüyor oluyor olması lazım. Bence bu önemli bir başlık. İkinci başlık bence yani şöyle bir ifadesi vardı Rutte'nin, yani para yetmez, iş birliği ve kapasiteyi geliştirmek somut adımlar gerekiyor diyor. Yani evet şu an savunma bütçesel noktada bir ilerleme var. Bunu kabul etmek lazım. Yani 2014'te 1.3'tü. Şu an 2.23 ortalaması. Yani deyim yerindeyse Trump'ın tehditleri sonuç verdi. Ama ikinci mesele burada savunma sanayi şirketlerinin iş birliğinden bahsetti. Yani somut ciddi 100 milyar dolar üzerinde bir iş birliğinden bahsetti ki buradaki Türk savunma sanayi şirketlerine övgüden bahsetti. Mesele şu, bu zirveden sonra gerçekten bu savunma sanayi şirketleri ittifak içerisindeki somut çıktıları olacak mı? Benim anladığım ki sanayi forumun oluyor olması ilklerden biri. Hı. Yani bu aslında biraz daha böyle
0: hiç
1: somut
0: daha önce olmamış
1: bir forum bu. Bu bir yönüyle de aslında somut adımların atılacağına yönelik hani zirveler, toplantılar konuşulur, işte metin açıklanır, öteki tarafa geçirebilir. Dolayısıyla bu zirveden artık somut beklentiler ve çıktılar olması gerektiğini Rutte'de ve diğer ülkelerde bir hayli farkında.
0: Mesela bazı somut çıktıları da dün yapılan anlaşmalar oldu burada. Evet. Yani sadece Türkiye ile diğer müttefikler değil, müttefiklerin kendi arasında da. Evet. Almanya ile Kanada'nın anlaşmaları mesela savunma sanayi ortak işbirliklerine dair bir dizi anlaşma çıktı aslında dünkü savunma sanayi forumundan.
2: Ya burada tabii ilginç bir şey var. Onu gerçekleştirebilecekler mi? Çünkü mesela Türkiye için baktığımızda Türkiye ile Avrupa arasında bizim aslında bir geçmişimiz var. Ancak geçmişimizin kodları farklı. Yani burada 1960'lar itibariyle Türkiye'nin özellikle Almanya başta olmak üzere kıta Avrupa'sının önemli ülkelerine giden işçilerimiz var. Bir göçük var orada. Bu insanlar zaman içinde orada müteşebbis oldular. Bugün Almanya'da 400. tek kişilik olanlar hariç binlerce müteşebbisimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, yani 2 kişilik, 3 kişilik, 100 kişilik, yani 1000 kişi çalıştıran büyük iş adamlarımız.

var. Ama burada hala bir şey var böyle. Hani bir an önce giderler falan hesabı yapanlar var. Bu Almanya mesela üzerinden örnek verelim. En son Halep'e gittiğimde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin anlatmıştı. Bu göç hareketliliklerinde gelip yani götürdüler ya işte ülkemize Suriyeliler var biz de barındırıyoruz. Aile 3 kişi. Hangisi işine yararsa yetenekleri, CV'si falan. Hani aileyi parçalıyorum falan biz öyle bakarız ya bu. Türkiye'nin göç politikası odur. Aile parçalanmasın. O

0: çok geride kaldı. Bugün Alman nüfusunun %28'i mülteci. Bu durum 18-40 arasında çok daha yüksek oranlara ulaşıyor.
1: Ama bakın evet, onunla ilgili olarak da diğer bir oranı vereyim. %27 de yaşlı nüfus.
0: Hadi. Onu söylüyorum. Çok yaşlı zaten.
1: Melanet Öşesi. Onu isteme. Bunu yapma nasıl olacak?
0: Bu yeni bir ortaklık kültürü gerektiriyor bu saatten sonra. Yani sen Berlin Havalimanı'nı yapamadın. Uzun zaman Türkiye onun üstüne kaç tane havalimanı yaptı. Hatta şöyle denildi. Ya Türkiye gelsin de şu bizim havalimanı tamamlasın falan derdi. Savunma sanayindeki işbirlikleri, Sena'nın söylediği farklı ülkeler arasında da işbirlikleri oluyor ama bu entegrasyon aynı zamanda ortak bir çalışma kültürü de gerektiriyor. O çok kolay bir iş değil bir tarafıyla. Ya diyelim ki Polonya'da Türkiye, Amerika, Polonya ortak bir yer kurdu. Bu o kadar zor bir iş değil. Çünkü Polonya buna açık bir ülke. Evet. Ama Almanya ve Fransa gibi ülkeler hala ben yaparım
1: evet
0: inadını da devam ettiriyor. Böyle bir soruna var karşımızda.
1: Ama bir şey oran da vereyim. Aselsan Genel Müdürü'nün açıklaması %57 ürettiğimiz tesisatı NATO ülkelerine satıyoruz.
0: Evet.
1: Yani hani bazen de şu tartışmalar var ya, işte NATO'da ne işimiz var vesaire gibi, Avrupa işte yani Avrupa ile ilişkileri belli bir mesafe, böyle bir grup da var. Yani şunu iyi anlamak lazım, %60 biz Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda teknoloji ve birçok ortak alanlarda karşılıklı bağımlılık ilişkimiz var. Yani tek taraflı bir dünyada var olamazsınız.
0: Sürekli ürün bandının hareketli olması gerekiyor. Bir yandan yeni ürünler tasarlayacaksınız. Bir yandan yeni ürünleri sisteme sokacaksınız. Onlara pazar bulacaksınız. Diğer yandan ürettiklerinizi pazarlayıp satacaksınız. Bu süreçlerin tamamında Türkiye şu aşamaya geldi. Ben hazırım. Ben sizden daha ilerideyim. Hiç bu önemli değil ama birlikte entegre olalım. Siz yatırım yapın. Bu ürünlerin hızını, artışını vesairesini birlikte tasarlayalım. Sizin tasarımlarınızı biz üretelim. Böyle bir anlayış için.
1: Yani Ukrayna'da çok ciddi mühimmat stoku, ciddi manada çok uzun yıllar tedarik edebilecek bir zafiyeti var şu an Ukrayna için. Yani ki Amerika'nın biliyorsunuz özellikle İran saldırdıktan sonra çok ciddi olarak stoklarının da bitişi ve bunun 3-4 senede yerine gelmesinden bahsediliyor. Evet. Yani bunu tek başınıza siz sadece savaşmanız yetmiyor. O stokları, üretim hattınızın hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor.
2: Beğenilenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Faik Tankıl. Çok sağ olun. Siz ayrılacaksınız zannediyorum hocam. Çok teşekkürler. Yine beraber oluruz burada da. Birazdan EDAM Başkanı Sinan Ülgen aramıza katılacak. Ona da merhaba der. Devam ederiz. Şimdi bu görüntüler canlı mı değerli arkadaşlar? Evet, Trump ve Rutte'nin konuşması başladı. Hemen bir hızla dönelim.
3: Muhtemelen onların listesinde bir numaradayım yıllardır. Ama yapamıyorlar. Ben onu sevmiyorum. Gerçekten kötü kişiler ve asıl bu planın amacı İran'ın nükleer silahlardan arındırılması. Artık İran nükleer silaha sahip olamayacak. Binlerce askerimizi öldürdüler. Yüz binlerce masum insanı öldürdüler ve Süleymani ilk dönemimde ortadan kaldırdığım bir isimdi. Yol yapımı bombalar yapıyordu ve gerçekten çok kötü bir adamdı. Ve bu el yapımı bombaların asıl bulan kişi bu isim. Binlerce kişiyi öldürdü. Hatırlayacaksınız, çok kötü felaketler vardı. Onu sevmiyorum. Ve çok fazla zaman kaybettik bence. Düşünebiliyor musunuz? O kadar kötü bombalar yapıldı ki Suudi Arabistan, Kuveyt ülkelere de saldırdılar, başka ülkelere de saldırdılar. Bence ne yaptıklarını bilmiyorlar ama çok kötü insanlar. Şirket diyenler var ama 47 yıl önce öyle bir anlaşma yaparlardı. Biz ilk grup liderleri ortadan kaldırdık. İkinci grup liderleri de ortadan kaldırdık. Onlar da beni kaldırmak istiyorlar. listelerinde varım.

bir numaradayım. Belki çok uzun sürmeyecek. Ama harika insanlar var bizim tarafımızda. Bunlar çok kötü, hasta insanlar, kanser gibi. Kanseri erken aşamada çıkartırsanız iyi olur. Ben öyle hissediyorum. Mark, NATO'nun iyi bir genel sekreteri. NATO'dan memnun değilim. Bize yardım etmediler. Aslında bir numaralı terör destekçisi ülkeye karşı destek istedim. Yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yoktu. Ben test ettim. Bize destek olup olmayacaklarını test ettim. Almanya ile konuştum, Fransa ile görüştüm, Birleşik Krallık ile görüştüm, İtalya ile görüştüm. İspanya ile görüşmedim. İspanya kayıp bir yer. Kayıp bir dava. İspanya korkunç bir partner NATO'da. Katılmıyorlar, ödemiyorlar. Onlarla herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Bütün ticaretimizi de kestik. Ziyaretler dahil her şeyi kestik. Bize koşarak gelecekler. Bu adama çok kötü davrandılar ama harika bir adam. İspanya hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. Ama yapmamıza gerek yok. Onlarla ticaret yapmamıza da gerek yok, değil mi? Konuşmuyorum bile. Umutsuz vaka, kötü insanlar. Çünkü herkes ödüyor, çalışıyor. Özellikle İspanya. Başka birkaç tane daha var ama bu konuda daha düşmanca davranıyorlar. Ve arayıp lütfen lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz efendim diyorlar. Bizden çok para kazandılar. Artık daha az kazanıyorlar ama hiçbir işimiz kalmadı İspanya'yla. Bunun dışında büyük bir toplantı yapacağız. Sorunları dile getireceğim. Grönland bizim için büyük bir sorun. Diğer bir sorun da biz istediğimizde çok kötü istemedik ama söyledik. Hayır dediler ve ben yardım istediğimde desteklemediler. Kısa dönemde $1 trilyon harcadık bu ülkeleri Rusya'dan korumak için. Ve aslında bizimle alakası olmayan bir şeydi. Aramızda okyanus var. Mark anlıyor bunları. Mark bunları anlıyor. Bir çözüm bulacağız bir şekilde. Ama bize kötü davrandılar. Orantısız ödeme yapıyoruz. Biz NATO'ya %100 ödeme yapıyoruz. Çoğu ülke hiçbir ödeme yapmıyor. Birkaç hafta önce Birleşik Krallık'la görüştüm. Başbakan dedi ki, biz şimdi size yardım etmek istemiyoruz ama savaş bittikten sonra size yardım ederiz. Almanya ile görüştüm, yardım etmek istemediler. Fransa ile görüştüm, yardım etmek istemediler. Kimse istemedi. Sadece bazı küçük ülkeler yardım etmek istedi. Onlar da savunmasız ülkeler. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Birlikte olacağız. Ve tekrar şunu söyleyeyim. NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok fazla para ödüyoruz. Milyarlarca dolar fazla ödedik. Bu adil değil. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar destek olmuyor. Teşekkürler, böyle yürümüyor. Ama bu harika bir lider. Şanslılar böyle bir liderleri oldukları için. Çok büyük bir artısınız. Mark, sen de birkaç şey söylemek ister misiniz Sayın Başkan? Ben İran'la ilgili konuşayım. Dün de konuştuk. Sizin yaptığınız nükleer yeteneklerini ortadan kaldırmak, nükleer kabiliyetleri ortadan kaldırmak İran'ın İsrail için önemliydi, bölge için, tüm dünya için gerekliydi ve saldırdılar. Dün akşam yaptığınız da çok güçlü bir yanıttı. Ben bu konuda sizin yanınızdayım. Çok önemli. NATO'ya geldiğinde sizin başardığınız şey önemli bir şey. Tekrar söylemek istiyorum. Son iki yılda Kanada ve

Avrupa'da 250 milyar dolar fazla harcadınız 2025-2026'da, 2024'e kıyasla. Gerçekten çok büyük bir rakam. 200 binden fazla istihdam sağlandı bütün yatırımlarla. ABD'de savunma sanayinde oldu bunlar, ABD'li şirketler. Gerçekten onları sorumluluk almasını sağladınız. İran konusunda hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum. Birkaç hafta önce de konuşmuştuk. 500 bin uçak kalktı Avrupa'daki havalimanlarından sizi desteklemek için. Avrupa tek bir platform olarak ABD için bir projeksiyon platformuydu. Almanya ilk günden itibaren, Fransa ve diğerleri, Bükreş Havalimanı birkaç gün kapalıydı ticari hava trafiğine. İngiltere izin vermedi adayı kullanmamıza. O yüzden İtalya da çok kötü davrandı üsler konusunda ve diğerleri de öyle. Yine de 5000 iyi bir rakam. İspanya'dan bahsettiniz. İspanya'da %2 önemli bir adım attılar, sorumluluk aldılar. Evet, çözmemiz gereken konular var ama %2. Sizin Birleşik Krallık'la, kralla çok iyi ilişkileriniz var biliyorum. Starmer artık görevinden ayrılıyor ama 20 milyar pound savunma için ayıracaklarını söylediler. Tabii ki hem Rusya yüzünden hem de sizin sayenizde. La Haye'de alınan kararlar uygulandı. Grönland'la ilgili Davos'ta bir anlaşma yaptınız. Adım adım bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamaya çalışacağım. Mark, onların lideri. Şimdi oradaki anayasal pozisyonu değiştirirlerse, Grönland ABD için çok önemli, Danimarka için önemli değil. Danimarka Naziler tarafından yenilirken Hitler geldi ve bizden devralmamızı istediler. Hatta biz Grönland'ı aldık ve sonra geri verdik. Geri vermemeliydik. Çünkü korumak için, dünyayı korumak için, sadece ABD için değil, Danimarka'ya bir faydaları yok ama bize faydaları var. Bizim için önemli. Çok hızlı bir şekilde yenilmişti Danimarka. Naziler tarafından bir günden kısa bir sürede yenildi Hitler tarafından ve hemen bize verdiler, bizdeydi. Biz bakıyorduk, sonra geri verdik. Neden bilmiyorum. Ben Panama Kanalı'nı da geri vermezdim. Asla yapmazdım. Çünkü şu anda Çin almaya çalışıyor ama asla olmayacak böyle bir şey. NATO ile ilgili hiç memnun değilim ama bu adam çok iyi bir lider. Anlıyor. Diğer liderlerden daha iyi anlıyor. Müttefikleriniz de anlıyor sizin sayenizde. Ben siz olmasaydınız yapamazdım. Biden yok, Obama yok. Siz buradasınız. Toplamda 1.2 trilyon dolardan fazla. Ben buna Trump trilyon diyorum. Kanada tarafından harcanan bütçe de var. Onlar ücretsiz faydalandılar. Biden daha fazla ödedi. Obama da aynı. İki tane kötü başkan. Ve siz de belki böyle yapardınız. Kim bilebilir ki? Ama siz bunu başardınız. Yıllar önce yapılması gerekiyordu. Olmadı. Obama bunu yapmadı. Biden yapmadı. Açıkçası Bush da yapmadı. Eisenhower'ın yapmaya çalıştığı şeyi siz yaptınız. Ve hiçbiri bu kadar başarılı olmadı. Siz ilk başkansınız. Ve siz kazanansınız. İşte bu yüzden seviyorum. Onu. Siz olmasaydınız böyle bir şey olmazdı. Soru var mı? Ateşkes bitti mi? Çok ilginç bir soru. Bence bitti. Artık onlar hastalar.
ve başlarında gerçekten hasta insanlar var, şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silah olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Onlar iyiler. Jared Kushner'ı

0: Tibitkov tekrar bana gelecekler ve konuşacağız. Zaman harcadık onlarla. Yalancılar. Biz bir anlaşma yaptık ve bir anlaşma yaparsak değil mi? O anlaşma geçerlidir. Herkes mutabık kalır. Nükleer silah yok. Anlaşma yaptık. Sonra gittiler basına dediler ki böyle bir şey konuşmadık. Delirmişler. Akılları başlarında değil. İran'la görüşmeler devam etmeyecek mi? Görüşüyorlar ama yalan söyleyen adamlar. Ben hayatım anlaşma yapmaktan ibaret. Ben başkan olduğumdan beri sürekli anlaşma yapıyorum. Çok fazla para kazandım, başarı kazandım, inanılmaz başarı kazandım. Yaptığım her şeyde başarı kazandım ve burası farklı bir ekol. Yalancılar, kandırıyorlar, hasta insanlar, kendi insanlarına zarar veriyorlar. 54 bin kişiyi öldürdüler, protestocuları öldürdüler. Ve dediler ki nasıl böyle bir şey yapıldı, niye geçemediler yönetime, öldüler. Diğer tarafta makineli tüfekler var ve herkesi öldürüyorlar. Basın da bunları yansıtmıyor. Kötü insanlar. Ve açık olmak gerekirse ben de zamanımı harcamak istemiyorum. Harika müzakereci ekibim görüşmeye devam edecek ama ben sevmiyorum. Onu seviyorum, liderleri seviyorum. Bence Amerika'yı yıllarca Amerika'ya iyi davranmadılar ama çoğu aklı başında, çoğu bazılarını da sevmiyorum. Sevmediğim liderler de var. Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Bibi'yi seviyorum. Bibi de savaş döneminde harika bir başbakandı. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum. Dedim, savaşa girebilirdi. Seni çok sevmiyor. Benim yüzümden savaşa girmedi dedim. Ve bu askeri güç. Milyonlarca asker var. Türkiye çok güçlü. Bizim en iyi ekipmanlarımıza sahipler. F-35'leri alacaklar. Girmedi. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve diğer taraftan girerdi. Diğer tarafı da sevmiyor belki. Çünkü onlar aklı başında, diğer taraf değilim. Çin'de ben Başkan Xi ile görüştüm. Savaşa girmeyeceksiniz dedim. Onlar dediler ki Hürmüz Boğazı'ndan %50'den fazla petrol alıyorlar ve onlar da savaşa girmediler. Ekipman vermediler. Başkan Xi'yi de çok seviyorum. Ve TikTok çok kötü, tehlikeli diyen insanları dinledim. Ve dün sayılar çıktı. TikTok'ta bir numara benim. Ve ben komünizmin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorum. Ama ben bir numaradayım TikTok'ta. Gordon Chang. Gordon Chang'i de seviyorum ama sürekli negatif konuşuyor. Çin çok kötü diyor. TikTok çok kötü diyor. Ama ben TikTok'ta birinci sıradayım. 4 milyar izleme gibi bir şey vardı. Öncelikleri belirlemek lazım. Netleştirmek lazım. Biz çok iyi bir gün geçirdik dün. Bugün de harika bir yarım gün geçireceğiz. Sonra tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler.
1: Peki, Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir basın açıklaması yaptı. Yani açıklamanın her başta ayrı bir manşet. Eden Başkanı Sinan Ülgen bizimle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Beraber dinledik burada bir parça. Önce İran ateşkes açıklamasıyla bir başlayalım isterseniz. Ateşkesin bittiğine işaret etti. Yani yalancılar dedi, kandırıyorlar dedi. Ve hasta insanlar dedi. Kendi insanlarını katlediyorlar. Görüşmeye devam etmeli miyiz? Yani müzakereciler görüşecek ama.

0: Ben sevmiyorum ifadelerini kullandı. Bugün böyle, yarın başka olabilir mi? Yani yarın çıkıp ateşkesi tesis ettik, çok iyi gidiyor diyebilir mi? Yoksa hakikaten burada yaptığı açıklamayı esas alıp şunu mu demeliyiz? Bu ateşkes bitti, ABD İran'da savaşa geri dönebilir.
1: Dememeliyiz. Çünkü siyaseten de baktığımızda zaten İran'la bu çatışma Amerikan toplumu tarafından desteklenen bir çatışma değildi. İkincisi, çatışma devam ettikçe Amerika'daki özellikle petrol fiyatları üzerinden bir enflasyonist baskı oluşuyor. Bu da siyaseten Trump için iyi bir şey değil. Dolayısıyla ara seçimler öncesinde muhakkak surette bir şekilde bir ateşkese varmak zorunda Trump. Yoksa daha da büyük bir hezimetle karşılaşabilir. O bakımdan ben bunu Trump'ın biraz gelgitlerine bağlıyorum. İşte belki hani burada çok bunları hani ne derece doğru bilmiyoruz ama finansal piyasalara ilişkin bir takım beklentiler de olabilir. Bunun kalıcı bir tutum olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası.
2: Bir rasyonelitesi var mı hocam? Hani söylediniz aslında ama yani ikili. İran açısından, Amerika açısından baktığınızda böyle bu inişlerin çıkışların bir piyasa hikayesi var, o belli zaten Trump evet. tarafında ama yani böyle yaparsak daha güçlü pazarlık ederiz diye düşünen bir İran var mı mesela? Daha fazlasını alırız diyen bir Amerika var mı gibi?
1: Şimdi İran açısından bakacak olursak İran tabiatıyla bu çatışma sonrasında daha güçlü biçimde masaya oturduğunu düşünüyor. Ve bunu da her fırsatta göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla ateşkesin tam olarak sağlanamamasının bir nedeni böyle ara sıra İran'ın bu genel tutum dışına çıkması. Ama burada mesele şu anda benim gördüğüm kadarıyla İran değil. Yani burada mesele Amerika'nın bu ateşkesi korumaktan ziyade bir anda çıkıp işte bu tip açıklamalar yapıp ortalığı tekrar destabilize edip ateşkesi de riske atacak bir tutum benimsemesi. Çünkü ateşkes de en nihayetinde ateşkes adı üstünde zaten kalıcı bir rejim değil. Bunun kalıcı bir rejime dönüştürülmesi için iki tarafın da uğraş göstermesi gerekiyor. Diplomatik sermaye harcamaları gerekiyor. Bunları yapmazsanız zaten ateşkes de kalmaz ortada.
0: Bir de Hürmüz Boğazı'nda mı sanki kilitleniyor? Şimdi İran'ın buradaki ticari gemilere saldırısı. Yani Umman tarafından rota çizdiğinde Amerika Birleşik Devletleri Umman'la İran bundan hakikaten rahatsızlık duyuyor. Orsat koyuyor, sanki korumak, muhafaza etmek istiyor. Amerika bunu istemiyor. Burada bir açmaz mı çıkıyor karşımıza bilmiyorum. İkidir çünkü bu ateşkesle gelen saldırılar hep bunun neticesinde oluyor. Şimdi burada bir formül bulunamazsa bu hafta değil belki önümüzdeki hafta tekrar bir durum mu yaşanacak? Nasıl olacak acaba?
1: Şimdi bence aktörlerin artık Hürmüz Boğazı'nın uluslararası konjonktürdeki önemini ve bu önemine paralel olarak da tarafların, uluslararası toplumun Hürmüz'e alternatif arayışlarını bir şekilde kabullenmeleri gerekecek. Yani bu savaş şunu gösterdi. Dünya ekonomisi İran'a bu kadar büyük bir güç, Hürmüz üzerindeki kontrolünü bu şekilde ortaya çıktıktan sonra bunu bir şekilde bir alternatif arayışında olacak dünya. Bazen işte karasal hatlar üzerinden, bazen deniz hatları üzerinden bu dinamiğin önüne geçmenin imkanı yok. İran'ın da bunu kabullenmesi lazım. Ama burada tabii ki yani Hürmüz'de iş düğümleniyor. Fakat her iki taraf için de en nihayetinde Amerika için de o ara seçimler olduğu için İran açısından baktığımızda da İran'ın ekonomisi çok büyük darbe aldı. Yani İran'ın da bir şekilde bir normalleşmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla onların da Amerika ile bir ateşkese ihtiyaçları var.
0: Hangi İran?
2: Şöyle bir şey de ilave edeyim ve hangi İran? Foreign Affairs'ta sanıyorum 2 ya da 3 hafta önce bir makale İran savaşı kazandı ama barışı kaybedecek diye. Yani kazandığı tarafı belki tartışmalı ama barışı kaybetmek de ilginç. Yani hocamın dediği aslında ateşkes zaten her zaman arizi geçici bir hikaye. Oradan kalıcı bir barışı inşa etmenin ise şu an hani şartları tam olarak görünmüyor gerçekten de. Bu dediğiniz alternatifler meselesi çıkabilir mi? Bu ayrı bir konu. Hürmüz'e İran geri adım atar mı? Pek atacak gibi görünmüyor.
1: Yok,
2: ama
1: atmayacak.
2: Kartlarını abartılı oynadığı konusunda da İran içinde de İran içine geçeceksek bir tartışma yürüyor aslında.
0: Bunu neden sordum? Evet. Çünkü ya, konuşması boyunca çok şuna, çok hasta insanlar akılları başlarında değil. Bunun, yani bir hafta, hadi iki hafta önce Amerikan Başkanı şöyle diyordu. İlk sırayı ortadan kaldırdık, ikinci sırayı ortadan kaldırdık, üçüncü

0: sıra geldi ve akılları başlarında, çok daha akıllı insanlar. Hatta onlarla konuşabiliyoruz.
1: Konuşacak kimse kalmadı dedi bir ara.
0: Evet. Ve sonra şimdikiler çok daha makul insanlar ifadelerini kullandı. Şimdi diyor ki hayır, bunlar hasta, akıllarını yitirmişler, kendi vatandaşlarını katledecek seviyeye gelmişler. Konuşmak ya gerek görmüyorum, mealen aktarıyorum, tam açıklaması önünde değil. Konuşmayacağız artık, gerek yok gibi bir açıklama yaptı. Kastettiği müzakereciler mi? İran içerisindeki Şahin Kanat mı?
2: Bu uzun bir tartışma ama ben İran'ın Pezeşkian'ı seçtiği andan itibaren kendi içinde bir değişim çabası içine girdiğini düşünüyorum. Bize bu değişim işleri şey gibi görünüyor. Hani bir dükkan açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Değişim açıldı, dönüşüm kapandı vesaire gibi. Öyle değil. Bu uzun süreç. Reisinin o helikopter kazasıyla ve etrafındaki çok önemli isimlerle birlikte hayatını kaybetmesinin ardından da ortaya çıkan süreçte İran'ın bu yönde çabaları var. Fakat bir çok uzun zamandır farklı bir yönetim anlayışıyla baskı altında tuttuğunuz gelir dağılımı, adaletsizlik, bunları zirveye tırmandırdınız. Belli bir sınıfın elinde vakıflar vesaire elinde tuttuğunuz büyük kaynakları kullandığınız, üstelik bu kaynakları İran içinde de değil, İran'ın vekil güçleri dediğimiz alanda böyle fütursuzca rahatça harcadığınız bir dönem. Bu dönemi geride bırakabilecek mi? Gördü ki vekil güç dediğimiz o güçler, her biri vekil değil ama biz totalde öyle diyoruz, İran'ın işine yarıyor hala. Hala kullanma süresi var. Bunlardan vazgeçecek gibi görünmüyor. Bunlardan vazgeçmediği takdirde kendi içinde toplumunu ayırabileceği, dağıtabileceği kaynaklar konusunda zaten ciddi sıkıntısı var. Şimdi konuşulabilir insan kim? Yani şimdi hayatı boyunca Müşteba Hamene'nin kim olduğunu bilmez Trump ama Müşteba da iyi bir adam falan dediği günler de oldu mesela. Adamın ne düzeyde yaralı olduğunu, bereli olduğunu falan bilen de yok, en azından dışarıda bilen yok. Muhtemeldir ki bir sınıf, birkaç kişi bunu biliyor. Onu bir yerde koruyorlar vesaire. Peki Larijani gibi biraz daha dünya ile konuşabilir. Dünyaya açık, batıya müzahir falan, bunlar İran için çok geçerli tanımlar değil. İran'da çok daha farklı anlam kategorileri, daha farklı yönetici kategorileri var. Bunların bir iki sınıfını, kategorisini evet doğru yok ettiler. Gelenlerin ötekilerden daha niteliksiz olduğu falan konusunda çok ayrıca konuşabiliriz. Ben öyle düşünmüyorum. Orada da çok oturup konuşabilecekler adamlar bulabilirler. Fakat mesele şu ki Amerika burada ne yapmak istiyor? Yani bir gün evet Hamaney de işte iyi bir kadro. Ötekileri temizledik, yok ettik ama bu gelenler kaliteli falan. Mesela gelenler kaliteli kim? Kiminle konuşuyorsun? Meclis Başkanı öne çıktı, Garibaf. Daha sonra sistem onu biraz daha, İran sistemi geriye çekti. Larijani'nin ölümü hala kuşkulu. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani ABD'nin yok ettiği kategoride mi, yoksa başka bir iç mücadelenin sonucu mu? Bunu henüz bilmiyoruz. Bunların her biri bizim için karanlık noktalar. İran her zaman konuşacak, diplomatik masaya sürecek kadar adamı olur. Bu konuda bir şeyi var. Daha zengin bir insan havzası var. Ama sonuç itibariyle bence de kartlarını fazla abartılı oynamaya kalkışırsa İran açısından da iyi sonuçlar getirmeyebilir bu.
0: Şimdi buradan açmışken biraz F-35 katsaya da geçeceğim ama çok arada size Pete Hegseth buradan çıkıp İsrail'e gidecek. Axios'un haberine göre ve orada Netanyahu ile bir görüşme yapacak. İki ana başlığın öne çıktığı söyleniyor. Biri Türkiye'ye F-35 satışı, bir diğeri İran'daki savaş. Sizce burada dün akşam da yine bu otelde, kaldığı otelde kendisine yakın isimleri, artık Marco Rubio, Pete Hegseth, General Kane, hepsini toplayıp saldırı kararını da orada vermiş. Bunu da yazdılar. Buradan çıkıp İsrail'e Pete Hegseth'in gidiyor olması bizatihi ne söyler bize? Ne konuşacaklardır sizce?
3: Şimdi zaten bu iki konu gündemde olacak. Belki başka konular da olabilir ama Pete Hegseth biraz işte Türkiye'ye yönelik en azından doğru bir yola girmiş olan bu F-35 sürecinin İsrail tarafındaki tepkisini hafifletmeye çalışacak. Ne diyecek İsrail'e? Muhtemelen diyecektir ki yani Türkiye'ye vereceğimiz az sayıdaki F-35 zaten dengeyi değiştirecek nitelikte değil diyecektir belki. Türkiye'ye ihtiyacımız var, özellikle Rusya'ya karşı NATO'nun Güney Kadın'ın güçlendirilmesi bakımından diyecektir. Bir de Türkiye ile ilişkiler konusunda daha teğeni ile hareket etmesini muhtemelen isteyecektir İsrail'den, ki onun ana bir takım mesajlarını biraz önce Trump da verdi konuşmasında,
0: evet,
3: değil mi?
0: Erdoğan'ı çok seviyorum, Bibi'yi de çok seviyorum dedi. İkisi de harika liderler gibi bir ifadesi oldu.
3: Evet ama işte İsrail savaşmaya niyetliydi falan gibi.
0: O kısmı da evet doğru. Evet. İsrail savaşmaya niyetli, Türkiye İsrail'le savaşmaya niyetliydi. Ben durdurdum. Evet. Hatta diğer tarafı da sevmiyor. Onlar bir taraf deli ama İsrail'le savaşın ben durdurdum gibi, evet, de bir ifadesi oldu.
3: Dolayısıyla evet, benzer bir şeyi herhalde Hegseth de orada tekrarlayacaktır. İran konusu

0: konusunda ise şimdi özünde Amerika'nın menfaatiyle İsrail'in menfaati İran konusunda aslında ortak değil. Amerika'nın menfaati biraz önce de konuştuk. Hele hele kısa vadeli siyasi menfaati bir an önce ateşkesten yana. Çünkü aksi takdirde Trump buradan siyasi darbe alıyor zaten ve oldukça dezavantajlı biçimde gidiyor ara seçimlere. Dolayısıyla Amerika'nın bir noktada işi stabilize etmesi lazım. Ama İsrail öyle bakmıyor mesele. İsrail fırsat bu fırsat.
1: Daha da ağır
0: bulmuşken devam edelim, Amerikan desteğini de koruyalım ve devam edelim arayışında. Şimdi burada iki ülke arasında dolayısıyla bir gerilim var İran konusunda. Şimdi bunu nasıl idare edecekler? Muhtemelen Hekset biraz da bu konuda bir görüş teatisinde bulunacak ama tabii Trump'ın bugün bu açıklama yapmış olması Amerika'nın da hangi zeminde durduğunu biraz tartışmalı hale getiriyor.
2: Sizce hangi zeminde?
0: Yani olması gereken, rasyonel olarak baktığınızda Amerika'nın bir ateşkese ihtiyacı var. Trump'ın bir ateşkese ihtiyacı var. Onda işte biraz önce konuştuk. Yani toplumsal destek yok buna.
2: O zemin derken yani Amerika'nın Türkiye ve İsrail konusundaki pozisyon içinde dediniz. İran için dediniz.
0: İran için dedim.
2: Pekala. Bu İran konusu ve İsrail'i Pete Hegseth'in gidiyor olması, oraya götüreceği mesajlar üzerinden Trump'ın ben durdurdum ifadelerine ne dersiniz?
1: Türkiye'de bir kere şuradan bakalım. Nadir zamanlar belli kesimler dışında ne devlet katında ne hükümet katında İsrail'e savaşalım, İsrail'e saldıralım gibi bir yaklaşım hiç olmadı. Gerektiğinde kendimizi koruruzu dünyadaki her ülke söyler. Yani
2: böyle... Son günlerde ama Netanyahu'nun böyle bir portre edişi var. Özellikle Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, işte İçişleri Bakanı'nın açıklamaları üzerinden. Hatta Amerikan kanallarına sıra sıra çıkıp bu söylem üzerinde ısrarcı.
1: Onun yaslandırdıkları temel nokta aslında Türkiye'nin Gazze politikası, Hamas'la ilgili politikası. Buralarda bir tutamak noktası var İsrail'in kendi açısından. Bunlar üzerinden yani bunları koruyarak aslında bana fiilen karşı koymuş oluyor, bana saldırmış oluyor diyenler de var. Yani böyle bir tarafı var. Ama İsrail'in de Türkiye'ye karşı ben Türkiye'ye saldırırım noktasında bir akıl tutulması içinde olduğunu da düşünmüyorum ben. Ama Trump için buradan bir ekmek var tabii. Yani bunlar birbirlerine gireceklerdi, ben durdurdum falan gibi. Öyle olmadığını bence Amerikan devlet yapısı biliyordur, biliyor olmalı. Peki ne? Bir denge. Burada ben bir denge oluşturacağım. Bu dengenin içinde Türkiye'nin büyük bir rolü, önemli bir rolü olacak. Sen de bu dengede rahat dur. Ben iki gündür burada da söylemeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i terk etti, ilişkiler koptu falan. Böyle bir şey değil. Farklılıklar var, ton farklılıklar var ama Amerika'nın hala İsrail'in güvenliğiyle ilgili kaygı taşıdığına inanıyorum ben. Ve o kaygının da şu noktada olduğunu düşünüyorum. Bak, burada bir denge kuruyorum. Sen burada rahat durmazsan seni artık ben de koruyamayacağım noktaya gelebilir diye. Böyle bir şey söylenmiş değil. Sadece analitik olarak söylüyorum. Ama Türkiye'nin bu konudaki politikasını ben giderek daha da dengede olacağını düşünüyorum bu ittifak itibariyle. Çünkü Gazze'yi de Amerika ile konuşuyoruz. Benzer konuları da Amerika ile konuşuyoruz. Buralarda Türkiye'nin oluşturacağı denge sahici olur ve bu coğrafyada yeni bir barışın ayaklarını yavaş yavaş oluşturmaya başlarsa İsrail'in buna katılıp katılmayacağı, yerinde durup durmayacağı, Suriye'ye yönelik saldırılarını, Lübnan'a yönelik saldırılarını ne düzeyde devam edip ettirmeyeceği de geleceği belirleyecek bence temel bir dinamik.
2: Az önce F-35 konusunda da veriyoruz ama dengeyi bozacak bir adım olmayabilir diyebilir dediniz Hegseth İsrail'e gittiğinde. Bu F-35 ve Katsa konusunda dün Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını gördük. Siz nasıl okudunuz, ne bekliyorsunuz bundan sonraki süreçte?
0: Ben biraz daha yani teenniyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları bence biraz iyimser. Yani umarım işler o yönde ilerler ama şöyle örnek vereyim. Mesela bugün basında da gördük. Katsa kalkıyor. Şimdi Katsa kalkabilir ama Katsa'yı kaldıracak olan başkan değil.
2: Kongre.
0: Dolayısıyla Katsa'nın kalkması için öncelikle kongredeki havanın buna müsait olup olmadığını, idarenin, yönetimin kongrede bu mücadeleyi verip vermeye hazır olup olmadığını, bırakın demokratları, cumhuriyetçiler içerisinde bile Türkiye'nin aleyhinde pozisyon almış olan kongre üyelerini ikna edilip edilmeyeceğini. Yani bu bir süreç. Şimdiden Katsa kalkıyor demek bence çok doğru bir tanımlama olmayacak. Şu olacaktır diye düşünüyorum. Yani F-35'lere yol açılması için Katsa'nın kalkması da gerekmiyor. Başkanın işte Amerikan mevzuatında olan bir uluslararası güvenlik için ona...

0: tanınan bir waiver deniliyor buna. Bir geçici askıya alma hali 6 aylığına. Böyle bir imkanı var Amerikan başkanının. Dolayısıyla bunu kullanarak şu ana kadar Türkiye için tahsis edilmiş olan, geleceği konuşmuyorum ama şu ana kadar Türkiye'ye tahsis edilmiş olan sınırlı sayıdaki uçağı 4-6 arasında tam.
1: 5 dedi Cumhurbaşkanım. Aslında 6'ydı. Evet. Yani benim bildiğim altı, evet. Hangarda bekleyen 6 uçak vardı. Evet. O bir uçak neden hani bir uçak düştü eksikti diyorsunuz. Onu bilemiyorum açıkçası.
0: Diyelim ki 6 uçağı, bu 6 uçağı waiver'la verebilir Türkiye'ye. Katsa engelini aşmak adına. Ama bir engel daha var F-35'ler önünde. O da bu 2020 yılında Amerika'da yasalaşan, daha doğrusu her yıl yasalaşıyor da 2020 yılında bu konuda bir paragraf eklendi. Amerika'nın ulusal savunma bütçesini yetkilendirme yasası, NDAA, National Defense Authorization Act olarak bilinir. Burada 2020 yılında çokça konuşuldu, çok kısa geçelim, bir şart var Türkiye'nin yerine getirmesi gereken, o da S-400 ile ilgili bir şart. S-400'lerin elden çıkarılmasını elden çıkarılmasını bir anlamda yasalaşmış durumda. Dolayısıyla bunun da halledilmesi lazım. Şimdi bu nasıl halledilecek? Bunun halledilme yöntemi de S-400'e bizatihi bir çözüm bulmak lazım.
1: Yani bunun olası tek yolu üçüncü ülkelere transferi midir? Yani bir kilit parçasını çıkartmak ve kullanılamaz hale getirme gibi opsiyonlar da olabilir deniyor ama.
0: Olabilir. Yani ben onu geçmişte de yani gündeme getirdim. Şimdi burada S-400'ün çözülmesi için İki tarafında oluşmuş olan bir anlamda doktriner pozisyonlarından biraz geri adım atmaları lazım. Amerika'nın doktriner pozisyonu ne? Bu malzemenin Türkiye tarafından elden çıkarılması. Şimdi bunu hiçbir hükümetin, 1.3 milyar dolar verilmiş olan bir sistem bu. Hiçbir hükümetin bunu bu şekilde karşılaması mümkün değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir esneklik gerekebilir. Bu Amerika'nın göstereceği esneklik. Türkiye'nin göstermesi gereken esneklik ise Türkiye'nin bugüne kadarki pozisyonu, biz S-400'ün kullanımına dair hiçbir şartı kabul etmeyiz. Bu bizim egemen kararımız. İstediğimiz an çıkartır kullanırız. Şimdi Türkiye'nin de burada bir esneklik göstermesi gerekecek. Türkiye'nin göstermesi gereken esnekliğin özünde de belki de çok olağan dışı şartlar haricinde, mesela NATO 5. madde senaryosunu düşünelim. Bunun gibi çok olağan dışı şartlar dışında biz S-400'ü operasyonel hale getirmeyeceğiz taahhüdünü verecek. Ve bu da bir ortak denetim rejimine tabi olacak. Yani böyle bir formül, bir kalıcı formül olur bu. Yani ikinci formül elden çıkarma bağlamında bir üçüncü ülkeye gönderilmesi. Ama üçüncü ülkeye gönderilmesi hani böyle kağıt üstünde kolay gözükse gibi de belki pratikte oldukça zor. Çünkü bu malzeme Türkiye'ye nihai kullanıcı kısıtlamasıyla satıldı Rusya tarafından. Yani Türkiye Rusya'nın onayı olmadan bunu herhangi bir üçüncü ülkeye satamaz. Bu bir.
2: Üçüncü ülkenin de esnemesi gerekiyor. Yeri geldiğinde. Efendim? Yani Rusya'nın esnemesi.
0: Tabii Rusya. Evet. Şimdi yani Rusya NATO'da sorun yaratmış, Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun yaratmış bir meseleye, yani hayrımıza niye çözsün? O nedenle hani bu tamamen spekülasyon. Bunu da altını çizeyim. Belki yurt dışındaki bir Türk askeri üssüne bu malzeme gönderilebilir. Orası başka bir ülkenin toprağı. Bizim uzun vadeli kullanım anlaşmamız var ama yani orası başka bir ülkenin toprağı değil. Onu da kongreye Türkler bunu elden çıkardı diye sunup kongrenin de buna olumlu yaklaşması bir ihtimal sağlanabilir. Yani böyle belki perspektif belki olabilir. Ama hani bu S-400 işi çözülecekse çok sayıda da formül yok. Ya birinci
1: yani bir
0: söylediği
1: senaryo
0: formül.
1: Ama kuvvetli de bir senaryo. Yani bu söylediğiniz hani üçüncü bir ülkeye göndermek, bir parçasını çıkarmaktan iki taraf için de daha kabul edilebilir bir senaryo gibi görünüyor.
0: Eğer öyle bir hani, ama burada da niyet, kongrenin iyi niyeti ve yorumu lazım. Çünkü eğer herhangi bir üç, yani Türkiye'nin bir artık irtibatının kalmadığı bir üçüncü ülkeye gidecekse bu, bunu Rusya'nın kabul etmesi lazım. Öyle bir şart var. Eğer Rusya'nın yeşil ışığı alınmadan bu yurt dışına çıkarılacaksa da, o zaman oradaki formülde muhtemelen, ama tekrar ediyorum ben bunu hani bir spekülasyon bağlamında söylüyorum, yurt dışındaki bir Türk üssüne bu yerleştirilebilir. O

0: O zaman Rusya'nın onayına ihtiyacımız yok. O zaman diyeceğiz ki Rusya'ya, biz zaten bunun üçüncü ülkeye satmadık bu materyali diyeceğiz. Dolayısıyla Rusya'nın bir itiraz hakkı olmayacak. Amerika'ya da döneceğiz, diyeceğiz ki işte elden çıkardık gibi diyeceğiz.
1: Bir spekülasyon, yani bir hipotetik bir ihtimal olarak da konuşulsa, bir anda kuvvetli bir ihtimale dönüşebilir mi?
2: Ya mümkün tabii, mümkün hocamdan duyduğum için çok da değerli benim açımdan. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Waiver dediğinizde geçici muafiyet, bir de terminasyon var değil mi galiba, kalıcı olan kısmı. Mesela Birleşik Devletler bu kasa meselesini kalıcı olarak çözüp F-35'ler ve belki bundan sonra muhtemel herhangi bir ortaklık konusunun önünü açmak için böyle bir şey izleyemez mi, böyle bir yol? Kapsülde zaten mümkün de.
0: Tabii ki, ama orada kongre devreye giriyor. Yani yasayı geçiren kongre. Kongreze yasayı geçirdiği zaman yönetime şöyle bir...
1: Affınıza sığınarak Ahmet Şara, Suriye Cumhurbaşkanı Ankara'da bu görüntüler.
2: Ticaret Bakanı tarafından karşılanıyor.
1: Yani. Evet, Ticaret Bakanı karşılıyor. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Burada Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi olacak. Dün de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Şam'da ağırlamıştı. Orada hatta bir de saldırı yapılmıştı Şam'da Macron'un otelinin yakınlarına. Şu esnada Ankara'da uçağı geldi ve bu görüntülerde ekranlarınıza gelen yeni görüntüler diyeyim. Buyurunuz.
0: Evet, bir de hocam, yani Katsa'nın daimi olarak gündemimizden çıkmasında kongrenin kongre rol oynamak durumunda. Çünkü şöyle hatırlamak gerekirse, Katsa şöyle bir yasa. Önce kongre harekete geçiyor ve bir ülkeyi hedef alarak bu ülkeye yönelik bir yaptırım rejimi getiriyor. Ama yaptırım rejimi yasada idareye bir esneklik sağlıyor. 10 tane farklı müeyyide var yasada. İdarenin de bunun içinden en az 5 tanesi seçmesini gerekiyor. Ve Türkiye'ye karşı da yapılan bu oldu. Hmm. Dolayısıyla idare uygulayıcı, idarenin, hükümetin, Trump'ın kendisinin bunu kaldırma yetkisi yok. Kalkacaksa kongrenin bunu yapması lazım. Dolayısıyla oradaki atmosferi idare, yani hem yönetimin buna yönelik ciddi bir siyasi sermaye harcaması lazım. Harcar mı? Göreceğiz.
2: Daha anlaşılır kılmak için soruyorum. Başkanın o sertifikasyon dediğimiz süreci, hani yazacak ya, evet, bunları kaldıracak, şunları yapacak. Bu aynı zamanda bir kefil olma süreci mi?
0: Tabii, yani bir ölçüde bir kefil olma süreci.
2: Ben çünkü hükümetine kefilim, bunları yapacak.
0: Tabii, kesin.
1: Bu F-35 için olanı söylüyorsunuz.
2: Katsa için de aslında.
0: Evet, Katsa için de öyle. Katsa'nın kalkması için de o şart tabii var. Ama bunu zaten, yani formül bu. Başka türlü kalkmayacak Katsa.
2: Yani başkanın sınırsız bir yetkisi yok ama bunları yazarak, ya ben inanıyorum bunu yapacaklar şunları şunları
0: yok,
2: diye.
0: Yok, inanıyorum da olmaz.
2: Demezse ben söylüyorum onu. Ya da bu maddeleri S-400'ler yani, şöyle olacak
0: Türkiye
2: gibi.
0: Türkiye ile şöyle bir anlaşma yaptık. Evet. Bu anlaşma doğrultusunda şu olacak, bu olacak, biz de bunu böyle şöyle denetleyeceğiz gibi, yani biraz somut bir metinle gitmesi lazım kongreye.
1: Bu Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu Katsa yaptırımı ve F-35 konusu geldiği dönemlerde senatördü. Daha sonra kendisine, yani arka planda kendisine şunu dediğini gazetecilik sondajıyla duymuştum diyeyim. Yani öyle bir yazmışız ki hakikaten bunun etrafından dolaşmak imkansız, bunu delmek imkansız, bunu ancak çözmek gerekebilir, başka türlü çıkamıyoruz. Çok kuvvetli bir metin olmuş. Doğru. Ve aşamıyoruz
0: işte
1: dediğini
0: etrafından dolaşmanın tek yöntemi başkanın geçici askıya alması, yani waiver yöntemi. Ama o da çözmüyor çünkü NDA meselesi var karşımızda. Evet. Kaldı ki Katsa waiver'ını almanın da şöyle bir dezavantajı var. Sadece geçici olarak bir rahatlama sağlıyor bu. Oysa ki Türk-Amerikan kalıcı ilişkilerinde kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Yani şöyle düşünün. İleride de F-35'lerin, hani biz daha yüksek sayıda F-35 alacaksak veya bir şekilde
2: F-35'in başka işbirliği
0: yani Katsa derdinden kurtulmamız lazım. Katsa yoksa her 6 ayda bir o başkanın veya bu başkanın iyi niyetine bağlı bir ilişki olmaz. Doğru değil,
1: risk yaratır diyorsunuz. Biraz Amerikan Başkanı'nın Avrupa ülkelerine çıkışına da geçelim mi? Dedi ki ben NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Biz onları koruyoruz, onlara destek oluyoruz ama bu böyle yürümüyor. Onlar bize destek olmuyor dedi. Özellikle İspanya'ya çok sert yüklendi. Yani onlarla ticaret yapmayacağız. Umutsuz vaka. Onları korumayacağız. Hiçbir şeye katılmıyorlar ifadelerini. Yine böyle biraz rütbe sanki sakinleştirmek ister gibi. Yani evet, ona izin vermediler, buna izin vermediler ama onlar da bunları yaptılar. %2 var en azından gibi bir yaklaşımı vardı. Şimdi hakikaten kızgın diyebilir miyiz?
0: Oyun oynuyor.
1: Oyun
0: yani,
1: mu oynuyor?
0: Oyun oynuyor. Yani böyle bir kızgınlık günler şeyde sürmez. Evet, eleştirebilirsiniz. Kaldık işte iki hafta önce Meloni ile de yani ciddi bir sosyal medya üzerinden bir süreç yaşandı diyelim. Şu ana kadar Meloni'ye herhalde
1: dün iyi biri dedi.
0: Tamam, iyi kurtardı İtalya o zaman. Şimdi bir kere Trump'ın NATO algısı yanlış. NATO bir savunma ittifakı ve bir üyeye yapılan saldırı bütün üyelere yapılmış sayılıyor 5. madde.
1: Evet.
0: Ama bir üyenin yaptığı saldırı bütün üyenin katılacağı bir saldırı olmuyor. Trump bunu bekliyor NATO müttefiklerinden. Yani kendi saldırdığı İran'a bütün üyeler de destek olsun. Hava sahalarını açsınlar, Amerikan üslerinin kullanımına yeşil ışık yapsınlar vesaire. Bu bir NATO meselesi değil. Dolayısıyla bunun üzerinden NATO'yu eleştirmek de doğru bir yaklaşım değil. Ha, eleştirilebilir mi Avrupalı ortaklar? Tabii ki, özellikle savunma harcamaları da, ki İspanya orada geride kalan ülkelerden bir tanesi. İtalya da öyle. Ama bazı ülkelerde çok daha mesela cesaretli hareket etti. Evet. Bunların arasında Türkiye var, Almanya
1: Polonya var.
0: Onları yani dolayısıyla bütününe bakmak lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Hiç bir benzetme vardı.
1: Bir cümle olsun.
2: Ben Yahuda'nın NATO'nun 33. üyesi savunma sanayi oldu dedi. Bence çok anlamlıydı. Bu hafta söyledi onu Türkiye.
1: NATO'nun 33.
2: üyesi savunma sanayi oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dan Başkanı Sinan Ülgen bizimle beraberdi. Nasuh Güngör'le beraber. Özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın bu son gelen açıklamalarını değerlendirdik. Serap Belet İstanbul stüdyoda. Sözü oraya bırakalım. Burada devam edeceğiz ama elbette.
3: Evet, Sena çok teşekkürler. Sena Alkan ve konuklarına teşekkür ederek bir reklam arasına gidelim.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan.
2: Evet, ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'yi görüyorsunuz. Şu anda aile fotoğrafının çekileceği alandalar. Burada da liderleri karşılıyorlar. Hem karşılamanın ardından da bu gördüğünüz basamaklar üzerinde zirvenin resmi fotoğrafının liderlerle verilmesi planlanıyor. Dün de bir fotoğraf gördük Beştepe'de. Eşlerle birlikte bütün katılımcılar bir fotoğraf verdiler. Ancak bugün zirvenin resmi fotoğrafı birazdan verilecek. Zaten sabah 10'dan bu yana da liderlerin Beştepe'ye, zirvenin yapılacağı alana yavaş yavaş geldiklerini canlı yayında size aktardık ve izledik. Diğer yandan Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde de lider eşleri ağırlanıyorlar. Daha bugün tabii zirvenin ana günü. Burada verilecek mesajlar önemli. Şu son saatte Rutte ve Trump da yan yana gazetecilerin sorularını yanıtladılar ve açıklamalar yaptılar. Trump'tan dün de F-35'lerle ilgili, katsayı yaptırımları ile ilgili Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalar gelmişti. Bugün önceki saatte yaptığı açıklamalarda en öne çıkan cümleleri de İran'la ateşkesin artık sona erdiği yönündeki cümlesi oldu. Bir gazetecinin ateşkes sona erdi mi diye sorması üzerine İspanya'yı çok eleştirdi. NATO'da asla üzerlerine düşeni yapmıyorlar. İran savaşında da hiç destek olmadılar. Umutsuz vakalar, tüm ticaretimizi kestik diye İspanya'yı hedef aldı biliyorsunuz. Trump özellikle Avrupa ülkelerinin NATO konusunda, NATO'nun güvenlik politikalarında artık savunmasında askeri olarak da daha çok sorumluluk almasını ve daha çok da bütçeden daha çok pay vermesini istiyor. Bu anda da bu yönde de bir karar alındı. Bu zirvede, Ankara zirvesinde de zaten gayri safi milli hastalarının %5'ini NATO'ya ayırma konusu en sıcak başlıklardan biri. Savunma harcamaları, savunma bütçesi, NATO'da Avrupa ülkelerinin üstleneceği sorumluluk, alacağı pay bu zirvenin önemli konularından biri. Hatta iddia o ki sırf bu konudaki anlaşmazlıkların biraz daha ötelenmesi için 2027'deki liderler zirvesinin ertelenebileceği dahi konuşuluyor. Tekrar edelim ekrandaki görüntüyü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile birlikte şu anda Mitsotakis'i, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i karşıladılar. Tek tek liderler geliyor, birer fotoğraf çektiriyorlar. Ardından da hepsi NATO zirvesinin aile fotoğrafı için gördüğünüz bu basamaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, Rutte ile birlikte fotoğraf verecekler. Şimdi gelen isim de ufak bir tökezleme yaşadı gelirken. Neyse ki dengeledi kendisini. Ufacık bir tökezleme oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru yürürken. Evet, gözler Ankara'da. Önemli bir zirve bu. 3-0 NATO 3-0 yeniden soğuk savaş başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu NATO zirvesi tekrar NATO'da güvenlik konusunun öne çıktığı, savunma yatırımlarının üye ülkelerce önceliklendirileceği, yeni bir anlayışın tekrar NATO'da hakim olacağı bir dönemecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesi. Dün akşam liderler bir yemekte bir araya geldiler. Dün de hep birlikte birer fotoğraf çektirdiler eşleriyle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'la birlikte. Şu anda da artık resmi olarak da zirve bugün başladı. Aile fotoğrafı için tek tek karşılanıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından. Az önce tekrar Trump hem İran'la ilgili, hem İspanya ile ilgili, hem NATO'da Avrupa'nın rolüyle ilgili açıkladı.

0: açıklamalarını yaparken bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Bir kez daha ona övgü dolu ifadeler kullandı. Dün de yine birlikte yaptıkları açıklamalarda bunu vurgulamıştı. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirleriyle iletişimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde de dünya basınında da sıkça değerlendiriliyor. İlk sayfalarda NATO zirvesi değerlendirmelerinde. Bu arada Beştepe'de ekip arkadaşımız Emre Karaca var. Yerinden takip ediyor. Ona kulak verelim önce.
1: Evet, liderler yavaş yavaş NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu alana doğru geliyorlar. Artık bundan sonraki safahat liderlerin o katılımıyla birlikte gerçekleşecek oturum. Çok önemli gelişmeler de yaşandı bugün. Onlara geçeceğiz ama önce gelen liderleri aktaralım. Az önce Hollanda Başbakanı gelmişti. Şimdi Kanada Başbakanı Mark Carney geldi. O da bugün Doorstep'te de kısa bir beyanatta bulunmuştu. Ilımlı bir, yapıcı bir konuşma gerçekleştirmişti kendisi. Bununla birlikte Hollanda Başbakanı da kısa bir beyanatta bulundu. Ama şüphesiz ki Hollanda şu anda NATO gündeminin ön sıralarındaki bir ülke olarak kabul etmemiz doğru olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte yan yanalar. Onlar karşılıyorlar. Evet, İzlanda'nın lideri de şu an geldi. Tabii İzlanda'da yine belki de NATO'nun en küçük ülkelerinden biri olarak kabul edebiliriz Lüksemburg'la birlikte. Hatta kendilerinin ordusunun olmadığı bilgisi de NATO'nun o yayınlanan bilgi notlarında yer alıyor. Ancak onlar da spesifik jeopolitik konumları itibariyle önem kazanan bir ülke. Norveç başbakanı geliyor. Norveç'te NATO'ya üye olup Avrupa Birliği'ne üye olmayan ender ülkelerden biri. Yani o zaman zaman gündeme gelen işte Kanada, Türkiye, Norveç gibi ülkelerin farklı bir şekilde formüle edilmesi güvenlik anlamında işbirliğine gündeme gelirken gelen ülkelerden biri de Norveç. Onların da şüphesiz ki doğal zenginlikleri, doğal maden zenginlikleri, petrol zenginlikleri onları değerli bir ülke haline getiriyor. Son dönemde de Rusya ile yapılan o ikilap noktasında da tarafını net bir şekilde ortaya koymuş bir ülke. Macaristan Başbakanı geldi. İlk NATO zirvesi Macaristan Başbakanı. Bilindiği gibi yıllar boyunca Viktor Orban yönetmişti Macaristan'ı. Son seçimde bir değişim yaşandı. Tabii çok sert bir değişim yaşandı. Bu arada Doorstep'te Aslan Magran'a bu soru soruldu. Macaristan'ın mevcut başbakanına. Kendisine bundan sonraki politikası soruldu. O da devam edecek misiniz? Kesinlikle dedi. Yani net bir yanıt vererek oradaki doorstep alanından ayrılmıştı. Macaristan'da bu anlamda bir eksen kayması, eksen değişikliği diyelim. Daha pozitif bir terim olsun. Yaşanmış durumda. Onlar Rus bloğuna daha yakınken, hatta Avrupa içerisindeki Rus bloğuna yakın olan, yani Rusya'ya daha yakın olan iki ülkeden biriyken evet, Kuzey Makedonya'nın lideri de geliyor. O da yine küçük ölçekli ülkeler arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'da, aslında Kuzey Makedonya'nın tabii yıllara dayanan Yunanistan'da bazı problemleri vardı. Hatta ismi bile problemdi. Balkanların Yugoslavya'nın dağılması sonrası ortaya çıkan tablosunda Kuzey Makedonya'da öncesinden dayanan o tarihsel bağlamda farklı problemler yaşamış bir ülke. Şimdi tam da hemen ardından Hırvatistan geldi. Tabii zaman zaman gündeme geliyor. Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek gibi Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan ülkelerdeki gerilimler, oradaki fay hatları zaman zaman o hararet kazandığını görüyoruz. Hayatlarının işlerlik kazandığını görüyoruz. Ancak o bambaşka bir bağlam. Şimdi NATO zirvesine son kez katılacak bir başbakan gelecek. Birleşik Krallık Başbakanı Starmer. Starmer hakkında ben Doorstep'te de bir gözlem yapma şansı buldum. Orada da hiçbir soruyu almadı. Çok kısa bir açıklama yaptı ve gitti. Onda adeta Starmer'da bir son NATO zirvesi olmasıyla artık görevinin sona ermesinin verdiği bir duygu yükünü de aslında hal ve hareketlerine hissettik.

Hani bundan sonraki süreçlerde görev yapmayacağını bildiği için de çok da açıkçası topa girmek istemedi. Siyasi konularda herhangi bir yorum şu ana kadar bulunmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öğleden sonra görüşecek kendisi. Hatta Birleşik Krallık'la Türkiye arasında savunma anlamında önümüzdeki dönemdeki yeni bir işbirliği anlaşması da imzalanacak. Yani bundan sonra ortak üretim konusunda bir kararlılık var her iki ülke arasında. İspanya Başbakanı geldi. Sanchez son dönemde çok konuşulan bir isim. Bugün Trump'ın yaptığı o şu anda en azından küresel gündemi

0: derimde ilginç bir anekdot oldu. Tarihsel bağlamda aslında çok da bu anlamda karşı karşıya gelmiş bir ülke değil. Ancak şu andaki mevcut durumda İspanya'nın tabii burada İsrail konusundaki tutumu da dikkat çekmişti. Diğer Avrupa ülkelerine ayrılmıştı. Ve İtalyan Başbakan Meloni'yi görüyorum. Kendisi dün Cumhurbaşkanı'nın verdiği resmi yemekte en son katılımcı olarak geldi. Hatta kendisi Cevdet Yılmaz karşıladı. Tabii bazı o da bir soru işaretleri uyandırdı. Biliyorsunuz o da yine ABD Başkanı'yla ihtilafı olan bir başka isim. Aslında ilginç oldu. Bir yandan liderlerin tutumları, ülkelerin tutumları ve politikalarını anlatmaya çalışırken genelde ABD Başkanı'yla yaşadıkları son dönemdeki ilişkileri de değinmek durumunda kalıyoruz. Şimdi Alman Başbakan Merz geldi, şansölye. Kendisi de zor günler yaşıyor. Özellikle iktidarını devam ettirme konusunda. Çünkü Almanya'da yapılan ara seçimlerde bir türlü engelleyemediği bir AfD'nin yükselişi var. Oradaki o milliyetçi damarı bir türlü kendi olduğu partiye eklemleyemedi. Zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Onun da bir sonraki NATO zirvesine katılım gösterip göstermeyeceği yine soru işareti olan liderler arasında olduğunu kaydedebiliriz. Şimdi Danimarka Başbakanı Frederiksen geldi. Çok ilginç bir isim. Çünkü Grönland olayının direkt muhatabı. Grönland bilindiği gibi Danimarka'nın toprağı, ancak ABD Başkanı Donald Trump bugün de bir kez altını çizdi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıda da altını çizmişti. Grönland konusunu çok kararlı bir şekilde devam ettiriyor. Oraya bir şekilde ele geçirme anlamında bir iradesi var Donald Trump'ın. Bugün Frederiksen'e bunu sorduk basın mensupları olarak. Kendisi ne olursa olsun Grönland'ı korumaya devam edeceğiz dedi. Bunu çok net olarak ifade etti ve NATO içerisinde de bu konuda bir yekparelik, bir birlik olduğuna dair de aslında bir mesaj verdi. O konu tabii önümüzdeki dönemlere artık bırakılmış bir konu, ancak Trump'ın duruşunun katı ve taviz vermez gibi göründüğünü söyleyeyim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da geldi. Onun da son NATO zirvesi olacak. Çünkü önümüzdeki yıl seçim var. Seçime aday olamıyor iki dönem kuralı sebebiyle. Emmanuel Macron önümüzdeki dönem onun da son NATO zirvesi Ankara olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ve ABD Başkanı Donald Trump geliyor. Şimdi çok konuşulan bir isim. Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha el sıkıştı. O dünkü sıcak diyalogların ardından. Şimdi Mark Rutte'yle az önce de zaten beraberlerdi. Bir kez daha el sıktı. Yine bugün yaptığı açıklamalarla oldukça ilgi çekti. Çok yankı buldu. Burada uluslararası medyada da medya mensupları da en çok o konudaki açıklamalara dikkat kesildiler. Önümüzdeki süreç ne gösterecek bilmiyoruz. Ancak özellikle İran konusundaki sert tutumu, kararlı tutumu ve İran'la yapılan müzakere sürecinin kendisi açısından bittiğini ifade etmesi, yani anlaşmanın bittiğini ifade etmesi önemli ve keskindi. Şimdi liderlerin hepsi geldi. İçeriye doğru giriyorlar. Şimdi daha önce de aslında bu konseptten bahsetmiştik. Bir oturum gerçekleşecek. Bu oturumda da aslında günlerdir konuştuğumuz önemli küresel ve bölgesel gündem başlıkları ele alınacak. Makrut yönetecek. Kesinlikle yayınlanan bir oturum değil. Daha sonrasında tabii ki çıkışında özellikle yapılacak açıklamalar ve basın toplantıları olacak. Oralarda da içeride neler konuşulduğu, kimin hangi yönde bir yaklaşım sergilediğini öğrenme şansına sahip olacağız.
1: Zirvenin en sembolik anlarından biri, işte liderler aile fotoğrafı için bir araya geldiler. Elbette sadece bir hatıra karesi değil, ittifakın birlik ve dayanışma mesajını da dünyaya verdiği en önemli görsellerden, anlardan biridir bu. Karşılamayı NATO Genel Sekreteri Rutte ile ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte gerçekleştirdiler. Tek tek karşılandı liderler, kısa tokalaşmalar, ayaküstü sohbetlerin ardından da fotoğraflar çekildi. Bu tür zirvelerde bazen en dikkat çekici mesajlar aslında toplantı salonundan çok bu aile fotoğraflarında verilir. İşte kim kimin yanında nasıl durdu? Tokalaşmaların sıcaklığı nasıldı? Aralardaki o kısa diyaloglar, görüşmeler diplomasi açısından aslında her zaman dikkatle analiz edilir. Şimdi bugün 8 Temmuz Çarşamba, NATO'nun ikinci günündeyiz. Liderler Ankara'da, mutlu aile tablosu bir gün sürdü. Zirvenin ikinci günü ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklere yönelik salvolarıyla aslında başladı. NATO'dan memnun olmadı.

0: olmadığını söyledi direkt olarak. İspanya için umutsuz vaka dedi. Daha önce bedavacı demişti. İran'la ateşkesin bittiğini duyurdu. Önemli. Müzakereler devam edebilir. Umurumda değil. Bence yalancılar diyor. Gelin bir dinleyelim Trump'tan neler söyledi. Devam edeceğiz.
1: Ateşkes bitti mi? Çok ilginç bir soru. Bence bitti. Artık onlar hastalar ve başlarında gerçekten hasta insanlar var. Şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silah olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Onlar iyiler. Jared Kushner, Steve Witkoff tekrar bana gelecekler. Ve konuşacağız. Zaman harcadık onlarla. Yalancılar. Biz bir anlaşma yaptık. Ve bir anlaşma yaparsak değil mi? O anlaşma geçerlidir. Herkes mutabık kalır. Nükleer silah yok. Anlaşma yaptık. Sonra...
2: Ve İran'la yapılan müzakere sürecinin kendisi açısından bittiğini ifade etmesi. Yani anlaşmanın bittiğini ifade etmesi önemli ve keskindi. Şimdi liderlerin hepsi geldi. İçeriye doğru giriyorlar. Şimdi daha önce de aslında bu konseptten bahsetmiştik. Bir oturum gerçekleşecek. Bu oturumda da aslında günlerdir konuştuğumuz önemli küresel ve bölgesel gündem başlıkları ele alınacak. Makro'da yönetilecek. Kesinlikle yayınlanan bir oturum değil. Daha sonrasında tabii ki çıkışında özellikle yapılacak açıklamalar ve basın toplantıları olacak. Oralarda da içeride neler konuşulduğu, kimin hangi yönde bir yaklaşım sergilediğini öğrenme şansına sahip olacağız.
0: Zirvenin en sembolik anlarından biri, işte liderler aile fotoğrafı için bir araya geldiler. Elbette sadece bir hatıra karesi değil, ittifakın birlik ve dayanışma mesajını da dünyaya verdiği en önemli görsellerden, anlardan biridir bu. Karşılamayı NATO Genel Sekreteri Rutte ile ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte gerçekleştirdiler. Tek tek karşılandı liderler, kısa tokalaşmalar, ayaküstü sohbetlerin ardından da fotoğraflar çekildi. Bu tür zirvelerde bazen en dikkat çekici mesajlar aslında toplantı salonundan çok bu aile fotoğraflarında verilir. İşte kim kimin yanında nasıl durdu? Tokalaşmaların sıcaklığı nasıldı? Aralardaki o kısa diyaloglar, görüşmeler diplomasi açısından aslında her zaman dikkatle analiz edilir. Şimdi bugün 8 Temmuz Çarşamba, NATO'nun ikinci günündeyiz. Liderler Ankara'da mutlu aile tablosu bir gün sürdü. Zirvenin ikinci günü ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklere yönelik salvolarıyla aslında başladı. NATO'dan memnun olmadığını söyledi direkt olarak. İspanya için umutsuz vaka dedi. Daha önce bedavacı demişti. İran'la ateşkesin bittiğini duyurdu. Önemli. Müzakereler devam edebilir. Umurumda değil. Bence yalancılar diyor. Gelin bir dinleyelim Trump'tan neler söyledi. Devam edeceğiz.
1: Ateşkes bitti mi? Çok ilginç bir soru. Bence bitti. Artık onlar hastalar ve başlarında gerçekten hasta insanlar var. Şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silah olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Onlar iyiler. Jared Kushner, Steve Witkoff tekrar bana gelecekler. Ve konuşacağız. Zaman harcadık onlarla. Yalancılar. Biz bir anlaşma yaptık. Ve bir anlaşma yaparsak değil mi? O anlaşma geçerlidir. Herkes mutabık kalır. Nükleer silah yok. Anlaşma yaptık. Sonra...
0: Evet, NATO zirvesinde aile fotoğrafı çekilecek. Geçtiğimiz dakikalarda liderler tek tek karşılanmıştı. NATO Genel Sekreteri Rutte ve ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şimdi liderler bir araya geliyorlar fotoğraf karesi için. Tek tek karşılanmıştı az önce. Kısa tokalaşmaları izlemiştik. Ayaküstü o kısa sohbetlerin ardından o an aile fotoğrafı şu anda liderler çekilebilmek için diziliyor. Önemli anlardan biri tabii ki sembolik ama hani bu sadece bir fotoğraf karesi olarak değil. Aslında ittifakın...

0: birlikte olduğu, dayanışma içerisinde olduğu önemli, güçlü mesajlardan biri. Kim kimin yanında ne şekilde durduğu, nasıl bir vücut dili var, bunlar daha sonrasında analiz edilir, üzerine konuşulur. Diplomasi açısından son derece önemlidir. Bugüne damga vuran noktalardan biri de ABD Başkanı Trump'ın yine yapmış olduğu açıklamalardı. Ankara F-35'leri alacak, Türkiye çok büyük bir askeri güç dedi. İran'la ateşkes bitti diyor. Bu anlamda aslında noktayı koydu. Bir gerilim de yaratmadı değil. Dün akşam İran'ı da sert vurduk. İran'la ateşkes bitti dedi. Fotoğraf karesi de çekildi. Şu anda liderler tek tek toplantı salonuna doğru geçiyor. Uzunca bir süre tek tek karşılandı liderler burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından. Daha sonra toplu bir şekilde bir araya gelindi. Yoğun bir gün, yine aynı şekilde zirvenin son günündeyiz. Nasıl açıklamalar gelecek? Neler söylenecek? Nasıl anlaşmalara imza atılacak? Bunların hepsini de günün sonunda göreceğiz. Tabii dünyanın gözü sadece toplantı masasında değil, liderlerin ifade ettiğim gibi birbiriyle kurduğu ilk temasta da oluyor. Bu karşılamalar ve aile fotoğrafı sırasında verilen samimi ya da mesafeli görüntüler kimi zaman, kısa sohbetler, tokalaşmalar uluslararası medyada dakikalar içinde hemen analiz edilmeye başlanıyor. Aile fotoğrafında liderlerin dizilişi büyük ölçüde diplomatik protokole göre belirleniyor. Fakat yine de liderlerin birbiriyle kurduğu temaslar, verdikleri beden dili, objektiflere yansıyan tüm kareler, zirvenin siyasi atmosferine ilişkin de aslında önemli ipuçları veriyor. Bu zirve tabii NATO'nun güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği, savunma harcamalarının arttırılmasının, Ukrayna'ya desteğin ve ittifakın geleceğinin tartışıldığı çok kritik bir dönemde yapılıyor. Liderlerin aynı kareye girdiğini gördük. Aile fotoğrafı çekildi. NATO'nun birlikte hareket ediyoruz mesajını, görselini bütün dünyaya duyurmuş oldu liderler ve şu anda toplantı salonundalar. Şimdi liderler Beştepe'de buluştu. Gözler bundan sonrası için verilecek mesajlarda. NATO'nun Ankara zirvesini konuklarıyla değerlendirecek şimdi. Arkadaşım Ayşe Süberker, sözü kendisine bırakıyorum. Ayşe, kolay gelsin.
1: Evet Semiha Şahin, teşekkür ediyoruz. Tarihi anlar kayıtlara geçti. NATO zirvesinin ikinci gününde aile fotoğrafı da verildi. İlginç bir iki anekdotu da burada aslında Çetin Erçetin'le birlikte yakaladık diye düşünüyoruz. Onları aktaracağız. Sonra tabii Trump'ın yaptığı açıklamalar çok önemli. Onları derinlemesine değerlendireceğiz. Ardından da yeni açıklamalar gelecek. Dolayısıyla bir hayli hareketli bir gündeyiz. Doğal olarak merhaba Çetin Er, tekrar hoş geldin. Şimdi Trump'ı biraz asık suratlı, gergin mi görüyoruz bilemedim tam olarak ama Rutte en mutlusu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o da memnun gözüküyor ama sen yakaladın izlerken sanırım Trump Meloni'nin elini sıkmadı. Geçti.
2: Yani şöyle tabii Rutte açısından baktığın zaman bir başarı hikayesi çünkü başkanlığının ikinci yılı ve geçen sene Lahey'deki toplantıya Trump'ı getirebildi. Bu sene de aynı şekilde Trump bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine geldi. Şimdi dolayısıyla her iki yılda gelmiş olması ki zaten az önce bazı yabancı yayın organlarında 2027'deki liderler zirvesinin ertelenmesinin söz konusu evet. olabileceği konuşuldu. Evet. Bunun nedeni de tamamen bir hani tansiyonu düşürelim, liderler bir araya gelip tansiyonu yükseltmesinler bakış
1: bir
2: açısı.
1: Bir de Arnavutluğun konumu da önemli. Çünkü yeteri kadar katkı sağlamadığı için, belli kriterleri yerine getirmediği için zaten tam karar verilememişti. Yani biraz böyle kritikti durum ama tabii daha teyit etmedik bu
2: tabii,
1: arada.
2: Tabii.
1: Yani
2: ama onu bu tabii söyleyeyim. Tamamen kulislerde konuşulan bir evet. iddia ama işin realitesine baktığın zaman Ayşe, Trump zaten kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi ama açıkladı. Ben de Erdoğan davet ettiği için geldim. Şu an bu zirveye katılan liderlerin...
1: Toplanıyorlar bu arada. Evet. Gerçi birazdan kapatacaklar evet. bizlere görüntüleri ama herhalde biraz tartışmalı geçecek gibi gözüküyor. Bayağı, çünkü Trump gergin
2: bence şu
1: başladı.
2: Görüntülere de bakalım.
1: Bakalım
2: burada,
1: bence
2: evet,
1: de evet.
2: Burada da önemli çünkü Trump'ın hani kendi oturacağı yere gidinceye kadar sergilediği performans, kimlerle bir araya geldi, kimlerle görüntü verdi, kimlere ne kadar yakınlık gösterdi, bu çok aslında belirleyici oluyor. Nitekim evet. Bu tip organizasyonlarda da genel itibariyle bu fotoğraf karesi
1: İbrahim Kalın'la Rutte'nin el sıkıştığını gördük galiba. Evet, yavaş yavaş yerlerine alıyor liderler, heyetler, heyet üyeleri. Birazdan başlayacak. Bakalım nasıl geçecek? Hakikaten merak ediyoruz çünkü Trump İran'a dair çok kritik açıklamalarda bulundu. İspanya'ya dair, hakeza İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya. Yani şöyle bir test ediyorum
2: bu,
1: diyor.
2: Bu görüntü önemli.
1: Sonra vazgeçiyor. Evet, Hakan Fidan.
2: İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü bir görüşme yapıyorlar. Anladığım kadarıyla böyle sıcak bir gelişme, sıcak bir olay üzerine. Çünkü spontane gelişen bir şey.
1: Evet, keşke duyabilsek.
2: Ben sadece bir tahmin yürütebilirim. Bu İran'la ilgili az önce...
1: Ama en azından bir şeyleri onaylar gibi duruyor. Trump yüzlerde gülüyor sayılır.
2: Ha, evet. Durdurdu. Normalde devam edecekti. Geri döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu anda elini...
1: Yine bir şeyler
2: Erdoğan
1: söylüyor Trump.
2: Beline koymuş durumda. Evet, şimdi konuşuyor.
1: Evet, çok kritik. Çünkü niye Çetin Erdün ortak basın toplantısı yaptıkları zaman hem Trump hem Erdoğan bu İran-ABD savaşının bitmesi konusunda ümit var olduklarını söylediler. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bir an önce bu savaşın biteceğini, bölgenin normalleşeceğini görmek istiyoruz dedi. O dün sabah da zaten Trump İran'la her şey çok iyi gidiyor derken dün gece İran'a yönelik saldırılar başladı. Bugün de basın toplantısında Rutte ile bir araya geldiği basın toplantısında kendisine bu saldırılar sonucunda ateşkesin bitip bitmediği soruldu. Çok kritik bir soru soruyorsunuz dedi. Yani bitti gibi dedi. Öyle bir imada bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yansımaları olacaktır. Şimdi tüm katılımcılar artık yerlerini almaya davet edildiler. Bakalım nasıl bir toplantı yaşayacaklar, geçecekler. Onları biz tabii ki göremeyeceğiz. Ama İran yine bir gündem maddesi elbette oldu. Biraz da hatta şu da soruldu. Yani bu İran saldırıları NATO zirvesini gölgede bıraktı mı sizce dendi. Hayır tabii ki. Başka kararlar, biz daha çok önemli kararlar alacağız dedi. Ama bugün yaptığı açıklama gerçekten bir hayli kritikti. Donald Trump'ın daha sonra da Rutte malumunuz söz aldı. İspanya'ya çok yüklendi yine Donald Trump.
3: Hükümet başkanları, Lahey zirvesinde aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına

0: girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PRL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And I want, indeed, whilst the press is leaving, I want to thank you.
2: De Sayın Cumhurbaşkanı, sizlere tüm yaptıklarınızdan dolayı, bu etkinliğe ev sahipliği yapmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir etkinlik var. Şimdi bu masanın etrafındaki bir kişinin söyledikleri gibi söylemek istiyorum. Çok büyük.

0: Önemli. Öncelikle Türk savunma sanayinin geldiği noktaya, imalatta, tedarikte geldiği noktaya dikkat çekti. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğini söyledi. Hava ve füze kabiliyetlerine 24 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını da ekledi. Bu çelik kubbeye destek olması açısından İHA ve SİHA'ların gerçek muharebe alanlarında ne kadar başarılı olduğunu, başarılı bir şekilde kullanıldığından bahsetti ve bu sistemleri vakit kaybetmeden NATO'ya entegre etmeyi planladığını aktardı. NATO 3.0'a en kısa zamanda ulaşmak için de bir iki hususu aslında dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayinde ve savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki bir takım kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor dedi. Aslında Avrupalı müttefiklerine de seslendi. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin artık dışlanmaması gerektiğini söyledi. Gereksiz çabaların tekrarlanmasından kaçınılmaları yönünde uyarıda bulundu. Çünkü AB üyesi olmayan ülkelerin dışlanması suni bir bölünmeye yol açacaktır dedi. Ukrayna Savaşı'na da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çözüm çabalarını sürdürdüklerini söyledi. Ukrayna'ya yapılan yardımlarından bahsetti. Bunların devam edeceğini de söyledi ama Rusya'yı da elbette unutmadı. Rusya ile açık olan iletişim kanalları üzerinden barışa ulaşmak için çabalarının devam ettiğini söyledi. İran konusuna da değindi. Malumunuz çok önemliydi bugün. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen arkadaşım, dostum Trump'ın İran konusundaki tutumunu takdirle karşılıyorum dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişlerin sağlanabilmesi için işbirliğine her zaman hazırız dedi. Türkiye'yi hedef alan füzeler malumunuz olmuştu bu savaş zamanında. Onun için Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Almanya, İtalya'ya teşekkür etti. Orta Doğu'da tabii ki beklediğiniz gibi, hocam bu arada hoş geldiniz. Orta Doğu'da iki devletli çözümden vazgeçmediklerinden bahsetti. Gazze ve Lübnan'da da istikrarın, güvenin sağlanması için tüm müttefik ülkelere çok ciddi görevler düştüğünü aktardı ve tabii ki son olarak terörizme değindi. Her yerde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve bu açıdan da dayanışma beklediğini de tekrarladı. Kısa ama dolu bir konuşmaydı. Sizin en fazla dikkatinizi çeken hangisi oldu? Öyle bir başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bu konuşmanın tabii en büyük özelliği Türkiye'nin NATO ile önümüzdeki dönemde yapabileceği ortaklıklar, yeni sorumluluk alanlarının yanı sıra bence en önemli açıklaması Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeleri dışlamaktan vazgeçmesi yönündeki uyarısıydı ki biz de dün de daha önceki günlerde de bunu söyledik. Avrupa Birliği'nin yüksek stratejisinde bu çok yanlış bir davranış biçimi olduğunu, bunun da Avrupa Birliği'nin mekanizmalarının bir sorunu olduğunu, yani oy çokluğuyla değil oy birliğiyle alındığı için kararlar bunda bir değişikliğe gitmesi lazım veyahut da yeni bir madde eklemeleri lazım. Biz şimdi Avrupa Birliği'nin güvenliğini yeniden şekillendiriyoruz. O nedenle
0: eski modelle olmaz.
1: Eski modele ek olarak diğer Avrupa ülkelerinin, NATO Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin de birlikte yer alabileceği bir ortak Avrupa güvenlik mimarisine gitmemiz gerekiyor diye bir açıklama yapılmalı ve yapılmak zorunda.
0: Yani zaten benim, hedef o değil mi?
1: Benim beklentim o. Tabii Türkiye'yi dışladığı zaman ne Avrupa olacak? Birliği zor. Balkanları, Kafkasya'yı, Orta ve Kuzey Avrupa'yı, yani Türkiye'siz düşünmek çok zor. Üç ülke, Almanya, Türkiye ve Rusya bu coğrafyada özellikle belirleyici olan. Bir de Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında belki vurgulanacak nokta, Türkiye'nin savunma sanayinin yanı sıra Türkiye'nin savunmasını güçlendirecek projelere ayrılan paralar artı %1,5 gibi bir artışın yapılması ki bu Türk ekonomisi için de tabii önemli bir deyim yerindeyse katkı. Ama Avrupa bu yeni teknolojik çalışmalarda yer alacağı için bunlar geriye gelecek olan paralar aslında.
0: Tabii.
1: Yani 1.2 trilyon dolarlık bir Avrupa güvenlik mimarisi öngörülüyorsa Türkiye'nin içinde yer aldığı bütün projeler ki bizim mühendislerimiz, insanlarımız, çalışanlarımız ve Türkiye'de üretilenler şöyle diyeyim isterseniz. Biz önceden Almanya'nın, İngiltere'nin vermiş olduğu eski malzemeleri kullanıyoruz.
0: Doğru.
1: Ben 1990'lı yıllarda akademisyenliğe başladığımda Savunma Bakanlığı'nda görev yapmıştım yedek subay olarak. Bize Doğu Almanya silahlarını, Doğu Alman askerlerinin mihverlerini vermişler. Yani çok utanılacak şeylerdi. Hatta İspanya ve Portekiz bir Körfez Savaşı'nda Türkiye'ye yardıma gelme yerine ise hemşire gönderelim, doktor gönderelim diye açıklamalarda bulunmuşlardı. Ve 1. Körfez Savaşı'nda Ayşe Hanım, Türkiye 300 milyon dolar harcadı. Avrupa'dan gelen para 30 milyon dolardı. Yani biz Türkiye'de şöyle bir şeyi de yanlış anlaşılmayı veya yanlış anlaşılmasını önlemek istiyorum. Türkiye her zaman kendi güvenliğini NATO dışında da tutuyor, hesaplayan bir ülke. Tabii. Yani bizim güvenliğimiz aslında Bosna Hersek'ten başlar.
0: Tabii.
1: Detaya girmeyeyim. Detaya girmeyeyim ama doğru, böyle. Yani doğru. Bu açıdan konuşma çok teknik bir konuşmaydı Cumhurbaşkanı'nın konuşması. Bilgi veren bir konuşmaydı. Olur olmaz onu bilmiyoruz. Göreceğiz. Ama Avrupa Birliği'nin bence bu anlamda kendine çeki düzen vermesi kaçınılmaz. Eğer Avrupa güvenlik mimarisinin işler bir güvenlik mimarisine dönüşmesini istiyorlarsa.
0: Bakalım Avrupalılar hakikaten ne yapacak bundan sonraki süreçte? Çetin Er şimdi Gazze'yi de kayda geçirdi. Bu da çok önemli ama Gazze'yi Lübnan'la birlikte ele aldı. Oradaki istikrarı yani daha doğrusu çatışma durumunun artık ve insani dramların elbette durması için bir dayanışma gerekiyor dedi. Bu kayıtlara geçmesi açısından elbette çok önemli. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi bundan iki saat önce İran'la ateşkes geçerli olmayabilir diyen Trump'ın yanında Trump'ın İran politikalarını takdir ettiğini söyledi. Dolayısıyla hani biz ateşkese ve tehlikede gibi gözüküyor ama tamamen de bitmemiş gibi mi?
2: Şöyle ki yani bu ateşkesin ne kadar sürdürülebilir olduğu bile zaten daha imzalandığı andan itibaren hem akademik anlamda hem teknik anlamda hem biz gazetecilerin yaptığı yorumlara baktığınız zaman çok hani içimize sinen bir şey miydi? Yani sonuç itibariyle evet barışın olmasını bir ateşkesin olmasını hepimiz arzu ederiz ama günün sonunda o metinde yer alan 14 madde her iki tarafın farklı okuduğu bir metne dönüştü.
0: Evet.
2: Yani zaten o andan itibaren hepimiz şunu görmeye başladık. Ya bu nereye kadar gidecek? Nereye kadar gideceği görüyoruz. İşte her hafta düzenli bir daha saldırılar devam ediyor. Şimdi tabii buradan baktığınız zaman eğer İran'la Amerika ve İsrail arasında bir anlaşmanın olması mümkün olabilecek ise bile İsrail'in buna çok sıcak yaklaşmadı. Tabii. Ve İsrail'in de bunu zaman zaman sabote edebileceği gerçeğini de önümüze koyuyoruz zaten. Ama tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyden önce bir çerçeve konuşma yaptığını görüyorum ben.
0: Evet.
2: Yani çok böyle detaylara, teknik ayrıntılara girmeden bir çerçeve çiziyor ve belki de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en kısa konuşmalardan biriydi bu. Ve o çerçeve 5-6 maddeyle özetlenebilecek. Hı hı. Ve Türkiye'nin gerek NATO içinde ve gerekse kendi iç öz savunma refleksleri ve o savunma reflekslerinin altyapısını oluşturan savunma sanayinin nasıl bir aşamaya geldiğini net bir şekilde ortaya koyan bir tablo. Bir tabii Türkiye'nin savunma sanayinde nerede olduğunu ve Türkiye'nin bundan sonraki süreçlerde bunun için nasıl bir çaba sarf edeceğini, ne kadar bir maliyetin ortaya çıktığını en azından biz artık resmi birazdan biliyoruz, görüyoruz ya da bütçeye katkısının yüzde ya da bütçeden yüzde ne kadar gideceğini artık öngörebiliyoruz. Tabii belki de bu toplantıların en büyük tartışma noktası Lahey'den bu yana. Yani son bir yıldır işte para ne kadar gidecek, kim ne kadar para verecek, kim ne kadar harcama yapacak. Evet. Bu çokça konuşuldu, tartışıldı. Rut açısından baktığınız zaman her iki yani hem Lahey'de hem Ankara'da Trump'ın gelmiş olması onun açısından bir başarı.
0: Tabii, başarı.
2: Çünkü Trump'ı bu toplantılarda tutmak, bu arada bir şeyin de altını özellikle çizmekte fayda var. Trump eski ittifak yani bu sadece NATO değil işte Birleşmiş Milletler içerisindeki bazı kurumlara verdiği destekleri de çekti. Yani genel itibariyle eski ittifaklara karşı bir hani işe yaramayan yapılar olarak görüyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geldiğini söylemiş olması da önemli bir çıkıştı. Fakat bu konuşmadan bence Ukrayna meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la aynı noktada olduğunu söylemesi Avrupa'yla bir farklılık yaratacak. Neden? Belki hocam da bize bu konuda farklı düşünebilir ya da aynı da düşünebilir. Fakat şunu biliyoruz. Trump iktidara geldiği günden beri Ukrayna ve Rusya arasında bir barış organize etmeye çalışıyor. Bir ateşkes organize etmeye çalışıyor. Fakat
0: kendi hanesine çünkü yazdırmak istiyor. Bu kendisi zaten için çok önemli. Çünkü
1: Nobel ödülü almak istiyor ya.
0: Putin'i de çünkü çok önemsiyor. Yani Putin de
2: iç siyasete de bunu taahhüt etti. Yani ben de göreve gelir gelmez dedi. Bunu sağlayacağım. Ama tabii şu ana kadar bunun önünde engeller var. Ve dün yaptığı açıklamada da açık bir şekilde şunu söyledi, ifade etti. Ben dedi bu savaşı doğru bulmuyorum. Savaş Bakanımın bana gönderdiği fotoğrafları da bir daha bana gönderme dedim. Ve ölen askerlerin sayılarını verdi. Belli ki buna hazırlanmış. Yani bu toplantıda çünkü evet, rakamları ay ay verdi. Ve buna hazırlandığını görüyoruz ki burada bir başka nokta ön plana çıkıyor. Bence artık Trump şunu görüyor. Görüyor derken elde böyle bir istihbarat zaten var adamın, yani o böyle bizden daha ilerisini görüyordur illaki. Avrupa Birliği bu savaşın bitmesini istemiyor. Peki. Net. Ve Erdoğan da bu savaşın bitmesi yönünde bir noktada ki o da Trump'a destek verdiğini açıkladı.
0: Evet.
2: Rut açık bir şekilde bir fon oluşturulması gerektiğini zaten savunuyordu. Burada Erdoğan'ın ben buna da destek vereceğim. Yani biz evet Ukrayna için sağlanacak olan muhtemelen 13-14 Temmuz'da Macron bir toplantı düzenleyecek. Orada bir para toplanacak. Kim ne kadar verecek orada görülecek.
0: Evet. Şimdi bir son biraz hızlanalım.
2: Gazze konusunda ve iki devletli çözümü özellikle dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki burada bu bence önemli. NATO'nun ve özellikle Trump'ın olduğu bir masada iki devletli çözümün bir kez daha dile getirmesi ve not düşürmesi
0: kayıtlara
2: önemli.
0: Geçti. Tabii
2: muhtemelen
0: ki
2: sonuç bildirgesinde de Gazze ve Filistin meselesinde de bir cümle yer alacak.
0: Umarız. İran kesin yer alacak. Hocam şöyle bir durum da var. Şimdi bugün yine Trump şikayet etti belli başlı müttefiklerden, işte İspanya'dan zaten yani her şeyimizi kestik onlarla, onlar şöyle böyle diyor. İşte Almanya'ya kızgın, İtalya'ya kızgın, Fransa'ya kızgın, bu ülkeler çünkü yardım etmedi. Sonra bir çelişiyor kendiyle, diyor ki aslında ben onları test etmiştim diyor. Sonra diyor ihtiyacım yoktu ama vesaire. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki bu İran savaşının en sıcak olduğu zamanlarda ülkemize düşen füzeler konusunda bu dört ülkeye yardımları için de tabii evet, teşekkür etti. Ne dersiniz?
1: Şimdi Donald Trump'ın şikayetleri tabii yeni değil. Yani evet, başından itibaren bunu söylüyor. Onun karıştırdığı nokta NATO'nun sorumluluk alanları ile ilgili. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran tarafından saldırıya uğrasaydı evet, o zaman NATO'nun 5. maddesi işlerlik kazanabilirdi. Evet. Ama öyle bir durum yok. Yani burada evet, saldıran taraf Amerika olduğu için NATO da çok temkinli davrandı.
0: Bunu bizde karıştırıyor olabilir mi gerçekten?
1: Yok yani karıştırmıyor da yani şimdi tabii o en patron yani evet, NATO'nun ben patronuyum dedi ya o çok evet, hoş bir şey onun açısından. Evet. Kendini dünyanın kralı olarak görüyor öyle bir psikoloji içerisinde. O nedenle kafasına geleni söylüyor, istediğini eleştiriyor ama Avrupa ülkelerine Trump'ın kızması Türkiye'nin lehine bir durum. Çünkü Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisinde Türkiye'yi dışladıkları müddetçe ABD'nin nükleer şemsiyesine ihtiyacı olan bir Avrupa'nın Türkiye'ye olumlu yaklaşması lazım. Evet. Yani deyim yerindeyse bizim arka plandaki destekçimiz konumunda. Hani Ermenistan Başbakan için diyoruz da Ermenistan'daki MHP'li diye. Onun gibi bir şey bu. Donald Trump da böyle Avrupa ülkelerinin bence kendi içlerinde bir
0: muhakeme yapmaları
1: gerekecek. Von der Leyen de burada zaten. Şimdi Avrupa Komisyonu evet, Başkanı da burada. Rutte zaten eski Hollanda Başbakanı. Avrupa Birliği'nin dışında kalan ülkeleri gerçekten Avrupa güvenlik mimarisinden dışlamak akılcı değil. Evet. Bu stratejik bir bakış açısı. Evet. Bu bizim akademik açıdan yaptığımız bir değerlendirme ama uygulayıcılar tabii Avrupa Birliği bunu görecek. Bizim en büyük endişemiz Avrupa'da ileriyi görebilen, stratejik düşünen liderler sayısında bir azalma olduğu gerçeği. Şimdi bu Donald Trump'ın bence Avrupa üzerine yaptığı bu baskı etkisini gösterecek diye düşünüyorum ama Avrupa'nın da özellikle bazı ülkelerin Türkiye'ye bakışlarındaki değişikliği de görmek lazım. Yani Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin zaten çok olumlu. İspanya, İtalya, Türkiye ile birlikte. Almanya Türkiye'ye yakınlaşmaya başladı. İşte Başkan Macron bu sabah da parkta koşu yaptı. Herhalde koşarken ya bu Türkiye'yi de aslında dışlamamamız gerekiyor. Bak rahat rahat koşabiliyoruz parkta diye düşündü herhalde diye düşünüyorum. Evet. Fransa-Türkiye ilişkilerini iyi bakmak lazım. Bence 3 ülke ile Türkiye'nin Avrupa'da ilişkilerini çok iyi yürütmesi lazım. İtalya, Almanya ve Fransa. Evet. Yani İspanya bize zaten destek sağlıyor. Diğer ülkeler bizim çapımızda deyim yerindeyse olmayan ülkeler ekonomik açıdan. Hı-hı. Ama Avrupa çok zengin.
0: Evet.
1: Küçük ülkelerden oluşuyor çoğunluğu. Ama güvenlik dediğimiz olay bir bütünlüğü gerektirir. Yani herkesin deyim yerindeyse aynı endişeleri taşıdığı bir yapıya doğru gidiyoruz. Yani Ukrayna ile ilgili olarak da bu konuda da Türkiye'nin tavrı başından beri belli. Yani Ukrayna'ya destek devam edecek. Evet. Yani Mark Rutte'nin önerisine Türkiye'de katılacak. Rusya da bunu biliyor. Rusya şunu biliyor Vladimir Putin. Türkiye NATO'nun içinde olduğu için, hı hı, Türkiye'nin Rusya'ya karşı gelme gibi bir durumu söz konusu değil. Durumu idare etme durumu var. Evet. Yani Putin biliyor. Türkiye Rusya'ya karşı değil ama Rusya'yı daha rahat anlayabilmek için de Türkiye'nin arabulucu olması gerektiğini düşünen biri. O nedenle
2: bir şey de gerekmiyor mu? Yani ne? Mesela bu tip durumlarda her zaman zayıf da olsa bir köprün olması gerekiyor. Yani
1: tabii canım.
2: Şimdi 32 tane ülke varsın karşınızda ama bir tane ülkenin de size bir irtibatın olması gerekiyor ki barış olacaksa ya da bir diplomasi alanı olacaksa da tabii o ülkenin araya girmesi gerekiyor. Yani bu dünyada bütün savaşlar döneminde hep olmuştur.
1: Kaldı ki Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı da yani Türkiye'ye çok sık gelen, Türkiye'ye önem veren, Türkiye'nin yardımlarını biz Ukrayna ile savunma alanında çok önemli işbirliği yapıyoruz Ayşe Hanım.
0: Hı
1: hı. Yani birçok sektörde çalışıyoruz.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: O nedenle Türkiye denge politikası yapıyor. İki tarafa da mavi boncuk diyelim veren ama aynı zamanda Avrupa'daki barışın olmasını da isteyen bir ülke konumunda. Çünkü Ukrayna'nın bu savaş durumunun devam etmesi bize de olumsuz yansıyacak.
0: Tabii,
1: ama
0: hayır.
1: Çetin Erbey'in söylediği bir cümle var, o ben de katılıyorum. Yani Ukrayna savaşının bitmesini istemeyen Avrupa ülkeleri var özellikle.
0: Evet.
1: O nedenle önümüzdeki 5 yılda bu yaptırımlar, yeni yapılacak olan teknolojik atılımlar, yatırımlar tabii çok önemli. İşte Türkiye bu noktada bu yatırımların içinde yer alması gereken bir ülke durumunda. Ben şunu izleyiciler açısından söyleyeyim. Bana diyorlar ki hocam bu NATO 1-0 nedir? NATO 2-0 nedir? NATO 3-0 nedir? Onu bir açıklayın. Çünkü maç sonucu gibi geliyor onlara.
0: Evet.
1: NATO 1-0 Soğuk Savaş döneminde, evet, yani 1991'e kadar olan süre. Sonra 1991'den işte son gelişmelere kadar Rusya'nın çatışmalara girmesi, NATO ile arasındaki gerginlik, Avrupa ile olan gerginlik ve ABD'nin tek başına
0: 11 Eylül saldırıları.
1: Tabii ABD'nin tek başına dünyada belirleyici olduğu süreç ve şimdi çok kutuplu. Yani NATO 3-0 demek çok kutuplu bir dünyada NATO'nun rolünün yeniden belirlenmesi demek.
0: Şimdi Orta Doğu

0: de biraz sormak istiyorum. Yani Türkiye biraz kendi şahsına münhasır politikalar izliyor. Siz bunu söylediniz. Yani evet, ittifakın çok önemli bir parçası ama kendi güvenliği, sınırları olduğu zaman, o zamanlar söz dinlemeyen bir ülkeydi ve hani bir dizi ambargoya maruz da bırakılıyordu. Dolayısıyla önümüzdeki süreci sen nasıl görüyorsun? Gerek Karadeniz olsun, gerek Orta Doğu ve Suriye, işte Şara'yla da görüşecek Trump. Çok önemli. Neler söylersin?
1: Öncelikle tabii biz bu son 4-5 yıl içerisinde özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok önemli bir şey daha başardık. Yani devlet olarak, hocam katılır mı bilmiyorum ama Karadeniz'de bir gerilimin çıkmasını engelledik. Yani doğru, şu anda doğru. Baltık Denizi'ni düşünün. Her an her an bir şey olabilir ve her an bir şeyle karşılaşabiliriz. Ve Türkiye son bir yılda, örnek olarak yine söyleyeyim, Almanya'da yapılan bir tatbikat vardı. Evet. O tatbikata muhteşem bir yani gözleri doldurdu gemileriyle, ki en fazla deniz aracıyla.
2: Çok yakından takip ettim. Almanlar Türk bizi işgal mi etti diye düşündüler.
1: Yani bir anda işte 4 tane büyük gemiyle katılmış bir devlet, ki diğer en fazla Türkiye'ye yaklaşan sayı olarak Almanya oldu. Ve hani Avrupalı ortaklarımıza, müttefiklerimize ya da dostlarımıza, aslında biz askeri olarak da, yani NATO'nun siyasi kanadının dışında askeri kanadının da aslında sizin için burada hani nasıl bir güç olduğumuzu da görün. O bir iyi gösteriydi, iyi bir sahneydi ve onu da iyi başaran bir devlet olduk. Ama şunu unutmayalım. NATO'nun içerisindeki bazı devletler her ne kadar NATO'nun bir üyesi olsa bile Avrupa Birliği üyesi olduğu için bazen NATO nezdinde bir karar alsalar bile Avrupa Birliği nezdinde daha bağlayıcı durumda kaldıkları için bağımsız hareket edemeyebilirler. Ama burada gerek Amerika ve gerekse Türkiye açısından baktığınız zaman her iki ülke de aslında kendi başına bağımsız karar alabilen ülkeler. Zira işte onları bağlayan bir Avrupa Birliği yok ya da başka bir ittifakın bir parçası olmadıkları için NATO üyesi olsalar bile bağımsız karar alma yeteneğine sahipler. Peki bu bağımsız yeteneğine, bağımsız olabilme ya da bağımsız karar alabilme yeteneğine sahip olmak nasıl bir avantaj sağlıyor? Şimdi bu NATO toplantısının bir başka gündemi de Güney Cephe. Yani Güney Cephe'den kasıt yeni dönemin Türkiye konsepti. Yani evet, biz en son noktayız. Şimdi Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle NATO arasındaki ilişkiyi kurabilecek ülke Türkiye. Orta Doğu'da, buna Suriye, Irak'ta dahil olmak üzere ilişkileri kurabilecek ülke yine Türkiye. Ve Karadeniz'de bir savaş çıkmadan, Karadeniz'de bir gerilim çıkmadan, nitekim Amerika işte Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a, Romanya'ya habire askeri sevkiyat gerçekleştiriyor ama siz orada güvenliğin sıbabı konumunda olduğunuz için bir gerilim çıkmadan bugüne
0: çok
1: kadar getirdik.
0: Çok fazla yük değil mi bu? Bu arada son iki dakikam içerisindeyim.
1: Yük tabii,
0: yani
1: bu çok, çok ağır.
0: Çok ağır
1: yani.
0: Değil mi? Yani tamam, hani birinden şey, kulağa hoş geliyor. Savunma sanayiniz şöyle
1: Kafkasları
0: böyle
1: da,
0: vesaire.
1: Kafkasları
0: ama
1: da katmamız çok gerekiyor buna. Yani daha İşte Rusya biraz daha enerjisini oradan çekti. Amerika doğrudan girdi. Trump işte ben bu koridorun adını Trump koridoru koydum dedi. Evet. Ve siz bütün bu ateş çemberin
0: yani
1: ortasında sadece kendinizi korumuyorsunuz.
0: Zengezur koridoru da Trump koridoru oldu bu arada. Yani, o da dikkat çekici bir şey.
1: 100 yılda Amerika orayı kiraladı. Artık 100 yılda Trump koridoru olarak kalacak. Ama işin realitesi şu. Ateş çemberin içerisinde, bu ateş çemberin içerisindeki ülkelerle NATO arasındaki base konumdasınız artık.
0: Evet. Hocam bir son sözlerinizi alayım mı? Bir dakikam kalmış.
2: Tabii. Bir defa bu coğrafya çok tehlikeli bir coğrafya.
0: Evet.
2: Zor bir coğrafya ama çok gerekli bir coğrafya.
0: Evet.
2: Yani bu coğrafyada varlığınızı sürdürmek kolay değil. Öyle bizim gibi koskoca bir imparatorluk kaybetmiş bir toplumun hala travmalarla yaşaması da ayrı bir konu. Ama en hoşuma giden şey şu oldu. Tam NATO'ya uyan bir şekilde mehter marşıyla karşılanmaları.
0: Evet.
2: Yani koreografi olarak çok güzel. Çünkü NATO üyelerinin neredeyse yarısı, Balkanlar, Orta Avrupa ülkelerini kastediyorum, ne anlama geldiğini bunun çok iyi biliyorlar.
0: Yunan Başbakanı da böyle bir manidar şekilde karşıladılar. İşte F-35 haberi geldi. Aynı şey Mitsotakis de, biz de çok zor bir coğrafyadayız dedi ama.
2: Tabii. Paylaşıyoruz zaten bu coğrafyayı.
0: Ama onlarla bir kısmını paylaşıyoruz. Bizim böyle bir
2: ama bakın bugünkü İsrail basınında çok ilginçtir. Ya biz aslında Türkiye ile niye savaşalım? Biz Türkiye ile kanalları açık bırakalım gibi sesler gelmeye başladı.
0: Bakalım.
2: Yani tabii başka şansı yok. Yani Türkiye, İsrail, Amerika üçgeninde İsrailler kendilerini dışlanmış hissediyorlar şimdi.
0: Tabii.
2: Yani Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler de devam ediyor. Onu da biliyoruz. Gazze konusu, Orta Doğu. Şimdi bu coğrafyada, Orta Doğu'yu söyleyeyim size. Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'yi çıkardığınız zaman ortada bir şey kalmıyor.
0: Evet.
2: O nedenle Türkiye beton gibi böyle doldurucu, yani böyle evet, ana arterlerden biri. Türkiye'yi ne Avrupa'da ne de Orta Doğu'da yok saymak mümkün değil. O nedenle bu NATO kararlarında bunu daha da ileride göreceğiz. Türkiye NATO 3.0'da çok daha farklı bir konumda olacak.
1: Bu arada bir magazin olsun. Hadi bir de hani
0: böyle
1: söyle,
0: kapatalım diyorsun.
1: Böyle kapatalım. Miçotakis geldiği zaman bir anda mehter takımı evet, hızlanmaya başladı. Ritim artmaya başladı. Zillerin sesi artmaya başladı.
0: Peki.
1: Bu da bence hani İran'da Hamane'nin mezarına giden daha doğrusu tabuna gidenlere hep böyle sümnan mesajlar olmuştu.
0: Evet.
1: Bu da artık Yunanistan'a bir mesaj olmuştur.
0: Olsun ama biz yine komşuyuz yani.
2: Tabii canım. Tabii ki.
0: İlişkileri de tutmak hepimizin faydasına.
2: Ne
0: koca
2: senle,
0: kapamam lazım.
2: Ne senle ne sensiz.
0: Evet,
2: öyle.
0: Biraz öyle. Biraz evet, öyleyiz. Pekala, ben İstanbul'a dönüyorum. Şimdi süremizin sonuna geldik. Semiha Şahin'e sözü bırakıyorum. Saat başında yeniden görüşeceğiz.
3: Peki, teşekkür ederiz Ayşe. Şimdi hızlıca bir reklama gidelim. Buradayız, devam edeceğiz.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. NATO liderleri zirvenin ikinci gününde Beştepe'deki masa etrafında toplandı. Açılış konuşmasını ev sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Basına kapalı olarak devam ediyor toplantı. Şimdi notlarını almak üzere gidelim başkente. Zirveyi takip eden Habertürk ekibinden Emre Karaca'ya. Emre, kolaylıklar dileyelim, sendeyiz.
1: Evet, sabahtan bu yana NATO liderler zirvesi kapsamında birçok farklı gelişme yaşandı. Hepsini aktarmaya çalışacağım ama bir yandan da Caner Dalgıç'ın kadrajıyla birlikte basın merkezindeki son durumu göstermek istiyorum. Şimdi burası Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin olduğu yer. Hemen karşı binada görüşmeler devam ediyor. Ancak görüşmeler basına tamamen kapatılmış durumda. Aile fotoğrafı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte artık başka bir level'a, başka bir seviyeye geçildi. Şu anda karşı tarafta hiçbir basın mensubu bulunmuyor. Bizler de buradayız. Sabah saatlerinde doorstep diyeceğimiz o liderlerin geçtiği ve çok kısa da olsa beyanlarda bulunduğu bir alandan yayın yapma şansımız olmuştu. Şimdi bizler buradan buradaki hem havayı sizlere göstermek istiyorum hem de günün gelişmelerini aktarmak istiyorum. Şimdi bugüne damga vuran gelişmeler şüphesiz ki yine ABD Başkanı Donald Trump tarafından gerçekleştirildi. Normalde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapacağı basın toplantısı basın açık değildi. Ancak tabii ki ABD Başkanı Donald Trump söz konusu olduğu için yine öngörülemez bir tablo ortaya çıktı ve basına bir anda açıldı o toplantı ve flaş açıklamalar peş peşe geldi. Bu açıklamaların başında özellikle İran konusundaki mutabakatı bundan sonra tanımayacağını ifade etti. Bu, oldukça büyük yankı buldu bu. Çünkü şu ana kadar en azından müzakerelerin teknik boyutta devam ettiğine dair bir tablo ortadaydı. Ancak şu anda yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçteki çok ağır ifadeler kullandı aslında İranlılara yönelik olarak. O da bir dipnot olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir sürprizle karşılaştık, onu da göstereyim. Bir dondurma burada tabii gelen basın mensuplarına, uluslararası basın mensuplarına Türkiye'nin de damak tadına uygun yemekler, geleneksel yemekler de tanıtılıyor. Muhtemelen bir Maraş dondurmasıyla da karşı karşıya gelmiş olduk. Yani hem diplomasi hem gastronomi, yeni bir kavram var biliyorsunuz, gastro diplomasi. Belki de gastro diplomasinin örneklerinden birine şu anda canlı yayına şahitlik etmiş olduk. Şimdi bir yandan detayları aktarmaya devam edeyim. Oldukça kalabalık, belki de bu 7-8 Temmuz tarihinin en pik yaptığı, yani kalabalığın en zirve yaptığı anlardan birinin içerisindeyiz. Donald Trump'ın açıklamaları çok büyük yankı buldu. Dün akşam saatlerinden itibaren aslında o geleneksel yemekle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki yemekle birlikte ortaya bir tablo çıkmıştı. Tabii aile fotoğrafı öncesinde özellikle Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı kapıda. Geri kalan 31 dünya liderine hepsi geldiler tabii ki. Orada bir sıkıntı olmadı. Ancak gecikmeler söz konusu. Yani aslında bütün programlar biraz aksamış durumda. Normal şartlarda basın toplantılarının netti tarihleri, saatleri. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16.30'da basın toplantısına başlamasını bekliyorduk.

0: değerlendirme yapacaklar. Çünkü şu anda Caner Dalgıç'tan rica edeceğim. Hemen karşıdaki binayı göstersin. Çünkü liderlerin olduğu bina orası. Bizler de imkanımız olduğu sürece şimdi size bir kez daha zirve binasını gösterelim. Aslında bütün şu anda 32 dünya lideri ve NATO Genel Sekreterinin olduğu yer burası. Hemen ardından bazı ikili temaslar da olacak. Daha önceki yayınlarda da aktarmaya çalışmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Krallık Başbakanı, Alman Şansölyesi, İtalyan Başbakanı Meloni, yine Fransız Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmeleri olacak. Onlar da yine basına kapalı. Belki öncesinde çok kısa da olsa bir açıklama verilme, kısa bir açıklama yapılabilir ancak onlar da basına kapalı olacak. İşte tüm gelişmeler karşı binada yaşanıyor. Bizler de bu binadan ancak daha sonrasında şöyle bir şey olacak. Karşı binadaki o şu an devam eden çok yüksek seviyede bir güvenlik ve gizlilik anlamında süren o oturumun hemen ardından liderlerin hepsi bu binaya gelecek farklı zaman dilimlerinde ve basın toplantısı bu binanın zemin katında, eksi ikinci katta olacak. O basın toplantılarıyla birlikte tek tek basın toplantıları düzenlenecekler. Aslında büyük bir salon var hemen aşağıda. Birçok farklı salon var. Büyük bir salon var ve bu büyük salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı düzenleyecek. Tabii ki bu büyük salonun birçok gazeteciyi alabilecek o salonun da bu üç isme ayrılması da tesadüf değil. Bu üç isim de aslında bu iki gün boyunca çok konuşulan konu başlıklarına ilişkin soruları yanıtlayacaklar. Bizler de bunu merakla bekliyoruz. Ancak az önce söylediğim o rezervi aktarmak istiyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Basın toplantı saatleri biraz değişmiş durumda. Değiştiği için de şu anda bir aksamalar, yani sarkmalar söz konusu olacak. Bizler de bu sarkmalar nedeniyle tam bir saat veremiyoruz. Ancak şunu söyleyelim. Saat 4'ten sonra artık peyderpey bu basın toplantıları gerçekleşecek. Şimdi bu önemli ve gizli oturum demiştik. Bu oturumun hemen öncesinde de ev sahibi ülke olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar bulundu. Açılış konuşmasını yaptı. Şimdi bu açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından satır başlarını hep beraber izleyelim.
1: Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere İlave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.
2: Bugün ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki bu NATO zirvesi öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Rutte ABD'nin İran'a saldırısı gerekliydi derken Trump, bence ateşkes sona erdi. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Başkanı Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağını da söyledi. Bir bakalım o sese.
3: Ateşkes bitti mi? Çok ilginç bir soru. Bence bitti. Artık onlar hastalar. Ve başlarında gerçekten hasta insanlar var, şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silah olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Onlar iyiler. Jared Kushner, Steve Witkoff tekrar bana gelecekler ve konuşacağız. Zaman harcadık onlarla. Yalancılar. Biz bir anlaşma yaptık ve bir anlaşma yaparsak değil mi? O anlaşma geçerlidir. Herkes mutabık kalır. Nükleer silah yok. Anlaşma yaptık. Sonra gittiler basına dediler ki böyle bir şey konuşmadık. Delirmişler. Akılları başlarında değil. Bence

0: Amerika'ya yıllarca iyi, Amerika'ya iyi davranmadılar ama çoğu aklı başında, çoğu bazılarını da sevmiyorum. Sevmediğim liderler de var. Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Bibi'yi seviyorum. Bibi de savaş döneminde harika bir başbakandı. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum. Dedim, savaşa girebilirdi. Seni çok sevmiyor. Benim yüzümden savaşa girmedi dedim. Ve bu askeri güç. Milyonlarca asker var. Türkiye çok güçlü. Bizim en iyi ekipmanlarımıza sahipler. F-35'leri alacaklar. Girmedi. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve diğer taraftan girerdi. Diğer tarafı da sevmiyor belki. Çünkü onlar aklı başında, diğer taraf değilim.
1: Zirvenin ilk günü aslında bir uzlaşı havası vardı ama bu açıklamalar biraz gerilim yarattı. Bakalım liderler ne yanıt verecek bu açıklamalara? Çıkışta ne söyleyecekler? Nasıl kararlar çıkacak bir taraftan? Bunlar önemli. Hemen gidelim Beştepe'ye. Sözü Ayşe Süberker'e ve konuklarına bırakıyorum. Ayşe.
2: Teşekkürler Semiha Şahin. Evet, basın toplantısında yaptığı açıklamaları ekrana siz de getirdiniz. Trump'ın biraz da şaşkınlık yarattı herhalde. Burada konuşacağız. Şimdi Ece Baban bu sefer aramıza katıldılar. Çetin Erçetin de yanımda. Yani dün F-35'leri konuşuyorduk. Bunun yansımaları olduğu. İsrail'den tepki var. Bugün Yunan Başbakan Mitsotakis yorum yapmayacağım dedi. Ama dedi her ülkenin belli hassasiyetleri vardır. Evet. Bunları da dikkate alınmasını isteyeceğim diğer yandan dedi. Fakat bugün ortada Trump dedi ki belki geçerli değildir bu savaş dedi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada biraz yumuşattı. Yani hem Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestliğine vurgu yaptı ve Türkiye olarak rol üstlenebileceğini söyledi. Hem de İran'la barış için hala ümitli olduğunu da dile getirdi. Ne görüyoruz biz şimdiye kadar?
3: Şimdiye kadar NATO zirvesinde aslında en önemli konulardan bir tanesi İran'dı. Yani bildiride de belki net olarak verilecek mesajlardan bir tanesi İran'ın nükleer silahsızlandırılması. Aynı zamanda seyri sefer serbestliği çok önemli. Çünkü bunun daha önce de altı çizilmişti. Neden? Rutte'nin açıklamalarına baktığımız zaman NATO Genel Sekreteri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın bu süreç içerisinde İran Savaşı süreci içinde yaşadığı hayal kırıklığını belki de birazcık gidermek için yaptığı açıklamada dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı gerekliydi dedi ve çok da ciddi bir mesaj verdi bu şekilde. Hem de ciddi cevap vermesi de şarttı gibi bir ifadede bulundu. Şimdi şunu görüyoruz. NATO zirvesi başladı. Donald Trump'ın gelmesi çok önemliydi. Amerika odaklı bir NATO zirvesi olduğunu bize bunun gösterdi. Bu dönüşümün gerçekleşmesi için Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump'la Avrupa liderlerinin aslında uzlaşması gereken, uzlaşabileceği zeminin oluşturulması için çalışılan bir zirvenin olduğunu bize gösteriyor. Dönüşümün gerçekleşmesi için de hem hassasiyetlerin korunması, Mitsotakis'in söylediği gibi, çünkü Türkiye ile ilgili soru da soruldu. Onu da cevaplamaktan, F-35'lerle ilgili soru sorulduğunda onu da cevaplamaktan kaçındı. Ama dedi ki her ülkenin hassasiyetleri var ve buna saygı gösterilmeli. Burada kendi ülkesi ve güvenlik endişelerini de, Türkiye'nin güvenlik endişelerini de aslında birazcık önceledi. Verilen mesajlara baktığımız zaman hem Ukrayna ile ilgili mesajlar verildi, İran'la ilgili mesajlar verildi. Daha çok daha uzlaşmacı, biraz daha pozitif ortamda ülke liderlerini, yani Avrupa liderlerini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla daha olumlu mesajlar verilecek bir noktaya çekilmeye çalışıldı. Ancak tabii bu beraberinde Donald Trump'ın açıklamalarının ne kadar yapıcı olur, ne kadar daha sakin mesajlar verir, bunları sorgulatacak bir noktada. Çünkü tam anlamıyla işte NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde bundan sonraki süreçte hangi adımların atılacağı ile ilgili ülkelerin çok da uzlaştığı bir şey görmüyoruz, platform görmüyoruz. Daha çok Avrupa ülkelerinin kendi caydırıcılığını alanı sağlaması için kendi savunma sistemleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki yükü kendi üstüne alması konuşulurken, diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, işte enerji fiyatlarına yansıması, bugün Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında giderek artan gerilimin devam etmesi, tabii İsrail'in arka planda farklı yönlerden aslında kazanımlar sağladığını ve bunun devam ettiğini gösterecek mesajlar vermesi, bunların hepsi bu 3.0 dediğimiz dönüşümü konuştuğumuz noktada aslında çözülmesi gereken krizlerin çok daha derinde olduğunu ve bunlar için ama olumlu adımlar atılmasıyla alakalı da açıkçası iyi niyetli liderlerin iyi niyetli bir şekilde burada bulunduğunu bize gösteriyor. Ama Suriye'de gerçekleşen patlamalar, İran krizi, Ukrayna ve Rusya savaşının belki de daha çok merkezde olacağı bir NATO zirvesinde, Orta Doğu'nun da gizli bir zirve olarak yine gündemde olacağını bize gösteriyor. O yüzden Donald Trump'ın mesajlarının biz böyle hani çok tutarlı olmamasına alışkınız. Çünkü gerilim arttıkça İran'ın yaptıklarına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin cevap vereceği ile ilgili çokça mesaj paylaşmışlardı. Ama asıl odak bu zirvenin ABD ile Avrupa liderleri arasında köprünün ne kadar pürüzsüz kurulacağı, kurulup kurulamayacağı ile ilgili. NATO tarafı biraz daha uyumlu görünüyor. Donald Trump'ın vereceği mesajlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar da çok önemliydi. Hem dönüşüm açısından hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisindeki yeri ve NATO'nun yeni güvenlik aslında mimarisinde alacağı rolle alakalı da çok önemli mesajlar vardı. Aslında bu da Türkiye'nin de hem arabulucu, hem yapıcı, hem barışı destekleyen, hem de bu dönüşümü destekleyip onun ana başlıklarını sıralayan bir konuşmaydı. Evet. Dolayısıyla biraz böyle dengede durmaya tabii, çalışılacak tabii, bir zirve tabii. gibi görünüyor.
2: Dikkatimi çekti. Biz tabii Şetiner'le iki gündür hep konuşuyoruz. Bu Avrupa, yani NATO müttefikleri arasında da aslında derinden değil mi çok köklü sorunlar da var. Şimdi biz belki biraz evet sıcağı sıcağına konuşuyoruz, olsun isteniyor, bazı müttefikler buna hazır, bazıları da değil. Ne dersin? Yani şöyle, sen savunma işini, güvenlik işini biliyorsun. Eğer bu iş tavsarsa, yani Trump'ın öngördüğü gibi Avrupa'nın artık bir sorumluluk aldı ve Türkiye'nin de söylediği gibi biz AB bir üyesi değiliz ama bizi de artık dışlamayın ve Türkiye olur da alınmazsa, mesela bu Seyfi hep konuşuyoruz, işte ilk programı kaçırdık öyle diyorlar. Aslında evet. kaçırmakla alakası yok onun ama sonra işte galiba Hollanda Başbakanı dedi ki en azından ikinci bölümüne, bu Avrupa Güvenlik Eylemi Planı'nın ikinci bölümüne Türkiye mutlaka gelmeli. Bunlar olmazsa ne olur?
4: Şimdi tabii olumsuz bir değerlendirmeyle başlamak istemem ama günün sonunda eğer olmazsa Avrupa'nın yani tabii ki hem de güçlü bir ihtimal, yani öyle zayıf bir ihtimal değil. Ama şunu unutmayalım, şu anda sadece burada NATO üyesi ülkelerin aldığı pozisyonu değil, aynı zamanda Avrupa Birliği tabii. üyesi ülkelerin de aldığı pozisyonu tartışıyoruz. Yani bazen bir taraftan çıkan sesi öbürüyle karıştırabiliyoruz. Şimdi burada bir önceki yayında da söyledim, en avantajlı ülke Amerika ve Türkiye, çünkü her ikisi NATO üyesi olmasına rağmen bağımsız karar alabilen ülkeler. Ama diğer NATO üyesi ülkeler Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla işte Macaristan Başbakanı açıklama yaptı ama işte İspanya da açıklama yapıyor. Fakat günün sonunda Avrupa Birliği bir karar aldığı zaman bunlar o karara uymak durumunda kalacaklar. Evet. Yani bu ülkeleri bağlayan iki tane temel kurum var. İşte Avrupa Birliği ve NATO. Bizi bağlayan tek şey ise NATO'nun kendisi. Evet. Dolayısıyla biz daha rahatız. Fakat şunu da görmek lazım. Artık Avrupa bir Berlin sendromu yaşarken, yani 2. Dünya Savaşı koşullarının yeniden ortaya çıktığı bir dünyada yaşarken, hele ki işte Almanya Şansölyesi'nin çok net bir açıklaması var. Ordularımız bir bürokrasi ordusuna dönüşmüştür. Ve bu bürokrasi ordusunun da yapabilecekleri sınırları vardır. Bu doğru, gerçekçi bir yaklaşım. Nitekim yıllardır soğuk savaş bitti deyip bütün kaynaklarını, parasını sosyal refaha harcayan bir Avrupa Birliği gerçek anlamda Avrupa standartlarının üstünde bir yaşam, hani hep
2: ama
4: örnek
2: güzel
4: de
2: zamanlarmış.
4: Güzel zamanlar
2: şimdi
4: da
2: terk etmek zorunda kalacaklar işte, ama güzel zamanlarmış onlar, biraz da geç kalınmışlar.

0: o hurmalar şimdi tırmalamaya başladı. Yani nasıl tırmalamaya başladı? Rusya Ukrayna'nın kapısında. İşte tam da ayrışma burada başlıyor. Ayrışma burada başlıyor Ayşe. Şöyle ki bir Türkiye, ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump'ın Ukrayna barışına yönelik katkısını ve bakış açısını desteklediğini açık bir şekilde ifade etti. Şimdi bir taraftan biz hem Ukrayna'ya silah satan, İHA silah satan ama aynı zamanda Ukrayna'da savunma sanayinde işbirliği yapan bir ülkeyiz ama NATO üyesi olmamıza rağmen biz Putin'le de görüşen ya da Rusya'yla da görüşen bir devlet konumundayız.
1: Nükleer tesis yapıyorlar.
0: Evet birçok konuda ticari ilişkilerimiz veya işte Avrupa'nın almış olduğu yaptırım kararlarının birçok maddesinde biz o kararların dışında olan bir ülkeyiz. Evet. Ama şöyle baktığın zaman Türkiye barışın olmasını açık bir şekilde destekliyor ve bu barışın da Trump'ın önerdiği yöntemle yapılmasını da açık bir şekilde desteklediğini ilan etmiş durumda. Fakat şimdi dönelim Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu zaten Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor. Neden? Çünkü hazır değiller. Neden? Çünkü bu işin nereye gideceğinin farkında değiller. Ama daha önemlisi Ukrayna'nın kaybettiği toprakların kabul görmesi halinde Rusya'nın topografik olarak çok rahat ilerleyebileceğinin de farkındalar. Çünkü Ukrayna'ya geldiğiniz andan itibaren ta Berlin'e kadar dümdüz bir alan, hiçbir savunma hattı kuramazsınız. Şimdi Avrupa'da var, devletler...
1: Orada ayrı mı düşüyorlar? Yani çok ciddi bir ayrım mı var? İkisi
0: bence çok
1: soracağım.
0: Net ayrı var. Ayrım var çünkü...
1: Trump yani Putin'le görüşmesinde de hani ondan hep övgüyle bahsediyor. Hatta alınan toprakların geri verilemeyeceğini de söyledi bundan değil mi? Bir buçuk sene evet, önce gitti işte Ukrayna'da mineral yatırımı yaptı. Yani dolayısıyla aslında Putin ya tamam bu savaş böyle donsun, kazanılan topraklar kimde kaldıysa bitsin dedi. Yani Avrupa ama diyor ki, çünkü Avrupa korkuyor yani evet, senin dediği gibi. Eğer bunu bir kere kabul ederse daha fazla gelir diye.
0: Ama daha da önemlisi Ayşe, burada şu devreye giriyor. Şimdi Avrupa işte 70 milyar dolar para harcıyor, verecek. Yani bu para toplanacak. 70 milyar doların bir kısmı doğrudan hibe, bir kısmı finansman şeklinde gerçekleşecek. Ama Avrupa bu işi uzatmanın derdinde. Yani ben öyle görüyorum en azından.
1: Ama para kaybetmiyorlar mı hocam?
0: Para
1: yani
0: kaybediyor ama kendisini hazırlaması lazım. Yani şu anda Avrupa'nın kendi ordularını bürokratik bir ordudan sahaya çıkabilecek, mukavemet gösterebilecek konuma getirmesi için 5 yıla ihtiyacı var. Ve bunun evet, için de en az 300-400 milyar dolar para ihtiyaç var.
1: Zaten
0: ve
1: Zelenski de diyor bir an önce bize gönderin füzeleri, yani yardımları gönderin, acelemiz var diyor.
0: Bakın bunda bile... İşte burada bazı paradigmalar önümüze çıkmaya başlıyor. Bakın Almanya bugüne kadar neden Zelenski'ye istediği füzeleri vermedi? Almanya'nın bu gücü var, verebilir. Hayır, herkes şu anda düşük yoğunluklu bir savaş da olsa evet, devam etsin diyor. Neden? Çünkü eğer Zelenski de kazanırsa bu Avrupa'nın çok isteyeceği bir şey değil. Çünkü günün sonunda Ukrayna'ya verilen vaatler var. Avrupa Birliği'ni alacaklar mı? Veya işte savaşı kazanmış bir Zelenski ya da savaşı kazanmış bir Ukrayna sırada NATO'ya girmeyi isteyecektir. Bu da yeniden savaşın
2: zaten
0: başka bir
2: savaş
0: boyutu.
2: O yüzden çıkmıştı.
0: Şimdi Rusya'ya karşı savaş kazanmış bir Ukrayna'nın talepleri olacak. Bunu yerine getirebilir mi NATO üyesi ülkeler? Getiremezler.
1: Şimdi şunu aklıma geldi, hemen söyleyin. Savaş o yüzden çıktı dediniz ama savaş çıkmadan önce Karadeniz'de Amerika tarafından Rusların da nasıl provokete edildiğini...
2: Şimdi şöyle bir durum var
1: şimdi,
2: tabii.
1: Yani biraz Putin bu işe zorlandı.
2: Şöyle ben şimdi savaş öyle çıktı derken biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı da dahil olmak üzere savaşın görünen ve görünmeyen nedenleri var. Şimdi biz görünen nedeni olarak neden NATO'ya işte Zelenski girmek istedi... Aslında Avrupa ülkeleri de NATO'ya girişiyle ilgili yeşil ışık yaktılar. Çok ciddi görüşmeler meydana geldi ve bu Putin'i çok rahatsız etti. Açıkçası o saldırı öncesinde yaptığı o uzun konuşmada da tamamen bu sürece vurgu yaptı. Çünkü NATO'nun genişlemesiyle ilgili de aslında Rusya'nın duyduğu rahatsızlık var. Evet, Rusya bu savaşa çekildi. Yani aslında şöyle oldu. Karşılıklı olarak Rusya böyle bir şeyi zaten yapmak istiyordu Putin. Çünkü o toprak Rusların hala imparatorluk sürecinden kendi toprakları olduğunu düşünüp hatta o toprakların ve kaynakların, o topraklardaki kaynakların farklı ülkelere verilip o ülkelerin de, yani başka ülkeler kurulup o ülkelerin de Batı ile olan yakınlaşmasından tarihsel anlamda da duyduğu rahatsızlığı dile getirdi Putin. Ama o noktaya kadar tabii ki Batı'nın da Putin'i tahrik ettiği, öyle söyleyelim, tehdit oluşturduğu ve buna zorladığı noktalar oldu.

0: oldu. Yani karşılıklı bir süreçti ama temelde görünen aslında Ukrayna'nın NATO üyesi olarak Rusya'nın bunu da temel varoluşsal bir tehdit olarak görüp bu savaşı başlatmasıydı. Şimdi ben burada Çetinler'e katılıyorum. Letonya Cumhurbaşkanı dedi ki NATO'daki konuşmaları, yani yaptığı açıklamalarından bir tanesinde, eğer dedi biz bize saldırılacağını söylüyorsak dedi, o zaman savaşacağımızı da söylememiz gerek dedi. Yani
1: irade beyanı.
0: İrade beyanında bulunmamız lazım dedi. Ama bu beyanı neden söyleyemiyor Avrupa? Çünkü bu
1: dayanağı yok.
0: Dayanağı yok. Yani siz eğer tüm güvenliğinizi, caydırıcılık gücünüzü Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslayarak Amerika'nın caydırıcı gücüyle aslında Rusya'ya karşı bir güvenlik mimarisi oluşturuyorsanız, Donald Trump gibi bir lider ekonomik, ticari anlamda bakıp yaptığı anlaşmada kazan kazan ilişkisine de tamam diyen ama kazan kazanı göremeyen, ben bu kadar yatırım yapıyorum, sizi koruyorum, sizden ne alıyorum ben peki? Evet. İran'la savaşa giriyorum, siz beni desteklemiyorsunuz.
1: Ama yani o...
0: Bu Donald Trump'ın bakış açısı benim değil, evet, kesinlikle.
2: Gayet tüccar bakış açısı yani.
0: Kesinlikle öyle. Bir iş insanı olarak, hadi ben öyle söyleyeyim, iş insanı olarak.
1: Bugün bakıp, ama kendinden de zaten övgüyle bahsetti. Ben çok başarılı bir insanım. Tabii. İş hayatımda da çok başarılı
0: Türkiye'ye
1: oldum. Hep paralar kazandım.
0: Türkiye'ye geldi, ziyaret de Donald Trump için çok tatmin edici oldu. Çünkü çok önemli bir lider, yani bir resmi ziyaretti. ABD Başkanı çok uzun süre sonra geldi ve aslında NATO dün o ziyareti, Donald Trump'ın gelmesi, karşılama töreni, her şeyin çok güzel ve hem görsel olarak, evet, hem akış olarak çok güzel olması, Donald Trump'ın da kendisini tabii zirvede merkeze oturttuğunu gördü. O da hoşuna gitti. Bugün o yüzden dünden de aldığı,
1: patron geldi diyor zaten.
0: Tabii dünden de aldığı o güçle kendisini bugün, evet, övüp çok başarılı olduğunu söylemiştir. Ama Donald Trump burada işte o kazan kazan ilişkisine çok baktı ve Avrupa'dan bunu görmediği için bu dönüşüm diye özellikle ifade edilen ve Avrupa'nın kendi savunma sanayisi, kendi caydırıcılık gücünü ortaya koyacağı sistemin oluşması, kendi ordusunu kurması, bu da biraz zor. Yani 5 evet, yıldan daha da fazlası gerekiyordur belki Çetinler bunun
1: Sarkozy
0: için.
1: Sarkozy kaç yıl önce söylemişti. Tabii. Aslında stratejik özellik demişti. O kesinlikle zamanlar onu ciddiye almamışlardı. 2019'da zaten NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dediği zaman, hı hı, kimse ciddiye almamıştı. Belki biraz önden gördü mü diyelim, gördü, bilemiyorum. Şeyi soracağım Çetin Ersan'a. Şimdi tabii NATO'yu konuşuyoruz ama bu bizi de çok yakinen ilgilendiriyor aslında, tüm dünyayı ve Çin'i de ilgilendiriyor. Hürmüz Boğazı, İran. Şimdi yeni bir savaş, yeni bir dalga başlarsa biz neyle karşı karşıya olacağız?
2: Yani stratejik olarak baktığınız zaman biz bu savaşın zaten herhangi bir parçası olmadık. Ama tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi, yani her barışın ve her savaşın mutlaka içeride zayıf da olsa bir köprüsünün olması gerekiyor. Yani biz 32 tane ülkenin bulunduğu bir sistemde İran'la görüşebilen bir devletiz ama Rusya'yla da görüşebilen bir devletiz. Dolayısıyla eğer bir diplomasi ayağı oluşturulacaksa, bir görüşme network'ü oluşturulacaksa, şimdi Almanya ve Rusya arasında bunu yapmak çok kolay olmayacak. Çünkü bu kadar ağır yaptırımları uygulayan devletlerin gidip Putin'e ya işte hiçbir şey olmadı, gel barışalım demesi mümkün değil ki. Putin gibi çok böyle hani ikinci ya da hiçbir şey unutmayan bir liderin bunları yiyip utacağını beklememek lazım. Aynı şey İran için geçerli, Hürmüz için geçerli ama dün zaten Trump bu konuda da çok net bir tablo çizdi. Ben dedi Amerika'nın ve Venezuela'nın petrolüne sahibim. Dolayısıyla sizin buna ihtiyacınız var. Benim değil. Yani aslında
1: ama bu biraz sorumsuz da bir açıklama. Yani çünkü işte bu savaşı başlatan kendisi, Hürmüz'ü kapatan kendisi ve birçok ülkenin etkilenmesine sebep olan da kendisi. Benim petrolüm var, bana yeter. Tamam, ben size de satarım arada. Yani bu da hani o müttefiklik, ittifaklık ruhuna, ittifak ruhuna da hani ne kadar uygundur bilemedim.
2: Şimdi Trump olaya bizim baktığımız gibi bakmıyor. Trump diyor ki ben dünyanın patronuyum. Zaten kendisi böyle de tarif ediyor. Ama daha da önemli başka bir şey, o da şu. Amerika İran rejimini İsrail'den bağımsız bir şekilde de zaten tehlike olarak görüyor. Yani İsrail, evet, son işte bir yılda çatışmanın, savaşın, bombalamaların nedeni doğrudan İsrail'in İran'a hedef alması ve tek başına bunu beceremeyince, yüzüne gözüne bulaştırınca da Amerika'nın devreye girmesi. Ama bundan bağımsız düşündüğünüz zaman zaten Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Amerika'nın İran'a karşı ortak bir tavrı var. Yani bu ekonomik anlamda olsun, ticari anlamda olsun, siyasi

0: anlamda olsun hep İran'a karşı zayıf bir akım ilişki oluşturdular.
1: Evet.
0: Tabii Trump da bunu tamam ben de gittim saldırdım ve ben bunu yaparken de işte İsrail'le beraber hareket ettim. Size diyor test ettim.
1: Evet. Bak,
0: burada ben de aslında diyor size ihtiyacım yoktu. Sadece sizi bir test ettim. Ve test ettiğim noktasında da kendisini Avrupalılarla beraber bir arada görmek istedi. Yani o NATO üyesi ülkelerin. Bakın burada genel itibariyle yine NATO üyesi ülkelerin tamamını kapsayan bir eleştiri yapmadı. Mesela Türkiye ile ilgili eleştirilerinde daha ya da konuşmalarında eleştiri demeyeyim mi? Konuşmalarında daha dikkatli bir üslubu tercih etti ama gelin görün ki işte Avrupalı müttefiklere şunu söyleyebildi. Ben sizin için para harcıyorum. Ama bizim için bunu söyleyemedi çünkü bizim için para harcamadı. Yani bizim için Amerika'nın son 20 yılda herhangi bir coğrafyada savaşta bize hani bir şey olmasın diye harcadığı bir para yok. Ya da bizim için bir fedakarlık yaptığı yok. Tam tersine Suriye'de, Irak'ta birçok coğrafyada biz Amerika ile sorunlar yaşadık.
1: Tabii.
0: Şimdi böyle olunca biz ama Avrupa'daki müttefiklerine bunu söyleme hakkını gördü kendinde. Çünkü abi yani şu, gerçekçi olmak lazım. Avrupa'daki bütün üsler Amerikalıların üsleri. Bütün koruma kalkanı Amerikalıların. Yani günün sonunda Almanya ordusuna para harcamayıp halkın sosyal refahı için para harcarken Hollanda, Danimarka, Norveç, İspanya halkının refahını yükseltirken Amerika homelandslerle doldu. Her yer sokaklarda insanlar yerlerde yatıyor. Ama Amerika parayı alıp Avrupa'yı korumaya kalkıştı. Şimdi doğal olarak Türkiye'den bunu beklemediği zaten açıkça söyledi, evet. Ama en azından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin siyasi olarak dahi hiçbir açıklama yapmıyor olması bir tepkiye neden oldu ki bunun da adını koydu Trump o dönemde. Evet. Sadakat bekliyordum en azından. Evet. Onu da göremedim. Bence bugün kapalı olan bu görüşmede bu sadakat vurgusunu bir daha yapacak. Hemen. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la odada yaptığı görüşmede hatırlarsanız yine sadakat vurgusu yaptı.
1: Evet.
0: Bence bugünün Trump manşeti evet. Sadakat olacak. Ben size para harcadım. Sizden hiçbir sadakat görmedim. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı konusunda ama Hürmüz konusunda Erdoğan'ın da çıkışı önemli. Oradaki destek mayınların olacağım. Temizlenmesi evet, konusunda destek oluruz.
1: Şimdi sadakat dedi. Dün Cumhurbaşkanı da Trump'ta sözünde duran bir liderdir
2: tabii.
1: Dedi. Şimdi orada da böyle...
2: Orada önemli bir mesaj vardı.
1: Çünkü evet yani Trump hani egosu vesaire çok yüksek. Hani iltifat etti elbette. Ama bu F-35'ler tabii ayrı bir mevzu olarak duruyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi eğer bu sonuç bildirgesinde İran nükleer silah sahibi olamaz diye kayda geçerse ne olacak? Çünkü İran evet biz müzakereleri yapıyoruz. Şimdilik geçici de olsa bir ateşkesteyiz ama bu nükleer mevzu sonra görüşülecek bir şeydi. Şimdi bunun nasıl bir etkisi olur? Rusya'nın nasıl bir tepkisi olur?
2: Yani Rusya'nın şu sondan başlayayım. Rusya'nın nasıl bir tepkisi olur? Açıkçası ben Rusya'nın bu noktada hani tam NATO zirvesinin olduğu, liderler zirvesinin olduğu günlerde başlamadan önce Ukrayna'ya çok ciddi saldırılar başlattı
1: evet,
2: Rusya.
1: Evet.
2: Hala da devam ediyor o saldırılar. Birçok insan hayatını kaybetti. Rusya'nın derdi şu anda NATO'dan çıkacak Ukrayna'ya yardımla ilgili karar aslında. Evet. İran konusunda nükleer ile ilgili çok da fazla. Tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi programın başından beri söylediğimiz Türkiye'nin işte o denge sağlayan, İran'la da görüşen, Putin'le de görüşen, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı liderlerle de görüşüp bir denge sağlamaya çalışan işte yani biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında tahıl koridoru anlaşmasında
1: tabii.
2: Türkiye'nin çok ciddi bir rolü vardı o anlaşmada. Tabii. Birleşmiş Milletler'le de görüşen ve barışı destekleyen bir ülke. Yani Türkiye'nin çizdiği profil ve uyguladığı strateji dış politikada barış denge sağlayan ve adil yani birbirini ezmeyen ama ortak bir paylaşım. Hani çok kutuplu demeyelim de çok merkezli bir paylaşımla aslında barış içinde sürecin devam etmesi ya da krizlerin derinleşip savaşa dönüşmesinin engellenmesi.
1: Evet.
2: Şimdi bu noktada İran konusunda da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu önemliydi. Dedi ki diplomasiyi ve barışı destekliyoruz dedi. Şimdi müzakerelere baktığımızda da ilk başta biliyorsunuz hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran çok maksimalist yaklaşımlarda bulundular. Yani en temelde başladığında nükleer silah kesinlikle olmayacak. Yani. Uranyum zenginleştirmesi önemliydi. Hani bunun belli bir oranda kalması, uranyum zenginleştirilmesini yapılmaması, zenginleştirilmiş uranyumun da ülkeden çıkartılması gibi maddeler vardı ve Hürmüz sonrasında kriz haline gelince Hürmüz'ün açılması. Bu üç temel maddenin yanına bir sürü madde eklendi. Şimdi bugün nükleer...
0: Klasik İran yöntemidir. Yani ne kadar çok kalabalıklaştırırsan ve zamana oynarsan kazanırsın.
1: Kesinlikle. Zaten Trump da öyle diyor. Çok iyi müzakereciler diyor ama hilekarlar diyor. Çözmüş demek ki.
2: O da çözmüş. Yani birazcık orada taraflar birbirine ölümü gösterip sıtmaya razı etme noktasındaydı. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi nükleer silaha sahip olmama konusunda sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Türkiye'de, Avrupa ülkeleri de İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasını istemiyor. Dolayısıyla İran bu noktada uzlaşmacı bir denetim. Şimdi denetim de burada çok önemli. İşte Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile mi yoksa garantör ülkelerle mi bu denetim gerçekleşecek? Ne kadar süre içerisinde bu hayata geçecek? Bunun garantisi ve takibi nasıl olacak? Çünkü siz dersiniz ki ben nükleer silaha sahip olmuyorum ama işte Fordo tesislerinde gördüğümüz gibi ve ya da diğer tesislerde gördüğümüz gibi gösterilen değil de yerin altında yapılan birçok çalışma var. Orada güvenliği sağlayacak, denetimi sağlayacak bir mekanizmanın kurulması çok önemli. Orada da işte arabulucu ülkeler ne, kimler oldu? Hani daha İran'a, Pakistan oldu, Katar oldu. Biraz daha böyle hani karşı tarafa da güven sağlayacak.
1: Şunu sormak istedim aslında. Yani bu kayda geçtiği zaman bu İran'ı pozitif mi, negatif yönlendirir? Yani buna da girdik. O zaman ben müzakerelerden vazgeçiyorum diyebilir mi? Yani
2: şu an ben müzakerelerden tamamıyla ya müzakerelerden vazgeçiyorum dese de ben bilmiyorum hani Çetiner daha hakim bölgeye ama politik anlamda değerlendirdiğimde müzakerelerden vazgeçiyorum dedi diyelim ki. O zaman bakalım. O müzakerelerden vazgeçtiğinde de İran'ın belli bir dayanma kapasitesi var. Ben İran'ın daha çok ambargoların kaldırılması ve daha ekonomik anlamda kazanım sağladığı bir versiyonda İran'ın bu madde bildiriye girdiğinde çok da negatif bir tepki vermeyeceğini, bunun bir pazarlık masasında İran'ın tamamen ekonomik anlamda kazanımlarını, çünkü İran'ın buna ihtiyacı var. Tabii. Yani orada bir halk ve yoksulluk Çetiner daha yeni geldi, yoksulluk içinde. Zaten bu protestoların başlamasının temel nedeni ekonomiydi. O yüzden böyle bir pazarlık sürecini İran başlatır. Yani ben tamamen çekiliyorum demez ama o pazarlık sürecinde belki el yükseltebilir. Evet. Kazancını daha çok arttırabilmek için.
0: Bu arada bir şey daha
1: söyleyeyim. Ekleyeceğim bir şey var
0: mı? Elbette bence bu da önemli bir noktayı aktarmak daha fayda var. İran'ın nükleer bir güç olması meselesini bizim Türkiye'de birçok akademisyenimiz, meslektaşımız genel itibariyle İsrail-İran denklemi üzerinden okuyorlar ve öyle değerlendiriyorlar. Oysa ki İran'ın bir nükleer güç olmasını ve buna İsrail'in de nükleer bir güç olmasını Türkiye'de istemez. Yani biz devlet olarak yanı başımızdaki bir devletin biz böyle bir güce sahipteyken bir güç haline gelmesi talep edeceğimiz ya da isteyeceğimiz ya da kabul edeceğimiz bir şey değil. Nitekim dün Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la odada bunu ifade etti. Evet dedi, İran dedi nükleer bir güç olmasını istemeyiz. Sayın Erdoğan da istemez. Bence Türkiye bunu komşusu olduğu için çok fazla resmi bir ağızdan dillendirmiyor ama yani nükleer güce sahip olan bir devletin tavrı da değişiyor. Dolayısıyla Türkiye'de İran'la her ne kadar iyi komşuluk ilişkilerine sahip olsa
1: çok
0: da
1: bir
0: rekabet
1: var.
0: Alanımızın evet. olduğunu da unutmayalım. Evet. Bunun çok çok üstelik bizim İran'la rekabet alanlarımız çok çeşitli. Yani evet. ticari olarak, bölgesel siyasi denklem olarak, oradaki etnik
1: olarak.
0: Yapılar, dini mezhepsel yapılar olarak. Dolayısıyla biz bunu da iyi okumamız lazım. Evet. Nitekim bunu özellikle şundan dolayı kurdum. NATO'nun böyle bir bildirgesinde İran'ın nükleer silah sahibi olmaması yönünde bir karara Türkiye şerh koymayacaktır.
1: Kesin. Şara'yı soracağım. Yani zaten Beyaz Saray'a gittiği zaman o meşruiyeti verildi ona. Ondan sonra da hani Trump'ın açıklamalarına baktığım zaman işleri iyi idare ettiği söyleniyor. Sizce burada gelip ne konuşacak?
2: Şimdi Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde El-Shaara ile ilgili, aslında El-Shaara ve içinde bulunduğu örgütle ilgili olarak demişti ki aslında çok da kötü çocuklar değil. Biz de çok şaşırmıştık nasıl böyle bir şey söyledi acaba diye ve sonra takip ettiğimizde de aslında El-Shaara'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de bir lider olarak ve bir hükümet rejim olarak, hükümet olarak ona destek vermesi, ona aslında bir meşruiyet kazanmasını ve uluslararası anlamda da kabul görmesine çok önemli bir destekti. Şimdi El-Shaara'nın

0: şu anki içinde bulunduğu durum biraz tabii buraya geldiğinde ne konuşacak? Mutlaka Suriye'nin istikrarlı bir devlet olması, Suriye'nin yapacak olan anlaşmalar ama tabii son bir hafta 10 gün içerisindeki patlamaları da düşünürsek eğer işte bir kafede patlama oldu, Şam'da patlama oldu. Hem de Macron oradayken patlama oldu. Yani bir dünya lideri oradayken bir saldırı ve patlamanın olması da çok önemli bir mesaj. Kime çok önemli bir mesaj? Aslında hem NATO zirvesi yapılırken burada konuşulması gereken terörle ilgili mücadele. Hani 1-0 NATO 1-0 2-0 3-0 deniyor. 2-0'ın olduğu dönem biliyorsunuz terörle mücadelenin Afganistan'ın çokça hani tarihsel bağlamda içinde bulunduğu dönem. Demek ki hala o terörle mücadele konusunda acaba Suriye gerçekten temizlendi mi? Uyuyan hücreler uyanabilir mi? Suriye hakikaten istikrarlı bir devlet haline geldi mi? Yoksa vekaletten yönetilmeye hala açık mı? Ve İsrail burada varlık göstermeye, yani İsrail'in bahsettiği, Netanyahu'nun söylediği o güvenlik endişeleri aslında doğru mu? Şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman işte dün patlamayı konuştuğumuzda aslında Suriye ve Orta Doğu bölgesiyle ilgili henüz tamamlanmamış bir sürecin olduğunu. Eşara buraya geldiğinde de konuşulacak olan konular daha çok güvenlik ve istikrar odaklı ve Suriye'nin aslında gelecekte hem terörle mücadele hem de Orta Doğu denkleminde alacağı rolle ilgili daha fazla güven kazanabileceği, desteklenmeye ihtiyacı olduğu ve büyük ihtimalle farklı ülkelerinde İsrail gibi kendi topraklarındaki varlığı ve aslında burada o denklemde Suriye'nin nasıl zarar görmeden çıkacağı ile ilgili ilişki geliştireceği bir görüşme olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sen ne dersin Çetiner? Şimdi Trump Türkiye'nin rolünü de çok şey yapıyor, övüyor. Biz Amerika ile Türkiye'nin Suriye konusunda antakta olduğuna emin miyiz? %100 mutabıklar mı? Çünkü bir İsrail tehdidi var. O da Ece Hocam söyledi yani. O da kendine tehdit olarak gördüğü için bu güvenlik operasyonlarını yapıyorum diyor ama diğer yandan Türkiye'de bunun yani toprak bütünlüğüne ters olduğunu söylüyor ve başka istikrara kavuşturmak için çok ciddi adımlar da atıyor. Burada nasıl bir üçlü dengeden bahsediyoruz biz?
2: Şimdi Ayşe, burada tabii ki genel çerçeve yani büyük fotoğraf üzerinden değerlendirirsek Amerika ve Türkiye'nin Suriye'nin genel siyaseti ya da şu anki konseptine dair bir uzlaşı içerisinde olduğu açık. Nitekim bunu zaten daha hatırlayalım. Ahmet Erşar'a YPG'ye yönelik operasyonlara başlamadan önce Trump açıklamıştı yani ben Erdoğan'ı destekliyorum. Suriye'de bize çok yardımcı oldular ve Suriye siyasetinde desteklediğini açık bir şekilde ifade etti. Ve bunu söylerken de Netanyahu odasındayken bunu söyledi. Şimdi böyleyse eğer tabii ki genel fotoğrafta bir anlaşmanın olduğu açık. Ama tabii ki her ülke her konuda ya da bazı farklılıkların olduğunu görmekte de fayda var. Yani Suriye'de Ahmet Erşaran'ın olmasını istediler mi? Evet istediler. Suudi Arabistan ve Türkiye oradaki YPG, PKK yapılanmasının ortadan kalkmasını istediler mi? Evet istediler ve Amerika da buna olur verdi. Ama bir gerçeği de görmemiz gerekiyor. İki tane farklı bakış açısını ortaya koyacağım. Trump'ın odasına Ahmet Erşar'a gitti. Evet. Görüşme yaptı. Bir meşruiyet kazandı. Bunu Suudi Arabistan'da da yaptı. Fakat gelin görün ki halen Suriye'de işler normalleşmedi. Ve halen Suriye'de teknik olarak işler normalleşmedi. Yani şu an halen bir ekonomik krizle baş başa, dünyanın vaat ettiği, Amerika'nın vaat ettiği, Arap ülkelerinin vaat ettiği paralar gelmedi. Halen insanlar $80 maaşla ayakta kalmaya çalışıyor. Ve aradan geçen zamana rağmen...
1: Peki bunun sebebi ne sence?
2: Bunun birkaç tane nedeni var. Bunlardan biri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki rekabet. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i doğrudan Afrika kıtasına çekmesi ve Yemen üzerinden politika üretmeye çalışması ve Suudi Arabistan'ın buna mani olmak için.
1: Yine dünya turuna çıktı.
2: Evet yani buna müdahale etmesi ve doğrudan Ahmet Erşare'ye sadece ve sadece devlet memurlarının maaşlarına yetecek kadar destek göndermesi ve Suudi Arabistan'ın Hürmüz'le beraber Suriye'ye açılan bir kapı olur mu olmaz mı beklentisi var. Ama daha önemli parametreler de var. Mesela daha yakın bir zamanda resmi gazetede de ilan edildi. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında Hicaz Demiryolu projesi konuşuldu. Bunlar ilan edildi. Fakat dikkat ederseniz Bu demir yolu yani Hicaz
1: güzergahı
2: açısından baktığın zaman bu yol nereden geçiyor? Hemen Dera bölgesinden geçiyor. Çünkü bu yolun bir ucu da Ürdün'e gidiyor. Ama gelin görün ki İsrail Dera'ya doğru gidiyor. Yani İsrail'in bugünkü ilerleyişi Dürzileri orada başat güç haline getirmek ya da onlara otonom bir bölge kurmak değil. Tam tersine Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulacak olan Hicaz yolunu kesmek. Yani bu çok
1: görülen
2: bir şey. Şimdi
1: bu nasıl oturuyor o zaman? İşte, yani Amerikan politikalarına nasıl oturuyor?
2: İşte,
1: yani,
2: ben şimdi daha tehlikeli olanı söyleyeyim.
1: Trump hem aynı anda BB'yi seviyorum diyor. Çağrı'yı seviyorum diyor. Erdoğan'ı seviyorum diyor. Sonra böyle oluyor. Yani nasıl
2: şimdi
1: bir...
2: daha tehlikeli bir fotoğrafı söyleyeyim. Ben kişisel kanaatim ve de Amerikalıların bazı Amerikalı diplomatların en azından sohbet esnasında söylediği şey, bugün Trump'ın Ahmet el-Şara ile bugünkü görüşmesindeki ana başlık şu: Lübnan'a sen gir. Bakın bu çok tehlikeli bir oyun. Bu çok tehlikeli bir oyun. Bu Orta Doğu'da en az önümüzdeki 10 yıl boyunca çok konuşacağımız bir şey. Yani ben Irak'ta çok uzun yıllar gazetecilik yaptım.
1: Aslında geçiştirmeye çalışmıştı Şara, değil mi? Yani Hizbullah'ın silahsızlanmasını istiyoruz deyip geçiştirmeye çalışmıştı.
2: Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. Irak'ta ben uzun yıllar görev yaptım. Bir devlet devrildiği zaman, yani Firdevs Meydanı'nda Saddam'ın heykeli devrildiği zaman herkes ertesi gün her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşündü ama 10 yıl sürdü oranın toparlanması. Halen sıkıntılar var. Ama bir taraftan da Suriye'nin öyle hemen hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil. Çünkü bu radikal grupların bir kısmı devletin içinde. Evet. Milli Savunma Bakanlığı'nın içerisinde, polisin içerisinde. Bunların ayıklanması, temizlenmesi, gitmesi zaman alacak. Bu da Ahmet Aşara için çok kolay bir şey değil. Bir taraftan Batı'yla entegre olmaya çalışıyor. Bir taraftan işte eski bir sinema sanatçısı, daha doğrusu yeni mankenler, bunları vitrine çıkartıp ülkenin seküler yapısına mesaj vermeye çalışıyor. Kürtlerle uzlaşmaya çalışıyor. Çok kolay değil işi ama bir taraftan da dünyanın baskısı var. 9 milyon Yahudinin kontrol edebileceği alanların sınırları belli. Lübnan'da işgali kalıcı hale getirilebilir bir durumda olmadıklarının farkında. Bir taraftan yeni bir konsept oluştu.
1: Evet.
2: Bu da Hicaz demiryolunun kapatılması. Ama bunu yaparken Lübnan'da bir grubun girip Hizbullah'ı temizlemesi gerekiyor. Peki. Ki bu konuda da Lübnan taahhütte bulundu. Şimdi bu konuda ne olabilir? Ben bu fotoğrafı dün nerede fark ettim? Barak'ın protokol dışında bir oturma düzeni içerisinde olması. Yani Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı'nın önünde oturdu.
1: Evet, ama onun farklı şartları da var. Son bir dakikamın içerisinde.
2: Yani şu bugün, evet, Ahmet el-Şara büyük ihtimalle bugün Trump ondan isteyecektir. Lübnan Cumhurbaşkanı seni talep edecek. İçeri girer misin? Ahmet el-Şara da bence buna hevesli ama Türkiye bunu istemiyor. Türkiye bu konuda çok net girme.
1: Evet.
2: Ama sivit kodları açılmayan, dünyadan yardım görmeyen bir Ahmet el-Şara Amerika'nın zorlamasıyla böyle bir şeye zorlanabilir.
1: Ne dersiniz? Son olarak alayım çok kısaca.
0: Şöyle zorlanabilir ama tabii burada önemli olan şey, Ahmet el-Şara'nın da hem Suriye hem de kendi geleceğini düşünüyorsa açıkçası böyle bir şeyi kabul etmek, yani Lübnan'a, Hizbullah'la savaşmak için Lübnan'a girmesini kabul etmesi, Ahmet el-Şara'nın kendi geleceği, siyasi geleceğiyle ilgili de açıkçası bir sonun başlangıcı olur diye görüyorum ben. Yani bir yükselmenin başlangıcı değil, sonun başlangıcı olur. O yüzden bölgesel Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece baskısı değil, bölgesel denklemler, bölgesel ilişkiler çerçevesinde bunu değerlendirmek daha doğru olur.
1: Evet, Türkiye'nin tavrı da tabii burada çok önemli olacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü tekrar karışmasını istemeyecektir. Ece Baban, çok teşekkür ediyorum. Çetin Erçetin çok teşekkür ediyorum. Evet, biz bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Özel yayınlarımız elbette devam edecek. Daha liderlerin ortak basın toplantıları, özel açıklamaları var. Hep birlikte izleyeceğiz. Söz yine İstanbul'da Semiha Şahin'de. Semiha.
3: Ayşe Süberker, Çetin Erçetin ve Ece Baban, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hızlıca bir reklama gidelim.

0: %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Merhabalar, Habertürk'ten HT360'dan ben Dilek Gül. Bu saat diliminde beraber olacağız ama NATO konuşuyoruz elbette. Tarihi zirvenin ikinci günündeyiz. O yüzden bir Ankara'ya gideceğiz. Sena Alkan orada. Yayında biliyorsunuz konuklarıyla beraber günlerdir Habertürk'ten yayınlar veriyoruz. Ankara'dan canlı olarak ama yeni bir gelişme var. Onu Sena Alkan'dan alalım, sonra devam edeceğiz. Sena.
1: Dilek, önemli bir gelişme. Şimdi birazdan Habertürk olarak katıldığımız toplantıdan Amerikan senatörlerinin buraya NATO kapsamında gelen Amerikan senatörlerin verdiği mesajları aktaracağım. Bu senatörler arasında çok dikkat çeken bir isim var. Katsa yasasının bizzat mimarı olarak adlandırabileceğimiz bir isim. Hemen söyleyelim. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Şahin. O da bu toplantıda ve onunla beraber diğer senatörler de şöyle tarif edeyim başlarken sıcak ama bir parça da temkinli mesajlar verdiler Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin. Şimdi aktaracağım mesajlar Amerikan senatörlerin bizzat verdiği mesajlar. S-400 konusunda şu soruldu: nasıl bir formül kongre düşünüyor? Nasıl olabilir S-400 konusu? Üçüncü ülkeye mi gönderilecek? F-35 programına Türkiye nasıl dönecek? Yasada nasıl bir değişiklik olacak? Olacaksa şayet ve kongre buna nasıl yaklaşıyor? Şahin'in açıklamaları şöyle: eğer kabul edilebilir bir çözüm bulunursa Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesinin hem Türkiye hem de Amerika açısından olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum dedi. Hatta başlarken konuşmasında şu ifadeleri kullandı: ben ve Tom Tillis dedi, bu Katsa'nın yazarlarındanız dedi. Hakikaten Katsa döneminde yasayı yazan isimlerden biri Şahin. O yüzden açıklamaları çok önemli. Diyor ki eğer bir çözüm bulunursa, tatmin edici bir mutabakat sağlanırsa, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesinin hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Açıklamalar sadece bu kadar değil, bunun devamı da var. Şöyle dedi devamında da: eğer bu mesele tatmin edici bir şekilde çözülürse bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorum dedi. Bu sorun olarak tabir ettiği sorun ne? Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve Katsa yaptırımları. Eğer tatmin edici bir şekilde çözersek bunu, bu sorun ortadan kalkar diyor. Kıdemli üye, demokrat üye, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Şahin. Bir yandan şunu da söyledi: bizde de henüz detayları görmedik. Detayları görmemiz gerekiyor. Nasıl bir modelite oluyor, nasıl bir çalışma oluyor, bunun detaylarına da bakmamız gerekiyor ama henüz detayları tam anlamıyla görmedik dedi. Şimdi sadece Şahin değil, beraberinde başka senatörler de vardı. Mike Rounds mesela, o da yine buraya gelen senatörlerden ve o da şu ifadeleri kullandı: ben dedi Şahin'in dediklerine katılıyorum dedi. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün eğer tatmin edici bir çözüm bulunursa olumlu olacağını düşünüyorum dedi. Ve Türkiye NATO'ya büyük katkı sağlayan bir müttefik ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa'daki Rus müdahalelerine karşı daha da güçlü, caydırıcı bir güç olmasını sağlayacak kaynakları sunabilirsek bundan hepimiz faydalanırız. Hem Amerika Birleşik Devletleri için hem Türkiye için iyi olur ifadelerini kullandı. Yani Türkiye'nin NATO'ya büyük katkı sağladığına işaret etti ve bu bağlamda F-35 S-400 konusunda sunu değerlendirdi Mike Rounds'la. Yine temsilci Mike Turner'ın bir açıklaması vardı. Bence bu oldukça önemli. Şimdi çok fazla kapsamına ilişkin biz bilgilendirilmedik dedi senatörler. Ama şöyle söylüyorlar: bir kısmı anlaşılan o ki bu bilgilerin paylaşılmış. Yani ne kadarlık bir kısmı onu bilmiyoruz. Onu çok fazla açıklamadılar. Ama şöyle söylediler: bizimle paylaşılan bilgiler çerçevesinde şunu söyleyebilirim ki gördüğümüz ayrıntılar umut verici dedi. Şimdi tam orada aslında basın toplantısı bir başka soru da şeydi: hangi ayrıntılar sizinle paylaşıldı? Ne kadarı paylaşıldı? Ne kadarı ne açıdan umut verici? Ancak orada süre dardı. Dolayısıyla daha fazlasını öğrenemedik. Ama bizimle paylaşılan bilgiler çerçevesinde ben şunu söyleyebilirim ki diyor.

gördüğümüz ayrıntılar bu çözüme dönük, yani F-35 programına Türkiye'nin dönmesi ve S-400 programına dönük Türkiye'nin atacağı adımlar bizim için umut verici ifadelerini kullandı. Bu senatörler dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen senatörler. Buraya geldiler. Burada pek çok isimle bir araya geldiler. Hakan Fidan'la bir görüşme yaptılar. Ve bu görüşmelerin ardından da bu açıklamaları yaptılar. Şimdi biz sürekli soruyorduk. Acaba kongre ayağında ne olacak? Amerikan Başkanı Trump bypass mı edecek kongreyi? Yoksa kongrenin önüne mi getirecek? Acaba kongre nasıl yaklaşıyor gibi çok soru vardı. Şimdi bu hem cumhuriyetçilerden hem demokratlardan isimleri içeren bir senatör

0: Buraya gelen heyet içerisindeki hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bir parça ihtiyat payını da bırakarak detayları görmemiz gerekiyor diyerek. Ama aslında Türkiye'nin programa F-35 programına dönüşüne, katsa yaptırımlarının kaldırılmasına olumlu baktıklarını anlamak mümkün. Burada en kritik isimlerden biri katsanın bizzat mimarı olan, yani yasayı yazan isimlerden biri olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Şahin. O diyor ki dönüşü Türkiye'nin olumlu olur. Hem Türkiye açısından olumlu olur, hem Amerika Birleşik Devletleri açısından olumlu olur. Eğer kabul edilebilir bir çözüm bulunursa ve bir tatmin edici mutabakat sağlanırsa. Biz detayları görmedik, detaylara bakacağız diyor. Ama burada genel kapsam Türkiye'nin NATO'ya katkıları. NATO'ya çok büyük katkı sağlayan bir müttefik dedi Mike Rounds'da. Ve Türkiye'nin Avrupa'daki Rus müdahalelerine karşı daha da güçlü, caydırıcı güç olmasını sağlayacak kaynakları sunabilirsek bundan hepimiz faydalanırız ifadelerine yer verdi. Dün Amerikan Başkanı Donald Trump katsa için ben hiç siz sormayın dedi. Yani cevap vermekle de zahmet etmesin, ben söyleyeyim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru sorunca katsa yaptırımlarını kaldırıyoruz dedi. Ondan sonra soruldu. Peki kongrede ne olacak? Kongre ne diyecek? F-35 konusunda bir yandan da hakikaten Türkiye'yi F-35 programına dönüşten alıkoyan, her yönüyle bunu kapatan bir başlık var. S-400 var olduğu sürece Türkiye'nin elinde F-35 programına dönüş mümkün değil diyor bu F-35'e ilişkin getirilen yasa. Bunlardan çıkış nasıl olacak derken kongre burada acaba ayak sürebilir mi? Kongre diretebilir mi? Amerikan Başkanı kongreyi bypass edebilir, bazı geçici muafiyetler getirebilir mi derken kongreden bu açıklamalar geldi. Bu esnada ben de hibritten düştüm. Eğer arkadaşlarım beni ararsa tekrar hibrite bağlanırım. Daha fazlası da var elbette. Şimdi gözler acaba bu açıklamanın açıklamadan sonra paylaşılan detayların içeriğinin ne olduğunda biraz da bunu takip edeceğiz. Yani nasıl bir formül öngörülüyor? Mesela New York Times senatörler buradayken, Amerikan Başkanı yola çıkarken bir haber yapmıştı. Bu haberin içerisinde S-400'lerin bir üçüncü ülkeye mi gönderilmesi, yoksa bir başka metot olarak içerisinden kilit bir parçanın mı çıkarılması konuşuluyor. Ne konuşuluyor bilmiyoruz ama Amerikan Başkanı F-35 programına dönüşe dair bir sinyal verebilir deniyordu. Ne yapabileceğimize bakacağız mesajı vermişti Amerikan Başkanı Donald Trump da. Dolayısıyla senatörlerin verdiği bu mesajlar çok önemli. Habertürk olarak biz de o toplantıdaydık. O son dakika gelişmeleri dinledik ve böylece izleyicilerimize aktardık.
1: Peki Sena Alkan, çok teşekkür ederiz. Ankara'da NATO'nun nabzını tutmaya devam edelim. NATO'nun tarihi zirvesini takip eden isimlerden biri de Emre Karaca. Neredeyse 2 saat geçti zirvenin başlamasından bu yana. Neler konuşuluyor? Nasıl bir izlenimin var? Emre, sözü sana bırakayım.
2: Direkt Gül, evet, o ünlü önemli toplantıda 2 saati yaklaşık geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Orada tabii önemli temaları vardı. Daha önce de Türkiye'nin aslında altını çizdiği konulara bir kez daha değinmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi biraz daha farklı bir yere geldik. Karşı tarafta binada devam ediyor görüşmeler. O oturumun gerçekleştiği binayı da göstermek istiyorum. Şimdi burada olmamızın aslında şöyle bir mantığı da var. Çünkü liderler karşıdaki o tarihi zirvenin oturumunu tamamladıktan sonra bu binaya gelecekler ve bu binanın -2. katındaki basın toplantısı yerlerine girecekler ve basın toplantısı gerçekleştirecekler. Tabii aşağıdaki salonlar da aslında konuşanların bir nevi söyleyeceği sözlerin belki de ağırlığına göre dağılım göstermiş durumda. En büyük salon Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Bununla birlikte yine ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bu salonda konuşacağını söyleyeyim. Şimdi tam karşıdaki o binada gerçekleşiyor. Burası aslında birçok fotoğraf karesi de gördüğünüzü tahmin ettiğim bir yer. Hemen karşıdaki salon, aslında sergi salonu binası olarak geçiyor bizde. Ama bu 3 günlük süre boyunca zirve binası olarak adlandırdık. Gördüğünüz gibi NATO, OTAN yazısı yazıyor. Tabii merak eden seyircilerimiz de olabilir. OTAN yazısı neden yazıyor? Çünkü Fransızca olarak kabul ediliyor. Hemen altta Summit ve Somet de var. Yani İngilizce ve Fransızca yazılıyor. Çünkü NATO'nun resmi dilleri olarak kabul ediliyor. NATO kurulduğunda bu iki güç, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında tesis edilmesi beklenen o Barış Paktı'nın temsilcisi olarak görülüyordu. Bu anlamda böyle bir sembolizmi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşurken bir rozet takıyordu. O rozette ev sahibi olduğunu belirten bir rozetti. O rozetin aslında daha önceki yanlarda da yaptığımız gibi hem NATO'nun OTAN yazısının yer aldığını gördük, hem de bu zirvenin düzenleneceği

0: anında tasarımı yer alıyordu. Şimdi bundan sonra neler olacak peki? Merak edilen bir soru olabilir. Liderler bu salona doğru gelecekler. Tabii bu yolu da kullanabilirler. Caner Dalmış bir kez daha göstersin. Yani bu yoldan gelme ihtimalleri de var. Başka bir yol da denenebilir. Çünkü bazı sürprizlere gebe bir zirve yaşıyoruz. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın buradaki varlığı aslında aksiyonları bilinemez, öngörülemez bir hale de getiriyor. Çünkü basın toplantısı yokken bir basın açıklamasına çevriliyor, formatlar değişiyor. O nedenle sürprize gebe olduğunu söyleyelim. Ancak İlk karşıda bulunan binadaki oturum sona erdikten sonra o beklenen basın toplantılarına, basın açıklamalarına geçilecek ve liderlerin içeride ne konuştuğunun en azından ipuçlarını almış olacağız.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Ankara'dan. Zirve başladı ve üstüne yaşananlar böyle. Emre'ye gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında konuştu. NATO üyesi ülkeler arasında kısıtlamaların kaldırılmasının önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda Ukrayna ve İran konusuna da değindi ve Rusya'ya yönelik mesajları vardı.
2: Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.
1: Bu arada ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı gerekliydi derken Trump, bence ateşkes sona erdi, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Başkanı Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağını da söyledi bir kez daha.
3: Ateşkes bitti mi? Çok ilginç bir soru. Bence bitti. Artık onlar hastalar ve başlarında gerçekten hasta insanlar var. Şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silah olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Onlar iyiler. Jared Kushner, Steve Witkoff tekrar bana gelecekler. Ve konuşacağız. Zaman harcadık onlarla. Yalancılar. Biz bir anlaşma yaptık. Ve bir anlaşma yaparsak değil mi? O anlaşma geçerlidir. Herkes mutabık kalır. Nükleer silah yok. Anlaşma yaptık. Sonra gittiler basına dediler ki böyle bir şey konuşmadık. Delirmişler. Akılları başlarında değil. Bence Amerika'yı yıllarca Amerika'ya iyi davranmadılar ama çoğu aklı başında, çoğu bazılarını da sevmiyorum. Sevmediğim liderler de var. Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Bibi'yi seviyorum. Bibi de savaş döneminde harika bir başbakandı. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum. Dedim, savaşa girebilirdi. Seni çok sevmiyor. Benim yüzümden savaşa girmedi dedim. Ve bu askeri güç, milyonlarca asker var. Türkiye çok güçlü. Bizim en iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar, girmedi. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve diğer taraftan girerdi. Diğer tarafı da sevmiyor belki. Çünkü

0: Onlar aklı başında, diğer taraf değilim.
1: 32 ülke lideri Türkiye'de, haliyle dünya basını da bu zirveyi oldukça yakından takip ediyor. Buse de medya takip merkezinde, Buse Gençtürk. Hem izlenimlerini alalım Buse, hem de oradaki hareketliliği aktar lütfen.
2: Direktör, evet, bulunduğumuz nokta NATO Liderler Zirvesi'nin adeta haber merkezi diyebiliriz. Bu noktada basın mensupları çalışmalarını sürdürüyor. Tabii aslında alınan kararlar, yapılan açıklamalar ilk andan itibaren bu noktada bulunan basın mensupları tarafından takip ediliyor. Bir yandan da öğle yemeği arası, bu nedenle de kimi yemeğini yerken bir yandan haberini yetiştirmeye çalışıyor. Aslında tüm gazetecilerin yaptığı gibi bizim için her an her vakit önemli, biliyorsunuz ki. İşte 2500 civarında basın mensubu NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Bugün artık son günü, ikinci günü. Bugün bir bildiri yayımlanacak toplantının ardından ve yine burasının hareketli olacağını söyleyebiliriz. Az önce ben yabancı basın mensuplarıyla da konuştum. Birkaç basın mensubuyla konuştuğumuzda buradaki medya merkezini nasıl bulduklarını da sordum ve şunu söylediler: gayet memnunlar aslında buradaki basın merkezinden, medya merkezinden. Geniş bir alan, daire şeklinde. Bazen biz de yolumuzu bulurken aslında zorlanıyoruz, çünkü daire şeklinde olduğu için de her alanda başka bir yemek, başka bir çalışma ortamı bulunuyor. Oldukça sessiz olan kısımlar da var, ama tabii ki basın olduğu yerde hareket her zaman vardır. Bu nedenle de aslında yabancı basın mensupları da bu alandan memnun. Şunu söylediler: masalar bir tık daha büyük olabilirdi, biraz daha büyük olabilirdi diyen de var. İnternetin gayet iyi çalıştığını söyleyen yabancı basın mensupları da oldu. Bu alanda gayet konforlu bir şekilde çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Tabii gündem yoğun, kasa yaptırımları konusu, Amerikan Başkanı'nın ziyareti. Bir yandan F-35 konusu Türkiye'de yapılması, en son 2004 yılında yapıldı NATO zirvesi İstanbul'da ve yıllar sonra bu bir ilk. Ankara gazetecileri için de oldukça tarihi anlar. Bizim için de NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek bu koridorlarda aslında her an alınabilecek bir haber ve gelebilecek bir haberle beraber refleksle işte o bu noktayı takip etmekte oldukça keyifli oluyor. Tabii medya merkezi bu şekilde, yaklaşık 2500 gazeteci medya merkezinde hem çalışmalarını sürdürüyor hem zirveyi takip ediyor, yayınlarını yapıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse, ikramların bayağı bir bol olduğunu gördüm. Biz gazeteciler için sahada bunlarla karşılaşmak oldukça önemli. Çok sağ olasın. Buse Gençtürk'te medya takip merkezindeki o çalışma ortamını aktardı. Bir de Serkan Şimşek'e gidelim. Müttefikler Ankara'da programını takip ediyor Serkan. Bugünün programını Serkan'a soralım. Neler konuşulacak, neler yapılacak Serkan?
3: Dilek Gül, NATO aslında her yıl liderler zirvesi yaptığı şehirde çeşitli yan etkinliklere de imza atıyor. İşte o yan etkinliklerden bir tanesindeyiz şu anda. Zira dün başladı aslında, zirvenin de resmi başlangıç tarihi olan 7 Temmuz'da başladı. Bugün tıpkı zirve gibi buranın da ikinci günündeyiz. Müttefikler Ankara'da programı Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Dün bu noktada açılış konuşmalarında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer almıştı. Bugün de bazı önemli isimler oldu. Burası sempozyumların, oturumların yapıldığı ve tabii ki hem ittifakta yer alan müttefiklerle birlikte, diğer ülkelerle, yabancı delegasyonlarla birlikte savunma sanayi işbirliğinin, bölgesel güvenlik anlayışının ve küresel ve bölgesel gelişmelerin aslında genel olarak ele alındığı bir platform şeklinde ilerliyor. Bugün buraya da oldukça önemli bir isim daha geldi. O da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yaklaşık bir saat önce bu noktadaydı ve bir panelde sunum yaptı. Türkiye perspektifinden küresel fırsatlar panelinde konuştu Hazine ve Maliye Bakanı. Bu anlamda aslında yalnızca savunma çerçevesinin, savunma perspektifinin de olmadığını ifade edelim. NATO müttefikleriyle birlikte bu noktada oldukça geniş kapsamlı küresel gelişmelere değiniliyor. Bugünün programında başka neler var? Şöyle başlıklar halinde aktarmak istiyorum sizlere. NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi kuşkusuz aslında günlerdir, hatta haftalardır konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi. Öte yandan Avrupa güvenlik mimarisi, transatlantik ilişkiler, savunma sanayi ve teknolojileri. Burada şöyle bir parantez açalım. Özellikle savunma sanayi teknolojilerinde yeni tehditlere karşı yeni tedbirler temalı aslında bahsedelim.

0: bileceğimiz paneller düzenleniyor. Ne bunlar? Tabii siber saldırılar, siber tehditler, yapay zeka teknolojisi, elektronik artta gelinen durum, işte bu tip aslında özellikle NATO 3.0 dediğimiz kavramın içinde de yer alan yeni tehditlere, yeni tedbirler temalı bazı sempozyumlar, oturumlar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Ankara Palas'taki program bugün sona erecek. Bizler de burada program sona erene dek gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Serkan, çok teşekkür ederiz. Serkan Şimşek Ankara'dan Müttefikler Ankara'da programının ikinci günündeki detayları aktardı. Biz de Ankara'da kalmaya devam edeceğiz bu arada. Şimdi yayını Nasuh Güngör ve Sena Alkan'a bırakacağım. NATO'nun ikinci gününde gündem başlıkları devam ediyor. Sena? Sena beni duyabiliyor mu acaba diye böyle bir sorayım tekrar.
2: Dilek.
1: Evet.
2: Şimdi duyabiliyorum. Teşekkürler. Ankara'dayız. Bir yandan da İpek Gezdani ve Nasuh Güngör'le beraberiz. Şimdi aslında başlarken de İstanbul'a bir bağlantı yapıp aktardığımız sıcak gelişmeler vardı. Onları bir parça sizler için de tekrarlayayım ve ondan sonra değerlendirmelerinizi alayım. Amerikan senatörler de burada, hem demokratlar hem cumhuriyetçiler NATO zirvesi kapsamında geldiler. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la dün bir görüşme yaptılar. Bugün de Amerikan Başkanı'nın dün akşamki mesajlarından sonra hep soruyordu kongre nasıl yaklaşacak diye. Kongreden sıcak mesajlar geldi. Sabah bir toplantıya katıldım Habertürk adına ve bu isimler, senatörler burada S-400 F-35 konusunda mesajlarını aktardılar. İçlerinden Katsa yasasının mimarı olarak da adlandırabileceğimiz Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Şahin de var. Hatta kendisi başlarken S-400'e F-35 konusunu anlatırken şöyle dedi. Ben ve Tom Tillis yazdık bu Katsa yasasını dedi. Ve sonra da şunu söyledi. Eğer kabul edilebilir bir çözüm bulunursa, eğer iki taraf için de tatmin edici bir mutabakat olursa, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesinin hem Türkiye açısından hem de ABD açısından olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum dedi. Tatmin edici bir şekilde bu konuyu çözebilirsek bu sorunu ortadan kaldırırız dedi. Bizimle paylaşılan detayların tamamını görmedik. Bizim o detayları da görmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Çünkü burada bu bir süreç. S-400 konusunda Türkiye ne yapacak? Ya, üçüncü bir ülkeye gitmesi mi gerekiyor? Başka bir formül mü? Ne konuşuluyor diye sorduğumuzda henüz detaylar tam değil. Bizim aktarılan detaylar. Onları da görmeliyiz ifadelerini kullandı. Yine kendisine eşlik eden senatörlerden Mike Rounds dedi ki ben tamamıyla katılıyorum dediklerine. Türkiye'nin programa dönüşü çok olumlu olur, çok pozitif olur dedi. Türkiye NATO'ya çok büyük katkı sağlayan bir müttefik ifadesini kullandı. Türkiye'nin Avrupa'daki Rus müdahalelerine karşı daha güçlü bir caydırıcı güç olmasını sağlayacak kaynakları sunarsak bundan hepimiz faydalanırız NATO olarak ifadelerine yer verdim ve desteklediğini söyledi. Yine temsilci Mike Turner da burası dikkat çekici aslında şunu söylüyor. Bizimle paylaşılan bilgiler çerçevesinde diyor. Belli ki bir kısım bilgi paylaşılmış senatörlerle. Şunu söyleyebilirim ki gördüğümüz detaylar umut verici ifadelerini kullandı. Yeşil ışık yakan ama çözümü de görmek isteyen mesajlar verdiler. Nasuh Güngör, sizinle başlayalım. Hep kongre ne yapacak, kongre ne yapacak, kongrede engel çıkar mı deniyordu ama kongreden tam da gitmeden, yani dönmeden bir pozitif mesajla, yeşil ışıkla dönmüş oluyorlar.
3: Şimdi Amerika Devlet Başkanlığı böyle bir sözü verirken Türkiye'ye iner inmez ayağının tozuyla Sayın Cumhurbaşkanı'na birlikte yaptığı basın toplantısında, yani arka planda herhangi bir hazırlık olmadan, herhangi bir kulis lobi çalışması yapılmadan, aynı zamanda da belli bilgilendirmeler yapılmadan elbette olamazdı. Senin aktardığın kulis aslında bunu çerçevelendiriyor. Yani kısmi bilgi ama anlaşılıyor ki pozitif hava ve bunun olması gerektiğine dair de dinamikler, gereklilikler, Türkiye'ye olan ihtiyaç, Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu ve bu pozisyonun daha da güçlendirilmesi meselesi senatörlerin bilgisi dahilinde. Şimdi burada farklı görüşler olacaktır. Kongre sürecinde belli sıkıntılar olacaktır. Bu bundan ayrı bir konu değil. Orada da bazı aşamalar kat edilmesi gerekiyor ama bir kere her şeye rağmen başkanın kararlılığı çok önemli burada. Yani başkan burada her şeye hakim, her şeye bütün yetkilere haiz değil ama başkanın kararlılığı o mekanizmaları işletme önünü açma noktasında önemli. Bugün Cumhurbaşkanı'nın müttefikler arasında sınırlamaların kaldırılması yönünde verdiği mesaj iki boyutlu biliyorsun. Bir tarafıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne söyleniyor bu. Bir yanıyla da Avrupalı müttefiklere söyleniyor ki ağırlıkla öyle zaten.

0: Ama burada üçüncü bir aşamaya geçiyoruz ki onun altını çizeyim. Sonra pek hanım da süresini almış olmayayım çok fazla. Şöyle bir şey var. Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Avrupa Birliği parantezi Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç öyle hani Türkiye oraya mutlak üye olsun falan diye ilgilendiği bir parantez olmadı bugüne kadar. Türkiye'nin denge rolü orada. İyiydi, Amerika için yararlıydı. Çünkü o Türkiye ile haritanın bu tarafında daha farklı işler, daha farklı ittifaklar peşindeydi. Bugün peşinde olduğu ittifakların alanı genişledi, derinleşti. Türkiye'ye daha çok ihtiyaç var. Ama bu sefer diyor ki Türkiye'nin daha fazla ayağa kalkması lazım. Aynı zamanda Türkiye'nin benim bir yükümü de alması lazım. Çünkü
1: eğer ihtiyacı olan kaynakları sağlayabilirsek,
0: evet,
1: gereken kaynakları sağlayabilirsek mesela.
0: Bu da Türkiye ile Avrupa arasında yeni bir ilişki modeli demektir ki bunu ancak pratikte görebileceğiz. Yani hangi Avrupa bize ne kadar eşlik edecek? Doğu Avrupa, Baltığa doğru olan bu tarafta kıta Avrupa'sının iki büyük ülkesi yani Almanya ve Fransa ki dün Trump tarafından çok ağır eleştirildiler İngiltere ile birlikte. Ben Türkiye'nin bu konuda bu yeni Avrupa ile ilişki modeline de çok kafa yorduğunu, bunu Amerika tarafıyla da konuştuğunu biliyorum. Yani bunu dışişleri kulislerinden de aktarabilirim. Ama bu modeli Avrupa'nın ne kadar hazır olduğunu hem bu zirvenin mesajlarından hem de yakın gelecekte birlikte göreceğiz.
1: Şimdi senatörler bu açıklamaları yaparken kaygılarına işaret ettikleri yerde en büyük kaygıların S-400'ün bir Rus sistemi olması. F-35'in kritik Amerikan bilgilerini, teknolojisini alma ihtimali ve bunun olacağı her yöntemin, her yolun kapanması gerektiğini işaret ediyorlar bir yandan da. Mesajlarında da öyle anlamlar var. Bu nasıl bir formülasyonla çözülebilir? O bir soru. Bir de kongreden mesela ben hakikaten Katsan'ın mimarı olduğu için Şahin'in açıklamalarını önemsedim. Ama bu bütün kongre geneline yayılan bir hava olabilir mi İpek sence?
2: Bir kere Katsa yaptırımları konusunda ben Nasuhi Bey'e katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili dün çok net konuştu. Yani ben hiçbir Amerikan Başkanı'nın bu gibi konularda bugüne kadar bu kadar net ve kararlı konuştuğunu açıkçası duymamıştım. Hatta bu yaptırımlarla ilgili ve F-35 programına Türkiye'nin geri dönüşüyle ilgili bir gazetecinin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilmişti soru. Sena sen de hatırlayacaksın. Donald Trump kendisi atlayıp soruya cevap verdi ve ben dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç yormayalım. Yormak istemiyorum dedi. Ben cevap vereyim dedi. Evet Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Tabii ki bunun bir kongre süreci olacak. Ve kongreden bunun ne kadar ne derece onaylanacağı, nasıl bir oylama sürecinin olacağını şu anda bilemiyoruz. Kaldı ki Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var. Kongre seçimleri var ve Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da nasıl bir tablo karşımıza çıkacak bu ara seçimlerden sonra? Kuşkusuz bu da önem taşıyor.
1: Ama o zaman yani böyle bir adım atılacaksa ara seçimi beklemeden hızlıca bu işin paketlenip çözülmesi gerekiyor o halde.
2: Kesinlikle. Amerika'daki ara seçimlerden önce bu işin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Sen de Amerikalı senatörlerle görüşmüşsün zaten. Senin de edindiğin izlenim çok önemli. Kendileri de zaten umutlu olduklarını, bu konunun çözülmesinden yana olduklarını ki Katsa yaptırımlarının mimarı söylüyor bunu yani. Bütün hani senin gibi önde gelen basın mensuplarına söylemişler. Dolayısıyla da bundan sonra Katsa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili açıkçası ben çok umutluyum ve çok olumlu bir süreç olacağını düşünüyorum Türkiye'nin önünde. Bir de Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında her zamanki gibi Avrupa ülkelerine yönelik son derece sitemkar ve kızgın ifadeler vardı. Türkiye'ye yönelik ise tam tersi bir şekilde son derece övgü dolu ve Türkiye'yi destekleyen ifadeler vardı. Yine yani şunun altını çizmek isterim. Ben de hani 25 yıldan fazladır diplomasi ve dış politika alanında çalışan bir gazeteci olarak hiçbir Amerikan başkanının bir diğer ülkeyi ya da bir diğer ülkenin liderini bu kadar övdüğünü açıkçası duymamıştım. Hakikaten. Yani size katılır mısınız bilmiyorum. Çok gerçekten her iki cümlesinden biri ya Türkiye'yi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven nitelikteydi. Bu anlamda yani ben de şu sonucu çıkarıyorum. Türkiye'nin NATO'nun bundan sonraki NATO 3.0 denilen geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor bana göre. Ve bu beklenti de en başta Amerika ve Amerikan Başkanı Donald Trump'a ait. Çünkü Avrupa'yı biraz Amerika biliyorsunuz son dönemde NATO içerisinde

0: NATO'nun güvenlik şemsiyesi içinde kendi başına bıraktı. Yani Avrupa'ya sık sık şunu söylüyor Donald Trump. Siz başınızın çaresine bakın. Yani biz artık sizi eskisi gibi koruyamayacağız. Daha önceki The Hague'de yani La Hague'de düzenlenen NATO zirvesinde bildiğiniz gibi bu Avrupa ülkeleri yani NATO ülkelerin savunma bütçelerinin gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarılması, %4'üne 5'ine çıkarılması yönünde kararlar alınmıştı ve sözler verilmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yaptığı açıklamalarda da benim dikkatimi şu çekti. Sürekli sanki Amerikan Başkanı Donald Trump'a bir mesaj vermeye çalışıyordu. Bakın biz sözümüzü tutuyoruz. Bütçeyi artırıyoruz. Savunma ülkelerin savunma bütçeleri bundan sonra %4'e %5'e çıkıyor. İşte 250 küsur milyar dolar şu anda NATO'nun bütçesi artmış durumda diye böyle hep rakamlarla sanki Donald Trump'a
1: bir... Bu Avrupa'da yapıyor. Elinden geleni yapıyor gibi bir sakinleştirme çalışması gibi mi geldi sana?
0: Bana kesinlikle öyle geldi. Yani Avrupa'da elinden geleni yapıyor. Hani bir Avrupa ülkeleri sözünü tutuyor. Bir de konuşmasında şu da ilginçti. Sürekli Rusya'dan, Kuzey Kore'den örnekler vererek bu ülkelerin savunma harcamalarının ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekti ve NATO'nun bu anlamda ne kadar bu dönemde önemli olduğunun altını çizdi. NATO'nun güvenlik şemsiyesinin. Orada da bence aslında hem Amerika'ya hem de Avrupa ülkelerine verilmiş bir mesaj vardı. Yani NATO'yu sakın hani küçümsemeyin ya da NATO'nun güvenlik şemsiyesini önemsiz diye sakın düşünmeyin. Amerika'yı bunun içinde NATO'nun içinde tutmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Mesajı yatıyordu bunun altında.
1: Şimdi bizim aslında beklediğimiz bir gelişmeydi ama iptal olduğu haberi geçtiğimiz saatlerin içerisinde geldi. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hexel İsrail'e gideceği söylendi bugün. Sonra şöyle bir haber düştü. Direkt haberden aktarayım ki onun üzerinden değerlendirelim. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışını görüşmek üzere çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yapması planlanan toplantıyı iptal etti. Bu bilgiyi Reuters'a konuşan İsrailli bir kaynak vermiş. F-35 satışının İsrail yetkililerin tepkisini çekmesinin muhtemel olduğunu da söylüyor bu kaynak. Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini açıklamıyor. Hegseth'in İsrail ziyareti sırasında İsrail Savunma Bakanı Katz'la da görüşmesinin planlandığı belirtiliyor. Ama Hegseth iptal etti deniyor. Bir lojistik nedenden, zaman kısıtından mı? Yoksa başka bir nedenden mi?
2: Şimdi bu tür kritik görüşmeler öncesinde karşılıklı bir görüş alışverişi vardır biliyorsun. Daha alt ekipler eliyle. Şu ana kadar yakın bir tarihe kadar ya böyle bir görüşmenin olabileceği ve planlandığına dair bilgiler vardı. Ama bu yeni bir gelişme. Bu tarafın iptal ediyor olması diğer tarafın da şöyle. Ya biz zaten için geleceğinizi biliyoruz. Hani bizi ikna etmek, bizi yatıştırmak için geliyorsanız gelmeyin gibi bir kart açmış olabilir. Bu İsrail tarzına çok yakın bir şey aslında. Bu tarafta şu halde gelmiyoruz demiş de olabilir. Yani böyle bir kurgu da yapıyorum sadece.
1: İhtimallerden biri bu.
2: Bir tanesi de bu tabii ki.
1: Öne çıkandı bir ihtimal olabilir.
2: Çünkü İsrail gayet net bir biçimde yatışmak ya da ikna almak istemiyor. Vazgeçilmesini istiyor. Başka bir seçenek sunmuyor şu anda önlerine. Yani bunu yapmayın diyor. Bu beni tehdit eder. Affedersiniz coğrafyayı tehdit eder, bölgedeki düzeni bozar filan, sanki bölgedeki düzeni bozan bizmişiz gibi böyle bir tavrın içine giriyor.
1: Hava üstünlüğümüzü kaybederiz ABD ile beraber inşa ettiğimiz diyor.
2: Burada Başkan Trump hani iki taraf birbiriyle savaşacaktı, ben engelledim falan gibi bir şey söyledi. Bir kere gayet hani seninle de başka bir turda konuştuk. Türkiye'nin herhangi bir şekilde böyle kalkayım İsrail'e saldırayım, İsrail'e doğru yürüyeyim diye devlet katında, hükümet katında, savunma katında herhangi bir zeminde bir yaklaşımı yok. Sadece İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı eğer resmi bir kanaldan gelmişse Türkiye gerektiğinde kendisini korumasını bilir kardeşim, siz de bizi iyi tanırsınız gibi mesajlar verdi. Böyle bir hazırlık yok ama Türkiye her zaman hazır, bu başka bir konu. İsrail tarafındaki hem strateji merkezlerinde hem medyasında hem hükümetinin o aşırı üyelerinden yavaş yavaş diğerlerine de sıçrayan tavır nedir? Ya biz bundan rahatsızız. Aslında bütün bölge rahatsız. Bütün bölge rahatsız dediği de kendisiyle böyle kaçamak ittifaklar kurduğu işte Güney Kıbrıs, Yunanistan falan gibi yerler. Burada İsrail'in tavrı sürecektir. Bu tavır Yunanistan'la birlikte de belki de tarihte ilk defa Amerikan Kongresi üzerinde bir konuda ittifak halinde hareket edecekler. Bu noktada önemli. Böyle bir zorluk çıkarmayı da arayacaklar.
1: Biz şunu konuşurken yani Trump bu F-35 programına dönüşü istiyorsa şayet S-400'lere bir çözüm bulunmak üzereyse katsa yaptırımları kalkacaksa kongre ayağında İsrail lobisinin ağırlığını değerlendirdiğimizde kongreye

0: geldiğinde çok da planlandığı ve istendiği gibi gitmeyebilir işler denirken, mesela kongre üyelerinin, senatörlerin açıklamasıyla kongrede de olumlu bir hava esebileceğine, en azından bir kesiminde kongrenin, bir sinyal verilmiş oldu. Şimdi bu durumda İsrail'in ya İsrail ne yapacak? Bunu kabul etmek dışında kongre içerisinde bu süreci bozabilecek bir girişim olabilir mi? Karşılık bulabilir mi?
1: Yani İsrail mutlaka bu noktada elinden geleni yapacaktır. Yani Amerikan Kongresi içindeki kendi lobi gücünü kullanarak ve aynı zamanda da Trump'ın kabinesi içinde de bir lobi gücü var İsrail'in. Çünkü Trump'ın kabinesi gerçekten bugüne kadar Amerika'da gelmiş geçmiş en İsrail ve Siyonizm yanlısı kabinelerden biri. Oradaki lobi gücünü de mutlaka kullanacaktır diye düşünüyorum. Fakat şimdi İsrail'in artık tek başına Amerika'yı, deyim yerindeyse amiyane tabirle, parmağında oynatmaya gücünün yetmediği ortaya çıktı son dönemde. Çünkü İsrail'in bölgede yapmak istediği, Türkiye'ye rağmen yapmak istediği bir takım planlar vardı ve bunları yapamadı. Yani Türkiye'ye rağmen yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü orada o noktada aslında Türkiye'nin Amerika ile olan ikili ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la olan kişisel ilişkileri devreye girdi ve İsrail aslında istediği dizaynı ve tasarımı yerine getiremedi bölgede. Şimdi
0: örnek Suriye.
1: Örnek Suriye kesinlikle. Yani Suriye'yi kastetmiştim zaten. Sen
2: Şara burada.
0: Şarap burada.
1: Evet, Şara burada.
0: Hani bunun Lübnan'a da var çok başlı ama en sert örneği gözümüzün önünde yaşandı Suriye.
1: Evet, en somut örneği Suriye. Dolayısıyla bundan sonra bu F-35 programı olsun, katsayı yaptırımlarının kaldırılması olsun. Bu gibi konularda da İsrail'in gücü buna yetmeyebilir. Yani bunları önlemeye, Türkiye'nin önünü kesmeye yetmeyebilir. Çünkü artık hani şu çok gün yüzüne çıktı, şu çok öne çıktı bu NATO zirvesinde de. Türkiye ile Amerika'nın ayrı bir ikili ilişkisi, özel bir ikili ilişkisi var. Ve bu Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkisinden daha özel bir ilişki. Öyle değil mi?
0: Bu Türkiye-ABD ilişkisi mi? Özel ilişki dediğimiz, yoksa Trump-Erdoğan ilişkisi mi? Yani bir gün Trump, sonuçta Trump'ın görev süresi belli. Trump gitti. Diyelim ki yine başka bir cumhuriyetçi geldi. J.D. Vance olsun, Marco Rubio olsun, MAGA temsilcisi birisi olsun ya da bir demokrat. Bu ilişki sürebilir bir ilişki mi sence? Yoksa yine bozulmaya yatkın bir ilişkiye dönüşebilir mi hızlıca? Geçtiğimiz yıllarda çok gördük sende.
1: Çok haklısın. Kesinlikle bu Trump-Erdoğan ilişkisi.
0: Trump-Erdoğan
1: evet.
0: ilişkisi.
1: Yani yarın öbür gün Amerika'da bir yeniden seçim olur, bir şey olur, başkan değişir, Demokrat Partililer iktidara gelir. O zaman Türkiye-Amerika ilişkilerini yeniden bozulabilir. Geçmişte bunu gördük. Joe Biden'ın başkan olduğu dönemde Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Dolayısıyla aslında iki liderin ilişkisi sebebiyle şu anda Türkiye ve Amerika'nın böyle özel bir stratejik işbirliği söz konusu. 2029'da zannediyorum Amerika'da başkanlık seçimleri yenilenecek. O zamana kadar da eğer hani Trump koltuğunda kalmaya devam ederse Türkiye için önümüzdeki yıllarda NATO'nun yeniden şekillenmesinde çok güçlü rol alabilecek bir ülke olma potansiyeli yatıyor.
0: Bu Trump-Erdoğan ilişkisi, kimyası, çok iyi bir kimya var aramızda dedi. Bunu alıp bu Trump'ın kalan görev süresinde kurumlar arası da güçlü bir ilişkiye dönüştürmek mümkün mü? Yoksa başkan değişir, ilişki değişir modelini mi yaşayacağız yine?
2: Trump'ın ilk seçildiği dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece demokratlar değil, daha böyle Amerikan devlet aklını oluşturan bazı çevrelerde büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Yani işte kongre bastı, bunun adamları şunlar oldu, çoktan içeride kalmaları lazım iken patronları, reisleri diyelim, liderleri, adam geldi tekrar başkan oldu diye. Onlar o günden sonra birkaç ay geçti. Tabii Amerikan devletinin ikna kanalları da vardır elbette onlarla ilgili ama başka bir şey konuşmaya başladılar ve dediler ki Amerikan devlet sistemi bazen 30 yılda bir, bazen 40 yılda, 50 yılda bir kendi döngülerini ele alır, değiştirir, dönüştürür. Böyle bir dönüşüm için acaba Trump ideal bir isim olabilir mi? Çünkü yıkmaya çok müsait bir potansiyeli var. Yıkıcı bir tarafı var biliyorsun. Kural tanımaz bir tarafı var. Yani uluslararası hukuk, meşruiyet falan, işte Venezuela, Panama, Kanada söylediklerinin hepsini hatırlıyoruz bir şekliyle. Şimdi arka

0: Bir anda böyle bir akıl işliyor mu? Bu soru benim hep kafamda ama bir döngünün içinde olduklarının şöyle farkındayım. NATO ile ilgili 3.0 dönüşüm dedikleri her hikayenin aslında aynı zamanda iki şeyi daha dönüştürmeye aday olduğunu görmeye başladım. Birisi Amerika'nın kendi içindeki o devlet düşüncesini, nizamını, dünyaya bakışını. İkincisi bununla paralel uluslararası sistemi değiştirme arayışını. Şimdi Trump böyle hani o sarsak işte sabah bir şey deyip akşam başka bir şey diyen haliyle bunun öncüsü olabilir mi? İşte oraya Trump olarak bakmamak lazım. Orada başka bir akıl çalışıyor gibi. Şu halde iki güçlü lider arasında kurulmuş olan ilişkiyi tabii ki yok sayamaz. Çok önemli bir ilişki o. Sonuçlar üretiyor bir tarafıyla. Bu arada hani bugün tekrar konuştuk. Başkan Trump'ın geldiği, seçildiği günden itibaren istikrarlı olduğu tek konu Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile ilgili söyledikleri. Herkesle ilgili fikri bugün İran'a demediğini bırakmadı biliyorsunuz.
1: Sanchez'e hakeza.
0: Evet abi o yok dedi artık. Tedavisi yok ya da işte çaresiz vaka bilmem bir şeyler söyledi. Ama Cumhurbaşkanı ve Türkiye ile ilgili olanlar öyle değil. Bu daha da kurumsal bir pragmatizme dönüşebilir mi? Böyle bir soru da sorabiliriz. Bence o pragmatizm Trump'tan sonraki Amerika için de geçerli olabilir. Ama bunun geçerliliği sadece onlara bağlı değil. Şu süreçlere bağlı. Aynı zamanda da Türkiye'nin bu var olan her geçen gün ileriye taşıdığı potansiyelinin sürekliliğine de bağlı.
1: Biraz da Avrupa'yı konuşsak
2: tabii.
1: Ne dersiniz? Özellikle Sanchez'e çok sert çıktı gerçekten. Sonra aile fotoğrafında baktım. Sanchez'e ilk sırada ama aralarında biraz mesafe var. Meloni arkada, hemen Trump'ın arka tarafında, Cumhurbaşkanı'nın arkasında Merz var bir yandan. Bir yandan Emmanuel Macron var ama baktığınızda Avrupa'ya da çok kızgın sanki Trump.
2: Evet, çok kızgın.
0: Türkiye'de çok belli ediyor değil mi? Yani, öyle bir şey.
2: Yani dün zaten yaptığı açıklamalarda ilk yani dakika bir gol bir hemen Avrupa liderlerine işte İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya hepsine saydırmaya başladı deyim yerindeyse. Ve çok yani kızgınlığını çok direkt kelimelerle dile getirdi. Yani İran'da dedi mesela bizim yanımızda yer almadınız dedi. İşte Grönland'la ilgili dedi. İşte bizim dedi istediğimizi bize vermediniz dedi. Halbuki dedi Avrupa'nın yıllardan beridir savunma ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor
1: dedi. 1 trilyon dolar harcadık Rusya savaşı için dedi. Evet. Onlar ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar dedi.
2: Onlar hiçbir şey yapmadılar dedi. Aslında burada biraz yanılıyor. Çünkü Amerika 11 Eylül'den sonra Afganistan'a saldırdığında o zaman NATO'nun 5. maddesi hatırlarsanız harekete geçirilmişti ve Türkiye'de dahil birçok NATO üyesi ülke, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Amerika'nın yanında yer almıştı. Ama tabii yani 11 Eylül'den sonra gerçekleşmişti bu olan. Yani 2002'ydi zannediyorum. Aradan geçen 24 yılda belki hani Trump bunu hatırlamıyor olabilir. Fakat hani son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra işte Amerika'nın bölge Ukrayna'ya yapmış olduğu askeri yardımlar Joe Biden döneminde Trump gelene kadar, iş başına gelene kadar bu yardımların devam etmiş olması öyle görünüyor ki aslında Trump'ta şöyle bir görüş meydana getirmiş. Biz size yeterince yardım ettik. Yani Ukrayna konusunda, Rusya konusunda biz işte buraya milyarlarca, yüz milyarlarca dolar akıttık. Zaten şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Avrupa'ya ben de artık bunları dedi parayla satıyorum silahları dedi. Avrupa veriyor Ukrayna'ya dedi.
1: Tabii. Biz parası karşılığında veriyoruz, gönderiyoruz. Onlar satın alıyor, gönderiyorlar. Bizi ayıran bir okyanus var bu savaşta ifadelerini kullandı ama çok üzüldüğünü de söylüyor. 35 bin asker öldü ayda. İşte PTX'et bana gönderdi. Bakma, at, bakmak istemedim. Atma bana bunları dedim. Dediyor bir yandan.
0: İlginç bir şey var. Çok ilginç bir şey var. Basit ama gözden kaçırdım fark ettim şimdi kendi kendime. Türkiye İran savaşı ile ilgili nerede durdu? Gayet açık bir biçimde İran'a yönelik saldırı şiddetle kınadı. Evet. Bunun gayrimeşru olduğunu söyledi. Doğrudan Amerika'ya yönelik çok sert eleştirilerde bulunmadı ama İsrail'in özellikle Lübnan'ın ikinci cephe yapmasına çok sert tepki gösterdi. Yani aslında baktığınızda İngiltere'nin o...
1: Bir ara bulucu rol üstlendi. Tarafları bir araya getirip bu işi masada çözmeye gayret.
0: Ama Amerika'nın yanında bir politika izlemedi, destek vermedi. Bir NATO müttefiki gibi de davranmadı orada değil mi Türkiye?
1: Evet.
0: Ama Türkiye hiçbir şey söylenmiyor. Mesela İngiltere hedefte, Almanya hedefte Fransa hedefte. İngiltere bence özel olarak hedefte. Hatta İngiliz Başbakanı ile ilgili de şöyle bir şey söylüyor adeta. Yani onu ben çoktan yedim, hani buraya uzatmalı olarak gelmiş
1: falan. Gidecek zaten.
0: Zaten gibi. Gidecek falan.
1: 20 Temmuz'da zannederim, evet. O da görevi.
0: Tabii İngiltere Başbakanı.

0: Trump'ı kızdırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. O da başka bir şey. Bir bakalım, bir bitsin, lojistik destek vereceğiz. Az sonra geliyor falan gibisinden. Ama Türkiye'nin buradaki konumu bütün bunların dikkate alınacağı bir konum değil. Ya Türkiye'den sen bana niye İran Savaşı'nda, Hürmüz krizinde yardımcı olmadın? Aslında saydığımız 3 ülkeden çok daha ciddi bir potansiyeli var Türkiye'nin bu konulara katkı sağlaması için. Ama Türkiye burada NATO müttefikliği çerçevesinde değil, bölgedeki dengeler etrafında kendisinin üstlendiği o bölgede düzen kurucu irade anlamındaki rolünü öne çıkardı. Türkiye kalkıp İran'la da kavgaya girseydi, bak füzeler falan da düştü ülkemize ama buna rağmen. Ama bugün Cumhurbaşkanı o füzelerle ilgili bir şey yaptı konuşmasında. Teşekkür etti. Yani o Türkiye'ye düşen füzelerle ilgili. İran'la ilgili dostum Trump'ın planını destekliyorum dedi. Ama bunlar dediğim gibi yani bu ortamlarda söylenen işler ama pratikte Türkiye'nin İran'la ilgili tavrı, savaşla ilgili tavrı belliydi. Türkiye bu konularda kimseye yüklenmiyor. Trump da yüklenmiyor çünkü Türkiye ile ilgili tasavvur farkı var. Zihinsel bakış açısından bir fark var. Bunun tekrar
1: şimdi söylüyorum. Tıpkı mesela Rusya-Ukrayna savaşı için diyor ya biz İran okyanus var diye Avrupa ülkelerinin de görece Tahran'dan uzak olduğunu düşünürsek Türkiye İran'la gibi sınırı yani paylaşıyor. Evet. Yani komşu iki ülke ve mesela Rusya-Ukrayna savaşında da benzerini gördük. Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasıyla beraber yine farklı bir yol izledi diğer Avrupa ülkelerinden. Bir benzeri İran'da
0: da
1: olmuş.
0: Şimdi daha hoş bir konu var. Aynı durumda Rusya'da var. Mesela bugün Türkiye dedi ki yani Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. Hatta askeri destekten, silahlı destekten bahsetti. Rusya'yı ise barışa giden yolda yürüme konusunda yani destekleyeceğiz, hani yönlendireceğiz dedi. Rusya'nın buna itirazı olmayacaktır. Yine 3 gün sonra herhangi bir zemin olsa Putin İstanbul'a gelmeye hazırım diyebilir. Bu Türkiye'nin en büyük avantajı ve en iyi kullanması gereken avantajı, onu da söyleyeyim. Yani bunu daha da iyi kullanabiliriz.
2: Avrupa konusunda da ben bir iki bir şey eklemek tabii, isterim tabii. Müsaade edersen. Şimdi Avrupa'nın güvenlik şemsiyesiyle ilgili konuşuyoruz zaten. NATO, bu NATO zirvesinin temel konularından biri de bu. Şimdi Avrupa artık kendi başının çaresine bakması gerektiğini anlamış durumda ve özellikle de Almanya'da son yıllarda çok büyük bir silahlanma, savunma bütçesini çok fazla miktarda artırma eğilimi söz konusu. Almanya son dönemde Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın savunma konusundaki liderliğine soyunmaya çalışıyor bana soracak olursanız. Ama öte yandan bir de Fransa ile bu anlamda bir rekabeti de söz konusu. Çünkü hepimizin bildiği gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok iddialı bir lider. Zaten buradaki tavırları da geldiğinden beri yani işte güneş gözlükleriyle geldi.
1: Şam'a gitti, Şam'dan geldi. Sabah koşusuna gitti, biraz geç
2: evet,
1: geldi.
2: Kesinlikle. Buraya gelmeden önce Şam'a gitti. Orada işte Suriye lideri Eşara ile görüştü. Sanki kendisi hani dünyanın bir numaralı lideri de yani işte herkesle arayı bulmaya çalışıyormuş gibi. Ve yani buradaki tavırları da açıkçası yani bana biraz değişik geliyor. Mesela şimdi bak burada bugün Amerikan Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı var. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısı var ve bunların hepsinden biz haberdarız. Yani biz bunları gideceğiz, gazeteciler olarak izleyeceğiz. Fakat Macron'un basın toplantısı sadece davet üzerine gidilen bir basın toplantısı. Yani neden kendini böyle bir özel bir şekilde konumlandırıyor?
1: Yani ama hiç mesela böyle yani NATO zirvelerinde genelde çok da görmediğimiz, bilmiyorum en azından ben görmedim. Hani şu saatler yazılır çünkü evet, gidersin evet, izlersin, izlemek evet, istiyorsan izlersin.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Hangi lider ne mesaj verecek, sorun varsa girersin ama Macron'unkine davet usulü mü giriliyormuş?
2: Macron'unkine davet usulü giriliyormuş. Yani kendini böyle bir farklı konumlandırma gayreti olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı-hı.
1: Şimdi içeride acaba ne konuşuluyor diye size soracağım. 2018'de ben bu toplantılar çok uzun, daha fazla durmak istemiyorum gibi bir yaklaşımı vardı denmişti Amerikan Başkanı'nın. Şimdi içeriden sızan bazı bilgiler var değerli izleyenler. Reuters'a konuşan kaynaklar var. Girerken toplantıya İspanya'ya çok sert çıkmıştı ya Sanchez'e. Ama Reuters'a konuşan kaynaklara göre Amerikan Başkanı içeride zirve toplantısı esnasında bu eleştirilerini tekrarlamamış. Dile getirmemiş içerideki toplantıda. Ve yine zirvede basın toplantısında söylemiş Grönland'ı bize verin diye, içeride de bunu söylememiş. Yani bu iki konu dışarıda çok sert mesaj verdi.

0: İki evet. konu içeride biraz gündeme getirmediği bir başlığa dönüşmüş. Sizce neden?
1: Şimdi ben belli dönemde de metin yazarlığı yaptım. Türkiye'de çok kıymetli siyasetçilere metin katkısında falan bulundum. O zamanlardan kalan minik bir tecrübedir, öyle söyleyeyim. Şimdi eğer bir liderle çalışıyorsanız, ona katkı sağlıyorsanız mutfakta, şuna bakarsınız. Ya doğrudan metinler verirsiniz, onları çıkar, okur, hazmeder vesaire, veya meşrebini karakterini iyi anlamışsanız, ki öyle yapmak zorundasınız, ona başlıklar verirsiniz. Dün Trump çıkarken ona denilmiş ki, ya çok özür diliyorum izleyiciler, bugün İran'a çak biraz. Vur gitsin yani. Bugün lazım bu.
0: Çünkü bunu bugün için.
1: Dün için söylüyor. Bu ya da işte Avrupa ile ilgili şunları da söylüyor. O zaten üslup olarak
0: Trump'a mı denmiş, yoksa Trump acaba hakikaten böyle bir şey söylendiğinde kendisine bunu uyuyor mu? Çok kolay metinden konuşmadan çıkabilecek de.
1: Ben zaten yok, metinden başlıklardan bahsediyor.
0: Ha, başlık.
1: Evet. Onun elinde kartta birkaç başlık vardır. Bugün İran eleştirilecek, bugün şu söylenecek. O kelimeleri, tarzı, üslubu kendisine ait. O alanı bırakmışlar ona belli ki. Dün de öyle yaptı. Test ettim onları dedi. Sınıfta kaldılar anlamında bir şeyler söyledi falan, geçemediler. İhtiyacımız yoktu onlara dedi. Bal gibi de vardı ama bugünkünün yapılmaması da bir tercih. Dün odaya attılar, söylendi. Bugün odaya kafi görülüyor. Artık bir müzakere zemini var. O dayaktan sonra kendilerini nerede hissediyorlar, nasıl yapıyorlar, Fransa gibi çok güzel tarif etti İpek Hanım. Yani öyle bir ayrı baş çeken havalı falan bir takım tarzlar mı? Yoksa gerçekten masaya oturup NATO'nun geleceğinde uyumlu, entegre ve birçok ülkeyle, hani NATO üyesi en başta Türkiye olmak üzere de, böyle kibrini falan, işte Avrupalı kibrini falan kenara bırakıp ortaklaşa çalışmalar yürüten bir zemin mi, hangisi, bunu göreceğiz beraber.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi zannederim bu saat dilimi içerisinde süremizin sonuna geldik ama artık yavaş yavaş basın toplantıları başlayacak. İpek Eczani de o basın toplantılarını takip edecek. Ben de bir kısmına girebildiğim kadar takip edeceğim. Liderlerin verdiği mesajlara bakacağız. İpek Eczani ve Nasuh Güngör'le öncesinde basın toplantılarının konuşmuş olduk. Buradan söz İstanbul'da mı değerli arkadaşlar? Ben İstanbul'a bırakıyorum sözü.
2: Peki, çok çok teşekkür ederiz Sena, hem sana hem konuklarına. Bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız, bir yere ayrılmayın.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Evet, saat başında beraberiz. NATO yayınlarımızla, özel yayınlarımızla devam ediyor Habertürk yayınları. Ankara'ya gideceğiz. Emre Karaca'ya 2 saat geçti zirve başlayalı. Zirve sonrası bir bildirinin yayımlanması bekleniyor ve de liderlerin açıklama yapması da bekleniyor. O programın detaylarını Emre Karaca takipte. Emre, neler bekliyoruz önümüzdeki saatler için?
1: Dilek Gül, aslında bundan sonrası çok daha heyecanlı olacak. Verilecek mesajlar çok önemli olacak. Aslında tüm dünyanın gözü bundan sonraki kısma çevrilecek. Şimdi şurada Caner Gaj'tan rica edeyim, bir ekranı göstersin. Tabii yabancı basın mensubu arkadaşlarımız da var. Oldukça yoğun bugün. Bu ekran şu anda görüntü yok, beklemede. Ancak bu bekleme birazdan belki de bir sona erecek. Çünkü bu beklemenin sona ermesi, yani ekranın o karartısının sona ermesiyle birlikte liderler zirvesinin de artık sona erdiği anlamını taşıyacak. Böylelikle de önümüzdeki dakikalarda liderlerin basın toplantıları aşamasına geçecek. Çok merak edilen konu başlıkları var. Bir yandan bu atmosferi yeniden size solumak için gezelim. Bir yandan da ben önemli detayları aktarayım. Şimdi liderler zirvesi sona erdikten sonra tüm gözler bildirgeye çevrilecek. Geçtiğimiz yıl Lahey'de 5 paragraflık bir bildirge ortaya çıkmıştı. Bu bildirgede Çin ismi, yani Çin kelimesi hiç telaffuz edilmemişti. Ancak buna karşılık olarak Rusya tehdidi yine yer almıştı. Şimdi merak edilen tabii unsurlar, Rusya tehdidi hangi kelime seçimleriyle yer alacak? Yani NATO'nun özellikle 2022'de başlayan bu savaş sonrasında Rusya özelinde Rusya'yı tehdit olarak gören bir perspektife kavuştuğu kesin. Ancak bunu hangi kelime seçimleriyle ifade edecekler? Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın buradaki süreçte özellikle ortaya koyduğu yine bazı tavırlar vardı. Öğlen saatlerinde yaptığı bir basın toplantısında çok çarpıcı mesajlar vermişti. Bu arada içeriden gelen bir bilgi var. Burada tabii sanırım Reuters'tan gelen bir bilgi, içerideki kaynaklarından elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Donald Trump'ın aslında ne kadar değişken cümleler kurabileceği, ne kadar değişken yaklaşımlar ortaya koyabileceğini de ortaya koyuyor. İçerideki liderler zirvesinde Donald Trump İspanya'ya yönelik olarak o muhalif ve keskin tutumundan hiç bahsetmemiş. Yani İspanya'nın tamamen birlikle alakasının kesilmesi gerektiğini içeren bazı cümleleri vardı. Buna değinmediği ifade ediliyor. Bu önemli. İran'la ilgili mutabakatı tamamen sona erdirdiğini ifade etmişti. Bu konuda da bir ifade kullanmadığı söyleniyor. Bu da bir başka aslında kırılma hattı olduğunu söyleyelim. Yani bu gibi önemli başlıklarda hiç konuşmamış ve son olarak Grönland konusunda, bilindiği gibi Grönland konusunda Donald Trump çok keskin bir açıklama yapmıştı. Ancak içerideki toplantıda hiç bahsetmemiş. Tabii burada bahsetseydi en başta Danimarka olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin bu karara muhalefet ettiğini biliyorduk. Ancak şu ana kadar böyle bir mesaj vermediği söyleniyor. Yani sabah ya da öğlen saatlerinde diyelim Mark Rutte ile yaptığı basın toplantısındaki en flaş 3 açıklamasına liderler zirvesine değinmediğini iddia ediyor kaynaklar. Şimdi Trump'ın basın toplantısının saat 4 sularında ya da 4'ten sonra yapılmasını bekliyoruz. Orada vereceğim mesajlar önemli çünkü kesinlikle bu sorular kendisine sorulacak. Tüm basın mensupları soru cevap bölümüne geçilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da basın toplantısı olacak bu arada. 17.30'da orada da soru cevap olacak. Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar da önemli. Uluslararası medyanın da özellikle bu iki lidere çok büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Şimdi bir yandan da uluslararası medyadan özellikle katılımcıların yayınları var. Bizler de bir şekilde yayın yapmaya çalışıyoruz Caner Dalgıç'la birlikte. Yani artık gözler bundan sonraki oturumlara çevrilecek, basın toplantılarına çevrilecek. Son bir dipnot ekleyeyim. Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli ikili görüşmeleri var. Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önceki yayınlarda ifade ettiğim gibi Birleşik Krallık, İtalya, Fransa liderleriyle görüşmesi bekleniyor. Bir görüşme daha buna eklendi diyebiliriz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi beklentiler arasında.
0: Emre sağ olasın, teşekkür ederiz. Ankara'dan notları aldık Emre Karaca'dan. Devam edeceğiz Ankara'da kalmaya. NATO zirvesi için ittifak liderlerini ağırlıyor Ankara. Dünya basını da bu önemli zirveyi geniş şekilde haberleştirdi. Öne çıkan manşetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye odaklandı.
2: Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesi dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Manşetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesi öne çıkıyor. Amerikan Fox televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'ı sıcak şekilde karşıladığını belirtti. Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal bu durumun alışverişi

açılmışın dışında olduğunu aktardı. Haberde Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi. CBS televizyonu zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurduğu "Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" ifadelerine yer verdi. CNN International ise görüşmenin savunma sanayi boyutunu ön plana çıkardı. Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu.

0: İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini ve zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu aktardı. Alman Welt televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını aynı anda açık tutabilen önemli bir köprü kurucu olduğunu belirtti. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Trump'ın Türkiye'nin bölgedeki krizlerin yönetiminde oldukça etkili bir rol oynadığına dair sözlerine dikkat çekti.
1: Merhaba, Eşkar.
0: Yunan basınında da gündem zirveydi. Katimerini gazetesi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'ye yönelik sıcak sözlerini öne çıkardı. Demokratya, Yunanistan Başbakanı'nı kenarda kalmakla eleştirirken Trump'ın F-35'lere kapıyı açması Yunan hükümetinin aleyhine olarak yorumlandı.
2: Evet, bu tarihi zirve ikinci gününde haliyle 2500'den fazla 32 dünya lideri Ankara'da olunca 2500'den fazla medya mensubu da Ankara'da tüm gelişmeleri an be an paylaşmaya devam ediyor. Biz de Ankara zirvesinde tarihi NATO zirvesinde kalmaya devam ediyoruz. Sözü Sena Alkan ve Nasuhi Güngör'e bırakalım o zaman.
3: Teşekkürler Dilek. Nasuhi Güngör'le beraber bu saat diliminde konuğumuz Ercan Gürses. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sena Hanım.
3: Beraber bildirgeyi karşılayacağız bu saatte. Öyle görünüyor. 15.30 gibi gelmesini bekliyoruz. Bir kısmı Reuters'a sızdı. Bir kısmı üzerinde acaba ne çıkacak? İlk defa hani bu kadar merak edilen bir noktaya evrildi. Tüm bu açıklamalarla az önce Trump'ın basın toplantısında gördük. Ne bekliyorsunuz bildirgede? Hangi başlıkların olmasını bekliyorsunuz?
4: Şimdi Sena Hanım, hepimizin tahmin ettiği başlıklar var. Bunlar külfet paylaşımı ile ilgili, artık biliyorsunuz son zirveden bu yana, Lahey zirvesinden bu yana gelişen böyle akımın bir sonuç haline gelmesi ve burada net bir ifadeyle birlikte artık elini taşın altına diğer üyelerinde sokmasının istenmesi, İspanya'da dahil olmak üzere. Bugünkü gelişmelerle beraber değerlendirmek lazım. İkincisi de Rusya ile ilgili kullanılacak ifade bana kalırsa son derece önemli. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan bellidir hesabı. Başından beri Rutte Ankara'ya ayak bastığından bu yana Ukrayna-Rusya savaşı konusunda son derecede katı ve sert bir tavır alınacağına dair işaretler alıyoruz. Ve bu konuda barıştan ziyade savaş tırnak içerisinde misyonunun devam ettirilmesi yönünde Ukrayna'ya 70 milyar avroluk geçen sene verilen desteğin en azından aynen devam ettirilmesi yönünde bir tavır olduğunu görüyoruz. Burada Rusya'nın nasıl bir tehdit olarak konumlandırılacağı ortaya çıkartıldığında bizim de yapmamız gerekenler olacak mı diye Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir vatandaşı olarak açıkçası merak ettiğimiz ve beklediğimiz konular da var. Çünkü biz ısrarla farklı bir rolde, farklı bir arabuluculuk pozisyonunda kendimizi konumlandırıyor ve son derece de başarılı götürüyor Türkiye Cumhuriyeti bu işi. Ama burada Türkiye'nin üzerine bir baskı oluşturacak şekilde burada kullanılacak ifade olur mu olmaz mı? Bir diğer maddede, bir diğer açıkçası sonuç bildirgesinde yer alması muhtemel çıktı da şu olabilir belki. İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli sitem ettiği bir nokta var. Bugün de açıkçası Trump'ın zirveye çıkardığı ve dünyada piyasaları dahi etkileyen açıklaması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. maddenin işletilmesi konusunda daha sarih ifadeleri acaba NATO bildirgesine nasıl yer alabileceği konusu, bence bu da önemli bir başlık olarak karşımıza çıkabilir. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki yıllardır takip ediyorsunuz bu tarz zirveleri. Genelde bu zirvelerin çok öncesinde sonuç bildirgesinin temel şekli ortaya çıkar ve rötuşlar yapılır. Bu nedenle bu beklentilerin yanında o ufak tefek rötuşların ne olacağı aslında işin böyle yönünü çizecek diye düşünüyorum.
3: Bir de önceden daha uzun bildirgeler olurdu. Şimdi Lahey'de 5 maddelik gördük. Bu kısalıyor biraz zannederim. Üzerinde tartışmayı da azaltabilmek adına atılan hamleler bunlar. Ne kadar uzun olursa o kadar tartışılıyor üzerinde. Hele bir de Trump sonrası. Yani önümüzdeki sene yapılıp yapılmayacağına dair bile NATO zirvesinin çok fazla haber çıktı. Muhtemel biraz bir parça kısa, net, genel bir bildirge görecek olabiliriz. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump... bu zirve kapılar kapanmadan önce bir basın toplantısı yaptı. Biz bir parça değerlendirdik. Sizin de bu ifadelerini ben altını çizdim, şunları not aldım. Hakikaten çok dikkat çekiciydi. Şurada farklılaşma görüyorum dediğiniz ne var? Onu görelim, sonra devam edelim.
4: Tabii öncelikle hepimizin böyle dikkatini çeken, aslında bütün dünyanın dikkatini çeken bu mevzu.

0: İran mevzusu. İran konusunda mutabakatı bitirdim açıklaması işin flaş noktası oldu. Beklenmedik de bir nokta oldu. Yani işin o noktaya varabileceğini tahmin etmiyorduk. Sertleştiğini görebiliyorduk ama mutabakatın bittiği konusu Trump'ın alıştığımız gelgitlerinden birisi mi? Yoksa gerçek anlamda bir işin bitişi mi? Yoksa zor kullanarak bir diplomasi yöntemi mi yürütüyor?
1: Mesela benim aklıma şey geldi sizin dediğinizden. Daha önce de böyle ateşkes esnasında saldırılar olunca Amerikan Başkanı şunu söyledi. Dünyanın o tarafında ateşkes öyle bir şey demişti. Yani küçük saldırılar arada olabilir ifadesini kullanmıştı. Dünyanın orasında ateşkes dediğimizde bunu anlarız dedi. Ama şimdi öyle söylemiyor. Ateşkes bitti diyor.
0: Evet. Zor diplomasisi de kullanıyor olabilir. Savaş diplomasisinde de. Yani İran'a diyor ki söz dinlemiyorlar diyor. Onları tekrar masaya getirebilmek için biraz da temenni ederek söylüyorum bunu. Açıkça ben bu sürecin içerisinde artık o 40 gündeki o savaşın o derece bir çatışmanın görülmeyeceği tahmini ediyorum. Çünkü iki tarafında bunu devam ettirmek konusunda istekleri yok. Ama Trump zaman zaman bu tehditlerini yapıyor. Ben bunu ön plana çıkardım ama onun dışında İspanya ile ilgili söylediği zehir zemberek olarak adlandırabileceğimiz sözler. Evet. O %5'e uymuyorlar. Bizim sırtımızda yükler. Korkunç bir partnerler. Katılmıyorlar. Ödemiyorlar. Bu bence çok böyle açıkçası konuşulacak.
1: Ticareti bırakacağız onlarla. Tabii. Ticaret yapmayacağız. Neler neler dedi. Çok kötü müttefikler dedi. İspanya Başbakanlığı kaynakları Sanchez buraya gelirken dedi ki Başbakan Pedro Sanchez görüşünü dile getirecek. İnandığını söyleyecek. Ve bu söze ve %5 sözüne karşı çıkacak, görevini yapacak, başı dik gitti oradaki zirveye dedi. Amerikan Başkanı çok sert çıktı ama gelin görün ki Reuters'a göre kapı kapandığında hiçbir şey söylememiş Sanchez.
0: Çok enteresan, yayından önce de konuştuk, siz de söylediniz. Şayet böyle bir şey varsa Trump gerçekten kamuoyu önünde farklı bir karakter ve farklı bir duruş da sergiliyor diye konuşulabilir. Ama Trump her şeyi açık açık da söylüyor. Bu aynı zamanda muhatabı insanı kendi kamuoyu önünde zor durumda da bırakan bir şey. Aynı zamanda küçük düşüren de bir şey. Bunu da söylemem lazım. Ama demek ki İspanya bu bilgiyi veriyorsa, İspanya Başbakanlık kaynakları Reuters'a veriyorsa bu bilgiyi, %99 o bilginin doğru olduğunu kabul etmek gerekir. Demek ki içeride, yani Trump'ın bu görüşmenin mehabetine uygun olarak ben burada bu konuyu açmayayım diye incelikli, nezaketle düşündüğünü zannetmiyorum.
1: Ya da şöyle mi dedi acaba?
0: Tabii.
1: Yani ben basın toplantısında bütün dünyanın önünde diyeceğimi dedim. Burada da yani şu toplantıyı yapalım gidelim gibi bir yaklaşımı da olabilir. 2018'de tamam ben artık çıkıyorum, bu toplantı çok uzadı da diyebilen bir isim ya. İçeride uzun bir tartışma olmamasını ne bilmiyorum nasıl yorumlarsınız?
2: Hükümet paylaşımı meselesi. Yani Trump açısından baktığımızda işte Trump tüccar. Ya hakikaten şöyle bir tarafı var. İran'la anlaşmanın bir noktasına gelindiğinde İran'ın bazı mali kaynaklarının kendisine dönmesi anlamında Trump hemen şey dedi. Ya siz muz satalım, sebze meyve satalım
1: derken. Beni affedin.
2: Derken,
1: çok evet. Kısa. Bu görüntüler, yeni görüntüler değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. NATO zirvesinin marjında yapılan bir görüşmeyi görüyorsunuz. Macron yine gözlükleri, bu bütün zirve boyunca gözlükleri
2: gözünde
1: var.
2: Gözünde galiba bir rahatsızlık
1: gözünde
2: var.
1: Gözünde bir rahatsızlığı evet. Var ve bir süredir geçmiyor. Gözlükleri gözünde, ekibi heyetiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştiriyor. NATO zirvesinin marjında, şimdi yandaki heyetleri de belki biraz fotoğraf karesi değişirse göreceğiz ama buralarda bu zirvelerin marjında. Hızlıca liderler bir araya gelebiliyorlar.
2: Savunma Bakanımız
1: orada,
2: Ömer Çelik, Sayın MİT Başkanı, Sayın Hasan Doğan, iki kişi daha var, onları hemen söyleyemedim.
1: Evet, birazdan tekrar gelirse konuşuruz. Şam'dan gelip burada Cumhurbaşkanı'yla evet. Görüşüyor olmasının belki bu masada Suriye bir başlık diyebiliriz zannederim.
0: %100. Yani Fransa'nın o bölgeye olan ilgisi ve son ziyaretini de oraya yapmış olması, son zamanlarda orada ivme kazandığı yönünde Sena Hanım biliyorsunuz çok sayıda tartışma da oluyor. Hatta bu gezi de çok tartışılmıştı. Yani neden böylesi bir zamanda NATO zirvesinin öncesinde Suriye'ye gidiyor?
2: Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ve İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran var.
1: MİT Başkanı var.
2: Yaşar Güler
1: Bakanı evet, var. Yaşar.
2: En sonunda da Cumhurbaşkanımızın özel karar müdürü Hasan Doğan Bey var. Evet.
0: Bu arada Batı basınında, Fransız basınında son zamanlarda özellikle Türkiye ve Fransa arasında savunma sanayi anlamında işbirliği yapılacağı ve SAMP'te zannediyorum sistemlerinin Türkiye'ye satılacağı yönünde bazı bilgiler de geliyor. Bir böyle soğuk bir dönemimiz olmuştu. Bu da çok uzak bir dönem değildi. İki ay öncesinde çok sinir uçlarımızla

0: oynayan, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynayan çok ciddi sıkıntılar yaşadık Sena Hanım, biliyorsunuz. Rum kesiminde ve aynı zamanda Yunanistan'da yapmış olduğu Macron'un açıklamalar söz konusuydu. İşte o açıklamaların ne olduğunu biliyoruz. Ege ile ilgili bir sorun yaşadığınızda biz burada olacağız demişti. Ama şu anda sanki atmosfer farklı bir yere evriliyor. Fransa'dan sızan haberlere göre. Ama dediğim gibi yani bu Türkiye ve Fransa NATO'nun iki önemli ülkesi ve bu işbirliğinin de ben yapılacaksa böyle bir işbirliğinin açıkçası dengeler anlamında çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Buyurun, var mıdır bu görüşme için?
2: Yani Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Macron arasındaki o biraz da hani hafif magazin haline gelen bak şu anda da var. O beden dilinin, el sıkışma halinin, işte biraz Macron'un Sayın Cumhurbaşkanı böyle kendisine doğru çekme çabasının boşa çıkmasının filan bir tarihi oluştu artık. Her zirvede gözümüz bunun
1: ayrı. Onların da farklı bir ilişki şekli var diyebiliriz belki. Hani yani belki çok az etmiyor gibi görünüyorlar. Öyle dedi. Çok anlaşamıyoruz ama eşlerimiz anlaşıyor. Daha iyi anlaşıyorlar. Evet. Anlaşamıyorlar ama görüntülerde de hep samimi poz veriyorlar.
2: Bu Macron'un Suriye'ye gelmesi konusunda ben şöyle bir açılım getirmek istiyorum. Macron açısından, Fransa açısından çok zor bir karar aslında o. Yani siz geçtiğimiz yüzyılın başında, yaklaşık 25-26 iler yanlış hatırlamıyorsam, bir manda yönetimiyle Suriye'nin sosyolojisini bozdunuz, dengelerini alt üst ettiniz, arkasından gelen Baas rejimin aslında bir anlamda temellerini attınız. Hani belli bir azınlığı sürekli destekleyerek falan. Şimdi oradaki bütün kartlarınız, aktörleriniz zayıfladı. Hani yok oldu diyemem ama zayıfladı. Orada Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilen bir sisteme ve lidere gidiyorsunuz ve onu ziyaret ediyorsunuz. Böyle kolay bir karar değil. Aynı zamanda tabii çıkarlarınızı kovalıyorsunuz işte liman vesaire gibi konularda ama orada Şara yönetimini kabullenmek Fransa açısından öyle çok kolay yutulur bir iş değil aslında. Onun da bir altını çizmek lazım.
1: Bakalım görelim. Şu bir yandan basın toplantıları da yavaş yavaş netleşiyor. Zaten çok hızlı hepsi bir arada olup bitecek gibi. 15.30 itibariyle bildirgeden sonra basın toplantılarını göreceğiz. Ve ondan sonra da bu arada bakıyorum Trump'ın ki acaba ne zaman diye. Henüz tam bir netlik yok anladığım kadarıyla. 16.15'denmiş gibi bir saat kaldı gibi görünüyor. Ama görüp takip edip aktaracağız. Şu başlıktan siz ne dersiniz merak ediyorum. Grönland. Grönland konusunu da yine basın toplantısında söyledi Amerikan Başkanı ama içeri de onu da söylememiş.
3: Çok farklı tabii değil mi?
0: Yani burada da kamuoyunun önünde mi oynuyor? Şöyle değerlendirmek lazım. Sena Hanım, İran Savaşı esnasında Grönland konusundan çok bahsetmemişti Trump ve sanki bu konu gündemden düştü. Bu geçici bir heves mi diye de konuşulmuştu. Ama böyle olmadığını son iki gün yaptığı açıklamada, hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında da açıklamıştı ama bugün çok sert ifadelerle, hatta Frederiksen de Danimarka Başbakanı da cevap verdi. Diyor ki Grönland Amerika için önemli, Danimarka için o kadar önemli değil. Zaten koruyamıyorlar da diyor.
1: Evet.
0: Yani Hitler döneminde de koruyamadıkları ortaya çıktı.
1: Grönland, hatta bizdeydi, verdik. Bizdeydi. Bana kalsa ben Panama kanalını da vermezdim.
0: Vermezdim diyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bunu bence ısrarla gündemde tutuyor. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı işgal edeceğini algılamaktan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin belki orada üs kurması konusunda ya da daha fazla askeri varlık konusunda, yani fazlayı gösterip daha azını almak konusunda bir adım atabileceğini düşünmek lazım bence. Rutte de işin bu noktasında. Rutte farkındaysanız bu tarz marjinal sözleri de diplomat üslubuyla yönetiyor. Aslında yani olacak şey değil. Şöyle baktığınız zaman siz bir kurumun başındasınız. NATO'nun genel sekreterisiniz. NATO'nun üyelerinden birisi ne olursa olsun. Amerika ama bir üyesi sonuçta. Diğer üyenin toprağında gözü olduğunu ve onu alması gerektiğini söylüyor.
1: Yanında da NATO genel sekreteri var.
0: NATO genel sekreteri. O da itiraz etmesi lazım. Yani böyle bir şey olur mu?
1: Hiç o konuya girmedi. Hiç girmiyor. Yani diğer müttefiklerin harcamaları konusunda. Ama artırıyorlar. %2'yi geçtiler. İtalya, İspanya evet kızmaktan kusuz gibi. Ama gayretliler dedi. Ama Grönland konusuna girmedi.
0: Hatta Kanada konusunda da bazı master planları var Trump'ın, biliyorsunuz. Bir önceki başbakanı Trudeau'yu vali olursun demişti. Yani eyalet olursunuz, vali olursunuz demişti. Trump bunları söylüyor. Elbette yani bunlar yapılacak şeyler değil. Maksimalist yaklaşımlar. Bir takım işte karşı tarafta tepkiye de yol açsa da ben bunun açıkçası daha önce Rutte benzer bir açıklamayı yaptı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun güvenliği için orada daha fazla varlık gösterebilir halinde bir açıklama yapmıştı. Böyle yönetebileceklerini düşünüyorum. Trump bunu yapıyor zaman zaman.
1: Sizin bildirgeden şunlara bakacağım. İlk

0: dikkatimi çekecek yer burası olacak dediğiniz ne var?
1: Aslında 2022 Madrid zirvesinden sonra ortaya çıkan birçoğunda da hani genel sekreter olarak Stoltenberg'in payının olduğu, emeğinin olduğu çerçeve devam ediyor. Yani NATO artık sadece bir askeri ittifak gibi değil ki, aslında kuruluş itibariyle de öyle değil. NATO aynı zamanda her ne kadar kendisi en başta riayet edememişse de bir değerler ittifakı. Yani demokrasileri koruma, özgürlükleri koruma vesaire gibi. Şimdi onlardan çok geride ama siyaseten güçlü olmak, dünyadaki kriz bölgeleri karşısında böyle pasif bir tutum sergilememek, daha operasyonel tavırlar sergilemek, bunların hepsi eski genel sekreterin yazdığı, ortaya çıkardığı çerçeveler. Oradan çok ayrılmış gibi görünüyor hiç kimse. Ama burada benim hakikaten kaç gündür üzerinde düşündüm, anlamakta zorluk çektiğim kısım şu. Yani Avrupa ona olmaz diyor, buna olmaz diyor, buna yetişemem, bu olmaz, hani bir şekilde bir yerde durmaya çalışıyor. Hakikaten mesela kıta Avrupası ne istiyor? Kıta Avrupası derken de iki ülkeyi kastediyorum. Almanya ve Fransa ne istiyor? Ne istedikleri de bir yana, kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Şu halde ayrı ayrı ne istiyorlar? Bu, bence bu sorunun cevabı bu zirvenin bildirgesi içinde çok önemli.
2: Çok doğru.
0: Mesela yıllarca beraber savaş uçağı üretmeye çalıştılar.
1: Yapamadılar.
0: Çok uzun yıllar uğraştılar, yapamadılar. En sonunda geçtiğimiz aylarda biz bunu beraber yapmamaya karar verdik dediler. Neden yapmamaya karar verdik? Onu da çözemedik ama yapmamaya karar verdik gibi bir açıklamaları oldu.
1: Bence öyle bir doku, öyle bir sosyoloji ve farkı var, böyle bir geçmiş var ki aralarında. Bunlar öyle kolay kolay izin vermez. Yani milletlerin tarihi, karakteri, medeniyet kurguları farklıysa birbirinden, onları öyle kolayca uzlaştıramıyorsunuz. Amerikalılar bu konuda hani kendi deyimleri daha large'lar, daha rahatlar. Yani unutalım geçmişi, hep birlikte yola devam edelim. Sizin payınız şu, şunu da siz taşıyın, bu külfeti siz alın. Ama karşı taraf bu külfeti almaya hazır görünüyor mu? Hayır. Bu konuda bir önerisi var mı bu ittifakta gündeme getireceği? Hayır. Mesela biz şöyle bekliyor muyuz? Almanya dedi ki bu toplantıda, ya kusura bakmayın ben bu bildirge metnine katılmıyorum. Burada olanları ben yapamam. Böyle bir şey de yapamıyorsunuz.
2: Tabii.
1: Bence o yüzden Trump aslında dışarıda söylediklerini yeterli bulmuş olmalı ki içeride onların söylemedi muhtemelen belki tepkisini bekledi. Bakalım onlar ne söyledi? Hani Trump bunları tekrar etmemiş madem de, onlar ne söyledi? Ben de kısa bir bildirge bekliyorum ama her durumda bir başka beklentimi söyleyeyim. Şu dakikaya kadar olan biten her şey üzerinden bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu zirvenin en büyük kazananı kimdir diye yazarsak, tabii ki taraf tutma tarafı da olabilir kalbi anlamda, ama ben Türkiye olduğunu söyleyebilirim.
0: Katılır mısınız? Bu arada 16-15 olabileceği ifade ediliyor Trump'ın basın toplantısı. Size şunu sorayım. Hani en büyük kazanan Türkiye'dir dedi ya Nasuh Güngör, benim gördüğüm, gözlemlediğim itibarıyla diye. Bugün Amerikan senatörleri bizim Habertürk olarak da katıldığımız bir toplantı yaptılar. Onlar Dışişleri Bakanı ile görüşmüşlerdi. Aralarında kıdemli Dış İlişkiler Komitesi den Şahen de var ve şöyle bir ifade kullandılar, onları aktarayım. Ne dersiniz merak ediyorum. Türkiye'nin programa dönüşünün olumlu olacağını söylüyorlar. Bize verilen bazı detaylar var ve umut verici dedi senatörlerden bazıları. Şöyle söyledi Şahen, eğer kabul edilebilir bir çözüm bulunursa Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesinin hem Türkiye hem ABD açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Tatmin edici olursa bu sorun ortadan kalkar dedi. Yine Senatör Mike Rounds da ben de katılıyorum dedi. Sonra Türkiye'nin NATO'daki çok büyük bir katkı sağlayıcı olduğuna işaret etti. Türkiye'nin Avrupa'daki Rus müdahalelerine karşı daha güçlü bir caydırıcı olmasını sağlayacak kaynakları sunarsak bundan hepimiz faydalanırız dedi. Mike Turner de şu ifadeyi kullandı. Bizimle paylaşılan bilgiler çerçevesinde şunu söyleyebilirim ki gördüğümüz ayrıntılar umut verici. O toplantıda vardım Habertürk adına ve şöyle bir hissiyat oldu bende. Sıcak, bir parça evet temkinli ama yeşil ışık yakan bir kongre var. Önemli olan Şahen'in Katz yasasının da mimarı olması. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi. Ben yazdım dedi. Çıkış yolunu da söyledi.
2: Sizin izleniminiz daha önemli aslında Sena Hanım. Mesela terazinin diğer kefesine ne konulacak? Konulacak mı? Bu önemli. Hı hı. Mesela Katz'a yaptırımları kalkacaksa, yani Amerikan başkanının inisiyatifiyle mi askıya alınacak geçici olarak mı? Yoksa bu senatoda ya da o süreçler takip edilerek mi yapılacak? Bu yapılırken de neden olarak gördükleri S-400 konusunda ısrarlarına devam edecekler mi? Ama bunlar elbette sorulacak sorular ama...
0: Şunu söylediler tabii. Mesela affedin. F-35 ile S-400'ler beraber olamaz çünkü bizim kritik teknolojimizi alabilir. Biz bu konuda aynı yerde duruyoruz. Ama bir çözüm de olabileceğine dair dair umut verici sinyaller gördük diyor. Bir çözüm var, o bizimle paylaşıldı bir parça ve biz bunu umut verici bulduk diyorlar.
2: Tamam, demek ki bir çözüm bulunacak. Yani bu S-400'leri elimine etmek şeklinde mi olacak? Birçok senaryo dedikodu olarak, kulis bilgi olarak yer almadı ama biliyorsunuz başka bir ülkeye transferden falan da bahsedildi. Evet. Orada orijin ülke Rusya'nın özel bir izni gerekiyor tabii. Bunlar ciddi zorluklar, onu söyleyelim. Ama biraz önce Nasuhi Bey'in söylediği bence son derecede önemli. Zirvenin kazananı, bakın gerçek anlamda biz burada Türkiye'yi kayırarak söylemeyelim, Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı ve F-35'lerin verileceğini Amerikan Başkanı sanki böyle elimden geleni yapacağım diye değil, doğrudan söyleyerek evet, bir anlamda vaat etmesi ve herhangi bir ikili görüşmede de böyle bir şeyin ortaya çıkmaması, ikili henüz yani böyle bir sonuç ortaya çıkmaması ve Türkiye'nin bence çok yüz akı bir organizasyon yapması evet, bu açıdan da çok önemli diye düşünüyorum.
0: NATO evet, organizasyonu için
2: NATO organizasyonu. Bu açıkçası bizim açımızdan kazanç. Bunu söyleyelim. Ama S-400 F-35 sorunu, yani bunların çözümü karşılığında karşıdaki kefeye mesela Rusya ile ilgili daha fazla sorumluluk almak, Rusya-Ukrayna savaşında bu bizi nereye sürükler sorusunu da sormak gerekiyor elbette. Ben şimdiye kadar 4,5 sene içerisinde Türk Devlet Aklı'nın bunu mükemmel yönettiğini düşünüyorum. İçeriden ve dışarıdan çok zorlayanlar oldu. Biz Rus yaptırımlarına neden katılmıyoruz diyenler oldu. Neden aşmaya çalışıyoruz diyenler oldu. Dışarıdan bunu açıkçası Türkiye'ye baskı aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. Hatta son Washington ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kasım ayında, yani o ziyaretin ardından konuşulan konular arasında ikincil yaptırımlara Türkiye'nin de dahil olmasıydı. Burada Türkiye süreci yönetti. Bundan sonrası için gerçek anlamda sürecin yönetimi önemli ama tabii bence çok olumlu yine de.
0: Terazinin bir cümle olsun Nasuhi Güngör'den de bu konuda değerlendirme alayım. Terazinin bir kanadında o zaman bunlara karşılık Rusya-Ukrayna savaşında daha kuvvetli bir rol oynamasının istenebileceğini mi düşünüyorsunuz Türkiye'den?
2: Böyle bir baskı yapılabilir mi diye soruyorum sadece. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da savaşta doğrudan rol almak değil. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz zaten Ukrayna'ya desteğimizi veriyoruz. Yani orada işte ama bir yandan da Rusya ile o kanalı da tutuyoruz açıkta. Yani
0: o kanala böyle bir sıkıntıya sokabilecek var, bir
2: olmaması
0: şey
2: gerekir.
0: Olmaması gerekir. O Ercan Bey'in yaklaşımını şununla beraber değerlendirirseniz ne dersiniz? Mike senatör, Türkiye'nin NATO'ya katkısı çok büyük. Türkiye'nin Avrupa'daki Rus müdahalelerine karşı daha da güçlü bir caydırıcı güç olmasını sağlayacak kaynakları sunarsak hepimiz faydalanırız.
1: İşte bu çok güzel bir tarif. Güzel derken anlatmak istediğimizi aslında ortaya koyan bir tarif. Neden? Şimdi Avrupa Birliği'nin, kıta Avrupa'sının, AB'nin, bunların hepsinin öncü iki ülkesi. İngiltere dışarı çıktığı için hani onu saymıyoruz. Yani şu anda ne yapacakları konusunda çok kararlı değiller. Bir kere üretim iştahları zayıf. Altyapılarını yenilememiş durumda. Eskimiş bir altyapıya sahipler. Ayrıca da genç nüfus konusunda çok büyük bir problem var. Fransa biraz mağrip hattından devşirdiği bir nüfus hareketliliği içinde ama bunu tam entegre de edememiş. Orada bir din çatışması vesairesi de var. Şimdi bu kadar sorun olan iki ülke. Bunlardan NATO'nun geleceğinde Avrupa'nın daha fazla yer aldığı, ılımlı ama aynı zamanda NATO söylediği takdirde ya da yön gösterdiği takdirde Rusya'da benzeri tehditleri, aslında Rusya derken arka planda Çin'in de söylendiğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bunlara yönelebilecek bir Avrupa olabilecek. Gel kardeşim, bak burada Ukrayna'da ilgili bir hikaye oldu. Gel dedim, gelmedin. Üstelik orada savaş çıktı. Ben baktım ki tabii görmüşlerdi daha önceden de. Sen Rusya'yla bayağı derin flörtler içine girmişsin. Almanya için söylüyorum. Kuzey yakın bir iki icat etmişsin burada. Merkel Putin hattında. Hı hı. Şimdi onu parçaladı Amerika ama o Almanya'nın kursağında kaldı. Hala duruyor. O arzu bir yerde duruyor. O yüzden Almanya çok dile getirmese de ya bu tantananın içinde acaba ben kendime yeni bir bağımsız savunma hattı oluşturup daha etkin bir yere gelebilir miyim arayışını yavaş yavaş kıpırdamaya başladı o konuda. Bu kıpırtı, bunu bu platformda ikinci kez söylüyorum, Birleşik Devletler'in asla hoşuna gidecek bir iş değil. Yani Avrupa'nın bu konuda komutasını Almanya'nın alması değil. Hayır. Orada bir entegrasyon. Peki az önce aktardığın değerlendirme ne? Avrupa'nın doğusunda özellikle Polonya merkezli olarak Türkiye ile bu alanda işbirliği yapmak isteyen, yeri geldiğinde herhangi bir Rus müdahalesi karşısında savunma sanayinde, eğitiminde, biz hep savunma sanayi diyoruz da Türkiye'nin bir de eğitici rolü var. Biz dünyanın dört bir yanında yüz binlerce asker eğitiyoruz yani toplamda. İnanılmaz sayıda asker eğitiyoruz. O eğitimlerin de içinde yer aldığı bir paket ortaya çıkabilir mi? Bence Türkiye bu konuda da hazırlıklı. yani NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerle daha yakın olabileceğini işaretlediğini zaten oradan gelen ziyaretlere baktığımızda görüyoruz. Polonya geldi hemen yakınlarında, daha önce de gelmişti. O bakımdan bence Türkiye'nin NATO'nun Avrupa Birliği tarafına filan değil, daha çok doğu kanadına yönlendiğini görüyorum.
0: Şöyle bir NATO'yu yani harita üzerinde gözümüzün önüne getirdiğimizde kuzeyinden

0: doğusuna, güneyine, Türkiye'yi de kapsayacak bir hattan mı bahsediyorsunuz?
1: Hattan bahsediyoruz, evet. Burada arıza çıkaran kısım Biden döneminde Yunanistan'a, Dede Ağaç'a o bir takım anlamsız yüklemeler, işte silahlar, şunlar bunlar, aynı tarihlerde Türkiye'ye söylenen, bak ona veriyorum bana ama sana vermiyorum, seni ancak iktidarı değiştirdiğim takdirde muhatap alırım falan gibi, yani hiç böyle ittifak ilişkilerine yakışmayacak yaklaşımlardı. Trump onları bir kenara attı, çöpe attı kelimenin tam anlamıyla. Şimdi yeni bir çerçeve inşa ediyor ama bu çerçevede şunu da çok iyi biliyor: kıta Avrupa'sının o iki merkez ülkesi de Türkiye arasında büyük bir entegrasyon hikayesinin öyle kolayca ortaya çıkmayacağını farkında. O bizim daha çok bu tarafta olmamızı istiyor. Türkiye'nin de potansiyeli buna çok uygun.
0: Şimdi burada da basın toplantılarında ya da yapılan açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu olduğunda biz geçtiğimiz yıllarda müzakerenin öne çıktığı söylemleri gördük. Ama burada müzakerenin öne çıktığı bir söylemi ben daha henüz ne NATO Genel Sekreterinin ağzından ne de kıta Avrupa'sında bu işte Rus tehdidini hissediyoruz diyen ülkelerin ağzından duymadım. Müzakere gitgide uzaklaşan bir ihtimal ve NATO buna mı hazırlanıyor?
1: Ya da neden hissedemiyoruz?
2: Evet. Müzakere giderek uzaklaşıyor. Yani şu anda gördüğümüz hava bu. Dediğiniz doğru. Sena Hanım, şöyle bir şey de var. Yani içinde bulunduğumuz organizasyon bir savunma organizasyonu aslında. Silahlarla ilgili, ordularla ilgili, Amerikalıların tabiriyle savaşla ilgili aslında. Bu bir yere kadar, ama bir yandan da değerler manzumesi olduğunu da ortaya koyuyor değil mi? Batı değerleri. Batı değerleri arasında da üstün insani değerlerin yanında barış da var yani. Bunu da söyleyelim. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani Rutte'nin açıklamaları başından itibaren, Zelenski'nin açıklamalarını da ayırmıyorum. Zelenski de aynı şeyi söyledi. Yani barış için arabulucu olun, barış misyonu yerine bana şu hava savunma sistemlerini verin, şu silahları verin, geç kalmayın yönündeki açıklamalar.
0: Zelenski'nin NATO'ya genel yaklaşımı bu. NATO toplantılarında genel talepleri de bu. Ama en azından belki Mark Rutte'den hani barışa dönük, müzakereye dönük diplomasinin işletilme kapısı, o kapıda kapalı değil mesajını henüz alabilmiş gibi değiliz sanki.
2: Hiç söylemedi. Yani bir cümle olsun onu söylersiniz değil mi? Müzakere ve diplomasi, çok doğru sizin tespitiniz Sena Hanım. Benim de çok dikkatimizi çekti. Çok da rahatsız edici. Sanki amacınızın başka olduğunu ortaya koyuyor. Elbette yani Rusya'nın işgalci olduğunu bir gerçek olarak, realite olarak ortaya koyalım ve Ukrayna'nın bir kısım topraklarının da artık geri dönmeyeceği konusunda zannediyorum yani dünyada insanların ve açıkçası bu işten anlayan insanların da bir fikri de var. Ama bir yandan da bir savaş var ve kazananlar var o savaştan. Yani kazananlardan birisi Avrupa'nın başat ülkeleri ve onlar da işte Rusya'yı bir anlamda böyle sürekli güçsüz halde tutmak pahasına 70 milyar avro ve artı her yıl yatırabilecek durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri zaten çok açık. Trump diyor ki silah sattığı müddetçe olur, devam edebilirsiniz diyor. Ama bir yandan da Ukrayna'nın arada bir yastık gibi tabiri yerindeyse, bu kadar insanını kaybetmesi, ekonomisinin küçülmesi, verilen silahlarla savaşı idame ettiriyor bir yandan, ne güzel direniyorsunuz noktasında tutuyorlar ama bir yandan da o ülkenin geleceği yok oluyor. Milyonlarca insan göçmen durumda. Bir yandan da ölenler tabii, milyonlarca insan kaybından bahsediliyor. Ama dediğiniz
0: ölen
2: gibi
0: ve yaralananla 2 milyonu aştı.
2: Müzakereler burada nerede? İşin müzakere kısmı nerede yani? Onu da sormak lazım. Elbette Zelenski bu tarz toplantıların gözdesi oluyor. Bunu da kabul etmek lazım. Siz de geçmişte röportaj yaptınız yani. Bir miktar onu bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama yani işin bu noktasında da şunu sormak lazım. Ben rahatsız edici buldum. Bir cümle olsun. Neden barış çabaları ve müzakere değil mi? Söylenebilirdi.
0: Bu arada heyetler yavaş yavaş geçiş yapıyorlar. Evet. Sizin arkanızda kalıyor. Belki görmüyorsunuz. Basın toplantıları için geçtiklerini zannediyorum. Yani heyetlerin bir kısmı en azından. Liderleri de belki oradan geçerken göreceğiz. Herhalde buradan geçip gidecekler değil mi?
1: Muhtemelen,
0: çünkü tek
1: evet.
0: Yolu orası zaten. Evet. Geçip öyle bir basın toplantısına gidecekler. Yavaş yavaş bildirge de gelecek denmişti. Saati 15.30 dendi. Saat 15.33. Bir yandan telefonumu da kontrol ediyorum. Arkadaşlarımız atarlar. Aynı soru size de. Müzakere, yani Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Görüşmeler yaptı. Putin'le görüştü. Dönerken dedi ki durdukları yerin, mealen aktarıyorum, değişmediğini görüyoruz. Yani Donbas bölgesini hala istiyorlar dedi. Yıllar geçiyor. Ama sahadaki durum da değişmediği gibi talepler de değişmiyor.
1: Evet. Şimdi müzakere meselesinin şöyle bir boyutu var. Yani son günlerde yaptığım okumalarda dikkatimi çeken iki şey var. Amerikalıların bu konudaki tavırlarını Avrupa'dan istediği, Avrupa derken kastettiğim yine Almanya, Fransa hatta özellikle istedikleri refleksi alamadığı takdirde

0: çok sert tavırlarla, hani o 5000'i askeri çekmek falan filan değil de, onlar biliyorsun bir gündeme geliyor, bir tekrar durduruldu filan söyleniyor. Bir rotasyon olacaktı Polonya'ya yönelik, o da henüz gerçekleşmiş değil, durduruldu. Evet. Ama şu var, bu sertleştiği takdirde Avrupa'nın böyle bir krizi kaldıracak takati de yok. Şimdi o yaraları, henüz kanamaları tam görmüyoruz ama dünyada birçok büyük ülke iç kanama geçiriyor şu an Hürmüz'de yaşananlar yüzünden.
1: Evet.
0: O yaklaşık 40-50 günlük tedarik hikayesinin şu andaki depolarla, sadece yakıt anlamında, enerji anlamında söylemiyorum, gıdadan gübreye kadar birçok alanda şimdilik telafi edildiğini, tolere edildiğini görüyoruz. Ama bunların acısı daha sonra çıkacak. Böyle ikinci bir sert darbe. Öyle mi kardeşim? Sen benimle yollanmak istemiyor musun? Bu ittifakta sana söylediklerimi yapmayacak mısın? Beni oyalıyor musun? Diyen bir Trump da karşımıza çıkabilir. Bu da bir senaryodur. O yüzden o hani müzakereleri oturalım, iki olsun, beş olsun filan, bir duruyor onlar. Yani Amerikan tarafından işi getirebileceği sınırlara da bakıyorlardır belki. Yani burada bir NATO zirvesindeyiz ama Amerika'nın ne söyleyeceğini özellikle Avrupa konusunda çok belirleyici olduğu bir zemin bu. Yakın bir tarihte Frederick Mersin, şimdi baktım yanılmayayım diye, Münih konferansında söyledi, güvenlik zirvesinde söylediği bir şey var. Diyor ki NATO üyeleri artık kendi aralarında ortak değerlere sahip değiller. Aman yani, sanki ortak değerlere sahiptiniz de ne yaptınız yani? Birbirinizi öldürdünüz sürekli, ne savaşlar çıktı vesaire. O yüzden artık bir çıkar ittifakına dönüşsün.
1: Ama bir yanıyla da evet, sanki dediğinde haklılık payı var. Çünkü biz burada konuşurken mesela bazı ülkeler için Rusya-Ukrayna tehdidi çok büyük bir tehdit. Bazı ülkeler, Amerika için İran mesela, siz gelmediniz yardıma diyor. İspanya diyor ki benim yani böyle bir tehdit algım yok, görece daha zayıf, %5 vermek
0: istedim. Ayrıca Gazze ve İsrail politikası
1: Gazze
0: çok
1: İsrail
0: sert.
1: Gazze İsrail politikası çok sert mesela, orada ayrışıyor. Yani ortak zeminde buluşamıyor olmalarını söylerken haklılık payı da var gibi bir yerde.
0: Ben şüphesiz sadece tabloyu yansıtmak için, diğer yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da yine çok yakın bir tarihte, ya bizim için en büyük tehdit dışarıdan gelen tehditler değil, ittifakımızın giderek dağılıyor olması.
1: Dağılıyor olması. Bu arada çok özür dileyerek
0: Metin mi geldi?
1: Metin geliyor yavaş yavaş. Sonuç bildirgesinden notları aktarayım. NATO müttefikleri zirve bildirgesinde 5. madde kapsamında kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Bu maddenin ilk madde olacağı söyleniyordu. 5. maddesi neydi NATO'nun? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mealinde bir maddeydi ve buna atıf yapan bir madde var bildirgenin içerisinde ve kolektif savunmamıza sarsılmaz bağlıyız mesajını veriyor NATO müttefikleri. Yine sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı da duyuruluyor. Bunun detaylarına birazdan bakarız. Yani bu tedarik anlaşmasının içeriğinde ne var, ne kastediliyor diye. Yine bildirgeden aktarıyorum. Bu da beklenendi. Beklendiği gibi de gelmiş. Müttefikler Ukrayna'ya 2027 yılı olmalı ama ben yanılıyor
0: belki da
1: olabilirim.
0: Belki de bu yılda olabilir.
1: Bu yıl 2026 yılı için diye geçmiş ama bir bakarız ona da. 70 milyar avro destek sözü verdiler ifadesi yer alıyor. Bir yandan ekranlarınıza getiriyoruz bu bildirgeden notları. Şimdi NATO'nun sitesine de konur. Ben bir yandan da oradan bakayım. Kaç maddelik bir bildirgeden bahsediyoruz, ne görüyoruz diye. 2027 yılında, tamam şimdi geldi. 2026 için 70 milyar avro destek sözü. 2027'de de en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusunda taahhütte bulunuyorlar. Hem bu sene hem önümüzdeki sene için Ukrayna'ya 70 milyar avro verecek müttefikler. Heyetler yavaş yavaş geçiyor bu arada değerli izleyenler. Tam benim karşımda konukların arkasında.
0: Bir madde daha var aslında. Buyurun. Bence çok kritik. Sen bak, sana da gelmişti olması lazım. Şu şeyle ilgili. Müttefiklerin kolektif üretim kapasiteleriyle ilgili.
1: Evet. Müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhütünde bulunuyor. Hızlıca buraya kadar buyurun bir değerlendirelim. Ben de o esnada metnin tamamını görmeye gayret ettim.
0: Ukrayna'ya yönelik bu kadar açık berrak olan destek paketlerinin peş peşe konmasının Rusya'nın nereye konduğu konusunda bir fikir verdiğini herhalde söyleyebiliriz değil mi? Yani bu dolaylı olarak Rusya'ya sen tehdit olmaya devam ediyorsun. Gerçi hani bunu umarım yaparlar. Yani çünkü Ukrayna'ya yönelik bugüne kadar verilen sözlerin birçoğu da tutulmadı biliyorsunuz. Böyle bir şey de var. Ama ben en çok şunu önemsedim o zirvenin o son noktasındaki hikayeyi. Yani müttefiklerin kolektif üretim kapasitelerini artırma. İşte burası çok kritik. Çünkü bak, Türkiye hiç bunu şu ana kadar öyle ifade etmedi. Ben üreteyim size satayım. Gelin benden alın değil. Beraber üretelim de söyledi Türkiye. Yatırım yapalım, beraber üretelim. Bendekini sizle paylaşayım, sizdekini benimle paylaşın dedi. Bu metne yansımış olan kısım bence Ankara'yı doğrudan ilgilendiren hikayelerden bir tanesi.
1: Şimdi Rus tehdidi nasıl yazılacak? Ben buna özellikle bakacağım diyordunuz ya. Şöyle söyleyeyim.

0: Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak amacıyla Lahey savunma taahhüdünü hayata geçiriyoruz. Neydi o? %5'e kadar arttırma, bunu %3,5 savunma, %1,5 altyapı. Rusya'nın uzun vadeli tehdidine işaret etmişler. Bu ifade var. Buyurunuz değerlendiriniz.
1: Birinci maddede 1 milyar vatandaş diyor ittifakımızdaki.
2: Bir
1: nüfus tanımı yapıldığını pek hatırlamıyorum ben.
0: Evet bunu. Mesela evet. Öyle hakikaten evet. 1 milyar vatandaştan bahsediyor.
1: Bunların barış, güvenlik ve refahının teminatı olacağız. Tabii.
3: Evet. Sabah Rutte'nin söylediklerinin bir kısmının metinde görülmesi açıkçası. Yani böyle ifadelerle birlikte Nasuhi Bey'in ifade ettiği 1 milyar vatandaşı sabah direkt kendisi telaffuz etmişti. Evet. Bir yandan da tabii Rusya'yı uzun vadeli tehdit olarak adlandırıyor Sena Hanım. Bakın yani Rusya bugün için mesela otursa büyük bir sürpriz olsa, bugün anlaşma olsa bunu görebiliyor. Yani uzun vadeli bir tehdit. Bu da şu anlama geliyor diye yorumluyorum açıkçası. Yani NATO'nun uzun vadeli bir angajmana, uzun vadeli bir şeye ihtiyacı var. Karşısında bir yapıya ihtiyacı var. Tıpkı Sovyetler Birliği gibi, tıpkı işte uluslararası terörizm dedikleri gibi bir açıkçası varoluş nedenine ihtiyaçları var. Zannediyorum Rusya bir süre bunun açıkçası temel taşı olacak. Bu da çok net, yani çok net bir ifade. Avrupa Atlantik güvenliği yönünde Rusya'nın uzun vadeli tehdidine karşı. Şimdi %5 konusunda nasıl motive edeceksiniz diye diğer ülkeleri. Bakın yarın sizin açınızdan çok ciddi bir ulusal güvenlik tedbiri, ulusal güvenlik riski var. Ama biraz önce işte siz konuşurken de açıkçası gündeme getirdiniz. Bizi Portekiz ve işte İspanya'nın, hatta ve hatta öbür taraftaki İzlanda'nın ya da diğer kıtadaki Kanada'nın benzer bir tehdidi hissetmediği ortada. Ama tabii ki burada bir ortak karar alındıktan sonra, ki belli bir zorlayıcılık da var. Açıkçası burada pek bu işin dışına çıkabileceklerini zannetmiyorum. Daha da askerileşen, daha da silahlanan bir dünyayla karşı karşıyayız. Yani onu söyleyebiliriz.
0: Öyle görünüyor çünkü 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedarikini açıkladık. Ortak üretim kapasitemizi geliştireceğiz. İnovasyonu hızlandıracağız. Sanayiyle birlikte çalışma taahhüdü veriyoruz diyor.
1: Bir ifadenin altı siyah olarak, yani bold olarak diyelim bilgisayar terimiyle, çizilmiş silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, yetkilendirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş, entegre vesaire, bütün bu alanlar dahil olmak üzere yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yardım yapıyoruz. Ya buradaki bu vurgu ve üzerinde de şöyle bir şey var. Daha güçlü bir Avrupa, modernize edilmiş bir ittifak, Avrupa müttefikleri herhangi birini ayırmaksızın söylemiş ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor. Yani o bütün eleştiriler, Trump'ın ağzından çıkanlar vesaire, burada daha genel bir ifadeyle Avrupa'nın müttefiklerimiz olarak da tanımlanmış görünüyor.
0: Bir yandan İran var mı metinde diye de bakıyorum.
1: Yok.
0: İran var metinin sonuna doğru. Bu tamam. Sefer hakikaten Lahey'den de uzun bir metin. Yani çok uzun
1: bayağı
0: değil
1: uzun bir metin.
0: Ama Lahey'den uzun bir metin. Lahey'deki zirveden şöyle söylüyor. İttifak daha geniş güvenlik ortamımızı şekillendiren, stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve tekrarlayan şoklara karşı uyum sağlamayı ve yanıt vermeyi sürdürüyor. Müttefikler İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamakta ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunmaktadır.
1: Sabah konuştuğumuz nükleer artı Hürmüz, yani bir de konuşmuştuk, sen de
0: söylemiştin. Birebir girmiş gibi metne.
3: Evet. Şöyle yani açıkçası ittifak var olması için Rusya ve İran'ı çok böyle kritik bir yere yerleştirmiş, onu söylemek lazım. Onları çok ciddi anlamda bir yere konuşlandırmış. İran ne kadar ben nükleer tehdit olmayacağım, böyle bir niyetim yok dese de, açıkçası İran'ın dediğinden ziyade bunu ittifakın nasıl algıladığı çok önemli. Ve aynı zamanda Hürmüz konusu da denkleme girmiş görünüyor. Yani NATO'da geçtiğimiz yıl bu zamanlar hiç konuşmadığımız, böyle bir ihtimali gündeme bile getirmediğimiz Hürmüz mevzusu şu anda NATO'nun ana şeyinde, ana kararlarında, Ankara kararlarının içerisinde bulunuyor yani.
0: Ukrayna konusunda şu paragraf ilginç, değerlendirmenizi merak ederim. Şimdi 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyoruz diyor 2026 için. 2027'de de bir o kadar aynısını vereceğiz diyorlar. Ama bir yandan da şunu da söylüyorlar. Ukrayna transatlantik güvenliğe katkı sağlamaktadır ve müttefikler Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsıntı

0: kesilmez desteklerinde birlik içindedir. Avrupalı müttefikler ve Kanada artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük çoğunluğunu ikili ve çok taraflı yollarla finanse etmektedir. Bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir, sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizmektedir. Artık Amerika Birleşik Devletleri bu desteği vermeyecek. Bu yükü Kanada ve Avrupalı müttefikler omuzlanıyor.
1: Bu masada omuzluyor. Onlardan söz alındığını görüyoruz ama sürdürülebilir olması gerektiğinin altı çiziliyor. Yani bunu bu sene verdim, gelecek sene de vereceğim ama sonrası yok gibi davranamazsınız. Ve transatlantik güvenliği sağlama konusundaki katkısına vurguda bulunmak da çok ilginç tabii Ukrayna.
0: Evet. Çok güçlü bir ifade. Evet. Şurada İngilizcesinden de bir yandan onun bakacağım. Evet, aynen birebir çeviride yansıtıldığı gibi transatlantik güvenliğe katkı sağlıyor Ukrayna ifadesine yer vermişler. Yani onlar transatlantik güvenliğe katkı sağlıyor. Rusya'yla mücadele ederek biz de onlara silah savunma kapasitesinde yardımı daimi sürdürülebilir kılıyoruz. Rusya uzun vadeli tehdit gibi bir mesaj aldı.
1: Bir de Avrupa Birliği'ne şey demiş, Avrupa Birliği'nin Ukrayna destek kredisi üzerinden Ukrayna'ya uzun yıllara yayılmış demeye çalışıyor galiba. Fon sağlama kararında memnuniyetle karşılıyoruz. Yani Avrupa Birliği'ne özel bir yük de var burada. Uzun yıllara dayalı bir fon kredisi ama anladığım kadarıyla Avrupa bu konuda epey bir yükümlülüğün altına sokulmuş gibi görünüyor. Zirve sonrasındaki o bir iki gün hava soğuduktan sonra Avrupalı müttefiklerden bu konularda gelecek açıklamalara da bakmak gerekecek lazım. Evet.
0: Yine şu vurgu da var 3. maddede. Geleceği inşa ediyoruz demiş Ercan Gürses bildirgede müttefikler ve güçlü bir NATO içerisinde güçlü bir Avrupa, modernize edilmiş bir ittifak ifadesi var. Mesela güçlü Avrupa vurgusu da aslında yeni yeni gördüğümüz bir vurgu. Yani NATO'nun içinde Avrupa'nın güçlenmesine bir vurgu var burada.
1: Bu bir yere gidemezsiniz anlamına da geliyor acaba?
2: Külfet paylaşımının böyle net bir şekilde ortaya konmuş olması. Külfet paylaşımını külfet paylaşımı diyerek değil ama böyle çeşitli maddeleri dağıtılmış olarak ortaya koymuşlar Sena Hanım. Biraz önceki Ukrayna ile ilgili olarak sizin o okumuş olduğunuz Kanada'nın ve Avrupa'nın sorumluluk üstleneceği maddeyi ilaveten aynı zamanda Avrupa'nın, Rutte de bugün bunu söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile katkıları eşit hale geldi diğer ülkelerin dedi. Bunu başka bir yere evrilecek. Yani bedava güvenlik olmayacak Trump'ın tanımıyla. İşin bu kısmını da kotarmışlar anladığımız kadarıyla. Trump'ın istediği olmuş.
1: İkinci maddenin sonlarında savunma sanayi ile ilgili bazı engellerin kaldırılmasına dair bir vurgu var galiba.
0: Hemen oraya açalım. Ben şuraya bakıyordum açıkçası. Avrupalı müttefikler Kanada ABD ile birlikte çalışarak ittifakın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenecek maddesi var. Üçüncü madde bunu söylüyor. Yani Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alacağına işaret edilmiş. Sizin dediğiniz madde nerede? İkinin sonuna doğru.
1: Evet, sonuna doğru.
0: Bakalım, evet bu da çok önemli. Yani burada konuştuğumuz her şeyin bildirgeye girdiğini görüyoruz sanki, öyle değil mi?
1: Ve bugün Ankara'da da 50 milyar dolarlık anlaşmaların ilan edildiğini söylüyor. Savunma sanayi tabii ki elbette bu. Müttefikler arasında savunma ticaretinin, savunma sanayindeki ticaretin önündeki engellerin de kaldırılmasına dair bir hedef belirtiliyor burada. Evet.
2: Peki bu acaba Avrupa Birliği'ni de kapsayacak mı? Tabii bu çok enteresan mesela, bir...
1: Avrupa Birliği'nden Türkiye olanları mı?
0: Örtülü ambargolar. Mesela, ama von der Leyen dedi ki %65 değil mi? %35'inde Türkiye dahil olabilir dedi. Onun orada bir sınırlamaları olduğu için. Buradaki savunma sanayi forumundaki panelde söyledi. Yani %65'i alamasak da %35'ten pay alabilirsiniz gibi bir yaklaşımı vardı. Belki acaba orada mı bir formül bulunacak gibi düşündürdü bana. Yani Avrupa'nın savunmada rolünün yükseleceği vurgusu, Kanada ile Avrupa'nın Ukrayna'yı finanse edeceği ağırlıklı vurgusu, Ukrayna'ya desteğin süreceği, Rusya'nın uzun süreli tehdit olduğu İran konusunun da madde olarak girdiğini görüyoruz. Her iki konudan da değerli.
1: Yani NATO'da daha güçlü bir Avrupa, modernize edilmiş de bir ittifak ve Avrupa'dan bahsediliyor. Yani burada da Avrupa'ya aslında böyle çok şey bir eleştiri, üstü örtülü bir eleştiri var. Yani bu modernizasyon hikayesine sen de katıl, entegre ol diye. Çünkü hakikaten birçok alanda çok geri duruyorlar ve geri kalmış durumdalar.
2: Bu modernizasyonu yapacak ve Avrupa Kanada ile birlikte elini taşın altına koyacak. Yani külfet paylaşımı somut hale gelecek. NATO'nun yeni demeyeyim aslında, uzun süredir öcü olarak bir anda böyle yavaş yavaş ortaya koymaya çalıştığı Rusya şu anda uzun vadeli

0: tehdit olarak işin merkezine yerleştirilmiş durumda. İran'da koşullu olarak bir tehdit olarak ortaya kondu. Nükleer bir İran olacaksa, nükleer silah sahibi ya da Hürmüz konusunda tırnak içinde söylüyorum amiyane tabirle çıkıntılık yapacaksa İran'da bizim açımızdan tehdit. Bu aynı zamanda birinci maddeyle de alakalı oluyor. Beşinci madde konusunda sarsılmaz kolektif savunma. Madem uzun vadeli bir tehdit var, madem potansiyel bir tehdit var, o zaman beşinci maddeyi de kullanabiliriz yönünde Trump'ın düşüncesine yansıtan bir metin olmuş bana kalırsa o yönleriyle.
1: Birinci maddedeki şu ifade dışında birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyon vatandaş için barış ve güvenlik ifade ediyor. Bunun dışında bu tamamen askeri bir metin.
0: Evet.
1: Neredeyse. Tamamen savunma metni, tamamen güvenlik metni. NATO zaten bir savunma ittifakı, askeri ittifak diyebiliriz. Aslında değil ama demokrasi ve özgürlük vurgularının NATO metinlerinde ne kadar düştüğünü de gözlemlemek
2: açısından. Tamamen savunmaya odaklı bir metin
0: evet. yazılmış. Böyle bir dünya oldu artık. Evet. Maalesef böyle
2: yani
0: bir
2: silahlanma,
0: dünya oldu.
2: Savunma, savunmaya yatırım, harcama, işte yani tereyağı mı, silah mı, tereyağı değil, silah metni.
1: Ve şöyle gibi. Silah ama hep beraber. Anca beraber, kanca beraber. Bir yere gitmek yok. Birlikte yapacağız, birlikte üreteceğiz. Tehditleri birlikte bertaraf edeceğiz. Yani orada da herhangi bir özgürlük alanı yok. Yani herkes kendi göbeğini kessin, gitsin falan değil. Birlikte yapıyoruz.
2: Ama zaman zaman konuklarımız geldiğinde şuna da işaret ediyorlardı. O da bilmiyorum ne dersiniz, birer cümle alıp kapatalım. Bu kadar silahlanırsanız bu silahlar neticede daha önce de yani dünya savaşları öncesi bölgenin maalesef gördüğü o savaşlar öncesinde de böyle silahlanmalar olmuştu. Risklidir diyen de var. Buyurun hızlıca bir değerlendirme.
0: Evet, o dönemlerin tarihsel sayfalarda kaldığını düşünenler varsa yanılıyor olabilirler. Çok doğru söylüyorsunuz. İnşallah böyle olmaz. Daha fazla silahlanmanın sonunun nereye gittiğini görüyoruz. Bir de Sena Hanım, bu işin siyasi bazı sonuçları ortaya çıkabilir. Yani refah devletleri silaha daha çok, savunmaya daha çok yatırım yaptıklarında bunun siyasi anlamda bazı sonuçları, özellikle sosyal güvenlikte, refahta yaşanan bazı sıkıntılarla da ortaya çıkabilir. Avrupa'da yeni istikrarsızlık, siyasi anlamda bence bir olası sonuçlardan birisi.
2: Çok önemli. Buyurun.
1: Tamamen katılıyorum. Senin o endişeli olarak ifadende de o vardı. O endişene de katılıyorum. Ya bu kadar hazırlık hayra alamet değildir dersek herhalde doğru söylemiş oluruz. Çünkü o kadar çok gerginlikten, o kadar çok karşılıklı tehditten bahsediliyor ki. Ve az önce hani sorduğun soru var ya, hani burada müzakere. Ya müzakere aslında bir yanıyla buralardan barışa gidecek bir yol çıksaydı, belki onlar konuşulsa anlamlı olabilirdi. Ama bugün neyi müzakere ediyoruz? Daha çok birlikte nasıl silah üretebiliriz? Üretim bantlarımızı nasıl birleştirebiliriz? Tam olarak buradayız.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile konuşuyor. Hemen ekranlara geçelim.
3: Çok iyiydi. Scott, sen ne düşünüyorsun? Avrupalı ülkeler buna katkıda bulundular. Çok özeldi. Ve şunu söyleyeceğim. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun zamandır benim arkadaşım. Çok güçlü bir adam, iyi bir adam. Harika bir iş yaptı. Her şey mükemmeldi. Havaalanından ulaşılan noktaya kadar her şey çok iyiydi. Çok iyi bir toplantı oldu. Ve bunun iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Başkan Zelenski ile buluşmak için. Biz iyi bir ilişki geliştirdik. Oval Ofis'ten buraya kadar iyi bir ilişki geliştirdik. Ve bu sonu değil. Bu başlangıcı belki de. Başlangıcı diyebiliriz. Ülkenin geleceği parlak, harika insanlara sahip, çok iyi toprağa sahip. Polonya'da bir grupla buluştum. Polonya'da da çok fazla kişi var. Harika bir başkana sahip. Onu onayladım ve çok iyi bir iş çıkarıyor ve dönmek istiyorlar. Bittiğinde dönmek istiyorlar ülkelerine. Ülkelerinden ayrılmışlar. Bence dönecekler. Çok büyük bir kısmı dönecek. Güzel bir görüşme yaptık. Nasıl gittiğine bakacağız. Sayın Başkan, siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkürler Sayın Başkan. Bu toplantı için de teşekkürler. Her zamanki gibi Amerika'nın desteği için müteşekkiriz. Bu zirveye davet

davetiniz için de teşekkür ederim. Gerçekten burada konuşulanlar çok değerli oldu. Bu program için de müteşekkiriz. Sizinle daha sonra detayları da paylaşacağız. Birinci nokta müzakerelerle ilgili. Nasıl barışı ülkemize getiririz? Buna odaklanıyoruz. Bu savaşı bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Drone anlaşması. Bunlar çok iyi başlangıçlar. Sizinle önemli detayları konuşmak için de harika bir fırsat olacak. Çok fazla savaş bitirdik. Bu da hep ben en kolayı olur diye düşünmüştüm ama Putin zor bir karakter, beyefendi de zor bir karakter. En kolayı olmadı. Çok uğraşmak gerekti. Ülkelerini çok seviyorlar. Çok ilerleme kaydettik son birkaç haftada. Nasıl ilerliyor gideceğiz. İran ateşkesi bitti demiştiniz. Çok kötü davranıyorlar. 47 yıldır davrandıkları gibi çok kötü davranıyorlar. Dün saldırdılar. Birkaç drone saldırısı oldu. Bir de füze saldırısı oldu. Gemilerimize saldırdılar. Boğaz'daki gemilere saldırdılar ki orada olmaya hakkımız vardı. Çok zor bir gece geçirdik. Nasıl ilerlediğine bakacağız. Onlardan memnun değilim. Bir toplantı yaptığınızda, yani İran'ın nükleer silahlardan arındırılması hep konumuz. Toplantı yapacağız. Bunu konuşacağız. Burada benim odaklandığım şey rejim değişikliği değil. Ama tabii ki ilk grup, ikinci grup ortadan kalktı. Artık nihai olarak bir rejim değişikliği oluyor ama bunun için değildi. Biz onların nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Nükleer silahsızlanma amaç. Bence çok ilerleme kaydettik. Ve burada gibi konuşuyoruz müzakerelerde. Tamam diyorlar, sonra basın toplantısına geçtiklerinde hayır böyle bir şey konuşmadık diyorlar. Delirmiş gibiler ve 47 yıl boyunca Orta Doğu'da zorbalık yaptılar. Artık zorbalık yapamayacaklar. Artık onlar değil. Nükleer silaha sahip olamazlar. Ben bu yüzden buradayım. Kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Making deals in very challenging situations. Sizin kariyerinizde çok zorlu durumlarda anlaşmalar yapmak da var. Başkan Zelenski ve Başkan Putin'le görüştünüz. Uzun süreli bir barış için nasıl bir yol öngörüyorsunuz? Uzun zamandır bu anlaşma üzerinde çalışılıyor. Artıları var, eksileri var. O en iyisini biliyor aslında. Herkesten daha iyi biliyorlar durumu. Bazen bir benzetme yaptığınızda evet kolay geliyor. İki çocuk parka gidiyorlar, birbirlerinden hoşlanmıyorlar, kavga ediyorlar. Bazen kavga etmelerine izin vermeniz lazım. Zor bir durum. Kavga, savaş zor. O harika bir iş çıkardı. Bakın çok etkili oldu. Bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. Dünyadaki en iyi ekipmanlara sahip. Bu ekipmanları kullandığında da başarılı oluyorlar. Rusya büyük bir ülke, büyük bir güç. Rusya her zaman büyük bir güçtü. Ama ben gerçekten artık hazır olunduğuna inanıyorum. Çok ilginç. Hep en kötü diyoruz. Ben o kadar uzun süre bu konuları biliyorum ki en kötü noktaya geldiğinde, şu an en kötü noktada mı bilmiyorum, tutarlı. Yani 25 bin kişi öldü geçen ay. Bir ayda

0: 35 bin askeri ölmüştü. Daha fazla Ruslar öldü ama insan, hepsi insan ve çok az fark var Ruslar ve Ukraynalılar. Anlaşamıyorlar ama şöyle söyleyebilirim, çok çirkin bir savaş. Binlerce kişi, çoğu asker ölüyor savaş meydanlarından, fotoğraflar görüyorum, korkunç. Hepimiz korkunç olduğunu düşünüyoruz. Başkan da bunun çözülmesini istiyor. Başkan Putin'in de çözülmesini istiyor.
1: Mr. President, what is your assessment on Ukraine's strike on Russian oil refineries and military factories?
2: Where are you from?
1: Ukraine.
0: Nereden geliyorsunuz? Ukrayna.
2: Phrase the question differently, please.
0: Soruyu farklı şekilde sorar mısınız?
1: Strikes on Russian military factories.
0: Ukrayna'nın
1: oil refineries and
0: Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırıları konusunda ne söyleyebilirsiniz? Marco, sen cevap vermek ister misin? İşte bu değişen dinamiklerden bir tanesi. Son birkaç ayda değişti. Artık Ruslar kendi havaalanlarını koruma konusunda zorlanıyorlar. Bu bizi müzakereye götürebilir. Bu bir kötüleşme ama aynı zamanda sona götürebilecek de bir
1: might be seeking for the settlement.
2: So where are you from?
0: Siz nereden geliyorsunuz?
1: Ukrayna.
2: Because I talked to him,
0: Onunla konuşuyorum. Başkan Zelenski ile görüşüyorum. Ben hayatım boyunca bunu yaptım. Hep anlaşmalar yapıyorum. Bu yüzden başkan oldum. Hep bireysel görüşüyordum, anlaşmalar yapıyordum. Bunu iyi yapıyorum ve insanların anlaşmak istediğini anlıyorum. Onun da anlaşmaya varmak istediğini biliyorum. Başkan Zelenski de artık ülkesini yeniden inşa etmeye başlamak istiyor. Artık bu ölüm ve yıkımı geride bırakmak istiyorlar. Ukrayna'nın inanılmaz bir potansiyeli var. O da bunu anlıyor. Savaştan daha çok bunlardan bahsediyor aslında. Bence bunu daha heyecan verici buluyor. Yoksa savaş kısmı korkunç, çok vahşi. Bence çok iyi bir ülke inşa edecek. Biraz toprağımız var o ülkede. Mineraller var. En zengin ülkelerden biri. Ve doğru zamanda bunları kullanmak isteyeceğiz. En iyi, en sevdiğim askerlerden bir tanesi. Toplantılarda görüyorum, harika bir iş çıkarıyor.
2: Great hero, actually.
0: Harika bir kahraman.
3: Mr. President, will you allow Europe to make Patriot interceptors in Europe? Are you comfortable with licensing that technology? Patriot interceptors.
0: Patriot'ları lisanslama konusunda ne söylemek istersiniz? Ukrayna için mi? Konuşmadık. Bu savunma silahı seviyorum. Saldırı silahı değil. Defans için kullanılıyor. Dünyadaki en büyük, en güzel uçak taşıyan sistemlerden bir tanesi. Japonya'da mesela bir saat içerisinde çok fazla füze ateşlendi ve 110 tane hepsini durdurdu. Hepsini imha etti. Hem Patriot'lar sayesinde hem de diğer biraz daha az pahalı ekipmanlar sayesinde. Bu 111 füzenin hepsi vuruldu. Bunlar eğer gemileri vursaydı çok kötü şeyler olurdu. Bir saat içerisinde bu füzeler size fırlatılıyor. Bence bizim konuşacağımız şeylerden bir tanesi şu olacak. Patriot'ları üreten şirketler, en iyi şirketlere sahibiz. Patriotlar çok iyi ama başka iyi şeyler de var. Venezuela'da da gördünüz. İran'da donanmaları ortadan kalktı. Hava gücü ortadan kalktı. Ama bizim bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesi, ufak bir yerden ipucu aldım. Patriot yapma hakkı. Biraz kompleks, biraz karmaşık ama siz bu karmaşıklığı çözersiniz ve bunları üreten şirket şu anda

0: fabrika kuruyor. 2-3 ayda bir, 2-3 ay beklemeniz gerekiyor Patriot sipariş ettiğinizde. Belli ekipmanlar var elimizde. Elit ekipmanlar deniyor. Ve sizin elit ekipmanlara ihtiyacınız yok savaşta. Ama bizim konuşacağımız şeylerden bir tanesi de size bunun için Patriot üretme lisansı vermemiz olabilir. Çünkü hep şikayet ediyorlardı yeterince alamıyorlar diye. Henüz şirkette tam konuşmadık ama onlar kendi aralarında çözecekler bunu. Bunu yaparlar. Çözersiniz. Birçok ülke yapamadı. Ülkelerin çoğuna söylesem bunun ne olduğunu anlamazlar ama burada çok zeki insanlar var. Savunma için bir durum, saldırı için değil. Ama bu da konuşulabilecek konulardan bir tanesi. Ufak bir boştan
1: aldım.
0: Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır insanları öldürüyorlar. 200 kişi kaybettik. Uzun zaman önce, 47 yıl boyunca hiçbir başkan bu konuyla ilgili bir şey yapmadı. Obama hatta onlara çok fazla para verdi. Onlara uçak dolusu para verdi, 1.7 milyar dolar nakit verdi. Boeing 757'ye yüklediler. Çok güzel bir uçaktı ve uçağı parayla doldurdular. İçindeki koltukları boşalttılar. Virginia, Maryland ve DC'deki bütün bankalardaki parayı boşalttılar. Hepsini uçağa doldurdular ve İran'a götürdüler. Ve bu adamlar ne düşündü bilmiyorum dolarla dolu uçağı gördüklerinde. Ve milyonlarca dolar verdiler. Yanlış ülkeye verdiler açıkçası. Obama anlaşması en kötü trajedilerden bir tanesiydi yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan. O anlaşma durumu kötüye götürdü. Ne yazık ki yanlış ülkeyi seçtiler. POC anlaşması, korkunç bir anlaşma. Ben buna Obama nükleer israf anlaşması diyorum. Çünkü Orta Doğu'da korkunç bir şey yaptı. Biz tam tersini yapıyoruz. Bizim anlaşmamız nükleer silahlara karşı bir duvar. Onun anlaşması nükleere götüren yol anlaşmasıydı. Artık nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ama bir anlaşma var mı bilmiyorum. Anlaşmasız da yapabiliriz. Çünkü bu kişiler yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar. Bir anlaşma yaptık diyoruz, dışarı çıkıyorlar. Mesela diyorlar ki tamam nükleer silahımız olmayacak. Sonra basın toplantısına gidiyorlar. Diyorlar ki biz bu konuyu hiç konuşmadık. Bunu tartışmadığımızda kim inanır ki? Yani %99.9 zaten bunları konuşuyoruz. İran'ın nükleer silahlardan arındırılması konumuz. Evet, belki adamlarımız devam edebilir. Steve, Jared çok iyi biliyorlar bu konuyu. Devam etmek isteyebilirler. Ben iki iyi adam seçtim. Ve 8 savaşı sonlandırırken işte arkadaşlarımla yaptım. Steve, Jared. Ne olacak bakacağız. İran 47 yıl boyunca kötü davrandı. Askerlerimizi öldürdüler, çok fazla insan öldürdüler. Orta Doğu'da ve başka yerlerde ve yol kenarı bombaları. Süleymani'nin tercih ettiği silahlar bu yol kenarı bombalarıydı ve kamyonların altına koyuyorlardı ve biz de kamyon yaptık. Onlar daha büyük bomba yaptılar ve genç askerlerimiz artık yürüyemiyorlar. Bacaklarını, kollarını kaybettiler bu bombalar yüzünden ve cehennemde gibi yaşıyorlar.

0: şu anda. Bütün hayatları değişti İran yüzünden. %96'sı İran'da yapılmıştı bu bombaların, %96'sı. Başkan Putin bu savaşı bitirmeye hazır dediniz ama ya değilse? Siz Rusya'ya baskı kurmaya hazır mısınız? Biz baskı uyguluyoruz Rusya'ya, Başkan Putin'e. Olan bitenden o da pek hoşlanmıyor. Onun da çok hoşuna gitmiyor. Çok fazla baskı hissediyor bunu bitirmesi için. Bence herkes üzerinde böyle bir baskı var. Güvenlik garantiniz nedir Ukrayna için? Biz hayat kurtarmak için bunu yapmak istiyoruz. Ukrayna bizden çok uzakta. Aramızda bizi ayıran bir okyanus var. Ben insanların hayatını kurtarmak için bunu yapıyorum. Çünkü çok fazla hayat kaybedildi. Harika potansiyelleri olan bir ülke. Eğer böyle bir beyin gücü ülkeyi yeniden inşa etmek için kullanılırsa çok daha iyi olur savaş yerine. Bence harika bir iş çıkarır o zaman ülke. Aynı şekilde Rusya da öyle. Çok fazla enerji. Başkan Putin için ne söylersiniz? Başkan Putin'e sorunuz var mı? Ne sormak istersiniz? O soruyu soracağım. Kağıttan kaplan demiştiniz. Ukrayna medyasından ben. Soruyu söyleyin.
1: When will he end this war?
0: Bu savaşı ne zaman bitirecek? Bu güzel bir soru. Bu soruyu hiç sormadım galiba. Bu soruyu
2: What's the status of a trade deal between the US and Ukraine? What's the status?
3: By the way, I will tell you though. He's going to tell you that.
0: Şunu söyleyeyim.
3: He wants it ended as soon as he can end it.
0: Ne kadar erken olursa, yani hemen bitirmek istediğini söyleyecektir. Ben onunla çok konuşuyorum. Biraz daha az konuşuyorum ama ilişkimiz iyi. Başkan Putin'le çok konuşuyorum. O savaşı
3: A lot of people don't believe that.
0: Birçok insan buna
1: inanmıyor.
0: Başkan Putin'in bu savaşı bitirmek için koşulları neler? Belli koşullar vardı, biraz daha farklıydı. Bence değişiyor. Biraz daha iyi hale geliyor. Rusya için de zor. Bunun hiç çıkmaması gerekiyordu. Bu savaşın hiç çıkmaması gerekiyordu. Ve olması gerçekten bu savaş çıktığı için üzgünüm, yazık. Zelenski'nin de yapmak istediği bir şey, Putin'in de yapmak istediği bir şey bu savaşı bitirmek. Ve başkana bu soruyu sorun. Bilmiyorum Putin'in koşullarının neler olduğunu ve ne istediğini bilmiyorum. Bence değişiyor her şekilde. Çünkü başta tam ölçekli, gerçek bir savaştaydık ve güçlüydü. Bence savaş meydanında da ordusunu kaybediyor, gücünü kaybediyor, teknoloji. Artık insan sayısı değil burada söz konusu olan. Belirleyici olan burada sadece asker sayısı değil. Hem asker sayısı, hem insan sayısı, hem de teknoloji. Bence şu anda biz daha iyi teknolojik adımlara sahibiz Rusya'dan. Daha hızlıyız. Çünkü onlar da çok farklı şeyler üretiyorlar ve zorlu, güçlü bize karşı kullanıyorlar ama biz daha hızlıyız. İşte bu yüzden bence artık inisiyatif bizde. Tamamen değil ama bize geçti. Biz bu savaşı artık savaş meydanlarından gökyüzüne taşıdık. Bu da çok önemli. Ve daha az insan olduğunda

0: elinizde bu daha zor. Biz farklı yollar bulduk. Ordu lojistik ve petrol olmadan gerçekten bizim farkımız bu. Çok desteğe sahip. Az önce odadan çıktım. Avrupalı liderler, Avrupalı ülkelerin olduğu bir salondaydım. Ve ona çok destek veriyorlar. Ukrayna'yı destekliyorlar. Ve gerçekten harika bir desteğe sahip. Putin'e sorulacak sorular söz konusu olduğunda ben diyorum ki nerede buluşmak istersiniz? İdeal olarak Moskova. Ben diyorum ki hayır, Moskova'da seninle görüşmeyecek.
1: He'll meet and Zelensky's going to meet
0: Zelensky,
1: and something's going to happen that's going to be positive.
0: Ve Putin görüşür. Umarım yakın zamanda olur. Çünkü benim için bir numaralı sebep hayat kurtarmak, ikincisi de ülkelerin inşa edilmesi. Çünkü harika bir geleceğe sahip. Nerede olur hiç bilmiyorum. Başkan Putin dedi ki Moskova'da görüşmek isterim, buluşmak isterim. Ben onun yerine koyayım kendimi. Moskova'ya gideceğini sanmıyorum. Moskova'ya gider misin? Zor. Çünkü orada çok fazla Ukrayna'dan gönderilen drone var. Benim için tehlikeli olur. Avrupa. Ukrayna'nın tekrar saldırıya uğramayacağından nasıl emin olacağız? İleride mi? Bir anlaşma olacak ama güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız. Rusya bize çok saygı duyuyor ve güvenlik üzerinde çalışacağız. Doğru anlaşmayı yapacağız. Avrupa bizi burayı izliyor olacak. Bir güvenlik paketi olacak. Bence bir anlaşmaya varılırsa Rusya çok mutlu olacak ve bunlara uyacak. Onların da harika potansiyeli var, harika bir ülkesi var, değerli ülkeleri var ve inanılmaz bir potansiyele sahipler. Bence tekrar saldırı olmayacaktır.
1: This has been going on for five,
0: bu
1: almost five years.
0: 5 yıldır neredeyse devam ediyor bu savaş. Kim bu kadar uzun olacağını düşünürdü ki? Çünkü büyük, güçlü bir ülke. Başka.
2: With the Patriot missiles, President Zelensky has said that Ukraine needs Patriot missiles now.
0: Ukrayna'nın şimdi Patriot füzelerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Üretim için çok fazla zamana ihtiyaç var mı? Elimizde Patriot'lar var, kendimiz için de ihtiyacımız var. O kadar fazla yok.
1: I think they can produce them pretty quickly.
0: Kendileri de hızlı bir şekilde üretebilir. Biz bir kere anlatınca şirket buraya gelir ve silah üretme potansiyeli var. Ukrayna'ya gidecek misiniz? Giderim.
1: I'd rather have the war be over.
0: Savaş bitse daha iyi olur tabii. Gizli servis de çok istemeyebilir. Daha fazla hasar olmadan gitmek çok güzel olur. Çok güzel bir şehir. Ukrayna'ya doğru zamanda giderim.
3: Do you have any deadline when you want to reach a deal between Ukraine and Russia? Do you have any deadline in that?
0: Aklınızda bir tarih var mı? Şu anda çok fazla şey oluyor. Bir tarih vermem mümkün değil ama anlaşma olur. Belli anlaşmalar yaptık Azerbaycan'la ve 32 yıldır devam ediyordu ve dediler ki bunun çözülmesi imkansız. Kongo'da mesela. Rwanda ve Kongo. 14 milyon kişi ölmüştü ve korkunçtu. Bunu çözdük.

0: O anlaşmazlığı çözdük. Yapılabilecek anlaşmaları yaptık. Hindistan, Pakistan, bunu da yaptık. Ve bunu yaptığımızda şunu görüyorum. Artık insanlar eskiye dönmeyi pek istemiyorlar. Güvenlik garantisini Oval Ofis'te konuşmuştuk. Böyle bir güvenlik garantisine ihtiyaç olacak. Bunun üzerinde çalışacağız. Güvenlik garantisi çok önemli. Kısmi olarak Patriot ve lisanslamadan bahsetti. Patriot şu anda dünyada en iyisi. En iyi antibalistik füze sistemi. En iyinin de iyisi. Ve savaş esnasında hepsini denedik. Bütün bu Patriot desteği için de teşekkürler. Venezuela'da farklı sistemler var. Venezuela'da çalışmayan sistemler vardı. Orada mesela bir helikopter kaybettik neredeyse. Bacağını kaybediyordu ve çok iyi bir şekilde indi o askerimizde. Çok yakışıklı bir adamdı, bir asker. Ona da onur madalyasını, şeref madalyası verdik. O da yapmak istiyor, yapacağız bu anlaşmayı.
1: What's the status of a drone deal between Ukraine and
0: drone anlaşması durumu nedir? Biz onların dronlarını alırız. Biz de çok güzel dronlar yapıyoruz. Onlar da çok iyi dronlar yapıyorlar, değil mi Marco? Savaş esnasında bodrumlarda, ufak barınaklarda yapıyorlar bu dronları. İnanılmaz bir kabiliyet, inanılmaz bir yetenek. O yüzden diyorum, Patriot'ları yapabilirler ama birçok farklı ülke bunu yapamaz. Sizde çok yetenekli insanlar var. Evet, ben bu anlaşmayı yapacağım. Bu anlaşma yapılırsa da koruma olur. Bu kadar Patriot olursa zaten hiçbir zaman vuramayacaklarını bilirler. Füzeler, dediğim gibi Abraham Lincoln'da mesela o füzeler durduruldu. Sevdiniz mi bu fikri? Evet, bence herkesin hoşuna gider. Güvenlik garantisinin bir parçası olarak hava sahasını kapatır mısınız? Güvenlik paketinin bir parçası olarak gerek olursa evet. Bir anlaşma yaptığımızda o anlaşma yapılacak. Yani güvenlik garantisi olsa da olmasa da bir anlaşma yapıldığında artık sizin söylediğiniz şeyleri düşünmemize gerek kalmayacak. O anlaşma yapılmış olacak. Bir sonuca vardığımızda ki bence varacağız ve bir anlaşma yapacağız. Bence o anlaşma da sürecek. Eminim. İran'la emin değilim bakın. İran'la anlaşma yaptığımızda devam eder mi emin olamıyorum. Çünkü onlar onurlu insanlar değil. Ama onu kızdırmak da istemiyorum. Ama Başkan Putin'le konuştuğumuz her şey de iyi. Buradaki konuşmalar da iyi. Bence hiç kimse bozmayacak anlaşmayı. Güvenlik garantisi de vereceğiz. İran'la ilgili 47 yıldır devam ediyordu. Çok uzun zaman önce başka bir ülke veya başka bir başkan tarafından yapılması gerekiyordu ve giderek güçlendiler. 159 gemi battı. Bütün donanması denizin dibinde şu anda. Şimdi ufak gemileri var. 28 tanesi aynı uyuşturucu kaçakçılarına kullandığımız silahlarla vurduk. Ve kimse artık o gemilerle, botlarla seyahat etmek istemiyor.

0: Şimdi aynısını kullanıyoruz. Mayın gemileri için kullanıyoruz. 28 gemiyi batırdık. Ufak gemi. Artık ellerinde sadece küçük gemiler kaldı. Bu akşam da saldıracak mısınız? Normalde söylemezdim. Söylemezdim ama artık yapabilecekleri hiçbir şey yok. Dün akşamki saldırının etkililiği nedir? Dün akşamki İran saldırısı bence çok büyük bir etkiye sahip. Radarı yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı ve onu yıktık. Şimdi tekrar yapmaları gerekecek. En üst seviyede saldırmıyoruz. En üst seviyede köprüler ki yıkabiliriz. Yani bir günde bütün köprülerini yıkabiliriz. Elektrik üretim tesisleri, elektrik santralleri, eğer mecbur kalırsak yaparız. Yani şu anda dahil etmek istemiyorum ama eğer zorunda kalırsak yaparız. Dün akşam saldırırken mesela dedim ki buradaki adaya saldırmayın şu anda, belki orayı alırız ve boru hatlarına saldırmayın dedim. Ama bu akşam saldırılabilir. Normalde bunları söylemezdim. Çünkü anlaşma yapmak istiyoruz diyorlar ve biraz zaman istediler, mola istediler. Ve sonra füze atmaya başladılar. Bu da çok çılgınca bir şey. Ve tabii ki oradaki herkese öldürmedik. Cenaze düzenlendi. Belli bir süre istediler. Ve onları öldürmememizi de istediler. Tamam. Öldürmeyeceğiz dedik. Cenazede öldürmedik değil mi? Pete belki bunu isteyebilirdi. Pete bu fikri ilk günden beri çok istedi. Cenaze sırasında öldürmeyin dediler. Öldürmedik, bir şey yapmadık. Hatta onlar için güvenli hale getirdik. Ne oldu? İki gemimize saldırdılar. Suudi Arabistan ve Kuveyt'te. Katar gemisi miydi? İki, üç. Üç tane. Üç gemiye saldırdılar. Bilemiyorum. Onursuz insanlar ve anlaşmaya uymuyorlar. Steve Witkoff, Jared, JD, onlarla görüşmeleri devam ettirecekler mi? Bence görüşürler ama ben hayatım boyunca anlaşma yaptım ama onlarla anlaşma yapabileceğimi düşünmüyorum artık. Daha büyük bir saldırı olacak mı? Biz şu anda çok fazla yıkım olmadı. Pete, sen dün gece hakkında konuşmak ister misin? Gemilerde hedeflediğimiz bir kısımdı. Drone ve kıyı şeridinde Hürmüz Boğazı'nda bize rahatsızlık veren hareketler vardı ve dün akşam buralar hedef oldu. Bu akşam da Sayın Başkan'ın emriyle daha derinden ve daha fazla yere vurabiliriz. Belki İran'da burada tekrar başlatabiliriz bu süreci. Şimdi aynı şekilde denizden gelen Denizden gelen uyuşturuculara kullandığımız silahları kullanabiliriz ve abluka tekrar gelebilir. Venezuela dahil buralardan gelen uyuşturucu kaçakçılarını yakaladık ve her seferinde farklı gemilerle geliyorlardı. Ve %97 azaldı deniz yoluyla gelen uyuşturucular. Şimdi kara yoluyla da bunu yapacağız. Artık daha kolay. Bence bunu yapan kişilerin %3 kaldı artık. Bence dünyadaki en cesur insanlar. Belki cesaret madalyası almaları lazım. Bunları mayın gemisi de diyorlar ama bizde mayın temizleyiciler de var. NATO'daki Avrupa ülkeleri mayın temizleyiciler gönderiyorlar ama artık ihtiyacımız yok. Kötü insanlar, hasta insanlar, gerçekten akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar. 47 yıl önce yapılması gerekiyordu. Çok teşekkürler.
1: Evet, ABD Başkanı Trump ve Zelenski ortak bir basın toplantısında hem Rusya-Ukrayna savaşına dair hem de İran'la ABD'nin yürütmüş olduğu savaşa dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Putin'le iyi anlaştığını, Zelenski ile iyi anlaştığını ve bir anlaşma çerçevesinde bu savaşı sonlandırabileceğine dair ifadeler kullandı. Ama İran'la durumun pek böyle olmadığını, olmayacağına dair de açıklamalar yaptı Trump. Özellikle İran'la anlaşma yapabileceğimi düşünmüyorum. Hasta insanlar ifadesini kullandı. Cenazeleri için izin istediler, verdik ama gemilerimize saldırdılar dedi. Peki Ankara'dan yayınlarımıza, özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Ankara'da Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve konuğu var. Ben İstanbul Stüdyo'dan sözü onlara bırakıyorum.
2: Teşekkür ederiz Dilek. Gazeteci Yahya Bostan'la birlikteyiz bu bölümde. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli mesajları vardı. Az önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile basın toplantısında İran meselesine dair. Esasında NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı basın toplantısında paralel biraz daha ileri boyuta taşıyan mesajlar vermiş oldu ABD Başkanı Donald Trump. Rusya-Ukrayna meselesine geniş parantez açtı. Putin'in de bu savaş ortamından hoşlanmadığını ifade etti. İran konusunda ise bu akşam daha derin bir saldırı yapabiliriz dedi. Normalde söylemem böyle şeyleri ancak daha onların köprülerini, enerji noktalarını yok edebiliriz ifadelerini kullandı. Dilerseniz sondan başlayalım. Yine esasında az önce de söylediğim gibi Rutte ile basın toplantısını bir tık daha dozajını artırmış, evet, mesajları vardı ABD Başkanı Donald Trump'ın. Ne dersiniz?
3: Şimdi tabii İran bu NATO zirvesinin, ki çok tarihi bir zirve olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz aşağı yukarı. Bu NATO zirvesinde gündem başlıkları...
2: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşuyor. Hemen oraya dönelim.
4: AB ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin harcamaları, katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. Adil olmadığını söyledi. Ama 600 milyon nüfusu var Avrupa'nın. Dünyanın en zengin bölgesi Avrupa. Çok büyük ekonomiler var. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ve diğer ülkeler gibi. Avrupa ülkeleri ABD ile birlikte savunmaya katkı sağlamak durumunda. Bu adil değil dedi ve çok haklı. Ve Trump'ın liderliği burada son derece önemli. Bunu biliyoruz. NATO'ya daha fazla katkı sağlamak durumunda diğer müttefiklerde. İran konusunda da hayal kırıklığına uğradı. Bu münferit, bunlar münferit konulardır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkeleriyle bir ikili olarak yaptığı anlaşmalarla ilgili çıkan sorunlardı bunlar. Deniz Haber Ajansı'ndan
5: Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland,
4: Donald Trump sizin hemen yanınızda Grönland'la ilgili

0: konulardan bahsetti, ticaret savaşlarından bahsetti. Sizi onun yanında oturup hiçbir şey söylemezken bu sizin öz saygınızı etkilemedi mi hiç? When praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger. Of course, it has to do with the takdir ediyorum bunu çünkü but it very much also has to do with President Trump. Rusya'nın Ukrayna'da teşkil ettiği tehditle alakalı bu. Başkan Eisenhower'ın da Avrupa ile ABD arasındaki harcama dengesini yakalamak için bir adım attığını biliyoruz. Bu daha olumlu bir gelişme oldu. Çünkü Avrupa'yı daha güçlü bir ortak, daha güçlü bir müttefik haline getirdi. Lahey'de kararlar alındı. Bu kararların uygulanması söz konusu bugüne gelene kadar. Bunun akılda tutulması gerekiyor. Grönland'la ilgili olarak da size bir izahat verdim. Davos'ta bir toplantı yaptık bununla ilgili. Ben size şu konuda katılıyorum. Rusya konusunda, Çin konusunda sizinle hemfikirim. Bu denizlere erişimleri konusunda ama bunun üzerinde birlikte çalışacağız dedik ve çalışıyoruz da. Çok sorumuz var ve zamanımız daralıyor. Buyurun. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Epoch Times New York'taki bir medya kuruluşundan geliyorum. Rusya ile ilgili bir soru sormak istiyorum size. Rusya şu anda yakıt kıtlığı yaşıyor, gaz sıkıntısı yaşıyor, enerji ile ilgili sorunlar yaşıyor. Sizce bu savaşı, Ukrayna'daki savaşı ne şekilde etkiliyor? Başkan Trump'ın Rusya'ya daha fazla neydi uygulamasını bekliyor musunuz? Ukrayna enerji altyapılarını vurma konusunda Rusya'da oldukça başarılı oldu. Sizden medyadan okuduğum kadarıyla daha dün bazı hedefler vuruldu. Bunun teyidini almadım ama doğru haberler yapıldığını düşünüyorum. Rusya'nın içlerine doğru bazı hedefler vuruldu. Rafineri tesisleri hedef alınmıştı. Son iki ay içerisinde Ukrayna gittikçe daha başarılı şekilde hedefleri vuruyor Rusya'nın içerisinde. Dün bir haber çıkmıştı. Benzer şekilde taşınabilir tuvaletler getirmek zorunda kalmışlar benzin istasyonlarına. Çünkü bütün gece insanlar benzin sıralarında kuyruklarını beklemiş. 16. 17. yüzyılda ekmek kuyrukları oluyordu. 20. yüzyılda artık yakıt kuyrukları oluşuyor. Yeterli yakıt olması gerekiyor insanlara araçlarını kullanabilmeleri için. Bu Rusya ekonomisini etkiliyor anlamına geliyor. Aynı zamanda Rus devlet başkanı kendi halkının gençlerini 35 bin genci ayda feda edebiliyor. Herhangi bir kışkırtma olmaksızın Ukrayna'da başlatılmış bir savaş söz konusu. Dolayısıyla bu savaşa katılacak Rus gençlerinin bir kez daha düşünmesi, ikinci kez düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki ay hayatını kaybedecek 30 bin, 35 bin kişiden biri onlar da olabilir. Şu anda olup bitenler bunlardan ibaret. AB'nin yaptırımları uyguladığını biliyoruz, NATO'nun değil. Birleşik Krallık, ABD ve AB müeyyidelerle ilgili sürekli bir koordinasyon halinde. Bir iki sorumuz daha var. Turunculu beyefendi.
1: Johannes Pertera, Avusturya Ulusal Televizyonu. Şunu merak ediyorum. Günün sonunda NATO ne yapıyor? Yani savunmayı duyduk. Harcamaların arttırılmasını duyduk. Biraz siyaset duyduk. Ama gazetecilerin tutuklandığı, gözaltına alındığı bir otokraside bulunuyoruz şu anda. Bu değerler sizin için ne temsil ediyor? Ve 32 üye bu değerleri benimsiyor mu, paylaşıyor mu? Bir savunma ittifakı NATO. 1 milyar insanın savunmasından sorumlu ABD, Kanada, Avrupa'daki ülkeler 30 ülke. Yani hep defansif, savunmaya yöneliyiz. Saldırmıyoruz başka bir ülkeye. Ancak bize saldırmaya kalkan bir ülke olursa gerçekten çok güçlü bir şekilde yanıt vereceğimizi, kendimizi savunacağımızı o ülkeler bilmeli. Bunun da bir sebebi var. Öncelikle ben 21. yüzyılda başka bir ülkeye saldırılmaması gerektiğine inanıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi delilik bunu yapmak. 19. 20. yüzyılda kaldı bunlar. Artık gelişmiş demokrasilerde 21. yüzyılda bunu yapmıyoruz. Bir de tabii ki tehlikede olan değerler var. Bunlardan

0: bir tanesi demokrasi. Seçim özgürlüğü değil demokrasi. Özgür medya, özgür basın da demek demokrasi. Yani siz takip edebilmelisiniz. Görünenin ardında neler oluyor bitiyor bunları takip edebilmelisiniz. Sizin işiniz bu. Zaten demokrasinin de bir parçası. Üçüncü sütunu da demokrasinin toplumlar. Ve toplumların kendi görüşlerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri, bazen bunları bir takım gösterilerle ifade edebilmeleri. Tabii gazetecilerin de büyük etkinliklere, basınla ilgili etkinliklere katılabilmeleri. Vaktimiz azalıyor. Beşinci sıraya verelim mikrofonu. Çok teşekkürler. Bu taraftayım. Ha, buradasınız. Tamam. Japonya kamu televizyonunu teslim ediyorum. Sizce Ankara'da özellikle NATO'nun yüz yüze kaldığı Çin sebebiyle yüz yüze kaldığı sınamalarla ilgili olarak liderlik düzeyinde bizim temsilcilerimizin de Ankara'da olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Aslında Güney Kore lideri buradaydı. Kendisi ve eşi dün akşam yemeğine de katıldılar. Onları da tanıma fırsatım oldu. Aynı zamanda savunma bakanları düzeyinde, dışişleri bakanları düzeyinde mesela Yeni Zelanda, Japonya ve Avustralya'dan katılım vardı. Ben bu ülkelerin liderleriyle bir araya geldim. Her seferinde burada olmaları gerekmiyor tabii ama bu seferki zirvede Güney Kore Cumhurbaşkanı ile de tanışma imkanım oldu. Geçen yılki zirvede Japonya lideriyle bir araya gelmiştim. Diğer ülkelerle diğer ülkelerin liderleri de bir araya geleceğim tabii ki. Aslında Pasifik ve Avrupa Atlantik'te bunların bir gelişmelerin birbirine bağlantılı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Tabii ki 5. maddeyi Pasifik'i de kapsayacak şekilde genişletmekten bahsetmiyoruz. Hedef bu değil ama işte standartlar, inovasyon, savunma harcamalarını en iyi şekilde arttırmak, bunlarla ilgili olarak işbirliği yapmak ve her bir ülkenin katkısıyla ortak savunmaya hedeflere varabilmek. Bence çok faydalı tartışmalar oldu. Bir hanımefendi var o tarafta. Gerçekten bir süredir bir soru sormak istiyor. Bir tane daha alalım. Çünkü başka cumhurbaşkanları ve başbakanlar da sanırım basın toplantısı yapmak isteyecek. Çok teşekkürler. Global TV adına soracağım. Yunanistan'dan Türkiye karşıtı bir söylem geliyor. Ege'de yasa dışı faaliyetlerden bahsediyorlar ve Mitsotakis dedi ki ülkem halen Türkiye'den açık savaş tehdidi altında. Bu ittifak içerisinde bu açıklamayı nasıl karşılıyorsunuz? Daha önce de söylediğim gibi müttefikler arasında bir takım şeyler olabilir. Burada iki ülkeden bahsediyoruz. Bunlar ikili tartışmalar. Ama tabii ki bana gelip gene de soruluyor görüşün ne diye, ama ben bu konuda yorum yapacak kişi değilim. Ben birliği sağlamaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak ittifakın birliğini sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki müttefikler arasında bir takım tartışmalar olabilir ama yani herkese açık yorumlar yapmıyorum bu konuyla ilgili olarak. Belki perde arkasında bu tartışmaları yapan ülkelere yardımcı olmam isterse destek olurum ama açıklama yapmayacağım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki zirvede görüşmek üzere.
1: Evet, NATO Genel Sekreteri Rutte basın toplantısını tamamladı. Başkent'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş döndürücü bir trafik var. Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski toplantısı, basın toplantısı. Bir taraftan NATO Genel Sekreterin ve liderlerin toplantıları devam ediyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da liderleri, Avrupalı liderleri, NATO İttifakı üyesi liderlerle görüşme gerçekleştiriyor. Gazeteci Yahya Bostan'la tam konuşmaya başlamıştık ki.

0: Rutte'ye döndük. ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarını değerlendiriyorduk.
1: İran.
0: Evet, sabahki verdiği mesajları, daha doğrusu manşet aslında NATO zirvesinin Türkiye açısından olan kısmını bir kenara koyuyorum. Zirveyle ilgili manşet sanki İran'a kaydı. İran meselesi.
1: İran'a kaydı. Ya şimdi sabah saatlerinde aslında Trump'ın Rutte ile bir basın açıklaması görünmüyordu. Bir görüşme görünüyordu ama basına kapalıydı. Orada Trump Amerika tarafının bu görüşmeyi önden bir basın açıklaması yapmak istediği daha sonradan ortaya çıktı ve basın açıklaması yapıldı. Sonra da bu İran açıklamasını yaptı. Aslında bunun alınmış bir kararı olduğu, orada bir muhabirin sorusu üzerine söylenmemiş olduğu, yani spontane gelişmemiş olduğu, bilinçli tercihli bir karar açıkladığını Trump'ın biz orada gördük. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de yaşanan bu son olaydan sonra, ki aslında buna benzer olaylar da yaşandı. Bu barış görüşmeleri, müzakereler konusunda bir farklı bir kulvara girdiğini görüyoruz biz. Şimdi az önce yayın esnasında beraber izlerken de konuştuk. Trump'ın dili, kullandığı dil biraz çatışma dili. Yani sabahki mesela Rutte ile yaptığı görüşmede o yaptığı açıklamalar da mesela İran'a biraz ağır konuştu. Yani o açıklamaları hatırlarsanız gerçekten ağır ifadeler de kullanıyor. Dolayısıyla bu bir çatışma dili. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi buna benzer şeyleri çok yaşadık biz. Yani bu ateşkes anlaşması imzalanmadan önce de çok gitti geldi bu iş. Yani masada gitti geldi, sahada gitti geldi, Hürmüz'de çatışmalar çıktı. Sonra Trump dedi ki hayır, çok iyi insanlar galiba anlaşacağız dedi. Yarın anlaşıyoruz dedi. Sonra tekrar savaş şiddetlendi vesaire vesaire. Bu yaşadığımızda onlar gibi bir şey mi? Yoksa bu farklı bir şey ve yeni bir kulvara mı girildi? Bence onu henüz bilmiyoruz. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü savaşmak stokla ilgili olan bir şey. Savaşmak bunun sürdürülebilir olması ile ilgili bir konu. Mesela biz her zaman şu analizi yaptık. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üstünlüğü bariz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki bir savaşı sürdürme kapasitesi var. Ama neden masaya oturdular? Ve şimdi bu 14 madde imzaladıkları 14 maddeyi okudunuz siz de. İran'ın isteklerinin çoğu yerine gelmişti orada yani. Yani dondurulmuş varlıkların iadesi.
0: Ya İsrail'in bu kadar anlaşmaya blokaj koyduğu
1: yani İran'ın isteklerinin önemli bir kısmının yerine geldiğini biz orada görmüştük. 14 maddede bu vardı. Mesela niye Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul ediyordu? Askeri üstünlük olmasına rağmen. Çünkü bu aynı zamanda bir stok meselesi, kapasite meselesi. Şimdi orada Amerika'yı masaya oturmaya zorlayan şey bir, bu savaşın bir yere gitmeyeceğinin görülmüş olmasıydı. İki, İsrail'in en başta biz 4 günde bu rejimi deviririz sen merak etme diye Trump'ı ikna etmesiydi ama devrilmemesiydi rejimin. Rejimin bir şekilde, hatta devrim muhafızlarının kabuk değiştirerek daha doğrusu İran devletinin kabuk değiştirerek daha devrim muhafızları haline gelmiş olması bir ortaya çıktı. Böyle bir hani rejim değişikliği diyorlar da rejim değişti ama onların istediği gibi olmadı. Tersine değişti yani. Amerika Birleşik Devletleri bunun bir fayda getirmediğini, savaşın, çatışmanın bir fayda getirmediğini, bilakis İran'ın elindeki stoklarla, yaptığı saldırılarla, dronlarla, hava savunma sistemleri başta olmak üzere önemli ekipmanlarda stok azalmasına neden olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri masaya getiren en önemli şeylerden bir tanesi budur. Bakın, Güney Kore'den hava savunma sistemi çekmek zorunda kaldılar. Kritik mühimmatlarda sayısı çok azaldı. Hatta bu Amerika'nın içerisinde çok tartışıldı. Yani biz İran mıydı bizim sorunumuz? Yani biz işte Çin'in etrafındaki varlığımızı azaltmaya başladık.
0: Çin'in yükselişi.
1: Bu muydu bizim sorunumuz diye tartışmaya başladılar. Şimdi o yüzden ben bu gerçekleri ortaya koydum da bu tükenen stoklar da ya da azalan stoklar da öyle 3 ayda 5 ayda yerine getirebilecek, doldurabilecek şeyler değil. En az 2030'a kadar mesela uzun menzilli füzelerde o stokların yerine gelmesi için en az bir 4 yılın geçmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü bunlar uzun üretim süreçleri isteyen silahlar. Dolayısıyla şimdi ben buna bakıyorum. Ya bu şartlarda bir değişiklik var mı? Yok. O zaman bu daha önce yaşadığımız bizim o çatışmanın yükselmesi sonra tekrardan dinmesi sürecine dönebilir mi? Bana öyle geliyor açıkçası. Neden? İki unsur daha var. Bir, bu çatışmadan Körfez ülkeleri doğrudan etkileniyorlar. Zaten İran'da biliyorsunuz Hürmüz'de bu çatışma çıkınca yine Bahreyn'e, yine Kuveyt'e yanıt verdi. Değil mi? Gitti yani. Oraları vurdu yani. Şimdi Körfez ülkeleri bu konudan çok rahatsızlar. Çünkü Körfez ülkelerinin alameti farikası istikrar, refah, yurt dışından yatırım, turist, değil mi? Ya bu

0: Ya mesela Dubai dediğimiz bu. Şimdi İran Savaşı'nda Körfez'in bu özelliği çok ciddi bir şekilde yer aldı. Bu savaşın sürmesi demek, bu özelliğin daha fazla yıpranması demek. Tamam mı? Bu yüzden ben Körfez ülkelerine özellikle, Trump da dedi ya, mesela şimdi Trump ateşkesi bitirdim diyor ama şunu da söyledi. Ama çok iyi arabulucular var, çok iyi görüştüğümüz arabulucular var. Onlarla görüşmeye devam edeceğiz. Bu şu demek, çatışabiliriz, çatışma sürebilir. İşte az önce konuştular, bu akşam belki vurmaya devam edecekler. Ama bir yandan da aracılar üzerinden müzakerelerin ya da bu görüşmelerin devam edeceğini göreceğiz. İkincisi, çok özür dilerim, şunu da kısaca söyleyeyim. İran'da çatışmaların derinleşmesi şu ihtiyacı acil bir şekilde ortaya çıkartıyor. Enerji mimarisi meselesi. Bakın, Hürmüz krizi çözülemiyor bir türlü. Normalde üzerinde anlaşılmıştı. 30 günlük bir süre verilmişti. Daha sonra bunun ne olacağına ilişkin bir karar verilecekti. Ancak çözülemiyor. Çatışma sürekli orada çıkıyor. Bu yüzden alternatif enerji güzergahlarına, özellikle Körfez'in ihtiyacı var. Ve bu güzergahlarda Türkiye'nin 4 tane büyük projesi var. Muhtemelen Türkiye bundan sonraki süreçte çok fazla gündeme gelecek, onu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz gazeteci Yahya Bostan. Yayınımıza dahil ben oldunuz. Önemli analizler yaptınız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden sözü biz şimdilik size bırakalım Dilek Gül. Daha sonra devam edeceğiz.
2: Peki, çok çok teşekkürler Aykut Türel sana ve konuğuna. Efendim, bu saat dilimini noktalıyoruz ama saat başında NATO yayınlarına Habertürk'te devam edeceğiz. Bizden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Ve NATO 2026 Ankara, biz Emre'ye giderek aslında devam edelim. Rutte'nin başlıkları var, Trump'ın başlıkları var. Yani bütün liderler hemen hemen konuştu ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO zirvesinin açılışında konuştu. Ama yine konuşma yapacak, kapanışa doğru aslında. O konuşmayı da canlı olarak ekrana getireceğiz. İttifak içinde askeri yaptırımların kaldırılması yönünde mesajları oldu zirvenin açılışında yaptığı konuşmada. Diğer başlıklar, Cumhurbaşkanı'nın zirve sonrası ikili görüşmeleri, bunların hepsinin detayları da Emre Karaca'da. Emre ile başlayalım Emre.
1: Evet, Hülya Akönek, senin de bahsettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve oturumunun hemen öncesinde yaptığı açıklamalar oldukça çarpıcıydı. Ona geçeceğim. Onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün şu ana kadar hangi temaslarda bulunduğunu ifade edeyim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan Başbakan Meloni ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve son olarak da şu ana dek Almanya Şansölyesi Merz'le görüştü. Bundan sonraki saat dilimlerinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarının devam etmesini bekliyoruz. Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'la görüşecek. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de bir ikili görüşme yapmasını bekliyoruz. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 17.30 civarında olması planlanmıştı. Ancak şu anda sarkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyelim. Yani ilerleyen saat dilimlerinde yine bir basın toplantısı olacak ve genel olarak NATO zirvesini değerlendirecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi oturumunda, yani liderler zirvesinin bir araya geldiği oturum öncesinde neler söyledi? Öncelikle ittifak üyeleri arasında bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Yaptırımlar konusuna dikkat çekti. İttifak üyelerinin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiğini ifade etti. %5'lik bir bilindiği gibi hedef var. Gayri safi milli hasılanın %5'ini savunma harcamalarına yönelik harcanması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2030 yılına dek bu hedefi gerçekleştirme gayeleri olduğunu ifade etti. Bu konuda bazı rakamlara değer verdi. Bununla birlikte Avrupa'daki en büyük kara ordusuna Türkiye'nin sahip olduğunu söyledi ve ittifakın hizmetine bu kapasiteyi sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. NATO 3.0 hedefine de en kısa sürede ulaşmamız gerekir dedi NATO ittifak bünyesi çerçevesinde. Yine Orta Doğu'da kalıcı barışa değindi. Burada bir Gazze parantezi açtı ve Gazze'de çift devlet, yani iki devletli çözüme dikkat çekti. Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanmasının hepimizin üzerine düşen bir görev olduğunu ifade etti NATO ittifak üyelerine yönelik olarak. Son olarak da Ukrayna Savaşı'na değindi ve Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyorum. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlar listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum dedi. Bu bildirgeye de, yani NATO zirvesi bildirgesine de yansıyan bir başlıktı. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön plana çıkan başlıkları bu şekilde. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saat dilimlerinde düzenleyeceği basın toplantısıyla birlikte de şüphesiz ki bu konu başlıklarını daha da derinleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Emre, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Senden sonra Buse'ye dönmek istiyorum. Çünkü bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Zira Habertürk'te bunun üzerine aslında değerlendirmeler oldu. Ama alt maddelik bu bildirim metninde ne var? Buse bize aktarsın, ardından devam edelim.
2: Hülya Akönek, NATO Liderler Zirvesi bildirisinde önemli vurgular, başlıklar var. Bu bildiride NATO'nun, özellikle NATO ülkelerin Washington Anlaşması'nın 5. maddesine olan bağlılıklarını yinelediği ifade edildi. Bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır mesajı verildi ve Rusya kısmı, Rusya'ya da değinildi. Rusya ve terör ana tehdit olarak gösterildi. Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidiyle terörizm, ittifakın öncelikli güvenlik öncelikleri arasında sıralandı ve savunma harcamaları yine yer verildi. Çokça aslında eleştiriliyordu. Özellikle Trump tarafından eleştirilen bir konu, Avrupa'nın savunma sanayi noktasında, yatırımları noktasında yeterli katkıyı sunmadığı yönünde bir eleştiri vardı. Bildiride de Avrupa ve Kanada'nın 139 milyar doların üzerinde savunma yatırımlarını arttırdıkları belirtildi. 50 milyar doları aşan yeni savunma anlaşmaları yapılacağına dair bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Zirvede 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedarik anlaşmalarının müjdesi verilmiş oldu ve savunma sanayi üretiminin artırılması noktasında yine bir mesaj verildi. NATO içindeki ticaret

işaret engellerinin kaldırılması hedefi de ortaya kondu. Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesine yönelik bir vurgu da yapıldı. Kanada ve Avrupa'nın bu noktada daha fazla yük paylaşacağı vurgulandı. Bir diğer başlık Ukrayna. Rusya-Ukrayna savaşı gündemdeyken hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de zirvenin katılımcıları arasında bulunuyor. Bir ikili görüşmeler arasında aslında ikili görüşmeler için geldi. Trump'la da bir görüşme yaptı Zelenski. İşte Ukrayna'ya dairse şu mesaj verildi. NATO müttefikleri Ukrayna için 2026 yılı kapsamında

0: hem görüşmeler açısından hem de biraz sonra yapılacak açıklamalar açısından. Tabii NATO'nun özellikle nereye evrileceği konusunda çok büyük işaretler verildi. Zaten yayınlandı açıklamada. Ve biraz sonra da yani bu müzakereler konusunda da tabii söylenecek çok şey var. İran konusu tabii çok belirleyici olacak. Yani tam buradayken İran'a yönelik bu hareketlenme de önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bölgesel bir sorun olarak İranlarla ABD arasındaki müzakerelerin nereye evrileceği de ayrı bir tartışma konusu. Ama ben yani İran'a yönelik böyle çok büyük saldırıların olacağını düşünmüyorum. Yani İran'ı ortadan kaldıracak şekilde veyahut da tam anlamıyla İran'ı darmadağın edecek bir şekilde. Yani çok klasik anlamda kaç aydır bunu söylüyor. Sonra yine fikrini değiştirebilir. Çünkü İran'da karşı tepki verecek tabii buna eğer Amerika Birleşik Devletleri daha sert bir saldırıya yönelirse İranların hazır olduğunu biliyoruz. Ama Ankara'dan bu mesajın verilmesi tabii komşu olan İran için hoş bir şey değil. Ama NATO zirvesi, NATO toplantısı ve dünya politikalarının konuşulduğu bir yer. Bir an evvel tabii hem Ürmüz Boğazı'nın açılması hem Orta Doğu'daki barış sürecinin devam etmesi çok gerekli. Yani şu anda Orta Doğu'da savaşa değil daha çok barışa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ama bekleyelim bakalım. Biraz sonra Ahmet Aşar'a ile yaptığı görüşmenin şeyleri de çıkacak ortaya. Orada ne diyecek ona da bakalım. Suriye çok önemli tabii Lübnan'la birlikte. İsrail'in özellikle politikaları çerçevesinde yani ne kadar İsrail'in yönetiminde veyahut da değil onu da göreceğiz. Bugün İsraillerin Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamalar çok olumluydu. Yani çatışma istemiyoruz, kavga istemiyoruz. Türkiye ile bir şekilde diplomatik ilişkileri geliştirelim diye bir gazetelerde en azından açıklamalar çıktı. Türkiye'nin tabii tarafı belli sonuç olarak NATO ile birlikte hareket ediyor. İşte Ukrayna örneğinde de yine Türkiye Avrupa Birliği ve ABD ile birlikte NATO olarak ilginç ama müzakereler ne kadar sürer nasıl sürer onu önümüzdeki dakikalarda yapılacak açıklamalardan sonra göreceğiz.
1: Çetin Erçetin 6 maddelik bildirgede de var İran Hürmüz.
2: Evet.
1: Hem Trump'ın açıklamaları hem de bildirgeye yansıyan kısmını sizden de değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Tabii bu bildirgede İran'ın yer alması demek NATO'nun topyekün İran'a bir savaş ilan edeceği anlamına gelmez. Yani bu psikolojik olarak İran üzerinde büyük bir baskı oluşturur. İran üzerinde ciddi bir etki oluşturur. Ama bu İran'a topyekün bütün ülkelerin bir araya gelip hadi İran'a saldıralım diyeceği bir noktaya gelmez. Ama bundan sonrası için İran daha da büyük bir baskı altında kalacaktır. Yani bugüne kadar Amerika ve İsrail İran'a saldırırken Avrupa'daki birçok ülke sessiz kalma ya da daha çok İran'ın içinde bulunduğu rejimden kaynaklı, insan haklarından kaynaklı tepkilerini ortaya koydular. Ama bir taraftan da dönüp hani ya işte İsrail ya da Amerika siz niye haksız yere böyle bir saldırıya kalkıştınız yönünde bir tepkide de bulunmadılar. Ama herkesin ortak duygusu her şeyden önce İran'ın nükleer bir güç haline dönüşmemesi. Hatta bu konuda belki de Türkiye'de değerli hocamla biz bazen ekranlarda da bunu konuşuyoruz. Hatta bir yayında da hatırlıyorum. Söylediğim zaman hocam bana destek vermişti ama diğer insanlar tepki göstermişti. Biz İran ve İsrail arasındaki tartışmaların merkezine nükleer faaliyetleri koyuyoruz. Ve İran'ın bir nükleer güç olup olmaması tartışmasını İsrail endeksli tartışıyoruz. Oysa ki bu yanlış. Yani niye yanlış? İran'ın bir nükleer güç olmasını Türkiye'de arzu etmez. Yani biz bir nükleer güç olmadan İran'ın bir nükleer güç olması bir komşumuzun bu halde büyümesi ya da bize de tehdit oluşturabilecek bir ana dönüşebileceği gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. O yüzden de İran'ın bir nükleer güç olması bizim tarafımızdan da arzu edilen bir şey değil. Dolayısıyla dün Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasında ben İran'ın bir nükleer güç olmasını istemiyorum ama Sayın Erdoğan da istemiyor söylemenin altında aslında bu da var. Biz sadece bunu sesli olarak, diplomatik olarak ve siyasi olarak dillendirmiyoruz. Ama gerçeklik şu ki İran'ın şu anki sahip olduğu nükleer program ya da nükleer faaliyet çabaları arzu edilen bir şey değil. Bu da Amerika'yı, Türkiye'yi ya da NATO üyesi ülkelerin hepsinin

0: ortak bir düşüncesi. Yani sonuç itibariyle İsrail NATO'nun bir üyesi değil ama nükleer güç olması konusu NATO'yu ilgilendiren bir durum ya da bizi de ilgilendiren bir durum. Bu anlamda baktığın zaman tabii bu Türkiye açısından NATO'yla ortak noktaya geldiği ender olaylardan biri. Biz bağımsız düşünebilen bir ülke konumundayız. Yani diğer Avrupa Birliği üyeleri kendi aralarında her ne kadar NATO'da bir karar alsa bile bir üst makam gibi gördükleri Avrupa Birliği'nin kendi içinde de karar almaları gerekiyor. Bazı faaliyetlerde bulunabilmeleri için. O yüzden bir NATO'nun İran'a yönelik saldırısı olarak görmemek lazım ama biz zaten böyle hani bu satır aralarından bazı şeyleri görüyoruz. Örneğin dün Trump'ın Cumhurbaşkanı yanında Kanada'da bu açıklama yapmıştı yine. Yani Venezuela petrol ve Amerika petrol bize yeter. Biz bunu işte Hürmüz'ü adeta şey için sundu. Yani sizin için biz bu işe girdik. İşte Hürmüz'ü aşmaya çalışıyoruz. Hürmüz meselesi çok su götürecek bir mevzu. Çok tartışılacak bir mevzu. Hemen açılacak bir kilit değil açık söyleyeyim. İran'ın elindeki en önemli kart, en büyük koz. Dolayısıyla İran Hürmüz konusunda çok büyük bir taviz koparmadığı sürece bu konuda çok fazla bir geri adım atmayı düşünmüyor ama dünyanın da işte enerji ticaretinin trafiğinin %20'sinin yürüdüğü bir alandan bahsediyoruz. Bir şekilde uzlaşmanın şart olduğunu biliyoruz ama Türkiye'nin de bu süreçte doğrudan orada olabilecek bir tehlike ya da risk durumunda doğrudan müdahil olmak gibi bir niyeti yok ama Hürmüz'ün mayınlardan temizlenmesi ve güvenli hale gelmesi için NATO nezdinde görev almak için hazır olduğunu da söylemek lazım.
1: Sanırım hocam sizin bu noktada katkı sağlayacağınız, ekleyeceğiniz
2: evet,
1: bir şey var.
2: Şimdi 28 Şubat'tan itibaren İran'la ABD arasında bu çatışmalar ve İsrail sürüyor. Ama asıl düşünce İran'da rejim değişikliğiydi. Çünkü daha önce İran'da yapılan gösteriler binlerce insanın rejim tarafından...
1: Ama Trump bugün öyle demedi sanki. Ama, rejim değişikliği değil, nükleer silah...
2: Hayır, şeyi geçti. Yani ilk başta rejim değişikliği söz konusuydu. Onu istiyordu. Hatta işte Şah'ın oğluna da büyük destek vermişti. İran'da muhaliflere büyük destek vermişlerdi. Şimdi o politikadan vazgeçildi. Şimdi nükleer konu tek başına belirleyici oldu. İran'ın da bu noktada özellikle nükleer konularda uzun süreli olarak vazgeçeceğini düşünmeyenlerdenim. Nasıl bir anlaşma yapılır? Yani bu seyreltilmiş uranyumun ülkede nerede kalacak, nasıl kalacak, kontrol mekanizmaları olacak mı? Uluslararası Atom Enerjisi tarafından mesela bu çok önemli. Veya yurt dışına çıkarılacak mı? Ben yurt dışına çıkarılma olasılığını pek zayıf görüyorum. Yani Rusya biraz böyle istekli olsa bile göndermezler İranlıları bildiğim kadarıyla. Yani ülke darmadağın olur ama nükleer uranyum seyreltilmesini dışarıya çıkarmazlar. Bu İran'ın sabır stratejisidir. Yani Donald Trump 1-2 yıl içinde zaten devre dışı. Hadi bilemediniz istisnai seçim olsa en fazla 6 yıl. Ama İran bu programı bana göre en azından hiçbir zaman bırakmayacak. Bu Türkiye için iyi midir, değil midir, bölge ülkeleri anlamına ne geliyor? Tabii İran'ın nükleer güç yaptığınız zaman çok farklı bir İran göreceğiz karşımızda. İran'ın büyük stratejisinde çok önemli bir değişiklik olacak. O zaman İsrail'in tabii öncelikli olarak İran'dan daha fazla endişe duyacağı veya korkacağı bir süreç var. Zaten İsrail'in ve ABD'nin öncelikli amacı bugün de işte bildiride de söylenilen İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını NATO ülkelerinin tamamının istemediği yönünde bir açıklama var. Türkiye'de tabii bunun altında imzası olan ülkelerden biri. Ama bu bizim İran'la aramızda bir çatışmaya götüreceği anlamına gelmez bunun. Biz İran'da sonuç itibariyle komşu ülkeyiz. Birbirimizle ticaretimiz var. Bu coğrafyada birlikte yaşamak durumundayız. Endişe tabii Arap ülkelerinde, Körfez ülkelerinde tabii nükleer açıdan büyük tehlike var. Bir de bugün yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin danışmanı, emirin danışmanı Anwar Kargaş bir açıklama yaptı. Anwar Kargaş çok önemli bir danışman Orta Doğu'da. Özellikle onun söyledikleri, yani bizim İran'la olan ilişkilerimizde tamam bize füze atıyorlar, drone atıyorlar ama nükleer

0: silaha sahip olduğu zaman tabii işin içeriği de değişiyor, kalitesi de değişiyor. O nedenle Arap ülkelerinin de tamamının, Körfez ülkelerinin İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği yönünde bir uzlaşıyı beraberinde getirdikleri, düşündükleri açık ve net. O nedenle burada İran'ın ne kadar dayanacağı veyahut da davranacağı çok önemli. Belki geçici olarak bir süre verilebilir, taviz verilebilir ama İran'ın 1979 İran devriminden beri takip ettiği temel politika İran'ın konvansiyonel bir savaşa değil, kendisine saldırının yapılmasını engellemek için onu koruyacak, caydıracak bir nükleer silaha sahip olması. Bu yani İranlılar için bir namus meselesine dönüştü. O nedenle benim bu noktada yani geri adım atacağını ben de düşünmüyorum. Amerikalıların da ama İran'a herhangi bir şekilde asker çıkarması da çok zor. Yani bombalayabilirler ama ülkeyi ele geçirmek için askeri anlamda orada olmanız lazım. Yani İran ve Afganistan eğer şey yapacaksak, yani İran bir Afganistan da değil. Onu da söyleyelim. Yani Afganistan çok daha farklı bir şeydi ve rejim İran'da çok daha da güçlendi tabii şu aşamada. Zaten işte Hameney'in cenazesi nedeniyle yeniden bir toplumsal birliktelik yaşandı. Milyonlarca insan sokaklarda ve Amerika karşıtlığı da bu anlamda tabii devam ediyor. Ancak Donald Trump'ın da tabii politikaları mümkün olduğunca İran'ı caydırmak ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak. Aslında zaten problemi çıkaran bu anlamda Amerika oldu. Çözmek durumunda olan da Amerika olacak gibi. Yani çatışmalar öncesi, 28 Şubat öncesi duruma dönülmek isteniyorsa o zaman müzakereler yapacak. Ama şimdi yeni bir durum da var. İranlılar da çok dayanıklı, çok böyle müzakereleri iyi yürüten bir ülke konumunda. Zaten
1: Hocam,
0: burada
1: müzakereyi de iyi
0: kazanan,
1: biliyorlar hocam yani.
0: yani bu savaşta kazanan ve kaybeden yok aslında. Her iki tarafta kazandı, her iki tarafta kaybetti. Onu da söyleyelim ama daha fazla
2: Hocam, bu arada basın toplantısının başlamama gerekçesi çok uzun sürdü. Bir sahne hazırlığı oldu. Şimdi de koridorlarda bir kişi boşluk bırakılmazsa Trump gelmeyecekmiş. Böyle de bir bilgi var. Tabii bu bir uyarı anlamında. Muhakkak orada bir organizasyon olacaktır da.
0: Tabii ki.
2: Çok yoğun bilgi var. Girerken arkadaşlar inanılmaz zorlandı. Çıktılar, girdiler. Bakalım neler
0: Ama
2: söyleyecek.
0: şimdi şöyle söyleyelim. Amerikan devlet başkanlarının konuşma yapacağı zaman basın üyeleri en azından bir saat önce orada olmak durumundalar ve Amerikan devlet başkanı konuşmasını bitirdikten sonra da yarım saat sonra dışarıya
2: Yani bir
0: çıkabilirler.
2: prosedür uygulanıyor
0: Tabii
2: burada.
0: tabii. Yani bu böyle. Ya ben yaşadım biliyorum. O nedenle vallahi bekledik. Hatta bir arkadaşımız rahmetli oldu. Ronasmus'un şey demişti. Ya Hüseyin dedi, Amerikalı. Ya Hüseyin dedi, Guantanamo gibi oldu dedi. Ne girebiliyoruz ne çıkabiliyoruz. Prag'daki bir toplantıdaydı bu. 2006 yılında George W. Bush zamanında. Yani böyle bir prosedür var. Onu söyleyelim. Doğru veya yanlış ayrı dava ama oturacaklar, bir saat en azından bekleyecekler. Konuşma bittikten sonra da yarım saat sonra çıkabilecekler.
2: Evet, bir yandan bildirgede Rusya ile ilgili kısımlara da şöyle bir göz atmakta fayda
0: Evet,
2: var.
0: çok iyi oldu.
2: Çetin Erçetin, dilersen başlayalım ki Trump'ın son açıklamasından Putin ile çok konuşuyorum dedi.
0: Çetin Erbey konuşmaya başlayıncaya kadar inşallah o da gelir.
2: Evet, Trump şunu diyor hocam, Putin ile çok konuşuyorum, o savaşı bitirmek istiyor. Putin de bu durumdan çok hoşlanmıyor diyor.
1: Şöyle tabii Trump aslında dün acı bir gerçeği bütün dünyanın gözlerinin önüne serdi. Ben dedi bu savaşın bitmesini istiyorum. Savaş Bakanı benim önüme fotoğraflar attığı zaman da artık yeter bunlar benim çok canımı sıkıyor atma yollama dedim. Bu savaşın bitmesini istiyorum ama bir taraftan da savaşın son 5-6 ayındaki bilançoyu da rakamlarla söyledi. İşte 30 bin, 28 bin ve işte yazık günah bu kadar genç hayatını kaybediyor. Fakat bu savaşın bitmesi gerektiğini söylerken altına da şöyle bir şart koydu. Ben dedi silahları satıyorum ama daha önce bu silahlar hibe ediliyordu ama ben bu silahları artık para karşılığı satıyorum. Yani ben parasını alıp bu silahları Ukrayna'ya satıyorum gibi bir gerçekliği de bütün dünyanın gözlerinin önüne koydu. Şimdi önümüzde böyle bir gerçekliği koyan bir Trump bir taraftan işte 9. savaşı bitirme arayışı içerisinde.

0: savaş. Yani daha
1: doğrusu. Valla o öyle.
2: 8 savaşı bitirdim.
1: Rakamı öyle ifade etti. Ben de 8 tane bitirdim. 9. dayım artık. Şimdi bu rakamlar tabii hani neyi ne zaman bitirdi, bu da ayrı bir tartışma. Hani kim başlattı, kim bitirdi, bir de ona bakmak lazım. Ama rasyonelite şu. Günün sonunda böyle bir talebi var, böyle bir isteği var ama burada isteksiz olan tarafın Avrupa Birliği olduğunu görüyorum ben. Yani Avrupa Birliği'nin bazı yani bazı ülkeler açık ve net bir şekilde bu savaşın daha da devam etmesi yönünde bir arayış içerisinde ve bunun da sonucu olarak işte bir aray yani bir çözüm arayışı nasıl olur? Yani mesela örneğin Trump'ın beklentisi zaten Rusya işgal ettiği yerleri aldı, bir daha buradan geri çekilmeyecek. Bunu oradan caydırıp geri çekilmesini sağlayacak herhangi bir enstrüman da geliştirilemeyeceğine göre, diplomatik yöntemlerle de bu olmayacağına göre bu haliyle savaşı en azından donduralım. Yani çok kalıcı, çok uzun süreli bir barış olmasa bile bu haliyle buzdolabında kalsın arayışında.
3: Donacak bir savaş değil ama bu. Bu yıl az evvelki kararda da var 70 milyar işte, dolarlık bir yatırım, yardım ve seneye de yine aynı düzeyde bir para verilecek. Ya yani bu şu anlama geliyor Türkçesi. Bu kadar yatırım yapılacağına göre, savunmaya silaha para verileceğine göre savaş devam edecek. Önce onu söyleyelim. Bir barışa ulaşmak şu anda söz konusu değil. Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle kurdukları bu yardım grubu, ki Amerika'yı dışlayarak yapılan yardımlar bunlar. Onlar Zelenski'nin hem iktidarda kalmasına neden olacak hem de seçimlerin yapılmamasına neden olacak. Yani bu bir başka ifadeyle Zelenski'nin, daha doğrusu Ukrayna'nın hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya girmesinin önümüzdeki iki yılda söz konusu olmayacağını görmemiz gerek. Donald Trump'ın yaklaşımları çok ilginç Ukrayna'ya, doğru. Çetin Erbey'in dediği, yani Vladimir Putin evet ben anlaşmak istiyorum işaretini veriyor ama neye göre? Şimdi Ruslarda bir genel prensip vardır. Bana ait olan bana aittir. Sana ait olan ise müzakereye açıktır şeklinde. Şimdi bu böyle. Yani Ukrayna'da Rusya'nın geri çekilmesi, kazandığı topraklardan geri çekilmesi söz konusu olmayacak. Yani Rusya'nın toprak geriye vermesi çok zor. Yani kaybedecek olan taraf bu aşamada Ukrayna. Şu anda zaten topraklarının %18-20% Rusların kontrol altında. Ruslar da her türlü bedeli ödemeye hazır gibi gözüküyorlar bana. Yani burada gerginliğin daha fazla artacağı bir 2026 devam ediyor zaten. 2027'de devam edecek. Bence en azından önümüzdeki 5 yılda daimi ve kalıcı bir barışa ulaşmak çok zor. Çok büyük bir para akışı var savunma sektöründe. Yeni silahlar, yeni teknolojiler deniliyor. İşte insanlar yaşamlarını yitiriyorlar. Bir yerden başka bir yere göç ediyor. Rusya'da da aynı sorunlar var. Yani Rusya'nın da işinin kolay olmadığını söylemek lazım. Hem insan kaybı hem de fiilen Kafkasya başta olmak üzere Orta Asya'ya giden, Rusya'dan mümkün olduğunca uzaklaşmak isteyen insanlar var. Ama Rusya'da büyük mülk, 140 milyon insan. Hadi bilemediniz 10 milyon gitti, 20 milyon gitti. Geriye 120 milyon insan var. O nedenle Rusya yine Rutte'nin de dediği gibi, genel sekreterin dediği gibi Rusya uzun süreli bir tehdit olarak görülüyor. Yani bugün yarın hemen birdenbire Rusya ile sıkı ilişkilere gireceklermiş gibi düşünmemek
1: Rusya
3: lazım.
1: Rusya Çin'den ve Kuzey Kore'den dahil olmak üzere insan kaynağı temin edebiliyor. Ayrıca kendi savunma sanayisiyle de zaten bu savaşı sürdürebilecek pozisyonda. Ukrayna ise
3: yani Çin
1: bunu
3: asker göndermez ama Kuzey Kore gönderdi, doğru.
1: Evet, yani şimdi bu insan kaynağı konusunda Rusya'nın çok fazla bir sorunu yok ama Ukrayna hem insan kaynağı sorunu yaşıyor hem de sahip olduğu savunma sanayi teknolojisi bu savaşı tek başına yönetmesi için yeterli değil.
3: Şimdi bir nokta daha ileriye gidelim. Yani dikkat edin, NATO biz Ukrayna'ya asker göndererek yardım edeceğiz demiyor.
1: Tabii.
3: Sadece para veririz diyor. Savunma sistemlerini veririz. Ki o da Amerika'nın yapacağı her yardımda parayla artık. Bunu da ödeyecek olan Avrupa Birliği ülkeleri, öyle gözüküyor. Yani Ukrayna'nın yeniden yapılanması zaten başlı başına büyük bir sorun olacak. Bakalım seneye rakamlar tabii yükseldikçe yükseliyor. Çünkü Rusya sürekli vuruyor. Yani gerçi Ukrayna'da karşı cevap veriyor ama şu anda

0: Ukrayna'nın yeniden yapılanması için gerekli paranın 600 milyar ile 1 trilyon dolar arasında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü stratejik noktaları, altyapıyı vuruyor. Bu altyapı vurma işlemleri çok önemli. Rusya'nın, işte ABD'nin de İran'ın altyapısına yönelik saldırıları var. İnsanlara değil de altyapıya yönelik saldırıları var.
1: Bugün de söyledi hatta Trump, köprüleri daha da evet. fazla vurabilirim, enerji hatlarını. Dediğiniz doğru hocam.
0: Yeni savaş taktiği bu. Yani önceden işte büyük ordular geliyordu, yakıp yıkıp gidiyordu. Yani Anadolu'da bunları yaşadı, Orta Asya'da bunları yaşadı.
2: Bu arada
0: yaşadı,
2: hocam Avrupa'da. Ukrayna'nın seçim yapamama gibi bir sorunu var.
0: Tabii olmayacak.
2: Halk nezdinde de bu zaman zaman işte 18 ve 60 yaş arası erkeklerin yurt dışına çıkış yasağı gibi konular, çok sayıda gencin yurt dışına kaçışı, bunlar Ukrayna'da iç siyasi bir mevzu ve kavgaya dönüşmüş vaziyette. Rusya'da ise Putin zaten vazgeçilmez ve otokratik yapıyla yönetiyor.
0: Şimdi, yani Rusya'nın demokratik olma şeyi de yok. Yani talebi de yok. Yani Putin'le birlikte götürecekler. Ama Ukrayna'da var. Çünkü eğer Ukrayna Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya dahil olmak istiyorsa O zaman demokratik değerlere ve demokratik yapıya geçmesi lazım. Ama savaş halinde olan bir ülkenin bunu yapması tabii ki çok zor. O nedenle Zelenski'nin de yani bu konuda eğer Avrupa Birliği ve NATO'ya girmek istiyorsa o zaman daha fazla taviz veren taraf olması gerekiyor. Ama onu da yapmayacak. Çünkü özellikle Avrupa Birliği'nin az evvel de söylendi. Yani savaşın bitmesini istemeyen ülkeler var. Tekrar söylüyorum. Özellikle Rusya'nın Avrupa güvenliği için kısa süreli değil, uzun süreli bir tehdit olarak algılandığı bir yapıya doğru gidiyoruz ki o da kayıtlara geçti.
1: Şimdi Ankara'daki zirve öncesinde şu değerlendirmeler vardı. Çok güçlü olarak konuşuldu. Buranın zirvenin temel gündemi işte NATO'nun geleceği ne olacak? 3.0 versiyona geçebilecek mi? Külfet paylaşımı. Nasıl bir zirve tablosu görüyorsunuz acaba? Onu çok merak ediyorum. Ankara zirvesini nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu zirve başlamadan önce özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin medya kurumlarında çıkan haberler inanılmaz bir fırtınanın olacağını ve Trump'ın gelip hani züccaciye dükkanını dağıtıp her şeyi darmadağın edip gideceğini söylüyorlardı. Hatta dün bir haber yayınlandı yine uluslararası bir medya kuruluşunda. 2027'de tansiyonu düşürmek için liderler zirvesinin iptal edileceği. Yani artık hani öyle bir öngörü oluşmuş ki.
1: Bu arada Arnavutluk sonraki
2: adresi. Yani öyle bir öngörü oluştu ki o öngörüde şey vardı. Hani burada çok fırtınalı bir zirve
0: ama
2: olacak.
0: Ama fırtına daha gelmedi, geliyor. Şimdi basın
1: bitti demeyelim daha.
0: Yani basın konferansını bir dinleyelim ondan sonra. Yani bu
2: ağzımıza fırtına... hayran çalım hocam dur.
0: Yok, fırtına öncesi sessizlik gibi geliyor bana.
2: Şimdi tabii herkesin Avrupa'daki beklentisi bu. Tabii Avrupa'da bir taraftan da bir panik var. Yani bir İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Berlin sendromu yeniden başladı ve ikinci bir Berlin olur mu korkusu Avrupalıları çok hazırlıksız bir şekilde yakaladı. Yani Avrupalılar kendi halklarının sosyal refahına para harcarken hiçbir şekilde savunma sanayine ya da askerine para harcamadı. Yetmediği gibi oradaki bütün ödenekleri kısıtladılar ki Alman şansölyesinin açıklaması da bizim ordularımız bir bürokratik orduya dönüştü yorum evet. olmuştu. Şimdi geldiğimiz nokta burada tabii kim Trump'ın ateşini düşürür ya da kim daha Trump'ı sakinleştirir derken herkes aslında Erdoğan'a da bel bağladı. Evet. Yani bu olur diye.
1: Lütfen çok kısa bir gidip geleceğiz. Aha. Bir reklama gitmemiz gerekiyor ancak kaldığımız yerden Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Çetin Erçetin'le birlikte Beştepe'den devam edeceğiz.

0: NATO Liderler Zirvesi özel yayınımıza Beştepe'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çetin Er Çetin, sizin sözünüzü bölmüştüm özür dileyerek. Hem kaldığınız yerden devam edin hem de Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında bir güvenlik ve savunma ortaklığı imzalanmıştır. Tabi savunma sanayi bu zirveye damga vurdu ve somut adımlarda hem Ato Kongre Merkezi'ndeki forumda hem de buradaki görüşmelerden çıkmış gibi gözüküyor.
1: Ya bizim açımızdan sevindirici bir olay, neden diyeceksin? Çünkü şu anda bizim 3000'e aşkın şirketimizin NATO nezdindeki ülkeler üzerinde akreditasyonu var. Yani bu büyük bir rakam, 3000 tane şirketiniz ve savunma sanayi şirketleri bunlar. Her alanda yazılımından, teknik donanımına, hatta üretimden birçok alanı kapsayan geniş bir şirket ağı var. Şöyle bir 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman Türkiye'nin sadece belki 3-5 şirketi, ama onlar da akreditasyonu olmasına rağmen, çünkü NATO nezdinde bir akreditasyonunuz yoksa ülkelere şey satamıyorsunuz, bir savunma sanayi ürünü satamıyorsunuz. Ama aradan geçen 10 yıl içerisinde bu rakamın 3000'e ulaşmış olması bence çok önemli ki NATO nezdinde 3000'e çıkmış olması, ki bütün bu istatistiksel veriler içerisinde en hızlı artışı gösteren ülke konumundasınız. Türkiye'nin savunma sanayi alanında üretiminin %55'i de yine NATO nezdindeki ülkelere yapılıyor. Yani biz olayı sadece dronlar ölçeğinde görmeyelim. Bugün işte Amerika'daki bazı eyaletlerde polisin kullandığı silahtan tutun, bazı orduların kullandığı piyade tüfeğine varıncaya kadar ya da farklı alanlarda yazılımlar, güvenlik yazılımları falan, bunlar hepsi bu kapsam içerisinde. Tabii dronlarımız da zaten dünyanın en fazla konuştuğu, en fazla tartıştığı başlıkların arasında yer alıyor. Şimdi bu anlaşmanın yapılması bizim açımızdan önemli. Çünkü güvenlik paktınızı ne kadar geniş tutarsanız ve sadece NATO şemsiyesi altında, bir çatı altında daha doğrusu, yaptığınız açıklamalar bazen yeterli olmuyor. Ya da işte 5. madde, herkesin elinde güçlü bir silah, ama biz zaman zaman NATO nezdindeki ülkelerle de problemler yaşayabiliyoruz. Bunun en başında da Yunanistan geliyor. Nitekim Yunanistan'la yaşadığımız kriz bizi diplomatik anlamda, siyasi anlamda zaman zaman çok gergin bir noktaya çekebiliyor. Ama siz bir devlet olarak, ki Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Daha önce sabah da yayında Hüseyin Hocam'la da söyledik. Rusya bir kriz alanı. Ukrayna, Rusya ayrı bir kriz alanı. Gürcistan zaten soğutulmuş, ama Rusya ile

0: Gürcistan arasında henüz bir kriz yok ama her an orası da yine bir alev alabilir. Çünkü daha 10 yıl öncesine kadar orası da yine İsrail, özür diliyorum, Rusya'nın işgali altında olan bölgeleri vardı. Keza şimdi Yunanistan'la biz zaten hiç bitmeyen bir krizimiz var. Suriye şimdi toparlanmaya başladı. Tamam, Trump övgüler yağdırıyor ama Suriye'nin bir 10 yılı var. Lübnan keza sorunlu. Bugün benim en fazla merak ettiğim şey Trump'ın Ahmet el-Şare'ye Lübnan konusunda bir baskı uygulayıp uygulamadı. Bu çok önemli bir başlık bence. Bugün NATO'yu konuşuyoruz ama yarından sonra bunu çok konuşacağız. Irak halen toparlanamadı. İran, Körfez, ki Körfez'deki ülkeler şöyle düşünelim. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile en sorunlu olduğumuz ülke ama Birleşik Arap Emirlikleri ile tam 20 milyar dolarlık ticaretimiz var. Katar, Bahreyn, bunlar aktif ticarette olduğumuz ülkeler ve Irak. Şimdi tabii böyle olunca sizin güvenlik anlaşmalarınız, işbirliği alanlarınızın da geniş olması gerekiyor. Yani sadece NATO'yla sınırlı kalmaması lazım. İngiltere önemli bir ülkedir. Bugün Almanya önemli bir ülkedir. Yani siz eğer Orta Doğu'da, Avrupa'da, dünyanın birçok alanında ya Afrika'da Almanya'yla yol alabiliyorsanız daha sağlıklı ilerleyebiliyorsunuz. Fransa'yla yol alıyorsanız daha sağlıklı ilerleyebiliyorsunuz. Geri kalan NATO üyesi ülkelerin çok fazla hani paraları var. Evet, büyük sermayeleri var, hazineleri dolu ama siyaset geliştirme ya da strateji oluşturma yönüyle daha bu iki ülkeden zayıf kalan ülkeler. Dolayısıyla Almanya ve Fransa'yla kuracağınız network, İngiltere ile kuracağınız anlaşmalar çok belirleyicidir. Dolayısıyla Türkiye adına bence önemli bir adım ve göreceğiz bunun faydalarını. Daha önümüzdeki süreçte somut bazı şeyler karşılaşacağımız olaylar olacak. Yani çünkü Hürmüz böyle kapanmayacak. Orta Doğu defteri bu şekilde hızlı kapanmayacak. Macron boşuna dün gece gidip bir gün önce özür diliyorum gidip geceyi Suriye'de geçirmedi. Yani bunlar her biri birbirini takip eden ve önümüze çıkabilecek riskleri şimdiden görüp bu ittifakları genişletmemiz gereken bir süreçteyiz.
1: Hocam, zirveyi sormuştum. Bu zirve sadece bir NATO zirvesi değil aslında. İşte Ukrayna, Cumhurbaşkanı Zelenski, Şara, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ankara zirvesini?
2: Yani bundan 20 yıl evvel, 30 yıl evvel NATO zirveleri olduğunda böyle büyük katılımlar yoktu. Zaten Soğuk Savaş döneminde yani NATO ve Varşova Pakt üyeleri katılıyordu. Şimdi durum farklı. NATO'nun biraz sonra Donald Trump'ın yapacağı açıklamaları tabii ben bekliyorum. Şimdiye kadar konuşulanların dışında farklı bir şey söyleyecek mi? Bence önemli olan o. Söyleyebilir. Yani şu anda herhalde neler söyleyeceklerini içeride konuşuyorlar, farklı neler söyleyeceklerini. Bir, NATO görüldüğü kadarıyla artık sadece Avrupa güvenliğiyle sınırlı kalmayacak. Rusya ve Çin'den endişe duyan ülkelerin de ve İran'dan endişe duyan ülkelerin de katıldığı bir zirve oldu. İşte Şara'nın gelmesi, Körfez ülkelerinin gelmesi, Asya Pasifik ülkelerinin gelmesi, bunlar tabii çok önemli. Niye? Çünkü onların da NATO'dan beklentileri var. Nükleer şemsiye başta olmak üzere diğer alanlarda da acaba NATO yeni bir sorumluluk alacak mı? Şu ana kadar yapılan açıklamalarda NATO'nun yeni bir alan açmayacağı yönünde. Beşinci madde geçerli olduğuna göre şu anda bu beşinci madde sadece üye olan 32 ülke için geçerli. Diğerleri için geçerli değil. Yani resmi olarak biz şu bölgelerde de NATO'nun bu maddesini geçerli kılarız şeklinde bir açıklama yok. Ukrayna dahil. Zaten en büyük ayak kırıklıklarından biri de yine Ukrayna için. Evet, yardımcı olalım, yardımcı olacağız, para vereceğiz ama asker gönderme durumu söz konusu değil. Eğer asker yardımı yapmıyorsanız ki şey konusunda Rusya'nın mesela Kuzey Kore'den gelen askerleri var. Kuzey Kore bir devlet. Çin'den teknolojik yardım geliyor. Rusya'nın kendi içinden yani Çeçenistan'dan gelen savaşçılar vardı. Şimdi Rusya tabii biraz daha rahat bu konuda. Ve Rusya şunu biliyor. NATO genişlemeyecek. Yani önümüzdeki süre içerisinde bu Ukrayna çatışması devam ettiği müddetçe NATO'nun genişlemesi söz konusu.

0: yani NATO'nun içerisinde Ukrayna'ya yönelik olarak da, yani Ukrayna'nın üye olmasını istemeyen de ülkeler var. Çünkü gerçekten ateş topu Ukrayna şu anda ve Rusya ile bu çatışma şüphesiz Avrupa için bir ders niteliğinde aynı zamanda. Çünkü Ukrayna'nın 2008 yılında Gürcistan'la birlikte tam üyeliğe giden yolda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in takoz koymasıyla, amiyane tabiriyle, gerçekleşmedi. Oysa 2008'den bugüne kadar çok önemli adımlar atılabilirdi. Yapılmadı. Ve bu Almanya'da önemli bir tartışma konusu. Angela Merkel'in anılarında da var bu. Ve ben o dönemlerden hatırlıyorum. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve ben o Bükreş zirvesini yorumlayanlardan biriydim. Türkiye evet demişti. Yani çok ilginç. Yani NATO'nun o yeni haritasına evet diyen ülkelerden biriydi. Engelleyen Almanya oldu ve bunu hiçbir zaman bu ülkeler, Ukrayna özellikle, kabul etmedi ve Vladimir Putin tabii çok sevinmişti. Çünkü Almanya ile Rusya arasında o dönemlerde çok büyük bir ekonomik karşılıklı yatırımlar vardı. 600 milyar dolar Aykut Bey, Almanya'nın yaptığı yatırım Rusya'ya. Bu çok yüksek bir paraydı. Geldi mi?
1: Başkan Trump gelmek üzere sanırım. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Ankara Küresel Danışmanlık Grubu kurucusu, ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Habertürk Güvenlik ve Dış Politikalar Koordinatörü Çetin Erçetin. Geniş güzel bir yayın gerçekleştirdik. Dinamik bir yayındı. Bakalım, artık çok kısa bir süre kaldı. ABD Başkanı Donald Trump Beştepe'de konuşacak. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tamamlanmak üzere, ancak Trump henüz konuşmadı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Peki, sağ olasın Aykut, teşekkürler sana da, konuklarına da zira. Birazdan Trump konuşma yapacak, basın toplantısı, çok büyük bir ilgi var haliyle, yeni şeyler de söyleyecektir diye tahmin ediyoruz. Oraya döneceğiz toplantı başladığında. Ama gözler bir taraftan Amerika ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye de çevrilmişken, Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu Amerika ve saldırılara karşılık İran'da 80'den fazla hedefi vurduk açıklamasını yaptı. İran'dan da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik misilleme saldırısı geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimi Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırı tetikledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uluslararası deniz yolunda ticari gemileri hedef aldığı için İran'a bir dizi hava saldırısı başlatıldı açıklaması yaptı. Hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefin vurulduğu belirtilirken, hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının hedef alındığı kaydedildi. İran medyası da Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtti. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 Amerikan askeri tesisinin füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Kuveyt'teki Ali El Salem hava üssüyle Bahreyn'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri 5. filosuna ait komuta merkezleri ve askeri altyapı tesisleri vuruldu. Bölgeden siren sesleri yükseldi. Bu şehri çevresinde ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğü iddia edildi. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin Mahşer kentinde düzenlediği İHA saldırısında deniz kuvvetlerine ait bir personelin hayatını kaybettiğini belirtti. İran Meclis Başkanı Karibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek, bu ihlalleri, Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelere uyulmaması, yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlık olarak sıraladı. İran'ın tüm bu ihlallere sessiz kalmayacağının altını çizen Karibaf, zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Boyun eğmeyeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için tek rotanın İran'ın belirlediği güzergah olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal ederken, El Arabiya televizyonu tarafların bir sonraki görüşmesinin 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağını

0: tane öne sürüyor.
1: Irak'ta da İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'ye için cenaze töreni düzenlendi. Necef'teki törene yüz binlerce kişi katıldı. İran'ın 28 Şubat'ta Amerika-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamane için başlatılan bir haftalık cenaze törenleri bir taraftan devam ediyor biliyorsunuz. Ve İran'daki törenlerin ardından Irak'ın Şiiler için kutsal kabul edilen Necef kentinde de tören düzenlendi. Irak makamları törenler nedeniyle bugünü resmi tatil ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende Hamane'in naaşı Hazreti Ali Türbesi'ne götürülürken yüz binlerce kişi cenazeye eşlik etti. Necef'teki törenlerin ardından Hamane'nin naaşı Kerbela'ya götürülecek. Burada bir tören daha düzenlenecek. Hamane'nin cenazesi yarın memleketi Meşet'te toprağa verilmesi planlanıyor. Çekya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki kriz Ankara'da düzenlenen NATO zirvesindeki aile fotoğrafına da yansıdı. Babasıyla heyeti almak istemediği Pavel aile fotoğrafının İki ayrı ucunda yer aldı bakalım.
0: Çekya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki kriz aile fotoğrafına yansıdı. İki isim fotoğrafın iki ayrı ucunda konumlandı. Kamuoyunda yer alan iddialara göre Başbakan Babis, aralarında siyasi anlaşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Pavel'i NATO resmi heyetine dahil etmedi. Bu karara karşı hukuki mücadele başlatan Pavel, mahkemenin kendi lehine karar vermesinin ardından Ankara'daki zirveye katıldı. Ancak iki lider, iki farklı ülkenin lideri gibi davrandı. NATO'nun geleneksel aile fotoğrafında da Çekya liderlerinin birbirinden oldukça uzak noktalarda yer alması dikkat çekti. Ankara'da aynı otelde konaklayan Pavel ve Babis, NATO programı kapsamında liderler adına düzenlenen akşam yemeğine iki farklı konvoyla hareket etti. Amerikan CNN televizyonu iki lider için Ankara'ya iki ayrı devlet uçağının indiğini aktararak yaşanan krizi dünya gündemine taşıdı. Çekya hükümeti iki ayrı uçak kullanılmasını güvenlik gerekçesiyle savundu. Zirveye yansıyan kriz, Çekya'da aylardır devam eden temsil yetkisi tartışmasının uluslararası arenaya taşınması şeklinde yorumlandı.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini açıklaması İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi. Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim dedi Netanyahu. Savaş uçaklarının verilmesinin Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını da iddia etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, satışa karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Son günlerde sık sık Türkiye'ye F-35 satışına karşı açıklamalar yapan Netanyahu, bu kez CNN International kanalına konuk oldu. Trump'la birkaç kez konuştuğunu söyleyen Netanyahu, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için model bir müttefik olmadığını iddia etti.
2: I think that everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly state to the United States, to the contrary.
0: Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim diyen Netanyahu, bu adımın Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği sırada dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı mesajı veren Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesini değerlendireceğini ifade etmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddete de değindi. Filistinli sivillere saldıran İsrail yerleşimcilerin Batı Şeria'ya getirilen 150 kadar çocuk genç olduğunu iddia eden Netanyahu, suçlulara karşı harekete geçtiklerini de savundu. Filistin Kurtuluş Örgütü verilerine göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2026'nın ilk 6 ayında 11.074 saldırı düzenlendi.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da rutinlerini bozmadı. Çankaya'da Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Gazetecilerle, vatandaşlarla selamlaştı. Macron geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

0: sabah saatlerinde Çankaya'da konakladığı otelden çıktı. Günaydın, teşekkürler diyerek sabah koşusuna başladı. Macron sabah rutinini yine aksatmadı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çankaya'daki Seymenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı. Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Parkı'na girdi. Koşu sırasında Macron'a yakın koruma ekibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti.
1: Good morning, Mr. President.
0: Macron günaydın ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyen gazetecilere günaydın ve teşekkürler diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı. Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı.
2: Kapatıyorum ben yayını. Yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Ana habere görüşmek üzere. İyi akşamlar. Haberçi'de kalın.

0: İyi akşamlar. Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Sayın seyirciler, 8 Temmuz Çarşamba günündeyiz ve tarihi NATO zirvesi sona erdi. 2 günlük zirveye ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları damga vurdu. Zirvenin sonuç bildirgesinde de dikkat çeken başlıklar yer aldı. Tüm bunlar ve daha fazlasına yaklaşık olarak 1 saat boyu bakacağız. Ne olup bitiyor? Sena Alkan telefonun diğer ucunda. Telefon değil, bağlantımız uzak bağlantı. Sena Alkan, merhabalar, iyi akşamlar. Donald Trump'ın açıklama yapması bekleniyor. Ne söyleyecek? Bugünü kısaca özetler misin lütfen?
1: Valla bekliyoruz Faruk Aksoy. Yani gelecek herhalde. Şöyle oldu. Yaklaşık bir iki saattir basın mensupları burada bekliyor. Biraz fire verdik basın mensupları olarak. İşte yayın olup giden oldu. Çok uzun süredir bekliyorum deyip ayrılan da oldu. 2 saati aştı çünkü. Amerikan Başkanı Donald Trump'ı burada bekleyen basın mensupları için süre. Ama şöyle göstereyim, salonu da halen daha salon kalabalık. Şöyle arka tarafta göstereyim. Buraya gerçekten girerken de çok sıkıntılı oldu. Çünkü biz zaten Ayşe Süberker'le beraber Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin basın toplantısı için buradaydık. Ondan sonra bizi dışarı aldılar. Dediler ki siz dışarı çıkmadan buradaki hazırlığı tamamlayamayız. Şu kürsüyü getirdiler, arkadaki bayrakları getirdiler. Bu setup'ı, bu platformu kurdular buraya. Perdeleri kapattılar. O sırada biz dışarıdaydık. Hakikaten orada da çok yoğun bir kalabalık oldu. Yani çok basın mensuplarının ilgisi çok yoğun. Bir basın ordusu bekliyor. Beyaz Saray ekibi şimdi buraya giriş yapmış. Burada pul veren, yani Amerikan başkanıyla seyahat eden basın mensupları var Beyaz Saray'dan. Onlarla da konuştum. Bekledikçe insan işte sağındakiyle solundakiyle böyle sohbet etmeye başlıyor. Dedim hep mi böyle oluyor? Yani siz hep mi böyle bekliyorsunuz? Çin'de 4 saat bekledik dedi. Evet böyle oluyor dedi. Şu anda arkada dedi. Yani backstage'de bekliyor dedi. Birazdan çıkacak dedi. Tabii biraz böyle basın mensuplarının ilgisi yoğun olunca biraz bekleme de oluyor. Aslında baktığımda son 2 saattir çok konuştu. Şara'yla görüşmesinde konuştu, Zelenski'yle görüşmede konuştu. Ondan sonra NATO Liderler Zirvesi başlamadan hemen önce konuştu. Yani bugün son 3-4 saatte Amerikan Başkanı'nın pek çok açıklaması oldu. Şimdi bir de basın toplantısı yapacak. Halen daha ilgi çok yoğun. Yani şu Ankara Zirvesi'nde ne kadar şey varsa, basın mensubu varsa büyük oranda buradadır artık desek yeridir. Yavaş yavaş azalmaya başladı sayı tabii ama şimdi çevireceğim çünkü bakın şöyle artık ekipleri geliyor tek tek. Yani eli kulağında gelecek demek mümkün. Basın mensuplarını da birbirimize su falan dağıtıyoruz. Çok uzun süredir beklediğimiz için. 2 saati hakikaten aştı. Hele Rutte ile beraber bekleyenler var. Yani Rutte'nin basın toplantısını izleyip Trump'ın basın toplantısını bekleyenler var. Onlar için süre artık 3 saate dayandı ve hatta 3 saate aşmak üzere. Öyle bir durum oluştu salonda. Ama bu şu demek değil, yani Trump'ın hani vereceği mesajlar tabii dikkat çekiyor ama bir yandan basın mensupları Trump'ın tepkilerini görmek, böyle bir, belki bir soru sorabilmek için de burada bekliyorlar. Öyle bir fırsat olursa diye de burada bekliyorlar. Bu kadar kalabalıkta ağırlıklı olarak ön sıralardaki

0: ekiplere muhtemel bir soru sorma fırsatı doğacaktır. Ama bakın ekiplerini de bilmiyorum ne kadar gösterebiliyor. Burası biraz kalabalık bağlantıda, zaman zaman internet bağlantısında düşmeler oluyor. Ama görüntü bu. Çok yoğun bir basın ilgisi var. Normalde 16:15'tendi. Sonra 16:45 oldu. Geldik saat 19 oldu. Halen daha Amerikan Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı için burada bekliyoruz. Bugün verdiği mesajlar önemliydi. Pek çok başlıkta konuştu. Mesela NATO Liderler Zirvesi başlamadan hemen önce İspanya'ya çok sert yüklendi. Sanchez'e çok sert sözlerle yüklendi. Ticareti bitireceğiz dedi. Grönland'a istediğini söyledi. Ben 1 trilyon dolar harcadım Ukrayna için dedi ama NATO bana yardıma gelmedi İran'da dedi. NATO'ya çok sert sözlerle yüklendi. Rutte bir parça rahatlatmaya çalıştı. Hatta sonra Rutte de Grönland'a Amerikan Başkanı yanındayken bu kadar yani Grönland'ı istiyor Amerikan Başkanı. Bir başka NATO'nun istekini toplarını siz niye tepki göstermiyorsunuz diye. Rutte'ye tepki gösterdi bu sefer basın mensupları. Böyle tepki gösteren bir açıklama, bir soru sordular. O çok konuşuldu burada. Onun dışında mesela bekliyorduk acaba kapalı kapılar ardında gerginlik olur mu diye. Görece öyle bir gerginliğin de özellikle mesela bu İspanya konusunda, Grönland konusunda gündeme bunların gelmediği söyleniyor. Sonra Zelenski ile görüştü burada. Patriot'a dönük açıklamalar yaptı. Şara ile görüştü. Şimdi de kendisine eşlik eden basın mensuplarına göre hemen burada arkadaki backstage'de ve önümüzdeki dakikalarda buraya gelecek 16:45'e planlı basın toplantısı 2 saati aşmış şekilde sarktı ve halen daha basın mensupları beklemeyi sürdürüyor.
1: Peki. Peki Sena Alkan, çok çok teşekkürler. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıklama yapacak. Tabii tarihi NATO zirvesi olarak değerlendirilen bir zirve sona erdi. O zirvenin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklama yapacağını ifade etmeliyiz. Salonda gerçekten ciddi bir basın ilgisi, gazeteciler, bir yoğunluk var. Donald Trump epey gecikti. Herkes bekliyor. Tabii bu tür toplantıları tahmin edersiniz. Yani beklenen kişi kim olursa olsun, Donald Trump bile olsa, gazeteciler belki dakikalar, saatlerdir orada. Sena Alkan'ın anlattıklarından bunu anlıyorum. Ve herkeste tabii bir hoşnutsuzluk başladı. Donald Trump'ın bu kadar gecikmesi, ne söyleyecek, ne yönde açıklamalar yapacak, özellikle NATO toplantısı nasıl değerlendirilecek Birleşik Devletler tarafından, son durum nedir? Özellikle Avrupalı muhataplarıyla arası pek iyi değildi. Bu NATO zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilerde kısmen de olsa bir iyileşme görüldü mü, görülmedi mi? Bunları büyük bir merakla herkes bekliyor. Herkes bekliyor ama Trump gelmedi. İşte görüyorsunuz, bomboş bir kürsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları, NATO toplantısının logosu ve beklenen esas ana karakter Donald Trump henüz ortada yok. Şimdi bu arada başka neler oldu? Onlardan bahsedelim isterseniz. Tabii salonda hareketlenme oluyor. Donald Trump eğer görünürse, heyet orada, biraz önce Sena Alkan bunu söyledi, yani Amerikan heyeti orada ama Trump yok. Salondaki hareketlenmeyi büyük bir dikkatle takip ediyorum. Donald Trump kürsüye geldiği an hemen döneceğiz. Çünkü Ankara'da gerçekten önemli devlet başkanları buluştu. Son derece kritik konular konuşuldu. Değerlendirmeler yapıldı. NATO'nun geleceği, NATO 3.0 diye bir değerlendirme var. Daha doğrusu yeni bir konsept, yeni bir tanımlama var. Yani 1.0, 2.0, 3.0. Soğuk savaş, soğuk savaş sonrası ve şimdi yeni dönem. Bütün bunlarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri, üzerimde çok yük var, bu yükü alın dedi. Ben harcıyorum, parayı ben veriyorum, şunu bunu ben yapıyorum. Siz de güvenli bir ortamda rahat rahat yaşıyorsunuz. Trump bunu uzun süredir dillendiriyordu. İşte bütün bu, Trump geldi mi? Geldi. Donald Trump, işte bütün bunları iddia eden Trump salona geldi. Şimdi değerlendirmesini yapacak, açıklamalarını yapacak. Kulak verelim.
2: Well, it's important stuff.
3: Çok önemli konular. You know,
2: our team out here,
3: ve burada ekibim burada biliyorsunuz. Stars. Hepsi superstars, actually. Süperstar haline geldi. Hepsi yıldız isimler. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir vakit geçirdik ve çok büyük bir başarı elde ettik. Çok başarılı bir NATO zirvesini tamamladık Türkiye'de. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir adam, harika bir lider.

lider. Çok uzun zamandır benim arkadaşım, dostum, çok güçlü bir kişi, güçlü bir kişilik. O yüzden de bu kadar başarılı bir şekilde ülkesini yönetiyor. Harika bir ülke. Askeri olarak da çok güçlü. İnsanlar da onu seviyor. Harika bir iş çıkardı. Muazzam bir iş çıkardı. Uçaktan indiğimiz andan itibaren havalimanı çok güzel.

Bir kişi çok akıllı, harika bir lider. Bu kadar fazla lidere liderlik etmek kolay bir şey değil. Güçlü bir kişilik, her biri güçlü kişilik. Mark da inanılmaz bir iş çıkardı. Kimse daha iyi yapamazdı. Muazzam bir sevgi var ona karşı. Basın buradan göremiyor. Basının görememesi kötü oldu çünkü herkes biraz konuştu içeride. Ben de biraz konuştum ve çok fazla konuşma vardı, kısa tuttuk. Ne yazık ki basın bunları göremedi, duyamadı. Çok akıllı insanlar ve herkesin içi iyi, niyetleri iyi, kötü değil, ülkeleri için iyi bir şeyler yapıyorlar, dünya için iyi bir şey yapıyorlar. Bildiğiniz gibi petrol düştü, düşük tutabilecek miyiz? 47 yıl önce İran'la ilgili yapılması gereken şeyi biz şimdi yaptık ve birinci dönemimde yapılanlar var. Son 18 ayda ABD tarihi bir şekilde savunma harcamalarını arttırmayı başardı ve hiçbir ülkenin sahip olmadığı ekipmanlara sahip. Venezuela'ya bakın, İran'a bakın. Onların ordularını yok ettik. Bir süreliğine, birkaç hafta 159 donanmalarında 159 gemi vardı. Yüzlerce uçakları vardı. Hepsi gitti ve pistte yok edildiler. Radarları gitti. Her şey ortadan kalktı. Liderleri de gitti. Ve savaş kabiliyetleri çok düşük. Çok az bir yüzdesi kaldı füzelerinin ve füze fırlatıcıların bir kısmı kaldı. Çoğu yok edildi. Dolayısıyla biz en güçlü orduya sahibiz dünyada. Bize yaklaşan hiçbir ülke yok. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyiydi ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde yıllık savunma harcamalarına ulaştık ve %2'den %5'e çıkardık gayri safi yurt içi hasılanın. Herkes bunun mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Birçok ülke de bunda mutabık kaldı. Birkaç tanesi yapamadı ama bence onlar da yapacaklar. Hızlı bir şekilde yapılacak. Çok pozitif hepsi. Bugün çok iyi bir takım oyuncusu olmadığını düşündüğümü söylediğim ülkede yapacak. ABD'nin rolü en büyük katkı sağlayıcı olarak kalacak NATO'ya, hem maddi olarak hem de en güçlü orduya sahip olarak dünyanın her yerinde bize ülke olarak saygı gösteriyor. 2 yıl önce kimse bize saygı duymadı. NATO da bize güldü, diğer ülkeler de güldü. Bu yıl artık kimse gülemiyor. 1 trilyon dolar bu gücümüze yatırım yaptık. 1.4 trilyon dolar da eklenecek. En iyi ekipmanlara harcıyoruz bu paramızı. Dünyadaki en iyi ekipmanlar. Bu sabahki çalışma oturumunda da diğer üyelerin %5'lik hedef için yaptıkları çalışmaları, çabaları konuştuk. Bazıları ulaşamadı ne yazık ki, ama tabii ki onların tamamen korunduğu anlamına da gelmiyor. Bazıları bu çağrıya yanıt verdi, büyük değişiklikler de yapıyorlar. Hepsi bu çağrıya cevap verecekler ve 1 trilyonun üzerinde para harcadık savunma için. Bu da muazzam miktarda bir para. %2 olan vardı. %1'deydi, %2'ye çıkardık, %5'e çıkarma hedefine ulaştık. Ve yine şunu söyleyeyim. O salondaki saygıyı, sevgiyi görseydiniz, benim yüzümden demek istemiyorum, bana hep çok kibirli biri olduğumu söylüyorlar. Ama hayır, yaptığım işi seviyorlar ve sizi seviyoruz dediler. Gerçekten yetişkin insanlar bunu söylüyor. Belki benim kalbimi çalmak için söylüyorlardır ama gerçekten inanılmaz bir birlik vardı o salonda. Bütün ulusların planlarını hızlandırmaları.

0: da
1: As quickly as
0: teşvik ediyorum.
1: possible,
0: Mümkün olduğunca çabuk bir
1: benchmark is going to
0: şekilde bu
1: be at
0: hedefe
1: 5% number. That's
0: ulaşmaları
1: the number it
0: önemli.
1: should have been for
0: %5.
1: years.
0: Bu yıllardır ulaşılması
1: As a
0: gereken
1: result
0: bir
1: of
0: hedef
1: the
0: ve
1: commitment we achieved last
0: bu
1: year in defense
0: taahhüdün
1: spending of other NATO members
0: arkasında
1: surged
0: diğer
1: by more than
0: NATO üyelerinden bazıları $150 billion
1: in
0: yatırım yapmış.
1: Much of
0: 2025'te bu paranın büyük bir kısmı da Amerika'da yapılan ekipmanlara harcanmış. Herkes Amerika yapımı ekipmanları istiyor ve biz de
1: defense companies
0: savunma şirketlerini biliyorsunuz biz en iyi Patriot'ları ve Tomahawk'ları üretiyoruz. Bu sadece benim yüzümden değil. Keşke daha hızlı üretebilsek çünkü satıyoruz. Ve Lockheed biliyorsunuz diğer şirketler de yani bütün şirketler, Boeing, bu harika şirketlerin çoğu şimdi Amerika'da üretim tesisi kuruyorlar. 7/24 üretim yapılıyor. Dedim ki bu şekilde bu üretim hedefine ulaşamazsınız. Daha fazla fabrika kurun ve vergi olmayacak. Yani aşırı mesai için de herhangi bir vergi ödemeyecekler. Neredeyse 24 saat çalışıyorlar. Patriot'ları, Tomahawk'ları üretmek için, savunma ekipmanları için. Herkes dünyada bu ekipmanların peşinde. Venezuela'da gördünüz bunu. Çok harika ekipmanları vardı ama işe yaramadı. Bizim ekipmanlarımız işe yarıyor ama diğer ülkeler için üretebilmeliyiz, kendimiz de dahil. Daha fazla savunma ekipmanı üretmeliyiz. Bir yılda, yani bir yıl beklemeyeceğiz, bir yıl, iki yıl beklemeyeceğiz artık. Belki bir hafta, iki hafta olacak bekleme süresi. Bizim isteğimiz bu. Birçok insan gerçekten bekliyorlar bunları almak için. Bu savunma ekipmanlarını almak için. Özellikle belli bazı savunma ekipmanları ama saldırı ekipmanları da var. Ama paranın çoğu Amerika'da üretilmiş ekipmanlar için harcanıyor. Avrupa ve Kanada'da Avrupa ülkeleri de ve Kanada'da buna harcıyor parasını. Amerika Birleşik Devletleri'ne ödüyor parayı. Amerika'da üretilmiş, made in the USA diyoruz, Amerika'da üretilmiştir. Silahlar, mühimmatlar, binlerce istihdam sağlıyor. Artık en yüksek istihdam oranına sahibiz. Çok fazla iş yaratıyor bu. En büyük yatırıma sahibiz. $19.2 trilyon, 6 kat daha fazla öncekinden. 6 katına çıkardık. Şöyle düşünün, biz bunu gümrük tarifeleriyle yaptık, gümrük vergileriyle yaptık. Olmasaydı da belki 2-3 katına çıkardı. Son yönetimde, son idarede 1 trilyonun altındaydı 4 yıl boyunca yapılan yatırım. Biz 19.2 trilyon doları bir yılda yatırım olarak yaptık. Hatta 1,5 yılda bu sayılar daha da artacak. 19.2 trilyon milyar değil, milyon değil, trilyon T ile söylüyorum. Bu ekipmanlara ve tesislere yatırım yapıldı ülkede. Eli Lilly şu anda üretim tesisi, ilaç şirketleri, Merck bir tesis kuruyor. Ve araba firmaları, şirketleri, dün şöyle bir şey duydum, Toyota şu anda Meksika'dan çıkıyormuş ve en büyük üretim tesislerinden birini Texas'ta kuracak. Bu da tarifeler sayesinde, çünkü Meksika'da da yapabilirsiniz ama Meksika'da yaparsanız %25 vergi ödüyorsunuz. Japonya'da kurarsanız fabrikanızı, Çin hatta daha da yüksek, %100 gibi vergi oranı. Çünkü işlerini kaybetmek istemiyorlar, işçileri kaybetmek istemiyorlar ama şu anda çok fazla parayla, çok fazla ülkemizin tarihinde çok fazla fabrika kuruluyor. Araba üretim tesisi var, yapay zeka, çip üretim tesisleri. Biz şöyle diyoruz, 1,5 yıl, 2 yıl vereceğiz bu fabrikaları kuruma geçin. Yapamazlarsa %100, %200 belki ödeyecekler. Ne üretiyorlarsa, ilaç şirketleri de şimdi ülkemize geliyor. Rekor seviyesinde. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Böyle farklı bir şekilde ifade edeyim. Daha önce

0: Tarihimizde hiç böyle bir şey olmamıştı. Ülkemizde veya başka bir ülkede, dünya tarihinde böyle bir şey olmamıştı. Hiç bu kadar büyük bir büyüme olmamıştı, bu kadar imalat tesisi, üretim tesisi olmamıştı. Büyük tesisler, yapay zeka şirketleri kendi santrallerini, elektrik santrallerini kuracaklar. Çünkü eski şebeke bunu karşılamıyor. Sanayi olarak daha fazla enerjiye ihtiyaçları var. Yani bütün ülkede üretilen enerjiden daha fazla enerjiye ihtiyaçları var. Bu da inanılmaz. Yani ABD'de üretilen bütün enerjiyi düşünün ve bu endüstri, bu sanayi o kadar büyük ve güçlü ki ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamına sadece bu sektör ihtiyaç duyuyor. Belki burada şebekeyi biraz daha hızlandırabiliriz, güçlendirebiliriz ve yapay zekada Çin'le rekabet halindeyiz. Ve onların önündeyiz. TikTok, mesela birini izledim, TikTok anlaşması çok kötüymüş diyorlar. Çünkü aslında anlaşma inanılmaz. Orada söylenenler kötü diyorlar ama ben TikTok'ta birinci sıradayım. Ben sadece komünizmden bahsediyorum ve TikTok'ta en çok izlenen videolar benim. Ve bu şekilde de söylediklerimi yayıyorum. Böyle rakamlar duymamıştım. Bir numaradaymışım. İnanılmaz. Yani diğerleri işte komedyenler 27'de, 28'de. Ben nasıl böyle bir numaradayım anlamıyorum. Ama söylediklerim yayılıyor. Bu ülkemizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Komünizmin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bu çılgınların, delilerin ne yaptığını da gösteriyor. Ben böyle iyi bir bakışınızın da olması lazım, iyi görünmeniz lazım. Onlar da bu yok. Ve sosyal demokratlar değil, bunlar komünistler, o ülkeyi yönetenler ve Tanrı istemiyorlar. Başarılı şeylerin olmasını istemiyorlar. Bizim ülkemizin başarılı olmasını istemiyorlar. Bunlar biraz çılgın. Avrupa ulusları olarak Amerikan ekipmanlarını satın alıyorlar. En büyük faydalanıcı olduğunu söyleyebilirim. Amerikan ekipmanlarını istiyorlar. Çünkü en iyisini üretiyoruz. Dünyadaki en iyi ekipmanları üretiyoruz. Ve diğer liderlere de attığımız adımların güncellemelerini bildiriyorum. Gerçekten 4-5 yıl beklemek istemiyorlar bunları almak için. Bir haftada almak istiyorlar. Bu noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Çok fazla savunma sanayiyle ilgili üretim tesisi kurulacak. Ve 3, 4, 5 tane büyük tesis, fabrika kurulacak. Ve şu anki mühimmat üretimimizi belki 4 katına çıkartacak. Patriotlar, Tomahawklar ve diğer yaptığımız füzeler, farklı türlerde füzeler üretiyoruz farklı durumlar için. Dün zirvede 3 milyar dolarlık yeni savunma yatırımımızı açıkladık ABD şirketlerine ilişkin ve dünya klasmanında Patriot füzeleri Avrupa içinde olacak ve herkes faydalanacak. Tabii ki Avrupa'da bundan faydalanacak. Amerikan dronlarından, teknolojiden. Biz drone teknolojisinde lideriz. Birçok insan bunu bilmiyor ama en sofistike dronlara sahibiz tüm dünyada. Gerçekten biz lideriz. Lider birçok kez lider oldu. Ve Rheinmetall şimdi bir ortaklık açıkladı füze sistemleriyle ilgili. Bu da büyük bir anlaşma. Yine başka bir anlaşmamız daha var. Yeni Barracuda şirketi oldukça sofistike, hızlı bir füze. Bunu Polonya için üretiyoruz. Polonya da çok iyi durumda bu arada. Çok iyi bir başkana sahip, harika bir başkan. Hepsi ABD savunma sanayiden yararlanacak. Bu istihdam demek, iş demek. Şunu da söylemem gerekiyor. Toyota dün bunu duyurdu. Bu bana sürpriz olmadı. Yani en büyük tesis olacak, otomotiv üretim tesisi olacak. Ve bunu gümrük vergileri için yapıyorlar. %25 gümrük tarifesi ödemek istemiyorlar. Bazen %100, %200 ürünün ne olduğuna bağlı olarak diğer ülkelerde, mesela biz çelik konusunda da çok iyiyiz ve bir anda çelik endüstrisi öldü. Birkaç yıl önce ölüydü. İlk dönemimde yine canlandırmıştım ve sonra yine batırdılar. Biden döneminde. Yazık. Hiçbir fikirleri yoktu. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Ben onu hızlıca canlandırmıştım. Bu dönemimin başında tekrar canlandırdım bu sektörü. Çelik sektörü şu an çok iyi. Artık alüminyum yapmıyoruz bile. En büyük alüminyum tesisine sahibiz dünyada. Oklahoma'da yapılıyor. Oklahoma'yı çok seviyorum. Ve 3 kat daha fazla en büyük alüminyum fabrikası kurulacak. Dünyanın en büyük fabrikası Oklahoma'da kurulacak. Son iki gün boyunca muhteşem konuşmalar yaptım liderlerle. Çok verimli ikili görüşmelerde bulundum. Dün akşam yemeği yedik ve herkes oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Zelenski az önce geldi ve onun da bir basın toplantısı vardı, görmüşsünüzdür. Suriye Cumhurbaşkanı Şara inanılmaz bir iş çıkartıyor Suriye'yi birleştirme konusunda. Suriye çok kötü bir durumdaydı. Yaşananlardan sonra, önceki hükümetten sonra çok tehlikeli bir yerdi. Şimdi toparlandı, harika bir iş çıkardı. İnsanlar da bunu konuşuyor. Ve her konuşmamızda şunun altını çizdik. Amerika geri döndü. Daha güçlüyüz, daha büyüğüz, öncesinden daha iyiyiz, daha fazla istihdam var. Ve daha önce hiç olmadığı kadar saygın bir ülke durumdayız. Saygı görüyoruz. Ve Genel Sekreter Mark'a da bunu söyledim. Ne yazık ki dedim, basın bunu göremiyor şu anda. Çünkü bütün liderler, bütün ülkelerin liderleri bunları paylaştılar. Bence izin vermelilerdi. O kadar rahatça konuşamazlardı diye basın yoktu herhalde, ama harikaydı. Oradaki birlik, o salondaki birlik inanılmazdı. Gerçekten çok iyi bir sevgi ortamı vardı. O salonda sevgi vardı. Bu muazzam başarılı bir zirveydi. Ve tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ve diğer cumhurbaşkanlara, başbakanlara, devlet ve hükümet başkanlarına, NATO ve NATO ülkelerinin temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye bu harika zirve için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmazdı. Bizi birleştirdi. İnanılmaz bir şekilde birleştirdi. Birkaç soru alabiliriz. Çünkü bugün kaç tane basın toplantısı yaptık. Çok fazla soru alamayacağım. Biraz kısa tutmamız gerekecek. Bazılarınız benimle eve dönecek. Bazılarınız kendi ülkesine dönecek.
1: The gentleman right here. The very tall gentleman who's very insecure. He
0: doesn't uzun ve güvensiz duran beyefendi. Yakışıklı bir adam ama çok güvensiz duruyor.
1: Give him a mic.
0: Mikrofon verir misiniz? Venezuela operasyonu başarılı oldu. İran savaşı stratejik olarak çıkmaz sokak gibi. Neden İran savaşını bitiremediniz? Bence tam zıttını yapıyoruz. İran savaşı inanılmaz derecede başarılı oldu askeri açıdan da. Şunu söyleyebilirim, nükleer silahları olmayacak. Ben oraya bir sebeple girdim. İran'da nükleer silah olamazsın diye bu operasyonu başlattım. Yani İran'ı nükleer silahtan arındırma amacıyla başlattık ve şu an bir dağın altında gömülü, onu çıkartamazlar. Bence İnanılmaz bir başarı var İran'da ve petrol fiyatları başlangıca göre çok düşük. İnsanlar da bunu

0: görüyor. Bakın, orduları yok, hava kabiliyetleri yok, ordu, donanma, radar hepsi gitti. Yani başarılı olmadı diyorsunuz ama sahte haberler genellikle bunu söylüyor. %350 enflasyon oranı var. Savaş başladığında %5, %6 oranındaydı. Ve bir anlaşma yapmak istediler ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Gidiyorlar, bizim gemilerimizi vuruyorlar gece. Gerçekten Steve Witkoff var karşılarında, Jared Kushner var, J.D. Vance var, Marco var karşılarında, Scott var ve harika insanlarla çalışıyorlar. Biraz deliler, biraz kafayı yemişler. Diyorlar ki cenazeye gitmek istiyoruz. Çok insanı öldürmüş bir kişinin cenazesiydi. Hümeyni ve yıllar içerisinde çok fazla insanı öldürmüş kişi. Bizim yaptığımız 47 yıl önce yapılmış olmalıydı. Çünkü Orta Doğu'da zorbalık yapıyorlardı. Orta Doğu'nun zorbasıydı İran ve bir günde bütün savaş gücünü ortadan kaldırdık. Tabii ki bir noktada tekrar uçak alacaklar, hava savunma alacaklar ama liderleri gitti. Sonra diğer bir grup lider geldi. Onlar da gitti. Onlar da öldürüldü. Bilmiyoruz şu anda. Belki ben de bir gün giderim. Çünkü ben onların bir numaralı hedefiyim şu anda. Kötüler, serseriler. 47 yıl boyunca bunu yaptılar. Ben ülkem için, dünya için doğru olan şeyi yapıyorum. Onlar yüz binlerce kişiyi öldürdü. 52 bin protestocuyu öldürdü gösterilerde. Bence biz inanılmaz derecede iyi bir şey yapıyoruz. Çok başarılıyız. Abluka vardı ve Abluka'nın hiç böyle işe yaradığını gördünüz mü? Abluka çok iyi işe yaradı. Venezuela'da yaptığımız bir günlük savaştı ve askeri bir operasyondu. Orası askeri bir ülke. En kötü insanlardan birini yakaladık. Getirdik Maduro'yu ve cezaevinde şu anda ama ülkeye yaptıkları çok korkunçtu. Uyuşturucu cezaevlerini açtılar ve oradan suçlular geldi. Artık onları toplamak zorunda kaldık. Biden'ın açık ve Kamala bu sınırları açmıştı ve onun yüzünden oldu. Sınır korkunç, felaket durumdaydı. Şimdi düzelttik. Yani sıfır, hiç kimse geçemiyor bizim güney sınırımızdan. Sıfır. Ve her ay bu yayınlanıyor. Sıfır kişi. Eskiden milyonlarca kişi, 25 milyon, Biden yönetiminde 25 milyon kişi geçmişti sınırdan. Ve hiç istemeyeceğiniz insanlar, uyuşturucu kaçakçıları. Şöyle düşünün, bütün hapishaneleri açıyorlardır. Kongo'dan var, tüm dünyadan. Yani bütün hapishaneleri boşaltmışlar. Hepsi bizim ülkemize geldi. Doldurdular ve en kötü katiller var, suçlular var. Asla olmaması gereken kişilerdi. Ve bunlar hep açık sınır politikasıyla geldiler. Şunu söylüyorum, iyi ki biz bu seçimi kazandık.
1: Evet, buyurun.
0: Teşekkürler Başkan.
2: Why don't you say your name and who you're with? It's always helpful.
3: Thank you, Mr. President, for doing this. Iris Tao with NTV, with the social media with the Epoch Times.
0: On communism, you've been issuing a wake-up call to Americans at home about the dangers of communism. And now you're speaking on the world stage. What's your message to people who are living under communist and socialist regimes, komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayanlara mesajınız nedir? Avrupa ve Amerika'da demokrasiyle yaşayanlara söyleyecekleriniz nedir? Harika bir soru. Ama bunu yaymak istiyorum. Ülkede, yani komünist ülkelerde, komünizmi satmak çok kolay. Lenin olurdum ben. Veya diğerleri kadar iyi olurdum. Çünkü yani hayatın boyunca hiçbir para ödemiyorsun, bedavaya yaşıyorsun. Yani ücretsiz, bedavaya ev almak istemez misiniz? Ama katiller var. Yani komünizm felaket. Bu kanıtlanmış binlerce yıl farklı isimlerde aynı şeyi gördük. Bu çok önemli.

0: One of the reasons
1: Şu da
0: I do
1: çok
0: well, so well
1: komik.
0: with Hispanic
1: Benim
0: people, I set a
1: Hispaniklerle
0: record
1: iyi
0: Republicans. I get
1: anlaşmamın
0: great
1: sebebi,
0: numbers for the election, helped me get elected in a
1: çünkü
0: landslide.
1: bana çok
0: The
1: yardım
0: Hispanics,
1: ettiler
0: because a
1: çoğunlukla
0: lot of them
1: seçilmeme.
0: came from
1: Seçimlerde bana oy
0: countries that
1: verdiler.
0: were
1: Çünkü bu Hispanikler
0: essentially communist.
1: aslında
0: You know,
1: komünist
0: whether you call them
1: ülkelerden
0: radical
1: geliyorlar.
0: socialist or communist
1: Radikal
0: is not that
1: sosyalist,
0: much, but there's a little
1: komünist
0: difference.
1: belki
0: When
1: çok
0: they say
1: aynı değil,
0: social
1: biraz
0: democrats
1: fark
0: with
1: var.
0: social
1: Sosyal
0: democrats, it sounds so
1: demokratlar
0: nice. It's not
1: kulağa
0: nice, it's a
1: hoş
0: very
1: geliyor
0: dangerous term.
1: ama hiç de
0: So
1: hoş
0: I do
1: değil. Çok tehlikeli bir terim. Bundan bahsediyorum. TikTok'ta anlatıyorum, burada anlatıyorum. Evet, yani burası uluslararası artık ama hiçbir zaman işe yaramamış. Bundan sonra da işe yaramayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle düşünün. Şu anda istihdam çok yüksek. İnsanlar ilk defa bu kadar çok para kazanıyor. İşçilerden bahsediyorum. Çok daha fazla para alıyorlar. Maaşları yüksek. En iyi sistem. Evet, onun da bazı eksileri var ama her şeyin vardır zaten. Ben şu anda olanları izlerken de iyi insanlar var, kalifiye insanlar var ama bunlar çok düşük profiller ve bence çok tehlikeliler. Bu çok büyük bir cümle, iddialı ama şunu hep söylüyorum. Bence bu ülke, yani bu yaşananlarla ilgili çok daha büyük bir tehlike altında. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı tehlikesinden daha büyük. 11 Eylül veya Pearl Harbor, bunda büyük bir tehlikeydi. Şu an komünizm bunlardan büyük bir tehlike ABD için. Çünkü komünist olunca bir kere dönemiyorsunuz. Ölüyorsunuz öyle. Korkunç bir ölümle gidiyorsunuz ve çok daha kötü bir hale geliyor.
2: Mr. President, Tyler Pager with the New York Times.
1: New York Times'dan.
2: Last month you said Iranian leaders were very
1: İranlı
2: rational
1: liderlerin
2: people,
1: çok
2: nice people
1: rasyonel ve anlaşması iyi, akıllı, güçlü olduklarını söylemiştiniz. Bugün de hasta insanlar, pislikler dediniz.
0: Now, when you say rational,
1: rasyonel,
0: I think they're much more
1: mantıklı.
0: Than level one, level two,
1: birinci
0: level.
1: Grup, ikinci
0: one's
1: gruptan
0: gone,
1: daha rasyoneller. Birinci grup
0: three.
1: Gitti, ikinci grup gitti. Bu üçüncü grup
0: rational,
1: liderler. Daha rasyoneller. Ama son bir iki haftaki yaptıklarına bakacak olursak, insanlara iyilik yapmıyorlar. İnsanlara iyi bir hizmet etmiyorlar. Bunlarla bir anlaşma yapmak isteyip istemediğimden emin değilim. Oyun oynayabiliriz ama ben bu işi bitirmek istiyorum.
3: Thank you, Mr. President. Steve Sedgwick from CNBC. The oil markets are up today around about 7% for WTI and Brent as well. The world is taking you at your word, sir, that the MOU is over, that the ceasefire is over. What happens next, sir? Are we on the cusp of a full-scale return to
1: tekrar savaşa, tam savaşa dönülecek mi? Ben söyleyeyim size ne olacağını. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Bu çok daha önemli. Diğerlerinden çok daha önemli. Petrol fiyatları evet çok az yükseldi, tekrar düşecek. Şu anda petrol bolluğu olacak, tekrar düşecek. Ben bunların hepsini öngördüm. Her şeyde haklı çıktım. Uzun zamandır da böyle. Üç kere başkan oldum. Yani İkincisinde hileli seçimler vardı ama hep haklıydım. Petrol düşecek. Şundan emin olmadığım bir tek,
0: having control over
1: kafayı yemiş insanlar nükleer silaha sahip olmamalı. Hiçbir şekilde artık nükleer silaha sahip olmayacaklar. El yapımı bombalar, B2 uçaklar patlattılar. Her yerde kameralar var. Ve o kişinin üzerindeki kimliği okuyorlar. Muhammed bir şey soyadı. İşte yanında şu var. En büyük ekipmanlar veya araçlar bile sizi oraya götüremez. Biz her şeyi izliyoruz. Yani oraya biri giderse patlatıyoruz. Kimse o nükleer silahlara, materyallere dokunamayacak. Bizim elimizde bunlar var. Eğer bu olmasaydı ellerinde nükleer silah olacaktı ve İsrail'i ortadan kaldıracaktı. Eğer ben başkan olmasaydım İsrail olmazdı. Bunu iki kere yaptılar. JCPOA, yani Obama anlaşması.
0: Everything went to Iran.
1: Her şey İran'a gitti. 1.7 milyon dolar ve binlerce milyon dolar gitti. Ve parayla satın alacaklarını düşündüler. Her şeyden önemlisi bu delilerin nükleer silaha sahip olmasına izin veremem. Bunun durdurulması gerekiyordu. Başka olaylarda başka ülkelerin de durdurması gerekiyordu ama bunu yapmadılar.
4: Stephen Nelson from the New York Post.
1: New York Post.
4: I'd like you to address speculation that you're leaving Ankara not in the new Air Force One because of
1: yeni
4: security
1: Air
4: concerns
1: Force
4: involving Iran.
1: You've spoken today twice about them possibly assassinating you, possibly being successful.
4: Did that concern have something to do
0: well,
4: with
0: you?
1: Böyle bir endişe var mı? Bunun hakkında çok konuşuyorum. Çünkü bir başkanın hayatı hep tehlikededir. %5.2 öldürülme oranı ama biliyor musunuz mesela onda bir diğer tehlikeli durumlarda %5.2 yani bana söyleyin yıllar önce mesela tehlikeler vardı bu çok tehlikeli bir meslek benim yaptığımda İran'ın öldürülecekler listesinde bir numaradayım ama umurumda değil. Ben işimi yapıyorum ve umuyorum ki herkesten de iyi yapıyorum. Çünkü çok iyi, popüler bir ülkemiz var, çok başarılı. Bundan bahsediyorum çünkü listedeyim. Bir liste daha çıktı dün ve onların listesinde en üstteyim. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama vurulacaklar öldürülme listesinde de bir numaradayım.
5: Hey, Sean McCreesh, New York Times. But why aren't you flying the new plane home?
1: Peki yeni uçakla neden evinize dönmüyorsunuz?
5: Why aren't you flying on the new Air Force One home?
0: It's flying yeni to Air Force'da. One of the big bases, two or three of the big bases where we can show it to the people.
1: En büyük üslerden birinde insanlara gösterecek normal yollarla döneceğim.
0: Going to Europe.
1: Avrupa'ya gidecek uçak, birkaç üste gidecek, özellikle bir üste, birkaç tane üste duracak, askerlerin görmesi için çünkü inanılmaz.
0: Go ahead, you want to go? Okay, go ahead.
6: Mr. President, harici medya Tunç Akkoç, Türkiye.
1: Mr. President, it seems İran'ın savaş tekrar başlayabilir gibi görünüyor. Tekrar başlamayacak. Çok hızlı bir şekilde bitecek. Çünkü birkaç gemimize saldırdılar. Biz onlara daha sert vurduk. Onlar bir vuruyorlar, biz 10 vuruyoruz. Çünkü onlardan daha iyi ekipmanlara sahibiz. Biz bu akşam vurabilir misiniz dediler. Vurabiliriz dedim.
0: We use their language, we speak their language.
1: Ben onların dilini kullanıyorum, onların dilinde konuşuyorum. Yani çok hızlıca bitecek ne olursa olsun ve daha güvenli olacak. Petrol için de daha güvenli olacak. Petrol özgür olacak, kolay olacak ve çok hızlı olacak.
0: Hürmüz
1: Boğazından inanılmaz petrol geçiyor ve herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ne oluyorsa da çok hızlı olacak. Uzun vadeli bir şey beklemiyorum.
0: Go ahead, Red.
7: You said today, Inés de la Cotera with MS Now. You said today that countries.
0: You're with who?
7: MS Now.
0: MS Now, what a, that's a failing network. MS Now. Why would you want to work for them?
1: Çok kötü bir kanal. MS Neden Now, çalışıyorsunuz?
0: They wanted to get away. They took the name NBC because they were embarrassed by it. Go ahead, let's go. When you hear this question,
7: you said today that countries like Spain, Italy,
1: İspanya,
7: and the UK
1: İtalya
7: were not there for the U.S. and its war with Iran.
1: Amerika'yı
7: should those countries be attacked,
1: dediniz,
7: will the U.S. be there for that?
0: Well, I'll tell you
1: ülkelere
0: what,
1: saldırılırsa ABD yardım eder mi? İspanya çok kötüydü.
0: Italy's been good.
1: İtalya iyiydi ve diğer ülkelerinde kötü bir zaman geçirdiler. Bize yardım etmediler, yardım ihtiyacımız yoktu. Çünkü ben yardım isterken bana tam cevap vermelerini istedim. Tam destek vermelerini istedim. Dediler ki yardım ederiz ama savaş bitince yardım ederiz. Bu değildi benim istediğim. Şunu söyleyebilirim.
0: Today it's unification.
1: Bugün I've never seen öne çıkan like tek kelime birleşmeydi, birlikti. Ve bu ülkelerden bunu duydum. Bizi seviyorlar, birbirlerini seviyorlar. İnanılmaz bir birlik dayanışma vardı. Yeah, green.

0: Green? Yeah, you're wearing green, right?
1: Yeşil. Yeşil giyiyorsunuz, değil mi? Teşekkürler Sayın Başkan.
2: Haber Global TV,
1: Haber Global'den.
2: Mr. President, after your meeting with President Erdogan, can you tell us whether you
1: Erdoğan'la
2: and President Erdogan reached an understanding on Turkey's return to the F-35 program and the future of U.S.-Turkey defense cooperation? And do you believe U.S.-Turkey relations are entering a
1: yeni bir döneme girdiğini düşünüyor musunuz? Birinci dönemimde de çok iyiydi ilişkilerimiz. Rahip Brunson'ı hatırlıyorsunuz, 35 yıllık hapis cezası almıştı. Ben aradım, çok iyi bir adam. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım ve hemen serbest bıraktı. Obama Biden'ın verdiği gibi paralar vermedim, hiç para vermedim. Bırakın. Bırakın dedim, serbest bırakın dedim. İlkindeki gibi söyledim. Harika bir adam, çok saygın bir adam ve bıraktı. Yani Rahip Brunson ertesi gün benim ofisimdeydi. Joe Biden geldiğinde kötü şeyler oldu. Sınırda kötü şeyler oldu. Her şey çok kötüydü. Herkes bize gülüyordu. Ve birçok ülkeyle de ilişkilerimiz kötüydü. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesiydi diye inanıyorum. 5 Kasım'da seçimlerde bu durum değişti. Ve şu anda harika ilişkilere sahibiz. Çok iyi ilişkilere sahibiz. F-35 uçakları en iyisi. Herkes istiyor. Ve bir karar vereceğiz kime vereceğimiz konusunda ve Netanyahu'yu çok sevmiyor, İsrail'i sevmiyor ama savaşın dışında kaldı. Çok kolay bir şekilde girebilirdi. Benim hatırıma girmedi. Marco da söyler size, çok iyi bir müttefik. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkiye sahibiz. Çok büyük, askeri olarak çok güçlü. İkinci en güçlü ülke NATO'da, NATO ülkesi Türkiye. Dolayısıyla yani tamamen fikrimi vermedim ama şunu söylüyorum, bize birçok farklı şekilde yardım etti. Ve Çin de savaşa girmedi ve petrolün %50'sini Hürmüz Boğazı'ndan alıyorlar, onlar da savaşa girmedi. İşte gemi göndereceğim, size saldıracağım demediler. Başkan Xi de harika. Dürüst olmak gerekirse herkes çok iyi. Çünkü ülkemize saygı duyuyorlar. Eskiden bize gülüyorlardı. Aptallar yönetiyor diyorlardı. Konuşamayan, yürüyemeyen bir başkan vardı önceden. Korkunçtu, felaketti. Saygı kaybetmiştik ama şu anda eskisine göre çok saygı görüyoruz. Çok teşekkürler.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump toplantıyı, açıklamaları noktaladı. Gerçekten bir sürü notlar aldık. Donald Trump enteresan şeyler söyledi. Ülkesiyle ilgili, İran'la ilgili, NATO'yla ilgili genel anlamda toplantının bütün içeriğini özetledi. Ama toplantıyla birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki konumunu, durumunu anlattı Trump. Daha çok hükümetinden, başkan yardımcılarından, kendi kabinesinden bahsetti. Çok yetenekli insanlarla çalışıyoruz dedi. Ama dikkat çekici bir şey vardı. Donald Trump özellikle bunları anlatırken komünizm üzerine fazlaca bir parantez açtı. Tabii bunları dinlerken burada notlar aldım. Acaba Donald Trump NATO üzerinden ideolojik, açık, net bir düşman mı arıyor? Yani komünist bir ülke yeryüzünde Amerika Birleşik Devletleri'ni tam olarak komünist diye tarif edeceğimiz bir düzenle, sistemle, rejimle yönetilen bir ülke tehdit etmiyor. Çin bugün farklı noktalarda bambaşka bir ülke ama Donald Trump ısrarla ve inatla komünizmden, yani bir ideolojik manifestodan, Amerika'nın, NATO'nun karşısında konumlanan bir yapıdan, belki hayali bir yapıdan bahsediyor. Herhalde bütün bu denklem içerisinde sadece işaret edilebilecek tek ülke Kuzey Kore. Ama koskoca Birleşik Devletler Başkanı ve NATO teşkilatı herhalde Kuzey Kore'yi merkeze koyarak bu kadar geniş bir komünizm eleştirisi yapmaz.

0: Trump öyle anlaşılıyor ki ideolojik bir düşman arıyor. NATO'nun karşısına konumlandıracak başka bir şey arıyor. Ve onun üzerine sürekli olarak bundan bahsetti. Epey bir vakit ayırdı. Bu çok dikkat çekiciydi. Onun dışında zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin konumu, Meksika sınırı, yapıp ettikleri, yani İran, İran'daki protestolar, İran'ın durumu, özellikle İran'la bundan sonraki süreç, Türkiye ile olan ilişkiler, ama konuşmanın en başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok derin teşekkürlerini sundu. Çok iyi bir dostum dedi Erdoğan. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse her konuda anlaşıyoruz. Harika bir lider. Ülkesini çok iyi yönetiyor. Ve mükemmel bir ülke Türkiye. İşte bütün bunlar bir liderle, bir yönetimle oluyor dedi. Bu notlara düştü. Sonra NATO Genel Sekreteri Rutte'ye çok teşekkür etti. Yani genel anlamda NATO zirvesini başarılı bulduğunu ifade etti. Trump'ın toplantısından çıkardığımız notlar bunlar. Bu notlarla birlikte tabii silah üretimi konusuna bir başlık açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda silah üreten bir ülke olduğunu ve tarihte hiç görülmediği kadar silah satışı gerçekleştirdiğini söyledi. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi. Savunma için de 50 milyar dolarlık yeni tedarik yapılacak bu notta düşüldü.
1: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
2: Biz Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır.
1: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
2: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.
1: Bildirgede İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
2: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleri önce yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Ardından da Türk mutfağı lezzetlerini tadıp geleneksel el sanatları ürünlerini yakından incelediler. Şimdi görüntüler o toplantılardan, o etkinliklerden.
3: The First Lady of the Republic of Turkey, Emine Erdoğan.
1: Yuvarlak masa toplantısına katıldılar. Türk mutfağı lezzetlerini tattılar. Geleneksel el sanatları ürünlerini incelediler. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, misafir lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Emine Erdoğan toplantıda çocuk güvenliğinin önemine dikkati çekti.
4: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
1: Emine Erdoğan'ın ardından başta Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron olmak üzere çok sayıda lider eşiyle toplantıda söz aldı.
3: This is therefore not about banning technology for children.
1: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çiçeğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hae-yong programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla katıldı.
0: Ana haberin sonundayız. Bu görüntülerle noktayı koyuyoruz. Şimdi Habertürk gündem var. Kerem Kırçuval konuklarıyla NATO zirvesini enine boyuna değerlendirecek. Yarın akşam saat tam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
8: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
7: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: İyi akşamlar Habertürk gündeme, hoş geldiniz. Gerçekten de deyim yerindeyse baş döndürücü bir trafik var Ankara'da. Gelenler, gidenler, bitenler, bildirge, açıklamalar, basın toplantıları ki Trump en çok konuşan lider. Bütün yapay zeka da onu söylüyor. O da biraz önce basın toplantısı yaptı. Yapay zekaya vurgu yapmamın nedeni de o. TikTok'ta en çok izlenen lider olmakla gurur duyduğunu anlattı. Ama biz NATO'yu konuşacağız. TikTok'tan ziyade NATO zirvesi nasıl sonuçlandı? Türkiye istediklerini elde etti mi ya da yeni bir yol mu var? Biz öncesinde ya acaba buradan bir Rusya-Ukrayna barışı çıkar mı derken İran harbi yeniden başladı. Trump ateşkes bit dedi. Birçok gelişme var. İlginç kareler var, ilginç görüntüler var. Aslında o görüntüler biraz da toplantının perde arkasında yansıtan görüntüler, mimikler, jestler. Onları da özel olarak derledik. Konuklarımıza izin verirseniz bir merhaba diyeyim. Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili, NATO Parlamenterler ASAP Misyonu üyesi. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Kerem Bey, iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Yine Ankara'da Bülent Atasever, Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı. Bülent Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem Bey. Külliyeden eve yetişmeyi başardık. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Siz de külliyeden geldiniz. Vallahi o trafiği nasıl açtınız? Gazeteci meslektaşlarım Nalan Yazgan. Nalan Hanım hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizi görmek güzel. Gürkan Zengin hoş geldiniz. Tamam. Ünal Atabay, emekli kurmay albay. Ünal Bey hoş geldiniz.
4: Sağ ol.
0: İlgiyle izlediniz zirveyi.
4: Evet.
0: Bakalım neler konuştu, neler konuşacak. Vallahi Ankara büromuz, evet. İstanbul Haber Merkezimiz günlerdir yoğun bir tempo altında. Birazdan Nasuh Güngör de Ankara temsilcimiz, o da bizimle beraber olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması yapması bekleniyor. Trump'ın uçağı çalıştı, Trump da hareket edecek. Tüm bu ayrıntılara geçmeden önce kısa bir ara verelim. Kimsenin sıcağı bozulmasın, aradan sonra hızla başlayalım.

0: Tekrar Habertürk gündeme hoş geldiniz. NATO zirvesi sona erdi. Gerçekten de Türkiye böyle büyük bir organizasyondan alnının akıyla çıkmış görünüyor. Dönüp dönüp tüm liderler zirveye katılan Türkiye'ye teşekkür ettiler ki bu sonuç bildirgesinin de nereye yansıdı. Trump da az önce düzenlediği basın toplantısında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere zirveye katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür etti. Erdoğan vurgusu zaten Trump'ın bugün kimle görüştüyse hepsinde vardı. Bildirgede başka şeyler de var. Ali Bey, sizinle başlamak isterim Sayın Ali Şahin. Büyük bir zirve, beklentiler büyüktü ve sonuçlandı. Ortada bir bildirge de var. Siz de okumuşsunuzdur. İran ve Ukrayna biraz öne çıkıyor ama müttefiklik vurgusu da gözden kaçmaması gereken bir diğer unsur. Nasıl buldunuz? Türkiye beklentilerine ulaştı mı diğer görüşmelerine bakınca?
1: Evet. Kerem Bey, öncelikle tekrar Ankara'dan iyi akşamlar diliyor, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle söze başlarken bir teşekkürüm var. Ankaralılara teşekkür ediyorum, Ankara halkına. Çünkü son birkaç gündür daraltılmış bir bölgede süren olağanüstü bir zirve var. Bu zirveye göstermiş oldukları hem sabır için hem tahammül için Ankaralılara buradan teşekkürlerimi sunmak durumundayım. Zaten neticeyi görünce eminim ki Ankaralılar da bu daraltılmış birkaç gün için bence buna değdi demişlerdir. Çünkü Türkiye'nin itibar ve imaj açısından ülkemizin özellikle hem bölgesel hem de küresel anlamda yeniden o güç merkezlerinde, yeniden oluşan güç merkezlerinde, yeniden şekillenen o merkezlerde aldığı konum ve pozisyon bakımından buna değdiğini düşünmüşlerdir. Tabii zirve öncesi bir takım beklentiler vardı. Küresel ölçekte hem Avrupa içerisinde hem Amerika içerisinde.

içerisinde acaba Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı gibi bir takım sorular vardı zirve başlayıncaya kadar. Bugün gelinen nokta itibariyle ve bildirgeye de baktığımızda hayır, Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılmıyor. Ancak NATO içerisinde yeni bir takım şekillenmeler var. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın bir takım beklentileri var. O yönde bir ilerleme görüyoruz. Nedir bu? Öncelikle zirve sonucunda ve zirvenin bildirgesine baktığımızda bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri merkezli oluşmuş o yük merkezinin

0: görüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Aslında Trump'ın bir süredir NATO ile ilgili ve NATO üyeleriyle, özellikle Avrupa'daki NATO müttefikleriyle ilgili serzenişleri de bu yöndeydi. Yük almaları konusundaydı. Yaklaşık 1 trilyon dolar sizleri Rusya'dan korumak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri bir harcama yaptı. Siz de bu yükü artık yüklenmek durumundasınız diyerek bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan NATO'nun yük merkezinin odak noktasını Avrupa'ya kaydırmış oldu. Bu birinci önemli gelişme. İkinci önemli gelişme, belki de ilk kez bir NATO zirvesinde işte İran ve bir ticari yol, bir enerji hattı gündeme oturmuş oldu ve bir gündem maddesi, bir bildirge maddesi haline gelmiş oldu. Bu hem enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlamak, hem ticaret yollarının güvenliğini sağlamak adına önümüzdeki dönemlerde NATO'nun bir takım misyon üstlenebileceğine yönelik mesajlar vermesi bakımından bence yine altı çizilmesi gereken önemli bir konu. Yine Ukrayna'ya Rusya Savaşı'nda 70 milyar euroluk bir askeri desteğin sağlanması konusunda taahhütün verilmesi, bu önemli bir altı çizilmesi gereken bir konu. Amerika Birleşik Devletleri için NATO demek aynı zamanda müttefiklerine silah satışı demek. İşte aslında bu yük paylaşımı derken Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiklerine satılan silahların %60'ını Amerika Birleşik Devletleri satıyor. Bu satışların biraz daha yükselmesi anlamına geliyor. %5'lik bu gayri safi milli hasılanın yine savunmaya harcanması ve ayrılması konusunda beklentiler gündeme geldi. Bu konuda bir karar alındı. Ancak orada altı çizilmesi gereken şöyle bir önemli nokta var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Trump %5'lik gayri safi milli yurt içi milli hasılanın savunmaya ayrılmasını beklerken aslında Amerika Birleşik Devletleri de gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunmaya harcamıyor, ayırmış durumda değil. Birinci sırada bugün gelinen nokta itibariyle en fazla gayri safi yurt içi hasılasını savunmaya ayıran kimdir? Polonya %4'lük bir dilimle. Evet. Ondan sonra Litvanya %3.8'lik bir dilimle geliyor. Amerika'nın da bu yönde işte belki bu yük paylaşımı konusunda o %5'lik dilim beklentisini biraz Avrupa'ya kaydırmış olması Amerika'nın beklentilerini, NATO'nun veya Trump'ın beklentilerini karşılayacak gibi
1: görünüyor.
0: Türkiye peki görünüyor. Beklentilerini karşıladı mı?
1: Bir burada bir virgül koyalım isterseniz. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz çünkü. Gürkan, sizi böyle alabilir miyim? Belli başlıklar çıkardık. Bildirgeye ilişkin isterseniz burada konuşalım. Yani bir yandan beklentileri tartışırken diğer yandan da sonuca yansıyanlar. Hani biz barış bekliyorduk. Daha çok destek çıktı Ukrayna'ya. Ne dersiniz? Şöyle alayım isterseniz sizi.
2: Nasıl bir barış bekliyordum bilmiyorum ama yani bu NATO bildirisine baktığımız zaman NATO'dan soğuk savaş örgütüdür. Misyonunu önemli ölçüde esasen 90'ların başında tamamlamış bir örgüttür. Ama işte o 1-0 dönemi.
1: Evet.
2: 2-0'ın altını öyle çok fazla doldurabildiğini düşünmedim zaten. 3-0'ın da doldurulamadığını görüyoruz. Bu NATO zirvesi sonuç bildirisine geliriz. Benim gözümde iki açıdan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir önceki zirveye katılmamış olması ama Ankara'ya gelmesi, Erdoğan'ın hatırına gelmiş olması bunu ifade etti. Birkaç kez ifade etti. Tamam. Ama bizatihi NATO'nun en önemli liderinin, en büyük askeri gücünün başındaki ismin bir önceki ilahi zirvesine gelmeyip muhtemelen bundan sonrakine de gitmeyecek. Bu son NATO zirvesi bile olabilir Trump'ın. Önümüzdeki sene belki zirve bile yapılmayacak. Sonrasındaki
1: şimdiden durumda, duyuruldu işte bir Arnavutluk'ta
2: önemliydi.
1: Yapılacağı duyuruldu.
2: Yani NATO üzerinde NATO'nun devamlılığı, varlığı üzerindeki tartışmalar, yani tartışanlar için söylüyorum. Trump'ı buraya getirebilmek, bir NATO zirvesine getirebilmek önemliydi, anlamlıydı. Bunu Erdoğan sayesinde başarmış görünüyorlar. Bu açıdan NATO'nun genel dengeler açısından Amerika hala burada. Nitekim genel yaklaşımlara, ifadelere de yansıdı. Buradayım, merak etmeyin, Amerika NATO'dan çıkıyor gidiyor falan değil denildi, burada denildi. Bu açıdan önemli. Birincisi bu. İkincisi, NATO içindeki çatlak devam ediyor. Öyle NATO birlik falan filan, bu beşinci madde.
1: Ya biraz Avrupa'ya ayar oldu.
2: Beşinci madde.

0: zirve.
1: Bütün NATO bildirilerinde klasik cümle olarak oraya eklenir zaten. Orada bir değişiklik olmaz. Söylenmesi gerekir, yazılması gerekir ama bugün Trump'lığını yaptı. Danimarka'ya, Kanada'ya, İspanya'ya yönelik sözleri, yani Danimarka için kullanılan ifadeler toprak bütünlüğüne tehdit.
0: Tabii.
1: NATO içinde edilecek laflar değil ama Trump bu yapardı. Kimse ilk şaşırtmadı. Yaptı. İspanya için kullandığı
0: olmaması
1: ifadelerde...
0: Olmaması gereken bir ülke dedi.
1: Tabii. Düşün yani. İspanya için kullandığı ifadeler, yani yeniler yutulur cinsten değil ki İspanya Başbakanı Sanchez, yani Avrupa içinde dünya vicdanını yansıtan belki tek Hristiyan lider, bir Katolik lider olarak bizim Türkiye'den siyasetçilerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze'deki soykırıma, İsrail karşıtlığına tepki göstermesi doğal kabul edilebilir. Müslüman bir ülkedir, komşuyuz, tarihi bağlarımız var ama Avrupa'nın göbeğinden bir tane Sanchez. Bir sol parti, gerçek bir solun nasıl olduğunu da bütün dünyaya gösteren bir çıkışla sol budur, vicdanın sesidir diyen bir lider onu yerden yere vurdu. Dolayısıyla NATO içindeki tablo çok fazla o anlamda değişmedi. Harcanacak olan paralar işte gayri safi yurt içi hasıla meselesi Ali Bey'in sözünü etti. Orada evet Avrupa'ya biraz daha fazla artık elinizi cebinize atın denildi. Bu hep söyleniyor. Biraz da hamleler yapılıyor gibi görünüyor. 50 milyar euro, 70 milyar euro biraz Ukrayna bağlantısı üzerinden de olsa. Evet güç merkezi kayıyor diyemeyiz, odak kayıyor da diyemeyiz belki ama en azından Avrupalılarda o refah toplumu. Amerika zaten bizi korur. Biz sosyal politika tedbirleriyle refahımıza ferah beza devam edelim. Hayatımızı sürdürelim. Yaklaşımı bitiyor. Pamuk eller cebe dedi. Bir süredir diyordu. Ve bu o kararlılığın devam ettiğini gösterdi. Hem Ankara'ya gelişi hem bu konudaki ısrarı hem de NATO'ya yönelik olumsuz sert ifadeleriyle tarihe geçen bir zirve. Bu zirvenin bir yönü daha var. Türkiye açısından Ankara'nın, başkentin bir 30 sene önce, bir 25 sene önce bu zirveyi yapabilmesi belki izleyiciler katılmayabilir ama çok zordu. Kolay değildi. Lojistik itibariyle çok zordu. İstanbul yapar. İstanbul zaten her zaman bir dünya başkentiydi. İmparatorluk merkeziydi ama Ankara bu işin altından yüzünün akıyla çıktı. Bu işi kıvırabildi. 25-32 devlet ya da hükümet başkanının aynı anda, 3000 gazetecinin aynı anda lojistik olarak
0: sadece Amerika'dan bir kişi geldi.
1: Yani Ankara için sıkıntılı, kolay bir şey değildi 25-30 sene öncesine göre. Ama sorunsuz bir şekilde atlattı. Türkiye'nin performansı da görebildiğimiz kadarıyla olumluydu. Öyle bir şey yansımadı olumsuz. Bu bakımdan önemliydi. Bir de Erdoğan-Trump ilişkisi. Zaten bilinen o ilişki Türk-Amerikan ilişkilerinden daha ileri bir ilişki.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Dinleyelim. Hemen bir dönelim ondan sonra devam edelim.
2: Beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. NATO, Ankara Devlet ve Hükümet Başkanları 36. zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız

Yaşadığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. Ama biz sadece kara kuvvetlerinin tarihi 2235 yılı geçen tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokunmuş büyük bir milletiz. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca üç kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan işte bu savaş sanatımızı da kazandırdık. Gözbebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan, gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. NATO'nun harekat ve misyonları ile ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız Ağustos ayından itibaren NATO hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da konuşlanacak. Kosova'daki NATO KFOR harekatının Ekim ayında üstlendiğimiz komutasını 2026 Eylül sonuna kadar sürdüreceğiz. 2028-2029 yıllarında ittifak mukabele kuvvetine komuta edeceğiz. Daha burada sayamayacağımız nice misyona ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik
ve

savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir. Harcanan rakamlar, savunmaya ayrılan kaynaklar elbette önemlidir. Fakat gerçek caydırıcılığı üç boyutlu derinlik, yani üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetler hem caydırıcılığın hem de dayanıklılığın en güçlü saç ayakları olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Değerli basın mensupları, bu sabahki konuşmamda da ifade ettim. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Bu önemli hususu her fırsatta, her zeminde müttefiklerimizin ve Avrupa Birliği liderliğinin dikkatine getiriyorum. Şurası bir hakikat ki, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler, birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine tam olarak dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri çok sınırlı olacaktır. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Zirve kapsamında ev sahipliği yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO'nun savunma sektörü ile daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisi müttefiklerce kabul edildi. Kıymetli misafirler, terörizm NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Son dönemdeki tüm zirvelerimizde bu hususta atılabilecek adımları ele aldık. Ankara zirvemizde de terörle mücadelede müttefiklerin samimi bir dayanışma içinde olmalarının önemini bir kere daha vurguladık. Görüşmelerimizde Ukrayna'da 5. yılına giren savaşın etkilerini de ele aldık. Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede savaş her ay on binlerce zayiat verilen bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Türkiye olarak savaşın başından beri çözüm için diyalog ve diplomasiyi işaret ettik. Bu ilkeli duruşumuzu hem Sayın Putin, hem Sayın Zelenski, hem de bu sabah belirttiğim üzere müttefiklerimiz çok çok

iyi biliyor. Bugün bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bugün ayrıca Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Bizim de her aşamasına destek verdiğimiz İslamabad mutabakatını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Müzakere sürecinin zorluklarının elbette farkındayız. Burada önemli olan çözüm iradesinin mutlaka korunmasıdır. Gelgitler yaşansa dahi neticede aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Dünyanın beklentisi de barışa fırsat tanınmasıdır. Şu gerçeği burada dikkatinize getirmekte fayda görüyorum. Bir tarafta barış umutları yeşermekteyken öte tarafta 2 Mart'tan bu yana 5000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Lübnan'a yönelik saldırılar halen durmuyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Şehirler yıkılıyor. Lübnan toprakları adım adım gasp ediliyor. Aynı şekilde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masumun katledildiği Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük bir barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Bu savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemesi gerektiğini altını bir kez daha çiziyorum. Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni bir çatışmaya tahammülü var. Tam tersine insanlık olarak hava gibi, su gibi hepimiz barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemize ayrıca resmi ziyaret gerçekleştiren Sayın Trump başta olmak üzere liderlerle ikili ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Zirve marjında Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da Ankara'daydı. Bu akşam Avrupa Birliği liderliğiyle çalışma yemeğinde bir araya geleceğiz. Yarın da Karadağ, Slovakya ve Arnavutluk liderlerini ağırlayacağız. Malumunuz önümüzdeki yıl Türkiye'nin NATO üyeliğinin 75. yıl dönümünü. Bu anlamlı yıl dönümünün arefesinde Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zirve hazırlıkları bağlamında yakın işbirliği içinde olduğumuz NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte ve ekibiyle zirvemizin başarıyla icra edilmesi için günlerdir büyük bir özveriyle çalışan görevlilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren tüm Ankaralı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 2026 yılı bitmeden iki büyük zirveye daha ev sahipliği yapacağız. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Liderler Zirvesi'ni yine burada. Başkentimiz Ankara'da
gerçekleştireceğiz.

0: Hemen ardından 9-20 Kasım sırası arasında COP31 iklim zirvesini Antalya'da tertipleyeceğiz. Bu düşüncelerle Ankara zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen siz basın mensuplarına ilginiz için teşekkür ediyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Rüya Akkuş, F-35'lerin bizim filomuza katılmasıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama uluslararası medyada özellikle geniş bir yankı uyandırdı ama ben size iki açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biri İsrail Başbakanı'na ait, şöyle söyledi: Türkiye F-35 satılmamasını istedi ve aynı zamanda bunun bilhassa Türkiye'nin ağır emellerini gerçekleştirmesi için imkan sağlayacağını söyledi. Bu da değil sadece, bir diğer açıklamada bizim NATO müttefikimizden geldi. Miçotakis bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde F-35'lerin satılmasını istemediğini belirterek bir yandan da şunu söyledi. Devam eden kara suları tartışması üzerinden ülkemiz Türkiye tarafından ağır savaş tehdidi altındadır dedi. Her iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu diplomatik çıkış açısından bakacak olursak F-35 sürecini sizce bir sıkıntıya sokar mı? Teşekkürler.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımız da buna göre atıyoruz. Kırmızılı.
2: Teşekkürler. Hümeyra Pamuk, Reuters. Efendim, iki sorum olacak size. Trump ilk günlerde sizinle görüşmesinde F-35 ile ilgili olumlu bir takım sinyaller verdi. Ancak az önce basın toplantısında henüz tamamen kararımı vermedim dedi. Size ne söyledi F-35 ile ilgili? İkinci sorum da Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasasında S-400'lerin sahipliğinde olmaması gerekiyor diye bir ifade var. Türkiye bu yasanın bu gereğini yerine getirmek için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak? Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.

0: Esra Aydoğdu, Sabah Dijital. Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde nedenli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımını sadece Türkiye'nin güvenliğini değil aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
1: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir.

bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.

0: Azeri Press Ajansı Darya Nur Cafarova. Sayın Cumhurbaşkanım, acaba Donald Trump'la görüşmenizde Kafkasya konu oldu mu?
1: Nasıl?
0: Güney Kafkasya, Donald Trump'la görüşmenizde acaba bir müzakere konusu oldu mu? Güney Kafkasya'da barış.
1: O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump'la bu tür konuların görüşmesini de yaparız.
0: Teşekkürler.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
2: Sağ ol Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Mitsotakis yaklaşık 2 saat önce A Haber'e bir mülakatta bulunduk bu açıklamadan sonra. Deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor Türkiye'de dedi. Olumlu mesajlar da verdi. Yapıcı ve verimli bir dönemden geçiyoruz. Siz az önce NATO'nun 75. yılından bahsettiniz. Sağlam temelleri atıldığını bahsettiniz. Yunanistan'la Türkiye 2 NATO üyesi ülke. Siz yıllardır Türkiye yönetiyorsunuz, Mitsotakis 7 yıldır. Görüştünüz, birçok kez burada da görüştünüz. Türk-Yunan ilişkilerinde artık yeni bir adım ne olabilir? Artık bu, sürekli var olan sorunlar var 50 yıldır. Siz çok kez uğraştınız. Bir sonuca henüz ulaşılamadı, sadece sakin sular söz konusu. Sorun bu. Bir de ikinci sorum, Sayın Trump'la ruhban okulu meselesi gündeme geldi mi? Bu konuda bir adım atmayı planlıyor musunuz?
1: Teşekkür. Hayır, gündeme gelmedi. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.

0: Çok teşekkür ediyorum Nur Özkan Erbay, Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Kaptı.
0: Özür dilerim. Kalkmış bulundum. Evet. Efendim, şahsınızla müsemma hale gelmiş Türkiye'nin barış inşacısı ve dünyada istisnai bir arabuluculuğu mevcut ve bu sizin lider diplomasiniz sayesinde gerçekleşiyor ve Sayın Trump başta olmak üzere NATO ve Avrupa, ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlarda dahi sizin olduğunuz mecralarda olmak istediğini ifade ediyor her biri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO zirvesinden itibaren aslında müttefikler arasında çıkarlar ve tehditler bakımından bir takım farklılıklar da olduğu gözleniyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve İran konusunda. Biraz önce Amerikan Başkanı Trump basın toplantısında sürekli bu konuları gündeme getirdi. Bu konuda sizin liderlik vizyonunuzun önünde, arabuluculuk misyonunuzun önünde Türkiye'nin yeni test alanları olacak mıdır NATO ittifakı açısından? Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu

0: konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben bu çözülemez demem. Tam aksine çözeriz diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım. Ve derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli.
1: A Haber televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Sayın Trump aslında uçaktan ilk indiği andan itibaren hep yanınızdaydı. Pek çok kez ayaküstü sohbet de gerçekleştirdiniz. Hem de dün kapsamlı bir basın toplantısı da gerçekleştirdiniz. Ardından da bir görüşme gerçekleştirdiniz. Peki masada hangi başlıklar vardı? Kapsamlı bir şekilde hangi konular, hangi dosyalar ele alındı? Bir de zirve marjında görüşmeler de gerçekleştirdiniz. Size geri dönüşler oldu mu? Ankara zirvesini nasıl bulmuşlar lider?
0: Sayın Trump'la özellikle başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçeve bir basın toplantısıydı. Sen de bir basın mensubu olarak basın mensubu arkadaşlarımla bunları konuşmanda fayda var. Ne konuştular? Ne yaptılar? Ama gerek Sayın Trump, gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı.

0: Teşekkür ederim. Batıkan Altaş, Milliyet.com.tr. Türkiye'nin İHA SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı? Bu merkezin özellikle Karadeniz ve Ege'deki deniz hava drone tehditlerine karşı ittifakın stratejisini nasıl şekillendirmesi öngörülüyor?
1: Biraz ses sıkıntılı geldi.
0: Türkiye'nin İHA SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmelliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?
1: Tabii bunu şu anda bu mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda veriyorlar. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana, belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü, gerekse imkanımızı, gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız, İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu.

0: Çağla Çınar, TRT World. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu kritik ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bu ziyaretin ardından ticaret, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında somut olarak hangi adımların atılmasını bekliyoruz? Ayrıca önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasını bekliyorsunuz? Teşekkürler.
1: Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika ile geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatinedir. Ve bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Sen sordun demin.
2: Ben sanırım. Fadime Özkan, Star Gazetesi. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye NATO'ya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 2004'te sizin iktidarınızın ikinci yılında İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Şimdi 2026'da Ankara'da başkentte ağırladınız NATO müttefiklerini. Benim sorum şu, bir hafta sonra biliyorsunuz 15 Temmuz'un yıl dönümü, 10. yılını anacağız. Türkiye'nin savunma sanayi, ordusu, güçlü yapısı, bunları konuşuyoruz ama Türk demokrasisinin geldiği yer bakımından da demokrasinin kadim ve kavim bir şekilde tesis edilebilmesi için de Türkiye büyük mücadeleler verdi. İşte en son 15 Temmuz'da şehitler vererek Türkiye'yi vesayet odaklarından, ajan örgütlerinden temizlemeyi başardık. Ben sizden aslında tam da bunu, yani bu 2004'ten 2026'ya Türkiye'nin demokrasi açısından ve elbette savunma sanayi ordusu bakımından geldiği yeri değerlendirmenizi ama özellikle 15 Temmuz bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: 15 Temmuz konusunda aslında terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, doğuda çobanlarımız yaylada. Çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor. Sürülerini otlatıyor. Ve bakıyorsunuz yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık.

0: Şimdi bizler de örneğin partim bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor. Mitinglerimizi yapıyoruz. Ve bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum.
1: Nisa Efendioğlu, TRT Haber. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi ben de yaptırımlara ilişkin bir soru soracağım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump yaptırımları kaldırdık dedi ama somut bir takvim belli mi? Yaptırımların ne zamana kadar kaldırılmasını bekliyorsunuz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden önce kalkar mı? Bunu merak ediyoruz. Teşekkür ederim.
0: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız. Sağ ol.
2: Millet Haber Ajansı Sinan Burhan. Sayın Cumhurbaşkanım, karşılama töreninde hem Yeniçeriler vardı hem Mehter takımı vardı. Biz tabii büyük bir medeniyet olarak bundan mutluluk duyduk. Çok da hoşumuza gitti ama Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu efendim? Onu merak ediyorum.
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler. Güzel değil mi?

0: NTV Deniz Tüysüz. Efendim şimdi
1: yaklaştır.
0: NTV'den Deniz Tüysüz. Efendim NATO zirvesinin başladı. Yani dün akşam başladı ama bu sabah saatlerinde de bir gelişme oldu İran açısından ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump burada yaptığı bir basın açıklamasında, basına yönelik yaptığı bir açıklamada bence ateşkes bitti dedi.
1: Nasıl?
0: Bence ateşkes bitti dedi İran'la alakalı olarak. Daha sonra da biraz önce buradaydı basın toplantısında masada anlaşmak pek mümkün değil gibi mesajlar verdi. Siz biraz önce masanın çetrefilli olduğunu söylediniz ama baktığımızda genel olarak değerlendirmeniz nedir? Nasıl bir yol haritası izlenir sizce? Teşekkür ederim.
1: Masa kolay değil ya. Türkiye'de de biliyorsunuz altılı masa kurdular. Daha kurmadan dağıldı. Bu masa farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
2: Ahmet Örsoğlu, NTV. Yerli savaş uçağı Kaan'ın üretimi devam ediyor ama belirli bir süre uçakların sağlıklı uçabilmesi için anladığımız kadarıyla F-110 motorlarına, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmek istenen motorlara ihtiyacı var gibi.

0: Kaanlarla ilgili mi diyorsun?
1: Kaanlarla ilgili, evet efendim. Bu motorların satışı acaba gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu motorları satacak mı? Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Peki, en arkada. Tamam. Bayan bayan.
2: Merhaba. Adım Maria Zaharaki. Yunan muhabirim. Yunanistan Devlet Haber Ajansı için ve Open Televizyon için İstanbul'da yaşıyorum.
0: İstanbul'dan.
2: Evet, evet. Başkanım, iki sorum var. İlk önce biliyorsunuz bugün Kyriakos Mitsotakis Yunanistan Başbakanı Ege Denizi'nde Türkiye'den kaynaklanan kazus belli ve savaş tehdidine değindi. Yunanistan'ın karasularını genişletmesi durumunda. Açık ve net soruyorum size. Sizin için bir savaş sebebi mi? Bu ilk sorum. Ve ikinci sorum, aynı zamanda Mavi Vatan ile ilgili yeni bir yasa hazırlıyorsunuz. Bu yasa ne zaman meclise sunulacak?
0: Neyle ilgili?
2: Mavi Vatan. Mavi Vatan ile evet bir yasa hazırlıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. O zaman bu kanun, bu yasa ne zaman meclise sunulacak? Teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Bu casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Ve bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi. Mavi Vatan konusuna gelince, Mavi Vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve karasularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz.
3: Mr. President. Sorry, I'm here. Nerges Horash from Iran International Channel. Mr. President, I wanted to ask you about your position regarding Islamic Republic of Iran's attack on Strait of Hormuz on commercial vessels, and also wanted to know if Iran was a topic of discussion between you
4: Iran aynı zamanda. Trump. Sayın Başkan Trump ile aranızda İran konusunu da konuştunuz mu?
0: İran?
3: I'm from Afghanistan.
0: Afganistan?
3: Yes.
0: Anladınız mı? Nasıl? Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi

0: Yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
1: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. TVNet'ten Büşra Mercimek. Az önce Mark Rutte bir konuşma yaptı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın anlamsız hatta delilik olduğunu söyledi.
0: Kim?
1: Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri. Ancak ben şunu merak ediyorum. NATO'nun birleştirici gücüne inanıyorum. Barıştan yanayız dedi. NATO zirvesinde Gazze ve İsrail konusuna değinildi mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Yani içeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulhü sükuna kavuşturmamız lazım. Hadi al bakalım.
2: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Emine Kaplan, TRT Kürdi. Sayın Cumhurbaşkanım, zirve kapsamında çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bu tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zirvenin Türkiye açısından hedeflerine ulaştığını ve sorunsuz geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü bizim tarafta, yani basın merkezinde sorunsuz geçti. İletişim Başkanlığımız çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Her şey mevcuttu. Bir de sizin tarafı merak ediyoruz. Sorunsuz geçtiğini de gördük ama sizden de duymak isteriz. Teşekkür ederiz.
0: Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten organizasyon çok başarılıydı. Ve bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve gerek ikramlar, herhalde beğendiniz değil mi ikramları? Gerekse servisler başarılıydı. Bütün bunlar başarılı olduktan sonra bu hizmeti veren arkadaşlarıma ne diyeyim? Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Artık kifayeti müzakere edecek miyiz?
3: Bahar Feyzan. Efendim, öncelikle NATO görüşmelerinde Trump'ın da açıkladığı, sizin de açıkladığınız ortak üretimden, ortak projelerden bahsedildi. Ama bu konuda Türkiye'nin önünde engeller var. Siz de değindiniz konuşmanızda bunların kaldırılması yönünde. Özellikle mesela SAFE program gibi. Türkiye'nin çok önemli kapasitesi ve önemli atılımları var savunma sanayinde. Bu konuda somut olarak Türkiye'ye bir güvence verildi mi? Hem Avrupa Birliği olmayan ülkelerinde hani üretim yapabilecek gibi mesela. Bir de diğer yandan Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Trump tarafı, Başkan Trump tarafı bir takvim verdi mi? Teşekkür
0: takvim
3: ederim.
0: Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir.

0: olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
1: Murat Yetkin, Yetkin Report'ta. Efendim, arkadaşımın sorusuna biraz açarak devam ettireceğim. Bu akşam Avrupa Birliği

0: yeniden bir araya geleceksiniz. Zirve öncesinde bu konuyu çok önemsediniz. Az önce konuşmanızda da yine önemli bir kısmı buna verdiniz. Avrupa Birliği'ndeki bu oy birliği meselesini nasıl aşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu konuda Avrupalı liderlerden ya da komisyondan herhangi bir işaret alabildiniz mi? Bir ilerleme ümidi nerede görebilirsiniz?
1: Tabii bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün yine Alman şansölyesiyle de bu konuyu görüştük. Tabii şimdi de gerek von der Leyen'le gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız. Hayırlısı olsun. Kifayeti müzakere diyebilir miyiz? Sağ olun. Var olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin ardından hayli kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Görüntülerde ekranda, katılım da oldukça yüksek. Çok sayıda basın mensubu bu basın toplantısını takip etti. Neredeyse tüm sorulara, salonun tüm sorularına cevap verdi. Önemli başlıklar var. Bir ikisini yinelememde fayda var. Bir defa Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri Ankara'da atıldı dedi. F-16'larımız Estonya başta olmak üzere hava polisliği görevini yapacak NATO adına dedi. Bunu görevi üstlenecek dedi. Rusya, Ukrayna, Zelenski Trump'la görüştü. Zelenski Erdoğan'la görüştü. Adil bir barışın kaybedeni olmaz hatırlatması yaptı ve çağrıda bulundu. Rus tarafına da, Ukrayna tarafına da. Gelin İstanbul'da masaya oturalım, bu işi çözelim dedi. Yayının başında da söylemiştim. Özellikle Türkiye'ye yapılan yaptırımların kalkması, F-35'lerin verilmesi konusunda iki odaktan sert açıklamalar gelmişti. Netanyahu ve Mitsotakis'ten. Onlara yanıt verdi. Benim hükmümde değerleri yok dedi bu açıklamaların. Yaptırımların fiili anlamda kalktığını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meteor takımının çok beğeni topladığını söyledi. Hatta kimi liderlerin Yeniçerileri tanırız dediğini aktardı. Ve son olarak da Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin de 53 yıllık bir zulme dönüştüğünü, umarım Avrupa Birliği'nin de yeni dönemde kapıyı aralamasını beklediklerini söyledi. Çalışıp bunu da çözmemiz gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara'ya gideyim hemen. Bülent Atasever'e, uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Siz de dinlediniz Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Bülent Bey, bir anlamda zirvenin özetiydi. Tüm sorulara da içtenlikle cevap verdi. Ne dersiniz?
3: Aslında krizlerin de olmasını bekledik. Özellikle bu sabah hatırlıyorsunuz. Bilhassa Trump ve Rutte görüşmesi vardı. Trump burada son derece sert bir çıkış yaptı. Hatta biz bir ara oradaki bütün basın mensuplarıyla beraber, medyadaki arkadaşlarla beraber bir dostluk fotoğrafı, NATO'nun gelenekselmiş liderler fotoğrafı çekilecek mi diye bile düşündük. Tabii bunda Trump'ın bir tekniği olduğunu unutulmaması gerekiyor. Trump bildiğiniz gibi son derece pragmatik bir adam, bir iş adamı ve bu anlamda öncelikli olarak biraz el yükseltiyor. Açıklamalar son derece sertti bildiğiniz gibi. Özellikle İspanya'ya yönelik olarak bir hayli ağır ifadeler kullandı. Danimarka'ya bu vermiş olduğu %5'lik taahhütün yerine getirilmesi adına bir baskı gördük bütün ülkelerin üzerinde. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Tabii bu noktada İspanya'dan biraz bir Trump'ın ağırlığını koyduğu bir zirve olduğunu söylemek lazım Kerem Bey. Yani

0: hem medya anlamında hem de bu külliyedeki ortamda bütün konuşulan şey Trump ne dedi, ne zaman gelecek, ne söyleyecek, hep bunun üzerinde yoğunlaştı. Biz çok diğer liderlerin neler söylediği konusunda mesela basın toplantıları vardı külliyenin içinde farklı ülkelerin liderlerinin ve bunlar daha böyle oradaki davetlere medyaya açıktı ama çok fazla rağbet görmedi işin doğrusu. Ve birden işte Trump'ın basın toplantısı olacağı zaman bütün o alt kattaki salonun tamamının koridorlara varana kadar da dolduğunu gördük. Bu çerçevede Trump'ın bu zirveye bir ağırlığını koymuş olduğunu söylemek gerekiyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Tabii burada çok da fazla Trump'a fazla sert çıkışlarında olmadığını gördük. Çünkü az önce Gürkan Bey söyledi. Yani bu tabii şunu sormak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kim karşı çıkabilecek? Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekildiğini açıklasa veyahut da bir NATO'yu kriz durumuna soksa kim koruyacak? Ve defaatle de konuştuk biliyorsunuz. Şimdi İspanya ile Polonya'nın tehdit algısı farklı. Yani burada bu arada şunu da gördük biz oradaki bütün ülkeler yani gelen NATO üyesi olan ülkelerin tamamının cebinde farklı ajandalar vardı. Her biri farklı şeyleri dillendirdi. Yani bu anlamda da aslında bir NATO'nun içinde bölünmüşlük, parçalanmış meselesi biraz da ortaya çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin de bunu toparlaması beklenen bir hava vardı işin doğrusu. Çok şükür kazasız belasız atlattık gerçekten. Her ne kadar Trump'ın birkaç tane böyle bizi şaşırtan beklemediğimiz çıkışı da olsa. Hürmüz Boğazı konusunun çok konuşulmasını beklemiyorduk işin doğrusu. Ve dün akşamki krizden sonra zaten açıklamayı da yaptı. Bundan sonra oradan da çatışmanın devam edeceğini söyledi. Biz Ukraynalı oradaki basın mensubu arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman onlar da biraz aslında sanki ceplerine para konuldu ve çatışmaya devam etmelerini istendiği yönünde bir. Yani burada Avrupa'nın hazır olmadığını onlar da biliyorlar. Ordu olarak hazır değiller. Bir çatışma durumuna hazır değiller. 70 milyar dolara yakın biliyorsunuz Ukrayna'ya bir yardım açıkladılar. Ve bu çerçevede Ukrayna'nın bir kalkan olarak kullanılmaya devam ettiğinde biz bir şekilde göreceğiz diye işin doğrusu düşünüyorum. Ve buradaki o basın mensupları da benzer biçimde aslında ifade kullandılar. Tabii burada Ukrayna ne kadar dayanabilecek? Yeni bir acaba Rusya ile masaya oturabilecek mi? Bütün bunlar soru işareti olarak havada kaldı benim için.
1: Peki, teşekkür ederim. Sürem çok hızlı olduğu için o kadar çok sorun vardı, soruları da attım. Mümkün olduğu kadar hızlı gitmemizde fayda var. Nasuh Güngör de Ankara stüdyomuzda, Ankara temsilcimiz. Günlerdir onunla da zirveyi konuşuyoruz. Bütün ekip Ankara, İstanbul dört koldan uğraştılar. Nasuh Güngör, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Herkese beni en iyi anlayacak isim sensin. Çok az süren var. İzlenimlerin neler? Cumhurbaşkanını beraber dinledik. Öncesi Trump'ı dinledik. Bitti. Hiç bu sefer yeme içme kısmını sormayacağım. Direkt ne aldık ne verdik.
2: Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yürüyerek çıktım. Mesafemiz çok yakın biliyorsun Ankara'daki temsilciliğimizi. Gün boyunca yayın yaptık. 3 gündür yayın yapıyoruz. Oradaki memur arkadaşlardan birisi bana yürürken takıldı. Nereye gidiyorsunuz diye. Tekrar yayına gidiyorum. Ya dedi ki abi konuşmaya doyamadın herhalde. O yüzden ben seni çok iyi anlıyorum ve olabildiğince de kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi bu zirvenin tabii ki zirve içinde bir zirve olduğunu, bir zirveden daha fazlası olduğunu elbette abartılardan uzak bir biçimde aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Kendi anladığımız biçimiyle Habertürk ekranlarında seninle ve değerli konuklarımızla birlikte. Zirve içinde zirve, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayağının tozuyla geldiği Ankara'da bir basın toplantısı beraber olan Trump'ın yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardı. Bu çünkü Türkiye'yi ilgilendiren boyutları kadar, çünkü zirve öncesinde bunun Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağı, NATO içindeki, ittifak içindeki gücünün yeniden tarif edileceği ama esasen asıl ilişki biçimindeki değişimin Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni sayfalar açılması olacağı konuşuluyordu. Öyle de görünüyor. Yani burada her şey böyle süt liman değil. Bir takım arızalar da çıkabilir zaman içinde yol üzerinde ama onlara zaman olursa değiniriz. Fakat burada Amerikan tarafında özellikle Trump'ın daha dün itibariyle hem katsal yaptırımlarının, yasakların kaldırılması anlamında hem F-35'ler anlamında söylediklerinin üzerinde duracağı anlaşılıyor. Burada başkanın yetkisi ne kadardır, kongrenin buradaki tutumu nedir? Bütün bunlara dair ayrıntılar var ama benim görebildiğim kadarıyla bunları çözmek konusunda bir irade ortaya çıkmış. Fiili olanın hukuki olana dönüşmesiyle ilgili bir süreç var Ankara'nın da ABD'nin de önünde. Fakat diğer bir konu, yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi dönüşümünün de gerçekleştiğine bir bakmak gerekiyor. Yani Trump'ın burada daha ilk işte Cumhurbaşkanı ile yaptığı dünkü basın toplantısında böyle bir İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı amiyane bir deyimle tokatlayan çok ağır ifadeler. Yani beni yalnız bıraktılar. Aynı

0: bir şekilde test ettim onları, o testten başarılı çıkamadılar gibi ifadeleri daha sonra yumuşar mı diye beklendi. Biliyorsun NATO Genel Sekreterinin açıklamalarında bu atmosfer biraz daha ılımlıydı. Yani Avrupalılar gayret gösteriyorlar. Kanada ile
1: NATO Genel Sekreterinin gücü işte İran'a yetiyor. Nasıl? Onun gücü İran'a yetiyor. İran'a çılgınlar diyor, aptallar diyor vesaire diyor. NATO Genel Sekreteri kim, yani nerede ne konuşacağını çok iyi biliyor.
0: NATO Genel Sekreterine atfen bir benzetme var ya, kendisini de yaptığı bir açıklama ya da kırdığı bir pot yüzünden. Aslında bu bir gerçeği de yansıtıyor. Bu güçlü bir NATO Genel Sekreteri değil.
1: Evet.
0: Yani daha önceki NATO Genel Sekreterlerinin de Amerikan'ın güdümünde ya da yakınında olmadığını elbette söyleyemeyiz. Çünkü NATO'nun kurucu iradesi belli. Ama onların da kendilerince bir tarzı vardı. Önceki Genel Sekreterin mesela bugünkü NATO'nun, 2030'daki NATO'nun konseptine dair konuştuklarını bugün aslında fiiliyata geçiriyor NATO.
1: Evet.
0: Bu genel sekreter öyle biri değil. Doğru. Evet. Trump'ın önünü açmaya çalışıyor. Onun söylemediklerini üstlenmeye çalışıyor vesaire. Şimdi buradaki hikayede ikinci bir bölüm oldu. Trump bugün, o dün işte Almanya'sına, Fransa'sına, İngiltere'sine saydırdığı lafları kapalı kapılar ardında söylememiş. Yani bu da enteresan bir bilgi.
1: Evet.
0: Niye söylemedi? Tekrar etme gereği duymamış olabilir. Muhataplarının cevap vermesine dair bir isteği, arzusu olabilir. Ama bütün bunlar buradaki zirvenin asıl konusunun hem Türkiye'nin bu anlamda kendi bulunduğu coğrafyada oyun kurucu, bölgesel düzen kurucu rolünün artması, bir diğer yandan ise yani Avrupa'daki müttefiklerin güvenlik sorunlarının bir şekilde çözülmesi konusundaki gündemi değiştirmiyor. Avrupalıların bu konuda henüz bir refleks verdiğini de görmedik. Az önce çok önemli bir şey söyledi Bülent Bey. Yani gerçekten diğer liderlerin basın toplantıları kimsenin ilgisini bile çekmedi. Yani
1: evet,
0: daha magazin kısmı vardı onların. Niye Macron gözlüğünü çıkarmıyor vesaire vesaire gibi. Son cümlem şöyle olsun zaman kısıtı yüzünden. Bence burada Türkiye ile Avrupa'nın bir bölümü arasında, Avrupa Birliği'nin ana aktörleri arasında değil henüz. Bir entegrasyon, bir yakınlaşmanın sinyallerini görüyoruz. Buradan bir Avrupa Birliği üyeliği falan çıkacak mı diyorsanız benim cevabım kendi payıma hayırdır. Bu böyle bir süreçte değil zaten. Avrupa'nın doğusunda daha sonradan diğer üyelere nazaran, daha sonradan NATO'laştırılan diyeyim, ben öyle bir ifade kullanıyorum, ülkelerle Polonya başta olmak üzere, Baltık hattıyla ikinci sırada olmak üzere Türkiye'nin daha çok yakınlaşacağını, savunma sanayindeki entegrasyonun, işbirliğinin, ortak üretimlerin ve ittifakların da buralarda şekilleneceğini düşünüyorum ilk etapta. Bakalım sürekli Amerika gitmesin vesaire diye böyle çığırtkanlık yapan NATO'nun büyük müttefikleri, Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin büyük ülkeleri bu aşamada nasıl bir tavır izleyecekler? Bence bunun cevabı henüz burada tam olarak verilmiş değil. Onun cevabını biraz pratikte göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederim Nasuh. Nala Yazgan, sizi böyle alayım isterseniz. Türkiye'ye verilen sözler, az önce Hürkan Zengin de konuştuk. Erdoğan açıklamaları var. Diyor ki 5 tane F-35 sözü aldık. Buradan başlayalım. Buyurunuz.
2: Evet, uzun süredir konuşuyoruz F-35'leri bize verecekler mi, vermeyecekler mi diye. Burada biraz da Erdoğan...
1: F-35 deyince siz de heyecanlanıyorsunuz tabii.
2: Yani 20 yıl önce falan çalıştığım bir projeydi üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken. Burada Trump sözünün arkasındadır diyerek aslında biraz da hani bir baskı da kuruyor Trump'ın üzerinde. Hani sözünü verdi, artık almamız gerekiyor diye. Diğer yandan Kaan motorlarını konuşuyoruz. Şimdi
1: az önce de söyledi Cumhurbaşkanı.
2: Evet.
1: Onda bir sorun yaşamayacağız diyor.
2: Evet, çünkü hukuki ve siyasi açıdan farklı kararlar. Yani burada Kaan motorlarını alma ihtimalimiz çok daha yüksek. Evet. 80 adet F-110 motoru bize vermeyi düşünüyorlar ve zaten kongreye bildirim süreci de başladı.
1: Evet.
2: Yani süreci başlattılar. Muhtemelen Ağustos ayında onaylanacak. Yani kongrede ciddi bir muhalefet olmayacaktır ama olsa bile siyasi olarak bu motorların önünü kesmesi zor. Yani burada bir irade var Trump ve hukuki açıdan da siyasi açıdan da bu motorların gelmesi muhtemelen bu yıl sonu ya da 2027'nin ilk aylarında muhtemelen elimize geçecek. Bizim Kaan uçağında 2 motor olduğu için bu 80 adet bizim ilk 40 uçağımızı
1: çözecektir.
2: Zaten o sırada da biz yerli motor çalışmalara devam ediyoruz. Bu motor aslında F-110 bizim hani Türkiye'de çok bilmediğimiz bir motor değil. Daha önceden F-16'ya da benzeyen bir motor. Ve biz bir şey aldığımız zaman bakımını ve yedek parçalarını da kendimiz yaptığımız için aslında bu süreçler biraz daha uzuyor. Ve biz daha önce de hani aşina olduğumuz bir motor geliyor ama şimdi Kaan'da 2 motor olduğu için F-16 gibi değil. Yani hani motorların ikisinin de hani ters yöne gitti.

0: gitmesi gerekiyor içe doğru filan. Hani teknik konular var. O yüzden fazla detaya girmeyeyim
1: Evet.
0: biliyorum. Ben günlerce konuşabilirim
1: Yani detaya
0: bu konuda
1: gidersek Nasuhi'ye gümüş motoru hatırlatacağım.
0: Zamanımız az biliyorum. Hızlıca böyle
1: Olur tabii
0: geçeyim.
1: oradan
0: Yani
1: başlarım
0: motorların
1: ben.
0: bu sene sonunda ya da 2027'nin başlarında gelme ihtimali çok yüksek. Ama F-35'de ya hem siyasi engeller var, hem hukuki engeller var, hem S-34 var, S-400'ler var. Şimdi S-400 yüzünden zaten başlamıştı bütün bu katsa ve hala biz onlara sahibiz. Bunun çeşitli yolları var çözülebilecek. Bilmiyorum hani nasıl bunu çözeceğiz. Belki başka bir ülkeye konuşlandırabiliriz, bir depoya koyabiliriz. Oradan gelip bir bakarlar, ha buradaymış deyip şey ilerleyebilirler.
1: Valla sokakta konuşulunca herkes şey diyor, kesin Azerbaycan'a veririz.
0: Libya'ya falan da götürebiliriz. Bir depoya koyabiliriz. Evet. Yani hani bu da olabilir. Çünkü burada radar sistemleri entegre olduğu için yani S-400'lerin orada olmasını istemiyor.
1: Peki. Yaptırımları kaldıracağız diyor. F-35'i düşüneceğiz diyor hala.
0: Ya burada da şey var. Niye şu anda bize veriyorlar F-35'i? Çünkü biz Kaan'da çok ilerleme kaydettik ve şimdiden siparişler var. Evet. Şimdi eğer biz F-35'i alırsak aslında şöyle bir şey de olabilir. Bizim satacağımız ülkelere bakın Türkiye de F-35 alıyor. Yani Kaan yapıyor ama diyerek hani oradaki rekabeti de market payını da belki F-35'in biraz daha yükseltmek için de şimdi bu planlama olmuş olabilir. Dostlarımıza yaptırım istemiyoruz. Zaten Trump en başından beri bize karşı
1: bildirgeye de yansıdı o. Bildirgede de var.
0: Evet, evet, evet.
1: Ve Erdoğan'la dostu. Zaten bütün karelerde neredeyse şu görüntü var.
0: Evet, tam bir böyle hani kanka, bestie portresi çiziyorlar. Ve zaten hani demişti Trump gelmeden önce de sorduklarında gelecek misiniz Ankara'ya diye. Belki başka bir yerde olsaydı gelmezdim ama Erdoğan olduğu için geleceğim demişti ve geldi.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Yunan Hocam, şimdi sizi alayım böyle. Hızlı hızlı gidelim.
2: Ya ne kadar hızlı konuşmalar oldu bunlar. Çok.
1: Vallahi süre o kadar hızlı gidiyor ki. Birincisi iki tane çatlak ses çıktı. Netanyahu ve Miçotakis'ten. Hemen F-35 meselesi. Hava üstünlüğünü kaybederiz vesaire. Erdem o LED'i de ekrana getirebilir. Yani bu zirve bizim NATO'daki hava gücümüzü çok arttıracak bir noktaya gelir mi? Yani filolara bakıyoruz, tabloya bakıyoruz. Tabloyu da niye siz okuyorsunuz? Altımız üstümüzde kaynıyor. Ne dersiniz?
3: Şimdi tabii şöyle. Burada Türkiye, Yunanistan, İsrail. Bir mukayese tablosu biraz anlamlı. Özellikle Yunanistan'ın F-35 biliyorsunuz 20 adet alım planı var. 20 artı daha var o aynı şekilde opsiyon. İsrail'de zaten var F-35. Biz de tabii F-35'i almak istediğimiz zaman Yunanistan veya işte Trump'ın yol açmasıyla beraber diyelim Yunanistan'dan ve İsrail'den çatlak bir ses çıktı.
1: Evet.
3: Çünkü neden? Yunanistan'ın hava gücünü ve İsrail'in hava gücünü dengeleme ve daha üst bir kabiliyete ulaşma endişesini taşıyor her iki ülke. Ama şu bir gerçek. Biz Türkiye olarak biz bu gücümüzü elde edeceğimiz silah sistemlerini, hava gücünü ülkemizin ulusal çıkarları ve güvenliği için alıyoruz. Herhangi bir ülkeye saldıralım, orada kullanalım gibi bir
1: niyetli almıyoruz.
3: Projemiz, planımız yok. Bize saldırılmadıktan sonra bizim saldırmayacağımızı her zaman söylüyoruz. Aynı zamanda bu kabiliyetler kolektif güvenliğin yani NATO çerçevesindeki bir kabiliyet arttırma.
1: Evet.
3: Burada bizim tabii özellikle Yunanistan için söylüyorum. Bizim alacağımız, temin edeceğimiz F-16 modernizasyonu, Eurofighter, Kaan, Milli Muharip Uçağı'nın kazanılması ve aynı zamanda F-35'lerin temin edilmesi noktasında bütün bu amaç ve hedef NATO kapsamı içerisinde ortak müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde silah sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması meselesi var.
1: Evet.
3: Burada Yunanistan'ın endişelenmesine gerek yok. Yani onu söylemek istiyorum. İsrail'e gelince, İsrail şimdi Orta Doğu'da tabii ki kendi çapında bir at oynatmak istiyor. Suriye sahasında, Lübnan'da vesaire. Bunu biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz.

0: Doğu Akdeniz'de de bir etki üretmek istiyor. Yunanistan'la işbirliği halinde Doğu Akdeniz ve Ege ve Kıbrıs üzerinde bir kuşak oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hava gücünün güçlü hale gelmesi durumunda bu kuşağın kırılacağını düşünüyorlar. Aslında o kuşak biz hava gücünün de ötesinde F-35 olsa da olmasa da biz o kuşağı her zaman kıracak, yaracak güce ve kabiliyete sahibiz.
1: Evet.
0: Bunu da anlamalılar. Yani F-35'e fix olup İsrail ve Yunanistan karalar bağlamalarına gerek yok. Bu açıdan da bakmak gerekiyor. Türkiye her zaman kendi güvenliğini ve çıkarlarını koruyacak şekilde istediği yer ve zamanda mevcut
1: O
0: gücüyle
1: açıklamalar da gelsin
0: tedbirlerini
1: nereden?
0: alır. Şimdi
1: Yani sözlerinizden şunu da anlıyorum. Endişe etmekte sayısal olarak haklılar ama şunu fark etmiyorlar. Biz hücum için değil, savunma için bundan alıyoruz.
0: evet. Yani sayısal olarak değil, tabii bunu kullanacak olan eğitimli pilotlarımız her zaman o yüksek bir çarpan etkisidir.
1: Evet.
0: Bunu da altını çizmek isterim.
1: Ya açık açık diyor ki bu katil adam, İsrail'i yok etmek istiyor Erdoğan ve Türkiye. Hiç de gizlemiyor niyetini. Özellikle de F-35'e dikkat çekiyor. Orta Doğu'daki güç dengesi. Kendini de bir güç dengesi olarak bir yere koyuyor. Yani Amerika'sız hiçbir şey olan bir katil ülke. Ya yani bunu da dediğim için utanmıyorum. Hakikaten yani her gün soykırımın devam ettiği bir ülkeden söz ediyoruz ve nedense isyan etmiyorlar.
0: Yani
1: Buna cevap da yine şeyden geldi, Trump'tan geldi.
0: Netanyahu şunu herhalde şu madde diyor ki yani güç dengesini F-35'lerle
1: Evet.
0: yok edileceğini düşünüyor.
1: Evet.
0: Yani şu anda güç dengesinin kendinden
1: Yana olduğunu
0: yana
1: sanıyorum.
0: olduğunu değerlendiriyor. Aslında yine yanılıyor. Ben onu söylemek istedim. Yani
1: Evet.
0: bu F-35'leri temin etmek ve güç dengesi şu anda güç dengesi her zaman Türkiye'nin lehinedir. Ama bu
1: Hava
0: güç
1: havada da
0: dengesini
1: öyle mi?
0: elbette ki. Ben az evvel onu söyledim. Yani çarpan etkisi sayı üzerinden değil, o eğitim üzerinden, tecrübe üzerinden bakmak gerekiyor. Güç dengesinde biz bu fırsatı ele geçirdik diye Türkiye lehimize diye bir mütecaviz duruma girmeyi derdim hiçbir zaman.
2: Mesele o değil ki. Belki adam sana saldırmayı düşünüyor.
0: Yani
2: Saldırınca sen de ona cevap vereceksin yani. Onun üzerine kuruyorlar senaryoyu.
0: o zaman bedelini
1: O
0: ödeyecektim.
1: da yani hem de NATO'ya saldırmış olacak.
0: O zaman tabii ki bedelini ve karşılığını elbette
2: Ne olacak?
0: görecek
2: NATO
0: ama
2: İsrail'e mi saldıracak?
0: güç
1: Yani bize
0: dengesinde
1: saldırsa
0: yanılıyor
1: NATO'ya saldırmış
2: Netanyahu. Öyle mi?
1: olacak.
2: Amerika, Almanya, İngiltere falan İsrail'e mi saldıracak?
1: Ve
2: NATO
1: işte
2: ülkesine
1: yani
2: saldırdı diye. Var mı öyle bir
1: imzaladıkları şeyin
2: senaryo?
1: altında o yazıyor. Bugün dedin ya en
2: Ha,
1: başta.
2: tabii.
1: Trump'ın cevabı.
0: Yani Türkiye F-35'leri alacak. Tabii bu 5 adeti herhalde
1: O aslında
0: kastediliyor.
1: biraz Amerika'nın kendi şeyinde de yapısında da yani o Trump'ı da aşan bir noktası var onun.
0: Yani burada tabii Netanyahu'ya da bir mesajı var.
1: Evet.
0: Komuta kontrolün, o söylüyor zaten Trump, bende diyor, patron benim diyor. Burada da aslında yine onu ifade ediyor. Yani Netanyahu sen sesini çıkarma, onu ben karar veririm,
1: Evet.
0: veriyorum veya verdim. Şimdi
1: Şu cümle de önemli.
0: güçlü,
1: Ben olmasam
0: bakın.
1: belki karşı tarafta İran savaşa dahil olurdu Türkiye diyor Trump.
0: Şimdi bu şöyle, oradaki silahlı Kürt gruplara biliyorsunuz Trump'ın silah desteği
1: Verdi.
0: verdiğini söyledi.
1: Evet.
0: Türkiye bundan elbette rahatsız olurdu bu savaşın devamı süresi içerisinde. Çünkü o zaman eğer Kürt gruplar, silahlı Kürt gruplar İran içlerine
1: 5
0: doğru
1: numarayı da verin.
0: İran'da muhalif bu silahlı Kürt gruplar İran rejimini devirmeye yönelik veya içeride bir kaos, kargaşa üretmeye yönelik verdikleri silahlarla bir etki üretmeye kalkışma durumunda bu orada yeni bir bölgesel durumun oluşmasına sebebiyet verirdi. Bu Türkiye'nin çıkarları açısından uygun değildi. Onun için Türkiye burada bu duruma müdahil olarak müdahale etti. Silahlı Kürt grupların kullanılmaması,
1: Evet.
0: bunların harekete geçirilmemesi ve bu konu bloke edildi. Şimdi bu kullanıldığı yani biz buna müdahale ettiğimiz zaman ki edebilirdik buna, Bu müdahalemiz İsrail'in planını

0: Amerika'nın planını düşürür.
1: Tabii.
0: O yönden Trump onu söylüyor da. Yani bu bizim İran'a karşı bir savaş, İran'ı karşımıza almamız anlamında değil. Bu Trump'ın söylenmesinde yanlış bir ifade, değerlendirmeler görüyorum. Bizim İran'a karşı bir kullanılmamız veya kullanmamız meselesi asla değil.
2: İran'la birlikte tamamen, İsrail'e karşı diyor değil mi? Onu kastediyor.
0: Yani bu aynı zamanda müdahale etmemiz bizim İsrail'in oyunu bozacağı gibi İran'ın lehine olurdu. Ama burada bir denge politikası yürütülmek suretiyle hem bölgesel bir şekilde savaşın daha fazla yayılmaması, daha büyük bir kaosun yaratılmaması adına silahlı Kürt grupları bloke edilmek suretiyle aslında burada savaşan her iki tarafın bence lehine ve İran'ın da lehine olmuştur.
1: Evet. Peki. Miçotakis'i de konuşmuş olduk aslında. Hani sürem gittiği için tekrar hatırlatmakta.
0: Kararlarla ilgili de birkaç bir şey var.
1: Ha, buyurun.
0: Bu karar maddeleri bir gelebilir mi? Ben onu çünkü biraz...
1: Hangisini istediniz?
0: Altı madde bildirge.
1: Bildirgeyi getirir misiniz ekrana?
0: Evet. Tabii birbiriyle bağlantılı olduğu için belki başa döndük gibi ama manalandırmak adına. Şimdi ben bu altı maddelik, bu bir sonuç bildirgesi.
1: Gürkan Zengin söyledi. Zaten bundan önceden yazılıyor da.
0: Hayır, bunlar tabii ki yazılıyor. Fakat alınan kararlar, başka kararlar da var aslında burada. O kararlar henüz yayınlanmadı.
1: Evet.
0: Bunu NATO'nun sitesinden takip edebilir. Birkaç gün içinde herhalde bu çıkar. Bu en az 70-80 maddedir. Vilnius kararlarına baktım ben, 90 madde.
1: Evet.
0: 70-80 maddeden 90 maddeden aşağı değil kararlar. Böyle 6 maddelik bu bir bildirge. Bunun aslında kararların detaylarına bakmamız gerekiyor. Şimdi kararlarda alınan konuşulanlar, salonda ifade edilenler, her ülkenin teklifleri vesaire bunlar birleştirilecek. Bir kararlar manzumesi çıkacak.
1: Evet.
0: Genel Sekreterlik bunu yayınlayacak. Şimdi bu, biz buna odaklıyız ama kararların içinde önce şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu liderlerin aldığı bu kararlar bir siyasi karar. Şimdi bunların askeri politik değerlendirmesi yapılacak. NATO karargahında.
1: Nasıl uygulanacak?
0: Askeri politik değerlendirmede bu siyasi alınan kararların içinde kapalı ve açık görevler var. Kapalı ve açık görevler analiz edildikten sonra vazifeler belirlenecek. Ona göre askeri politik kararlar hep teknik detaylandırılarak bu bir yıl, iki yıl, üç yıllık süre içerisinde, belki beş yıllık süre içerisinde açılımlarıyla NATO'da bu alınan kararların etkileri görünecek.
1: Evet.
0: Şimdi bunu niye söylüyorum? Adana'da NATO kol ordusu karargahı kuruluyor denildi 15-20 gün önce, bir ay önce. Bu nereden çıktı dendi. 2023 Vilnius kararları. Orada var o karar. Ha, diyeceksiniz ki peki orada Adana'da kurulacak diye mi? Hayır. İşte bakın, bu anlatmak istediğim konu.
1: Açık gizli.
0: Bu siyasi kararda der ki güney kanadında, işte örnek, güney kanat bölgesinde, coğrafyada NATO'nun mobilize kol ordu seviyesine veya demeyebilir onu, komutanlık ve karargah yapılarının yeniden gözden geçirilip yeniden değerlendirileceği diye ifade kullanır bu. Bu yuvarlak bir ifadedir. Siz bunu açtığınız zaman askeri teknikte bu detaylanır, bir olur bir kol ordu karargahı. Şimdi bu nereden çıktı denildiğinde 3 yıl önce alınan kararın, bizim de imza attığımız NATO toplantısında karara bağlanmış olan bir husus.
1: Evet.
0: Şimdi burada da bu kararlar anıldıktan sonra belki iki sene sonra Erzurum'da bir NATO kol ordu karargahı diyecekler. Nereden çıktı denilecek yine. Nereden çıktı değil, karar metinlerinin kapalı açık görevlerinden ortaya çıkacak.
1: Peki.
0: Şimdi burada bunu...
1: Son cümlenizi rica edeyim.
0: Burada bir savunma sanayi devrimi var. Aslında bu çok önemli. Avrupa'da ve biz bunun da ortağı olmuş olduk. Burada 5 biliyorsunuz ana konu var. İşte yani uzun menzilli silah sistemleri, evet, İHA sistemleri vesaire. Bunun için söylüyorum. Avrupa kendi programını Türkiye'ye dahil etmemesiyle ilgili bir serzenişimiz var. NATO çatısı altında sisteme entegre olundu şu anda.
1: Bu aslında ürettiklerimizle.

0: Yani alınan kararda bu bağlanmış oldu.
1: Ya evet. Ne oldu tabii, şimdi seyfi delmiş mi olduk diyorsunuz?
0: Evet, onu söylüyorum. Yani şimdi bakın,
1: ne istinaden söylüyorsunuz bunu?
0: 5 alanda İHA, işte uzun menzilli sistem, hava savunma sistemi vesaire, uzay gözetleme sistemleri gibi 5 ana başlık altında ülkeler gruplandırıldı. Bu gruplandırılan ülkelerde işte Türkiye'de bunların bazılarında var. Dolayısıyla Avrupa'nın kendi aldığı o savunma sanayi sisteminde girmek sorunken NATO sistemiyle şu anda bu duruma ortak olunmuş oldu. Yani evet. Kolektif üretim dediğimiz sisteme.
2: Peki.
0: Bu bir şey daha bağlıyor burada, zaman hemen son söyleyeyim Kerem Bey. Bu kolektif üretim aynı zamanda stratejik bir bağımlılığı da getiriyor.
2: Evet.
0: Yani stratejik bağımlılık dediğim, ülkeler arasında böyle bir bağ da oluşturmuş oluyor. Bu tabii Türkiye'nin de bu sisteme entegre olmasını, ileride çıkarılması veya dışarıda bulundurulmasını da önüne set çekmiş oluyor. Böyle de bir avantajı var. Yani bu sanayi devrimi dediğim ademeki konu.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattınız. Aramıza Nur Hekimoğlu, beden dili uzmanı Nur Hekimoğlu da katıldı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Hemen buyurun. Sizi böyle alayım ben.
3: Tabii.
2: Şimdi birinci sıradan başlayalım. Zirvenin özel anları, meşhur villamız. Bunu vereyim. Bize hızlı hızlı lütfen bu görüntüler, bu değil, bu değil, bu değil. Bir Trump Erdoğan'la başlayalım. Trump Erdoğan'la başlayalım. Arkadaşlar, beni duyuyor musunuz?
3: Not kağıdımı koyayım.
2: Heh. Buyurun. Sıralı gideceğiz. Daha sonra Trump Sanchez, Trump Meloni. Bu görüntü dünya basında çok yer buldu.
3: Evet.
2: Hatta sözlerden ziyade bu görüntüler üzerinden Amerikan basını bile bu samimiyet şaşırttı dendi. Hı hı. Trump'ı biz şöyle biliyoruz ya, işte karşısına geleni azarlayan bir...
3: Sağ solu belli olmayan.
2: Sağ solu belli olmayan.
3: Ne tepki vereceği belli olmayan. Evet, aslında ne tepki vereceği belli olmayan bir lider olarak tanıyoruz. Fakat aslında zeki olduğunu da düşünüyorum bu konuda. Çünkü nerede ne yapacağını çok detaylı bir şekilde artık karar veriyor ve ona göre davranıyor. Özellikle Sayın Erdoğan'la görüşmelerinde buna çok dikkat ediyor. Birkaç lider var, onlarla görüşmelerinde de aynı şekilde.
2: Çok dokunmayı seven
3: çok
2: bir...
3: Dikkat ediyor, çok dokunmayı seviyor. Ama Tayyip Bey'le görüştüğü zaman, tokalaştıktan sonra birbirlerine dokunmaları, omuzlarına ellerini koymaları aslında dostane bir yaklaşım. Duygusal yakınlığı ifade ediyor. Dostane yaklaşım, samimiyet, iyi niyetler ifade eden bir beden dili aslında sunuyor bize.
2: Peki. Şimdi Trump Sanchez, Trump Meloni gelsin.
3: Bunu kenara koysam olur mu, kullanmasam?
2: Şimdi Erdoğan'la bu kadar samimiyken özellikle Meloni ile bir mesafesi var. Meloni ile bakışları Trump'ın. Aslında Meloni hiç oralı olmuyor. Gelmeden önce de uzaklaştırılmalı demişti Meloni için. Buna ne dersiniz?
3: Daha önce Merkel'in bakışlarını konuşuyorduk Tayyip Bey'e. Şimdi Meloni'nin bakışlarını konuşuyoruz. Evet, hayranlık dolu bakışları var ama çok normal, çünkü çok önemli bir aktör, küresel bir aktör olarak biz bu görüşmelerde, bu zirvelerde yer alıyoruz ve ev sahipliği yapıyoruz. Tabii ki bir kadın olarak, lider olarak tabii ki çok güçlüler, fakat ne olursa olsun bir kadın olarak daha duygusalız erkeklere nazaran ve ondan sebep hayranlık duyabilir, o şekilde bakıyor olabilir. Çünkü tebessüm eder, bir şekilde
2: bakıyor. Mesela şurada saçlarını düzeltiyor. Bir rahatsızlık var değil mi?
3: Onlar biraz heyecandan kaynaklanır, biraz tedirginlikten kaynaklanır. Kendimize dokunmak isteriz, kendimizi pek iyi hissetmediğimiz zaman. Bu mesajı gönderebilir bize aslında.
2: Peki, yine konuşulan görüntülerden bir tanesi Macron'un koşusu ve gözlükleriydi. Macron gelsin. Macron da zirve öncesi nerede koşacak? hangi parkı boşaltalım? Ankara günlerce bununla da meşgul oldu. Macron da bütün zirve boyunca gözlüğünü çıkarmadı. Yine koşusunu yaptı. 7 kilometre koştu. Bunun peşinde de bir görüntüsü olacak. Bir de külliyeye gelişi var. O da hazır olsun, gelsin. Macron da rahat tavırları sanki biraz dikkat çekiciydi.
3: Gözünde bir rahatsızlık var diye ben de okudum. Evet. O şekilde bildiğim için. Onun için bir yorum yapamayacağım gözlüğüyle ilgili. O rahatsızlığı gizlemek isteyebilir, göstermek istemeyebilir kendince. Sabah şöyle bir izlediğimde şöyle bir kendi kendime iç sesimle konuştum. Canım bir günde koşmayı ver dedim kendi kendime. Ondan sonra da dedim ki imaj her şeydir.
2: Bu bir imaj değil mi?
3: Tabii ki. Yani sonradan da şöyle elleri belinde falan bir duruşu vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Külliyeye girişi.
3: Evet, külliyeye girişinde bu bir imaj çalışması. Ne olursa olsun işte genç, dinamik, halka yakın.
2: Şu.
0: Kamerada olabilir mi acaba gözlüğünde?
3: Efendim?
0: Kamera var mıdır acaba gözlüğünde?
2: Olabilir.
3: Olsa herhangi bir kamera.
2: Olabilir.
3: Bilemem, o kadar teknolojik.
2: Bir Suriye'den geliyor, biraz Suriye etkisi var galiba yürüyüşünde.
3: Ellerin arkada birleşmesi biraz biraz meydan okuma gibi değerlendirilebilir. Biraz buraların ağası benim gibi
4: buradan,
3: değerlendirilebilir
4: katkı, kendince. Orijinal beden dilinde yok galiba Kerem.
2: El belinde yürümek değil mi?
4: Evet evet, onun bak yıllardır hani Sayın Cumhurbaşkanı da ikisinin böyle değerli hocamın böyle araya girdim kusura bakmasın ama yani o el beden diline çok biraz da biz dikkat ettiğimiz için amatörce bu beden dili bu halini ilk defa görüyorum ben.
2: Valla ben de senin gibi düşünüyorum, ben de ilk defa görüyorum.
3: Normalde diplomaside yani, tabii ki diplomaside bu tür de tavırlar kabul edilemez fakat işte biraz sanki meydan okuyormuş gibi bir mesaj veriyor karşı tarafa, izleyenlere.
2: Bence biraz da sahte bir efelik hissiyatı var bende. Ben uzmanı değilim.
3: Estağfurullah.
2: Yanılabilirim.
3: Tabii ki bunlar İzlanda öğrenilen şeyler ve sonradan uygulanan şeyler.
2: İzlanda Başbakanı'nın da külliyemize hayranlığı var. Bir de o gelsin. Hızlı gidelim.
3: Hanımefendi çok genç.
2: Ve çok güzel bir kadın.
3: Çok güzel bir kadın ve çok genç tabii ki. İzlanda çok küçük bir ülke, bizdeki binalar gibi, mimariler gibi yapılar olmayabilir. Ve
2: hayranlığını da bakışıyla gizlemiyor
3: tabii
2: yani.
3: Ki gördüğünde hayranlık, o görsel hayranlık uyandırmış olabilir. Çok doğal, zaten verdiği tepkiler de ağzını açması, bakışı, şöyle bir etrafı kolaçan edişi, bu yaşadığı şaşkınlığı, hayranlığı ifade ediyor aslında.
2: Peki en ilginizi çekeceğini düşündüğüm, Çekya'yı vermeyelim, Miçotakis. Miçotakis. Şimdi Dalan'ın kuyruğunu koptuğu ya. Miçotakis'in gelişinden başlayalım. Meter takımı da oradaydı.
3: İşiyle
2: Yeniçeriler
3: gelirken. Evet.
2: Şimdi ilk önce o Meter marşını bir işitelim. Ekranı tekli görelim. Gelişini. Meter biraz da coşuyor burada.
3: Biraz daha ses yükseliyor.
2: Yükle biraz sesi. Şimdi bunun üzerine, bu görüntü üzerine Yunan basında çok mizah dönüyor tabii. Türkiye'de de dönüyor. Bu gelişi, gelişinde bir Mehter'le bir ilkilmesi var. Bir gün sonra, bu resmi karşılama, bir gün sonraki gelişine bakalım. Aynı Miçotakis bu kez nasıl yürüyor? Yürüyüşünde bir sıkıntı var.
3: Sıkıntı yok aslında, biraz kabarmış.
2: Ne dersiniz?
3: Şimdi bu ilk görsel.
2: Ya aslında birçok görüntü kendini anlatıyor
3: eşiyle, da. Eşiyle tabii ki mutlaka eşiyle olan yürüyüşünde ilk görselde, ilk videoda çok zarif, çok beyefendi şekilde aslında olması gerektiği gibi yan yana yürüyorlar.
2: Evet.
3: Ama Mehter takımının çaldığı marş tabii ki
2: heyecanlandırıyor.
3: Heyecanlandırmaktan öte farklı duygular da hissettirebilir. Çünkü biz çok köklü, yüzyıllara dayanan bir geçmişten gelen millet, hatta buraya katılan birçok ülke o toprakların, o Osmanlı toprakları.

0: sınırların içinde olan ülkeler ve onu daha da hissettirmek amacıyla biraz daha ses yükselmiş olabilir orada.
1: Peki yani Rütük kızmazsa bir mizahi paylaşır, ben de söyleyeyim. İkinci yürüyüşünü ve birinci yürüyüşünü yan yana koyup Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı
0: filminden.
1: Hani onda da öyle, o da evet, bir evet. yürüyüşü var
0: orada
1: ya.
0: Da
1: işte, onu yapanlar var. Cız diyeyim.
0: Biraz daha bedenimizi büyük göstermek istediğimizde kollarımızı, omuzlarımızı açarız. Biraz daha heybetli görünmek için.
2: Bel ve kalçalısında bir sorun var herhalde.
1: Olabilir. Macron'da da var galiba. Yani ikisinde de var. Şimdi bir de şey gelsin. En rahatı Macar. Macar başbakanı seçimi de aldı. Geldi, hemen kapağı İstanbul'a attı.
0: İstanbul'da gezdi değil mi?
1: İşte İstanbul'un meşhur kedileri. Bir kedi turizmi de başladı biliyorsunuz. İstanbul'a evet. kedi fotoğrafı çekmeye geliyorlar. Bu da Macar başbakanı. Gezinin en rahat adamı.
0: Kendisi çok genç. Aslında Macaristan'da da Osmanlı yapıları, Osmanlı mimarisi var. Ve belki görmek istemiştir. Kendi ülkesindeki mimariyle karşılaştırmak istemiştir. Benim gördüğüm, okuduğum korumaları yoktu. Doğru mu?
1: Evet, evet,
0: bilmiyorum
1: evet.
0: ama.
1: Bizim korumalarımız korudular. Heh,
0: tamam, korumaları yok şeklindeydi. Aslında bu hareketler hep tavırlar, ben sizdenim, halktanım, halka yakınım mesajı vermek için yapılan tavırlar. Ne olursa olsun korumaları olmayabilir çok yakında kadrajda ama yine de etrafta sonuçta
1: bir turist
0: korumaları
1: gibi
0: var.
1: İstanbul'u
0: dolaşmış,
1: harmanlamış.
0: Gezmiş, evet tabii.
1: Peki bir de Edirhaba. Edirhaba'nın ayakkabıları. Şimdi aile fotoğrafı çekiliyor. Edirhaba'nın giydiği ayakkabılara dikkat edin. Edirhaba'da kilolu bir pehlivan şeyi var. Bayağı. Herhalde rahat etmek için belki ayaklarında bir sıkıntı vardır.
0: Daha
1: şu
0: önce
1: atmosferi bozuyor mu sizce?
0: Evet bozuyor ama artık bütün zirvelere, etkinliklere kendi ülkesinde de o şekilde katılıyor. Boyu çok uzun. Daha önce basketbolcu olduğunu duymuştum.
1: Ya Cumhurbaşkanımız çok uzun.
0: Ondan da uzun.
1: Bile
0: evet,
1: uzun.
0: Ondan da uzun.
1: Edirhaba burada, burada dikkatinizi çekti mi? Biraz geriye alabilir miyiz şu görüntüyü?
2: Ayakkabılarını gösteriyor.
1: Hayır, boyu uzun diyor. Ben aşağıda durayım diyor. Tekrar çekiyorlar bakın.
2: Yok, Rute ayakkabısını da gösteriyor.
1: Trump'da. Evet. Okuyalım.
0: Daha önce basketbol
1: arka tarafta olmalıydım
0: için
1: diyor.
0: Belki esnafla, belki fazla uzun boylu olması, yapılı olması daha rahat ettiği için ama bütün toplantılarda, bütün etkinliklerde, bütün zirvelerde artık spor ayakkabıyı tercih ediyor ve o kuralları yok sayıyor aslında kendisi.
1: Peki. Çok
0: belki
1: teşekkür ederim.
0: Belki ayakkabı bulamıyordur o kadar büyükse ayakları, bilemiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, sağ olun.
3: Trump bir şey demiyor ama Zelenski'ye kızıyordu.
1: Trump kendi dünyasında. Kısa bir araya gideceğim, aradan sonra aynı hızla devam edeceğiz.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Ali Bey, sizi çok beklettim. Tam Türkiye'nin kazanımlarını konuşuyordunuz. Bir virgül atmıştım. O virgülü yeri şimdi geldi. Sürem de hızlı gitti. Evet. Kızamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Kızarsanız siz bilirsiniz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız konuştuğu zaman sadece biz değil, bütün bir dünya dinliyor ve bütün bir dünya merakla izliyor açıkçası. Bu açıdan da Türkiye'nin itibarı, Türkiye'nin imaj açısından da son derece önemli bir zirveydi. Ben gerçekten de emeği geçen, Sayın Cumhurbaşkanımız da teşekkür ve tebriklerini sundu. Ben de yine bu zirvede emeği geçen tüm aktörlere teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Türkiye'nin itibarı açısından, imaj açısından son derece önemliydi. Bu kısa süreyi alan boşlukta da Nasuhi Bey ile onu değerlendirdik biraz açıkçası kendi aramızda. Şimdi Türkiye açısından bence çok önemli bir kırılma yaşandı. Şöyle ki hem Türkiye içerisinde Türkiye algısı, hem bölgesel Türkiye algısı, hem de küresel ölçekte bir Türkiye algısı oluşması açısından son derece kıymetli bir zirveydi bu. Bundan sonraki sürece de etkileri hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda hem Türkiye içerisindeki süreçlere bence etkisinin derinleşerek devam edeceği kanısındayım. Öncelikle şunu değerlendirmekte fayda var. Bu zirveyle birlikte Türkiye hem NATO içerisinde hem de tam göbeğinde bulunduğu Orta Asya, Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa içi ve Afrika sınırlarına kadar bugüne kadar işte güç dengelerini etki eden bir faktör olmaktan çıkarak güç dengelerini inşa eden, güç dengelerine yön veren bir aktöre dönüştü. Yani bir denge kuran aktör konumuna geçmiş oldu. Bu hem Orta Doğu'daki kimi güç merkezleri için bence çok önemli bir mesaj içeriyor. Hem Rusya için, hem İran için, hem Avrupa Birliği içerisindeki kimi işte Türkiye karşıtı ve Türkiye'nin önüne bugüne kadar set çeken çevreler için, hem Kuzey Afrika'daki aktörler için, bence Türkiye'nin o nüfuz alanındaki kimi aktörler için de son derece önemli bir mesaj içeriyor. Yine Trump'ın özellikle ilk günden itibaren, ilk günden son basın toplantısındaki sürece kadar sürekli Türkiye'nin çok güçlü bir ordusundan, çok güçlü bir ülke olmasından, bölgesel bir güçten küresel güce doğru evrilen bir aktöre dönüşmesinden, Recep Tayyip Erdoğan faktöründen ve aktöründen bahsetmiş olması aslında Türkiye'yi aynı zamanda bölgesel bir aktör olmaktan çıkartıp küresel bir güce de dönüştürdü. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında son derece güven merkezli bir zemin var. Bu hem Avrupa Birliği veya işte Avrupa'daki İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere

0: İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok ülkeyle türbülanslı bir süreçteyken Recep Tayyip Erdoğan'a olan, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ve saygısını da açıkçası defalarca belirtmek durumunda kaldı. Bunun temel bir nedeni var bence. Bunun temel nedenini de daha önceleri bence Eddie Rama açıklamıştı. Çünkü Trump Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Diğer ülkenin işte Avrupa'daki diğer müttefiklerine ise bir güven sorunu yaşıyor. Bunu işte çeşitli hem NATO'nun çeşitli adımlarında hem İran Savaşı ve Körfez sürecinde beyan etmiş oldu. Recep Tayyip Erdoğan Trump için söylediğini yapan, yaptığını da söyleyen bir lider. Ama diğer liderler söz konusu olduğunda aynı refleksi okuyamıyor. Bu anlamda Trump'ın hem bölgesel bir güç olarak Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ilişkilerini muhafaza etmek ve güçlendirmek adına güvenebileceği bir aktör. Hem de küresel ölçekte Avrupa meselelerinde, İran meselelerinde yine İsrail'i dengelemek konusunda bence ben hem Netanyahu'yla çok yakınım hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum derken aslında Türkiye ile İsrail arasında bir dengeyi de Orta Doğu'da inşa etmiş oldu. Yine bunları yaparken şu kısım da çok önemliydi. Yaptırımlardan kurtulmuş olması Türkiye'nin en önemli bence kazanımı. İşte bu zirve başlamadan önce Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa ile ilgili bütün şeyleri sorunları yaptırımlar üzerineydi. Hem Katsa yaptırımları ile ilgili Trump'ın bir irade koymuş olması, hem F-35'lerle ilgili sürecin başlıyor olması, yine Kaan için veya işte hala Pakistan'a satmış olduğumuz o Atak helikopterlerinin 35 Atak helikopteri vardı ve bunlar motorları Amerikan menşeili motorlar olduğu için Amerikan yaptırımlarına maruz kaldığı için teslim edememiştik. İşte bunun da önü açılmış oldu. Aslında Türkiye'nin hem bölgesel güçten bir küresel sürece evrilme sürecinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından maruz bırakıldığı yaptırımlardan kurtulması bağlamında son derece büyük kazanımlar elde edilmiş oldu. Bundan da önemlisi belki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri tarihte hiç olmadığı kadar çok daha stabil bir türbülanslı süreçten çıkıp daha stabil bir zemine girmiş oldu. Zirvenin en kazançlı çıkan taraflarını sıralayacak olursak bir tüm bu saydığım sebeplerden dolayı Türkiye, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte yük paylaşımının merkezini Amerika'dan Avrupa'ya kaydırmış olması ve silah satışları özellikle Ukrayna'ya 70 milyar euroluk bir silah satışını garanti altına almış olması hasebiyle Amerika Birleşik Devletleri. Üçüncü merkez ise bence yine NATO'nun hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri ile 3-0 sürecine girmiş olması bu üç kazananı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO olarak ortaya koymuş durumda diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Gürkan Zengin, bir manşet atsaydın bu zirveye ilişkin nasıl bir manşet atardın?
2: Türkiye açısından başarılı ama NATO içindeki çatlağın derinleşerek devam ettiğini gösteren bir zirve oldu. Dediğim gibi Trump'ın belki son zirvesi olacak ama NATO ittifakının devamlılığı açısından sorun teşkil eden, önceliklerin farklı olduğu, yani NATO'nun en büyük askeri gücünün başındaki adamın üye ülkelerin toprak bütünlüğüne laf ettiği, İspanya gibi bir ülkenin hırpalandığı ve klasik Trump yaklaşımlarının devam ettiği bir zirve oldu. Ama Türkiye açısından başarılıydı. Benim burada vurgulamak istediğim iki konu var. Bu zirve bu manada başarılı. İşte savunma harcamaları daha da artacak belki. İşte bu Avrupa'ya kayacak hassasiyetler, işte kapasite artırımı. Bunlar güzel olabilir, sıkıntı yok. Ama şunu bir unutmayalım. Bu Trump savunma harcamalarının üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının %5'i olmasını neden istiyor? Avrupa'da çok büyük bir güvenlik ihtiyacı var. O yüzden mi istiyor? Hayır. Trump, Amerikan silah sanayinin para kazanması için istiyor. Çünkü NATO üyesi ülkeler o silahları, yani bugün 3 birim harcadıkları parayı 9 birime çıkartmalarını istiyor. Yani %5 biraz o demek, ülke ülke değişir ama o paralar nereden alınacak o silahlar? Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak. Herhalde Çin'den, Rusya'dan alınacak değil, Amerika'dan alınacak. Amerikan silah sanayini pompalayacaksınız. Yani oraya destek.

0: Tek atacaksınız büyük destekleri.
1: Evet.
0: Adamın aklındaki şey bu. Yoksa Avrupa'da büyük bir güvenlik ihtiyacı var. Hayır, bu değil yani. Dolayısıyla önce bunu bilelim. İkincisi, Türkiye konusunda bu F-35'te 5 uçağın sözü verildi. İyi, güzel, verilsin. Zaten hakkımız, paramızı ödemişiz. Ya uçağı verin ya parayı verin. Bu kadar basit. Bunun ötesinde konuşmaların çok anlamı yok. Ya uçakları gönderin ya parayı gönderin. Bir bu var ama sanki bu uçaklar almak için işte S-400'leri nasıl devre dışı bırakabiliriz? Oraya mı satabiliriz, buraya mı satabiliriz? Ne münasebet? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu S-400 silah sistemini Amerika'dan savunma sistemi alamadığı için almıştır. Aldı.
2: Patriotları vermiyor.
0: Kaldı ki patriotlarla ilgili olarak 6 sene müzakere yürüttük Amerika Birleşik Devletleri ile ve o müzakereler başarısız oldu. Vermediler bize patriotları. Türkiye'de bizimin de gitti Ruslardan S-400 aldı. Ve S-400 patriotlarla, kimse kusura bakmasın, karşılaştırılması mümkün olmayacak derecede ileri bir hava savunma sistemidir. Bunu uzmanların söylediği şeyler bunlar. Raporlarda, menzillerde, radar menzillerinde, şurada burada üstünlüğü açık olan bir sistemdir. Türkiye'nin hava uçak jet filosu eskirken ve kendi çelik kubbesini henüz tam manasıyla devreye sokmamışken ihtiyaç duyduğu, hala da o ihtiyacın devam ettiğini düşünüyorum. İsrail'in elinde F-35'ler, Yunanistan'ın elinde F-35'ler var iken, bizde yokken, programdan çıkartılmışken, 5 taneyi bile ne zaman alacağımız, alamayacağımız belli değilken S-400'leri niye elden çıkarttığımı ben anlamıyorum. Evet. Yeni bataryalarla Türkiye'nin tamamının güvence altına alınması gerekirken, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi bizdeyken niye bunu elden çıkartmam gerekiyor? İşte Amerika'daki yasaya göre senin elden çıkartman gerekiyor. Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bu bir. Biz bunu ihtiyaça istinaden aldık. İki. Aldığımız şeyi şimdi tekrar hani bir özür dilermiş gibi, ya çok büyük hata yaptık biz bunu alarak bilmem ne. Bu zihniyeti ben anlamıyorum. Bu yaklaşımı da anlamıyorum. Bizim devletimize de bu yakışacak bir şey değildir. Almışsan almışsındır. Devamını da almanın gerektiğini düşünüyorum. O ihtiyaç da kalkmamış. Bu bir. İki. Bu arada F-35'lerle ilgili alalım da, hani bu sistemin içine girdik de, bir takım ciddi soru işaretleri de ortadan kalkmış değil. Hani bunlar uçan bilgisayarlar ve sisteme dışarıdan müdahale edilebilir denilen bir argüman, bir tartışma da var. Bunu da çok yalanlayan insan göremedim doğrusunu isterseniz. Yani uçakların kalkabilmesi Amerika'dan indirilecek kodlarla, tıpkı bilgisayarlarımızdaki gibi kodlarla kilitlenebiliyor diye bir değerlendirme var. Bunu da hava generaller söylüyor, uzmanlar söylüyor ve bunun uygulamaları da görüldü. Burada bu konulara yakın bir insan da var. Bu meseleler de tam izale edilmiş değil. Yani biz bugün milli güvenlik siyaset belgemizde potansiyel tehdit olarak nereye algılıyoruz? Demin hocam da konuştum. Nereye algılıyoruz? Bize Rusya'dan mı bir tehdit gelecek? Hindistan'dan mı, Çin'den mi? Hint'ten nereden gelecek bir tehdit? Bölgesel düzeyde tehdit İsrail'den gelecek. Hani baş edemeyeceğimiz bir tehdit olduğundan demiyorum. Çok rahat baş edebiliriz de ama hava gücü olarak bir İsrail var. Oradan gelecek. Benim F-35'lerim İsrail'le gireceğim bir sıcak çatışmada kullanabileceğimi garanti edebiliyor musunuz? Yunanistan'la gireceğim bir çatışmada, ölçü değil Yunanistan, Türkiye'nin dengi değil, şu değil, bu değil ama Yunanistan'la girecek bir çatışmada benim F-35'lerim devrede olabilecek mi mesela yani? Avrupa'nın, Amerika'nın Yunanistan'a nasıl baktığını, Türkiye'ye nasıl baktığını, İsrail'in mevzu bahis olduğunda, İsrail mevzu bahis olduğunda Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye'ye nasıl baktığını, İsrail'e nasıl baktığını biz bilmiyor muyuz? Dolayısıyla F-35'ler alınacaksa, bir şekilde angajmanına girilmiş, bunlara bakılmış olduğunu varsayarak söylüyorum. Alınacaksa da bunların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kime, ne zaman, ne şekilde ihtiyaç duyulursa o zaman sınırsız bir şekilde kullanılabileceğinin de garanti edilmesi lazım. Yani Akıncı'dan bizim F-35'lerimizin kalkması Amerika'dan basılan bir düğmeyle engellenebilecekse böyle bir savunma sistemi olmaz. Bunun bir kamuoyuna, bakın bu aylardır, yıllardır bu Türkiye'de konuşulur, durulur. Türk Genelkurmayı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan Türk kamuoyunu net bir biçimde aydınlatıcı bir izah daha gelmemiştir. Bu F-35'ler öyle değildir kardeş. Bu bilgiler doğru değil. Konuşmayın bunları. Denilmedi. Denilmedi. Bunu bekliyoruz. Böyle kontrol edilebilen, ha NATO içinde bir mücadelede NATO ile Rusya savaşırsa Türkiye'de bir mekanizma içinde F-35'leri kullanabilir. Doğru. Şuraya
1: zaten
0: ama,
1: o zaman o F-35'lerle
0: yani karşı, Yunanistan'a karşı potansiyel Türkiye'nin tehdit algıları içinde potansiyel muarızlarına karşı kullanamayacak mı, kullanacak mı? Bir de böyle soru işaretleri varken bu kadar da hani rüzgarlara kapılara konuşmanın da çok fazla alemi olmadığını düşünüyorum. Elbette Türk Devleti, Türkiye'nin Savunma Bakanlığı, İstihbaratı Genel Kurmayı bunlara bakıyordur, bunları görüyordur ama Bizim de bunlara bir herhalde bir kamuoyu gerçekliği var. Artık dış politikanın analiz kabiliyetleri içinde veya analiz çerçeveleri içinde kamuoyu diye bir gerçeklik var. Ve bu kamuoyunun bazı konularda bir derli, toplu, düzgün, derinlikli bir biçimde aydınlatılması icap eder.

0: Peki çok teşekkür ederim.
1: Ben de ekleme
0: çok önemli soru.
1: Hızlıca.
0: Tam size soracağım. Siz ona eklemenizi yapın ama önce sorumu sorayım. Bir yandan da Trump İran meselesinde İran vuruldu. Hatta Trump buradayken vuruldu. Bu akşam da vurabiliriz dedi. Hakaret eden sözler söyledi İran halkına. Acaba

0: hiç inanmadım yani. Hani bir tamam mutabakat imzalandı falan ama hani zaten Trump da söyledi. Orta Doğu'da artık ateşkesler böyle dedi. Yani ara sıra birbirlerini vuruyorlar dedi. Bu normal dedi. Yani ben hani bu işin uzayacağını düşünüyorum. Yine vururlar birbirlerini. İran da vurabilir tekrar. İsrail de tekrar başlatabilir. Amerika da tekrar vurabilir. Bu böyle gidecek. Yani dalgalı dalgalı gidecek. Sonra tekrar oturacaklar. Biraz daha müzakere yapacaklar. Sonra biraz daha işte birbirlerine füze gönderecekler. Hürmüz açılacak, kapanacak. Şimdi zaten petrol fiyatları da düştüğü için şimdi tekrar vurmaya da başlarlar. Dün onları çok sert vurduk dedi Trump. Evet.
1: Şöyle diyor. Bunlar hasta insanlar. Gemilere roket atmayı seçtiler ve bizi dün akşam biz de dün akşam onları çok sert vurduk. Kirli oynuyorlar. Onları sevmiyorum. İran'ın nükleersizleştirmesini sağlayacağız.
0: Zaten yani o mutabakat metninde de Hürmüz için Trump tamamen bir yani tamamen özgürleşmesini, bütün ticari gemilerin istedikleri yerlerden geçmelerini istiyor. Evet. Buna karşılık İran hayır, sadece bizim belirlediğimiz rotadan geçmesi gerekiyor gemilerin ve oranın yönetimi Umman'a ve İran'a ait diyor. Çünkü her iki ülkenin de orada kara parçası var Boğaz'ın iki yanında ve gemiler İran'ın belirlediği rotadan geçmediği zaman da vururuz diyordu ve geçmediklerinde vurdu. İşte Amerika'da tekrar geri vurdu. Yani böyle devam edecek muhtemelen. Arada sırada müzakereci işte Arakçı falan diyecek. İşte hani açacağız, kapatacağız falan. Biraz daha müzakereler her zaman tabii ki devam edecek kapalı kapılar ardında. Yani birbirlerine füze atarken de devam edecek bu. Ama hani bu böyle artık uzun bir şeye yayılacak. Biraz toparlayacaklar, tekrar vuracaklar falan. Şimdi bu F-35 meselesinde de evet oradaki o software sadece İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde ve her update olduğunda eğer bize vermezlerse onları biz kaldıramayız zaten.
2: Nasıl yani? Bu böyle mi?
0: Evet, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de var ve İsrail'deki
2: kaldıramayız ne demek yani?
0: Yerinden kaldıramayız yani öyle. Şimdi beşinci nesil uçaklardan ayıran en büyük özelliği, hani biz hep böyle görünmezlik diyoruz, stealth diyoruz ama aslında en önemli özelliği sensörleri. Yani her yerinde sensörler var ve bunların hepsi entegre biçimde. Şimdi F-35 en gelişmişi dünyadaki.
2: Tamam.
0: Oradaki radar, yani bir sürü ISR radarı var, işte elektro-optik radar var filan, işte infrared bilmem ne, bir sürü şeyler var ve bunların hepsini toplayıp tek bir, yani bir ana bilgisayar düşünün orada, yani her yerinde sensörler var ve bunların hepsi entegre biçimde. Şimdi F-35 en gelişmişi dünyadaki.
2: Tamam.
0: Oradaki radar, yani bir sürü ISR radarı var, işte elektro-optik radar var filan, işte infrared bilmem ne, bir sürü şeyler var ve bunların hepsini toplayıp tek bir, yani bir ana bilgisayar düşünün, orada ekrana veriyor. Hani eskiden pilot tek tek bakıyordu, karşılaştırıyordu, ona göre karar veriyordu. Şimdi direkt uçak onu söylüyor ve böylelikle hem işte human error, insan hatası azalıyor, hem daha hızlı karar verilebiliyor, hem hepsi bir arada topluca zaman
2: bu
0: olarak da daha şey.
2: Meselesi.
0: Şimdi bu sensörler de F-35'teki radar sadece vuracağı hedefi görmüyor. F-35 kalktığı zaman yer küredeki yüksek çözünürlüklü olarak oradaki görüntüyü de veriyor. Hı hı. Yani dolayısıyla şurada gemi var, şurada cephanelik, hı hı, var, şurada mühimmat deposu var vesaire. Hı hı. Oranın bütün şeyini oradan ana bilgisayara gönderiyor ve buradan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de o bilgiye, o dataya eş zamanlı olarak sahip olabiliyor.
2: Tamam, bizde olursa bizde.
0: Yani biz kaldırsak bile bunu özellikle, yani bir Troy atı gibi, Truva atı gibi düşünün yani bunu. Bizim hani her şeyimizi
1: yani
0: görebilecekler.
1: Kalktığı zaman da bilgileri
0: casus
1: paylaşıyor
0: uçak
1: diyor.
0: Evet, yani hani bizim onların
2: biz de kalktığımız zaman onların
0: biz onlarınkini göremiyoruz. Onlar bizimkini görüyor. Onlarda kontrol software'ın. Yani bu Alice diye ilk zamanlar ben çalışırken 3 milyon satırlık bir kod
2: yani
0: vardı.
2: Biz böyle bir uçak
0: mı devamı değişiyor.
2: Yani. Kontrolü İsrail'de ve Amerika'da olan. Bizim de kontrol mekanizmaları sınırlı olan.
0: Evet.
2: Kontrol mekanizmaları sınırlı olan bir uçağı satın almaya çalışıyoruz. Bunda da memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz.
0: Yani hani ihtiyacımız olduğunda da kullanamayacağımız için, ama şöyle bir avantajı var. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi F-35 görünmez bir uçak filan. Biz şimdi F-35'leri alırsak onları savaş olmadan da kendimiz uçurabileceğiz.
2: Savaş yokken sorun yok.
0: Şimdi normalde F-35'leri test için falan uçururken yanlarına bir şey koyuyorlar. Radar kanatları falan koyuyorlar. İşte radarlar onu F-16 sanıyor. Yani biraz büyütüyorlar. Reflektör denen şeyler koyuyorlar. Eğer biz onu olursak bizim özgürlüğümüz şurada olacak. O reflektörleri koymadan da biz F-35'i uçurabileceğiz.
1: Onu yani F-35 alıp F-16 gibi mi kullanacağız?
0: Yok, bu şey için. Şimdi F-35'in üzerinde bir şey var, bir katman var. O çok pahalı. Bir de görünmezlik şimdi. Motoru çok ısındığı için

0: egzozdan çıkan izin gözükmemesi için bir soğutucu sistemi var. Onu her iniş kalkışta yenilemeleri gerekiyor o sıvıyı ve o çok pahalı bir sıvı. Aynı zamanda üzerindeki katmanı da belirli yani saat uçuştan sonra tekrar hepsini kazıyıp tekrar o şeyi yapmaları gerekiyor. Hani geldiği zaman radardan elektromanyetik silah geri gitmesin onu emsin diye ama çok yüksek ısıda olduğu için bir süre sonra zarar veriyor. Dolayısıyla normalde uçarken
1: İran'da F-35'i ısıdan dolayı vurdular.
0: Evet, iz düşümünü görüyorlar şeydeki egzozdaki yani... ve çünkü çok yüksek ısıya çıkması gerekiyorken ne kadar ısı yükselirse o kadar verimli oluyor. Yani hani havayı alıyor içine, sıkıştırıyor, patlatıyor. Ondan sonra egzozdan geri veriyor. Orada işte o soğutucu. Anladım. Bizim Kaan'da da zaten o şey var. Yani o soğutma şeyi sisteminin şeyini tek hücreli single cell kristal şeyi falan var. Ve Türkiye de çok ileri gitti o konuda. Yani onu da yapacak artık kapasitedeyiz. Burada yani bizim yapabileceğimiz F-35'leri reflektör kanatları olmadan eklemeden uçurarak Türkiye'de onu kendi radarlarımıza tanıtmak. Çünkü radarın görevine gönderiyor. İşte geri bir şey iz düşümü geldiğinde bakıyor bu neye benziyor filan diye. Şimdi onu eğer biz hani F-35'in uçtuğunu biliyor olacağız. Oradan gelen iz düşümünü kendi radarlarımıza tanıtırsak biz F-35'i kullanamazsak dahi düşman bize saldırdığında belli ülkelerden onların F-35'lerinin bize doğru yaklaştığını görebileceğiz. Peki. Yani öyle bir avantajı olabilir.
1: Kerem Bey. Peki. Şimdi
2: ben bir şey sorabilir miyim?
1: Sistemleri bir tabii teknoloji geliştikçe.
3: Buyurun da söyle.
1: Teknoloji gelişti.
3: Pardon, bir soru var. Buyurun.
2: Ya aslında komutanımıza sormuş olacağım bir tarafıyla da. Yani şimdi fonksiyonları farklı olmakla birlikte mesela S-400'lerle ilgili az önce hanımefendinin ifade ettiği çerçevede ne söyleyebiliriz mesela? Bu S-400'ler mesela canımızın istediği gibi kullanabileceğimiz, Rusların isterse yedek parçasını, mühimmatını vermeyerek önümüzü tıkayabileceği ve çalışamaz hale getireceği sistemler değil mi?
4: Bu konuda bir bilgi var mı?
2: Bir başkasının
4: F-35'lerdeki sorunumuz S-400'lerde de var mı diye
2: bir başkası,
4: anladım.
2: Bende var bilgi de ben de daha uzmanla bendekiler amatörce bilgilerdir de bir başkasının yaptığı bir silaha, bir savunma aracına, bir şemsiyesine veya savunma sistemine yani sürekli böyle zaten işte tümüyle bizim kontrolümüzde olmadığı takdirde bunları kullanmayalım demenin pratik karşılığı ne ben anlamadım Nalan Hanım söylediklerini.
1: Peki. Buyurun. Öyle,
2: ve S-400'le ilgili sorumu da yineliyorum.
1: Benim söyleyeceğimle Nalan Hanım'ın söyleyeceği etkisi farklı olur. Yani ben şimdi asker olarak söylersem daha başka yanlış anlaşılırım. Nalan Hanım rahat söyleyebilir bunları ama şimdi şöyle.
2: Nalan Hanım konuyu şey... çalışmış ve söyledi. Komutanım niye yanlış olsun ki sizin söyleyeceğiniz?
1: Şimdi, bir defa bu uçaklardaki yani F-35'teki bir konfor bu. Yani teknolojinin bütün yüksek kabiliyetlerini o uçakta birleştiriyorsun. Şimdi elimizdeki cep telefonu da öyle. Ama çoğumuz bunun %20'sini belki kullanıyoruz kabiliyet ve kapasitesine. %30'unu kullanıyoruz. İhtiyacımıza göre olan bölümleri kullanıyoruz telefonda. Bazıları %5'ini bile kullanıyor ama
3: evet.
1: Birçok kabiliyet var. Uçakta da dışarıdan istismar edilebilecek olan yani silah sistemleri için söylüyorum genel, istismar edilebilecek veya ihtiyaç olmayan o birçok gördüğünüz sistemler aslında kullanılmayacak sistemler olabilir o anda. Göreve göre değişir, pilotun kendi kabiliyetine, arzusuna göre değişebilir. O bir taktik resim. Şimdi siz bütün taktik resmin üzerinde uçarak görev yapma hedefleriniz o anda olmayabilir. Yani siz her zaman o taktik resmi her şeyi görerek uçma ihtiyacı duymazsınız. Yani belirli evet. Bir görev vardır. Daha dar bir alanda uçarsınız.
3: Yani ya ama soru diyeceğim. Çok somut bir soru. S-400 de mi aynı F-35?
1: S-400 şimdi şöyle
3: yani düğmeye basınca bize satan bunu kapatabilir mi?
1: Şimdi bakın şöyle bir şey bu. İnsanoğlu, aklı, siz nasıl düşünüyorsanız karşı tarafta bir başkaları da onu düşünür. Ticari olarak satarken de düşünür, içine çip yerleştirebilir, başka türlü tedbirler alabilir. Bu sadece biz S-400'e veya şuna bağlamadan bunu düşünmemiz gerekir. Her zaman bu tür yabancı silah sistemlerinde bunlar karşı tarafın niyet ve şeyine bağlı, dostluğunuza, ilişkilerinize bağlı. Bu olabilir, bilmiyorum ben olur demiyorum yani olabilir bunlar. olmaz diye bir şey yok. Ama bu korkular üzerinden...
5: Bu konuda ben de düşüncelerimi Kerem Bey paylaşabilirsem...
1: Tabii. Korkular üzerinden... bu korkuların üzerinde bir kurgulama yapamazsınız ama. Yani bunun için söylüyorum ben. Bir, ikincisi... Bizim insanımız, bakın şuna önce bir yana koyalım. Bizim insanımız bunun tuzağını da çipini de çözebiliyoruz. Bak bu kabiliyetimiz var. Bir, ikincisi bunu eğer öyle bir durumla karşılaşırsak aşacak yetenekli bizim insanlarımız da var. Yani ona takılıp kalacak bir endişeye bence gerek yok diye düşünüyorum.
3: Peki. Buyurunuz.
1: Bu ne diyorum? O F-35'in birçok elektronik sistemini devre dışı bırakıp bizim uçaklarımızı kaldıracak pilotlarımız ve o silah sistemini muharebe sahasında kullanacak yetenekli insanlarımız da var.
3: Peki. Buyurunuz. Ne eksik kaldı? Ali Bey siz mi?
2: Ali Bey herhalde bir şey söyleyecekti evet. Ama. Evet.
3: Buyurun.
5: Kerem Bey, öncelikle F-35'lerle alakalı şu konuların da altını çizmek gerekiyor. Bir kere ne Türk Silahlı Kuvvetleri ne de Türkiye gibi bir ülke herhangi bir kendisine yönelik saldırıda kullanamayacağı ve bütün yetkileri bir başka ülkede olacak bir silaha yatırım yapmaz. Öncelikle şunu da bilinmesinde yarar var. Türkiye aynı zamanda F-35 uçaklarının bir ortağı, yani bu uçak geliştirilirken Türkiye'de yine o geliştirilme sürecine katkı sunan ve aynı zamanda bu uçaktan edinmek isteyen bir ülkeydi. Bir kere kullanamayacağımız, herhangi bir saldırı anında kendimizi koruyamayacağımız veya misillemede bulunamayacağımız bir savaş aracını veya bir malzemesini kullanmamız veya almamız mümkün değil zaten. Evet. Bir de şu şekilde düşünmek lazım. F-35 alınırken Türkiye'nin konjektürel coğrafyasını bulunduğu tehditleri, karşı karşıya maruz kaldığı meydan okumaları da göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye sadece İsrail'den veya Avrupa'dan gelecek işte bir takım güvenlik tehditleriyle, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olacak bir ülke değil. Kuzeyimizde Rusya'dan gelebilecek bir tehdit. Yine doğumuzdan gelecek, Orta Doğu'dan gelecek bir takım tehditlere karşı bu F-35'lerin de kullanılabileceğini düşünmek ve görmek lazım. F-35'lerin alınma süreci sadece Türkiye'nin bir hava savunmasına, işte alternatifsiz hava savunmasına bir güç katmak değil. Aslında Türkiye'nin çeşitliliğini artırma çabası ve girişimi. Türkiye F-35 ile birlikte biliyorsunuz İngiltere ile Eurofighter Typhoon uçaklarını da satın almak için bir mutabakat yaptı. Kendi sistemini de geliştiriyor. Türkiye açıkçası bu silahların kullanımında alanını, elini genişletmek adına, yani gerektiğinde Eurofighter'ı, gerektiğinde F-35'i, gerektiğinde ise nedir o? Kaan, kendi milli uçağını kullanabilme kabiliyetine erişmek istiyor. Bir üçüncüsü ise bu uçaklara sahip olmak, bu sistemlere sahip olmak aynı zamanda bir caydırıcılık etkisine sahip. Yani bu sistemlere sahip olarak bölgenizde bir caydırıcılık da ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu noktaların da altını çizmekte yarar gördüm açıkçası.
3: Çok teşekkür ederim. Bülent Atasever, yeniden İran Harbi'ne döneyim. Bu akşam da vurabiliriz dedi. Az önce Nalan Yazgan'a da sormuştum. İsrail'in oyunu mu tekrar sahnede? Ateşkesten rahatsızdı zaten. Üzerine üstlük bir de NATO geldi. NATO zirvesinden çıkan mesajlar. Ve İran vurulmaya başlandı. Trump da çok ağır konuştu. Ne dersiniz?
6: Kerem Bey, ben kısaca şu F-35 meselesinde bir iki cümle etmek istiyorum.
3: Buyurun.
6: 5 yani adet uçak alınacak ve Netanyahu'nun tepinmeye başladığını görüyorsunuz.
3: Evet.
6: Yunanistan'ın tepinmeye başladığını görüyorsunuz. Bu uçaklar bu kadar düğme basınca kapanacaksa eğer, ki çok daha teknik saatlerce konuşabiliriz. Yani burada Alice ve Odin gibi bir takım bulut sistemlerine bağlı olduğunu, bunların bir takım teknik özelliklerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini, radar uçuş mekanizmaları vesaire, çok sayıda ayrıntı var. Yani burada anlaşmayı nasıl yaptınız? Bugün aslında Trump onu söyledi. Eğer biz burada bir şeyin arkasında duruyorsak, F-35 meselesinde anlaşmaları imzalarsak ve söz versek bunu tutacağız dedi. Yani bu kadar bakkaldan ciklet alıyor gibi bu silahların alınmadığını hatırlatmak gerekiyor. Bir ikinci mevzu da şu, burada komutan daha iyi bilecektir. Terörle mücadele döneminde gece uçuş görüşlerinin verilmediği zamanlar oldu. Helikopterlerimiz geceleri çok 90'lı yıllarda özellikle harekatlar yapamadılar. Bunun karşısında Türk mühendislerinin devreye girip şimdi artık kendi kendimize yaptığımız bir süreç var. Yani bu F-35 meselesi bu kadar düğmeye bastı da uçmadı falan gibi bir durum değil deyip İran meselesine geri dönerseniz bu Hürmüz Boğazı konusunda NATO toplantısı sırasında olması Kerem Bey benim çok dikkatimi çeken bir konu. Yani burada aslında Trump'ın da halen Hürmüz'ü kapatabilirim ve yanımda durmadınız diye NATO'da bütün gün boyunca konuştuğunu gördük. Hatta iki gün boyunca her söyleminde neredeyse bunu söyledi. Burada bir göz daha veriyor. Hürmüz tekrar kapanırsa burada sıkışacak olan ülke Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa enerji çerçevesinde Avrupa mı? Bunun gözden kaçınılmaması lazım. Ve yine benzer biçimde Hürmüz'ün kontrolünü bırakmak istemeyen bir İran gerçekliği var. Biz buna benzer çatışmaları dikkat ediyorsanız birkaç gün önce de gördük, bir hafta önce de gördük, iki hafta önce de gördük. Her bir İran'a haber verilmeyen tanker geçişi gerçekleşeceği sırada mutlaka böyle bir İran tarafından saldırı geliyor. Ve arkasından bu saldırıların yapıldığı Keşm gibi ve oradaki Bender Abbas gibi aslında bu saldırıların gerçekleştiği alanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hava saldırısı gerçekleştiğini görüyoruz. Arkasından Körfez ülkelerinde alarm çalıyor, sabahleyin kriz bitmiş oluyor. Yani evet. Aslında bu gerçekleşen olayın da bundan sonra sürekli tekrar edeceğini görmek gerekiyor. Bir taraftan da silahlı diplomasi diyorum ben buna biraz. Tarafların hala görüşmekte olduğunu, belki bu Hürmüz başlığının görüşüldüğü sırada tarafların güç kaybetmemek adına tekrar birbirlerine tırnak içinde horozlanmakta olduklarını, masadaki şartları kabul ettirmek adına çatışmayı başlatıp durdurup tekrar başlattıklarını, inişli çıkışlı bir bundan sonra da süreç olacağını ben işin doğrusu düşünüyorum.
3: Peki. Ünal Hocam siz ne dersiniz? Eski şiddetinde mi olur harbin yeniden başlaması? Yoksa Nalan da söyledi, Bülent Bey de söyledi. Yani müzakere sürecinde böyle karşılıklı atışmalar olur ama müzakerelerde yürür. İran meselesine ilişkin olarak.
7: Şimdi bu meseleyi biliyorsunuz çok tartıştık. Bu savaşın sonunda ateşkes ilan edildiği gün, müzakerelerin başladığı dönemde şu sonuca gideceğini aşağı yukarı değerlendirmiştik. Nasuhi Bey de çok aynı konu üzerinde hatırlıyorum o günlerde bunu değerlendirmişti. Yani benzer bir ortak akıl var, bunu demek istiyorum. Bütün dünyada bütün değerlendirmeciler bu konudaki görüş bildirenler hep şu noktaya ulaştılar. Bu müzakere kırılgan, kör topal yürür, zaman zaman çatışmalar olur, ateşkes bozulacaktır ama müzakereler de bir taraftan yürüyecektir.
3: Evet.
7: Trump da zaten aslında bugünkü ifadesinde de satır arasında bunu söyledi. Müzakerelerin de devam edeceğini söyledi. Bir kelimeyle bir arada söyledi bunu, sıkıştırdı. Evet. Belki kayboldu o kelime orada ama bunu da ifade etti. Yani şu... artık İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de tekrardan bu çatışmanın başlamasından yana görünmüyorlar. Çatışmadan nükleer meselenin halledilmesini, füze meselesinin halledilmesini bekliyorlar. En azından böyle bir sonuca ulaşabileceğini yani umuyorlar.
3: Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki yerin altında nükleer silahları biz diyor izliyoruz diyor. Kimse yaklaşamıyor oraya diyor.
7: Kabiliyet bizde diyor, şöyle anlaşma müzakereyle sonuca ulaşırsak biz evet. O zaman o anlaşma maddesinden birisini de zaten gelip biz çıkaralım, teslim alalım maddesini koyarız demek istiyor. Dolayısıyla gelip yerinden çıkarır. Bizde var o teçhizat diyor. Yani siz evet. Yerin altından onu çıkaramazsınız diyor.
0: Siz çıkarırken evet, patlatırsınız. Sadece biz o teknolojisi.
7: Yani çıkaran da biz oluruz demek istiyor. Onu da ekliyor. Şimdi ama tabii şu var. İran tüm bunlara rağmen şunu görüyorum ben, geri adım atmıyor. Atmayacağı da benziyor.
3: Ya bir de yaz devam ederken orada.
7: Bu durum o az evvel bahsettiğimiz kırılganlığın vesairenin ötesine bunu taşıyacağını ifade ediyor bize, anlatıyor. Emaresi bu. Ne zaman? İşte Kasım seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri belki o güne kadar bunu böyle götürecek. Ondan sonra İran'da, İsrail'deki seçimler de bitmiş olacak. Kasım'dan sonra nasıl bir siyasi tablo gelişecekse hem İsrail açısından hem Amerika açısından, Trump açısından nasıl bir tablo ortaya çıkacaksa yeni bir karar alma noktasına gelecekler. Ama benim gördüğüm

0: şu var. Trump İran'a bu NATO zirvesindeki açıklamalarından şunu görüyorum. Trump İran'a fena takmış durumda. Kafayı iyice takmış durumda. Hatta yani bence bu savaştan önceki söylemlerinden daha da sert ve çok daha böyle saldırgan bir ruh hali var. Dolayısıyla bu şunu ifade ediyor bize. Seçimlere kadar sabır, seçimlerden sonra görüşürüz gibi bir mesaj ben çıkardım buradan. İran'a yönelik. Artık İran'la daha fazla müzakerenin, konuşmanın çok anlamlı olmadığını söylüyor. Hakaret ediyor filan. Netanyahu da muhtemelen bu söyleme eşlik edecektir birkaç gün içerisinde. Çünkü görüşmesi var biliyorsunuz. Tekrar gidecek Amerika'ya. Bu görüşmedeki ortak açıklamalara bakmak gerekiyor. Muhtemelen hatta petrol fiyatlarının bugün düştüğünü falan çok düşük
1: biraz
0: diyor.
1: Birazdan uzmanla soracağım.
0: Yani işte bu hem piyasayı ayarlamak hem İran'a yönelik o emellerini de planlı bir şekilde yürütmek isteyen bir Amerikan aklı ve bakış açısı var diye görüyorum.
1: Peki. Nasuh Güngör, Suriye Devlet Başkanı da Türkiye'ye geldi. Trump'la görüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Fakat belli yerlerden hep aynı haberler yayıldı. Şöyle ki, dediler ki ya Macron gitti, parsayı topladı. Zaten değerli şeylerini Amerika'ya verecek. Türkiye'ye bir şey kalmadı. Biraz da böyle küçümseyen dille hep aynı mihvalde şeyler çıktı. Biz nasıl görelim bu Şara'nın temaslarını ve Suriye meselesini?
2: Şimdi Şara'nın tabii Türkiye'deki NATO zirvesine davet edilmesi ve burada bulunması Türkiye'nin Suriye devriminden bu yana şekillendirdiği politikanın bir parçası. Yani bir yandan Şam'daki rejimi kuvvetlendirmek, diğer yandan kendi sınır güvenliğini tehdit eden terör yapısından kurtulmak, onun dezavantajlı konumunu kendisinin avantajına dönüştürmek ve bir entegrasyon sürecine sokmak. Terörsüz Türkiye kapsamında bu söylediklerim. Ama şunu da ifade edeyim ki...
1: Trump da dedi ya terör listesinden çıkarıyoruz.
2: Zaten yani Trump görüştü biliyorsun Suudi Arabistan'da. O görüşmeye Sayın Cumhurbaşkanı da uzaktan erişimde katıldı. Ya bu uluslararası meşruiyetini artırmak ama bu uluslararası meşruiyet meselesinin şöyle bir parantezi de var. Ya Türkiye burada ciddi bir siyasi nüfuza sahip, Suriye rejimine gerçekten yani yol rehberliği yapıyor başından ilk günden beri hatta öncesinden beri. Yani o Suriye devrim başladığı günlerde herkesin şaşkın bakışları arasında bir taraftan Suriye Milli Ordusu, diğer taraftan HTŞ diye adlandırılan yapı ilerlerken birçok kişi işte Rusya direnir, İran şunu yapar, bunu yapar diyordu ama iş hiç öyle olmadı. Şam'da bir rejim ortaya çıktı. Şu anda o rejimi Türkiye kendi siyasi şemsiyesi altında, yani tırnak içinde de söylemiyorum, gayet net söylüyorum, himaye ediyor, daha ileriye taşımak istiyor, daha güçlü olsun istiyor. Çünkü kendisinin kafasındaki güvenlik konseptinde Suriye çok önemli bir alanı teşkil ediyor. Burası tamam. Şimdi Macron'un gelip buradan bir şeyler topladığı ve devşirdiği meselesi, yani kusura bakmasınlar, bunu gündeme getirenler arasında dostlarım da varsa beni bağışlamasınlar. Çünkü onlara ağır saldıracağım. Yani birazcık tarih ya lütfen. Bu Fransızlar dediğimiz adamların bir manda dönemi var Suriye'de. Geçtiğimiz yüzyılın yani Birinci Dünya Savaşı'nın biraz sonrasındaki bir hikaye. Bu manda döneminde yaptıkları çok temel bir iş var. Suriye'deki Nusayri azınlığın daha çok Harbiye ve mülkiye diyelim, oradaki karşılığı mülkiye değil ama daha çok idari anlamda üniversitelere gitmesi, adam yetiştirmesi, dolayısıyla o azınlık iktidarının temellerini atması. Diğer taraftan Sünni ahali ise daha çok Halep merkezli olarak başka alanlarda ticari alanlara yönlendirmesi. Suriye'de yaşanan sorunların temelinde, arka planında, ben çok kabaca anlatıyorum, bu çok daha derinlikli bir hikaye ama böyle bir hikaye var. Bunun mimarı tırnak içinde yine Fransa ve bu Fransa şimdi işler tersine dönmüş. Yani kendileri orada bir devrim gerçekleştirmiş, oradaki azınlık iktidarını yıkmış, yani Fransızlardan kalan o tortuyu ortadan kaldırmış, Fransa gelip oradan bir şeyler devşirecek, öyle mi? Bir şeyler alacak ve bu Türkiye'nin mesela aleyhine olacak. Vallahi Türkiye oturduğu yerden buna en fazla tebessüm edebilir, bunu gayet net olarak söyleyeyim. Ayrıca Türkiye, Fransa olsun başka ülkeler olsun, Suriye'nin inşasında ekonomik olarak oraya bir takım desteklerin verilmesine, ki bu konuda Arap dünyasının zenginlerini de harekete geçirmeye çalışıyordu. Ki bu araya işte Körfez'deki hikayeler, İran saldırıları falan da girdi. Hali hazırda Suriye'nin ayağa kalkması için çok ciddi kaynaklara ihtiyaç var. Türkiye'nin bu düzeyde bir kaynağı yok biliyorsunuz. Uluslararası meşruiyeti açma meselesi.

0: Kendisi aynı zamanda bölgesel meşruiyet, Suriye'de kurulan bir rejimin Riyad'dakileri, ne bileyim Kuveyt'tekileri, Katar'dakileri tehdit eden bir yapı olmadığını onlara anlatmak, dolayısıyla burayı el birliğiyle ayağa kaldırmak Türkiye'nin gündemi. Fransa elini cebine atacaksa, gelip bu inşaya katılacaksa Türkiye'nin buna bir itirazı olmaz. Ama Fransa'nın burada bir nüfuzu olacak, Fransa burada etkinlik olacak, bu sadece hikaye, bence o tarafıyla konuşmaya bile değmez yani.
1: Peki. Şimdi bir de işin ekonomik boyutu, daha doğrusu bizi ilgilendiren ekonomik boyutu. Yani petrol fiyatları dünkü saldırıdan sonra yükseldi. Yayınımıza Hatice Kolçak da katılıyor, ekonomist. Hatice Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Kerem Bey. Teşekkür ederim.
1: Sizi görmek ne güzel. Şimdi petrol fiyatları arttı. Trump bugün dedi ki giderayak, merak etmeyin, o da kendi seviyesini bulacak, tekrar düşecek dedi. Piyasaları ne bekliyor bu zirveden sonra?
2: Petrol tabii dünden bugüne, özellikle bugün 80 dolara %8 gibi çok hızlı bir çıkış yaptı. Yani bu İran geriliminin tekrar alevlenmesi, özellikle Trump'ın bu söylemleriyle beraber ortalık gerildi. Yani gerilim tam böyle geride kaldı derken bugün %8'lik bir yükseliş piyasaları gerçekten tamamen satışa yönlendirdi ve çok ciddi her yerde satışlar gördük. Petrol tabii niye önemli Kerem Bey? Enflasyon. Yani dünya şundan korkuyor. İşte biz zaten savaştan sonra son 2 aydır enflasyonu konuşuyoruz. Başta işte Amerika olmak üzere işte petrol fiyatları yukarı gittikçe enflasyon da daha da çok artacak. İşte bu bize merkez bankalarının daha fazla faiz artışını getirecek önümüze demek. Dolayısıyla piyasanın korkusu şu oldu. Eğer bu gerilim tırmanmaya devam ederse, ki biz savaş başladıktan sonra Brent'te 120 doları gördük. Çok ciddi, çok korkunç rakamlardı. O zaman gerek piyasalarda gerekse de işte küresel büyüme tarafında bayağı korkulan senaryolar gündemimize gelmişti. Sonra tabii bugün geldiğimiz noktada 70 dolarlara gerilediğinde epey bir rahatlık oldu. Neden? İşte o barış anlaşması geçici de olsa piyasa buna inanmaya başlamıştı. 70 dolara tam böyle savaştan önceki zamana geri giden bir petrol fiyatıyla beraber tam böyle yelkenleri suya indiren, hemen hemen indirmek üzere olan bir piyasa arkasından tekrar bu gerilimle beraber piyasalarda yeniden satışlara döndü diyebiliriz.
1: Peki
2: Şimdi buradaki tabii ki.
1: Hatice Hanım,
2: Buyurun.
1: yani bize öğretilen ekonomide harp çıkarsa en güvenli yatırım altındır. Değerli madenler artar. Ama resmen bilmiyorum, dünyanın öteki taraflarında da aynı mı? Altın yatırımcısı resmen oyuna gelmiş gibi hissediyor kendini. Evi, arabayı satanlar, evi arabayı geri alamıyorlar altına yatıranlar. Altın da çakıldı. Bunu bir anlatır mısınız bize? Ne oluyor?
2: Ya çok haklısınız. Herkes çok haklı. Çünkü gerçekten normalde savaş olduğunda, jeopolitik riskler çıktığında altın fiyatları yukarı gider. Çünkü altın krizden beslenir. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle bundan
1: Üstelik
2: beslenir.
1: özür dilerim.
2: Ama bu
1: Üstelik bir de düğün zamanıydı, yani yazın, yaz zamanı altın fiyatları da artar. Olmuyor yani.
0: Hocam, Kerem nereye
2: evet
0: yatırım
2: yani.
0: yapalım diye soracak. O yüzden lafı dolaştırıyor.
2: Evet. Ya aslında
1: Keşke.
2: düğün yapacaklar için hani bu rakamlar oldukça iyi seviyeler. Hani alım yapmayı düşünenler varsa
1: Yok,
2: aslında
1: o
2: bir
1: işin
2: fırsat.
1: latifesi de
2: Tam
1: yani,
2: tersi.
1: altın niye çakılıyor ve dünyada da mı böyle?
2: Şimdi Kerem Bey, tabii altın fiyatı dünyada belirleniyor. Yani bizim belirlediğimiz bir şey değil. Biz içeride gram altını konuşuyoruz. Tabii ki dolar TL bacağı da olduğu için, ama dünyada altın fiyatını biz ons üzerinden okuruz. Ons altın ne kadar? Bugün bakıyoruz şu saatlerde 4070-4080 dolar civarında. Ve biz bu sene 5600 doları gördük. Oradan buralara kadar düştük. Niye çakılıyor? Şimdi bu sene o kadar aslında 2 tane büyük dayak yedi. Hatta 3 tane büyük dayak yedi diyebilirim. Yani bayağı arka arkaya. İlk dayağı biz sene başında çok hızlı bir yukarı gidiş gördük. 5600 dolara hızlı giden bir altın teknik bir düzeltme yapması gayet beklenen bir şeydi. Tam teknik düzeltme yapıyor, her şey yoluna girecek çünkü ana trendde bir bozulma yoktu dedik. Hemen arkasından Şubat'ın sonuna doğru savaş patladı. Şimdi savaş patlayınca altının daha da çok gitmesi gerekirken şöyle bir şey oldu. Şimdi petrol fiyatları, riskler arttı. Petrol yukarı gittikçe piyasa şöyle düşünmeye başladı. Diyor ki evet, burada bir risk var ama arkasından

0: da öyle bir enflasyon geliyor ki bu petrol fiyatlarının yukarı gitmesiyle belli ki merkez bankaları işte Amerika Merkez Bankası faiz artıracak. Ve biz önümüzü göremiyoruz. Yani bu savaş nereye gidecek? Petrol fiyatları hatırlarsınız 150 dolar 200 dolar senaryoları vardı ki 120 dolara kadar gitti. Böyle olunca piyasa her şeyi sattı. Yani sadece altını değil. Neden? Nakite yakın olmak istedi. Yani şöyle düşünün. Bir kriz var, bir yangın var. Bu yangında elinizdeki borsayı satıyorsunuz, Bitcoin'i satıyorsunuz, gümüşü satıyorsunuz ve orada her şey satıldığı için nakite ihtiyacınız olduğundan işte margin call'lar devreye giriyor, panik satışları devreye giriyor ve siz elinizdeki en güvenli liman olan altını da satmak zorunda kalıyorsunuz. İşin bir bu ayağı var Kerem Bey. Bir de şunu hatırlayalım, savaş dönemi neden düştü? Körfez ülkeleri bile sattı. Neden? Çünkü para transferlerini doğru düzgün gerçekleştiremediler. İşte petrollerini satamadılar. Ne yaptılar? Ellerindeki işte altını satıp nakite geçmek istediler. Yani aslında en güvenli bildiğimiz alandan büyük dayak geldi diyebiliriz. Şimdi sonrasında diğer aslında üçüncü bir tokadı da FED'den yedi. Amerika Merkez Bankası FED en son Haziran ayında yaptığı toplantıda yeni başkan Kevin Warsh şöyle dedi. Enflasyonda riskler yukarı yönlü. Biz bu sene faiz indirimi yapmayı düşünüyorduk. Ama bu Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarının yukarı gitmesiyle beraber enflasyonu tetiklediği için faiz artışı yapma ihtimalimiz güçlendi dedi. Bak oradan da mesela bir büyük bir tokat da oradan yedi. Dolayısıyla altın kafasını kaldıramıyor. Yani kaldırtmasına müsaade etmiyorlar desek daha doğru olur. Çünkü şöyle bir genel bütün küresel sisteme açıkçası ben baktığımda hani güvenli alan neresi, güvenli liman neresi diye baktığımda benim açımdan altın yine bir numarada duruyor. Çünkü şu anda borsaya baktığınızda en riskli yerlerden bir tanesi. Hani bizim borsadan bahsetmiyorum. Küresel anlamda Amerika borsaları bugün hani balon endişeleriyle aşırı değerlenmiş haliyle buradan zaten bir korkuluyor. Kriptonun durumu da malum. Para nereye gidecek? Yani nereye akıllı para, nereye park edecek? Risklerin çoğaldığı bir yerde nakite bu ara biraz daha yakın durmak istiyor. Ama yatırımsa eğer konu orada bence hala ana trendde altının gideceği yer var gibi duruyor.
1: Peki.
0: Bugün özeli böyle ama orta uzun vadeli baktığımız zaman bence hala güvenli liman olarak görebiliriz.
1: Peki. Hatice Kolçak, bir kadın olarak tabii en güvenli liman altını tercih etmenizi çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bu çiziz perspektifi Nasuhi de işitmiştir. O da yatırımlarını böyle değerlendirir diye
0: Kerem Bey,
1: düşünüyorum.
2: Tamam,
0: bu arada
2: tamam. Tamam, ben sormuş olayım, sorun yok ya.
0: peki bir cümleyle ben kapatmak istiyorum. Özellikle tabii ki küçük yatırımcı, altın yatırımcıları bizi dinliyor. Şimdi şu anda kısa vadede baktığımız zaman riskler var. Mesela teknik olarak 4060 dolar altında riskli bir seviyedir. Yani burada altının rahatlaması için bizim 4335-4340 doların üzerine atmamız lazım. Maalesef uzun zamandır burayı geçemiyor. Dolayısıyla küçük yatırımcı şuna dikkat etsin. Kısa vadede para kazanmak için girilecek bir noktada değiliz.
1: Evet.
0: Ama ben topluyorum, yatırımcıyım, orta uzun vadeli hedeflerim var diyenler için de tabii bunlar kısa vadeli fırsatlar olarak görülebilir diye eklemek istedim.
1: Peki Hatice Kolçak, sizi görmek güzeldi. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Son dakikalarım, şu Lübnan'dan da bahsetmeden olmayacak. Hazır, Nalan siz de buradasınız. İsrail çekilecek dedi Trump. Lübnan'la ilgili de yeni bir gelişme bekliyor musun? İsrail vazgeçmez.
3: İsrail zaten en baştan beri söyledi. Yani hepsi, Genelkurmay Başkanı söyledi, Savunma Bakanı söyledi, Netanyahu söyledi. Biz çekilmeyeceğiz. Ve Trump bizden bunu istemedi. Ama zaten biz çekilmeyeceğiz diye de hatta Netanyahu bunu da söyledi. Şimdi bir ateşkes üzerinde anlaşıldı Washington DC'de İsrail ve Lübnan devletleri tarafından ama hani sahada bu ateşkes devam etmiyordu. Şimdi biraz daha durulsa da yine Lübnan'ın güneyinde devam ediyor. Yani daha dün gece topçu ateşleri İsrail tarafından Lübnan'ın güneyinde vardı ve o işgal ettiği yerlerde de şu anda İsrail oradaki evleri dinamitleyip havaya uçuruyor. Yani orayı insansızlaştırmaya devam ediyor ve oranın sakinleri geri dönemiyorlar. Evet. Yani geri dönenler açısından da bazen işte kendini tehdit görerek mesela 9 kişiyi vuruyor. Yani oradan geçen birini vuruyor İsrail askeri ve diyor ki yani hani bu işte Hizbullah milisi.

0: falan ama yani ölen kadınlar da var, çocuklar da var, aileler hepsi yok oluyor. Yani bu katliam devam ediyor Lübnan'da. İsrail çekilmeyeceğini söylüyor, çekilmiyor. Son zamanlarda Beyrut'a vurmadı. Hani tesellimiz bu. Ama bu vurmayacağı anlamına da gelmiyor ve Beyrut'ta ki istihbarat dronları 7/24 devam ediyor. Yani o vızır vızır uçuş, o psikolojik harp aslında hala daha da devam ediyor.
1: Peki. Gülkan Zengin, İran'ı size hiç sormadım. İran meselesi eskisinden daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Şiddet anlamında söylüyorum.
2: Kısa bir cevap vereyim. Ben başından beri bu Amerika'nın, İran'ın o coğrafyada...
1: Özür dilerim. Bir cümleyi eklemem lazım. Mesela Trump'ın İran'la ilgili sözlerine bakınca sanki artık arkadaşlar bu İran işini hep beraber halledelim şeyi de çıkıyor.
2: Bildiriye de girdi İran.
1: Evet.
2: Sağlıklı bir durum değil. Bir NATO bildirisine İran konusunun girmesinin. İsrail'i birlikte girse de bölge nükleer silahlardan arındırılıyor, arındırılmalıdır gibi bir ifade olsa çok daha doğru düzgün bir şey olurdu. Öyle olmadı ama işte adamın dayatmaları oluyor. Trump'ın biliyorsun. Ama İran coğrafyasında, Hürmüz Boğazı'nda bir tıkanıklık var. Yani İran'ın orada net coğrafi üstünlüğü var. Ve ağzıyla kuş tutsa, 40 takla atsa İran'ı orada geri adım atmaya zorlayamıyor askeri olarak. Yani dünyanın en büyük askeri gücü olabilir ama coğrafya üstünlüğü diye Ünal Bey daha iyi bilir bir durum da vardır. Bir Hürmüz Boğazı'nda bunu kıramadı. Kim,
1: kendisi de söyledi bugün, dedi ki karadan girmeyi asla düşünmüyorum.
2: Karadan giremiyorsun, havadan adam indiremiyorsun. İşte yani o orası çok dar bir alan. Yani Amerika'nın gücü her yere yeter ama bu bedeli öyle ağır olabiliyor ki o coğrafyada, bunu gördü. Dolayısıyla biz neyin olmayacağını, ben bütün buradaki yayınlarda bunu söyledim. Neyin olamayacağını birkaç gün, birkaç hafta içinde gördük. Yani orayı askeri güç kullanarak aşamıyor. İran en önemli kozu olarak bunu devreye soktu ve o kartı kullanmaya devam ediyor. Durum değişmedi. Yani bugün de yeni bir askeri güç oluşturup birkaç yüz bin Amerikan askerini oraya sokmayacaksan, öyle bir niyeti de yok, orayı kırıp açamayacaksın. Dolayısıyla böyle bir işte Bülent Bey söyledi galiba, silahlı diplomasi diye ifade etti ya. Yani böyle bir adım ileri, iki adım geri ama sonuçta bir şekilde Hatice Hanım o kadar dert etmesin. Bu böyle devam edecek bir kriz olamaz. Çünkü bu şekilde anlaşacaklar ama İran diplomasisi çürüten bir diplomasidir. Zamana yayar, sabır. Yani Trump gibi bir adamı bile belli ki bezdirmişler yani. İranlılar öyledirler. Bezdirirler, çürütürler görüşmeleri.
1: Dünyanın adam bitmez oyunu İran'la müzakere.
2: Ama yapacağı bir şey yok. Askeri olarak elde edeceği bir şey olmadığı için siyasi çözüm bir şekilde bulacak.
1: Evet. Ne dersiniz İlman Hocam?
3: Ben de en son şeyini, yani Trump'ın bezdiğini artık yani burasına geldiğini
2: yani,
3: ve aslında belki ruhen saldırganlığını söylüyor ama gerçekte de bir teslimiyeti yansıtan da bir şeyi vardı.
2: Çaresizliği ifade ediyor.
3: Evet evet, ifadesini hakaret ederek satır araları onu okuyoruz yani, öyle görünüyor.
1: Peki Bülent Bey, son sözünüzü rica edeyim. Ne dersiniz?
4: Ben bir Kerem Bey şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı, hatırlayacaksınız. Hürmüz'de eğer mayınlar toparlanacaksa dedi, Türkiye de buna dahil olabilir. Yani bu çerçevede ben biraz daha önümüzdeki dönemde Trump'ın bugün işi biraz NATO'ya vermeye çabaladığını ve böyle bir Somali'de hatırlayacağımız üzere korsanlığa karşı biliyorsunuz bir koalisyon oluşturulmuştu. Trump'ın biraz işi buraya doğru itelemeye çalıştığını söyleyeceğim. Az önce Gürkan Bey çok güzel söyledi. Çözümsüz bir nokta, yani bir türlü aşamadı orayı. Bu anlamda da işte bu müttefiklerden biraz destek almaya çabalacak. Böylelikle İran'da bir garanti vermiş olacak. İsrail'i de aslında bu kadar saldırganlıktan soğutacak. Orada çok farklı devletlerin, gemilerin bulunması. Ben evet, biraz öyle düşünüyorum işi. Bugünkü çıkışından ben onu anladım işin doğrusu.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Nasu izin verirse son söz vekilindir düşüncesinden hareketle son sözü Sayın Milletvekilimize verelim. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'e.
5: Estağfurullah. Efendim? Ben 3 gündür konuşma rekorları kırmış bir adamım. Yani istediğin kadar benden söz alabilirsin ya.
1: Peki son söz vekilindir. Son söz Sayın vekilimiz, buyurun.
6: Asillerindir.
1: Buyurunuz.
6: Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. Ben Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaklaşımına, ilişkisine yönelik şöyle bir teorimi burada bir kez daha yinelemek isterim açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ölçekte asla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceği, ancak belli bir tehdit seviyesinde tutmak için çaba sarf edeceği 3 tane simbiyotik ilişki içerisinde olduğu, varlık sebebi olan 3 tane ülke vardır. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kore. Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri ile bir varoluşsal

0: Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore ile bir varoluşsal ilişki içerisindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik bölgesine yerleşebilmesi, oraya olağanüstü silah satabilmesi için Kuzey Kore korkusu ile Pasifik'in şuur altını yönetmesi gerekiyor. İkinci ülke Rusya'dır. Rusya korkusu ile Avrupa'nın şuur altını yöneterek hem Avrupa'ya yerleşmek hem de oraya olağanüstü silah satışları, işte bu korku hala bugün Ukrayna üzerinden devam ediyor. Üçüncü ülke ise İran'dır. İran korkusu ile Orta Doğu'nun, Körfez'in ve Sünni dünyanın şuur altını yöneterek, İran korkusuyla hem Orta Doğu'ya yerleşmek hem de Orta Doğu'ya olağanüstü silah satışları yapmak için vardır. Eğer bugün bir ülke, herhangi bir ülke, Orta Doğu'da İran'ı tümüyle ortadan kaldırabilecek bir duruma gelse, Amerika Birleşik Devletleri o ülkeye İran'ı ortadan kaldırmaması için fiziki bir müdahalede bulunacak durumdadır. Önemli olan Amerika Birleşik Devletleri için İran'ın Orta Doğu'da bir, kendi menfaatleri için, iki, İsrail'i tehdit etmeyecek tehdit seviyesinin altına çekilmesidir. Bu noktaya geldikten sonra İran, Amerika Birleşik Devletleri için Orta Doğu'da bir varlık sebebidir.
1: Körfez'i tehdit edecek kadar, İsrail'i tehdit etmeyecek kadar.
2: Kısa ve net başlık. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Nasuh Güngör, çok teşekkür ederim. Bir kez de ekranlardan söyleyeyim. Hem Ankara ekibine hem İstanbul ekibine bu zirvede gösterdikleri üstün performansına ötürü de tebrikler, teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık.
3: Çok çok teşekkür ediyorum Siker Hanım.
2: Aslında hepinizi ekranda görmeyi arzu ediyorduk ama basın toplantıları sarktı. Ama arkadaşlarımıza teşekkürü bu ekranlardan etmiş olayım. Tekrar teşekkürler.
3: En yaşlı üye sıfatıyla beni gönderdiler. O yüzden rahat olabilirsin yani.
2: O yüzden izin istedim. Son söz vekilindir diye. Ünal Atabay, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun. Nala Yazgan, uzun bir daha sonra görüştük. Çok teşekkürler. Katıldınız. Gürkan Zengin, çok teşekkür ederim. Çok güzel başlıklar verdiniz. Ve Bülent Atasever. Bülent Atasever de Ankara'daydı. O da zirvenin yorgunluğunu bizimle atmış oldu herhalde. Bülent Atasever, çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Kısa bir ara.

konuşuyoruz. Sonucunu da tanıklık etmiş olduk. Daha etkileri çok konuşulur. Biz de konuşmaya devam ederiz. Pazar günü Habertürk Gündem yine aynı saatte. Akşam saat 8'de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.

Habertürk gündemi noktalıyoruz. Bizden sonra gece raporuyla Evren Aydın karşınızda olacak. Son gelişmeler, yeni gelişmeler. Evren Aydın'ı mutlaka izleyiniz. Habertürk gündemi dediğim gibi noktaladık. NATO'yu günlerdir

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Efendim iyi geceler. Habertürk burası. Yine son dakikalarla sıcak gelişmelerle girdik. Dünya liderlerini Ankara'da buluşturan NATO zirvesinde daha güçlü bir ittifakın temelleri atıldı. Dayanışma ruhunun yanı sıra tarihi buluşmada öne ne çıktı derseniz Türkiye'nin dünyada artan stratejik önemi, savunma sanayindeki önlenemez yükseliş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik ağırlığı oldu. Hoş geldiniz Gece Raporu'na. Evren Aydın ben. Ankara zirvesine damgasını vuran anları ekranlara taşıyacağız ama son dakika gelişmesi işte ekranlarınızda. İran'ın stratejik noktalarından birinde Bender Abbas'a patlama sesleri geliyor. Çok sıcak bir gelişme. Neler oluyor anlamaya çalışıyoruz. Şu dakikalarda birazdan paylaşacağız tüm gelişmeleri İran'a dair de. Bir özetlerimiz diyelim. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi tamamlandı artık ve zirve sonrası yayınlanan o sonuç bildirisinde 5. maddeye bir vurgu vardı. Neden vurgu yapıldı? Tüm detayları ekranlara taşıyacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump ise zirvenin ardından kameralar karşısındaydı. Türkiye'nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle söz etti. Birçok başka durağı da vardı o kritik konuşmada. Hepsine bakacağız ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek. İşte Bender Abbas'ta aynı zamanda bir ek daha geldi. Silik'te de patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor ki Trump aslında Ankara'dan ateşkesin bittiğini belirtmişti ve yeni saldırılarında sinyalini vermişti. Acaba bu gelişmeler barışın bir hayale mi döndüğünü anlatıyor bizlere. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Gelin başlayalım.

0: Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceği önemliydi. Kameralar karşısına geçti ve mesajlarını teker teker verdi. NATO zirvesinin büyük bir başarıyla tamamlandığını açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı ve güçlü bir NATO'ya da vurgu yaptı. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'a da teşekkür etti Erdoğan ve F-35'lerin satışı konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu söyledi. Birçok önemli konuya da değindi, izleyelim.
1: Gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
2: F-35 satışı konusunda Trump'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi. Netanyahu ve Mitsotakis'in F-35 açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirtti.
1: Tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücünü anlattı.
1: Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Çelik kubbe projesi aynı zamanda

0: Zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
1: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Kaan motorlarının satışı soruldu.
0: Konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Katsa yaptırımlarının ne zaman kalkacağı ile ilgili Erdoğan, yaptırımların kalkması için Trump'la mutabık kaldık dedi.
0: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Trump'ın İran'la alakalı bence ateşkes bitti açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz dedi. Hürmüz savaş görüne dönmemeli dedi. NATO zirvesinde liderlerin mehterem birliğince karşılanması konusunda Erdoğan hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı.
0: Temellerini Ankara'da.
2: Bu arada Amerikan Başkanı Trump da Ankara'daki NATO zirvesi marjında yine önemli mesajlar verdi. İran'la anlaşma zaptı benim için bitti dedi Trump ve yine Harp Adası'na yönelik bir tehdit ortaya koydu. Bu arada Suriye'nin de terör listesinden çıkarılacağını ve yaptırımları fiilen kaldırdıklarını belirtti Trump.
3: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey and I want to thank President Erdoğan is really a great man. He's a great leader.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçti. Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Trump konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Amerikan Başkanı'na Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı da soruldu.
3: So whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but
1: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Nükleer silah sahibi olmamaları için İran'da olduklarını savundu. Şu an bir dağın altında gömülü bunu çıkaramazlar dedi. Kendisinin İran'ın öldürülecekler listesinde bir numarada olduğunu iddia etti. Ancak savaşın yeniden başlayacağını sanmadığını söyledi.
3: The Iran war has been a tremendous military success. We can play games but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job.
1: NATO'ya en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığını söyleyen Trump, savunma için 1 trilyon doların üzerinde harcama yaptık dedi. Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri en iyi drone teknolojisine sahip ifadelerini kullandı. Trump zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği de gerçekleştirdi. İlk görüşmesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile oldu. Amerikan Başkanı burada da İran'la varılan mutabakat zaptının geçerliliğini yitirdiğini, Harp Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede ise Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istediğini söyledi. Zelenski ülkesini yeniden inşa etmeye dönmek istiyor dedi. Ukrayna'ya Patriot üretme lisansı vereceklerini de açıkladı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir araya geldi. Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz diyen Trump, Suriye'nin terör listesinden de çıkarılacağını söyledi.
3: We released sanctions from the country, which really, I think was a big boost. Sanctions was a very important thing.
1: Amerikan Başkanı zirvenin ardından ülkesine döndü.
2: Tarihi Ankara Zirvesi'nin çıktılarını açıklayan isimse elbette NATO Genel Sekreteri oldu, Rutte oldu. İttifak her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. Bu arada ittifak üyelerinin savunma harcamalarını arttıracağını belirtti Rutte. Burada da biraz Trump etkisinden bahsedebiliriz ve aynı zamanda

0: 50 milyar dolar aşan yeni alım duyurusu yapıldı dedi.
1: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi. Ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
2: 32 liderin bulunduğu odada gördüğüm şey muazzam bir birlik duygusuydu. İttifakın her zamankinden daha birlik içinde olduğunu hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı zirvede Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor.
1: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını NATO Genel Sekreteri Rutte açıkladı. İttifak üyelerinin 5. maddeye bağlılığının teyit ettiğini belirten Rutte, 50 milyar dolara aşan yeni anlaşmalara vurgu yaptı.
3: İttifakın güvenliğini artıracak savunma harcamalarına ağırlık verilmesi üzerinde anlaşıldı. Savunma harcamaları konusunda bazı rahatsızlıklar vardı ve ABD Başkanı bu sorunun çözülmesini sağladı. 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıldı. Yakıt depolama önlemine

0: karar alındığını belirtti. Son dönemde gerilen NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki ilişkiyle ilgili ise Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu biliyorum dedi. Trump'ın İran konusundaki açıklamaları da sorulan Rutte, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda şüphe yok ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterilmeli ifadesini kullandı. Rutte bir sonraki NATO liderler zirvesinin Arnavutluk'ta olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg, NATO üyesi ülkelerin 2027'de yapılması planlanan liderler zirvesini Trump'la gerilimden kaçırmak için erteleyebileceğini öne sürmüştü.
1: Evet, bildirgede İran ve Hürmüz konusu yer alacak mı almayacak mı? Bu konuyu çok tartışmıştık. Aldığını da gördük ki İran ABD hattında da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu dakikalarda birazdan konuğumuza gideceğiz ama şu haberimize de bir bakalım ki önemli. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin o sonuç bildirgesi yayımlandı söylediğim gibi. Ve 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık da teyit edildi. Bu arada savunma için de 50 milyar dolarlık yeni tedarik de yapılacak.
0: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
2: Biz Kuzey Atlantik İttifakı devlet ve hükümet başkanları Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz. Ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.
0: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
3: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.
0: Bildirgede İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
3: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.
1: Evet, gece raporuna devam ediyoruz. Özcan Tikit olacak konuğumuz. Hemen bir göreyim konuğumu. Hocam hoş geldiniz gece raporuna.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hocam NATO zirvesini, bildirgeyi konuşacaktık. Türkiye-ABD ilişkilerini ama işte İran'da malum gelişme ortaya çıktı ki Trump İran'a yönelik bir hava saldırısı tehdidinde zaten bulunmuştu ve şu dakikalarda Amerikan medyasına yansıdığına göre de Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir dizi saldırı düzenliyor ki hedef alınan noktalar arasında Bandar Abbas var. Liman kenti çok kritik bir yer. Hürmüz'ün kilidi olarak da değerlendirilebilecek bir nokta. Aynı zamanda yine güneyde Sirik hedef alınıyor anladığımız kadarıyla. Neler oluyor efendim?
4: Şimdi tabii bu ilk anlaşma imzalandığında, ortak anlayış çerçeve anlaşması, uzlaşısı imzalandığında orada da bir takım pürüzler oldu. Çok net bir şekilde ortadaydı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kim tarafından açılacağı ve bu boğazda kontrolün nasıl yapılacağı ve kimlere açılacağı, bunun karşılığında ABD'nin hangi adımları atacağı, İran'ın hangi adımları atacağı, bölgedeki diğer ülkelerle, kıyıdaş ülkeler var, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın gerisinde petrol ihraç eden ülkeler var. Bunların gemilerine yönelik nasıl bir düzen oluşacağı merak ediliyordu. Biz tabii o zaman da bu sorunun çok zor çözüleceğini hatırlarsanız yine sizin de yayınlarımızda bu süreçte büyük pürüzler çıkacağını tahmin ediyorduk. Çok büyük ihtimalle de ki yine bu pürüzler nedeniyle bir çıkış yolu bulunamıyor. Çünkü İran bu anlaşmanın galibi olarak, bu savaşın galibi olarak görüyor kendisini ve bundan sonra Hürmüz üzerinde söz hakkına sahip olması gerektiğini düşünüyor. Ve bu söz hakkında sahip olmasını

0: Tabii soğuk bakan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Körfez ülkeleri de, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer müttefikleri de soğuk bakıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin burada çok geri adım atması, İran'la birlikte Hürmüz'de kıyıdaş olan Umman'ın da İran'la birlikte hareket etmesi gibi bir sonucu doğurabilir. Bence Amerika Birleşik Devletleri bu noktada da yanlış yaptığını düşünüyor. Fakat geldiğimiz hani 5. madde esas itibariyle tartışılan, orada da bir 5. madde var bu anlaşmada. Bu 5. maddenin nasıl işletileceği üzerine bir uzlaşı sağlanamıyor. Bununla birlikte iki tarafın da bence yani uzun soluklu bir savaşı da sürdürebilecek, sürdürürlerse menfaatlerine olabilecek bir durum da yok. Böyle de bir gerçek var. Onun içindir ki bugün Trump aslında açıklama bir benim için bu anlaşma bitmiştir derken yeniden bir savaş seçeneğine dönmek istemediğini de söylüyordu.
1: Tabii.
0: Ben bugünkü saldırıları biraz daha diplomasi masasında İran'ın bu anlaşmadan taviz vermeye itilmesi, İran'a bu yönde bir baskı yapılması maksadına yönelik olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bence geride kalan zaman içerisinde 28 Şubat'tan bu yana savaşla, askeri yollarla İran'da bir istediği hedefe ulaşamayacağını gördü. Yani istediği hedefler neydi? İşte İran'ı zenginleştirmiş uranyumdan arındırmak, diğer taraftan İran'da rejimi değiştirmek. Bunların olamayacağı net bir şekilde görüldü. Geldiğimiz nokta itibariyle bu Trump'ın kafasında da bence net. Ama tabii bu İran'la bir anlaşma demek mi? İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ile sonuçlanmalı mı? Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket eden İsrail'in ciddi itirazları var. İsrail bir şekilde savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü Tel Aviv yönetimi halen şu noktada inancını yitirmiş değil. Eğer İran'a yönelik izolasyon, İran'a yönelik ekonomik ambargo devam ederse ve İran'a herhangi bir taviz verilmezse, günün sonunda İran halkı yaşayacağı ekonomik sıkıntıların da etkisiyle rejime karşı dönebilir. Başta Trump'ı bu senaryonun 1-2 ay içerisinde gerçekleşeceğine inandırarak savaşın içerisine çekmişlerdi.
1: Evet.
0: Ama tabii o 1 aylar, 2 aylar, 3 aylar, 4 aylar geçti ve İsrail'in Trump'a verdiği söz gerçekleşmedi. Trump da o söz gerçekleşmediği için kendi ülkesinde de bir ekonomik sıkıntı ve yaklaşan bir seçim olduğu için bir şekilde İran'la uzlaşma yoluna gitti, savaşı durdurma yoluna gitti. Ama görülüyor ki savaşı tümüyle durdurmak da pek sürdürülebilir bir seçenek durumunda değil.
1: Değil.
0: Yani biraz daha biz şu senaryoya doğru gidiyoruz.
1: Buyurun.
0: Yani bir Ukrayna senaryosuna doğru gidiyoruz.
1: Evet. Hocam yeni sıcak açıklamalar da var. İzninizle hemen paylaşayım. CENTCOM'dan da resmi açıklama şimdi geldi. Amerikan güçlerinin İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladığına yönelik bir açıklama yok. Açıklama var ve açıklama bu kadar. Tabii daha detay gelince mutlaka vereceğim, paylaşacağım. Şimdi çok net özetlediniz aslında. Yani mutabakat zaptı acil çatışmaları durdurdu ama o temel anlaşmazlıkları çözmekten çok uzak. Yani belli ki şu anda Amerika ve İran'da anlaşmanın geleceğini bir şekilde ikisi de şekillendirmeye çalışıyor ki yani sahada sınırları test ediyor. Ama söylediğiniz gibi yani İran taviz vermeye sizce ne kadar yakın? Çünkü yani baktığımızda Hürmüz yani altından bir silah haline geldi yani İran için ve yani burada kontrolü ben sürdüreceğim diyor. Bu konuda çok ısrarcı, hatta dünyanın geri kalanıyla böyle uzun vadeli bir çatışma durumuna da girecek gibi duruyor İran. Yani gerçekten taviz verebilecek bir noktada mı İran, Tahran yönetimi şu noktada?
0: Yani tabii olacakları kestirebilmek biraz açıkçası zor ama taraflar açısından bunun bedeli nedir sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaplar, en azından benim gördüğüm cevaplar, İran ve ABD'nin uzlaşabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi birincisi, Amerika Birleşik Devletleri halen şundan vazgeçmedi. Yani Amerika İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını tanımayacağından vazgeçmedi. Bu hakkı teslim etmiyor halen İran'a. Diğer taraftan İran'daki rejim Amerika Birleşik Devletleri'nin halen rejimi devirme niyetinden vazgeçtiği kanaatinde değil. Bu yönde bir güven tesis edilemedi. Ve tabii ortada bir gerçek var. Hali hazırda devam etmekte olan bir cenaze töreni. Bu gerçeği bence hiç hafife almamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte İran'ı 37 yıldır yöneten, İran'da ikinci imam olarak bilinen ve en üst düzeydeki konumdaki Ali Hamane'yi öldürdü. Şimdi iki ülke arasında bu çok büyük bir kan davasına dönüşecektir. Yani bu İsrail'le de kan davasına dönüşecektir. Dolayısıyla İran'daki rejim durduğu müddetçe bir şekilde İran'la barıştık sözünü kendi halkına anlatması zor. Ve halkının da bu gerçeği kabullenmesi zor. Hatta şunu söyleyelim, yani sadece mevcut rejim değil, belki mevcut rejime düşman olmayacak bir yönetim olsa bile İran halkı bu yapılanı unutmayacaktır. Yani bir ülkenin lideri başka bir ülke tarafından öldürüldü. Bu artık bir kan davası. Yani bunun kolay bir çözümü yok. Maalesef kolay bir çözümü yok. Ve bu devam edecektir kanaatimce. Onun içindir ki bakın İran bu savaştan halkını ekonomik olarak ve psikolojik olarak memnun edecek bir anlaşmayla çıkmaya çalışıyor. İşte İran'ı halkını ekonomik olarak Amerika ile barışmaya ikna edecek ve psikolojik olarak ikna edebilecek anlaşmanın ruh bu mevcut yapılan anlaşmada var. Fakat bu ruh Amerika Birleşik Devletleri gibi, Trump gibi kibirli bir ismin kabul edebileceği bir anlaşma değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi kibirli bir süper gücün onaylayabileceği bir anlaşma değil. Bunlar sadece psikolojik faktörler. Bir de İsrail gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm damarlarına sirayet etmiş, adeta vücudunda dolaşan kan gibi olan bir devlet var ve o öyle isimlerle kurulmuş bir ilişki değil, Trump'la söz konusu olan bir ilişki değil İsrail-Amerikan ilişkisi, Netanyahu'yla olan bir ilişki değil. Bu çok ötesinde derin, dini yönleri de olan, ekonomik, kültürel yönleri de olan tarihsel bir ilişki. Dolayısıyla İsrail'i ikna etmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a istediği bu psikolojik ve ekonomik büyük tavizleri vermesi de kolay değil. Onun için işte az önce dediğim gibi bir Ukrayna savaşına dönüyor iş. Yani Ukrayna'da da bugün taraflar aslında savaşta bir yere varamayacaklarını biliyorlar. Zelenski Putin'i deviremeyeceğini biliyor. Putin de bence Zelenski'yi deviremeyeceğini gördü. Ama savaşı durduramıyorlar. Çünkü barış savaştan çok daha pahalı hale geldi. Şimdi İran için de bu. Savaşı devam ettirmenin ne Amerika Birleşik Devletleri'ne bir faydası var, ne İran'a bir faydası var. Ama barışın koşulları, savaş bu meseleyi o kadar deşti ki çok ağır. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetiminde seçim kayıplarına yol açabilir. Ve ciddi kırılmalara yol açabilir. Barışın aynı zamanda İsrail-Amerika ilişkilerinde çok ciddi kırılmalara yol açma ihtimali var. Hal böyle olunca bir nevi istemeyerek de olsa iki taraf birbirlerine saldırmaya devam edecekler. Ama ne olur? Hani bu saldırılar çok ölümcül bir hal almaz. Daha çok birbirlerine gözdağı vermeye yönelik bir hal. Ama dünya ekonomisi için açıkçası ölümcül olur mu? İşte o benim uzmanlık alanım değil. Çünkü Hürmüz Boğazı çok önemli bir durumda bulunuyor ve evet, dünya petrolünün, dünya enerjisinin %20'si. Yani dolayısıyla burada bir damarın tıkanması ekonomide bir kalp krizine yol açar mı? Büyük bir damar. Böyle hafife alınacak kılcal bir damardan bahsetmiyoruz. Hürmüz Boğazı öyle bir yer değil. Ki görünen o ki ona oraya doğru da hani bu senaryo yeniden oraya doğru gider gibi görünüyor. Çünkü diğer taraftan İran şuna müsaade etmeyeceğini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'deki İran hakimiyetini Umman'la anlaşarak biraz daha

0: daha gemilerin Umman kıyılarından, yani İran'ın karşı kıyılarındaki Umman kıyılarından geçişine imkan tanıyarak İran'ın yaptığı bu boğazı kapatma hamlesini boşa çıkarabileceğini düşündü bu anlaşmayla birlikte, ama İran orada düzenlediği saldırılarla buna müsaade etmeyeceğini gösterdi. Ve şimdi tabii İran müsaade etmeyecekse Amerika Birleşik Devletleri bu senaryoyu gerçekleştirebilir mi? Bence gerçekleştirebilecek olsaydı, ucuza bu senaryoyu gerçekleştirebilecek olsaydı Amerika Birleşik Devletleri İran'la hiçbir şekilde bir uzlaşı aramazdı ve bugünkü bu bahsettiğimiz uzlaşı zaten olmazdı. Dolayısıyla o da çok böyle Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatlatacak bir senaryo gibi görünmüyor.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a başlattığı yeni saldırı dalgasının ekonomiye yansımalarını da şu anda zaten ekranlara taşıyoruz. Yani hocam, Amerika ile her türlü yeni bir gerilimi göze alacak gibi duruyor Hürmüz konusunda. Tüm anlattıklarınızdan bunu anlıyorum ki yani Hürmüz öyle bir noktaya geldi ki hocam, yani yıllarca yaptırımlara maruz kaldı o nükleer programdan sanki daha öncelikli bir hedef haline dönüştü İran için. Ama anlamaya çalıştım, Tahran'da bu Hürmüz politikası konusunda bir görüş ayrılığı, farklı politikalar var mı hocam? Yani bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yani anlattıklarınızdan şunu anlıyorum, adeta bir şiddet sarmalına dönüşmüş durumda bölgedeki durum. Yani burada Tahran'ın mı tavrı belirleyici olacak, yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı adımlar mı? Yani bu kilit nasıl açılacak Hürmüz'de?
0: Şimdi bu anlaşma Hürmüz meselesiyle ilgili anlaşma yetim doğdu. Niye yetim doğdu? İşte çok güzel bir noktaya değindiniz. İran bu meseleye nasıl bakıyor? Yani İran derken kimi kastediyoruz? Ali Hamane'in oğlu Müşteba Hamane'yi kastediyoruz ve ona çok yakın olan devrim muhafızlarını kastediyoruz. Şimdi bu cenaze töreninde biz bir şey gördük. Yani net bir şekilde bu sürecin kazananı devrim muhafızları. Yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilimden kaçınmayan taraf
1: Evet.
0: ve gerilimi yükseltmeyi doğru bulan taraf. Gerilimi yükselterek rejimin devamını sağlayabileceğine inanan kesim. Bu cenaze töreninde bütün bu isimlerin ön plana çıktığını gördük. Ve
1: Evet.
0: anlaşma imzalanırken Müşteba Hamane'in yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamada Müşteba Hamane anlaşmayla arasına mesafe koydu.
1: Evet.
0: Yani kendisinin bu anlaşmaya çok sıcak bakmamakla birlikte ülkenin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kastetti. Bunu istediği için kendisinin de hani tabiri caizse bir müsaade ettim dediği yönünde, mealinde bir açıklamada bulundu. Bu şunu gösteriyor. Yani Müşteba Hamane ve devrim muhafızları çevresi Pezeşkiyan'a ve Dışişleri Bakanlığı'na bu anlamda bir alan açtılar. Hadi bakalım işte Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere et. Biz bunun gerçekleşebileceğine, barışın mümkün olabileceğine inanmıyoruz diyerek bu yolu açtılar. Ve günün sonunda da şu an eğer anlaşma tamamıyla çökerse ve yeniden savaş senaryosuna dökülürse, dönerse diyecekleri şu işte Pezeşkiyan yanıldı. Barış isteyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşının mümkün olabileceğine inananlar bir kez daha bizi yanılttı. Dolayısıyla savaşa devam ve mücadeleye devam. Bu süreçte zaten devrim muhafızları ülkenin genelinde örgütlenmiş halde
1: Tabii.
0: ve savaş senaryosuna iyi hazırlıklı olduklarını da bence bu süreçte gösterdiler.
1: Hocam, ifadeleriniz destekler nitelikte bir son dakika gelişmesi şimdi düştü, hemen paylaşayım. Amerikan basında yansıyor, hedef alınan noktalar arasında İran devrim muhafızlarına ait kıyı radarlarının olduğunu görüyoruz. Gemisi var, füze mevzileri yine hedef alınmış ABD tarafından ve hava savunma sistemlerinin de yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından vurulduğunu görüyoruz ki sanırım bir önceki günkü saldırılardan da çok daha geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştiriliyor. Siz bunları anlatırken şu dakikalarda lütfen bunlara ilişkin yorumlarınızı alayım ki bazı noktalarda da Çabahar'da bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı yönünde de bilgiler geliyor. Yani sivillerin de acaba etkileneceği yönde bir saldırı dalgası mı bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından, ki eğer öyle olursa saldırıların niteliğinin değiştiği anlamına da gelebilir bu, değil mi efendim? Lütfen yorumlayın, buyurun.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ordusu dünyanın en güçlü ordusu. Bunu da Amerikalıların kutsalmışlıklarından kaynaklanmıyor. Daha fazla silaha para ayırmalarından
1: Evet,
0: kaynaklanıyor.
1: evet.
0: Dünyada Amerika Birleşik Devletleri kadar silaha, savaşa...

0: bütçe ayıran bir devlet yok. Dolayısıyla bu saldırıları yapabiliyor olmaları çok şaşırtıcı değil. İran'daki hedefleri vurabiliyor olmaları şaşırtıcı değil. Vurdukları hedefler şaşırtıcı değil. Çünkü rejimin ana ayakta tutan payandaların neredeyse dörtte üçünü devrim muhafızları oluşturuyor. Şimdi bu devrim muhafızlarına yönelik sürekli saldırılarla rejimi zayıflatmayı planlıyor. Savaşın başından beri hem İsrail'in hem Amerika Birleşik Devletleri'nin planı bu. Fakat işin psikolojik boyutunu çok kötü götürüyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte o parayla olmuyor. O biraz daha farklı bir ince zeka gerektiriyor. Rejimin çökebilmesi için İran halkının rejimden uzaklaşması gerekiyor. Ama belki bu savaştan önce mevcut yönetime, İran'daki yönetime kızgın olanlar bile rejimi savunmaya başladı veya biraz daha ortaya gelmeye başladılar. Neden acaba?
1: Tıpkı 12 gün savaşlarında olduğu gibi değil mi hocam?
0: Ya sorunun cevabı çok basit. Bir, ülkenin lideri çıkıp başka bir medeniyet için, başka bir 90 milyon nüfuslu bir ülke için yok edilmesi gerektiğini söyledi. Ve haritadan silinmesinden bahsetti. Bunu kim söyledi? Amerikan başkanı söyledi. Ve burada bir rejim halk ayrımı koymadı. Medeniyet olarak, yani İran'ın bir civilization, bir medeniyet olarak yer üstünden kaldırılacağını söyledi. İranlıları bununla tehdit etti. Şimdi böyle yaptığınız zaman ne olur? İran'da demek ki siz öyle başından beri söylüyorsunuz, işte muhalifler var, orada hakları yenilenler var, azınlıklar var veya işte ezilmiş kesimler var. Siz bunları savunma iddianızın yalan olduğu çok net bir şekilde İranlılar tarafından da görülüyor. Bu İranlılar uzayda yaşamıyor ki, onlar da bu televizyonları izliyor, bu sosyal medyaları takip ediyorlar. Hal böyle olunca rejimin etrafında kenetlenme bugün dün olduğundan çok daha fazla. Bugün acıda birleşme var İran'da. Dün ve artık tehdidin İran genel. Çünkü İran'ın bir de bir yandan halkının tamamına elektrik veren tesisleri bombalamaktan bahsediyorsunuz. Halkının tamamına su getiren arıtma tesislerini bombalamaktan bahsediyorsunuz. İran halkının ekmeği suyu anlamına gelen doğalgaz petrol tesislerini vuruyorsunuz. Böyle olunca siz rejimi zayıflatmazsınız, daha fazla güçlendirirsiniz ve her ne kadar havadan saldırı yaparsanız da yani bizim gördüğümüz bu, yani zaten sahada Amerikalıların da gördüğü bu. Bir anlamda hani psikolojik, işin psikolojik veya propaganda boyutu, siyasi boyutu, söylem boyutuyla askeri boyutu arasında çok büyük bir makas var Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yaptıklarında. Artı yanınıza İsrail gibi bir devleti almışsınız. Yani İsrail gibi daha taze bu coğrafyada soykırım yapmış, bütün bölge ülkelerini işgal etmekle tehdit eden, Kıbrıs Rum kesimini bile neredeyse ele geçirmeye çalışan, Lübnan'da toprak genişleten, Suriye'de yeni işgaller gerçekleştirilen, Katar'ın egemenliğini yok sayıp hava saldırıları düzenleyen ve dolayısıyla bir nevi çoluk çocuk demeden bütün bölge halklarının evlatlarını katletmeyi kendisine vazife edinmiş bir soykırımcı rejimle birlikte İran'a yönelik işte bir savaş başlatma, tabii çok akla yatkın bir sonuç getirmiyor. Yani çok rasyonel bir sonuç doğuracak gibi
1: hocam,
0: görünmüyor.
1: Hocam, bu arada İsrail devlet medyasına göre de Amerika Birleşik Devletleri bu saldırı, yoğun hava saldırısı öncesinde İsrail'e de bir bilgilendirme yapmış. O notu da paylaşayım. Buyurun.
0: Evet, yani zaten muhtemelen hani bilgilendirmeden ziyade saldırıyı Trump'tan daha önce öğrenmiş olabilir Netanyahu. Çünkü biliyorsunuz bu Amerikan ordusuna ne kadar sızdıkları ile ilgili artık Amerikalıları da rahatsız eden boyutta bir takım itiraflar var. İşte zamanın Amerikan başkanı, yine Trump söylemişti, Amerikan ordusunun elindeki bazısıyla öyle silahlar istiyor ki bunların bizde olduğunu bile ben Netanyahu'dan öğreniyorum. Yani benim böyle bir silahtan haberim yok ama Netanyahu'nun Amerika'nın ordusunun elindeki silahlara o kadar kendisinin daha iyi vakıf olduğunu söylüyor zaman zaman Trump. Dolayısıyla hani çok

0: Haber vermeden ziyade kendisi Netanyahu'dan sonra haberdar da olmuş olabilir Amerikalı siyasiler. Tabii bir yandan da şu anlama geliyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı düzenleyecek hali yok misilleme olarak. İran nereyi vuracak? İran'ın elinde balistik füzesi var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla muhtemelen İran burada bir misilleme olarak yapacaksa daha çok İsrail'e yapacak. Çünkü bu anlaşmayı, uzlaşıyı en başta istemeyen herkesten çok İsrail ve çok büyük ihtimalle bu saldırının gerçekleşmesinde de ön ayak olan istihbarat varsa veren yine İsrail. Dolayısıyla burada misilleme olacaksa İran tarafından İsrail olacak gibi görünüyor. Bu haber verme de biraz ondan kaynaklı. Yani İsrail'e hani sıkı dur, size de bu gece balistik füzeler gelebilir. Çünkü çok büyük ihtimalle eğer saldırılar devam ederse biz kısa bir süre içerisinde İran devrim muhafızlarından İsrail'e yönelik saldırı düzenlendiğini, balistik füze atıldığı yönünde bir açıklama duyarız gibime geliyor.
1: Daha önce hocam İran'ın tavrı bu yönde değildi tabii. Daha çok Körfez ülkelerini hedef alan bir tutum sergiliyordu ama bu kez bir tutum değişikliğine gidebilir diyorsunuz anladığım kadarıyla, doğru mu?
0: Körfez ülkelerinde de mümkün olabildiğince Amerikan üslerine saldırılar
1: Tabii.
0: düzenlediler. Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgelere saldırılar düzenlediler. Sivillere yönelik çok bariz hedef almalar gerçekleştiğine dair çok yerinde hani sağlam raporlar açıkçası ben görmedim.
1: Evet, görmedim.
0: Burada yani onu da söylemek lazım ama daha çok Amerikan üslerini şimdi düşünün yani Körfez ülkelerinde Amerika'nın istihbarat merkezleri var, Amerika'nın askeri üsleri var ve bu Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyor. Yani şimdi İran'ı çok da tamam rejimini yani savunulacak bir tarafı yok benim açımdan ama diye bir taraftan da vurulurken etrafında işte bu kadar yakında bu saldırıya destek veren ülkelerin tesislerini hedef alması bana açıkçası çok da hani sıra dışı gelmiyor.
1: Gelmiyor. Hocam Oral Tuğ, İran araştırmacısı Sayın Oral Tuğ da yayınımıza katıldı. Hemen ona da söz vereyim. Hocam hoş geldiniz Habertürk yayınına, gece raporuna.
2: Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar hocam. Hocam Bey.
0: Merhabalar.
1: Oral hocam, şimdi şöyle başladık. Mutabakat zaptını konuşarak başladık. Yani Özcan hocamız dedi ki zaten o acil çatışmaları sona erdirmişti ama o iki taraf arası o büyük anlaşmazlıkları, 47 yıllık anlaşmazlıkları zaten çözmemişti. Ve şu anda da yani anlaşma bir anlamda geleceği şekillendirilmeye çalışılıyor. Her iki tarafta yani sahada bir sınırları test etme dönemi yaşıyor gibi ve CENTCOM'un açıklamasına göre de Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir ek saldırılar düzenliyor ki düne nazaran çok daha ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Neden böyle söylüyorum? Birden fazla şehirden, dört şehirden patlama sesleri geliyor ve Bender Abbas, bu şehir Sirik ve Kunarek, bu kentler ki Bender Abbas çok kritik bir nokta, stratejik bir nokta. İlk yorumunuzu alayım efendim, buyurun.
2: Az önce dinleme şansım oldu Özcan Bey. Ben büyük ölçüde onun söylediği hemen her şeye katılıyorum. Yani ek olarak söyleyeceğim birkaç şey var.
1: Buyurun.
2: O da yani yapısal sorunlar çözülmedi en başta. Bu anlaşma zaten mutabakat metni sorunları dondurma üzerineydi ekseriyetle. Esas anlaşmadan sonra yani birçok yapısal mevzuyu sonra tartışmaya yönelik şey
1: Evet.
2: yapıyordu. Çünkü aslında 2023'ten beri bu işte kademe kademe yükselişini düşünürsek ilk defa ben bir ateşkes iradesi görmüştüm şey içerisinde. Amerikalılar ve İranlılar arasında. Gerçekten bir ateşkes arzusu vardı. Çünkü iş hemen her yerde söylemeye çalışıyorum. Bir Meksika açmazına dönmüş durumdaydı. Ne İranlı karar vericiler altyapıların vurulmasını istiyordu ne de Amerikalılar savaşın asimetrik olarak yayılmasını ya da Babil Mendebi'nin kapatılmasına kadar gidecek bir hikayenin gelişmesini istiyorlardı. Bu bağlamda İsrailleri bile devre dışı bırakmaya çalıştılar Amerikalılar. İsrailler bundan haftalarca rahatsızlıklarını dile getirdiler vesaire. Ama gelinen noktada İran içerisinde, şimdi İran yekun bir ülke gibi değil. İran kliklerden oluşan, gruplardan oluşan bir ülke. Ve şu an özellikle payidarların başını çektiği böyle aşırı sağ diyeceğiz, yani sağın da sağı diyebiliriz bir grup. Bu anlaşmaya karşı, mutabakata karşı çok ciddi bir muhalefet göstermişlerdi ki bugün de aslında Sayın Cumhurbaşkanımız hakarete kadar varan bir sürü bir propagandayı falan başladılar. İlginç bir şeyleri var. Kafa yapıları ve dünya okumaları var. Şimdi bu grubun öyle aşırı gitmişlerdi ki bunlar çok ideolojik olarak da başka bir farklı bir yerde duruyorlar. Yani Mehdi'nin gelişini çabuklaştırmaya çalışmaktan tutun da bir grup bunları da hesap ediyor. Amerika'yı zaten bir

0: Şu an dövüyoruz, yeniyoruz. Niye bırakalım? Savaşı çizgisindeydiler. Dolayısıyla bu grup çok ciddi bir muhalefet gösterdi ve orada şey falan demeye başladılar. Mustafa Hamaney, rehberimiz, eğer bu anlaşma imzalasa bile biz bunu kabul etmeyeceğiz demişlerdi. Ya, o kadar ileri gitmişti konu ki bu
1: Evet.
0: hani rehbere itaat, özellikle bu ideolojiye sahip insanlar için, özellikle payidarlar için olmazsa olmaz ilahi bir emir gibi bir şey. Çünkü biliyorsunuz velayetin fakih makamında direkt beklenen Mehdi'nin yeryüzündeki vasisi olduğu için Mustafa Hamaney, onun sözünün dışında herhangi bir şey böyle biz yapmayacağız demek gerçekten ideolojileriyle söyledikleri ayrışan bir konuydu. Geçen gün, daha doğrusu dün Muhsin Rıza'yı çıktı. Dedi ki işte anlaşma istemeyen arkadaşlar biraz sabırlı olsunlar. Amerika zaten anlaşmayı bozacak diye bir açıklama yaptı. Sonrasında zaten biz saldırıları vesaire gördük.
1: Evet.
0: Şimdi bu saldırıların matematiğini şöyle söylüyor ilanlarda. Şimdi normalde onların çizdiği bir hat var Hürmüz üzerinde. İşte Larak Adası içinden, böyle Keşfe Larak arası bir hattan geçilmesinden bahsediliyor. Güney tarafından, yani Umman sahillerine yakın geçişleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylüyorlardı. Yaklaşık bir haftadır bu tartışma süre geliyordu. Bu hattı kullanan gemileri vurdular. İranlılar bu yüzden karşı tarafın anlaşmayı ihlal ettiğini söylemekteler. Ama diğer taraftan hani Hürmüz zaten açık madem, o zaman niye böyle bir şey yapılsın diyen bir taraf var. Daha burada bile, yani bu yapısal, yani bu konu bile çözülebilmiş değilken işte mesele nükleerin çözümüne falan nasıl gidecekti sorusu var. Valla açıkçası son söylemem gereken şey şu ki yani İran içerisindeki akil kişiler bu anlaşmanın yapılması gerektiğine dair çok çalıştılar. Çok da ısrarcı bir şekilde hareket ettiler. Gerçekten de bastırdılar altyapı yıkımı gelmesin vesaire şeklinde, ama zannediyorum bu grubun ağırlığı, bürokrasi, aslında bunlar çok böyle tabanlık olan bir grup değil ama bürokrasi içerisinde ağırlıkları var. Ve zannediyorum bu grubun ağırlığı daha şey gelecek gibi duruyor ki, nitekim bu %60 zenginleştirme gibi hikayeleri de bu grubun başının alttan çıkmıştı. Yani nükleer bomba kartını sürekli sahaya sürüp hasımları, düşmanları ülkenin üzerine çekme işi biraz bu insanların attığı adımlar yüzünden gerçekleşmişti son 5-6 sene içerisinde.
1: Yani Tahran içindeki güç mücadelesinin de yansımalarını böylece görmüş oluyoruz. Oral hocam, yani askeri kaynaklardan da bazı iddialar var. Çok çarpıcı iddialar. Yani İran ordusunun da kısa bir süre içinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik ciddi bir saldırı dizisi başlatacağı yönünde bazı iddialar var. Yapar mı İran böyle bir şey? Ve aynı zamanda şimdi yarın da çok önemli bir defin işlemi var Hamaney'in. Yani bunların öncesinde bu saldırıların düzenlenmesi ne anlama geliyor sizce?
0: Yani yapar mı? Yapabilir. Mukabil cevap vermek isteyebilirler. Çatışmayı büyütmek istemeyeceklerini düşünüyorum ben özellikle askeri kanadın, ama dediğim gibi ideolojik olarak ve bürokratik manada bu payidarilerin ve bu grup gibi düşünenlerin ağırlığı da az değil. Dolayısıyla biraz Amerika'nın durumu nereye taşıyacağıyla da alakalı bir şey var. Ama günün sonunda şey belli oldu gibi görünüyor. Yani anlaşma çok da, mutabakat daha doğrusu, çok da ayakta kalamayacakmış gibi duruyor.
1: Yani önümüzdeki tüm bu gerilimin tırmanması da zaten o mutabakat zaptındaki eksiklikleri de ortaya koyuyor. Özcan hocam, siz ne dersiniz? Tahran'ın vereceği yanıta dair sizin görüşünüz ne?
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer saldırıları sürerse çok büyük ihtimalle hani Oral Hocan da söylediği üzere askeri kanat istemese bile psikolojik olarak İran bir yanıt vermek zorunda. Bu saldırıyı da nereye yapar? Tabii İsrail'in halen bu anlaşmanın Lübnan boyutunu ihlal ettiği gerçeğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla akla yatkın olan ve rasyonel olan bence İsrail'e yönelik bir saldırı yapması olur. Misilleme anlamı bu yönüyle olur. Çünkü anlaşmayı kabullenmeyen ve Amerika Birleşik Devletleri'ni anlaşmayı ihlal etmeye, yırtıp çöpe atmaya yönelik her türlü tacizi yapan işin başından beri İsrail. Dolayısıyla faile yönelik bir misilleme, yani misillemenin anlamı budur. Bir yönüyle bunun karşılığını vermelidir. Karşılık olacaksa karşılık İsrail'e olması gerekir diye düşünüyorum. Eğer İranlılar sağlıklı bir değerlendirme yaparlarsa, ama diğer türlü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine yönelik de saldırılar olabilir. Fakat bunun karşılıksız kalacağını açıkçası ben şu ortamda sanmıyorum. Ki Oral Hocam da takip ediyor. İran'da hali hazırda cenaze ile birlikte bu milliyetçi ve dini duygular oldukça yükselmiş durumda. Ve bir anlamda bu törenlerin düzenlendiği yerlerde çok ciddi bir öfke

0: var Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından katledilmiş liderlerini ve sadece lider değil tabii burada Ali Hamaney değil, diğerlerinin de yası var. Bu süreç içerisinde katledilen çok sayıda asker var, çok sayıda sivil var. Bütün bunlara yönelik bir yas döneminden geçiyor İran ve daha bu yas dönemi sona ermeden rafa kalkan ve yeniden ölümlere yol açan bir savaş muhtemelen bir saldırı muhtemelen misillemeyle karşılık bulacaktır.
1: Peki bunlar sonucunda biz yine aynı benzer senaryoları mı göreceğiz? Yine Hürmüz kapatılacak ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yeni deniz ablukaları mı uygulanacak? Ne dersiniz?
0: Ben Hürmüz'ün zaten tam açıldığı kanaatinde değilim. Hürmüz bundan sonra biraz daha yani bir açılıp bir kapanma senaryosuna doğru gidiyor. Ve işin aslında belki de hani dünyayı rahatlatacak boyutu Trump bugün bunu dedi. Yarın çıkıp İranlarla uzlaşabiliriz. Dün akşam bunu gördüm. Demesiyle birlikte piyasalar sakinleşebiliyor. Yani piyasalar Trump'tan gelecek her türlü cevaba halen çok büyük değer biçen tek şey piyasalar neyse ki. Ve bu piyasalar bugün biraz hareketlendiyse bile Trump yarın bir şey dediğinde sakinleşebilirler. Ki çok büyük ihtimalle Trump bizi de yanıltmaz. Daha 24 saat geçmeden çok farklı bir şeyler de söyleyebilir.
1: Oral hocam, şimdi hep şunun altını çiziyoruz. Önümüzde bu gerilimin tırmanması, ABD-İran mutabakat zaptının eksikliklerini ciddi şekilde ortaya koyuyor. Ama bir kez de olumlu tarafından bakmayı deneyeceğim. Yani bu eksikliklerin kapatılması, Hürmüz'de biraz daha işlerin yoluna konulması adına bir fırsat penceresi olarak da değerlendirilebilir mi bu saldırılar? Ne dersiniz? Çünkü bir bilek güreşi devam ediyor ki bunun masaya da elbette yansımalar olacak. Bilmiyorum, ortada artık bir masa kaldı mı, ama yani biraz olumlu bakma şansımız var mı? O eksikliklerin belki de ortaya konulması ve işte Hürmüz'de böyle bir yol izleyebiliriz artık her iki tarafında memnun olabileceği. Ne dersiniz? Mümkün mü?
2: Sorunlar çok yapısal Evren Bey. Bunu her programda söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla yapısal meseleleri açmak için yapı söküm gerekiyor. Ve içindeki dediğim gibi gerçekten akil bir şekilde bu yani rasyonel politika üretmeye çalışan kişileri bir şekilde egale etmeyi başaran bir sistem var. Çok başından beri, Hatemi döneminden beri. Yani sürekli olarak İran'ı biz İslam Cumhuriyeti kimliğiyle var olabiliriz. Uluslararası sistemin dışında kendimizi izole etmemize gerek yok diyen kitleyi tamamen egale eden, İran'ı resmen bir kapalı şeye dönüştüren, de denir, duvarları çok yüksek bir ülkeye dönüştüren ve iç piyasasını sömürerek kendisi çıkar menfaat elde eden iktisadi grupların olduğu bir kitle var İran'ın şu an şeyinde, yönetimi içerisinde söz sahibi belli gruplar var. Yani Arakçı olsun, Kalibaf olsun, diğer isimler olsun, bunlar Güvenlik Konseyi içerisindeki diğer isimler olsun, bunların her biri şeyden yanaydılar. Yani bir şekilde İran'ın onurunu da kurtaracak, yani İran'ın bir yenilgi görüntüsü de vermeyecek bir anlaşmayla belli bir maddi kazanımlar da sağlayarak ki mutabakat aslında bir yerde bunu veriyordu İranlılara. Bu işi bitirmeden yanalardı ve ülke yeniden inşasına odaklanılması gerektiğini söylüyordu. Pezeşkan başta olmak üzere. Yani mutabakat olduğundan beri Pezeşkan sürekli olarak ekonomik anlamda açıklamalar yapmakta. Sürekli olarak ekonomi vurgusu ve ülkenin yeniden inşası vurgusu yapmakta. Şimdi diğer tarafta ise az önce de uzun uzun anlatmaya çalıştım. Başka bir grup sürekli bir savaş çığırtkanlığı, sürekli Amerika yakalamışken saldırmaya devam edelim, işte sıkıştırmaya devam edelim şeklinde bir şeyleri var. Ama eğer o Trump'ın bahsettiği medeniyet yok etmek, taşlarını döndürmek gibi tehditler gerçekleşirse ortada ciddi bir insani trajedi ortaya çıkacak. Yani bunu hep söylemeye çalışıyorum. Bu şu anlama geliyor. Eğer elektrik altyapıları yıkılırsa, yani sistemik felç konseptinin son halkası kaldı artık zaten. Essentials dedikleri ikinci halka kaldı. Orayı da hallederlerse Amerikan Hava Kuvvetleri bir ülkeyi ülke yapacak bütün değerler, yani sistem manasında söylüyorum, sıkıntıya düşmüş olacak artık. Çünkü sağ unsurları tamamen vuruldu, yok edildi. Yani köy karakollarına kadar vurdular. 15 bin hedeften bahsediyoruz. Halk üzerine zaten moral motivasyon şeklinde bir hani baskı kurulmaya çalışılıyor. Tutuyor tutmuyor ayrı konu ama şunu hatırlamamız lazım. 12 günlük savaş evet bir bayrak etrafında toplanmayı yarattı. Ama 28 Aralık protestoların başlamasına engel olmadı. Çünkü açlık veya işte ekonomik sıkıntılar, insanların maaşlarını alamaması gibi şeyler gerçek sıkıntılar bunlar. Nitekim son birkaç gündür, 5-6 gündür şu an zannediyorum biraz hafiflemiş durumda ama İran'daki bankalar siber saldırıya uğradı. Büyük bankalar.

0: Ve insanlar paralarını çekemediler, kiralarını gönderemediler, maaşlarını alamadılar. Yani paraları varken bile paralarını kullanamadılar. Dolayısıyla böylesi baskılarla halkı sürekli olarak yıpratma durumundalar. Elektrik altyapısının veya yakıt tedarik zincirinin vurulması demek ülke içerisinde domatesinizin tarlada kalması demek. Çünkü yollar da vurulacağı için ve vurulduğu için bir kısmı da ne o kamyonu o yoldan geçirebileceksiniz, ne o kamyona mazot koyabileceksiniz. Hadi diyelim mazotu koydunuz, yolda buldunuz, şehre gönderdiniz. Dolaplar çalışmıyor. 2 gün üst üste aynı yemeği tutamayacaksınız. Yani böylesi bir krizden bahsediyoruz. Gıda tedariği, gıda güvenliği bağlamında. Hadi diyelim bu da tamam. Hastanelerde elektrik olmayacak ki çok önemli bir şey. Jeneratöre de koyacak yakıt bulamayacaksınız. Yani hastaneler genel olarak fonksiyonlarını yerine getiremeyecekler. Dolayısıyla böylesi bir tehditle ve tehlikeyle karşı karşıya İranlılar. Ve bunu bildiği için karar vericiler, kalibaflar vesaire. Buna göre bir yol bulmaya çalışmışlardı. Ve mutabakat gerçekten de bu anlamda olumlu ve hatta İran direkt birçok kazanım sağlayan bir noktadaydı.
1: Evet.
0: Yani şimdi bütün kavga şeyden çıktı. Gemiler Umman'dan mı geçsin, Larak'la Keçm arasındaki hattan mı geçsin kısmından çıktı. Yani Umman'dan geçtiği için birkaç gemi saldırıya uğradı. Birkaç kere oldu bu. İran tavizsiz bir şekilde bu işi yürütmek istediği için tırnak içerisinde söylüyorum. Ve diğer taraftan da içeride gerçekten akıl almaz derece büyük bir savaş yanlısı baskı vardı. Siyasi baskı vardı. Meclis cenahında hususen. Az önce uzun uzun anlatmaya çalıştım. Bütün bunların totali şu an Trump'ın bugünkü açıklamalarına baktığınızda hani çok masada başka konuşuyorlar, dışarıda başka konuşuyorlar gibi biliyorsunuz. Hani bir artık anlaşmak da istemiyorum bir hayal kırıklığı dolu bir açıklama. Yani bilmiyorum ne tarafa doğru evrilir ama eğer bu ilk başta bahsettiğin tehdit gerçekleşirse bu sefer bir devletsizlik şeyi hissi özellikle periferilerde, Belucistan tarafına işte Kürdistan vilayetinde, İlam'da gene devletsizlik hissi bu sefer neye sebep olur? Parçalanmaya değil ama şuna sebep olur. Tıpkı eskiden nasıl ki işte biraz anakronik gibi gelebilir ama gerçek bu. İkinci Viyana kuşatması sonrasında alınan hezimetten dolayı nasıl ki oluşan güç boşluğu ayanlara sebep oldu. Küçük küçük bir sürü yerel yöneticinin iktidar sahibi olmasına sebep olduysa, İran'da da böyle bir sürü güç boşluğundan çıkan küçük küçük yerel liderlerin öne çıktığı bir İran tablosuna dönüşebilir bu gelecekte. Dolayısıyla çok gerçekten ciddi bir tehdit ortada söz konusu ama umarım hiç bu noktalara gelmez. Çünkü çocuk ölümleri başta olmak üzere engellenebilir sebepten birçok insanın sıkıntıya düşmesi veya ölmesi anlamına gelecek bir senaryodan bahsediyoruz burada.
1: Evet, ne bölge ülkelerinin ne de Türkiye'nin isteyeceği bir manzaradan bahsettiniz.
0: Kesinlikle.
1: Özcan Hocam, şimdi günlerdir tabii NATO zirvesini konuşuyoruz. Bildirgeden ne gibi sonuçlar çıkabilir bunları konuşuyoruz ki aslında beklendiği gibi de İran konusunun da bildirgeye girdiğini gördük. Ki Hürmüz Boğazı'ndan doğruca bahsedildi ve burada seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağrıldı İran ki yani bu konuda bilmiyorum Avrupa'da İran konusunda bir bağlayıcı bir adım mı attı? Yani NATO bundan sonra olası bir ABD-İran savaşına nasıl bir dahil olacak? Bunlar da aklıma gelen sorular şunlar. Buyurun. Şu anda yani son da 3 dakikamız var. 3 dakikada toparlarsanız çok sevinirim hocam. Buyurun.
2: Tabii Hürbüz sadece değil. Bunu hem Türkiye'nin meselesi hem Avrupa Birliği'nin meselesi, dünyanın meselesi. Ve ilk andan itibaren bu Hürmüz meselesi konuşulurken, bir uzlaşı sağlanmaya çalışılırken diğer taraflar da masada olmak istediler. Ve masada bulunacak çözümün herkesin menfaatlerine uygun olması gibi bir talep söz konusuydu. Belli ki burada özellikle Avrupa Birliği kanadı biraz daha bu işin bu kısmının seyir sefer serbestisinin ve diğer ülkeleri ilgilendiren kısımların NATO tarafından da zikredilmesini istedikleri için biz bu bildirgede bu sonucu görüyoruz. Tabii bu şeyi getirmeyecektir. Yani bununla birlikte Avrupa Birliği'nin kalkıp Hürmüz meselesine dahil olabileceği kanaatinde değilim. Dahil olacağı kanaatinde değilim. Sadece ve sadece biraz daha İran üzerinde baskıyı artıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müzakerelerdeki elini güçlendirecektir. NATO konuşacaktık aslında burada sizin de
1: Tabii.
2: söylediğiniz üzere ama İran'ı konuşmak durumunda kaldık. Ben bu NATO zirvesinin genel itibariyle yaklaşık neredeyse 15 yıldır Türkiye'yi NATO içinde veya NATO dışında izole etmeye çalışanlar, marjinalleştirmeye çalışanlar açısından çok büyük bir yenilgi olduğu kanaatindeyim. İsrail başta olmak üzere. Çünkü
1: Kesinlikle.
2: bu NATO zirvesi Türkiye'siz

0: bir NATO'nun Türkiye'siz bir dünya güvenliğinin söz konusu olamayacağının net bir şekilde görüldüğü bir zirve oldu. Bunu pek çok NATO lideri zaten Ankara'da zikrettiler.
1: Evet, son 30 saniyem ama Oral hocam, affedin çok kısa sürem kaldı. Müzakereler eğer devam edecekse Amerika'nın elini güçlendirir bu NATO bildirgesine girmesi sonrası Hürmüz konusunun. Kısaca özetlerseniz buyurun.
2: Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum bu anlamda. Zaten
1: Değişmez.
2: pozisyonu teyitlenmiş oldu. Amerika pozisyonunu korumaya devam edecektir. İran'da eğer çatışma büyümez bir noktada tekrar bir akil zemin yaratılırsa mutabakatta ısrarcı olmaya çalışacaktır en azından şu an direksiyon başındakiler.
1: ABD İran hattında çok sıcak bir gece yaşıyoruz. Dörtten fazla nokta vurulmuş durumda İran'da ABD ordusu tarafından. Özcan Tikit, Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit'te ve İran araştırmacısı Oral Tuğay ile değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma ve kısa bir araya gidiyorum gece raporunda. Sağ olun hocam.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Buralarda patlamalar oldu ve Çabahar'da kısmi elektrik kesintisi yaşandığı da belirtiliyor. ABD ordusundan gelen açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadesi kullanıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılarda buna gerekçe gösterildi. Amerikan basınında konuşan yetkililere göre saldırılar önceki günlerden daha da geniş kapsamlı. Hedefler arasında İran devrim muhafızlarına ait kıyı radarları, gemi savar füze mevzileri ve hava savunma sistemleri de yer alıyor. Bu arada İran medyasına konuşan bir askeri kaynak, İran'ın kısa süre içinde bölgede yer alan ABD üslerine büyük bir saldırı dizisi başlatacağını bildirdi kısa süre önce. Yeniden bir şiddet sarmalına mı giriyoruz, konuşacağız. 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler efendim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek de bizlerle birlikte. Muhammed Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na.
2: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Muhammed Hocam hemen başlayalım. Tabii bugün gündemimiz NATO olacaktı ama Amerikan Başkanı Donald Trump zaten bu saldırının olacağı yönünde bazı sinyaller vermişti ki biz şimdi haber merkezimizde de konuştuk. Acaba saldırılar olur mu olmaz mı? Son dakikada işte Pakistan, Katar devreye girer veya Türkiye devreye girer. Bu saldırılar ertelenir mi? Ama olmadı. Aksine çok ciddi bir hava saldırısı başlatıldığını görüyoruz. Dört kentte patlamalar şu dakikalarda devam ediyor ki kritik tesislerin de hedef alındığı bilgisi var ki son saldırılar çok daha kapsamlı. Görüntüler de yeni. Bu arada İran'ın hangi noktasından olduğunu da arkadaşlarım birazdan ben de paylaşacaktır. Detaylı noktaları vereceğiz ama bu şehirde ABD ordusunun yaptığı saldırı sonrası ortaya çıkan bir manzara, ilk görüntü bunlar. ABD ordusunun düzenlediği saldırıdan ve yine hastanelerin sivil noktalarında hedef alındığına yönelik bilgiler var ki Trump da bu yönde bazı aslında bu tarz saldırıların olabileceği yönünde bazı bilgiler vermişti. Nedir efendim ilk yorumunuz? Buyurun Muhammed Hocam.
2: Bu savaş zaten başından beri kaçınılmazdı. Yani bu mutabakat zaptının ilk şeyi hatırlıyorsanız hep konuştuğumuzda bu anlaşmanın İran lehine olduğunu söylüyorduk. İran lehine olması zaten bu mutabakat zaptını bir şekilde kırılgan yapıyordu. Anladığımız kadarıyla da İran ucu açık hiçbir seçenekte kendisinden bir şekilde taviz vermemek için masaya oturdu ve hiçbirinden de taviz vermedi. Anlaşma maddelerine baktığımızda da aşağı yukarı İran istediği her sonucu almış gibi görünüyordu. Dolayısıyla ABD ve İsrail'in teknik anlamda kabul edemeyeceği bir düzlem oluşmuştu. Ben en azından Kasım seçimlerine kadar geçiştirilir sonra saldırılır diye düşünüyordum. Ancak anlaşılan Trump bir şekilde İran'ı masaya oturtmak istiyor ve istediği sonucu almak istiyor. İran da Trump'a bir şekilde istediği sonucu vermediği için biz muhtemelen bu görüntüleri daha sık göreceğiz gibi duruyor.
0: Ufuk Hocam, her şey bu mutabakat zaptındaki eksiklikler nedeniyle mi, tamamlanmayan noktalar nedeniyle mi yaşanıyor? Sizce de böyle mi?
1: Evet Evren Bey, aslında konjonktürel olarak NATO toplantısının yeni bittiği ve bildiride de İran'a biliyorsunuz özel bir vurgu yapıldığı, evet, bir bildiriyle sonlandığı bir süreçteydik. Bugün de özellikle Trump'ın dünden beri yaptığı tavırlarında böyle bir cevap verebileceğini biliyorduk. Süreç içerisinde sizinle mükerrer şekilde konuştuğumuz hususlardan birisi ABD, İran'ın özellikle her ihlal saydığı hamlesine karşılık dikkat ederseniz İran'ın kıyı savunma stratejisini direkt olarak hedef alıyordu. Tabii. Ve yarın öbür gün olası bir askeri operasyon olursa bunu daha da gerçekten kendisi adına tırnak içinde kolaylaştıracak şekilde askeri hedefleri hedef alıyordu. Şu anda Hürmüzgan'da, özellikle Sirik'te, bu şehirde ve aynı şekilde Keşme Adası'nda ilk günden beri konuştuğumuz üzere radar üslerinden tutun da yeraltı füze tesislerine kadar önemli unsurlar var. Ama burada çok ilginç bir nokta var. Özellikle NATO zirvesiyle çakıştığını düşündüğüm bir husus var. Onu söyleyerek en azından devam edeyim müsaadenizle. Şöyle ki özellikle İsrail tarafının bu kadar ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmalar, şu andaki diyalogla rahatsız olduğu bir dönemde İran'ın biliyorsunuz Umman kıyı hattını kullanarak geçmek isteyen gemilere uyguladığı ve ABD'ye resmen hani meşru bir gerekçe oluşturarak gel yaptığı çok gerçekten rasyoneliteden uzak bir süreçteyiz. Ben acaba Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in de çok fazla ses çıkarmaması, Türkiye ile yapacağı anlaşmalar ışığında veya katse yaptırımlarının kaldırılacağı bu süreçte acaba İran üzerinden İsrail'de dengelemek, İran'a artık zaten anlaşmanın şartlarını ihlal ediyor. Bizim istediğimiz şu anda şartlarda masada yok. En azından İsrail'i ve bölgede ve dünyada bir dengeleme yapmak adına İran operasyonuyla alakalı bir karar aldığı, bunu daha da genişletiyor mu diye

Saatler 23.58'i gösteriyor. Habertürk'te gece raporundasınız. ABD-İran hattında yine çok sıcak bir geceyi tecrübe ediyoruz. Hemen paylaşalım gelişmeleri. ABD ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dizisi başlattı ve İran'da çok sayıda kentte şu dakikalarda patlamalar yaşanıyor. Nereler oralar? Sirik, Bender Abbas, Bushehr, Çavar ve Kunarek kentleri.

0: Düşünüyorum çünkü bu şehir hedef alındı biliyorsunuz. Bu şehirde sivil nükleer tesisi var İran'ın. Aynı şekilde devrim muhafızlarının onu mayınlama ve hücum botlarını kullandığı affedersiniz sesimde bir sorun var bu ara. Süreçten dolayı da kritik bir nokta. Dolayısıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin hani yarın öbür gün bu süreç uzarsa ve büyürse diye alelade bir tercih yapmadığını ve İran'ın kapasitesini, belirli kabiliyetlerini kısıtlayacak saldırılar yaptırdığını göz önünde bulundurmamız lazım. Dolayısıyla bu süreç devam edecek gibi duruyor. Son olarak hem J.D. Vance'in hem de İran tarafının yaptığı açıklama önemliydi. Özellikle İran'ın biliyorsunuz normalde anlaşmada hani seyri sefer özgürlüğünü hele de uluslararası bir su güzergahı olması sebebiyle sağlaması gerekiyordu. Fakat Umman kıyısından geçen gemileri özellikle tehdit edip hala buradaki statükoyu kendi lehine işleteceğini ve uluslararası bir su olmasına rağmen buradan para alacağına yönelik iddialı söylemleri bu süreci çıkmaza sürükleyecek gibi gözüküyor.
1: Evet, ABD ordusunun operasyonu halen devam ediyor. Muhammed Hocam, son dakika gelişmeleri de geliyor. İzleyiciler kusura bakmasın, dönem dönem bakmak zorunda kalıyorum telefona ki Ebu Musa adasından da yine patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var Muhammed Hocam. Yine kritik bir nokta ve yine Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne de isabet eden bir şarapnel olduğundan bahsediliyor ki sivil noktalardan bahsediyoruz. Garibaldi'nin mesajı da oldukça önemli. ABD'nin son dönemdeki düşmanca eylemlerinin cevapsız kalmayacağına yönelik de bir mesaj İran'dan. Şimdi aynı günde de tabii şimdi Ufuk hocamız da hatırlattı ki ilk bölümde de biz böyle noktalamıştık konuşmamızı kıymetli konuklarla. Yani tam da NATO bildirgesine Hürmüz'deki bu seyri sefer düzenlemesi konusunda İran'a yönelik bazı maddelerin de bu bildirgeye girmesi ve sonrası bunların yaşanmasını nasıl okuyorsunuz efendim? Sizin pencerenizden nasıl değerlendireceksiniz?
2: Elbette NATO ile ilişki kullanabilir ancak İran burada çok maksimalist davranıyor. İran bir şekilde yani burada ABD'yi köşeye sıkıştırdığını özellikle Kasım seçimlerinden önce oluşabilecek enflasyonist baskının Trump üzerinde yaratacağı yıkımın da farkında olarak çıtayı arşa çıkarmış durumda ve Hürmüz'ü bir şekilde koz olarak kullanıyor. Gerçekten de Hürmüz kozu çok ciddi bir koz yani İran. Bundan sonraki her süreçte Hürmüz'ü kullanacak. Bu artık hani bunu defaatle söylediğimiz gibi savaşın ilk gününde bunu söyledim. Hürmüz artık İran'ın milli boğazı. Yani bunu kimse İran'ın elinden alamaz. Yani İran'ı yıkarsanız böyle bir denklemi ortadan kaldırırsınız ama İran her bahaneyle Hürmüz'ü bir şekilde kapatacak ve bunu kapatabileceğini, bunu kontrol edebileceğini defaatle gördü. Ancak İran'ın yaptığı şey şöyle bir sıkıntısı olabilir. Çok fazla işte naz aşık usandırır. Siz anlaşmada meseleyi çok diretirseniz insanlar Hürmüz'e de kademeli bir şekilde alternatif kıyılar bulmaya başlarsa siz Hürmüz'den edindiğiniz kazanımları kaybedersiniz. Evet 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl neyse siz Hürmüz'den bir kazan sağlarsınız ancak dünya gelişiyor, boru hatları üzerindeki teknolojiler gelişiyor, alanlar çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla bu alanın da kayma ihtimali var. Fakat İran nükleer müzakere meselesini yani nükleer müzakere üzerine kurduğu müzakere süreçlerini şu anda Hürmüz'e kaydırmış durumda ve Hürmüz elinde olduğunca istediğini alabileceğini gösteriyor. Ancak ABD'nin de bir sabrını olduğunu zaten görüyoruz. Yani Trump şöyle bir şeye de kapılmış olabilir. Yani ben zaten seçimlerde İran'dan istediğim sonucu alamamış bir şekilde seçimlere gireceğim. Dolayısıyla seçimlerde muhtemelen kaybedeceğim. Bari hani biz çok sık kullanırız ya Yahero Yamero bari bu durumda İran'a istediğim saldırıyı gerçekleştireyim bu saldırılar sonucunda istediğim sonucu alırım. Alabilir mi? Ben açıkçası alabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü 12 günlük savaşlarında aslında geriye gidersek 12 günlük savaşlarda cin şişeden çıktı. Şöyle cin şişeden çıktı. Normalde ABD ve İran bütün söylemlerine rağmen bütün retoriklerine rağmen hiçbir şekilde karşı karşıya gelmediler. Hiçbir şekilde birbirlerini vurmadılar ta ki Kasım Süleyman'ın öldürülmesi dahil süreçlerde de sayıyorum. Bir şekilde tolere ettiler birbirlerini. Ancak 12 günlük savaşlarda bir şekilde iki tarafta birbirini vurdu. Bunun yanında İsrail ve İran birbirini vurdu. Bu cinin şişeden çıkması demektir. Bundan sonraki her süreçte birbirlerini test etmeye devam edecekler ve bu iki güçten biri en azından İsrail ve İran denkleminden biri masada çok net bir şekilde veya sahada çok net bir şekilde kaybetmediği sürece bu savaş böyle devam edecek.
1: Ufuk Hocam bu savaş böyle devam edecek mi? İlk bölümde de zaten Meksika açmazı ifadesini kullanmıştı Oral Tuğa. Yani bu test etme sürecinden kim başarılı çıkabilir?
0: Şimdi şöyle bir durum var Evren Bey. Erzurumlara da selam olsun. Erzurumlar böyle aşırı

pazarlık durumunda alıcılar çok maksimalist taleplerde bulunursa satıcı da ironik olarak bir ton da kömür ister misin der üzerine. Şimdi İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu birazcık buraya doğru gidiyor. Şimdi NATO bildirgesinde ciddi ciddi artık İran'ın geçirildiği, bölgesel anlamda Amerika'nın Türkiye ile yapmayı düşündüğü işbirliğini genişletmek istediği ve İsrail'i de bu uğurda dengelemeye çalıştığı bir ortamda artık bütün küresel aktörlerin Hürmüz'e vurgu yaptığı, buradaki seyri sefer özgürlüğüne vurgu yaptığı bir noktada şu anda birincisi Hürmüz'ü kapatmak ve de ısrarla daha önce Amerika ile Amerika'nın saldırıları önüne kendilerine bend olmuş Körfez müttefiklerini hedef almak ki bu Körfez müttefikleri ve Türkiye birçok meseleyi İran'la alakalı geriye bırakarak gerçekten geçmişi silerek en azından İran'ı korumaya çalıştı bu süreçte. Hani buna da ahde vefa göstermeyerek böyle marjinalleşirse yarın öbür gün sadece küresel toplumun değil bölgesel anlamda da İran'ın artık tırnak içerisinde

0: birçok denklemin değişmeye başladığı bir dönemde Trump'a seçim galibiyeti hediye edebilecek bir unsura döndürüyor kendisini İran bu kadar maksimalist davranarak. Fakat bakın Türkiye yani yakın komşusu, Türkiye'de en azından hem de bu ittifakın bir parçası olarak NATO'nun içerisinde en çok ambargoya uğrayan ülkelerden birisi. Fakat bu süreç içerisinde marjinalleşmek yerine bir devlet aklını stratejik bir sabrı işleterek bugün diplomatik ve askeri olarak kendisine mecbur kılmış bir aktör. Dünyadaki birçok aktör, bu Körfez müttefikleri ve Türkiye birçok meseleyi İran'la alakalı geriye bırakarak gerçekten geçmişi silerek en azından İran'ı korumaya çalıştı bu süreçte. Hani buna da ahde vefa göstermeyerek böyle marjinalleşirse yarın öbür gün sadece küresel toplumun değil bölgesel anlamda da İran'ın artık tırnak içerisinde halledilmesi gereken bir probleme dönüştürülmesi mümkün ki bu süreç aslında Amerika'nın çok işine gelebilecek bir sürecin kapılarını açıklayacaktır. Muhammed Hocam da söyledi. Özellikle ara seçimler öncesi ve iç kamuoyunda hani hem Türkiye ile alakalı Trump'ın tavrını destekleyen, desteklemeyen, toplumun ikiye bölündüğü hususlar, özellikle İsrail ile alakalı Amerikan toplumu içerisinde artık birçok denklemin değişmeye başladığı bir dönemde Trump'a seçim galibiyeti hediye edebilecek bir unsura döndürüyor kendisini İran bu kadar maksimalist davranarak. Fakat bakın Türkiye yani yakın komşusu, Türkiye'de en azından hem de bu ittifakın bir parçası olarak NATO'nun içerisinde en çok ambargoya uğrayan ülkelerden birisi. Fakat bu süreç içerisinde marjinalleşmek yerine bir devlet aklını stratejik bir sabrı işleterek bugün diplomatik ve askeri olarak kendisine mecbur kılmış bir aktör. Dünyadaki birçok aktörü bunun içerisine dünyanın süper gücü dediğimiz Amerika da dahil. İran'da bunu yapabilecek bir devlet aklı var. Fakat devrim muhafızları bu devlet aklını, Kalibafları, Pezeşkiyan'ı, Arakçı'yı gölgeleyerek şu anda bu savaş üzerinden var olmaya çalışıyorlar. Çünkü bu süreç sürmesi durumunda yani buradan zarar edecek olan bir İran var. İran evet özellikle son süreçte kısa ve orta vadeli mevcudiyetini rejim garanti altına aldı ama emin olun savaşın bittiği bir senaryoda 2-3 sene içerisinde sadece Dünya Bankası'nın tahminlerinde 20 ila 25 sene süreceği öngörülüyor. İran'daki iktisadi durumun sadece tekrar eskisine çevrilebilmesinin, telafi
1: Ki hocam
0: edilebilmesinin.
1: mevcut durumun da savaştan önce çok da parlak olmadığını söylememiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Hem İran halkı
0: Evet.
1: açısından hem de İran yönetimi açısından değil mi?
0: Evet, milyonlarca işsiz bekleniyor. Yani içeride sosyolojik anlamda büyüyecek bir kriz var. Dolayısıyla devrim muhafızları yani ülke geneli vurulsa da İran savaşın içerisinde kalsa da kendisini ve mevcudiyetini koruyabilmek adına ülkenin büyük bir çoğunluğunu da ciddi anlamda riske atıyor. Dolayısıyla burada teknokratik bir akla gerçekten bir devlet aklına alan tanınması lazım ama özellikle bunun çok mümkün olmadığını görüyoruz. Hatta bu iş öyle bir marjinalleşme noktasına gitti ki bunu da söyleyeyim. Yani şurada son bir ay içerisinde özellikle payidari cephesi biliyorsunuz parlamentonun istatistiksel olarak %26-27'sini kontrol ediyordu ama bütün medya biliyorsunuz onların elinde yani Müşteba Hamane'ye söyleyemedikleri her şeyi Pezeşkiyan üzerinden söylüyorlar. Müşteba Hamane'nin konuşmalarını vermiyorlar. Dolayısıyla bu marjinal unsurlar İran'ın bütününü, bütün bir İran halkını ve kadim kültürünü böylesine bir dönemde Amerika'ya resmen hani gollük orta dediğimiz şu Dünya Kupası'nın oynandığı günlerde onun terminolojisiyle ifade edeyim. Gollük bir orta açıyorlar hem İsrail'e hem de Amerika'ya. Dolayısıyla bu akıl devam ettiği sürece yani diplomatik anlamda masada çıktılar elde edebilecekken bu maksimalist taleplerle hem bölgeyi hem dünyayı kendilerine bir tavır almaya zorluyorlar. Maalesef.
1: Yani Ufuk Hocam diyor ki Muhammed Hocam yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelen bir süreçte doğabilir tüm izlediğimiz bu çatışmalardan ki yani İran Hürmüz üzerinde o egemenliği sürdürme konusunda ciddi bir çaba gösteriyor Muhammed Hocam ve yani bu da Ufuk Hocam az evvel söyledi dünyanın geri kalanıyla da çok böyle uzun vadeye yayılacak bir anlaşmazlığa dönüşme riski de taşıyor mu? Ufuk Hocam böyle düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz ve buna Buyurun.
2: Buyurun.
1: Ve lütfen şunu da cevaplayın. Yani ilk bölümde de ben bunu çok tartıştım. Tahran'da yani İran yönetiminde bu Hürmüz'deki egemenlik konusunda bir fikir ayrılığı, bir görüş ayrılığı var mı? Ve bu ayrılıklar bir noktada gelip acaba birleşebilir mi tek bir noktada?
2: Ya İran'daki herhangi bir fikir ayrılığının hiçbir önemi yok. Yani İran'da bir klasik anlamda sağ-sol ayrımı gibi muhafazakar ve reformist kanat var. Demin Ufuk Hocam söyledi. Payidari cephesi de bu muhafazakarların radikal ucunu temsil eden bir akım. Genelde 1989'dan beri İran'ı muhafazakar koalisyon yönetiyor ve bu koalisyonun temelde 3 tane unsuru var. Devrim muhafızları, ulema ve bazariler. Bazarilerin yani esnaf sınıfının gücünün biraz azaldığını 2013'ten beri görüyoruz. Çünkü devrim muhafızları aynı zamanda tüccar oldular. Yani esnafın aldığı rolü devrim muhafızları da almaya başlayınca dolayısıyla şu anda İran'ı teknik anlamda iki tane orta sınıf

0: yönetiyor. Ulema ve devrim muhafızları. Bu ikisinin yönettiği denklemde dinde, ekonomide, ticarette, siyasette bunların kontrolünde. Dolayısıyla İran'daki herhangi bir güç bunu değiştiremez, dönüştüremez, reforme edemez. Dolayısıyla İran'ın bundan sonraki süreçte de savaş devam etse de etmese de herhangi bir şekilde İran'da bir sistem değişikliği veya herhangi bir şekilde reform olma ihtimali zaten mümkün görmüyorum. Bakın İran yıkılabilir. İran devam edebilir ama İran'da herhangi bir şeyin ortasının olacağına dair kanaatim yok.
1: Peki yani yeni bir 40 günlük savaşa dayanabilir mi?
0: Şöyle bir şey, onu şöyle düşünelim. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Normalde Saddam İran'a ilk işgal ettiğinde ilk ateşkes çağrısı 1981'de geldi. Yani bir sene sonra. Savaştan tam 8 sene sonra anlaşma imzalandı. Evet. Yani ilk ateşkes çağrısından 8 yıl sonra İran ancak mecburi kalınca, yani bir şekilde ki elindeki bütün stoklar bitince bir şekilde anlaşma yapmak durumunda kaldı. 8 yıl Saddam'a dayanan İran bence ABD'ye dayanır. Yani bir şekilde bunu sürdürmek ister. Hani 8 yıl dayanır mı dayanır mı meselesi başka bir konu. Ancak bunu bir şekilde sürdürmek isteyeceğine eminiz. Bir de şöyle düşünün, yani Hürmüz gibi bir fırsat elinize geçmiş. Ve Hürmüz neredeyse İran'da bir petrol gibi bir doğal kaynak artık. Yani aynı parayı getirecek, aynı kazancı sağlayacak bir yeni maden bulmuş gibi İran buna sarılıyor. Ve bundan sonra da teknik anlamda sarılmasından vazgeçecek bir dayatmayı da zaten kabul edemez. Yani siz şöyle düşünün. ABD ve İran, ben hep başından beri savunduğum şey şu. Mesela ABD İran'a gelse dese ki, tabii ki bu savaştan önce, mesela 27 Şubat'ta deseydi ki gelin ikili anlaşmalar kapsamında istediğimiz anlaşmaları yapalım. Fakat ben söz veriyorum, yani ABD olarak söz, sizin iç işlerinize karışmayacağım, siyasi ilişkilerinize karışmayacağım. Sadece ticari bağlamda ilişkiyi kuralım. Ben eminim İran buna hazırdı ve İran bunu bir şekilde yapabilirdi. Ancak Trump bir şekilde zor yolunu seçti ve İran'ı zorla masaya oturtmaya çalıştı. Şimdi siz zorla masaya oturtmaya çalıştığınız bir ülkede verdiğiniz hiçbir hedefi, ki bunların içinde rejimin devrilmesi, İran'ın nükleer etkinliklerinin kısıtlanması, İran'ın vekil güçlerinin ile ilişkilerinin sınırlandırılması ve balistik füze kapasitesinin sınırlandırılması. Ya bu hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremediğiniz gibi İran'a Hürmüz gibi bir hediye elde etmişsiniz. Evet, İran yara aldı mı? Tabii ki yara aldı. Liderlerini koruyamadı. Şu andaki görüntülerden de gördüğümüz gibi hava savunma sistemi neredeyse yok İran'ın ve bunu teknik anlamda sağlayabilecek bir mekanizması da yok. Çünkü İran Türkiye'nin 1.6 katı, İsrail'in neredeyse 70 katı bir ülke. Yani burada siz herhangi bir şekilde hava savunma sistemlerinde dışarıdan gelen saldırıları zaten koruyamazsınız. Yani İran bunun farkında ve bunun farkında olarak bence çok rasyonel bir yatırım olarak bütün yatırımları balistik füze kapasitesine yatırmış durumda. Ve bunu yer altında yaparak yer altında bunu inşa ediyor. Ve bunun yanına da şey eklemiş, kamikaze dronlarını eklemiş. Ve kamikaze dronlarının teknolojiyle neredeyse bağı yok. Yani mahzenlerde ve yeraltı şehirlerinde neredeyse elle yapacak kıvama getirmişler bu işi ve bunu çok ucuz maliyetle yapıyorlar. Şimdi bunun karşısında niye bu çok önemli? Günlük o kadar güçlü bir üretim serileri var ki bunun karşısındaki rakamlar ABD'nin ve İsrail'in taşıyabileceği rakamlar değil. Yani bir füzenin maliyeti 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar. Yani siz dünyanın en büyük süper gücü olsanız bile bu kadar ucuz işçilikle üretilen balistik füze veya drone'la baş etme ihtimaliniz yok. Tabii ki İran sağ kalırsa, hani bütün denklemi bunun üzerine kuruyoruz. Ancak İran'ın anladığımız kadarıyla İran anlaşma maddelerinde, yani anlaşma maddelerinde edindiği üstünlüğü bir şekilde korumak istiyor. Ya ben dün de, hatta 2 gün önce herhalde sizinle konuştuk. Ya ben 300 milyar dolara hakikaten inanamadım. Yani 300 milyar gibi bir maddeyi anlaşmanın mütabakat zaptına yedirmek hakikaten inanılmaz bir şey. Bu bildiğiniz savaş tazminatı ve Trump bir şekilde bunu kabul etmişti. Bunu gören İran ABD'nin ve İsrail'in yenildiğini düşünerek maksimalist taleplerine devam edecek. Bundan sonra da bu maksimalist taleplerden de vazgeçecek gibi görünmüyor. Yani insanlar Pezeşkian cümlesini kullandığında açıkçası benim gülesim geliyor. Yani Pezeşkian herhangi bir denklemin herhangi bir yerinde olabilecek bir aktör değil. Cümle içinde bile kullanılamaz. Yani ben, bu laricani en karizmatik adam bile, onun bile bir fonksiyonu yoktu. Şu andaki en karizmatik unsur Galibaf, onun bile fonksiyonu. Teknik anlamda yürütme erkleri, yani sistem içinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, milletvekillerinin İran siyasal sisteminde yerin yoktur yani. Yani sistemi etkileyecek kadar yerleri yoktur yani.
1: Evet ki yeni lider Müşteba Hamerey'in zaten söyledikleri de halen kulaklarımızda çınlıyor. Bu mutabakat zaptına ne kadar uzakta durduğuna yönelik zaten sinyaller, mesajlar da vermişti.
0: Efendim bir de düşünsenize, bu o kadar karlı bir anlaşma olmasına rağmen anlaşmaya bir rezerv koyuyor. Yani düşünsenize, yani bir taraf, Pezeşkian tarafı diyor ki ya bu çok karlı, ki bana göre de hakikaten çok karlı. Bundan ötesini teknik anlamda alamaz. Ancak Müşteba Hamane, işte devrim muhafızları ve öyle, ama bununla yetinmiyor.
1: Evet.
0: Daha fazlasını almaya
1: çalışıyor. Tabii hocam, yani Muhammed hocam, burada defalarca konuştuk, defalarca size sordum ve yani çok ciddi bir üstünlük kurduğunu ifade etmiştiniz zaten İran'ın bu mutabakat zaptıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Ufuk hocam, yani anlaşma maddelerindeki üstünlüğü koruyabilecek mi, koruyamayacak mı? Gerçi bundan sonra bir müzakere masası kaldı mı, anlaşma kaldı mı bilmiyorum ama yani Muhammed hocam o dönemde İran'ın bir psikolojik üstünlük içinde olduğunu zaten söyledi ama bu süreç böyle devam ederse bu üstünlüğü de mi yitirecek Tahran yönetimi? Ne göreceğiz biz?
2: Şu an artık oraya doğru gidiyor. Affedersiniz sesimden olayım. Oraya doğru gidiyor
1: süreç. Geçmiş olsun değerli hocam. Buyurun.
2: Sağ olun. Şöyle, Muhammed hocamın dediği gibi bir de ek olarak şunu ekleyeyim. Hani 300 milyar dolar gerçekten çok namümkün bir şeyken ciddi anlamda İran masada çok kazançlı durumdaydı. Dikkat ederseniz ABD petrol üzerindeki ambargoyu kaldırmıştı ve İran normalde petrolünü çok ucuza satarken bir anda %20 %30 daha karlı, yani piyasa şartlarına daha uygun şekilde satar hale gelmişti. Fakat birincisi, meselelerden birisi şu oldu. Şimdi İran'ın gemi başına 2 milyon dolar talep edeceği bir ortam, uluslararası hukuk açısından, bölge ülkeleri açısından ve küresel sistem açısından kabul edilebilir bir şey değil. Dikkat ederseniz Marco Rubio defaatle dönüp dönüp dedi ki o zaman yarın öbür gün Türkiye'de boğazlardan aynısını yapsa ne olur dedi. İran bunu yapmak yerine en azından Hürmüz Boğazı'nda, hani iç kamuoyuna da başarıyla satabileceği, hani rehberlik, sağlık hizmetleri, özellikle hani bizim İstanbul Boğazı'nda sağladığımız gibi, Çanakkale Boğazı'nda sağladığımız gibi, hani basit işlemler ve cüzi ücretler alarak bu süreci çok makul bir şekilde bütün kazanımlarıyla beraber kapatabilecekken şu anda çok maksimalist bir noktaya getirdiler meseleyi ve bu öyle bir konjonktüre tevafuk etti ki, yani Trump'ın özellikle İsrail'in hışmını çekmemek adına Türkiye üzerinden şu anda iyice giden tansiyonu dengelemek adına gerçekten İran'a artık odaklanmasının zorunlu hale geldiği bir sürece tekabül etti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmasının temel maddelerinden birisi bu müzakere sürecinde güvenli seyri söferdi. Fakat yok Umman kıyısından geçemez, benim buradan geçecek diye siz Umman'dan geçen, para ödemeyen her gemiyi hedef almaya başlarsanız veya işte daha maksimalist talepler, bundan sonra kalıcı ücretler uygulayacağınızı duyurursanız, uluslararası hukuku bu anlamda takmayacağınızı söylerseniz, yani Hürmüz Boğazı'na bir Panama gibi, Süveyş gibi muamele edecek olursanız bu olmaz. Size işin daha kötüsünü söyleyeyim. Şu anda az önce Muhammed hocamın ve benim de bahsetmeye çalıştığım devrim muhafızları unsurlarında şöyle bir anlayış var açıkçası. Diyorlar ki biz bunu, bir az önce Muhammed hocamın anlattığı o kamikaze drone ve balistik sistemi aslında şöyle bir şey. Bizim savaş çalışmalarında maliyet dayatma inversiyonu dediğimiz bir strateji bu. Özellikle küçük bir gücün görece büyük bir güce karşı, yani düşük maliyetli silahlarla ona büyük teknolojili, büyük masraflar yaptırarak ekonomik çıkmaza sokması. Şimdi İran buna güveniyor ve topografik olarak, coğrafi olarak işgal edilemeyeceğine güvenerek ciddi anlamda marjinalleşiyor. Fakat Allah korusun, ama şu ihtimale doğru Trump'ın ekibi nezdinde şunu meşrulaştırıyorlar bilmeden. Yani bunun meşruluğu yok normalde de. Hani ben küresel ahkam içerisindeki yerini söylüyorum. Aynen. Bakın, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu kadar 3-5 senelik mühimmatını tükettiği ve İran'ın bütün ciddi anlamda kazanımlarına rağmen çözümsüz bir tavır sergilediği bir ortamda yarın öbür gün Allah korusun hani taktik nükleer silahlar, artık İran'da rejimi tamamen iflas ettirebilecek unsurlara başvurmaya tevessül edebilir. Bunu neden söylüyorum? Amerika dediğim gibi 3-5 senelik mühimmatını kullandı. HIMARS sistemleri, SM-3'ler, SM-5'ler, aynı şekilde Patriot sistemleri, yani bunların şu anda üretim maliyetleri çok ciddi anlamda arttı. Trump kendi dış politika önceliklerini yitiriyor. Diğer taraftan da ne kadar taviz verirse versin. Şu anda kendisine meydan okuyan bir anlayış var. Dolayısıyla hem İsrail'i mutlu etmek hem de bu meseleyi geniş bir askeri harekatı gerek kalmadan bitirebilmek adına çok daha marjinal seçenekleri masada tutuyor olabilirler ki biz daha önce Trump'ın durum odasında özellikle taktik nükleer silahların kullanımıyla alakalı istişarelerde bulunduklarını biliyoruz. Dolayısıyla devrim muhafızı

0: şu an bir yıpratma savaşına gideriz. Kaç milyonluk ülkeyiz? Bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar coğrafi olarak zor bir yerde biz bir şekilde rejimi ayakta tutarız. Bizim balistik füzelerimiz var, yeraltı tesislerimiz var. Karşı tarafa zarar veririz diyor ama özellikle Trump Amerika'sının bu tarz seçeneklere tevessül edebileceğini, hele de İsrail'i dengelemek uğruna bu kadar uğraştıkları bir esnada, baskı gördükleri bir esnada neler yapabileceğini iyi hesap etmeleri lazım. Ama ederler mi derseniz, Muhammed Hocam'ın anlattığı, benim anlatmaya çalıştığım anlayış maalesef çok hesap edecek gibi gözükmüyor.
1: Evet, bu dakikaya kadar biraz İran açısından değerlendirerek gittik ki yine bir son dakikayı da paylaşayım. Muhammed Hocam, yani beklenen mesajla geldi diyebiliriz, aslında hiç de sürpriz değil. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı az evvel konuşmuş ve saldırgan, düşman ve suç ortakları ağır bir şekilde cezalandırılacaktır diyor. Bu da herhalde İran'ın yanıtında oldukça sert olacağı yönünde bir mesajdır, değil mi?
2: Şöyle, İran bütün bu sert mesajlarına rağmen genelde doğrudan ABD'yi vurmaktan kaçınıyor. Yani dikkat ettiyseniz savaş boyunca da üstleri bir şekilde vurdu mu vurdu. İşte belli alan, ama doğrudan ABD'ye çok ciddi zarar verecek şeylerden çekiniyor ve burada şeyinin de gücünün farkında. Dikkat ettiyseniz hedefi işte Körfez ülkelerine kaydırıyor, İsrail'e kaydırıyor, üslere kaydırıyor. Ancak ABD tehdidinden gelebilecek, yani ABD'yi daha da kızdırmamak adına bir şekilde ölçülü davranıyor. Şimdi bu mesele öyle bir mesele ki, şu anda konuşuyoruz ya, yarın sabah anlaşma da yapabilir bu ikili. Yani dolayısıyla hakikaten yorum yaparken acayip hani zorlanıyoruz. Yani bir şekilde iki taraf da birbirine mesaj vermiş olabilir. Yarın da şey yapabilir, böyle bir denkleme girebilir. Hakikaten bundan önceki mutabaka zaptı böyle oldu. Yani biz akşam yine sizle konuşurken şey baktık, savaş, sanki savaş devam
1: Yani hocam
2: edecek
1: tam
2: gibi
1: Hark
2: baktık.
1: Adası'na yönelik çok ciddi bir saldırıdan bahsediliyordu o gece ki yani son anda bir U dönüşü görmüştük ama şu an durum oldukça farklı tezahür ediyor.
2: Yine de yarını ben şu açıkçası yine yarını beklemek istiyorum. Yani şu andaki nereye gideceğini bilmediğim için veya İran şu anda retorik bazda tehdidi söylüyor. Evet, doğru. Ancak bu uygulamaya geçecek mi, geçmeyecek mi bilmiyorum. Bir de İran'ın ilk baştaki eli çok güçlüydü. Mesela ben İran'ın Körfez ülkelerini vurmasının meşru olduğunu düşünen taraftayım. Yani özellikle üst bağlamında her ülkeyi bu bağlamda bir şekilde ABD'ye, tırnak içine söyleyeyim, hizmet ettiğini düşünüyorum savaşın ilk etabında. Fakat bir şekilde Katar süreçten ayrışmaya gitti. Suudi Arabistan konumunu değiştirmeye başladı. Ve İran Körfez ülkelerini vurarak ABD'ye de mesaj yollamaya başladı. Yani İran iki şey yaparak ABD'ye mesaj yolladı. Bir Hürmüz'ü kapatarak, bir de Körfez'i taciz ederek. Siz Körfez'i durmadan taciz ederseniz bu mesaj doğrudan Trump'a gider. Yani Trump'ı da bir şekilde etkilemek istiyorsanız böyle bir yol gerekiyordu. Ve İran bunu yaptı. Ancak bundan sonraki süreçte mesela Katar şu anda ciddi bir arabulucu durumuna gitmiş. Siz tekrar Katar'ı vurursanız oradaki dengeleri de mahvetmiş olursunuz. Yani bir denge oturdu orta. Suudi Arabistan bir dengenin parçası, Katar bir dengenin parçası. En rahat vurabileceğiniz şey Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. Bunları da ne kadar vurabilirsiniz? Daha ne kadar vuracaksınız? Zaten yeterince zararı verdiniz. Yani İran şu anda, biz böyle ABD saldırılarını meşru görmek anlamında söylemiyorum ama İran bir şekilde meseleyi yokuşa sürdükçe sıkıntı çekecek bu süreçte. Ancak bu tavrından vazgeçer mi? Hiç zannetmiyorum.
1: İran yokuşa sürerse sıkıntısı devam edecek diyorsunuz ama şimdi biraz Amerika Birleşik Devletleri açısından da değerlendirelim hocam. Yani şimdi seçime odaklanan bir Trump bekliyorduk biz ama şimdi savaşın tekrar alevlenmesiyle tekrar odak noktasını bu noktaya mı kaydıracak Trump ve şimdi her sabah bildiğimiz gibi Amerikan başkanları uyandığında bir güvenlik bürokrasisinden bir briefing alıyor. Yarın sabah nasıl bir briefing verilir kendisine, o raporlar arasında hangisi Trump açısından Trump'a daha çekici gelir? Onun da yanıtı sizde muhtemelen. Buyurun.
2: Şöyle, yani Trump'ın biz... Ha, Ufuk Hocam'a mı sordunuz? Pardon.
1: Yo, Muhammed Hocam'dan alayım kısaca bir yorum. Hemen Ufuk
2: Buyurun.
1: Hocam'a döneceğim. Buyurun
2: Pardon,
1: Muhammed
2: pardon,
1: Hocam.
2: pardon,
1: Buyurun.
2: pardon, pardon. Şimdi normalde Trump çok ciddi bir piyasa manipülatörü ve yani eğer altın almışsa veya Bitcoin almışsa, dolar almışsa bunlara göre de hareket edebilir. Biz bütün süreç boyunca zaten bunları bir şekilde gördük. Yani çünkü Trump açıklamayı yaptığı anlarda veya bir eylem gerçekleştirdiği anlarda kendisine yakın hesapların milimetrik pozlar aldığını defalarca gördük ve ben bu konuların bayağı yakın bir takipçisiyim yani. Ve Trump bütün açıklamalarda bu tarz şeylere denk getirerek buradan bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Ve rakamlar da ortada. Yani sadece kripto sektöründen

0: 1,4 milyar dolar para kazanmış ve
1: hocam onun 2,3 milyar dolar olduğu yönünde de bazı iddialar var. Bir ek
0: evet evet yani size. Ya biz sadece oğlu, eşi, hanımı, çocuğu bu süreçlerde yaptıklarını zaten görüyorduk. Ve bu Trump bu tarz süreçlerden belki işin keyfine varmıştır. Savaşın bitmeyeceğini de düşünerek bu tarz manipülasyonları bile yapabilir. Yani mesele Trump olunca artık benim aklıma her şey gelebiliyor. Ve her şeyi de yapabilecek bir aktörden bahsediyoruz. Bu seçimlerde zaten genelde şöyle oluyor. İktidar partileri genelde bu ara seçimlerde bir şekilde kaybediyor ABD'de. Bu genelde çok neredeyse istisnasız bir şekilde böyle gerçekleşiyor. Ancak Trump'ın azline kadar götürecek bir süreç yaşanır mı? Bunu biraz da zaman gösterecek. Zaten demin söylediğim şey şuydu. Yani Trump bir şekilde İran'dan ne yaparsa yapsın istediği sonucu alamıyor ya. Bir şekilde vurarak almaya çalışıyor bu sefer. Yani ben vururum. Bir bakarsınız rejimi deviririm. Belki rejimi devirdikten sonra da elim güçlü bir şekilde de seçimlere girerim diye düşünüyor bile olabilir. Dolayısıyla bu saldırıların devamının gelip gelmeyeceğini ben yarınki açıklamalara bakıp öyle değerlendirmek istiyorum. Yani şu anda yapacağımız her açıklamanın çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii hocam, bu zaten çok kritik süreçlerden giriyoruz. Yani tam da en sıcak gelişmelerin yaşandığı anlardayız ki elimizi o ateşe tuttuğumuz anları yaşıyoruz bir anlamda da. Ufuk hocam, aynı soruyu da tabii size de sormuş olayım. Az evvel gerçi biraz sinyaller verdiniz bu noktada ama biraz daha açmanızı dileyeceğim. Yani Trump'ın önünde nasıl bir yol var bu süreçte, buyurun.
2: Şimdi özellikle sahanın gerçekten rasyonalitesini tamamen yitirdiği bir süreçteyiz. Buna kesinlikle katılıyorum. İşin Amerika Birleşik Devletleri kısmında özellikle Amerika'nın Rusya'yla, Çin'le hatta Avrupalı geleneksel bütün müttefikleriyle ilişkilerini tekrar gözden geçirdiği ve kısa orta vadeli planlarını ciddi anlamda hepimizin hissedeceği şekilde tekrardan gözden geçirdiği bir süreçteyiz. Hatta belki uzun vadede. Şimdi böylesi bir ortamın içerisinde özellikle 2028-29 itibariyle Avrupa'da bir Rus işgalinin başlayabileceğinin konuşulduğu, işte Finlandiya'nın özellikle biliyorsunuz Rusya ile sınırı boyunca Petrozavodsk'ta özellikle Rusya'nın askeri yığınaklar yapacağı bir sürü şey konuşuluyor. Şimdi böyle bir ortamın içerisinde Amerika Başkanı Trump'ın ben böyle uzun vadeli hamleler yapabilmesinin aslında sadece hani Trump'ın üslubundan ziyade temsil ettiği bir kurumsal hafızayla ilintili olduğunu hep söylüyorum. Dolayısıyla bugün Trump yani azledilse, hatta şunu da söyleyeyim, bir not olarak düşmek lazım. Şu andaki Amerika ve şu andaki yönetici karakterler Trump, J.D. Vance ya da temsil ettikleri ekol bağlamında bu kadar uzun vadeli planlamalar yaparken, bu kadar kalıtsal değişiklikler yaparken ABD dış politikasında emin olun içeride çok ceberut da olabilirler. Yani Amerika'da çok objektif seçimler görmesek ya da seçim sonuçlarını Trump kabul etmese, özellikle bir önceki kendi sözde seçim yenilgisinden bahsedip duruyor biliyorsunuz. Bunu NATO toplantısında da bahsetti. Evet. Bir daha böyle bir şeye düşmemek için bu süreçte belirli bize izlenimler verdi. Özellikle biliyorsunuz ICE şeylerini farklı eyaletlere gönderdi. Ulusal muhafızları yığdı. Yani Trump kendi devletinin içerisinde kendisini azledebilecek bir mekanizmasının önüne geçebilmek adına hem içeride hem dışarıda her şeyi yapabilecek bir adam. Bir defa bence bunu aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Karakteri ve temsil ettiği kurumsal hafıza itibariyle. O yüzden ben Amerika'da çok demokratik bir süreç yaşanacağını, artık özellikle o refah devleti, işte batı değerleri falan tırnak içinde bunların tamamen ortadan kalktığı bir dünya düzleminde, hele de Amerika'nın sistemin kurucu aktörü olarak bunu kaldırdığı bir düzlemde buna çok da uyumlu bir strateji belirlediğini düşünmüyorum. O yüzden Amerika'nın çok demokratik şartlar içerisinde süreçler yaşayacağını ummak birazcık bence hayalcilik de olabilir. Fakat diğer taraftan bakıyorsunuz, şu anda Amerika'nın öyle bir makyavelist politika anlayışı var ki, siz de ben daha önce söylemiştim, Trump'ın öyle bir dünyası var ki bir meseleye ahlaki veya hukuki açıdan yaklaşmıyor. Bir defa Trump ve J.D. Vance direkt böyle şimitiyen ekolden adamlar. Yani direkt olarak bir mesele siyasal olarak doğruysa gerçekten kendileri bunu doğru kabul ediyorlar. Bugün İsrail karşısında Türkiye ile işbirliğini önemseyen, Avrupa'dan kendisine hiçbir şey alamadığında Rusya ile masaya oturabilen ve Ukrayna'yı bile bir çırpıda kurban edebilecek olan, Çin'le çatışması öncesinde birkaç sene zaman kazanabilmek adına Çin'le hiç beklemediğiniz görüşmeleri yapabilen bir dış politika anlayışı var. Bunun içerisinde İran biraz daha sınırları zorlarsa olabilecekleri dolayısıyla hem kestirmek güç hem de gerçekten bir sınırı olmadığını söyleyebilmek çok muhtemel. O yüzden bu paradigmanın içerisinde az önce yayının başından beri konuştuğumuz sınırlar içerisinde hem İran'ın hem bölge ülkelerinin hem de dünyanın genelinin bu iklime uyum sağlaması gerekiyor. Bu İran'ın da aslında varoluşsal bir problemi. İran da şu anda bir klik şu kafadalar tam olarak. Ben bu sistemin içerisinde uzun uzadıya ciddi anlamda hani en azından Amerika'da bir ara seçim olursa ya da Trump giderse falan. Hayır, ben bu kadar pozitif bakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne Amerika'da ne Avrupa'da ne dünyanın geri kalanında artık demokratik değerlerin özellikle refah devletinin zaten çoktan rafa kalktığı bir sürecin içerisindeyiz. Bakın bugün İngiltere'de Starmer'ın istifa etmeyeceği bir aşamadan bir anda istifa ediş sürecine geçişi çok normal bir süreç mi? Yani Trump'ın özellikle Kral Charles'la görüşmesi sonrasında olması bunun çok mu tevafuk? Ya da tarihsel örneklerini gördüğümüz birçok vaka vardır. Yani ABD'nin zamanında Komünist Çin'le beraber işte Sovyet Rusya'sına karşı çalışması hep verdiğim örnekler. Dolayısıyla artık siyasete çok pragmatist, ahlaki sınırları olmayan, sadece siyasetin gerektiklerini yapabilenlerin ayakta kalabileceği bir denklemde bakmamız lazım. Türkiye bugün bunu yapabildiği için herkes tarafından birçok huyu belki de tırnak içinde sevilmese de kabullenilmek zorunda olan bir aktör oldu. İran'ın da bunu yapacak bir kültürel mirası vardı. Özellikle toplumsal anlamdaki yapısı, kültürel anlamdaki yapısı buna müsaitti. Fakat şu anda bir kliğin ciddi anlamda uzun ömürlü kölesi olmuş durumdalar. İşte bu da hem sahanın bilinmezliğini hem de Amerika'nın ne kadar sınırsız olabileceği konusundaki endişelerimizi fazlasıyla artırıyor maalesef.
1: Peki bahsettiğiniz bu ABD sınırları arasında İsrail nasıl bir yer tutuyor? Hem onu sorayım hem de aynı zamanda ABD Başkanı Trump'tan da Ufuk Hocam bir truth geldi az evvel. Tam da bizim ekrana yansıttığımız şu dakikalarda işte bu şehirde hedef alınan noktaların görüntülerini paylaşmış Donald Trump. Bir yazılı açıklama gelirse, bir mesaj gelirse de hemen hem sizlerle hem de izleyicilerimizle paylaşacağım. Ama İsrail konusundan devam etmenizi rica edeceğim. Yani bu savaşın sınırlarını belirleme noktasında İsrail nasıl bir tavır sergiliyor bugünlerde?
2: Şöyle bir durum var. İsrail meselesi artık ABD'de özellikle dün yani Lindsey Graham'ın falan yaptığı F-35 yorumlarını da gördüm. Dolayısıyla ABD'de artık mesela Türkiye konusunda bir akıl oluşmuş. Bu akıl emin olun sadece Türkiye konusunda değil, yarın öbür gün İsrail ile ilişkiler konusunda da bence ciddi anlamda yansıtacak bazı meseleleri.
1: Hocam fakat Trump'tan açıklama geldi. Dilerseniz hemen sıcağı sıcağına onu yorumlayalım. Kusura bakmayın kestim.
2: Estağfurullah.
1: İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir misillemesi olduğundan bahsediyor bu geceki saldırı dizisinin ve eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diyerek iki cümlelik ama güçlü anlamlar içeren bir mesaj paylaşmış. Buyurun ilk yorumunuzu alayım. Trump'ın ilk açıklamasına dair. Buyurun.
2: Tam olarak konuştuğumuz mesele aslında Amerika bizim beklemediğimiz oranda bir hani tırnak içinde sabır sergiliyor belki de. Özellikle bu süreç tamamen bitmeden önce İran'ın ciddi anlamda hani retoriksel düzeyde, ahlaki düzeyde de elinden bazı gerekçeleri alıyor. İran da buna gerçekten izin veriyor. Dolayısıyla bu İran açısından şu an gel yapmanın ötesi değil. Ben devrim muhafızlarının paylaştığı, onlara yakın kişilerin paylaştığı mesajlara baktım yayına bağlanmadan önce. Aha. Mesela özellikle bölge ülkelerine, bölgedeki ABD üslerine hedef alacaklarını söylüyorlar ısrarla ve ciddi anlamda cezalandıracaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir tavrın sergilenmesi durumunda ve İran'ın ciddi anlamda hani yayının başında söylediğim gibi artık kendisine karşı sadece bölgesel değil, küresel anlamda da yapılacak müdahaleyi kendi eliyle meşrulaştığı bir gerçekten irrasyonel politika dönemine giriyoruz. Elindeki çıktılarla beraber hem iç kamuoyuna hem bölgesel anlamda desteklediği vekil unsurlara zafer olarak pazarlayabileceği bir noktadan şu anda çok daha kritik bir noktaya geçebilir süreç. Ama Muhammed Hocam'ın dediği noktaya da katılıyorum. Yarın sabah kalktığımızda hani Trump'ın 12 gün savaşında önceden adresini verdiğimiz depoları vurdular. Çok da önemli değildi. Teşekkür ediyorum onlara dediği gibi bir sürece de uyanabiliriz. Ama dediğim gibi artık belirli şeylerin adı konacak. Önümüzdeki kısa vadede özellikle İsrail'in bu kadar marjinalleştiği hem Lübnan'da hem Gazze'de ABD'nin de kontrolünden çıkmaya, ABD ile ayrışmaya başladığı bu süreçte İran biraz daha ısrar ederse öyle sanıyoruz ki günah keçisi ve İsrail'e verilecek armağan olarak, özellikle Netanyahu'ya daha fazla sorun çıkarmaması adına verilecek armağan olarak İran kendisini bir adım daha öne çıkarmaya ısrarla devam ediyor.
1: Peki Sayın Berdibek, Muhammed Hocam ne dersiniz? Trump'ın açıklamasını tekrarlayayım isterseniz. İran'ın dün gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı diyor bu geceki saldırısına dair ve eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak ifadesine imza atmış Trump. Buyurun.

0: Bu aslında saldırının sınırlı olduğunu, bir mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde hareket ettiğini, dolayısıyla bundan sonraki süreçte İran karşılık vermezse tekrarını gerçekleştirmeyeceğini söylüyor. Aşağı yukarı yani benim beklentim, ben seçime kadar Trump'ın belli dönemlerde bu tarz şeyleri yapabileceğini, ancak seçim atmosferi olduğu için İran'dan kesin bir sonuç almadığı sürece İran'a bir saldırı yapmayacağını düşünüyorum. Seçimden sonraki atmosfer bir şekilde kaderimizde savaş var yani. O Allah'ın emri yani. Çünkü bu çok net bir sorunu ortadan kaldırmıyor. İran'ın elinde balistik füzeler durdukça, İran'ın elinde nükleer kapasitesi durdukça, İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkileri durdukça bu denklem İsrail'i rahatsız eder. ABD-İsrail ilişkileri devam edeceğini varsayıyoruz. Bu da dolaylı yoldan da ABD'yi rahatsız eder. Dolayısıyla İsrail her halükarda bu denklemde İran'ın kolunu, işte bacağını bir şekilde kesmek isteyecektir ve her fırsatta bunu kullanmak isteyecektir. Bunun yanında paralel bağlamda da Lübnan'daki işgalci bir senaryosundan vazgeçmeyecektir. Önce Golan Tepelerine benzer bir süreç yaratıp daha sonrasında o 40 kilometrelik alanı gazeleştirme süreci izleyecektir. Çünkü İsrail'in bildiği şey bu. İsrail yerinde kalarak hayatta kalmayacağını biliyor. İsrail sürekli saldırganlık üzerinden bir dış politika inşa ediyor ve bu saldırganlık üzerine inşa ettiği dış politikanın açıkçası çok faydasını gördü bugüne kadar. Ta ki İran duvarına kadar. Yani İran İsrail'i ilk defa en ciddi anlamda tehdit eden ülke İran oldu. Çünkü İran İsrail cephe gerisindeki halka savaşı ulaştırdı. Normalde ne bu 1956'dan ne Nasır yapabilmişti, ne 67'den, ne 73'te, ne de 1982'de işte Sabra ve Şatila katliamlarının olduğu dönemde hiçbir dönemde İsrail halkı doğrudan savaştan etkilenmedi. Ancak bu savaşta İran bir şekilde İsrail halkını tehdit etmeye başladı ve demir yenilmezlik unvanını elinden aldı. Demir kubbesini bir şekilde delik deşik ederek, dikkat ettiyseniz ondan sonraki süreçte İsrail bir şekilde denklemden kendisini çıkardı. Çünkü İran'ı test etti ve İran'ın sahip olduğu stratejik derinlik şeyde yok, İsrail'de yok. Çünkü İsrail çok küçük. İran çok büyük. Yani İran'ı bombalamakla bitiremezsiniz. Bunu hakikaten söylüyorum. Çok büyük. Yani o kaç tane hedef vuruyorsunuz, hala İran'da hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Ancak aynı saldırılar İsrail'e gerçekleştirilirse o toprak yüz ölçümünü de düşündüğümüzde İsrail'in buna dayanabilecek gücünün olduğunu zaten düşünmüyorum. Mesele İsrail'i etkilediği sürece ABD bu savaşta İran'ı bir şekilde kıstırmaya çalışacaktır. Yani 1992'den beri Batı'yla hep konuştuğumuz şey, 1992'den beri Batı İran'ı bir şekilde abluka altına alıyor, işte ambargolara maruz bırakıyor ve bu ambargolara maruz bırakmasının temelde 3 nedeni var. İran'ın nükleer etkinliği, İran'ın balistik füze kapasitesi ve İran'ın Hizbullah gibi unsurlarla kurduğu vekil güçleriyle ilişkileri. Şimdi bu üçünün teknik anlamda herhangi birinin ABD'yi tehdit etme ihtimali yok. Yani nükleer ABD'yi tehdit, diyelim İran'ın elinde nükleer bomba var, ABD'yi tehdit edemez. Balistik füzesi ABD'yi tehdit edemez, öyle bir menzil yok. Vekil güçlerini ABD'yi tehdit etme ihtimali yok. Bu üçünün tehdit ettiği tek ülke İsrail. Tabii ki ABD savaşı İsrail'i korumak adına veya Netanyahu'nun tırnak içine gazına gelerek başlattığı bir şekilde aşikar. Ve bu savaşta bir şekilde de İsrail istemediği için de bir şekilde İran'dan daha fazlasını almaya çalışıyor. Dolayısıyla denklemde İsrail olduğu sürece Kasım sonraki süreçte savaş kaçınılmaz.
1: Ufuk Hocam, seçime kadar ABD'de merakla beklenen bu Kasım ara seçimlerine kadar sizce Trump'ın o hayalindeki durumu gerçekleştirme şansı var mı İran'la yaşadığı arasındaki çatışmalarda? Ve tabii bunu şöyle, şunu da birleştirerek soruyorum. Tabii bu süreçte İsrail yönetiminin Lübnan'daki işgalinin sürdürecek olduğunu da cebimize koyarak yapalım bu yorumu. Çünkü bu konuda bir geri adım atma yönünde bir sinyal görmedik. Trump'tan gerçi bugün o yönde İsrail'in Güney Lübnan'daki o işgalinden çekilebileceği yönde bazı içeren bazı açıklamalar vardı. Ama pek de bunları zaten sahada baktığımızda gerçekliğinin olmadığını görüyoruz. Buyurun efendim.
2: Şimdi Evren Bey, özellikle süreci bir dikkat edecek olursak hep beraber, şöyle bir gerçeklik var. Özellikle Amerika ve İran'ın ilk anlaştıkları gün 60 günlük bir ateşkes süreci duyuruldu biliyorsunuz. Normal şartlarda az önce Muhammed Hocam da anlattığı gibi zaten hem Amerika'nın hem İran tarafının birbirlerinden beklentilerinin çok belli olduğu, daha önce Obama döneminde başlayan nükleer müzakerelerden beri aşağı yukarı teknik anlamda iki tarafının birbirlerinden beklentilerinin bilindiği bir süreç içerisindeydik zaten. Yani yeni bir anlaşma masasına otururken, hatta İran'ın yeni anlaşma şartları koyabildiği, Hürmüz üzerinden kendisini de avantajlı pozisyona geçirebildiği bir süreç vardı. Ama burada kilit nokta, ne olursa olsun Amerika'nın da tavizler verdiği ve İran'a istediklerini kısmen verdiği bir süreçte neden 60 gün meselesiydi? Şimdi bu 60 gün meselesi ilk duyurulduğunda, yani herkesin aslında her şeyi bilmesine ve iki tarafın da birbirine karşı belki ilk defa masada Amerika'nın çeşitli zafiyetleri ve içine gömüldüğü stratejik çukur sebebiyle, İran'ın da içi, özellikle kendi dinamikleri sebebiyle masada olduğu bir süreç vardı. Fakat buna rağmen 60 gün konunca aklıma şu geldi. Acaba İsrail içerisindeki seçimler, özellikle beklenip İsrail'deki siyasi tablo netleştikten sonra mı iki tarafta adımlarını şekillendirmek istiyorlar? En azından İsrail saldırganlığının sürdüğü sürece bunun çok mümkün olamayacağını, hem İran'ın vekil unsurları içerisinde hem İran içerisindeki huzursuzluğun devrim muhafızları içerisindekini kastediyorum, giderilemeyeceğini, hem Amerika'nın ciddi anlamda bunu iç kamuoyunda ve bölgede pazarlayamayacağı bir süreç vardı. Dolayısıyla bu girifliği kaldırabilmek adına sanki o 60 günü koydular ve aslında ABD'nin Kasım seçimlerinden ziyade İsrail'in Ekim seçimlerini bekliyor gibilerdi. Şimdi
1: yani
2: bir
1: burada
2: taraftan,
1: öncelenen Netanyahu'nun siyasi kariyeri oldu diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
2: Yani evet, en azından bunun gidişatını görmek için, ki bu yönde de çok fazla hamle oldu biliyorsunuz. Özellikle Lübnan meselesinde, Gazze meselesinde ABD'nin İsrail'e rağmen, yani arka planda ciddi anlamda gerginlik yaşadıkları Suriye meselesi, Gazze meselesi, Lübnan meselesi, Türkiye ile karşılıklı ilişkiler, birçok hususta gerilim yaşadıkları ve bunu ilk kez kamuoyuna bu kadar yansıttıkları, yaptıkları bir sürece şahitlik ettik. Dolayısıyla biz şunu çıkarıyorduk. Yani ABD bir şekilde İsrail'i dengelemeyi, diğer taraftan da İsrail'deki siyasi tablo netleştikten sonra belki de bazı aşamalara geçmeyi düşünüyor gibi geliyordu. Fakat şu anda az önceden beri yani sorguladığımız temel mesele bu. İran yani şu anda ciddi anlamda 3 tane gemiyi vurarak ciddi anlamda bunu çıkmaza sokuyor. Bu kendisinin çıkarına değil ve dolayısıyla burada rasyonel bir yorum yapma ihtimalimizi çok zorlaştırıyor. O yüzden İsrail'de özellikle şu anda Knesset'te parlamento üstünlüğünü Netanyahu'nun yitirdiğini bildiğimiz ve dikkat ederseniz Ordu ve Maliye Bakanlığı arasında ek bütçe tartışmalarının yaşandığı, eğer bir süre daha saldırılar devam ederse İsrail ekonomisinin ciddi bedel ödeyeceğinin konuşulduğu günlerde resmen hani İsrail'e bir nefes olabilecek, Netanyahu hükümetine, bu soykırımcılara bir nefes olabilecek hamleler geliyor. Dolayısıyla hani buradan sonrası birazcık artık komploya veya arka kapı diplomasisinde neler konuşulduğunu bilmediğimiz için manipülasyona girebileceğimiz alanlara giriyor, ki bu da benim
1: hocam,
2: açımdan.
1: Trump istiyor mu sizce Netanyahu'nun koltukta kalmasını, ki NATO marjında kendisine aslında soruldu bu soru ve birkaç kere üst üste Netanyahu'nun savaş dönemini kastederek savaş döneminde tırnak içinde çok iyi bir şekilde görevini sürdürdüğünü söyledi, ama yani seçimlerden sonraki döneme ilişkin yapılan sorulara, kendisine yöneltilen sorulara Trump biraz çekimser kalmayı seçti, ki onun da biraz Netanyahu'nun siyasi kariyeri konusunda, geleceği konusunda Trump'ın da sanırım biraz kafası karışık gibi duruyor. Ben öyle hissettim.
2: Yani şöyle bir durum var. Çünkü arka planda suikastler, Epstein meseleleri, yani Trump'ın temsil ettiği kurumsal hafızadan bahsettim size. Şimdi seçim kampanyası dönemini hepimiz takip ettik. Özellikle o dönemin içerisinde kilit bazı hususlar vardı ve Amerika gerçekten hani Trump'ın şahsi istikrarsız söylemlerinden bağımsız olarak çok istikrarlı bir politika izledi. Nedir? Suriye meselesinde, YPG'li teröristler meselesinde, Türkiye ile ilişkiler meselesinde gerçekten o hani Trump'ın dış politika ekibinin seçim kampanyasına kendisine tavsiye ettiği her şeyi yaptı. Ve aynı metnin içerisinde İsrail'in dengelenmesiyle alakalı öneriler de vardı. 2047'ye kadar İsrail'in standart bir stratejik Orta Doğu müttefiki haline getirilmesi. Şimdi bu süreçte Amerika 12 gün savaşına kadar özellikle Trump bunu yapmaya çalıştı. Fakat sonra geçen yaz biz Epstein meselelerini, suikastleri, birçok skandalı konuşmaya başladık. Şimdi arka planda Trump'la Netanyahu'nun üstü örtülmeye çalışan çekişilmesinin arkasında şunu görüyoruz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri tabii ki İsrail'le bağlarını kesinlikle kurumsal olarak kesemez. Fakat bunu bir dengeye oturtmak zorunda. Çünkü Amerika Batı yarımküreye çekildiği esnada kendisinde sorun üretebilecek aktörler istemiyor. Yani buradan askeri olarak çekilse de siyasi olarak çekilmeyeceği, işbirlikleri üzerinden özellikle soğuk savaşını sürdürebileceği Çin'e ve Rusya'ya karşı bir denge unsuru olarak

0: kullanabileceği siyasi cepheler yaratmak istiyor. Şimdi bunun önünde Avrupalılar durduğunda nasıl muamelelere maruz kaldığını gördük. Yani kendi kaprislerini öne sürdüklerinde. İsrail'i de bundan müstesna olmadığını gösteren aşamalar gördük. Şunu söyleyerek bitireyim. Bakın bırakın Likud'u, şu anda İsrail'de farklı bir aşırı sağ partinin kurulması söz konusu. Diğer taraftan Naftali Bennett'ten tutun da Yair Lapid'e kadar birçok unsur şu anda çok marjinal açıklamalar yapıyorlar. Çünkü İsrail'de iç siyaseti kazanmanın dili Netanyahu'nun soykırımcı politikalarıyla beraber buraya geldi. Fakat şunu söyleyeyim. Özellikle Netanyahu'nun iktidardan düştüğü bir senaryoda İsrail'de kim iktidara gelirse gelsin ABD eğer bu bahsettiğim dengeleme hususunu başarabilirse Türkiye'de dahil şu anda ne söylerlerse söylesinler bölgede yeni bir politika benimsemek zorunda kalacaklar. Özellikle Türkiye ile alakalı. Şu andaki söylediklerini yuttukları Amerikan çizgisine, Amerika'nın özellikle askeri ve finansal desteğine bağımlı oldukları gerçekliği ortasında bunu kısa vadede çözemeyecekleri bir gerçeklik olduğu için şu anda bu çizgiye gelmek zorundalar. Dolayısıyla ben Amerika'nın aslında İran'a çok aşırı sabır göstermekten veya başka dengeleri gözetmekten de ziyade biraz İsrail'deki siyasi dengeyi görme, özellikle bunun kongrede yani bir ay sonrasında kendisine olabilecek tezahürünü iyi analiz edebilme dolayısıyla bir 60 günlük süre koyduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla Trump her ne kadar İran tahrik etmeye çalışsa da bütün cevaplarını askeri hedeflere yönelik verdirtti. Keşm Adası'nı özellikle biliyorsunuz stratejik anlamdaki önemli biliyorsunuz kıyı savunma doktrini açısından Tunç Adaları'nı, Ebu Musa'yı, Sirig'i yani Hürmüzgan'ı özellikle İran'ın yarın öbür gün bir operasyon yapılırsa kritik noktalarını hedef alarak hem de bir yandan kendisine bir kaldıraç gücü oluşturttu.
1: Evet.
0: Fakat dediğim gibi bu tablo tersine dönerse Amerika aslında çok planlı bir şekilde ilerliyor. Yani İran'la bu süreç eğer İran'ın bu marjinalleşme ve maksimalist talepleri doğrultusunda daha da farklı bir noktaya gidersenin tedbirini de aldığını görüyoruz. Ama bir şekilde şu an eğer İran bölge ülkelerine hedef alıcı Amerika'nın altından kalkamayacağı bir cevap vermediği sürece bir süre daha siyasi tabloyu görmeyi deneyebilirler.
1: Deneyebilir.
0: Fakat
1: Peki.
0: buna imkan bırakmazsa da marjinalleşebileceğini söyledik zaten siz.
1: Ufuk Hocam, yani aslında bugün planlamalarımızın dışına çıktık gece raporu olarak. Yani NATO zirvesini, Türkiye etkilerini, ABD ilişkileri, ABD-Türkiye ilişkilerindeki o ivmeyi konuşacaktık ama işte yeni bir şiddet sarmalına girmiş durumda Orta Doğu. Kısa bir yorum alayım bari, son bir dakikalık ama çok kısa olsun. Yani müttefikler arasındaki o dayanışmanın belirgin haline artık geldiğini söyleyebilir miyiz? NATO bildirgesine baktığımızda siz de çok detaylı olarak incelemiştiniz. Buyurun.
0: Evet, kesinlikle öyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık çizgilerini belirgin şekilde koyduğu ve her ne kadar Avrupalılar bugüne kadar çeşitli kaprislerde bulunsalar da en azından NATO bildirgesinde taahhütlerini yenilediği bir sürece geçtik. Özellikle 5. madde tekrar konuşuldu.
1: Evet.
0: Fakat bence en önemli hususu ve unsuru bugüne kadar söz konusu Türkiye olunca burun kıvıran herkesin bir şekilde Amerika'nın yeni kurguladığı uzun vadeli denklem içerisinde Türkiye'nin pozisyonuna razı olduklarını kabul ettikleri bir sürece girdik bence. Hem bunu yapılacak askeri anlaşmalardan hem Türkiye'nin artık NATO'nun doğu kanadını koruyan klasik rolünden fazlasıyla sıyrıldığı bunu hem NATO zirvesinde hem de yapılan açıklamalarda gösterdiğimiz biz bir
1: Peki.
0: pozisyondayız. Dolayısıyla ben Türkiye'nin pozisyonun güçlendiği Amerika'dan bir Amerika'nın Batı yarımküreye çekilirken burada da düzeni kurmaya çalıştığı bir NATO zirvesi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, var mı sürem İrem? Bir dakikamız varmış Muhammed Hocam. Avrupalı müttefiklerin artık ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstleneceğini görüyoruz. Bunu da bir Trump etkisi olarak okumamız mümkün mü Muhammed Hocam? Buyurun.
2: Evet, mümkün ancak ben de yani bu NATO'nun en büyük çıktısının bize yarayacağını düşünüyorum. Bunda yani katsa yaptırımları bizi Rusya'yla, İran'la, işte Kuzey Kore'yle denk tutuyordu
1: Hocam
2: şu anda
1: şöyle baktım
2: ondan.
1: dünya basınında kazanan Türkiye diyor. Yani çok net bir yorum var. Katılıyor
2: Evet.
1: musunuz?
2: Yani bu katsa yaptırımları hakikaten çok önemli. Bizi uç örneklerle aynı kategoriye sokuyordu. Bir de tam da bu sırada zaten bizim savunma sanayi üzerindeki yatırımlarımız devam ederken ve biz bu malları görücüye çıkarırken teknik anlamda söylüyorum. Böyle bir fırsatın kapımıza gelmesi bence bizim için çok büyük şans. Hem savunma sanayi anlamında hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda.
1: Evet, aslında NATO mevzu çok önemli ama vakit yok hocam. Bugünlük bu kadar olsun. Başka yayında inşallah konuşuruz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek. Çok sağ olun hocam. 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı da konuklarımızdan biriydi. Her iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Olan biteni anlamamıza yardımcı oldu.

0: Sağ ol.
1: İyi geceler.
2: Gece raporunun bu gece de sonuna geldik. Ben Evren Aydın, ayrılıyorum huzurlarınızdan. Birazdan Nurdan Üstüre burada olacak ve gecenin gelişmelerini anlatmaya devam edecek konukları da olacak. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken önemli gelişmelerle karşınızdayız. Evet, yaklaşık 2 saat önce ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Hemen detayları aktaracağız ve ardından değerli konuklarımızla konuşmaya elbette ki başlayacağız. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattığını açıkladı ve

0: İran'da çok sayıda kentte patlamalar yaşandı. Sirik, Bender Abbas, Bushehr, Chabahar ve Kunarak kentleriyle Kask ve Ebu Musa adalarında patlamalar oldu. Chabahar'da kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye mermi isabet etti. Yine Bushehr'den alevlerin yükseldiği de görüldü. Ekranlarınızda bir taraftan da o görüntüler yansıyor değerli izleyiciler. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaştı ve dedi ki bu İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini de aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi. ABD ordusu yaptığı açıklamada da İran'a ilk saldırılar düzenlemeye başladık ifadelerini kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi de ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak ifadelerini kullandı. Amerikan basınına konuşan bir yetkiliye göre de bu saldırılar önceki günlerdenkinden biraz daha kapsamlı olacak açıklaması geldi. İran medyasına konuşan bir askeri kaynaksa da İran'ın kısa süre içinde bölgedeki ABD üslerine büyük bir saldırı başlatacağını bildirdi. Gelişmeler şimdilik bu yönde. Tabii ki gelmeye devam edecektir. Biz de aktaracağız. Şimdi yaşanan tüm bu gelişmeleri konuklarımızla konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nuri Salık ve Orta Doğu uzmanı doçent doktor Sayın Gökhan Çınkara bizlerle. Değerli konuklarım hoş geldiniz. Nasılsınız diyeceğim ama ortalık karışık diyebiliriz. Tam NATO zirvesini sonlandırdık. Oh bir rahat nefes aldık derken maalesef ki yine İran ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılarla geceyi başlatmış bulunmaktayız. Şimdi özellikle dün gece yine bu saatlerde ABD'nin İran'a yönelik saldırıları da başlamıştı ve tüm gece boyu da devam etmişti. Siz de takip etmişsinizdir zaten değerli konuklarım. İran ise Körfez ülkelerinde bulunan 85 ABD üssünü de vurmuştu. ABD Başkanı Trump bugün İran'ı vurabiliriz dedikten sonra süreç yeniden alevlendi. Daha doğrusu dün dedikten sonra ve saldırıları yeniden başladı. Birçok kente patlamalar yaşanıyor. Sonuç olarak ABD ve İran arasında ilerleyen tüm süreç boşa mı çıktı diye sormak isterim. Sayın Hocam, Sayın Çınkara, sizinle başlamak isterim. Neler söylersiniz tüm bu gelişmeler ışığında? Ne evriliyoruz? Savaş yeniden mi alevleniyor? Bir başlayalım sonra soru yazsın. Buyurun lütfen.
1: Öncelikle iyi geceler diliyorum. Çok değerli arkadaşım Nuri Salık ve Nurdan Hanım. Tabii ki aslında sizinle de daha önce katıldığımız yayınlarda bir şeyin altına çizmiştik. Bu yapılan mutabakat zaptı veya ateşkes görüşmelerinden somut bir netice almak çok kolay değil. Çünkü bir genel çerçeveye bakıldığı vakit İran'da anlaşıldığı kadarıyla, bugünlerde netleştiği kadarıyla müzakereyi yürüten heyet ile kritik ulusal güvenlik kararlarını veren ekip ve elitler arasında fikir ve strateji noktasında ciddi bir uyuşmazlık var. Bence çok net bir şekilde gözüküyor diye ben düşünüyorum. Çünkü bu Hürmüz Boğazı noktasında herhangi bir çözüme kavuşulamaması da üstüne üstlük hala bir seyri sefer özgürlüğünün, rahatlığının, serbestiyetinin sağlanmaması da aslında yapılan mutabakat metninde pratikte çok fazla bir anlam ifade etmediğinde bize bugün itibariyle gösterdi diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Trump'ın tabii bugünkü yapmış olduğu açıklamalar hepimizin dikkatini çekti. Ve zaten sadece bizim dikkatimizi çekmedi, piyasaların da dikkatini çekti. Tabii. Bir anda enerji fiyatları %5 oranında yukarıya doğru.
0: Ve altında düştü baktığımızda.
1: Evet, yöneldi. Doğal olarak da altında düşüyor tabii ki.
0: Düşüyor, evet.
1: Şimdi tabii bu gelişmelere baktığımız vakit, yani Trump'ın artık yapmış olduğu açıklamada da çok aslında orada çok net bir şey var. Trump'ın aslında sözlerinden ziyade psikolojik durumunu da bence iyi analiz etmek gerekiyor. Orada şöyle bir şey var. O benim dikkatimi çekti ve ben biraz
0: Evet, şu anda da
1: Yani,
0: Sayın Hocam,
1: evet.
0: şu anda da yeni görüntüler
1: Diyorum.
0: de ekranımızda dönüyor.
1: Evet.
0: Siz de görüyorsunuz.

0: O görüntüler tabii ki iyi görüntüler değil ama gelen görüntüler bu şekilde. Buyurun sözünüze devam edin. Biz de yeni görüntüleri bir şekilde paylaşmış olalım siz konuşurken.
1: Evet, bu da aslında çok kritik bir nokta da şu. Yani Trump açısından baktığımız vakit o bugünkü yapmış olduğu konuşmada o dikkatimi çekti psikolojik durum açısından. Trump artık İran'la bir müzakere yürütülemeyeceğine kani olmuş gibi. Ya çok fazla vakit harcıyorum. Fakat günün sonunda elimde hiçbir şey yok. Yani Trump'ı bu çok sinirlendiren bir şey. Çünkü Trump bugün önemli bir şey söyledi. Ben iyi bir anlaşma yapan birisiyim dedi. Çünkü Trump şimdi bakıyor, sürekli müzakere heyetleri var, saatlerce görüşülüyor. Belki Beyaz Saray'da da masasının üzerinde sürekli İran dosyası var. Saatlerce vakit harcanıyor, kelimeler üzerinde mutabakat sağlanıyor veya sağlanmıyor. Ve bu ciddi süreçlerde ve vakit ayırmalardan sonra gelinen nokta yine askeri çatışmanın nasıl bir şekilde ilerleyeceği noktasında bir yere geliyor. Trump bunu büyük bir vakit kaybı olarak görüyor bence. Bugün de bunu çok net bir şekilde altını çizdi. Ve dikkat edecek olursam bunu çok hızlı bir şekilde bitirmeyi artık düşünüyorum diyor. O aşamaya geçmedik hala. Fakat bugünkü saldırılar bence Trump'ın daha önceki cevap niteliğindeki anlık saldırılarından ölçek olarak daha fazla ve daha yoğunmuş gibi geliyor. Bu da bence artık İran'a herhalde bunun son şanslar olduğu, eğer anlaşma tam olarak uygulanmazsa artık hani diyorlar ya sürekli Amerika'da bazı senatörler de Trump'a yönelik olarak İran noktasına finish the job, yani artık bu işi bitir. Yani bu işi bitir meselesi. Tabii bu açıdan bakınca diğer bir analize de geçilebilir belki. İsrail'le Trump'ın ilişkilerinin seyri ne olacak? Bu İran meselesi gün geçtikçe büyüyecek olursa, tabii o noktada savaşın büyümesi veya savaşın genişlemesi sürpriz olmayacak şekilde Nurdan Hanım, Netanyahu'nun aslında işine yarayan bir dinamik de yaratıyor içeride. Çünkü Netanyahu da şu an İsrail'de kendi seçmenlerine nasıl bir başarı elde ettiğini anlatmakla meşgul. Neden? Çünkü Ekim'in sonlarına doğru İsrail seçime gidiyor ve İsrail muhalefeti Netanyahu'ya karşı ciddi bir kampanya artık başlatıyor. Yani şu an gördüğümüz o. Bu kampanyanın da temel odak noktası 7 Ekim sonrası İsrail'in güvenliğini sağlayacak hala elle tutulur, gözle görülür bir pratik mekanizmanın kurulamaması, yani işleyen ve artık İsrail'in güvenliğini sağlamış bir mekanizmanın kurulamaması. Buradan kastedilen nedir? Muhalefetin temel tezi nedir İsrail'deki aslında? İsrail'in kuzeyinin hala tehditlere açık olması ve nüfus olarak oranın hala boşalmış olması meselesi. Birincisi o. İkincisi ise Hizbullah noktasında olsun, Hamas noktasında olsun herhangi bir pratik sonuç elde edilememesi. Diğer bir aslında bugün yaşanan bir gelişme var. Nuri Hoca'nın da çok vaktini almak istemiyorum. Hemen bunu söyleyip bitireceğim. O da Suriye üzerindeki terörizme destek kararının kaldırılması oldu. Bu çok önemli. Yani kaldırılma sürecinin başlatılması oldu diyelim. En azından Trump Kongre'ye yazı yazdı. Artık Dışişleri Bakanlığı da bu süreci takip edecek. Zaten Marco Rubio da bu noktada açıklama yaptı. Bu da aslında Netanyahu'nun Suriye'yi kodlama ve Suriye'yi çekmek istediği temel denklemden de çok farklı bir artık rotaya Suriye'nin girdiğini gösteriyor. İşin ilginci Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle. Tabii Netanyahu nasıl bir Suriye istiyordu? İstikrarsız, etnik ve dini gruplar arasında parçalanmış ve de Netanyahu da bu ülkedeki etnik ve dini grupları manipüle ederek günün sonunda Suriye içerisinde bir tampon bölgeyi kalıcılaştırarak orada sürekli bir güç merkezi yaratma ve bir nevi aslında istikrarsızlıktan kendi istikrarını sağlama düşüncesi vardı. Ama görülüyor ki Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi ve yasama erki de Suriye ilişkin düşünceleri bölge açısından daha farklı. Yani Suriye'de bir istikrar isteniyor, Suriye'de teritoriyel bir bütünlük isteniyor ve daha da önemlisi Suriye'nin İran karşısındaki pozisyonu takdir ediliyor ve teşvik ediliyor bazı noktalarda. Herhalde Lübnan'da Suriye siyasi olarak Diyelim şimdilik Şahra'nın açıklamasında da onu gördük gibi geçen aylarda yapmış olduğu mülakatlarda daha fazla inisiyatif alacak bir ortama da hazırlık olacakmış gibi geliyor. Bu tabii ki çok ilginç bir süreç. Öte yandan Körfez Arap ülkelerinin pozisyonunun da nasıl olacağı ve nasıl şekilleneceği de bu aşamada bence dikkatle takip edilmesi gereken diğer bir gelişme olacak. Çünkü orada da aslında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında da ciddi bir ayrışmanın da işaretlerini görmeye başladık diyebiliriz.
0: Evet, Sayın Salık, şimdi sorumu yönelteceğim elbette ki bir gelişmeyi de hemen aktarmış olalım yine. CNN International ABD'li bir yetkili İran'la ateşkesin en azından geçici olarak sona erdiğini söylediğini ifade etmiş. Gelen gelişmeler oldukça tabii ki paylaşacağız. Sayın Salık, şimdi baktığımızda Trump açıklama yaptı ve bu İran'ın dün gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı dedi. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak ifadesini kullandı. Yani Trump'ın yeni İran planını ne? Baktığımızda yine Kasım'da bir seçim var. Haliyle İran saldırı, daha doğrusu o gemilere karşı bir yaptırım uygulamasaydı ve bundan dolayı Trump saldırmayacaktı diyebilir miyiz? Yani aslında sorum şu şekilde. Yani Kasım'da bir seçim var. Aslında bu Trump'ın yapmak istediği de bir saldırı değildi. Belki de Kasım'dan sonra Allah korusun bir savaş başlayacak ama nasıl yorumlarsınız? Haliyle Kasım'daki seçim Trump'ın saldırılarını destekler nitelikte olmayacak.

0: suhulette bu meseleyi çözmüş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını korumuş ve bunu ABD'nin iç kamuoyuna pazarlamış bir biçimde bu seçimlere girmek istediğini söyledik. Fakat gidişat Trump'ın beklediği gibi olmadı. Yani 18 Haziran tarihinde imzalanan bu mutabakat metninde İran psikolojik olarak bir üstünlük yakaladı ve özellikle Hürmüz ekseninde baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi manada sıkıştıracak stratejik bir kart elde ettiğini düşünüyor. Özellikle Tahran'daki radikal kanat, Şahin kanat diyebiliriz. Şimdi Trump açısından bu 18 Haziran tarihli muhtıra olmadı. Yani hani bir şekilde sindiremedi bence Donald Trump'ı. Çünkü orada üstünlüğü İran'a kaptırdığını fark etmiş oldu ki kendisine yönelik de hani bu noktada hem ABD basında hem de uluslararası basında pek çok yorum yapıldı. Yani Amerika'nın bu savaşı kaybettiğine dair ki Trump biliyorsunuz bu meseleyi de dönem dönem gündeme getirdi. Yani gidip evet, adamları teslim alsak bile bizim yenilgiye uğradığımızı ifade edecek bir takım kişiler var Amerikan iç kamuoyunda dedi. Yani dolayısıyla burada Donald Trump bu meseleden çok memnun kalmadı. Ve İran'ın bu Hürmüz Boğazı'nı sürekli olarak Demokles'in kılıcı gibi ABD'nin hani tepesinde sallaması Trump'ta bir rahatsızlık oluşturdu. Ve baktığımızda Trump şunu gördü Nurdan Hanım. Bakın yani 18 Haziran dedik işte 60 günlük bir nihai barış anlaşmasına gidecek süreçten bahsediyorduk. Ama neredeyse bir ay bitmesine rağmen çetrefilli dosyaların hiçbirinde somut bir ilerleme kaydedilemedi. Dolayısıyla sorunuza gelecek olursam yani az önce değerli dostum Gökhan Çinkara da ifade etti. Yani burada Trump çok sabırlı bir insan değil. Yani netice almak isteyen birisi. Biz Trump Kasım seçimlerine bir barış, sükunet ortamı içinde gitmek istiyor diye düşünürken Trump bir anda belki hiç beklemediğimiz saldırıları yapıp İran'a ölümcül darbeleri vurup Amerikan kamuoyuna şunu diyecektir Kasım seçimlerinde ki bugünkü konuşmasında da bunun ipuçlarını verdi. Aslında dedi 47 yıldır yapılması gerekeni ben yapıyorum dedi. Bunu kimse yapmadı dedi. Yani İran İslam devriminden bahsediyor.
1: Evet.
0: Dedi ki kimsenin yapmadığını ben yapıyorum. Bunu başarıyorum, gerçekleştiriyorum ve seçime böyle gidiyorum şeklinde bir politikada benimsemiş olabilir. Şunu söylemek lazım Nurdan Hanım. Hep bir savaş esnasında hem 12 gün savaşlarında hem de bu 40 gün savaşlarında yani 2025'te ve 2026'da aktörler savaşta o kritik eşiği aşmamaya dikkat ettiler. Neyi kastediyorum? Donald Trump bugün de ifade etti bunu. Bence o da son derece önemliydi. İran'ın kritik altyapılarının vurulması. Bakın ne dedi? Ben istersem dedi bütün köprülerini vururum. Elektrik tesislerini vurabilirim. Santrallerini vurabilirim. Barajlarını vurabilirim. Bunu yapmadım dedi Donald Trump. Ve

0: Evet. İran medyası da bir paylaşımda bulunmuş. İran Şehir Havalimanı'nda patlamalar başlığıyla. Şimdi Sayın Çinkara, özellikle tabii ki İran dini lideri Hamaney'in de açıklamaları vardı. Diğer yetkililer de keza öyle. Düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak ifadeleri kullanıldı. Gelir mi bu gece böyle bir misilleme görür müyüz? Sabaha karşı neler yaşanır? Sabaha nasıl uyanırız?
1: Tabii ki yani çünkü Bahreyn ve Kuveyt tarafında da ciddi bir İran saldırısı geçenlerde oldu. Hatta bazı Arap medyasında Bahreyn'in de bugünkü askeri operasyona katıldığına dair raporlar geçmektedir. Bunu da belki bir dipnot olarak eklemek lazım. Tabii ki İran şaşırtıcı olmayacak bir biçimde Nurdan Hanım. Körfez Arap ülkelerini özellikle Bahreyn'i ve Kuveyt'i hedef alabilir diye ben düşünüyorum. Alacaktır da. Ama tabii Nuri Hoca'nın dediği çok güzel bir şey var. Kritik eşik meselesi. Yani buna hala geldiğimizi düşünmüyorum ama her geçen gün daha da yaklaşıyormuşuz gibi. Çünkü Trump'ın da bugün ifadelerindeki o psikolojik ton ve mesajın aslında arka plandaki temel dinamiği artık müzakerelerin anlamsız, işlevsiz ve zaman kaybı olduğuna dair ısrarıydı. Tabii İranlılara kullandığı kelimeler de biliyorsun çok ama çok ağır kelimeler kullandı. Burada tekrar ifade etmeye gerek yok. Yani o da aslında Trump'ın ilk vermiş olduğu reaksiyona baktığımız zaman sanki askeri opsiyonu artık tamamen ve sadece olarak gündemine tekrar aldığını gözlemleyebiliriz. Tabi bu da J.D. Vance ekibinin müzakereyi tekrar başlatma, Pakistanlıların tekrar İranlılarla ve Amerika Birleşik Devletleri taraflarıyla konuşup orta bir yol bulma çabaları var. Ama ben bu çabanın da artık çok fazla bir işe yaramayacağını düşünenlerdenim. Çünkü Trump çok böyle net düşünen birisi Nurdan Hanım. Yani günün sonunda eline ne geçti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyuna neyi satabiliyor, neyi sunabiliyor? Ona temel olarak bakıyor. Bu da gayet doğal kendisi açısından bir siyasetçi olarak. Fakat bugünkü açıklamasında da hep altını çiziyor. Yani savaşı bitiren ve aynı zamanda Nur Hoca'nın da güzelce vurguladığı gibi bence İran'ı uzun süreli bir problem olarak, yani Amerikan askerlerinin de hayatına mal olacak olmuş birçok operasyonun baş aktörü olarak da kodladı. İşte biliyorsunuz sürekli söylenen bir şey, işte küresel terörün sponsoru olarak İran biliyorsunuz hep resmediliyor son işte 30 yılda diyelim 40 yılda hep böyle bir resim var. Tabii bu askeri operasyonun da günün sonunda o meseleyi bitir, işi bitir eksenine gelmesi ise tabii ki enerji altyapılarının ve İran'ın artık gündelik mevcut hükümetin gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyecek bir düzenin ortaya konulmasıyla, bir yıkımın ortaya konulması ancak mümkün olabilecektir. Fakat tabii burada Trump'ın diğer bir vurguladığı ise sürekli kendisine yönelik eleştirilerden birisiydi o. İran'daki muhalefetin neden örgütlemediği veya neden silahlandırmadığı konusuydu. O da bunu şöyle cevap verdi. Zaten onları öldürdüler dedi Trump. Yani 54 bin kişiyi İran'daki dedi rejim öldürdü. O sebeple artık şu anda hiçbir insan sokağa çıkamaz. Çünkü taranmış halde olduğu birçok insan dedi. Da Trump da artık diyor ki burada çok fazla artık böyle bir şey mümkün değil. Yani bir muhalefetle desteklemek veya İran'da sistemi o şekilde yeni bir düzeye getirmek mümkün değil. Tabii Trump şu an temel bence motivasyonu ve birçok aslında bu işlerin içine gireceklerin de temel motivasyonu İran'da bir elit kayışını sağlamak. Yani bu radikal denilen veya pedari cephesi denilen artık gözü kara ekiplerden ziyade belki de anlaşması mümkün olacak. Ülke içerisinde de belki kısmi bir reform sürecini başlatacak. Aynı zamanda da yurt dışıyla, dışarıyla da bir anlaşma yapılacak bir süreç. Tabii onları heyecanlandıran ve buna teşvik eden temel mesele de bence Nurdan Hanım Suriye olayı oldu.
0: Evet.
1: Suriye'de biliyorsunuz aslında temel mesele biraz da halkın günün sonunda yeni bir sisteme Suriye'yi itmesi meselesiydi. Ama orada Trump şunu gördü bence işler bir model olarak. Orada güçlü bir lider var. Bu güçlü lider hem benimle anlaşmak istiyor hem de ülkesini düzeltmek istiyor. Çok güzel. Demek ki biz bu model diyor Trump. Sadece Suriye

0: değil, farklı yerlerde de uygulayabiliriz. İran noktasında da tabii sürekli güçlü lider vurgusu ve Hamane'den sonra gelecek olan yeni liderin de aslında kendisiyle anlaşma yapmak istediğine dair temel ısrarlı ve tekrarlı da bence kafayı Suriye'deki bu iyi olaya takmasıyla çok bağlantılı diye ben düşünüyorum. Tabii bu iş zor İran'da şu aşamada. Yani çok kolay değil. Çünkü neden? Silahlı gücü elinde bulunduran erk gerçekten çok güçlü. O da İran Devrim Muhafızlarının radikal kanadı diyebiliriz. Onların tasfiye olmadan ve etkinliklerini kaybetmeden İran'da herhangi bir anlaşmanın veya İran'la bir müzakerenin ben çok pratik bir anlamlı olacağını düşünmüyordum. Hep bunu da zaten söylüyordum. Günün sonunda geldiğimiz yerde bence bu tespiti doğrular bir resim ortaya çıkardı. Tabii burada yeni ekiplerin ortaya çıkmasını sağlayacak temel mesele aslında şu anki görevde bulunan bu İran Devrim Muhafızları ekibinin nasıl tasfiye edileceğiyle çok alakalı. O sebeple burada halkı silahlandırmaktan ziyade askeri bürokrasi içerisindeki bir grubu üzerine yatırım yapmayı bence daha da ön plana çıkacak bir senaryo olarak gözlemliyorum. Çünkü diğeri aksisi İran'ı iyice istikrarsızlaştıracak ve bölge ülkelerinde çok tepkisini çekecek bir proje ortaya koymuş olacak Trump da bunu istemiyor. O sebeple bence İran'ın içerisindeki çatışma hatları çok ama çok önemli diye ben öngörüyorum bu aşamada.
1: Şimdi Sayın Salık, ABD'nin bu son operasyonu özellikle yalnızca bir misilleme mi, yoksa hani o savaş dönemindeki savaş maalesef ki devam ediyor ama elinde hani o başarısızlığının bir nevi cereyan etmesinden dolayı İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak mı istiyor? Yani yeni bir strateji mi bu? Seçime giderken hep seçimden bahsediyoruz ama kilit nokta o seçim, Kasım seçiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Trump istediğini o dönemde alamadı da bu yüzden mi saldırılarını sürdürüyor? O hani misilleme yaptık bahanesinin altına mı sığınıyor?
2: Şimdi Nurdan Hanım, Trump yönetiminin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarında istediğini aldığını ifade etmek zor. Yani bırakın istediğini almayı, Amerika Birleşik Devletleri bugün Hürmüz gibi bir sorunla boğuşuyor. Yani ve
1: Üstelik hiç
2: savaş
1: ortada
2: öncesi...
1: yokken o hani
2: Evet.
1: savaş başlarken
2: Kesinlikle yani savaş öncesi var olmayan bir mesele döndü dolaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilişkilerinin tam olarak merkezine oturdu. Dolayısıyla bu da
1: İran'ın
2: Donald
1: elini
2: Trump'ı
1: güçlendirdi.
2: rahatsız ediyor. Kesinlikle yani bugün hatta çoğu yorumcu şu ifadeyi kullanıyor. Evet, İran'ın bir nükleer bombası yok ama Hürmüz Boğazı'nı bir nükleer bomba olarak kullanıyor İran bugün. Yani Hürmüz Boğazı'nı tutarak küresel ekonomiyi alt üst edebilecek bir takım adımları çok rahatlıkla, çok basit bir biçimde atabiliyor. Tabii bütün bunlar Trump'ı rahatsız ediyor. Şimdi sorunuz bağlamında yani bu saldırılar, bu akşam ve dün gördüğümüz saldırılar savaşta yeni bir faza geçildiğini mi gösteriyor? Yoksa daha önce şahitlik ettiğimiz o hibrit modelin neyi kastediyorum? Yani bir tarafta müzakere ve diplomasi, diğer tarafta düşük yoğunluklu çatışma hibrit ilişkisinin bir uzantısı mı? Bunu halihazırda kestirmemiz zor Nurdan Hanım. Yani neyi kastediyorum? Bu 40 günlük savaşlarda sonra müzakere masası kurulduğunda malumunuz Amerika Birleşik Devletleri dönem dönem İran'a saldırı düzenledi. İran misillemede bulundu veya tam tersi oldu ama müzakereler bir şekilde devam etti. Şimdi bu hibrit model devam mı edecek yoksa etmeyecek mi? Bunu an itibariyle kestirebilmemiz zor. Ama Donald Trump'ın bugün Türkiye'den yaptığı açıklamalar, verdiği mesajlar az önce de ifade ettim. Gökhan Hoca da söyledi. Çok da hayra alamet gibi görünmüyor. Yani biz bu gece itibariyle savaşta artık yeni bir faza geçtiğimizi görebiliriz ki bu içine girdiğimiz faz çok tehlikeli bir noktaya ulaşır ki askeri altyapının da ötesinde ki Trump malumunuz İran'ın askeri altyapısını yani donanmasını işte uçaklarını yok ettiğini sürekli övgüyle anlatıyor bütün katıldığı programlarda. Artık daha sivil altyapının vurulduğu, İran'ın adeta felç edildiği ve bir başarısız devlet ya da işte İngilizcesiyle failed state'e dönüştürülmek istendiği bir sürecin fitili mi ateşlenecek? Bunu önümüzdeki birkaç gün içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Eğer

0: ABD bu yoğunlukta saldırılarını devam ettirirse ve müzakere masasında yani artık çok fazla bir şey de kalmadı, yani yaklaşık işte bir 5 haftalık bir
1: Evet.
0: deadline'ı var bu işi bitirmeleri için. Eğer burada bir ilerleme kaydedilemezse korkarım ki işte Gökhan Hoca'nın da dediği finish the job, yani işi bitir noktasına gelmiş olabilir Donald Trump. Bu tabii Türkiye'nin istemediği bir şey. Bunu da söylemek lazım. Ben Körfez'in de evet İran'ın zayıflamasını istiyor ama İran'dan böyle dalga dalga yayılacak bir istikrarsızlığı da çok istedikleri kanaatinde değilim. Yani aslında hem bölge ülkelerinin hem genel anlamda dünyadaki diğer ülkelerin hiç de istemeyeceği o en korkulan senaryoya doğru ne yazık ki adım adım ilerliyoruz gibi geliyor bana Nurdan Hanım. Tabii göreceğiz, yani takip
1: Göreceğiz
0: edeceğiz.
1: tabii.
0: Evet, çünkü Trump'ın ne yapacağı belli olmaz. Burada İran'a karşı aslında bir o psikolojik o üstünlüğü kaybettiğini hissediyor sanki Donald Trump. Ve tabii bir noktada aslında hani
1: Sanki
0: bu
1: tabiri
0: adımlar...
1: caizse o içindeki hırsla da saldırmaya devam ediyor. Ama yine
0: Tabii.
1: açıklamalarında o Kasım seçimini düşünerekten işte onlar bize bunu yaptığı için, yaptırımlar uyguladığı için ben bu misillemeyi yaptım. Ama karşılık vermezlerse devam etmeyeceğim sinyalini de verdi. Yani karşılık gelirse açıklamasında bulundu. Yani tekrar edeceğini de söyledi. Bir yandan saldırılarına devam ederken bir yandan da ılımlı cümleleri de yine kullanıyor. Yine geldiğimiz nokta seçimler. Evet. Buyurun.
0: Bir şuna bakmak lazım Nurdan Hanım. Hep Trump'tan söz ederken ne diyoruz? Sözlere değil, eylemlere bakacağız.
1: Doğru.
0: Yani
1: Evet.
0: eylemleri bize Trump'ın ne yapmak istediğini gösterecek. Tabii şu andaki senaryoyu en
1: Gerçi
0: çok sevinen...
1: gösteremiyor. Biz de kestiremiyoruz ki artık bu durumda, bu savaş durumunda, şimdiki durumda bekleyip göreceğiz cümlesini hep kullanıyoruz. Çünkü öyle bir dönemdeyiz Trump açısından özellikle ne yapmaya çalıştığını kestiremeyen bir insandan bahsediyoruz.
0: Şimdi şöyle bir mesele var Nurdan Hanım. Hani savaşta el yükseltmek de elbette bir stratejidir. Yani siz el yükseltirsiniz. Bir noktada diplomasiye zorlarsınız. Amerika bunu işte birkaç defa denedi. Yani az önce bahsettiğim o hibrit ilişki modelinin özü buydu. Ama artık Trump nihai olarak az önce yine Gökhan Hoca'nın isabetli bir biçimde anlattığı gibi, yani bu iş olmuyor. Hani ben bunu askeri güçle çözmem gerekiyor noktasında bir kesin kanaate ulaştıysa, işte o zaman şu noktaya geliriz Nurdan Hanım. Savaşta malumunuz zaten meselenin bu kadar sürüncemede kalmasının temel sebeplerinden biri de şuydu. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran tarafı aslında kendilerinin galip geldiğine inanıyorlar bu savaş esnasında. Şimdi herkesin kazandığını düşündüğü bir savaş ortamından nasıl bir barış çıkar, o da ayrı bir mesele. Çıkmayacaksa da işte nereye varırız? Dünya savaş tarihinde hep gördüğümüz gibi bir taraf diğeri üzerine kesin mutlak surette gücüyle galebe çalar ve aslında yenilen taraf da önüne konulan anlaşma metnini imzalamak zorunda kalır. İşte korkarım ki Trump yavaş yavaş o aşamaya doğru geçiyor gibi geliyor bana.
1: Sayın Çınkara, Sayın Salık'ın sözlerine istinaden eklemek istedikleriniz vardır elbette ki ama şu soruyu da yöneltmek istiyorum. Yine Trump cephesinden gidecek olursak dileriz ki evrilmez ama Kasım'dan sonra özellikle İran'a yönelik saldırılar daha acımasız bir savaşa evrilebilir mi? Ondan önce yaşanan bu gelişmeler daha da sıçrayabilir mi?
2: Elbette tabii ki. Yani çünkü Amerikalıların kafasında özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin yerleşiklerinin temel düşüncesi İran'da öyle ya da böyle kendilerine yakın, kendileriyle çalışabilecek bir siyasi denklemi oraya yerleştirmek veya oluşmasını, olgunlaşmasına imkan sağlamak, imkan açmak diyebiliriz. O sebeple 47 yıl vurgusu da Nuri Hoca başta onu güzelce söyledi. Çok önemli aslında Trump'ın bugün yapmış olduğu. O da şu: İran İslam Devrimi ve yeni İran yönetimi, yani Şahlık sonrası yeni dönemi aslında Trump bir şekilde kapatmak istiyor. Yeni bir dönem açmak istiyor. Aynı Suriye'de yapıldığı gibi, nasıl Baas sistemi kapandıysa 1960'larda ortaya çıkan sistem, aynı şekilde İran'da da benzer bir şekilde kapatmak istiyor. Fakat burada tabii ben yine altını çizmek isterim. Temel model halkın böyle bir iç savaş başlatmasından ziyade, Suriye'de görüldüğü ve çok büyük bir istikrarsızlık ve maliyet ürettiği hep herkes tarafından çok net bir şekilde gözlemlendi. Sadece bölge ülkeleri değil, aynı zamanda küresel güvenlik açısından yine hatırlıyorum.

0: hatırlatalım. IŞİD ve IŞİD'in yükselişi, dönüşümü aslında hem Irak'ta olduğu kadar Suriye'de de önemli bir faktör oldu. Bu 2010'larda başlayan süreç nedeniyle. O sebeple İran'da tabii ki kontrolsüz bir halk silahlanması ve bir iç savaş modelini ben ne bölge ülkelerinin ne de şu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin satın aldığını düşünüyorum. Bu sebeple burada yapılacak temel bence senaryo bir elit değişimi. Nurdan Hüsrev bir elit değişimi. Bu elit değişimi üzerine bence yapılacak. Yani şimdi İran'ı çok büyük vurmasının Trump'ın veya Körfez Arap ülkelerine dahil olduğu yeni bir konsorsiyumun vurmasının günün sonunda nasıl bir stratejik değer, nasıl bir stratejik tablo, denklem oluşturacağı sorusu cevaplanması gerekiyor. Yani vurmakta bir şey yok. Yani İran'a her tarafta vurabilirsiniz. Günün sonunda vurduktan sonra ne olacak? Temel mesele bu. Yani çünkü strateji de savaş stratejisi de aslında bir nevi budur. Yani yok etmek değil aslında savaş sonrası senaryo, savaş sonrası gün sizinle savaştığınız taraf arasında kurulacak denklemi oluşturmaya matuftur. Bu sebeple ben eğer Trump böyle büyük bir işe girişecekse bile temel şeyinin, düşüncesinin İran'da yeni bir siyasi denklemi ortaya çıkarmaya dönük olacağını düşünüyorum. Ve yine altını çizmek isterim. Burada bence çoğunun beklediği gibi bir halk isyanı veya bir iç savaştan ziyade İran'da kendisiyle yakın çalışabilecek daha pragmatik bir ekolün güçlenmesine imkan sağlayacak bir müdahale olacak diye düşünüyorum bu şeyin stratejik hedefi olarak.
1: Sayın Salık, şimdi Trump'ın açıklamaları vardı Ankara'yı terk ederken, özellikle siz de vurguladınız zaten işte İran'a atıfta bulunarak en büyük işte aranan adam benim, güvenlik açısından her an ölebilirim, saldırı gerçekleşebilir. Hatta geldiği uçağın gidiş dönüşünde başka bir uçak kullanıldığı yönünde de, güvenlik açısından gelen bilgiler doğrultusunda sanırım değiştiği yönünde de bilgiler vardı. Bu açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Yine tabii ki baktığımızda belki de bu saldırı saldırıların sinyalini de vermiş açıklamalar olabilir mi?
2: Yani Trump zaten çok açık ve net söyledi. Yani şunu dedi: ben yapacağım saldırıları önceden pek haber vermem ama artık İran'dan ne kadar canını sıktıysa Donald Trump'ın, bir basın toplantısında ulu orta bütün dünya kamuoyunun öğreneceği şekilde bu gece İran'a çok sert saldıracağız, çok sert vuracağız dedi. Yani kendisinin İran'ın hani İran'ın kendisini böyle hedef tahtasına oturttuğuna dair açıklamaları biraz aslında hani İran'a yönelik o düşmanlığı körüklemekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksa İran'ın tutup da Donald Trump'ın uçağını vurabilecek bir teknolojik kapasitesi yok. Yani neyle vuracaklar Donald Trump'ın uçağını? Bu zaten teknik olarak söz konusu olan bir şey değil. Yani Trump şunu ifade ediyor: bu adamlar benden nefret ediyorlar. Hep benden nefret ediyorlarsa da benden nefret edenlere ben de derslerini veririm şeklinde. Çok basit aslında işleyen bir zihin dünyası var Donald Trump'ın. Hani biz şimdi Nurdan Hanım bir savaş analizi yapmaya gayret ediyoruz Gökhan Hoca ile beraber, ama bazen böyle lider psikolojisi bilen çok basit şeyler bile bunu etkileyebilir. Yani işte Trump'ın duyduğu o memnuniyetsizlik, mutsuzluk, hani biz böyle çok derin stratejik bir takım çıkarımlar yapmaya çalışırken Trump'ın hani ya bu iş olmuyor deyip bir anda karar değiştirmesiyle de başka bir evreye geçebiliriz. Ama günün sonunda ne olursa olsun Donald Trump yani İran'dan istediklerini kolay kolay alamaz. Bunu ifade etmek lazım. Çünkü 1979'dan itibaren bir şeye yatırım yapan bir rejim var. Yani şunu diyor aslında Şahin kanat, özellikle Ayetullah Ali Hamane'nin de öldürülmesinden sonra: ya biz çile çekiyoruz. 1979'dan beri baskılara, ambargolara maruz kalıyoruz. Niye maruz kalıyoruz? Nükleer silahı elde edebilmek için. Yani şimdi bu kadar sabrettikten sonra, bu kadar bedel ödedikten sonra Amerika bize saldırdı diye bunu bırakacağız mı? Elbette bırakmayacağız diyorlar. İşte meselenin bence temelde düğümlendiği noktalardan bir tanesi bu. Ve Donald Trump bu kartı ellerinden güç kullanarak almak istiyor. Ancak bir kere işte ok yaydan çıktı mı Nurdan Hanım, nereye gideceğini bilemezsiniz. Biz hep Amerikan dış politikasında şunu anlatırız: böyle bazı yazarlar vardır. Amerika'yı böyle muazzam, muktedir, dünyanın farklı bölgelerini şekillendirebilecek, rejimleri değiştirebilecek bir güç gibi söyleriz ama işte hatırlayın, Obama döneminde Libya Büyükelçisi sokaklarda sürüklenmişti Amerika Birleşik Devletleri'nin.
1: Evet.
2: Çok travmatik görüntülerdi.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla burada Gökhan Hoca'nın dediği gibi bir stratejiyle yola çıkarsınız ama hani mesele bir anda istemediğiniz bambaşka bir yere de gidebilir. Dolayısıyla hani İran dosyası Amerika Birleşik Devletleri'nin daha başını çok ağrıtacağı benziyor. Yani
1: Yani
2: o
1: olayın bir de
2: Trump'ın
1: psikolojik boyutu haliyle tabii ki var yani. Evet.
2: bir de tabii şu var Nurdan Hanım, Soğuk Savaş'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri uzun vadeli girdi, hangi savaşı kazandı? Yani bunu da sorgulamak lazım. İşte Vietnam'ından tutun Afganistan'ına, Irak'ına, en son Suriye dosyası Gökhan Hoca ifade etti. Demokratlar döneminde işte Türkiye'nin orada başına örülmeye çalışılan çoraplar. Trump olmuyor dedi, Türkiye ile yol yürüyelim, askerlerini çekti vesaire. Şimdi İran bütün bu dosyalardan bence daha büyük bir dosya. Ve bu hamur biraz daha su götürecek gibi görünüyor.
1: Evet, aslında NATO'yu konuşacakken bugün sona erdi. Bugün bu konuyu konuştuk Sayın Çinkara ve Sayın Salık. Sayın Çinkara, sizin de son sözlerinizi alayım. Yine hem zirveyi de hem de bu savaşı, daha doğrusu saldırıları da harmanlayarak son sözleriniz ne olur? Biliyorum ki iyi şeyler söylemiyoruz. Temennilerimiz tabii ki elbette ki temennimiz iyi şeylerin, iyi durumların olması yönünde ama tabloda, ortada gerçekleri de görmezden gelemeyiz. Buyurun, söz sizde olsun. Son yönetmenim, kaç dakikamız kaldı? Son 3 dakikamız kaldı herhalde. Buyurun, söz sizde olsun.
0: Evet, ben olumlu yönden başlayayım o zaman Nurdan Hanım.
1: İyi yönünce söylüyorsunuz. Tamam.
0: Evet. NATO
1: Tamam.
0: zirvesi çok güzel. Öncelikle bunu söylemek lazım. Gerçekten Türkiye'nin küresel siyaset sahnesindeki konumunu yeniden teyit etmesi açısından ciddi ve küresel bir olaya şahitlik ettik. Ve gayet de güzel geçti. Tabii Ankaralı olarak Nuri Hoca da Ankara'da zorluklar yaşandı. Ama günün sonunda bu zorluklar neticesinde bence gayet güzel ve bir sıkıntı çıkmadan şükür ki bu zirve bitmiş oldu.
1: Evet.
0: Tabii zirveye damgasını vuran temel mesele hepimizin sabah Trump'ın Rutte ile yapmış olduğu basın açıklamasında iki yön vardı biliyorsun. Birincisi NATO üyesi ülkelere oldukça sert çıkışları, İspanya
1: Evet.
0: meselesi ama daha da önemlisi İran olan ateşkesin devam edip etmeyeceğine dair Trump'ın cevaplarıydı. İspanya meselesi sanki biraz geri plana gitti gibi. Yani küresel siyasette çok tartışılmıyor şu an. En azından bizim gördüğümüz kadarıyla ama İspanya'nın içerisinde tartışıldığı kesin. Ama İran meselesi tabii ki Trump açısından önemli bir küresel siyaset tartışmasının ilk konusu olacak. Ben daha önceki konuşmalarda da hep altını çizmiştim. Trump bir türlü Amerikan iç siyasetinin kronik sorunlarıyla baş başa gelemedi. Hem Rusya-Ukrayna hem de Gazze-İsrail ve şimdi de İran dosyaları Trump'ın dikkatini vermesi gereken dosyalar. Ve bu aslında da Trump'ın da söylediği gibi çok yakın coğrafyalar değil buralar, uzak coğrafyalar. Yani Trump'ı doğrudan etkileyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik parametrelerini ve projeksiyonlarını doğrudan etkileyecek alanlar değil. Yeni düzende. O yüzden Trump'ın bugünkü yapmış olduğu vurguda Danimarka ve Grönland vurgusunun ben yine altını çizmek isterim. Trump bunun da hala kapanmamış bir defter olduğunu altını çizdi Nurdan Hanım. Yani Nuri Hoca da ona dikkat etmiştir. Yani bugün yine o defteri açtı. Danimarka defterini yeniden açtı yani Trump. Biz ne diyorduk işte anlaşıldı belli bir noktada müzakere edildi. Artık Grönland noktasında bir sükunet var. Hayır yani Trump onu kapatmadı. Latin Amerika olsun, Grönland olsun, Kanada olsun. Bu konular Trump'ın bence ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde güç projeksiyonunun temel meseleleri. O yüzden Ortadoğu dosyasını kapatmak istemesi Trump'ın anlaşılır. Ve daha da önemlisi artık Netanyahu'ya sabrının kalmadığı da net bir şey olarak, durum olarak da bence tespit olarak da konulmalı. O yüzden bence Trump ve Amerikalılar artık Netanyahu'dan kurtulup yerine daha iyi çalışabilecekleri bir sima ile yola çıkmak istiyorlar. Bu da daha da konuşacağız onu tabii ki.
1: Evet.
0: Ezenkot, Gadi Ezenkot'un ben önemli bir isim olduğunu, asker kökenli olması itibariyle İsrail'in de siyasi

0: kültürel denklemine de uygun bir figür. Arap ülkeleriyle yapılacak yeni belki de bir normalleşme sürecinin de bir aktörü olabilir. O yüzden Netanyahu'dan bir an evvel kurtulmayı da Trump'ın artık istediğini gözlemliyoruz. Trump'ın açıklamaları da dinamiğe uygun olarak Netanyahu'ya bir siyasi kazanç sağlayacak bir şey de sokmuyor. Dikkat edecek olursak bir denkleme de sokmuyor. Bu da bence takip edilmesi gereken önemli bir mesele. Önemli iki tane seçim var. Kasım'da Amerikan seçimleri, Ekim'de de İsrail
1: İsrail.
0: seçimlerini takip edeceğiz.
1: Evet, şimdi yönetmenim süreyi uzattığımızı söyledi. Çünkü biz de altta ifade olarak yansıtıyoruz. NATO bugün çok yol kat etti dedi Trump. Sayın Salık, size de tabii ki Trump'ın açıklamalarını NATO üzerinden, NATO zirvesini de değerlendirmeniz üzerinden sormak isterim. Buyurunuz, söz sizde olsun. NATO'yu da bir değerlendirelim sizinle ve Trump'ın sözlerini. Buyurun.
2: Yani tabii önemli bir zirve. Yani ittifakın ciddi meydan okumalarla, sınamalarla karşı karşıya kaldığı küresel siyasette NATO'nun nasıl ve nerede konumlanacağının tartışıldığı, ittifakın geleceğine yönelik kuşkuların arttığı bir dönemde Ankara zirvesi gerçekleştirildi. Trump'ın Avrupa'ya yönelik sert salvoları, Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini tahkim etme arayışı, kendi güvenliğini sağlama arayışı, acaba transatlantik ilişkilerde bir çatlak mı var? Yani NATO'nun geleceği tehlikeye mi giriyor? Tartışmalarını beraberinde getirmişti ve tabii ki Nurdan Hanım, NATO'nun artık bir misyon arayışı var. Yani 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra, o Soğuk Savaş sonrası dönemde, 1991 sonrasında benimsenen NATO 2.0'ın artık o işe yaramadığı ve 3.0'ın arayışına girildiğini biliyoruz. Burada NATO'nun başta işte International Peacekeeping Operations dediğimiz, yani uluslararası barışı koruma operasyonlarını gerçekleştirmediğini ve uluslararası terörizmin de ötesinde daha yeni yeni bir takım güvenlik tehditlerininle karşı karşıya kaldığını, fakat bunlara bir cevap üretemediğine dair çok ciddi tartışmalar var. Yani bir taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik bütünlüklü bir stratejinin ortaya konulamaması Trump yönetiminde, diğer taraftan işte artan Çin tehdidinin nasıl karşılanacağı, yapay zeka, siber güvenlik, dijital alanda ortaya çıkan tehditlerin nasıl karşılanacağı çok çok önemli. Bütün bu maddelerin hepsini ihtiva eden bir gündemle toplandı NATO. Fakat anladığımız kadarıyla burada Türkiye'nin de yol göstericiliğiyle, Türkiye'nin de ortaya koyduğu ciddi çabayla NATO belli bir eksene oturdu gibi görünüyor. Yani liderlerin verdiği mesajlar ve sonuç bildirgesinde altı çizilen hususlar, ittifakın en azından 5. maddesinin hayatta kalmaya devam edeceğini, yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesinin varlığını devam ettireceğini bize gösteriyor. Bu bile en azından kısa vadeli bir kazanımdır diye düşünüyorum. Ve 3.0'ın oluşturulması noktasında 50 milyar dolarlık bir bütçenin oluşturulmasından bahsedildi Nurdan Hanım, biliyorsunuz. Buradaki temel mesele de şu bence: NATO klasik bir güvenlik mimarisi, güvenlik ittifak mimarisi olmaktan öteye askeri endüstriyel bir komplekse dönüşmek zorunda. NATO üyeleri bunun farkındalar. Çünkü savaş stratejileri değişti. Hibrit ve asimetrik savaş stratejilerini karşılayacak bir noktada değil NATO. Dolayısıyla bütün bunların bir altyapısı kuruldu. Tabii eylemlere bakacağız. Yani burada müttefikler arasında da fikir ayrılıkları var. Malumunuz, Türkiye'ye yönelik haksız bir takım ambargolar örtülü veya açık var. Bütün bunlar aşılabilecek mi? Bu 50 milyar dolarlık altyapı üzerinden NATO yepyeni bir güvenlik mimarisiyle yükselebilip o 3.0'ı formüle edebilecek mi? Bunları göreceğiz. Ancak en azından bu zirvede aktörlerin bir mutabakat içinde olduklarını anlayabiliyoruz. Bu da ittifakın en azından kısa vadede varlığını devam ettireceğini gösteriyor diyebiliriz Nurdan Hanım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Salık, Sayın Çınkara. Değerli katkılarınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınız efendim. İyi geceleriniz
2: Biz
1: olsun.
2: teşekkür ederiz. İyi
1: Sağ olun,
0: geceler. Hayırlı
1: hoşçakalın.
0: geceler.
1: Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, tabii ki ABD'nin İran'a saldırılarını ve NATO zirvesinin sona ermesiyle bildirgeyi de değerli konuklarımızla, özellikle sarf edilen sözlerle beraber, liderlerin sözleriyle beraber sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi tabii ki evet, zirve sona erdi. Tabii bu anlamda da açıklamalar da vardı. Genel tabloya baktığımızda da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvenin ardından kameralar karşısına geçti ve NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını söyledi. ABD Başkanı Trump'a teşekkür eden Erdoğan, F-35'lerin satışı konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı birçok önemli konuya da değindi, izleyelim.

0: Gerek Sayın Başkan, gerekse bizler bu konularda mutabıkız. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
1: F-35 satışı konusunda Trump'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi. Netanyahu ve Mitsotakis'in F-35 açıklamalarına tepki gösterdi.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirtti.
0: Tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücünü anlattı.
0: Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
1: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Kaan motorlarının satışı soruldu.
0: Konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Katsa yaptırımlarının ne zaman kalkacağı ile ilgili Erdoğan, yaptırımların kalkması için Trump'la mutabık kaldık dedi.
0: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Trump'ın İran'la alakalı bence ateşkes bitti açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz dedi. Hürmüz savaş görüne dönmemeli dedi. NATO zirvesinde liderlerin mehterem birliğince karşılanması konusunda Erdoğan hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı.
0: Temellerini Ankara'da
2: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını açıklayan NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İttifak üyelerinin savunma harcamalarını artıracağını belirten Rutte, 50 milyar doları aşan yeni alım duyurusu yapıldı dedi.
1: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterdi dedi. Ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
3: 32 liderin bulunduğu odada gördüğüm şey muazzam bir birlik duygusuydu. İttifakın her zamankinden daha birlik içinde olduğunu hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı zirvede Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor.
1: Beştepe'de düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirvenin çıktılarını NATO Genel Sekreteri Rutte açıkladı. İttifak üyelerinin 5. maddeye bağlı.

0: alanın teyit ettiğini belirten Rutte, 50 milyar dolara aşan yeni anlaşmalara vurgu yaptı.
1: İttifakın güvenliğini artıracak savunma harcamalarına ağırlık verilmesi üzerinde anlaşıldı. Savunma harcamaları konusunda bazı rahatsızlıklar vardı ve ABD Başkanı bu sorunun çözülmesini sağladı. 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıldı. Yakıt depolama önlemine de 27 milyar euro yatırım yapılacak.
0: Zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu da söyleyen Rutte, Ukrayna'da barış için çabalamaya devam edeceğiz dedi. Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması kararı alındığını belirtti. Son dönemde gerilen NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki ilişkiyle ilgili ise Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğunu biliyorum dedi. Trump'ın İran konusundaki açıklamaları da sorulan Rutte, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda şüphe yok ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterilmeli ifadesini kullandı. Rutte, bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg, NATO üyesi ülkelerin 2027'de yapılması planlanan Liderler Zirvesi'ni Trump'la gerilimden kaçırmak için erteleyebileceğini öne sürmüştü.
2: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede de 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi. Savunma için de 50 milyar dolarlık yeni tedarik yapılacak.
0: Tarihi zirvenin bildirgesi açıklandı. 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılık teyit edildi.
3: Biz Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca, kolektif savunmamıza ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.
0: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bildirgesine göre Avrupalı müttefikler ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlenecek.
4: Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.
0: Bildirgede İran öne çıktı. Nükleer silaha sahip olmamasının altı çizildi.
3: İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da rutinlerini bozmadı. Çankaya'da Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Gazetecilerle ve vatandaşlarla selamlaştı. Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra da oteline döndü.
0: Sabah saatlerinde Çankaya'da konakladığı otelden çıktı. Günaydın, teşekkürler diyerek sabah koşusuna başladı. Macron sabah rutinini yine aksatmadı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çankaya'daki Seymenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı. Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Parkı'na girdi. Koşu sırasında Macron'a yakın koruma ekibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti.
5: Good morning, Mr. President.
0: Macron günaydın ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyen gazetecilere günaydın ve teşekkürler diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı. Macron

0: Yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı.
1: Bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 25, Edirne yağmurlu 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon güneşli 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 32, Konya yer yer yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından yeniden beraberiz değerli izleyiciler. 9 Temmuz Perşembe gecesinde saatlerimiz 2'ye yaklaşırken ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattığını açıkladı. İran'da çok sayıda kentte patlamalar yaşandı. Sirik, Bender Abbas, Buşehir, Çabar ve Kunara kentleriyle Kask ve Ebu Musa adalarında patlamalar oldu. Çabahar'da kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Bir hastaneye mermi isabet etti. Bu şehirden alevlerin yükseldiği görüldü. ABD Başkanı Trump o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bu İran'ın gemilere yönelik bombalı saldırısının bir intikamı. Eğer bu tekrar yaşanırsa durum çok daha kötü olacak diye yazdı. İran medyası bu şehirdeki nükleer santrale zarar gelmediğini aktardı. Ayrıca bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi. ABD ordusu yaptığı açıklamada İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladık ifadelerini kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlediği saldırılar gerekçe gösterildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. İran dini lideri Hamaney ise danışmanı Muhsin Rızai'de düşman ve suç ortakları ağır şekilde cezalandırılacak ifadelerini kullandı. Amerikan basınına konuşan bir yetkiliye göre de bu saldırılar önceki günlerkinden daha geniş kapsamlı. İran medyasına konuşan askeri bir kaynaksa İran'ın kısa süre içinde bölgedeki ABD üslerine büyük bir saldırı başlatacağını bildirdi. Ve NATO zirvesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO zirvesi kapsamında yoğun ikili görüşme trafiği yürüttü. Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanlarının yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya Başbakanları ile bir araya geldi. Liderlerle ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
1: İkili görüşmeler yapıldı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Dünya basınına mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında liderlerle birebir temaslar da yaptı. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı'na Şam'da konakladığı otelin yakınında yaşanan bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini ve her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret gösterileceğini ifade etti. Emmanuel Macron ise toplantı sonrası her şeyin konuşulduğunu ve görüşmeden memnun kaldığını açıkladı. Fransa-İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışı içinse çalışmaların devam ettiğini söyledi.
2: Fransa'ya selam.
1: İkili temasların bir diğer adresi ise İngiltere oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Erdoğan görüşmeli, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğuna değindi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i de kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini belirtti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkat edilmesine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini vurguladı. Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak başlatılan dörtlü işbirliği sürecinin de önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı'yla da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı. Türkiye-Suriye işbirliğini geliştirmek için gayretimiz artarak sürecek dedi. Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin imzaladığı tabloya da imza attı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi marşında önemli mesajlar verdi. İran'la anlaşma zaptı benim için bitti diyen Trump, Harp Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi. Suriye'nin ise terör listesinden çıkarılacağını ve yaptırımları fiilen kaldırdıklarını belirtti. Zirvenin başarılı şekilde sonlandığını kaydetti.

0: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO liderler zirvesinin ardından kameraların karşısına geçti. Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Trump konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Amerikan Başkanı'na Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı da soruldu.
0: So whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but
1: Trump'ın gündeminde İran da vardı. Nükleer silah sahibi olmamaları için İran'da olduklarını savundu. Şu an bir dağın altında gömülüp bunu çıkaramazlar dedi. Kendisinin İran'ın öldürülecekler listesinde bir numarada olduğunu iddia etti. Ancak savaşın yeniden başlayacağını sanmadığını söyledi.
0: The Iran war has been a tremendous military success. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job.
1: NATO'ya en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığını söyleyen Trump, savunma için 1 trilyon doların üzerinde harcama yaptık dedi. Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri en iyi drone teknolojisine sahip ifadelerini kullandı. Trump zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği de gerçekleştirdi. İlk görüşmesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile oldu. Amerikan Başkanı burada da İran'la varılan mutabakat zaptının geçerliliğini yitirdiğini, Park Adası'nı ele geçirebileceklerini söyledi.
0: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede ise Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istediğini söyledi. Zelenski ülkesini yeniden inşa etmeye dönmek istiyor dedi. Ukrayna'ya Patriot üretme lisansı vereceklerini de açıkladı. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir araya geldi. Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz diyen Trump, Suriye'nin terör listesinden de çıkarılacağını söyledi.
0: We released sanctions from the country, which really, I think was a big boost. Sanctions was a very important thing.
1: Amerikan Başkanı zirvenin ardından ülkesine döndü.
2: Değerli izleyiciler, ABD-İran arasındaki son saldırıları ve tabii kritik NATO zirvesinin yansımalarını ele alacağız. Ama bir son dakika gelişmesi var ki ABD'nin İran'a saldırılarıyla alakalı. Onu hemen ekranlarınıza da yansıtıyoruz. Ben de ifade edeyim. Trump, İran'ın biraz önce aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söylediğini ifade etti. Tekrar etmiş olalım. Trump'tan geldi o açıklama. İran'ın biraz önce aradığını ve anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi cümleleri Trump'tan paylaşıldı. Gelişmeler geldikçe elbette ki yine paylaşacağız. Şimdi bu konuyu da konuşacağız. Yine tabii ki kritik NATO zirvesinin yansımalarını ele alacağız. Bu an itibariyle de değerli konuğumuz var. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Fatih Fuat Tuncer bizimle beraber. Sayın Tuncer, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
3: Çok teşekkür ederim Nurdan Hanım. Umarım sizler de iyisinizdir.
2: Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Özellikle baktığımızda ABD Başkanı Trump ABD yolunda açıklamaları vardı elbette ki. Gelmeye de devam ediyor. Bu açıklamayı bir değerlendirir misiniz? Peş peşe saldırılar gerçekleşti İran'a yönelik ama az önce de aktarmış olduk. İran biz aradı, anlaşma istiyor. Trump'tan böyle açıklamalar duymaya biz alışığız elbette ki. Nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir başlayalım. Buyurun, sonra NATO'ya geçeceğim elbette ki.
3: Tabii Nurdan Hanım, Trump deyince herhalde akla gelen ilk özellik öngörülemez olması. Trump aslında tüm NATO zirvesinde zaten dikkatleri toplamıştı ama İran çıkışıyla bir anda gündem değişti. Dünya piyasaları yeniden hareketlendi. Çünkü son birkaç günde yaşananlar, özellikle Haziran ayında işte bizim İslamabad anlaşması dediğimiz barış mutabakatının tamamen çöktüğünü iddia etmesi Trump'ın bir anda dünyada büyük bir kaygı yaratmıştı ve işte yeniden bir savaş mı başlayacak, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri hele bir de Ankara'da NATO zirvesindeyken böyle bir savaşa girişirse ne olur kaygısının yerini Trump'ın son açıklamalarıyla sanki bir kontrollü bir çatışma sürecini geride bıraktığımızı gösteriyor gibi. Tabii son birkaç günde neler oldu, biraz da buna bakmak gerekiyor.
2: Evet,
3: biz
2: tabii
3: şunu biliyoruz, İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçiş noktası

0: noktasına kendi rotasını dayatmaya çalıştığını biliyorduk. Bazı Batı medyası İran'ın geçen gemilerden anlaşma dışı olmasına rağmen ücret istediğini belirtse de aslında bizim anladığımız İran kendi belirlediği rotaların kullanılmasını istiyor. Buna biz işte Hürmüz Boğazı'nda navigasyon ve kontrol savaşı diyebiliriz. Tabii hem işte 6 Temmuz hem de 7 Temmuz'da düzenlenen birkaç saldırı ki bu saldırının sebebi İran'ın belirlediği kurallara uymadan Boğaz'dan geçiş yapmak isteyen gemilere 3 ticari gemiye yapılan saldırıydı. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından ateşkes bitmiştir ve buna ağır bir karşılık verilecektir denildi. Ve CENTCOM 7 ve 8 Temmuz geceleri İran'a yönelik iki devasa harekat yaptı, hava harekatı yaptı ki bu noktada işte hedefler aslında bu şehir, siz de bahsettiniz Bender Abbas ve Ebu Musa adası oldu ki bu adaların birçoğu da biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile yetki kısmı tartışmalı olan adalar. Bence bundan sonra sanki Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bu İran'ın Hürmüz'den çıkışı kontrol etmesini kolaylaştıran bu adalar hakkında bence bir statü tartışması da yoğunlaşabilir. Tabii şu an gelişmeler izleniyor. Tabii insanların aklına kısa vadede ne olur bu gelecekteki durumu, statükoyu nasıl etkileyebilir sorusu gelebilir ama şu anki gelen açıklamalar, Trump'ın son açıklamaları, dünkü açıklamalarını düşünürsek Nurdan Hanım biraz daha makul diyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii bu açıklamayı uçakta yaptı. Öncesinde de şöyle bir açıklaması vardı. Tabii NATO'ya istinaden açıklamasıydı o da. Bence NATO bugün çok yol kat etti dedi. Trump'ın NATO beklentisi istediği gibi oldu mu sizce? Hem yine tabii ki ikili ilişkilerinde ya da işte o aile karesindeki fotoğraflardaki durumunu da değerlendirecek olursak sizce tatmin oldu mu?
0: Yani Lahey zirvesiyle kıyaslarsak bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminin yanlış hatırlamıyorsam ikinci NATO zirvesine katılımı ki Lahey zirvesi biraz sıkıntılı geçmişti. Özellikle Trump'ın başkan olduktan sonra hemen NATO zirvesi öncesi Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerikalıların Avrupalılara dönüp biz sizi Rusya'ya karşı korumak zorunda değiliz çıkışının ardından

0: Ankara'da aslında bir hesap kontrolü yapıldı diyebiliriz. Sözler verilmişti. Ankara bunun teslimat bölgesiydi ve bu anlamda olumlu bir gidiş var ve aslında Trump müttefiklerin biraz daha savunmaya para ayırmasından mutlu. Ama bir de Trump'ın bence bu NATO zirvesine dikkat çeken birçok çıkışı var. Bunlardan bir tanesi Grönland meselesi. Yine Danimarka'nın burayı idare edemeyeceğini söylemesi oldukça dikkat çekiciydi. Bir diğer mesele de İspanya'ya karşı söylemleri oldu. Özellikle Sanchez'e yönelik ve İspanya'ya ticari bir ambargo uygulayacağından bahsederek ki işte bir NATO zirvesinde önemli bir Akdeniz'deki önemli bir NATO müttefikine karşı uygulanan bu söylem dikkat çekti. Tabii bir diğer mesele acaba yeniden bir G7 sonrası Meloni Donald Trump atışması tartışması olur muydu? En azından bu gerçekleşmedi. Beklenenin aksine Trump'ın daha keyifli olduğu bir NATO zirvesi oldu ve müttefik ülkelerin de bence rahat bir nefes aldıkları tüm bu bahsettiğim krizlere rağmen sanki son günü biraz işte İran'la olan acaba bu müzakere süreci tamamen çökecek mi endişesi kaplasa da Trump aslında ikinci açıklamasında bu uçağa binmeden önce işte müzakerecilerim görüşmek isterse görüşebilirler dedi ve tansiyonu orada düştü. Tabii ben bu noktada Türkiye'nin de önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Trump'ın Erdoğan'la birebir yüz yüze istişare etme imkanı bulduğu ve bu olayların yaşandığı bir zirvede makul kalma yolunu tercih edebildiğini düşünüyorum. Şimdilik görüntüler böyle. Sanki önümüzdeki birkaç gün içinde biz Avrupa medyasından, Amerikan medyasından NATO ile alakalı birçok daha fazla
1: Olumlu.
0: içeriden bilgi alabiliriz. Ama tabii Türkiye açısından bakarsak bence bir F-35'ler, iki daha da önemlisi katsa yaptırımları ve Kaan için verilecek olan jet motorları Türkiye'yi ciddi anlamda rahatlattı diyebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim tanıdığım Trump sözünün arkasında durur söylemi Türkiye için zirvenin pozitif geçtiğinin bir göstergesi diyebilirim.
1: Evet, Erdoğan'ın açıklamaları da vardı. Kendisi de dedi ki daha güçlü bir NATO'nun temelini Ankara'da attık ifadelerini kullandı. Trump'la da kritik görüşmeler yaptı Erdoğan. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35 açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede de yaptı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu açıklamaların benim dünyamda yeri yok. Net bir açıklama açıkçası. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli ifadesini kullandı. Mitsotakis için de yanlışa düşmemesi gerekirdi dedi. Baktığımızda NATO zirvesi Türkiye için nasıl bir döneme kapı araladı? Hani siz de söylediniz ya, sonrasında birkaç gün sonra bunun yansımalarını NATO ülkeleri açısından göreceğiz. Açıklamalar gelecek dediniz. Neler söylersiniz? NATO zirvesi Türkiye için önemi nedir? Nasıl bir zirve sonrasında Türkiye'nin eli biraz daha güçlendi mi?
0: Ben kesinlikle güçlendiğini düşünüyorum Nurdan Hanım. Özellikle işte NATO 3.0 konsepti NATO için önemli bir konsept ve bu konseptin kapısının Ankara'da açılması ve Ankara'da start alması Türkiye için oldukça önemli. Bir de savunma sanayine vurgu yapıldığı bir zirve oldu ve Türkiye bu noktada deyim yerindeyse tüm hünerlerini sergiledi. Hem TUSAŞ'taki sergide bunu gördük hem de katılan liderlerden, Dışişleri Bakanlarından ve Savunma Bakanlarından ciddi olumlu yorumlar aldığımızı söyleyebilirim. Netanyahu ve Mitsotakis konusuna gelince Netanyahu deyim yerindeyse bu NATO zirvesinin gölgede kalması için ve Trump'ı sıkıştırmak ve zorda bırakmak, Amerikan iç kamuoyunu tetiklemek için elinden geleni yaptı. Tabii Mitsotakis için bambaşka bir zorlu durum var. İşte soykırımla yargılanan bir liderle hem Adalet Divanı'nda İsrail hem de Ceza Mahkemesi'nde bizzat Netanyahu'nun şahsının yargılandığı bir davada tüm dünya Netanyahu'yla poz vermekten kaçınırken işte sırf Türkiye karşıtlığı üzerinden işte poz vermek, işbirliği yapmak vesaire bence Mitsotakis'i Avrupa'nın gözünde de zor durumda.

0: bırakan önemli bir konu ki Yunanistan içerisinden de buna çok ciddi bir eleştiri var. Özellikle Yunan seçimlerinin bir erken baskın seçim olacağı ihtimali varken Mitsotakis hükümetinin biliyoruz son genel seçimde %40'ın biraz üzerinde tek başına hükümet kurma başarısı göstermişti. Ama mevcut anketler 25-30 bandına, %40 bandından %25, %30 bandına düştüğünü, bu noktada da işte Mitsotakis'in aşırı sağcı diyebileceğimiz Altın Şafak'la işbirliği için biraz daha Türkiye'ye karşıtı provokatif açıklamalar yaptığını biliyorduk. Ama NATO zirvesinde bambaşka bir Mitsotakis gördük. Komşuluktan bahsetti, işbirliğinden bahsetti, biraz daha makul olmaya
1: Ev sahibi
0: çalıştı. Bir
1: ülkede
0: de
1: olunca herhalde böyle davranması gerektiğini mi düşündün?
0: tabii ki bir diğer mesele de bence Mitsotakis hem içerideki anketlerin bu anti Türkiye'nin İsrail müttefikliğiyle sağlanmasına karşı ciddi bir eleştiri var. Hem de Türkiye'nin bu kadar göz önünde olduğu ve işte Trump'tan ve işte İngiltere gibi Almanya gibi önemli dünya devlerinden övgü aldığı bir ortamda
1: Bunu
0: bence
1: söylemesi de hoş karşılanmazdı zaten.
0: küçük ortak olmanın da bilinciyle çünkü işte NATO içerisinde Yunanistan ilk 5'te olan bir ülke değil ama Türkiye ilk 2'de
1: İki de.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ve NATO'da Yunanistan'ın güvenliğinin en büyük garantörü Türkiye eğer NATO dışı bir aktör Yunanistan'a saldırırsa komşusu ve NATO'nun en büyük Avrupa ordusu olarak ama Türkiye'ye bir saldırı olursa Yunanistan garantör olacak kadar büyük bir orduya sahip değil. Bugün Yunanistan'ın hani ordu büyüklüğünü geçtim, insan nüfusu 11-12 milyon. Ben kendim de Balkanlar üzerine çalışan bir akademisyen olarak ciddi bir nüfus problemleri var ve biz işte İsveç'e garantör olduk, Finlandiya'ya garantör olduk son üyelikten sonra. Bu noktada da Avrupa ordusu tartışmaları içerisinde işte Yunanistan'ın Türkiye olmasın çıkışı bence Batı Avrupa'da çok hoş karşılanmıyor. Ben yine Macron'u daha sert veya önemli çıkışlar yapacağını beklerdim. Neredeyse Macron'un koşusu
1: Koşusu, evet,
0: dışında
1: koşmaktan
0: ve
1: tabii enerjisi kalmamıştır belki o anlamda.
0: Tabii bir de akşam yemeğini beğenmesi ve işte yemeği hazırlayan şeften tarif alması dışında Macron'la ilgili önemli bir yorum alamadık
1: Yemek
0: diyebiliriz.
1: demişken Trump da sanırım kaburga dolmasını bir yemek daha bir ha, evet Hünkar beğendi mi o tarz bir şey de kendi menüsünde özellikle ABD'ye gidince şeflerine söyleyeceğini ifade etmiş. Yani çok beğenmiş sunulan yemekleri. Uçakta
0: Tabii
1: yediği
0: sadece
1: hamburgerden daha
0: liderler,
1: iyidir tabii evet.
0: tabii liderler değil, Nurhan Hanım siz de bakmışsınızdır işte bugün basın mensuplarıyla da Türk medyasından birçok farklı grubun röportajları vardı. Onlar da hep şundan yakındılar, galiba birkaç kilo alıp Ankara'dan ayrılıyoruz dediler. Onlar da kendilerine ikram edilen yemekten çok memnunlar. Bir kere Türkiye'nin ev sahipliği, Türk misafirperverliği bir kere dünyada
1: Bir kere
0: manşet oldu.
1: mutfağımız zaten
0: Bunlar
1: o
0: da
1: kadar
0: siyaset.
1: zengin ki mutfağımız çok zengin. Siz de bilirsiniz bir yurt dışına gittiğimizde kahvaltıda zeytin dahi bulamayız ama evet bazen Türkiye açısından çok israfa da sürükleniyor ama turistlerin buraya gelmesinde özellikle Antalya'yı ya da diğer illeri tercih etmesinde o kahvaltı zenginliği ya da yemek zenginliğini de haliyle görüyoruz otellerde.
0: Tabii şimdi Nurdan Hanım çok güzel bir noktaya temas ettiniz. İşte diplomasi sadece işte devlet liderlerinin teması değildir. Gastro
1: Tabii
0: diplomasi
1: kültürünü
0: çok
1: tanımak.
0: önemlidir. Yemek üzerinden bir diplomasi bu başarılı. Siz işte zaten Türkiye yıllardır bir turizm diplomasisi noktasında Avrupa'nın lider ülkesini siz de değindiniz Antalya'ya. Ben de bir Antalyalı olarak
1: Öyle
0: turizmin
1: mi?
0: içinden de gelmiş bir akademisyen olarak şunu söyleyeyim. Mesela turizm diplomasisi Türkiye'nin tanıtımı için olduğu kadar da bugüne kadar Batı'da inşa edilen kasıtlı ön yargıların yıkılması anlamında da çok önemli. İşte ülkemizde ağırladığımız her bir yabancı aslında bizim dünyadaki imajımızı, dünyadaki gücümüze pozitif katkı yapmamızın aracı. Bu anlamda ben hani olumsuz bir

0: Bir yoruma rastlamadım. Ne basın
1: Mitsotakis gerçi
0: mensuplarından
1: yemekleri
0: uluslararası.
1: kendi ülkesi gibi sonrasında ismini birazcık değiştirip kullanabilir diye endişe etmekteyim ama.
0: Tabii şimdi levrek övüldü Macron tarafından.
1: Evet.
0: Levrekiz şeklinde
1: Levrekiz.
0: Yunanistan'da
1: Evet.
0: gündem oluyor. Tabii sarma vardı. Biliyorsunuz onlar
1: Tabii.
0: sarmaki
1: Sarmak,
0: şeklinde
1: evet.
0: sunuyorlar. Ama bu zaten bizim imparatorluk geçmişimizin bir zenginliği, ortak mutfağımız, ortak
1: Taklitler
0: kültürümüz.
1: asıllarını yaşatır. Evet.
0: Tabii ki bunu yani yani yüzyıllarca beraber yaşadık. Mutfaklar birbirine geçti.
1: Tabii, normal de bir şey
0: Baskın
1: aslında. Bu
0: olan,
1: tartışmaya da girmemek gerekir, doğru.
0: yöneten biz olduğumuz için galiba bizim mutfağımız biraz
1: Evet.
0: baskın çıktı. Tabii bu aslında siz de bahsettiniz. Bizim için de bir avantaj. Orta Avrupa'ya gidene kadar herhangi çok ciddi bir mutfak zorluğu
1: Evet.
0: çekmiyoruz. Özellikle Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkasya'da. Bu da aslında bizim zenginliğimiz. Bu açıdan bakmamız lazım. Ama
1: Evet.
0: Miçotakis, sizin de belirttiğiniz gibi Türk olan yemekleri bunlar bizim demekle kalacak. Ama herkes damak tadına ve gerçek reçetenin tarifine baktı diyebiliriz herhalde Mutlu
1: Evet.
0: Hanım.
1: Şimdi son olarak 2 dakikamız kaldı. Yine NATO zirvesindeki özellikle o 5. madde vurgusunu da teyit etmiş olduk. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ifadesini kapsayacak şekilde. Nasıl değerlendirirsiniz son 2 dakikada özellikle NATO zirvesini bir iki cümleyle böyle öz cümleyle değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Şimdi burada Rutte'nin açıklamalarına bakmak lazım.
1: Evet.
0: Yani Lahey sonrası açıklamalar ve Ankara sonrası açıklamalar. Bence %100 bir farklılık var olumlu anlamda. Rutte'nin de keyfi yerindeydi. Özellikle vurguladı. Hiçbir zaman olmadığı kadar birlik halindeydik dedi ki işte ekranda da görüyoruz. Mümkünse Lahey görüntüsü varsa bu gülümsemeyi göremediğimizi biliyorum. Beşinci madde aslında müttefiklik ruhunu vurguluyor. Saldırıya uğrayan bir ülkenin ki Trump aslında ilk taşı atmıştı. Biz sizi korumak zorunda değiliz demişti. Bu vurgu oldukça önemli.
1: Önemli.
0: Çünkü Soğuk Savaş sonrası NATO ne olacak tartışmaları ortasında hala bugün dünyada önemli bir yeri ve
1: Tabii.
0: kurumsal yapısı var. Bu açıdan da NATO önemli ve NATO'nun Türkiye'deki rolü artık çok çok daha fazla önemli diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tuncay, değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyor, çalışmalarınıza
0: Ben
1: başarılarınız
0: teşekkür
1: olsun. İyi
0: ediyorum.
1: geceleriniz olsun efendim.
0: İyi geceler, çok
1: Sağ olun,
0: teşekkürler.
1: çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, değerli konuğumuzla Sayın Tuncay ile özellikle yine ABD'nin İran'a saldırılarını ve yine peşi sıra Trump'ın açıklamalarını son dakika olarak kendisiyle yorumlamaya çalıştık. NATO zirvesi de tabii ki gündemimizdeydi. Evet, ABD'nin Şubat'ta İran'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili istihbarat raporlarını görmezden geldiği öne sürüldü. İddiaya göre de ABD'li komutanlar nasıl bir hata yaptıklarını saldırıdan günler sonra anladı.
2: İran'da 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat uyarılarını dikkate almadığı iddia edildi. İddia Amerikan basınından. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ilk saatlerinde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu vurulmuştu. İran Kızılayı'na göre okul 40 dakika arayla iki kez hedef alındı. Saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. CNN'in konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre İran'daki hedeflere ilişkin istihbarat yıllar öncesine aitti. Ancak Amerikalı üst düzey askeri komutanlar uyarıları göz ardı etti. İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajlar yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içeriyordu. CNN'e konuşan kaynaklardan biri saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar ifadesini kullandı. Saldırının ardından CENTCOM komutanı Brad Cooper, kongrede verdiği ifadede hedef alınan okulun aktif bir İran devrim muhafızları füze üssünün içinde bulunduğunu iddia etmişti. Tahran yönetimi ise bu açıklama için berbat bir yalan açıklamasını yapmış ve okulun sivil bir eğitim kurumu olduğunu vurgulamıştı.
1: NATO Liderler Zirvesi üye ülkelerin savunma harcamalarına ağırlık vermesine odaklanıyor. Tahminlere göre toplam savunma harcamalarının 2026'da yaklaşık %11 artarak 1.8 trilyon doları aşması bekleniyor. ABD'nin savunma harcamalarının %57'sini tek başına üstlenmesi öngörülüyor.
2: NATO liderleri Ankara'da toplandı. Toplam savunma harcamaları artırılarak 1 trilyon 809 milyar dolara çıkarıldı. Birçok konunun gündemde olduğu NATO Liderler Zirvesi, ortak savunma harcamalarının artırılmasına da odaklanıyor. NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayımladı. Buna göre ülkelerin toplam savunma harcamalarının 2026 yılında geçen yıla göre yaklaşık %11 artarak 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara çıkacağı öngörüldü. Bu rakam 2025 yılında 1 trilyon 629 milyar 630 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yılda NATO ülkeleri arasında en fazla savunma harcamasını Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolar savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına üstlenmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya ve 52 milyar dolarla Kanada izleyecek. Türkiye'nin 2026 yılı savunma harcamasının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. NATO liderleri 2025'te Lahey'de düzenlenen zirvede 2035 yılına kadar temel savunma harcamalarına Devletleri Başkanı Trump aksi halde Avrupa'dan asker çekebileceğini söyledi. Greenland is a big problem for us. NATO üyesi ülkelerin liderleri tarihi zirve için toplanırken Grönland konusunda zaman zaman gerilim yaşandı. Grönland'ı ilhak etme fikrini bir kez daha gündeme getiren Amerikan Başkanı Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde Avrupa'daki tüm Amerikan askerlerini çekebileceği tehdidinde bulundu. Grönland'ın Danimarka değil Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini yineleyen Trump, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları Danimarka Başbakanı Frederiksen'in tepkisini çekti. Frederiksen, Grönland satılık değildir diyerek Trump'a tepki gösterdi. Greenland is of course not for sale.
3: We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
2: Daha önce Washington'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı ele geçirme arzusunun açık olduğu kaydedilmişti.

0: Ve siyasetin nabzına bakalım. İBB yolsuzluk davasında bugün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. Savunma sırası ona geldiğinde İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını kayıtlara geçti. 4 ay önce başlayan duruşma maratonu 6 sanığın tahliyesiyle de son buldu.
1: Savunma yapıp yapmama tartışması uzadı. Tansiyon yükselince mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığına karar verdi. Ara kararla birlikte 6 sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 59'u tutuklu 414 sanıklı yolsuzluk davasında savunma sırası Ekrem İmamoğlu'na geldi. Duruşmayı izlemek için CHP Grup Başkanı Özgür Özel de salonda yerini aldı. Öğle arasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu, sorgu için gelmedim, itirazlarımı dile getireceğim diye söze başladı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında savunma tartışması yaşandı. Başkan, eğer savunma yapmazsanız susma hakkınızı kullandınız diye kayıtlara geçelim dedi. Tansiyon bu sözlerle birlikte yükseldi. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına karar verdi. Heyet İmamoğlu susma hakkını kullandı diye kayıtlara geçti. Duruşma salonuna yeniden getirilmeyen İmamoğlu yerine avukatları dinlendi. Avukatlar susma hakkı kararının

0: hukuka aykırı olduğunu savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme salonunda yaşananlara tepki gösterdi.
1: En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde. İçerideki hakim, içerideki başkan dışında.
0: Savcı 3 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme 1 saatlik kararının ardından aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmalara 17 Ağustos'a kadar ara verildi. Dava devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Mahkeme heyetine yönelik söylediği "ben savunma yapmam, iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlisini tehdit suçlamasıyla soruşturma yürütecek.
2: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı. 5 tanık olay anında neler yaşandığını anlattı. Cihan Timur'u suçladı. Baba Özer Acı, oğlumu ölüme terk ettiler diyerek tepki gösterdi. Dava 11 Eylül'e ertelendi.
3: Acımız tazelendi. Olaylar tekrar başa döndü gibi.
4: Onlar gelmesinler. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
5: ABD'de tutuklandı. 2 yıl iadesi beklendi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için Türkiye'de yargılama başladı.
6: 2 yıldır beklediğimiz bir gündü ve bugün nihayetinde kamuoyunun beklediği bu davanın ilk duruşmasını gördük.
5: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı. Aylar sonra Amerika'da yakalanıp tutuklanan Timur Cihan Timur hakkında Türkiye'de açılan davanın ilk duruşması görüldü. İade süreci henüz sürdüğü için duruşma Cihan Timur olmadan başladı. Mahkeme önce Oğuz Murat Acı'nın aile fertlerini dinledi. Baba Özer Acı kazadan hemen sonra 112'nin aranmadığını ve oğlunun ölüme terk edildiğini savundu. Bu olaya sebep olan herkesten şikayetçiyim dedi. Timur Cihan Timur'dan da şikayetçi olduğunu yineledi.
3: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
5: Acı ailesinin ardından tanıklara geçildi. O gece Timur Cihan Timur'un ve arkadaşının aracında olanlar dinlendi. Tanıklar Cihan Timur'un hızlı araç kullandığını, onu uyardıklarını söyledi. Viraja sert girdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetti dediler. Bir tanık Timur araçtan indikten sonra özel şoförünü, ardından da annesini aradı dedi.
6: Aynı arabada olan arkadaşlarının ortak ifadesi şudur. Cihan Timur çok hızlı şekilde virajı alamadığı için kaza yapmıştır. O yüzden bu olayda %100 kusurlu olduğunu bugünkü yargılamada bir daha görmüş olduk.
5: Tanıklara 112'yi neden aramadıkları soruldu. Kimi şokta olduğunu söyledi, kimi de olay yerine gelenler arıyordu diye yanıt verdi. Yaralıların telefonunu neden aldınız sorusuna, flaşıyla yaralının kafasına bakıyordum, cebimde unutmuşum cevabı geldi.
4: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Oradaki avukatın konuşmaları, benim evladımın nasıl bir derecede gittiğini. Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim.
5: Kazada yaralananların avukatları sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı da tazminat ödemesi alındı, şikayetçi değiliz dedi. Anne Pervin Acı duruşma esnasında fenalık geçirdi.
3: Çok üzücü bir olay. Şükriye Hanım'ın avukatı katilin babasının avukatlarıyla beraber aynı masada aynı şeyi paylaştılar. Bu çok üzücü bir olay. Yazıklar olsun diyorum.
5: Mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.
2: Evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in otopsi sonuçları çıktı. İrtem'in etil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Ece İrtem'in otopsi raporu Adli Tıp Kurumu'nca başsavcılığa gönderildi. Raporta İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği ve ölümünün alkol zehirlenmesi neticesinde meydana geldiği belirtildi. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınıyordu. Konya'da bir kafede çıkan silahlı kavgada müşteri olarak orada bulunan ve olayla ilgisi olmayan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli baba oğul hakkında bakın ne ceza istendi.
0: Kafede ateş açtı. Olayla ilgisi olmayan müşteriye vurdu. 22 yaşındaki Mustafa'yı hayattan koparan baba oğul hakkında iddianame hazırlandı. Olay Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen Ocak ayında bir kafede meydana geldi. 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz kafede müşteri olarak bulunuyordu. Çıkan kavgada sıkılan kurşun olayla ilgisi olmayan gencin ölümüne neden oldu. Olayın ardından silahı ateşleyen Seyhat Karaca ile iki oğlu tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık baba Seyhat Karaca ve oğlu Fahrettin Karaca hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Fahrettin Karaca'nın ifadesi de yer aldı. Karaca aralarında husumet bulunan kafe çalışanıyla karşılaştıklarını belirtti. Yanındaki kardeşinin babasını arayıp kafedeyiz, burası kalabalıklaştı, kesin kavga çıkar, hazırlıklı gel dediğini anlattı. İddianameye göre baba Seyhat Karaca olay yerine içi dolu ve ağzına mermi sürülmüş tabancayla geldi. Açtığı ateş sonucu Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetti. Seyhat Karaca hakkında olası kastla öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, Fahrettin Karaca hakkında ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Karaca'nın diğer oğlu hakkında ise kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.
2: Hatay'da oğlak otlatmaya çıkan ve kaybolan kadından iyi haber geldi. Kayıp kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu.
7: Hayvanları otlatmak için Mera'ya gitti, ortadan kayboldu. Ekiplerin seferber olduğu kadından saatler sonra sevindirici haber geldi. Hatay Hassa'da yaşayan 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlakları alıp Mera'ya gitti. Bir süre sonra oğlakları eve döndü ama Naciye Kıran ortada yoktu. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran jandarmaya ihbarda bulundu.
8: Her gün karşılaştığı insanları, onlar da demişler ki en son işte biz 9'da göl var, ilerideki gölün orada gördük. En son kuzenim dedi işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, içine mi girdi, ne oldu bu iş?
7: Jandarma, AFAD ve itfaiyeden oluşan arama kurtarma ekipleriyle köylüler kayıp kadını bulmak için seferber oldu. Saatler sonra Naciye Kıran'dan iyi haber geldi. 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içindeki mağarada bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
2: Üniversite sınavında bir matematik sorusunun cevabının değiştirilmesi dava konusu oldu. Sakarya'da bir öğrenci ÖSYM'ye dava açtı.
0: ÖSYM sorunun yanıtını değiştirdi. Karara tepki gösteren öğrenci soluğu mahkemede aldı.
9: Derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Buna yönelik hazırlandım ve yani bu cevap anahtarının değişikliği benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu.
0: Sakarya'da yaşayan Doruk Kerem Atam da yüz binlerce öğrenci gibi geçen ay üniversite sınavına girdi. 18 yaşındaki genç alan yeterlilik testi matematik bölümündeki 23 numaralı türev sorusunun cevabının değiştirilmesi üzerine ÖSYM'ye dava açtı.
9: Ben bir eşit ağırlık öğrencisiyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi, hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi. Yani olumsuz şekilde etkiledi.
0: Doruk Kerem Atam, kimsenin bu sonuçtan etkilenmemesi için yürütmenin durdurulmasını ve sorunun tamamen iptal edilmesini istedi.
9: Ciddi, yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem. Hem kendimin hem de sınava giren diğer arkadaşlarımın hak kaybına uğramasını asla istemem.
0: 18 yaşındaki öğrenci şimdi mahkemenin kararını bekliyor.

0: kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yeni karargahın ittifakın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların da yapılacağı bir yer olacağını vurguladı.
1: Bakanlar askeri bando eşliğinde karşılandı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi kapsamında inşası devam eden karargahın Yıldız bölümünde resepsiyon verdi. Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını belirtti.
2: Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti, çelik kubbe stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
1: Güler, karargahın ittifakın savunma ve güvenliği için önemine de dikkati çekti.
3: Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevki idare imkanı sunacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın, gerek ülkemizin, gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
0: Başkent 22 yıl aradan sonra tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Şimdi ekranlarınıza 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaşanılan ilginç anları, yüzleri gülümseten detayları ve çok konuşulanları getireceğiz.
1: Zirve boyunca güneş gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yürüyüşü ise gözlerden kaçmadı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz ayakkabısı çok konuşuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini incelediği anlar dikkat çekti. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde öne çıkan ayrıntılar vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zirve boyunca güneş gözlüğünü çıkarmadı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Beştepe'ye gelirken yürüyüşü gündem oldu. Mitsotakis basın toplantısı sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un omzuna dokunarak selamlaştı. Aile fotoğrafı çekiminde ise gözler Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabısındaydı. Hatta öyle ki Rutte, Rama'nın spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermeye çalıştı. Ancak Trump'ın karşılık vermediği görüldü. Bu sırada Rama, bir basamak alta ineyim mi diyerek uzun boyuna gönderme yaptı. Zirve kapsamında hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi. Çekya'daki gerilim zirveye de yansıdı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasında da soğuk rüzgarlar esti. Babiş de heyete almak istemediği Pavel, aile fotoğrafının iki ayrı ucunda konumlandı. Zirvede Türk mutfağı ise katılımcılardan tam not aldı.
4: Zirvenin ikinci gününde katılımcılara zeytinyağlılardan levreye, somondan et dönere kadar çok sayıda yemek ikram edildi.
1: Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
4: Zirveyi takip eden ve serinlemek isteyen basın mensuplarına Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Maraş dondurmasına yabancı basın mensuplarının ilgisi

0: yoğun oldu.
1: Ve zirvenin maskotu Ankara kedileri. Hem kendilerini sevdirdiler hem konukların yüzlerini güldürdüler. Zirvenin resmi atmosferini yumuşattılar.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da rutinlerini bozmadı. Çankaya'da Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Gazetecilerle ve vatandaşlarla selamlaştı. Macron geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra da oteline geri döndü.
1: Sabah saatlerinde Çankaya'da konakladığı otelden çıktı. Günaydın, teşekkürler diyerek sabah koşusuna başladı. Macron sabah rutinini yine aksatmadı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çankaya'daki Seymenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı. Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Parkı'na girdi. Koşu sırasında Macron'a yakın koruma ekibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti.
3: Good morning, Mr. President.
1: Macron günaydın ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyen gazetecilere günaydın ve teşekkürler diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı. Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı.
2: Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica'daki katliamdan kaçanların kullandığı güzergahta barış yürüyüşü başladı. Yürüyüşte Bosna bayraklarının yanında Türkiye ve Filistin bayrakları da dalgalandırıldı.
1: Srebrenica soykırımı kurbanlarını anmak için yapılan yürüyüş başladı. Bu yıl 22.si yapılan yürüyüşe binlerce kişi katılıyor. Barış yürüyüşüne katılacaklar Nezuk kasabasında bir araya geldi. Ölüm yolu olarak bilinen yol 1995'teki soykırımdan kaçmak isteyen Boşnak siviller tarafından Tuzla kentine ulaşmak için kullanılmıştı. Aynı yoldan yürüyecek yaklaşık 6.000 katılımcı 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşarak yürüyüşü tamamlayacak. Katılımcılar günde ortalama 35 kilometre yürüyecek. 22. kez yapılan barış yürüyüşüne soykırımdan kurtulan Boşnaklar da katılıyor. Katılımcılardan bazıları Filistin bayrakları taşıyor. Bazıları da Türk bayrakları ve Bosna'nın o dönemde kullandığı altın zambaklı bayrakları dalgalandırıyor. Yürüyüşe katılanlar arasında çocuklar ve yaşlılar da yer alıyor. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli alanı ilan ettiği Srebrenica'yı işgal etmiş, Hollanda askerlerine sığınan sivil boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Otobüs ve kamyonlara bindirilen 8.372 boşnak öldürüldü. Ardından bulunmamaları amacıyla çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Şimdiye kadar 6.772 kurban Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Srebrenica soykırımının 31. yılında 11 Temmuz'da kimlik tespiti yapılan ve ailelerin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
2: Depozito iade sisteminin devreye girmesinin ardından bazı firmaların su fiyatlarına zam yaptığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim başladı. İstanbul'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahadaydı.
4: Depozito iade sistemi devreye girdi. İddiaya göre bazı firmalar maliyeti aşacak şekilde ambalajlı içeceklere zam yaptı. Ticaret Bakanlığı o firmaları belirlemek için denetime başladı.
5: Su ve maden suyu denetimlerini, yani fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz.
4: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla plastik ve cam şişelerin iadesinde 1 lira ödenmeye başladı.

0: depozito iade sistemine talep yoğun oldu. Bazı firmaların bunu fırsat bilip ambalajlı içeceklere zam yaptığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışını tespit etmek için harekete geçti. 81 ilde ticaret il müdürlüğü ekipleri zam yapanları belirlemek için sahaya indi. İstanbul'da da üretici, tedarikçi ve satıcılara yönelik denetim yapıldı.
1: Bazı işletmelerimizin gelen şikayetler üzerine bunu söylüyorum. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da fiyat etiketlerini değiştirerek 2,5-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti.
0: Ekipler şişelenmiş ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol etti. Raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza kapıda.
1: 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor.
2: İstanbul'da bir apartmanda sabaha karşı can pazarı yaşandı. Binada çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye seferber oldu.
0: Bodrum'da yangın çıktı, apartmana duman yayıldı. Mahsur kalanlar balkonlara çıkıp yardım bekledi. İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katta mahsur kalanlar için harekete geçti. Sepetli merdiven aracılığıyla 3 çocuk 7 kişi balkonlardan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek.
2: Can Medya Grubu çalışanları için yangın tatbikatı günüydü. Evde, iş yerinde ya da yol ortasında maruz kalınabilecek bir yangın durumunda nasıl müdahale etmeli, söndürme tüpleri nasıl kullanılır? Tüm bu sorulara İstanbul İtfaiyesi uzmanları hem yanıt verdi hem de çalışanlara uygulamalar olarak gösterdi.
3: Çok güzel bir eğitimdi bence. Bilgilendim bayağı. Yangına suyla müdahale etmemeyi öğrendim ilk başta. Hepimizin aklına o gelir.
4: Ben de kurtarma ekibinde olduğum için gerekli eğitimlerimizi aldık. Sınıf sınıf tüp söndürme grupları vardı. Onları öğrendik.
5: Yangın düzeneği kuruldu. Söndürme tüplerinin özellikleri tek tek anlatıldı. Olası bir yangın anında temel düzeyde yapılabilecekler hem teorik hem de canlandırmalı olarak gösterildi.
6: Bu eğitimleri yılda bir kere yasal olarak vermemiz gerekiyor ve İstanbul'da itfaiyeden destek aldık. 2 saatlik ilk 1 saatini teorik eğitim şeklinde toplantı salonumuzda gerçekleştirdik. Küçük bir yangın çıkaracağız ve bunu karbondioksitli, HFC ve kuru kimyevi tozlu tarzda özellikteki söndürme cihazlarıyla söndürmeye çalışacağız.
5: İstanbul İtfaiyesi Can Medya Grubu'nun Taksim binasında personele hem yangın söndürme eğitimi verdi hem de derste anlatılanlar yangın tatbikatında pratiğe döküldü.
3: Farklı farklı yangın sebeplerini öğrendim diyeyim. Yağ yangınları var, gaz, sıvı yangını var mesela bilmediğimiz.
7: Daha önce hiç yangın tüpü kullandınız mı?
3: Hayır, kullanmadım.
7: Biraz ağır bir.
3: 9 kiloymuş, kaldırırım herhalde.
5: İstanbul İtfaiyesi, Bahçeli Evler ve Beyoğlu ekiplerinin desteğiyle düzenlenen yangın eğitimine katılan Can Medya Grubu çalışanları sertifika alacak.
2: Malum havalar ısındı, orman yangını haberleri de eksik olmuyor. Aydın, Bozdoğan'da zeytinlik alanda başlayıp büyüyen yangın bir mahalleyi de tehdit etti. Mahalle sakinleri hem kendi canlarını hem de hayvanlarını kurtarmak için zamana yarıştı.
5: Zeytinlikte çıkan yangın büyüdü. Ekipler seferber oldu. Alevler köye yaklaşınca evler tahliye edildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otluk ve zeytinliklerin olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
8: Şu anda alevlerin boyutu yükseldi.
5: İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 6 uçak, 8 helikopter, orman işçileri ve itfaiye

0: ekipleri sevk edildi. Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve bir kere de 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter de yangın söndürmek için desteğe geldi. Nokta atışıyla sularını bırakan helikopter, alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Yangın Yazıkent mahallesine yaklaşmaya başlayınca hemen tahliye başladı. 20 ev boşaltıldı. Hayvanlar da güvenli alana alındı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yangın yaklaşık 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, Habertürk gündeme hoş geldiniz. Gerçekten de deyim yerindeyse baş döndürücü bir trafik var Ankara'da. Gelenler, gidenler, bitenler, bildirge, açıklamalar, basın toplantıları ki Trump en çok konuşan lider. Bütün yapay zeka da onu söylüyor. O da biraz önce basın toplantısı yaptı. Yapay zekaya vurgu yapmamın nedeni de o. TikTok'ta en çok izlenen lider olmakla gurur duyduğunu anlattı. Ama biz NATO'yu konuşacağız. TikTok'tan ziyade NATO zirvesi nasıl sonuçlandı? Türkiye istediklerini elde etti mi ya da yeni bir yol mu var? Biz öncesinde ya acaba buradan bir Rusya-Ukrayna barışı çıkar mı derken İran harbi yeniden başladı. Trump ateşkes bit dedi. Birçok gelişme var. İlginç kareler var, ilginç görüntüler var. Aslında o görüntüler biraz da toplantının perde arkasında yansıtan görüntüler, mimikler, jestler. Onları da özel olarak derledik. Konuklarımıza izin verirseniz bir merhaba diyeyim. Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili, NATO Parlamenterler Asamblesi üyesi. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Kerem Bey, iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Yine Ankara'da Bülent Atasever, Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı. Bülent Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem Bey. Külliye'den eve yetişmeyi başardık. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Siz de Külliye'den geldiniz. Vallahi o trafiği nasıl açtınız? Gazeteci meslektaşlarım Nalan Yazgan, Nalan Hanım hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizi görmek güzel. Gürkan Zengin hoş geldiniz. Tamam. Ünal Atabay, emekli kurmay albay. Ünal Bey hoş geldiniz.
4: Sağ olun.
0: İlgiyle izlediniz zirveyi.
4: Evet.
0: Bakalım neler konuşulur, neler konuşacak. Vallahi Ankara büromuz, evet. İstanbul Haber Merkezimiz günlerdir yoğun bir tempo altında. Birazdan Nasuh Güngör de Ankara temsilcimiz, o da bizimle beraber olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması yapması bekleniyor. Trump'ın uçağı çalıştı, Trump da hareket edecek. Tüm bu ayrıntılara geçmeden önce kısa bir ara verelim. Kimsenin sıcağı bozulmasın, aradan sonra hızla başlayalım.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.